0: güzel bir sandviç yapabilir. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Birazcık ihmal, acele hayat, ondan sonra bir yerlere yetişmek, ondan sonra sorumluluğunu almamak. Bu çok önemli.
1: Aslında insülin direncine mi yetişiyoruz?
0: Bir şekilde öyle oluyor. Yani bazen ben hep şunu söylüyorum programa katılan kişilerde, bahaneler. İşte benim şu işim var, şöyle gidiyorum da, ama şu oldu da, ama bu oldu da, ama fakat çünkü ile başlayan tüm cümleler hikayedir. Sorumluluğu almak. Yani burada bir sağlıklı beslenme programı uygulamak bir zorunluluk değildir. Hı hı. Bu bir sorumluluktur. Hı hı. Yani biz sağlıklı beslenelim, zorunlusun düşüncesiyle yola çıktığımızda
1: netice geliyor.
0: Tabii, ama bu bir sorumluluk. Hı hı. Bu bizim kendimize karşı olan sorumluluğumuz. Kendi bedenimize, kendi ruhumuza, bilincimize karşı sorumluluğumuz ve dolayısıyla fayda akıl faydayla çalışır. Önceki fayda bir şey yapıyorsak kendimizedir, sonraki toplumadır, etrafımızdakine ve toplumadır. Biz kendimize bu şekilde faydalı olursak sorumluluğumuzu üzerimize alarak, hı hı. çünkü sağlıklı beslenmek, kişiye özel düzgün programı uygulamak, aktif yaşam, bunlar bir sorumluluktur, zorunluluk değil. Onun sonrasında bu faydayı etrafımızdakilere de vermiş oluruz. Hem kendi yaşam tarzımızı örnek olarak, hem de konsantrasyonumuzla, algımızla, beden algımızla, her şeyimizle kendimize ve başkalarına o sorumluluğu yaşatmış oluruz.
1: Aslında işte bu önemsememiz gereken ya da sorumluluğunu almamız gereken bedenimiz bir süre sonra bizim çeviremeyeceğimiz hastalıklara evet. maruz kalıyor. Sonra hem doktorun, hem diyetisyenin, hem ailemizin hayatını bloke ederek, belki birilerinin yardımına ihtiyaç duyarak yaşamak zorunda kalıyoruz. Bizim almadığımız sorumluluğu başkasının almasını bekliyoruz.
0: Evet.
1: Halbuki biz sağlıklı yaşamayı tercih ederek çocuğumuz, eşimiz, annemiz, babamızın üzerindeki yükü de azaltabiliriz. Peki bir insülin direnci konusunda şöyle bir gözlemim var. Şekere çok kolay ulaşıyoruz ve o kadar ödül mekanizmasıyla özdeşleştirdik ki çocuk küçücük yaşlardan itibaren artık şeker ve şekere dönüşenlerle tanışıyor. Yani bir meyve çocuğu mutlu etmiyor, tatlı mutlu ediyor. Evde pişmiş bir kek yemiyor. Marketten alınanı tercih ediyor.
0: İşte bunlar da davranış değişikliği stratejileri. Hı-hı. Yani mesela ben kendimden örnek vereyim. Benim kızım 5-6 yaşlarındaydı galiba. İşte markette geziyoruz. Nasıl oldu bilmiyorum. Şarküterinin önünden geçerken anne bu ne diye sordu. Orada 2-3 tane şey var falan yaptılar. Çocuk bu ne diye soruyor falan diye. Oradaki sosis falan.
1: Mahrumiyet mi hissetti acaba? Öyle mi algıladılar?
0: Kadın alamamış diye mi düşündüler? Ya bu ne anne diye sordu. Orada sosisi salamı hiç. Falan hiç evde görmediği için tanışmamış. Hı hı. Yani öyle bir şey yok. Yani mesela işte ben diyetisyen olduğum için değil. Mesela eve ustalar geldi. Çay içecekler. Bizim evde şeker yok. Hı hı. Ama şey var. Hindistan cevizi şekeri. İşte esmer şeker. Hı hı. Bazen şeylere koymak için. Şimdi getirdim böyle stevia. Ondan sonra abla bu ne dedi? Şekerse hangisini beğenirse. Ama senin evinde normal bir şey yok mu falan dediler.
1: Normal şeker.
0: Yani hani bunlar yaşam tarzı değişiklikleri. Evet. Belki çok uç örnekler veriyorum ama.
1: Tercihlerimizden ibaretiz.
0: Evet. Evet. Değiştirilebilir yani.
1: Tercihlerimizden ibaretiz.
0: Bu bir sorumluluk, tekrar ediyorum. Evet. Zorunluluk değil.
1: Peki insülin direnciyle mücadele ederken hani böyle çantamızda olsun dediğimiz, önereceğiniz bir şey var mı?
0: Çantamızda bak beyaz leblebi. Ondan sonra badem, diğer kabuklu kuru yemişler değil, onların dengesini kurmamız gerekiyor. Belki minik bir sandviç, hani çavdarlı bir ekmeğin arasına bir peynir koyup onu jelatine sarıp çantamızda
1: acil durum.
0: Çantada, zulada, cepte, arabada, çekmecede bunlar bulunacak. Hı-hı. Çünkü trafikte kalıyoruz, bir yere yetişmek zorunda kalıyoruz, ufukta yemek gözükmüyor.
1: insülin direnci olan birisinin trafikte kaldığını araba kullanırken düşünsenize.
0: Mesela eğer ağır düzeydeyse hipoglisemi çok tabii ki konsantrasyonu algısı bozuluyor, sinirli oluyor, kavga çıkıyor bilmem ne. Halbuki aslında şekeri falan düşük olmasa belki orada daha farklı tepkili davranacak. Tabii.
1: Peki biraz bu konuyu konuşurken bir cümleyle kuru erikten bahsetmek istiyorum, sormak istiyorum. O kadar çok konuşuluyor ki kuru erik, işte biraz önce siz de söylediğiniz badem ya da beyaz leblebi. Bunların arasında nasıl bir ilişki var? Bunlar çantamızda olsun mu?
0: Ha, kuru erik. Ama tek başına meyve vermiyoruz. Bu erik de olur. Yani mesela 10 tane badem yer, 2 tane de kuru erik yer. Zaten o toparlar. Yani kuru erik, badem, leblebi hani aynı kategoride iki besin değil.
1: Yok, bir arada yenmesinden bahsediyorum. Hani sürekli öneriliyor bunlar.
0: Ya kuru erik bağırsaklarda da biraz daha hani hızlı çalışmayı sağlar. Ona göre hani çok bağırsakları çok problemli olan birinin, özellikle hani gastroenterite yakın olan birinin hani dikkatli olması gerekir. Ama hiçbir meyveyi mesela tek başına vermiyoruz. Daha sonra veriyoruz. Bu kan şekerini dengeledikten sonra bazı şeyler değişti. Süreç bitince verilebiliyor. Ama mesela ilk etapta meyveyi tek başına vermiyoruz. Yanında beyaz leblebi, badem veya işte üstüne krem peynir sürülmüş bir dilim ekmek gibi ayarlıyoruz.
1: Birlikte olmak peki. İnsülin direnci düzeltilebilir bir durum.
0: Kontrol altına alınabilir bir durum.
1: Böyle yaklaşmak ve mutlaka teşhis aldıktan sonra da belli bir noktaya gelene kadar bir diyetisyenin desteğini almak lazım.
0: Yani o desteği alıp düzgünce çalışıp verilen programı tam uygulayıp kiloyu verdikten, kan değerlerini düzelttikten sonra da bunun bir koruma süreci var. Maksimum enerjiye kadar düzgün bir şekilde çıkıp orada da bırakmak. Ben bu kiloyu nasıl almışım? Bu noktaya getirebilmek yani. Evet. Ve çok güzel oluyor. Çok keyifli oluyor.
1: Evet, süreci gerçekten takip etmek ve sonucu görmek. Evet. Çok teşekkür ederim Nesin
0: Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sevgiler.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi dinin emir ve yasakları var. İbadetler var. Allah-u Teala'nın yapın dedikleri var, yapmayın dedikleri var. Ne bileyim, bizim dinimiz sosyal hayatımızı da düzenliyor. Alışveriş bilgisinden tutun da işte evlilik, kadın erkek ilişkileri, ailedeki durumlar falan. Her şeyi anlatan bir din. Biz ona uyarsak iyi bir Müslüman oluruz. Ancak buna uyabilmek için bunları da bilmek lazım. Fıkıh kitapları var, bunları anlatıyor. Ama bakıyoruz ki böyle özellikle zamanımızda falan fıkıh kitabı okumaya hiç gerek yokmuş gibi hareket eden bazı Müslümanlar var. Yani bunları bilmeden çok ibadet etmek, ne bileyim sabahlara kadar zikretmek, namazlar kılmak, bunların bir faydası olur mu bunları bilmeden yapmak? Büyük ihtimalle bilmeye eksik eksik de yapıyor. Yani iyi bir Müslüman olabilir mi bir insan fıkıh kitabı okumadan, fıkıh bilgilerini bilmeden?
1: Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam emir ve yasaklarını onunla bildirmiş. Peygamber Efendimiz'e bildirmiş. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve ashab-ı kiram bunları anlattı. Peygamber Efendimiz sohbetinde ashab-ı kiram Kur'an-ı Kerim'deki ve hadis-i şerifteki ayet-i kerimedeki muradı, hadis-i şerifteki muradı anlayacak dereceye çıktı. Buna iştahat makamı denir. Ayrıca ashab-ı kiramın kalpleri temizlendi. Nefsleri itminana kavuştu. Dünya muhabbeti gitti. Müşid-i kamil oldu. Yani evliyalığın zirvesine çıktılar. İştahatta da zirvedelerdi. Evliyalık da zirvedelerdi. Ve bunlar yakin el gördüler ki Kur'an-ı Kerim'deki bildirilenler, Peygamber Efendimiz'in bütün sözleri Kur'an-ı Kerim'in açıklaması, tefsiridir. Bunlar bilinmeden buradaki bildirilen emir ve yasaklar öğrenilip tatbik edilmeden Allah-u Teala kul olunmaz. İşin aslı budur dediler. İşin aslı budur. Hatta fıkıh kelimesi tarif edilirken İslamiyet'i bilmek, anlamak demektir buyuruyor. İslamiyet'i bilmek, anlamak demektir. İslamiyet'in hükümlerini bilen alimlere de fakih denir buyuruyor. İslamiyet'in hükümlerini, yani emirleri, yasakları bilenlere.
0: Fıkıh alimi demek yani. Fakih.
1: Bütün din bilgilerini, tefsir, hadis, kelam, bunları öğrenmekten murat nedir? Nasıl iman edeceğim? Nasıl ibadet yapacağım? Nasıl bir kul olacağım? Bunu bildiren fıkıh ilmidir. İmam-ı Azam İbari Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Malik Hazretleri, İmam-ı
0: Ahmet bin Hanbel
1: Hazretleri. Bunların dört de itikaden ehl-i sünnettir. Dolayısıyla bunlar bunu bildirmişlerdir.
0: Bunların talebeleri var.
1: Ve ondan sonra gelenler aynı şekilde onların yolunda, İmam-ı Azam İbari Hazretleri ve onun talebeleri, onun yolunda gelenler, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri, bunları bildirmişler. Peki bu olmadan olmaz. Ama efendim işte biz ise böyle tasavvuftayız. İyi de arkadaş, demin siz güzel bir şey söylediniz. Sen doğru dürüst guslü abdesti bilmiyorsun. Namazın farzını, vacibini, sünnetini, müstahabını bilmiyorsun. Müfsidini bilmiyorsun. Yanında sana gitmişsin şeyh bozuntusu diye birisine, işte efendim bana ders verdi, Allah Allah Allah diyorum geceleri falan. Senin namazın olmuyor arkadaşım ya. Tasavvuftan maksat. Fıkıh kitaplarında bildirilen bu emir ve yasakları severek yapacak hale gelmesidir onun. Yani severek haramdan sakınması, yani tiksinerek haramdan sakınması, ibadetleri de, namazı da, abdesti de, guslü de, diğerlerini de severek yapmasıdır. Yardım ederken aynı şekilde Allah-u Teala'nın kuluna yardım ediyorum diye zevkle yaklaşması. Bunu hasıl eden ise Evliya-i Kiram, yani tasavvuf büyükleri olmuştur. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Bağdadi Hazretleri gibi zatlar olmuştur. Sadece şey yapılmış, bölümler taksim edilmiş. Müştehit alimler emir ve yasaklar almışlar, talebelerini öğretmişler. Tasavvuf büyükleri de bu öğretilen bilgileri kalplere nakşetmişler. Hadise bu, tasavvufta maksat da bu. Efendim işte ben geceleri Allah Allah diyorum, gündüzleri de aynı şekilde yalan söylüyorum. Yalan söylemek haramdı be arkadaş ya. Ama ne yapayım canım işte.
0: Elimde tesbih hiç düşürmem, akşama kadar böyle Allah derim. Ama o arada da işte Gazi Osman Paşa'da kelepir bir daire varmış filan. Kapatın onu çocuklar, bu değil. Aynı şey değil yani.
1: Değil. Dolayısıyla bunun adı tarikat değil, bunun adı şeyhlik değil. Hatta bize gelen bir şey vardı falan da, adam işte güya müridinin karısına göz koymuş. İşte bana bildirildi ki işte sen onu boşayacaksın, onu ben alacağım. Adam da bilemiyor falan, abisi almış ona haber göndermişler, demiş böyle birisi var, demiş biz hasbel kadar buraya gidip böyle böyle diyor falan, demiş tamam gelmiş, çağırın demiş bu şeyh dediğiniz adam. Demiş ne oldu, işte bana bildirildi işte bu kardeşin hanımla ben evleneceğim. Demiş o zaman demiş fazla uzatmayalım demiş, hemen halledelim. Şimdi demiş
0: boşasın
1: sana sen nikah de etsek olur mu? Tabii olur demiş. Adamın fıkıh bilgisi varmış. Çok özür dilerim, tezih ederim ya işte. Yani sinli kaplı falan girerek zaten sopayı da hazırlamış. Ben de bir şey, tetvittet diye bir şey var. Ve alçak herif. Şeyh geçiniyor. Fıkıh bilgisi yok. Yani Muhammed Aleyhisselam'a gelen şeriatı bilmiyor. Adem Aleyhisselam'dan itibaren Allah Teala her peygambere Adem Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı. Yani Allah Teala gönderdiği yol, din onlara aynı şekilde bildirmiştir. Dolayısıyla İslamiyet'e öyle bir şey söz konusu değil. Söz konusu değil. Onun için fıkıh bilmeyen birisini onu çok güzel bir şekilde Osmanlıca kitaplarda çok geçer o. Şu ifadeyle kullanmışlar. Cahil sofu şeytanın maskarası olur.
0: Aynen öyle.
1: Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Şimdi bakıyorsun piyasada çok ama fıkıh imha bilgisi hiç yok. Ne yapıyorsunuz? İşte şeyh bize tesbih verdi. Ha, yeni şeyler de duyuyorum. Şimdi bir post ikiye üçe bölünmüş. Birisi demiş ki bundan sonra kelime-i tevhid söylemek yasak. Şeyhimiz bize yasak etti demiş yani. Şeyh kelime-i tevhid söylemeyi yasak ediyor. Tam topalık herifler ha. Tamam mı? Bize bir söz söylerlerdi. Eşek sudan gelinceye kadar dövmeli. Eşeği de suya gönderdim mi gelmezdi gelmez zaten. O da gelmezdi. Allah-u Teala muhafaza buyursun.
0: Amin.
1: Ve bir hadis-i şerifte her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dinin temel direği fıkıh bilgisidir. Ve başka bir hadis-i şerifte ibadetlerin eftali, en kıymetlisi fıkıh öğrenmek ve öğretmektir. Ve tasavvufun tasavvuf alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri, dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmak için dünya ve ahiretin efendisine uymak lazımdır. Ona uymak için de Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiklerine uygun olarak önce itikad düzeltmek lazımdır. Bundan sonra o büyüklerin Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anlayıp bildirdikleri helal, haram, farz, vacip, sünnet, mendup, mubah bilgilerini öğrenmek ve bütün işlerini bunlara uygun olarak yapmak lazımdır. Özetlemiş.
0: Mesele budur yani. Yani
1: söylenecek başka bir şey de gerek kalmamış yani.
0: Evet.
1: Söylenecek başka bir şey de kalmamış. Hepsini aynı şekilde bildirmiş. Bildirmişler. Bir hadis-i şerifte de ilim öğrenmek bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Çünkü kendine de öğreteceği kimselere de faydası vardır o bilgilerin. Bir hadis-i şerifte de fıkıh ilmi meclisinde bulunmak bir senelik ibadetten daha hayırlıdır. Yani Ebu Bekir Berrak Hazretleri de buyuruyorlar, İmam Malik Hazretleri buyurmuşlar ki fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar. Bak çok ağır bir ifade. Dört mezhep imamdan İmam Malik Hazretleri buyuruyor. Fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar, zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat sahibi yani sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır. Ebu Bekir Berrak Hazretleri de böyle buyurmuştu. Yani söylenmedi bir şey bırakmamışlar. Bunun ikisi de lazım. Biri bilgi olarak, öbürüsü de kalbi yerleştirecek. Aynen. Severek onu yapacak. Din büyükleri de böyle yapmışlar.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatan, uykudayken, gündüz saim, gece kaim gibi sevaba kavuşur. Abdesti yatana, o gece bir melek sabaha kadar, "Ya Rabbi, bu kulunu affet" diye dua eder. Meleğin duası kabul olur.
0: Şimdi...
2: Şevahidin Nübüve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Eshab-ı kiramdan biri şöyle anlatmıştır. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi yemek getirdi. Biz yemeye başladık. Resulullah bir lokma aldı. Ne kadar çiğnediyse de mübarek boğazından geçmedi. Nihayet lokmayı çıkarıp bıraktı. Elini yemekten çekti. Biz de Resulullah'ın yemekten vazgeçtiğini görerek yemeği bıraktık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin sahibini çağırıp "Bu yemeği nereden aldın?" diye sordu. Yemeğin sahibi, "Bu bir koyunun etidir ki sahibi gelmeden ben acele edip parasını sonra veririm diyerek kestim. Onu pişirdik," dedi. Bunun üzerine Resulullah o yemeğin esirlere verilmesini emretti. Bir gün Muhacirin ve Ensar'ın kadınları radıyallahu anhünne bir araya toplanmışlardı. Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anha da gelmesi için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem izin istemişlerdi. Hazreti Fatıma o toplantıda giyeceği güzel elbiseleri olmadığı için gitmek istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git ya Fatıma, bizim yolumuzda kimseyi ümitsiz bırakmak yoktur," buyurdu. Hazreti Fatıma o toplantıya katıldı. Döndüğünde üzüntülüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o toplantıya katılan kadınlardan birini çağırıp, o toplantının durumunu sordular. O hanım dedi ki, "Ya Resulallah, Fatıma gelince bütün kadınlar onun güzel elbiselerine hayran kaldılar. Birbirlerine böyle güzel elbiseleri nereden almışlar?" diyorlardı. Hazreti Fatıma, "Ya Resulallah, niçin bana öyle görünmedi ki ben de sevineydim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbiselerin güzelliği senin üzerine örtülmesindedir. Onları sana göstermediler ve sen görmedin," buyurdu. Eshab-ı kiramdan bir zat şöyle anlatmıştır. "Medine'ye gelip iman ettim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan hiç ayrılmazdım. Bir gece akşamla yatsı vakti arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Bana İslamiyet'in hükümlerini öğretti. Her nasılsa o gece gök gürleyip şimşek çaktı. Her taraf iyice karardı ve şiddetli yağmur yağdı. Biz, "Ya Resulallah, evlerimize nasıl gideceğiz?" dedik. "Ben sizi evlerinize ulaştırırım. Size asla bir sıkıntı erişmez," buyurdu. "Sonra bekleyiniz," buyurdu. Biz de bekledik. Mescitten dışarı çıktı. Her tarafı koyu bir karanlık kaplamıştı. Gökten devamlı yağmur yağıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize, "Evlerinize doğru yürüyüp gidiniz," buyurdu. Bunun üzerine evlerimize gitmek üzere yürüdük. Hiçbirimize yağmur dokunmadı. Elbiselerimiz de ıslanmadı. İbni Abbas radıyallahu anhüma anlatır. Gayet güzel yüzlü bir Yahudi vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetlerinde devamlı bulunurdu. Bir gün Resulullah o Yahudi'ye, "Senin gibi güzel yüzlü bir kimsenin cehennemde yanmasına acıyorum," buyurdu. Yahudi, "Ben dinimi başka biri için terk etmem," dedi. O Yahudi yine bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetine gelmişti. Resulullah hurilerden bahseden ve meal-i şerifi, "Onlar için iri gözlü, güzel yüzlü huriler de var. Gün görmemiş inci misali." olan Vakıa suresi 22-23. Ayet-i kerimelerini okudu. O Yahudi, "Ya Resulallah, o hurilerden biri için bana kefil olur musun?" dedi. "Birine değil, 70'ine birden kefil olurum buyurdu. Yahudi iman edip Müslüman oldu. İslamiyetin emirlerine gayet iyi uydu. Sonra da vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldırdı. Kabre koydu ve kabrinin içine inip uzun müddet kaldı. Kabirden çıktığında mübarek alnı terlemişti ve gömleğinin yakası yırtılmıştı. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan bunun sebebini sorduklarında kabre çok huri hücum etti. Hepsi ben onun olacağım diyordu. Güçlükle 70 huri ayırdık. Bu arada yakamı yırttılar buyurdu.

0: Miraç gecesi, Recep ayının 27. gecesidir. Miraç, merdiven demektir. Resulullah'ın göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Mekke ahalisi iman etmiyor. Müslümanlara çok sıkıntı veriyordu. İşkenceye başlamış, işi azdırmışlardı. Resulullah çok üzüldü. Hicretten bir yıl önce 52 yaşındaydı. Zeyd bin Harise'yi alarak Taif'e gitti. Taif halkına bir ay nasihat eyledi. Hiç kimse iman etmedi. Alay ettiler, işkence yaptılar, yuhaladılar. Çocuklar taşa tuttular. Ümitsiz, üzüntülü, yorgun geri dönerken mübarek bacakları yaralandı. Zeyd'in başı kan içinde kaldı. Çok sıcak bir saatte yol kenarında bitkin halde oturdular. Bir müddet istirahat edip yaralarını, kanlarını sildiler. Mekke'ye yürüdüler. Karanlıkta şehre girdiler. Her taraf düşman idi. Gidecek bir yer yoktu. Birkaç ay Mekke'de çok sıkıntılı geçti. Bir gece, Recep ayının 27. gecesi, amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin Ebu Talib mahallesinde bulunan evine geldi. Ümmü Hani, Resulullah'ı sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem içeri alıp bir hasır, leğen, ibrik verdi. Gelen misafire ikram etmek, onu düşmandan korumak, Araplar için en şerefli vazife sayılırdı. Bir evdeki misafire zarar gelmesi, ev sahibi için büyük yüz karası olurdu. Ümmü Hani düşündü. Bunun Mekke'de düşmanları çok. Hatta öldürmek isteyenler var. Şerefimi korumak için sabaha kadar onu gözeteyim, dedi. Babasının kılıncını alıp evin etrafında dolaşmaya başladı. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem o gün çok incinmişti. Abdest alıp Rabbine yalvarmaya, af dilemeye, kulların imana gelmesi, saadete kavuşmaları için duaya başladı. Çok yorgun, aç, üzüntülüydü. Hasır üzerine uzanıp uyuyuverdi.
1: Değerli izleyenler, sorularla devam ediyoruz. Osman Ünlü hocamız yine yanımızda. Hocam hemen başlayalım. Bir kimse ezberinde Kur'an-ı Kerim biliyor veya işte Kur'an-ı Kerim'den sureler falan biliyor. Bunları ezberinde mesela yürürken, ne bileyim otobüste giderken veya yatarak, yattığı yerde okuyabilir mi? Ezberinden ama.
2: Şimdi bu konuda Halebi-i Kebir'de geçen hüküm bildiriliyor da, orada biliyor ki yan yatarak ayakları birbirine birleştirip Kur'an-ı Kerim'i içinden ezbere okumak ve yürüyerek, iş görerek hamamda, kabir başında oturup okumak caizdir. Buna ruhsat verilmiş. Mesela yattığı yerden derken, bu keyfi değil. Mesela yatağa giriyorsan, yatmadan önce giriyorsun yatağa. Orada mesela okunması gerekenler var. Ayet-el Kürsi var, İhlas-ı Şerif var, Muavize-i Teym var, Fatiha-i Şerife var. Yattığı yerden okunması emredilmiştir bunların.
1: Evet, doğru.
2: Caizdir bu. Hatta onu kitaplarda uzun uzun da anlatmışlar. Mesela adam diyelim ki yatalaktır, yattığı yerden okuyacak. Diyelim ki yazın mesela çok sıcaktır, yani böyle uryan bir vaziyettedir. Üzerine örttüğü pike veya yorganı boğazına kadar örtmesi lazım Kur'an-ı Kerim okurken buyuruluyor. Çekmesi lazım, üzerine kapatması, örtmesi lazım.
1: Vücudu çıplak olursa.
2: Diğer, detay bilgiler verilmiş. İnsanların hali farklı olabilir. Adam kalkamıyor, yatalaktır. Yattığı yerde Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Okuyabilir. Şimdi mesela biz TGRT FM'de, o İslam ve Toplum programında çok rastlıyoruz bunu. İşte efendim yatarak okunabilir. Adam kalkıyor, ondan sonra diyor ki yatarak okunuyormuş. Ben o zaman gidince divanda böyle yatarım, orada okurum falan. Öyle değil o ya. Edepsizliktir o. Yani belli bir zaruret, belli bir ihtiyaç olması lazım. Yatarak hasta olman lazım. Veya akşam yatağına yatarken okuman lazım bunu. Ki... Yani kitaplardaki bildirilen hüküm bu. Yoksa kendi kafana göre efendim amuda kalkayım Kur'an-ı Kerim okuyayım, o değil. Peki yürürken Kur'an-ı Kerim ezbere okunur mu? Okunur. Kabir başında okunur. Çömelirsin kabir başında zaten okunuyor. Peki şimdi hamamda da, şimdi öyle hamamda kalmadı bilmiyorum var mıdır yok mudur da şeyleri ayrı ayrıdır. Orada diyelim ki saunalar var, nemneler var.
1: Kabinler var.
2: Kabinler var. Girdin hatta bu ılıcaların, hani kaplıcaların
1: ılıcaları.
2: Oda gibi yapılmıştır. Orada mesela 15-20 dakika suyun içerisinde kalacaksın. Değil mi? Öyle oturmuşsun, oturduğun yerde ama hiç olmazsa abretleri falan kapalı. O şekilde ise ezberinden bazı sureleri okuyabilir misin? Yani Halebi-i Kebir'deki ifadeden o anlaşılıyor ki okunabilir. O zaman efendim ben gideyim aynı şekilde böyle şortu giyeyim banyoda. Öyle değil mi?
1: Denizde.
2: Öyle değil o. Ha, denizin içerisinde de mesela erkek diyelim ki göbekten dizinin altına kadar
1: kapalı.
2: Kapalı bir şekilde denizin içine girse denizde aynı şekilde okuyabilir. Okuyabilir tabii. Onun bir mahsuru söz konusu olmaz. Hatta Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri talebesi Hüseyin Hilmi Efendi'ye işte Boğaz'da o Yuşa Tepesi'nin altında orada denize girerler. Orada bir surenin tefsirini aynı şekilde kendilerine anlattığını naklederler. Kendileri de nakletmişlerdir. Dolayısıyla ezberde kadın olsun erkek olsun namaz abdesti yokken ezberindeki Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Ama hayızlı halde ayet-i kerime okuyamaz kadınlar. Peki efendim.
1: Cünüp halde de okunmaz.
2: Efendim?
1: Cünüpken de okunmaz.
2: Cünüpken de okunmaz. Kadın da erkek de ikisi de okuyamaz. Peki hayızlı kadınlar işte Kur'an-ı Kerim birisi açsa da orada yüzünden bakar. Olmaz. O da caiz değildir. Şimdi Kur'an kurslarında falan, Diyanet'in Kur'an kurslarında, İmam okullarında falan burada eren kız çocuklarına hayızlı halde Kur'an-ı Kerim okutturuyorlar. Haramdır, günahtır ya. Din mektebine gidiyor, hani dinini bozuyor. Tamam. Din mektebine gidiyor, dinini bozuyor. Haramdır, günahtır. Allah Teala muhafaza buyursun. Yani sadece yatarak değil, tamam ona isim verilmiştir. Ama hayızlı halde hiç kimse isim vermemiştir. Nereden çıkardı sen onu? Bu caiz değildir.
1: Borcunu veya alacağını başkasına havale etti falan deniliyor. Buradaki havale, o bankalarda yaptığımız havale gibi aynı manada mı? Ne demek?
2: Şimdi kitaplarda tabii uzun uzun anlatılmış. Bunlar uzun uzun anlatılmış. Mesela borçlunun alacaklıya borçlu. Siz borçlusunuz. Benden de alacağınız var. Diyorsunuz ki borcumu falan kimseden al deyip bu ikinci kimsenin yani alacaklının bu teklife sözleşme yerinde razı olmasına havale etmek denir. Hmm. Buna havale etmek denir. Yani kısaca diyoruz ki yani bizim anlayacağımız şekilde ya falan da benim alacağım var, sana da borcum var. Git aynı şekilde al buna ver.
1: Borcuna mahsuben.
2: Borcuna mahsuben. Buna havale etmek denir. Yani ikinci bir kişi kullanılıyor. Hani vekalet vermekte kullanıldığı gibi burada da ikinci bir kişi kullanılıyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ne kadar yaşasan nihayet öleceksin. Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu ki, bir insanın ruhu vücudundan ayrılınca bir nida gelir ki, ey insanoğlu, sen mi dünyayı terk eyledin, yoksa dünya mı seni terk eyledi? Sen mi dünyayı topladın, yoksa dünya mı seni topladı? Sen mi dünyayı öldürdün, yoksa dünya mı seni öldürdü? Cenazeyi yıkamaya başlayınca üç nida gelir. 1. Hani senin kuvvetli vücudun? Seni hangi şey zayıfletti? 2. Hani senin güzel konuşman? Seni hangi şey susturdu? 3. Hani senin sevgili dostların? Seni neye bırakıp gittiler? Cenaze kefene sarılınca bir nida daha gelir. Azıksız yola çıkma. Bu yolculuğun geriye dönmesi yoktur. Ebedi olarak geri gelemezsin. Varacağın yer azap melekleriyle doludur. Tabut içine konunca bir nida daha gelir. Eğer Hak Teâlâ'nın rızasını kazandınsa ne mutlu sana. Büyüklük ve saadet senindir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın gazabını kazandınsa yazıklar olsun sana. cenaze mezarının yanına varınca bir nida daha gelir. Ey insanoğlu! Dünyada kabir için ne hazırladın? Bu karanlık mezar için ne nur getirdin? Zenginlik ve şöhretinden ne getirdin? Bu çıplak kabri döşemek ve ziynetlendirmek için ne getirdin? Cenazeyi mezara koydukları zaman kabir bir nida eder ve der ki, arkamda söylerdin, şimdi karnımda sükût edersin. Nihayet cenazenin defni bitip, oralarda hizmet gören insanlar da ayrılıp gidince, Hak Teâlâ Hazretleri tarafından bir nida gelir. Ey benim kulum! Yalnız kaldın. Şu karanlık mezarda seni bırakıp gittiler. Bunlar senin dostların, kardeşlerin, evlatların ve candan adamlarındı. Halbuki hiçbirinin sana faydası olmadı. Ey kulum! Sen bana asi oldun, emrimi tutmadın, hiç bu halini düşünmedin. Şayet ölen kimse iman ile ölmüşse umulur ki, Cenab-ı Hak o kimseyi affına mazhar kılar ve der ki, ey mümin kulum, seni kabirde garip bırakmak şanıma yakışmaz. İzzetü celalim hakkı için sana bir merhamet edeyim ki, dostların şaşsın, sana bir şefkat edeyim ki, ana babanın oğluna olan şefkatinden ziyade olsun. Lütfü kereminden ol kulun, bütün günahını affedip,

0: olacaktır. Kabir azabı yalnız ruha değil, hem ruha ve hem de cesede olacaktır. Aklın ermediği şeyleri akıl ile çözmeye kalkışmamalıdır. Şayet o kimse imansız ölmüşse, şiddetli azaplarla mahşer gününe kadar, sonra da cehennemde ebedi azap görür.
1: Eshab-ı kiram aleyhimür ridvan. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri Abdurrahman bin Avf Hazretleri radıyallahu anh, göktekiler ve yerdekiler katında emin olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eshabım gibi hiç kimse İslamiyete hizmet edemez. Abdurrahman bin Avf Hazretleri radıyallahu anh hep Efendimiz aleyhisselamın en yakın eshabından olmuş, onun hizmetlerini görmüş, çok büyük fedakarlıklarda bulunmuş, büyük savaşlara katılmış, sonu zaferle biten Dûmetül Cendel'e giden orduya bizzat komutanlık yapmıştır Resulullah'ın emriyle. Abdurrahman bin Avf Hazretlerinin radıyallahu anh naklettikleri Efendimiz aleyhisselama salatu selam getirilmesiyle ilgili bir hatırasını müminlere bir müjde olması kabilinden naklediyoruz. Bir gün Efendimiz aleyhisselam hurmalık bir yere gider ve secdeye kapanırlar. Onu aleyhisselam gören Abdurrahman bin Avf Hazretleri bir süre hayranlıkla izler Resulullah'ı. Fakat Efendimiz aleyhisselamın secdesi çok uzun sürmüştür. Bir mübarek tel saçına 1000 canı olsa feda edebilecek olan Abdurrahman bin Avf Hazretleri telaşlanmaya başlar. Acaba Resulullah'a bir hal mi oldu diye endişe etmeye başladığı sırada Efendimiz aleyhisselam mübarek başlarını secdeden kaldırırlar ve Abdurrahman bin Avf Hazretlerine eşsiz tebessümleriyle sorarlar. Bir şey mi oldu? Abdurrahman bin Avf Hazretleri bütün canların canına, ya Resulallah, secdede çok uzun süre kaldığını görünce endişelendim. Acaba bir hal mi oldu size diye. Efendimiz aleyhisselam bunun üzerine kıyamete kadar bütün müminlere söylemesi kolay olan bir zikrin nasıl sonsuz bir servete dönüşeceği müjdesini şöyle verirler. Cibril-i Emin, yani Cebrail aleyhisselam geldi ve şunu müjdeledi. Ya Muhammed! Kim ki sana salat ve selam getirirse, Cenab-ı Hakk'ın mağfiret ve selamına nail olur. Abdurrahman bin Avf Hazretleri bunun üzerine şükür secdesine kapanır hemen. Abdurrahman bin Avf Hazretleri, Efendimiz aleyhisselamın ahireti teşriflerinden sonra da Ezvac-ı Tahirat'a, Ehl-i Beyt'e hizmetlerine devam eder. Bu hizmetlerinden dolayı, bu hizmetleri yapacaklar için Efendimiz aleyhisselamın daha önce emir buyurdukları sabırda kamil olan ve sıddıklığı huy edinenler müjdesine de kavuşmuş olur böylece. O, Efendimiz aleyhisselamdan sonra halife olan Hazreti Ebubekir'in en yakın danışmanlarından, Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında da onun en büyük yardımcılarından olur. Hazreti Osman zamanında ise sakin bir hayatı tercih eder. Efendimiz aleyhisselamın hakkında göktekiler ve yerdekiler katında sen eminsin müjdesiyle şereflenen büyük sahabi 75 yaşındayken Hicri 31 yılında vefat ederek sevgililer sevgilisine kavuşur.
2: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, La ilahe illallah diyerek can veren kimseye cennet vacip olur.
3: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın yine yeşil, tarihi zenginlikleri çok bir ilçesinden, yani İzlik'ten sesleniyorum.

Diyorum. 300 kilometre karelik bir gölü var. Deniz yani. Van'da deniz diyorlar ya, Van Gölü'nü efendim. Burada da deniz. Hem denize yakın hem denizden ayrı. Fakat deniz havası alıyorsunuz. Deniz iklimini yaşıyorsunuz. Sonbaharda bile yaz günü gibi neredeyse ceketsiz dolaşası geliyor insanın. Evet, burada Yeşil Cami'nin son cemaat yerindeyim. Bundan önceki programımızda Yeşil Cami'yi anlatmaya başladık, bitiremedik. Son cemaat yerinde şöyle sol tarafıma doğru baktığımda, efendim, buraya duvara kalem işi olarak "Ya Allah" yazmışlar. Yazmışlar. Evvelden yazılmış o. Peki bunlar ne efendim burada, bu tarihi eserde? Bir tarihi esere izinsiz, plansız, programsız, projesiz bir çivi çakma 3 seneden başlıyor. Peki bunu bugünün insanı mı çaktı? Hayır. Kim bilir kaç yıl geçti aradan. Ara ki bul, belki çakanlar toprak oldular. Peki ne olacak efendim çare? Biz çakanı aramıyoruz. Yapanı aramıyoruz. Ama bunu kaldırmanın yolunu arıyoruz. İlgililerimiz inşallah. Yani çok basit şeyler efendim. Bu buradan çekilecek, alınacak, buraya başka türlü bir perde. Nasıl doktorların odalarında böyle muayene masalarının kenarında ne güzel perdeler var. Onlar gibi seyyar bir perde pekala yapılabilir. Kimse de alıp bunu evine götürecek değil. Ama şu hal uygun olmuyor. Burası hanımların namaz kılacağı yer. Kılsınlar tabii canım. Onlar da Müslüman. Yolcusu var bunun, hastası var. Gelir burada namazını kılacak, kılsın. Ama bunu böyle binaya bitiştirecek şekilde yapılması herhalde uygun olmuyor. Şimdi burada "Ya Allah" yazısı, üstünde Yeşil Cami yazısı ile beraber böyle o tarihi güzelliği ve özelliği almış götürmüş. Hele buraya bakalım. Şurada bir levha daha vardı. Şu kancada bir levha daha asılıydı efendim. Onu söktürdüm. Burada da "Ya Muhammed" yazıyor aleyhissalatü vesselam. Hatta buradaki bazı kısmını, yıldız gibi olan yerini sanki bir kabartma şekline getirmişler. Burada da ziyaretçilerin dikkatine. İyi de tarihi kitabenin üzerine, kalem işlerin üzerine bunu bizim asarak kapatmaya hakkımız var mı? Yarım yamalak görünmesine hakkımız var mı? Yok. Umumi olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızdan biz bunu bekliyoruz. Yapacaklarından da ben gerçekten çok ümitliyim. Emin gibiyim. Nedir o da? Camilere birer tane ilan panosu. Seyyar ayaklı, eskiden yazı tahtalar vardı ya okullarda, şimdi bazen de var gene de, artık bilgisayarlı düzene geçtik ya, akıllı tahtalar falan var. Biz onları görmedik tabii. Biz tebeşir tozunun arasında büyümüş kimseleriz. Öyle seyyar tahtalarımız olurdu sınıflarda. İki yüzüne de yazılırdı. Mesela öğretmenimiz bir problem çözerken bir yüzü yetmezse bazı tahtayı tam kullanamazdı. Arka tarafına da geçer, problemin devamında oraya çizdi. Öyle bir ilan panosunu caminin öyle baş köşesine değil de efendim şuralarda bir yere assak, üzerine de bu tip şeyleri, bu ziyaretçilere olan birkaç dilde yazılmış olan yazıyı da yine oraya sığdıracak şekilde yapsak. Başka başka varsa ilanlar, fıtra miktarını bildirir müftülükler. Hay hay, bildirsin tabii, çok iyi cemaati bilgilendirmek, ama bunu duvarlardaki tarihi güzellikleri kapatarak yapmazsak çok iyi olur. Bu hususta bir seferberlik bekliyoruz. Ben aksaklıkları dile getirip böyle bir polisiye program yapmak diyetinde değilim. Çok şükür boya meselesini birçok camilerimiz hallettiler ve ben de artık boyadan bahsetmiyorum. Ama şu görüntüler hakikaten görüntü kirliliği yapıyor. Neyse, onu da söyledikten sonra geçtik Taçkapı'ya. Taçkapı da güzel bir kapı efendim. Bakınız, iki tane kemer konmuş. Birisi şu, tamamıyla bu duvarın yükünü alıyor. Biri de üstündeki kilit taşlı kemer. İki tane kemer. Birisinin kavisi daha fazla, öteki ise sivri kemer olarak yapılmış. Ve iki kemerin arasında da 3 satırlık bir kitabe var. Bu kitabe ne diyor? İşte onu size buradan bildireceğim. Bu kitabe diyor ki, Cendereli Ali bin Halil. Hayrettin Halil Paşa'nın babası da Ali'ymiş. Onun için o da ilk oğluna Ali adını koymuş.
babasının adını vermiş yani. Dedi ki bu inşaatı devam ettiren Ali Paşa bitirtiren esas diye. Cendereli Ali bin Halil izniyle 780'de efendim inşa ve imar edildi. Allah'ın şükür ve rızasını kazanmak için bu caminin büyük padişah merhum Orhan Bey oğlu Murat Bey zamanında, Orhan Gazi'nin oğlu Murad-ı Hüdavendigar zamanında devlet ve milletin takdirini kazanmış Candarlı Ali oğlu Hayrettin İzdi ile 1394 yılında efendim yapımı bitirilmiştir diyor kitabede. Buradan caminin şimdi taç kapısındaki şu ahşap kanatlara bakalım. Bu ahşap kanatlar gönül isterdi ki Yunanlı yakmasaydı, bunu meşeden yapmışlar efendim. Bugünün makinalarıyla yapılmış, yine kalın yapılmış. Kündekari hali yok bunun. Belki şu motif sonradan buraya oturtulmuştur ama kündekari tipiyle değil. Ne yapalım, Yunan yakmış efendim. Şimdi kendi memleketleri yanmıyor mu sanki efendim? Yanıyor. Girelim içeri. Yeşil Cami'nin şimdi harim kısmına girdik. Burada da girer girmez ana yapıyı taşıyan iki tane kalın beyaz merverden sütun var. Sağımda bir tane, solumda bir tane ki iki kişi ancak kucaklar. Efendim bu yaralı bir sütun maalesef. Maalesef. Demirlerle kuşaklanmış. Ta yukarı sütun başına kadar götürülmüş. Peki ne olmuş buna? Ecdadımız 650 senelik. Yani bu sütun kırılsa da utanılacak bir şey yoktu. Ama bu kırılmayıp bu kırılınca işte Yunan'ın çıkarttığı yangında yanarken çatlayan sütun bu efendim. Bu Manisa'da da var efendim. Manisa'nın Karaköy semtinde aynı şekilde böyle caminin sütunları yaralı vaziyette. Hani başı sarılı böyle gazilerimiz olur ya efendim savaşırken ilk yardım yerlerinde. Bu da öyle. Bu da öyle. Saldırmışlar. Ne yapsın? Efendim burada son cemaat yerinin duvarı ile bu sütun arasında bir Bursa tipi kemer var. Bu Selçuklu'dan beri kullanılan ve yapıya esas sağlamlığı veren kemerdir. Aynı simetriğinde bir tane daha var. Ve buralarda bu kemerler de mermerle kaplı. 4 metreye yakın kısmı caminin kuşak halinde tamamıyla mermer kaplı içerisi. Evet, hepsi eski mermer. Ama yine yangında çatlayıp da düşüp dağılan yerler var. Onlar da mihrabın sol tarafında bir tane kare var. Mihrabın kıbleye doğru döndüğümüzde, yani şu duvar tarafında demek ki çok yangın şiddetli oldu. Minberi de yaktılar herhalde onun da hararetiyle. Mihrabın da şöyle kıbleye döndüğümüzde sağ tarafındaki mermer blok süve şeklinde yapılmış o. Kavlamış efendim. Kavlamış. Tabii kalın bloklar bir tarafı çok ısınınca öbür tarafına da ısı hemen intikal edemiyor. Genleşme farkından dolayı böyle atar. Bunun misali nerede var? Şehzade Camii var ya efendim İstanbul'da. Şehzade başı diyoruz ya biz oraya yanlış olarak. O caminin 1955'lerde avlusunun bir kısmı olduğu gibi kavafiye çarşısıydı. Ayakkabıcılar çarşısıydı. Biraz da o zamanlarda 1955'lerde oralarda içki falan da bol kullanıyordu. Başka bir şeyler de, sıkıntılı şeyler de oluyor bizim lise yıllarımızda. Ve bir gece orası nereden olduğu, nasıl olduğu belli olmadan, kimsenin de sabot ettiğini zannetmiyorum benim lise yıllarımda, cayır cayır yandı. Ve caminin o tarafa gelen yüzündeki mermerlerin bir kısmı veya kefeki taşlarının kavladılar ve yerlere düştüler. Hala yerleri bellidir efendim. Biz onu ta Çengelköy'den alevini görmüştük. O zamanlar gökdelenler falan İstanbul'da yoktu. Şimdi bir de İstanbul'da gökdelen modası başladı efendim. O da ayrı bir şey. Evet, işte böyle ya uygunsuz işlerle uğraşanların yaktığı veyahut da memleketi istilaya kalkan gafillerin bilerek yaktığı tarihi eserlerimizi biz bugün Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 9 senelik üstün gayretleriyle hızlı bir şekilde tamir ederek eski haline getirmeye çalışıyoruz. Üstümüzde bir kubbe var, yüksekçe bir kubbe.
Kastan da yüksek. Kubbe 10,5 metre yazıyor kayıtlarda ama bunun 11 metrelik kubbelerden olduğunu zannediyorum. Yani çapı. Yani büyük bir kubbe. Hele 12 metreden sonraki kubbeler herhalde Mimar Sinan'dan başkasının fazla tutturabileceği kubbeler değil. Güzel bir kubbe. Mihrabı güzel bir mermer biblo gibi hazırlanmış. Yanına iki tane de İstanbul'da alıştıklarımızın dışında uzaklara sütünçe konmuş. Şimdi İmam Efendi'nin girip de namaz kıldırdığı yerde hemen sağ elinin sol elinin değeceği iki sütünce Beyazıt Camii'nde var mesela. Diğer camilerde var. Böyle sütünce olan camilerde Mimar Sinan yaptıklarında. Ve bunlar döner vaziyette. Halbuki buradaki sütünceler daha uzun ve imamdan bayağı uzakta. Mihrap çerçevesinin hemen dış kenarlarına gelmiş. Ama dönmesin diye sütünce ile ana mihrap arasını alçıyla doldurmuşlar efendim. Hatta sütüncenin birinin alt kısmını kurşunla döverek sabitlemişler. Dönmesin diye sabitlemişler. Ya dönünce yani bebek uyuyor da bebeği mi uyandırır bu tıkırtısıyla efendim? Onu niye yapmış mimar? Bu camide bir kayma olursa o taraftaki o küçük sütun dönmez. Dönmeyince binanın o tarafa doğru meylettiği anlaşılır diye sanki mimarını içine koymuş gitmiş adam. Ama biz onu elimizde sabitlemişiz. Enteresandır. Çok yerde rastlıyorum buna. Öyleyse bu camilerin stilini, sütüncenin neye yaradığını bilmeyen insanlara sokmayalım içeriye efendim. Yani namaz kılmaya herkes girsin. Ama tamir etmeye, restoreye geldiği zaman gel bakalım arkadaş. Bu nedir? İşte bu efendim böyle falan. Sen anlamıyorsun. Gir kardeşim dersiniz. Şimdi Çandarlı Hayrettin Halil Paşa ile ilgili kısa bir ön bilgi vereceğim. Halil Hayrettin Paşa Osman Gazi'nin kayınpederi Edebalı Hazretleri vardı. Edebalı Hazretleri de bacanak efendim, akraba. Kendisi Alaaddin Esved'in talebesi idi. Alaaddin Esved'in talebesi idi. Şakirdanı diye geçiyor kitapta. Ve Orhan Gazi Hazretleri kendisine sordu ki Alaaddin Esved Hazretlerine rahmetullahi aleyh sordu ki talebelerinizden birisini bize verseniz de devletin din işleriyle ilgili görevlerinde bize yardım etse. Hay hay dedi ve Halil Paşa'yı verdi. Yani o zamanlar paşa değil daha. Alaaddin Esved'in talebesi efendim. Medresede okumuş, müderrislikte yapmış bir insan. İşte Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ana temelleri atan kimse Alaaddin Paşa, dünyalık devlet işlerinin yürüyüşünü, çarkın dönüşünü, bu ise dini işlerin yürütülüşünü ve işin devamını sağlayacak sistemi kuran insanlar. Osmanlı Devleti'nin temelinde iki ana taş var efendim. Birisi Alaaddin Paşa, Osman Gazi'nin büyük oğlu, tahtı elinin tersiyle itip kardeşine, babam hep seni askeri görevlere gönderdi. Sen yap, sen bizim başımıza bey ol, ben sana yardım edeceğim demiştir. Ve devletin işleyişini kurmuştur Alaaddin Paşa. Hayrettin Paşa da, yani Hayrettin Halil Paşa da Çandarlı'nın bir numarası, ailenin bir numarası da, o da din işleriyle ilgili şeylere talip olmuştur. Fakat zaman gelmiş, zaman gelmiş. Bu Alaaddin Paşa'nın vefatından sonra Çandarlı Hayrettin Halil Paşa devlette padişahın, Orhan Gazi'nin yani baş yardımcısı, yani veziri olmuş uzun süre efendim. Gaza günlerinde bilhassa savaşlarda, şer'i işlerde böyle bir din adamına ihtiyaç vardı. Yani fethedilen yerlerin mülkü ne olacak? Ganimet nasıl paylaşılacak? Efendim insanlara zulüm nasıl olur? Bunlar, yani siz elinize kılıç gidiyorsunuz, bir yeri fethettiniz. Ya onlar da işte çekirge sürüsü gibi kefereleri var, öldürün gitsin. Yok öyle bir şey. Onlara da kazanmak var. Ve Osmanlı'nın askeri teşkilatında Pençik oğlanı denilen esir alınanların beşte birinin orduya alınması kuralını da işte
bu Hayrettin Halil Paşa vermiştir. Niye peki esirleri aldılar da askere ve bizim savaş işlerimizde bunları kullandık? Efendim, erkekler ölüyor savaşlarda. Kadın sayısı artıyor ama savaşa gidecek olanlar erkekler. Öyleyse savaştan aldığı esiri tekrar alıyor, aynı düşman üzerine gönderebiliyor. Bu tabii onun gönlünü almakla olur. Efendim, süreyi biraz açtık ama ne yapalım, bu rahmetliyi anlatmamız lazımdı. Gene de bitiremedik. İnşallah onun başka bir eserinde onu anlatmaya çalışırız. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, amellerin, ibadetlerin efdali, en kıymetlisi, bir mümini sevindirmek veya elbise vermek veya açsa doyurmak veya herhangi bir ihtiyacını karşılamaktır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz, kelime-i tevhid okumanın fazileti. Sevgili dinleyicilerimiz, Müslüman olan bir kimseye ilk önce La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye kelime-i tevhid denir. Bir Müslümanın kelime-i tevhidin manasına hiç şüphe etmeden yalnız inanması yetişir. Bunları delille ispat etmesi ve akla uydurması farz değildir. Resulullah Efendimiz Araplara delille bilmelerini ve bu delilleri de söylemelerini, şüphelerini araştırıp bunların çözülmesini emir buyurmadı. Yalnız inanmalarını, şüphe etmemelerini emreyledi. Herkesin böyle kısaca iman etmesi yetişir. Kelime-i tevhidin manasını ehl-i sünnet alimleri şöyle bildiriyor. İnsanlar yoktu, sonradan yaratıldı. İnsanların bir yaratanı vardır. Her varlığı o yaratmıştır. Bu yaratan birdir. Ortağı, benzeri yoktur. Bir ikincisi yoktur. O hep vardı. Varlığının başlangıcı yoktur. Hep vardır. Varlığının sonu olmaz, yok olmaz. Onun hep var olması lazımdır. O yok olamaz. Varlığı kendindendir. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Ona muhtaç olmayan hiçbir şey yoktur. Her şeyi var eden, her varı her an varlıkta durduran O'dur. O madde değildir, cisim değildir, bir yerde değildir, hiçbir maddede bulunmaz. Şekli yoktur, ölçülmez. Nasıldır diye sorulmaz. O deyince akla hayale gelen her şey o değildir. O bunlara benzemez. Bunlar hep onun mahluklarıdır. O mahlukları gibi değildir. Akla, vehme, hayale gelen her şeyi o yaratmaktadır. Yukarıda, aşağıda, yanda değildir. Yeri yoktur. Her varlık arşın altındadır. Arş ise onun kudreti, kuvveti altındadır. O arşın üstündedir. Fakat bu arş onu taşıyor demek değildir. Arş onun lütfu ve kudretiyle vardır. O ezelde, sonsuz öncelerde nasılsa şimdi hep öyledir. Arşı yaratmadan önce nasıl idiyse ebedi sonsuz geleceklerde de hep öyledir. Onda değişiklik olmaz. Onun sıfatları vardır. Sıfatı subutiyesi 8'dir. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin.
bu sıfatlarında da hiç değişiklik olmaz. Değişiklik olmak kusurdur. Onda kusur, noksanlık yoktur. Hiçbir mahlukuna benzemezse de bu dünyada onu kendisinin bildirdiği kadar bilmek ve ahirette görmek olur. Burada nasıl olduğu anlaşılamadan bilinir. Orada da anlaşılamadan görülecektir. Allahü Teala kullarına peygamberler aleyhisselam gönderdi. Bu büyük insanlar vasıtasıyla kullarına saadeti ve felakete sebep olan işleri bildirdi. Peygamberlerin en yükseği, son peygamberi olan Muhammed aleyhisselamdır. Yeryüzündeki dinli dinsiz herkese, her yere, her millete peygamber olarak gönderilmiştir. Bütün insanların, meleklerin ve cinnin peygamberidir. Dünyanın her yerinde herkesin o yüce peygambere tabi olması, uyması lazımdır. Bu kelime-i tevhidi çok söyle. Zira Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a sordu. Ya Rabbi, bir kulun kelime-i tevhidi söylese, sen o kula ne sevap verirsin? Allahü Teala cevabında mealen, ben o kulumdan razı olup cennet ve cemalimle onu mesrur eylerim buyurdu. İşte bu kelime-i tevhidi söyleyen kimseye Hak Teala'nın vereceği ihsanı Allahü Teala'dan başka kimse bilmez. Kelime-i tevhid söyleyince arş-ı âlâ titrer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Hak Teala Hazretleri bir direk yaratmıştır. Kelime-i tevhidden bu direk de titrer ve arşı titretir. Arş titreyince Hak Teala Hazretleri arşa sakin ol emrini verir ve arşın mukabelesiyle yine o kelime-i tevhidi söyleyen kimse aff-ı ilahiye mazhar olur. Her kim canı gönülden bir kere kelime-i tevhid söylese Allahü Teala Hazretleri o kimseye cenneti alada 4000 derece ihsan eder ve 4000 günahını bağışlar. Eshab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e sordular. Ya Resulallah, o kimsenin 4000 günahı olmazsa ne olacak? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ehlinin, evladının, akrabasının ve yakınlarının günahlarından bağışlanır. Kelime-i tevhid Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Bütün günahlardan ağır gelir. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, mahşer günü bir kişi gelecek. 99 defteri olup, her bir defterin yüzü göz gördüğü kadar geniştir. Hiçbirinde iyiliği olmayıp, yalnız bir parmak kadar o kimsenin dünyada söylediği kelime-i tevhid bulunur. O 99 defter terazinin bir kefesine ve bir kelime-i tevhid diğer kefesine konulur, kelime-i tevhid tarafı ağır gelir. Kelime-i tevhidin azabı kaldırması için günahları kötü görmek lazımdır. Küfür adetlerine alışmış olan müminler, ümit edilir ki kelime-i tevhidin şefaatiyle kıyamet gününün dehşetinden kurtulurlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, nasıl olduğu bilinen ve ölçülebilen her şey yok edilmeli, nasıl olduğu bilinmeyen bir Allah'a iman etmelidir. Bu yok bilmeyi ve iman etmeyi en iyi anlatan kelime, La ilahe illallah güzel kelimesidir. Peygamber Efendimiz, zikrin en kıymetlisi La ilahe illallah demektir buyurdu. Bir başka hadisi şerifte ise şöyle buyurdular. 7 kat göklerin ve bunlarda bulunanların ve 7 kat yerin hepsi La ilahe illallah kelimesiyle ölçülse, bu kelimenin sevabı daha çok olur. Nasıl daha çok olmaz ki? Bu kelimenin bir kısmı Allahü Teala'dan başka her şeyi, yerleri
gökleri, arşı, kürsiyi, lev ve kalemi, bütün alemi ve Adem'i hep yok etmekte. Diğer kısmı da yerlerin göklerin tek yaratıcısı, hak olan mabudun var olduğunu bildirmektedir. Allahü Teala'dan başka her şey, ister insanın dışında, ister insanın içinde olsunlar, hepsi anlaşılabilen, ölçülebilen şeylerdir. Bu yüzden her Müslümanın La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin manasını bilerek ve inanarak çok sık olarak söylemesi gerekir.

İmam-ı Maverdi Hazretleri buyuruyorlar ki, ilim zelili aziz, cehalet de azizi zelil eder. Nice zelil kimse ilmi sayesinde aziz olmuştur. Nice aziz kimseyi de cahilliği zelil etmiştir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Said Harraz. Rahmetullahi aleyh. Ahirette hesap var. Bu zat bir sohbetinde buyurdu: "Ey insanlar, gaflete gelmeyin ki ahirette hesap var. Yani günah olarak ne yaptıysak bugün de orada hesabı var, yarın mizan önünde. Ey insanlar, bilhassa kaçının kul hakkından. Mahşerde zor kalkılır zira bu hak altından. En iyisi dünyada hemen helallaşmaktır. Ahirete gidince tekrar uğraşmamaktır. Eğer ki ahirete kalırsa bir hakkınız, hakkınız ne kadarsa o kadar alırsınız. Helal etmiş iseniz dünyada onu, fakat bin katı alırsınız ahirette mükafat. Ters dahi dönebilir hesapları ahirette. O zaman borçlu çıkıp kalırsınız hayrette. Nice alacaklılar vardır ki zira o gün borçlu hale düşüp de helak olur büsbütün. Hiç üzülmemek için yarın mahşer gününde hiç kimseye bir zarar vermemeli bugün de. Bir gün Resul-i Ekrem buyurdu eshabına: "Eskiden birkaç kişi gitti bir kabristana. Dediler ki, bir dua edelim Rabbimize. Ölülerden birini diriltsin şimdi bize. Ölüm ve ahiretten haber versin azıcık. Ona göre dünyada yapalım bir hazırlık." Evvela abdest alıp kıldılar hepsi namaz. Sonra da el kaldırıp ettiler dua niyaz. Hak Teâlâ izniyle bu dua akabinde bir mevta dirilerek kalkıverdi kabrinde. Yüzünde vardıysa da biraz secde eseri, yine siyah olmuştu yüzünün bazı yeri. O mevta dile gelip dedi ki: "Ey insanlar, gafletle yaşamayın, ahiret var, hesap var. Yatarım şu mezarda 90 küsur senedir. Ölümün sarsıntısı hala üzerimdedir. Ölüyormuşum gibi şimdi de yine aynen o şiddetli acıyı hissediyorum halen. Harcamışız bu ömrü fuzuli şeyler ile. Lakin şimdi pişmanlık ve üzülmek nafile." Bir günde buyurdu ki: "Ölüm var. Bu pek kat'i. Ahirette bulunur her şeyin hakikati. Orada iki yer var. Ya cehennem ya cennet. İnsanlar bu yerlerde kalırlar ilel ebed. Dünyadaki işlerden sorulur ince ince. Cehenneme atılır cevap veremeyince. Ameller karşılıksız kalmıyor orada hiç. Ya ebedi bir azap ya da sonsuz bir

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Ekim Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataoğlu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Akif Bülbül'ün Panoramik Bakış başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye bugün hangi noktada, bir göz atalım isterseniz. Adaletten emniyete, ulaştırmadan şehirleşmeye, enerjiden tarıma, savunmadan eğitime, sağlıktan çalışma ortamına, teknolojiden sosyal hayata kadar bölgemizdeki savaş ortamı ve krizlere rağmen fersah fersah mesafe kat ettik. Sadece ekonomi üzerinden örnekle anlatalım. 455.357 konut ve iş yeri yaptık. 11 ilimizde 6 Şubat depreminin izlerini sildik. İnşa ve ihyanın faturası 5.4 trilyon liraya mal oldu. Eylül ayı sonu itibariyle ihracatımız rekor kırdı. 283.7 milyar dolara ulaşarak OVP hedefini aştı. Geçen sene yaşanan zirai don ve kuraklığı geride bıraktık. Tarımda hızlı bir toparlanma gerçekleşirken üretim arttı. Yarın ilk 6 ayında turizm gelirimiz 30 milyar doları geçti. Yeni ürünlerle milli savunma sanayimizi güçlendirdik. Dünyaya satış yapan bir ülke konumuna geldik. İhracatımız 6.3 milyar dolara çıktı. İlk 11 ülke arasındaki yerimizi aldık. Enerji faturalarının ağırlaştığı bir ortamda kamu maliyesinde sağlanan disiplin sayesinde bu yıl cari açığın milli gelire oranının %2.6, bütçe açığının ise %3.1 olması bekleniyor. Böyle bir tablo bize neyi gösteriyor? Ülkemizin kalkındığını, geliştiğini ve büyüdüğünü, dış politikada ağırlığının her geçen gün arttığını, istikrar, barış ve huzur arayışlarında çözüm için başvurulan bir ülke haline geldiğimizi. Terörsüz Türkiye sürecini tamamladığımızda ise bütün dengeler değişecek, hesaplar ters yüz hale gelecek. Tuzak, oyun kuranların kurdukları tuzağın altında boynu ezilecek. Fitne fesat peşinde, dalalet içinde olanlar bozguna uğrayacak. Peki bu anlattıklarımızın mimarı kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 yıllık iktidarı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basiretli tutumu, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın el ve gönül birliği. Bu birliktelik devam ettiği sürece bizi hiçbir küresel egemen güç, şer odakları engelleyemez. Meyve veren ağaç taşlanır. Türkiye yüzyılı marif modeli yerleştikçe öğrencilerimizin başarı grafiği de yükseliyor. Başarının sırrı da zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki yönden öğrencilerin bir bütün olarak yetiştirilmesi, PISA 2025 sonuçları sistemin yerine oturduğunu gösterdi. Fen bilimlerinde, okuma becerilerinde, matematikte, OECD ülkeleri arasında tarihi bir başarıya imza attık. Bir bakışta Eğitim 2026 raporunda da ülkemizin geldiği pozisyon dikkat çekici. Güçlü yükselişimiz gözler önüne seriliyor. Öğretmen açığı olmayan iki ülkeden birisiyiz. Genç ve dinamik öğretmenlere sahibiz. Sınıf mevcudunda ortalamayı yakaladık. Eğitime ayırdığımız payda ortalamanın üzerindeyiz. Öngörülen sürede okul bitirmede çok başarılıyız. Okul öncesi eğitimde durumumuz çok iyi. Genç kadınlarımızın yüksek öğretime erişimi çok yüksek. Bazı muhaliflerle işbirlikçilerinin başını çektiği, gıptayla bakılan bu tabloyu içine sindiremeyenler var. Anlamak mümkün değil. Ne yapmak istiyorlar? Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Yusuf Tekin'i hedef tahtasına oturtmuşlar. Tek sermayeleri bu. Eğitim sistemimizi ezbercilikten kurtaran, öğretmen ve öğrencilerin yanında olan, müfredatı millileştirirken evrensel hale getiren Bakan Bey'i bir takım yaftalarla yıpratmak mümkün değil. Kale bile almadan icraatlarına devam eder. Zira 17,5 milyon öğrenci 1.2 milyon öğretmen yanında. Her daim destek veriyorlar. Bizden söylemesi. Türkiye Gazetesi'nde Akif Bülbül'ün Panoramik Bakış başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Özlem Doğaner'in Fon Soruşturması Derinleşiyor başlıklı makalesini sunuyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında dikkat çekici bir adım attı. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirttiği SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Eski başkan görevi kötüye kullanmış mıdır? Tek sorumlusu kendisi midir? Yargı ortaya çıkarır ama ortada bir gerçek var ki ekonomiyle ilgisi olsun olmasın artık herkesin görev ve yetkilerini ezberlediği SPK çok önemli bir sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Gayet bilinçli bir şekilde manipülasyonun içinde yer alarak cezayı hak ederek para kazanan %1'lik kesimi çıkaralım, hadi riski yüksek fonlarda olanları da risk aldılar diye çıkaralım, geri kalan %90 fon zedeler aynı burukluk içindeler. Yatırım yaptığımız bu şirketler devlet denetiminde olduğu için güvendik. Biz kumar oynamadık. Bürokrasinin görevlerinden biri de denetlemeyi, düzenlemeyi kusursuz yaparak vatandaşın devlete güvenine gölge düşürmemektir. Bu güvene gölge düşüren bürokrasi hesabını vermelidir. Siyasetçinin kucağına dağ gibi kriz bırakıp vatandaşla karşı karşıya getirmekle işler çözülmez. Oluştu bile diyenleri duyuyorum. Fon soruşturması başladığından beri borsada tarihi düşüşler yaşanıyor. Borsa zedeler de oluşmasın. Öyle ki Eylül ayı 2008 krizinden bu yana en kötü ayını geçirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Borsa İstanbul'da işlem gören 41 şirketin hissesinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini duyurdu. Savcılık, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Bu 41 hisse hepsi açıkça belirtilmedi ve onların içinde bulunduğu sektörler, endeksler borsada yatırımcıya ciddi kayıplar yaşatıyor. Son günlerde söylemeye alıştığımız milyar dolarlar, trilyonlardan bahsetmiyorum. Herkesin kendi yatırımı kendine yüksek meblağdır. Kimi üniversite öğrencisi, kimi ev hanımı, kimi esnaf. Yükseldiğini gördüğü hisseye tüm birikimini koymuş. Bazıları bir iki hafta sonra çekmek üzere. Biri yolunu, yemeğini, biri çocuğunun okul masrafını, öteki işçisinin yevmiyesini ödeyecek. Fon krizi patladığından beri taban taban giden hisselerden çıkamıyorlar ve paraları pul oldu. Üstelik yaban atmayalım, aralarında bir ay önce BIST 30 sınırına yani güvenli alana gelmiş hisseler var. Şimdi hiçbir çıkış yolu bulamıyorlar. Bu insanların bu hisselerden çıkışı için bir yol bulunamazsa zamanında 9 milyona geldiğine sevindiğimiz borsa yatırımcısını hatta borsaya güvenecek yatırımcıyı bulmak da zor olacak. Bizden söylemesi. Sabah gazetesinde Özlem Doğaner'in Fon Soruşturması Derinleşiyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin O Paraları Getirecekler, Başka Bir Yolu Yok başlıklı makalesini sunuyorum. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Erdoğan fon kriziyle ilgili olarak başından itibaren kararlı mesajlar veriyor. Bunu kamuoyuna açık olan her konuşmasında tekrar ediyor. Ama başlıkta verdiğim sözleri küçük bir dairede yaptığı değerlendirmeye ilişkin. Erdoğan o paraları getirecekler, başka bir yolu yok diyor. Fon krizinin son 3-4 ayda tsunami dalgası gibi yükseldiği söyleniyor. Eğer Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 4 Kasım 2025 tarihinde uyarıda bulunduğu zaman ya da Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde 25 Şubat 2025 tarihinde SPK'yı yazılı olarak ikaz ettiği dönemde tedbir alınsa fon krizi bu kadar büyümeyecekti. Bir tespit daha, en büyük hatta en büyük işlemi yapanların ise sayısının 50 civarında olduğu ifade ediliyor. Bunlar isim isim tespit edilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o paraları getirecekler, başka bir yolu yok dediği bu kişiler. Yani 50 civarındaki büyük vurguncu. Bunlar yükselince satmışlar, düşünce almışlar. Son anda da çıkış yapıp paralarını kurtarmışlar. Peki içerideki tüyo almadan, içeriden tüyo almadan bu yapılabilir mi? Ya bu paraları getirecekler ya da... Bir ay içerisinde iki önemli gelişme bekleniyor. Bir, adli soruşturma derinleştiriliyor. Fon krizinde payı olanların etrafındaki yargı kıskacı daralıyor. SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenilmesi bunun ilk adımı. 2. Bu ay içerisinde 1 milyonun altındakilere ödemeler başlıyor. 355 bin kişinin 1 milyon ve altında alım yapanlardan oluştuğu söyleniyor. Fonların sahip ve yöneticilerinin mal varlıklarına el konulmuştu. Ayrıca fonların varlıkları, takas banktaki zorunlu tutulan karşılıkları, ellerindeki devlet tahviliyle alım-satım yaptıkları hisselerden oluşan gelirler burada kullanılacak. Dikkat ederseniz 3. maddeyi yazmadım çünkü onun zamanlamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Erdoğan panik halinde hareket eden bir lider değil. Yarına bırakır ama yanlarına bırakmaz. Kendi yapacağı bir zamanlamayla fon rezaletine bulaşanların biletini kesecek. Siyasette, bürokraside kelle koparacak. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cuma günü yapılan toplantıda 1 milyon TL'nin altındakilere ilişkin ödeme planı üzerinde duruldu. Bu arada SPK yasası inceleniyor. Denetimdeki aksaklıklar tespit edilmeye çalışılıyor. Bir de geri ödeme üzerinde duruluyor. Bu konuda iki görüş var. Bir kesim paraların geri alınması için yasaya ihtiyaç olmadığını savunuyor. İkinci görüşse geri alımlar için SPK yasasında değişiklik yapılmasının yararlı olacağı görüşünde. Bu çalışmalar sürüyor ama aynı zamanda Amerika'daki sistem de inceleniyor. 2008'deki Madoff krizinden sonra mağdurlara birkaç farklı yöntemle ödeme yapılıyor. Hem Adalet Bakanlığı'nda bir fon kuruluyor hem varlıklarına el konuluyor. Ancak devlet Madoff'un bu işlemler sırasında kullandığı JP Morgan, Chase Bank'a dava açıp paranın önemli bir bölümünü tahsil ediyor. Bu sayede 40.930 kişiye ödeme yapılıyor. Bu mekanizmanın bir faydası daha oluyor. Hesaplarda 65 milyar dolar gözüküyor ancak gerçek kaybın 17,5 milyar dolar olduğu tespit ediliyor. Madoff krizinden çıkarılan dersler ışığında 2 yıl sonra Dodd-Frank yasası çıkarılıyor. Bu başlığı ironi olsun diye yazmadım. Kendi kendimi tekzip. Gerçekten de kendi kendimi tekzip ediyorum. Fon krizi patlak verdiğinde AK Parti'nin salı günü meclis araştırma önergesi vereceğini yazmıştım. Böylece fon kriziyle ilgili olarak araştırma komisyonu kurulmasına öncülük edeceğimi aktarmıştım. O yazıyı yazdığım sıralardaki hava böyleydi. Ben de gazeteci olarak o eğilimi yansıttım. Ancak AK Parti Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararından vazgeçmiş. AK Parti'nin nasıl hareket edeceğine elbette ki AK Parti'nin yetkili kurulları karar verir. AK Parti'nin nasıl hareket edeceğine Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verir. Gazeteci olarak benim görevim oradaki eğilimi yansıtmaktır. AK Partili yetkililer yargı soruşturmasını yapıyor, Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi. Bu aşamada meclisin yapacağı bir şey yok diyorlar. Peki bence bu doğru bir karar mı? Ben doğru bulmuyorum. Nedeni ise bu olayın ekonomik ve hukuki boyutundan ziyade siyasi yönü ağır basıyor. Bunun siyasi sonuçları dikkate alınarak hareket edilmeli. Fon krizi patlak verdiği andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı mesajlar veriyor. Siyasette duruş önemlidir. Özgür Özel'in sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok demesine ve yolsuzluklar, rüşvet ve gayri ahlaki ilişkileri savunan tutumuna karşı AK Parti karşı çıkıyor, hesap sorulacağını söylüyor. Fatma Betül Sayankaya hemen istifa ettirildi. Bunlar doğru adımlardı. Siyasette algılar olguların önüne geçer. Muhalefet bu hafta araştırma önergesi verecek. AK Parti burada ön almak yerine reddederse o zaman muhalefetin eline önemli bir koz vermiş olacak. Geçen hafta AK Parti'nin ANAP örneğini iyi incelemesi gerektiğini yazmıştım. Özal, İsmail Özdağ'ları Yüce Divan'a verince alkışlandı. Ancak ANAP, Ercan Vuralhan'ı koruyunca çürüme başladı. ANAP hizmet yapmadığı için seçim kaybetmedi. Özal ülkede zihniyet devrimi yaptı. 141, 142, 163. maddeyi değiştirdi. Türk parasını konvertibil yaptı. Savunma sanayi atılımını başlattı. Türkiye semalarında F-16'ları uçurdu. Türkiye'ye ihracatı öğretti. Övünç kaynağımız TOKİ'yi kurdu. Ama yolsuzluklarda yeterli duyarlı göstermeyince milletçe cezalandırıldı. Siyasette algı her zaman olgunun önüne geçer. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "O paraları getirecekler, başka bir yolu yok" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in "Traktör ve Şadırvan" başlıklı makalesini sunuyorum. "47 yıl sonra CHP seçimlerden birinci parti olarak çıktı" diyordu kerameti kendinden menkul Özgür Özel. Yerel seçim olduğundan da hiç bahsetmez ama. Şu an geldiği duruma bakın. Diyordu ya, 47 yıl sonra CHP'ye kazandırdık. Kendisi bile CHP'li değil artık. Çok trajikomik. O kutsal kaseyi, kurucu iradeyi, kuvvayı, altı oklu CHP'yi 100 yıl sonra parçaladı. Daha ismine alışamadığı ve dahi tescil edemediği yeni partiyle bir sonraki seçimi görebilecek mi, o da belli değil. Büyük başarı diye böbürlendiler. 2024 yerel seçimlerinden 2 yıl sonra CHP'yi de bitirdiler, kendilerini de.

İzmir'i CHP ya da yenisi değil, bağımsız belediye başkanları yönetiyor, haberiniz var değil mi? Bir de Türkiye'nin en büyük nüfusa göre ilk 5 büyükşehir belediyesine bakalım. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya. Neydi? 47 yıl sonra CHP ne yapmıştı? Peki bugün ilk 5 büyük ilde kimler kaldı? Özgür Özel'e göre Yeni Parti'nin oyu her geçen gün artıyor. %50'nin üstüne çıkmış bile. Kendi ifadesiyle Yeni Parti'ye olan destek bazı anketlerde %62'yi buluyormuş. Öyledir tabii. Böyle giderse %80'i de bulur. İyi o zaman. Traktör ve şadırvan. Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in Traktör ve Şadırvan başlıklı makalesini sundum. Sırada Habertürk gazetesi var. Habertürk'te Murat Bardakçı'nın yine deprem bülbüllerine dair başlıklı makalesini sunuyorum. Adana ve Osmaniye tarafları dün fena sallandı ve sallanmaya da devam ediyor. Allah bizleri büyük bir afetle karşılaşmaktan muhafaza buyursun demekten başka çaremiz yok. Yine bir geldi ya, her sarsıntıdan sonra ortalığa dökülen akademik unvanlı jeolog, sismolog, bilmem ne neologlar, yani deprem bülbülleri yine bin türlü söz ettiler. Yok efendim, falanca fayın ucu hareketlenmeye başlamış da, o uç filanca fayı ittiriyormuş da, bundan sonra büyük bir deprem beklenebilirmiş ama olmayabilirmiş de, vesaire de vesaire. Anlayacağınız, derde devadan gayrı akıllarına gelen ne varsa hepsini söylediler. Dün üstadlardan biri de hızını alamadı ve İstanbul'da da büyük bir depremin beklendiği kehanetini tekrarlamadan edemedi. Adana taraflarındaki depremler neyin nesi diye sordular. Hazret bir iki kelime ile güya cevap verdikten sonra sözü Marmara'ya getirdi. Büyük deprem yolda, başınıza neler gelecek ah bir bilseniz dedi ve istikbal hakkında döktürdü de döktürdü. Böyle alakasız bir cevabın sebebi galiba belli. Milletin büyük korkusu Marmara depremi ya, bu endişeden istifade edip dikkat çekme merakı. Daha önce de yazmıştım. Jeologların mevcudiyetinden 1999 depreminden sonra haberdar olmuştuk ve ekranları hemen her gece işgal buyurmuşlardı. Önce İstanbul 2 sene içerisinde öyle bir sallanacak ki taş üstünde taş kalmayacak, hepiniz öleceksiniz müjdesini verip milyonlarca kişiyi sakinleştirici almadan yaşayamaz hale getirmişler. Ama deprem bir türlü gelmeyince felaketin tarihini birkaç sene ileriye atmış ve nihayet kıyametin 40-50 sene sonra kopacağını söylemeye başlamışlardı. Pandemi gelip çatınca ekranda üstadların yüzlerini görmekten mahrum kaldık ama salgın sona erip de etrafın yeniden sallanmaya başlaması üzerine hemen televizyonlara ve sosyal medyaya koşup felaket edebiyatına kaldıkları yerden devam ettiler ve ediyorlar. Üstadların adedi de her depremden sonra artıyor ve yepyeni hazretlerle tanışıyoruz. Depremlerin ardından söylediklerinin ve yaptıkları yorumların birbirlerinden nasıl farklı olduğu dikkatinizi çekti mi? Tamam, jeoloji, sismoloji, sedimentoloji, vesairoloji ne zaman ve nerede deprem olacağını önceden kestirmekten tamamen aciz. Amenna. Fakat fayların tamamını bilmiyoruz. Bildiğimizi zannettiklerimizin özellikleri hakkında da elde tam ve kesin bilgiler mevcut değil. Deprem bülbülleri hangi fayın canlı ve hangisinin ölü olduğu konusunda bile anlaşamıyorlar ve asgari müşterekte birleşmeleri gerektiği halde ayrı tellerden çalıyorlar. Bilmem hatırlar mısınız? 2020'de İstanbul hafif de olsa sallanmıştı. Depremin ardından üstadlar televizyonlara koşuşmuş ve sarsıntının sebebinin Karadeniz'de İstanbul'a 18 kilometre mesafedeki bir fay olduğunu söylemişlerdi. Ama bu faydan daha önce hiçbiri bahsetmemiş ve fayın mevcudiyeti hafif de olsa bir deprem sayesinde hatırlarına gelmişti. Son zamanlarda milleti binaların güçlendirilmesi ve inşaatın zemine göre yapılması gibi hususlarda uyarmaları iyi, güzel, hoş, fakat bazıları deprem konusunu falanca fay üzerinde epey çalıştım ama vardığım neticeleri henüz yayınlamadım, yayınladığımda göreceksiniz, öğreneceksiniz demeye, yani peşinen kehanet iddiasında bulunup işi

felaket tellallığı yapmaya kadar götürüyorlar. Televizyonlar, gazeteler ve sosyal medya siteleri her sarsıntının ardından deprem bülbüllerine ekranlarını ve sütunlarını açtıktan sonra söylediklerini karşılıklı şekilde iyice bir mukayese etseler, mesela birinin ak dediği konuya diğerinin kara demesini liste haline getirseler, ortaya bilimsel bir faaliyet raporu değil, mükemmel bir komedi senaryosu çıkar. Habertürk gazetesinde Murat Bardakçı'nın yine deprem bülbüllerine dair başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın Zihinsel Köleler başlıklı makalesini sunuyorum. Türk milletinin tarihteki en büyük gücü hiçbir zaman başkalarının kuklası olmamış, her türlü zor şartta bile kendi göbeğini kendi kesmiş, istiklal ve istikbalinden asla taviz vermemiş iradesidir. Ancak ne yazık ki bu milletin bağrından çıkıp da zihni emperyalizmin tarlasında ekilmiş bir kesim var ki, yüzyıllardır batıcılığı sömürgeciliğe kul köle olmakla karıştırmaktalar. Bugün salon aydınlarından ekran bülbüllerine kadar uzanan bu zihniyet, kendi ülkesine, kendi insanına, kendi toprağına yabancılaşmış, Batı'nın her yaptığını ilahi nizam, her buyruğunu mutlak hakikat zanneden kronik bir özgüven kaybının ve ezikliğin tutsağıdır. Sömürge aklını batıcılık zannederek içselleştiren bu güruh, sürekli kronik hale gelen bizden adam olmaz hastasıdır. Sömürgecilik, kandan beslenen emperyalistlerin diğer milletleri ezmek, boyunduruk altına almak ve benliklerini yok etmek için kurduğu zorbalık düzenidir. Fakat bu ezik zihniyet sömürgeciliğin acımasız dişlerini ve Batı'nın iki yüzlüğünü görmezden gelir. Onlar için Batı demek kusursuzluktur. Kendi milleti ise peşinen mahkum edilmesi gereken bir kütledir. Bu hastalıklı ruh hali şu tezahürlerle kendini gösterir. Yerli ve milli olan her şeye çamur atmayı marifet sayarlar. Türkiye dünyanın gözü önünde savunma sanayinde, havacılıkta, teknolojide çığır açar. Dünyanın en büyük devletleri hayranlıkla izlerken bu içerideki zihniyet sahipleri sömürge efendilerine yaranmak için bunu yapamayız, plastik oyuncak, kesin arkasında yabancı var diyerek kendi insanının, mühendisinin emeğine hor bakar, hatta aşağılayarak iftira atar. Çünkü onların dünyasında Türk evladı büyük bir iş yapamaz. Çünkü Batılı efendisine beyninle bunu fısıldamıştır. Kültürel züppe ve zihinsel köle takılırlar. Kendi tarihine, destanlarına, öz kültürüne yabancı olan bu ezikler, Batı'nın en bayağı popüler kültür ürünlerini bile ezberleyerek çağdaşlık maskesiyle pazarlarlar. Kendi insanına göçebe, gerici gözüyle bakarken Avrupalının her hareketini taklit etmeyi, Batı'dan transfer montajı marifet sayarlar. Gizli finansal ve siyasal mandacıdırlar. Efendilerimiz ne der korkusu yaşarlar. Monşer kafalıdırlar. Fransız, İngiliz tarihini, kültürünü su gibi yutup caka satarlar. Beyinleri aman Batı'yı üzmeyelim mottosuyla çalışır. Bu ezikliğin en tehlikeli boyutu ülkenin bağımsızlığına ve ekonomik kararlarına gölge düşüren bu beyinlerde yaşanan gizli siyasal ve finansal mandacılıktır. Batı medyasının tetikçiliğini yapmak onlar için büyük onurdur. Türkiye düşmanı odakların manşetlerini iç politikada iktidar devşirmek için ezbere papağan gibi tekrarlarlar. Türkiye'nin ulusal çıkarları söz konusu olduğunda hemen Washington'un, Brüksel'in veya Londra'nın ağzıyla konuşmaya başlarlar. Acaba Batı bize kızar mı? Avrupa ne der korkusu bunların omurgasını oluşturan yegane çizgidir. Batı başkentlerinden devletimize gelen saldırıları kullanarak iktidara hücum etmeyi, kullanılmayı çok severler. Bu konuda Mason localarında devşirilmiş dedeleri gibi büyük aşk yaşarlar. Ekonomik tetikçi olmayı görev bilirler. Uluslararası finans kurumlarının Türkiye'ye yönelik siyasi maksatlı raporlarını koro halinde savunurlar. Kendi ülkesinin ekonomik bağımsızlık mücadelesini baltalamak için fırsat kollarlar. Onların gözünde Türkiye, kendi kararlarını kendi alan egemen bir devlet değil, Batı'nın sermaye piyasalarına diyet borcu olan bir sömürge eyaletidir. Bir konunun içeriğini, mantığını veya aslını hiç sorgulamadan, duyduğu veya ezberlediği şeyleri tıpkı bir papağan gibi aynen düşünmeden tekrarlar.
uluslararası odakların veya batılı finans çevrelerinin Türkiye aleyhine yaptığı yayınların ve raporların içeriğini akıl süzgecinden geçirmeden kendi ülkesinin gerçeklerini yok sayarak her daim saldırırlar. Hatta bunların içinde freni olmayanlar da vardır. Keşke ekonomi batsa diye beddua edecek kadar teşhircidirler, ne idüğü belirsizliklerini dışa vurmak için çok çaba sarf ederler. Batının kapıkulu olmak, sömürgeci politikalara alkış tutmak kutsal görevleridir. Her şeyi en iyi Batı yapar diyen bu köksüz, ittihatçı ve ezik zihniyet, Türk milletinin bin yıllık bağımsızlık karakterine tamamen zıttır. Bu millet, dün olduğu gibi bugün de ne sömürgecilerin tasmasını boynuna takar, ne de içerideki mandacıların zihinsel esaretine ve hastalığına teslim olur. Türkiye kendi gücüne, kendi evlatlarına ve kendi milli iradesine yaslanarak bu zihinsel kölelerin takmaya çalıştığı prangaları da söküp atacak kudrettedir. Bunu asla göremezler çünkü gözleri de kalpleri gibi mühürlüdür. Ağzınla kuş tutsan asla ötemez, maket bu derler. Takvim gazetesinde Bekir Hazar'ın Zihinsel Köleler başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta gazetesi var. Posta'da Murat Gülderen'in "İnternette bir dakika huzur vermiyorlar" başlıklı makalesini sunuyorum. Bir video izlemek, bir konu araştırmak, haber okumak ya da internette alışveriş yapmak artık eskisi kadar kolay değil. Reklamlar, çerez uyarıları, bildirim talepleri ve bitmeyen öneriler derken birkaç dakikalık iş için bile onlarca kez tıklamak zorunda kalıyoruz. Üstelik algoritmalarda neye baktığımızı takip ederek karşımıza yenilerini çıkarıyor. Peki dijital dünyada kontrolü nasıl ele alabiliriz? İşte taktikler. Önceleri internette bir içerik açtığımızda karşımıza 3-5 saniyelik bir reklam çıkar, geçer giderdi. Şimdi ise ne izlesek reklamla karşılaşıyoruz. Öyle ki bazı reklamlar neredeyse dakikalarca atlanamıyor. Hele YouTube'dan film izlemeye kalktığınızda 5 dakikada bir reklam bombardımanına tutuluyoruz. Üstelik internetin reklam yükü sadece videolarla sınırlı değil. Bir siteye giriyoruz, önce çerezleri kabul et, ardından bildirimleri aç, reklamı kapat, uygulamayı indir, üye ol uyarıları karşılıyor bizi. Yani daha içeriye ulaşamadan onlarca mesajı ve reklam görüntülerini kapatmak zorunda kalıyoruz. Hatta çoğu zaman kabul et düğmesi büyük ve kolay bulunurken reddet seçeneği çok daha zor görülüyor. Yani bunun içinde ekstra gerginlik yaşıyoruz. Kısacası internet artık her adımda bizden yeni bir şey istiyor. Çünkü dijital dünyada artık sadece içerik sunulmuyor. Dikkatimizi, zamanımızı ve paramızı kazanmak için de yarışılıyor. Reklam gösterimi, abonelik, uygulama indirme, bildirim açtırma, çerez onayı veya alışverişe yönlendirme gibi yöntemler platformların gelir elde etmesinin önemli parçaları haline geldi. Özetle internette işimizi halletmek için her geçen gün biraz daha fazla sabra ihtiyaç duyuyoruz. Her tıklamada karşımıza çıkan bu teklifler internette geçirdiğimiz süreyi çok daha yorucu hale getiriyor. Bir videoyu izlemek için reklamı bekliyor, bir haberi okumak için pencere kapatıyor, bir işlem yapmak için peş peşe seçeneklerle uğraşıyoruz. Sonunda yapmak istediğimiz işi bitiriyoruz ama sanki birkaç işi birden yapmışız gibi hissediyoruz. Dijital dünyanın bize kazandırması gereken hız, yerini bıkkınlığa, dikkat dağınıklığına ve yeter artık duygusuna bırakıyor. İnternette karşımıza çıkan hiçbir şey tesadüf değil. Ne izlediğimiz, neye tıkladığımız, hangi videoda ne kadar kaldığımız ve hangi ürüne baktığımız sistemlerin bir sonraki hamlesini etkileyebiliyor. Bir içeriğe ilgi gösterdiğimizde benzerleri peş peşe geliyor. Bir ürüne baktığımızda günlerce reklamını görebiliyoruz. Algoritma bizim yorulup yorulmadığımızı, artık görmek istemediğimizi ya da yeter dediğimizi bilmiyor. Onun için önemli olan davranışımızdan elde edilen sonuç. Daha fazla izlediysek daha fazlasını gösteriyor, daha fazla tıkladıysak önümüze yenisini çıkarıyor. Daha çok izleyelim, daha çok tıklayalım, daha çok satın alalım diye kurulan bu düzen bize kolaylık sağlıyor gibi görünüyor ama farkında olmadan sabrımızdan, dikkatimizi, mahremiyetimizden, seçim özgürlüğümüze kadar pek çok şeyi alıp götürüyor. Peki ne yapmalı?
Çerez penceresinde tümünü kabul ete otomatik basmak yerine mümkünse zorunlu olmayan çerezleri reddedin. Tarayıcı ayarlarından çerezleri ve site verilerini düzenli olarak temizleyebilir, üçüncü taraf çerezlerini engelleme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Google hesabında ve benzeri büyük platformlarda reklam kişiselleştirme ayarlarını kapatmak veya sınırlandırmak, baktığın ürünlerin günlerce peşinden gelmesini oldukça azaltır. Telefonunuzdaki uygulamaların hangi verilere ve izinlere sahip olduğunu ara sıra kontrol edin. İhtiyacı olmayan uygulamanın konumunu, kişilerini veya başka işler izlerini açık bırakmayın. Karşınıza çıkan reklamların neden gösterildiğini kontrol edin. Bunu reklamın sağ üstündeki 3 nokta veya neden bu reklam yazısına tıklayarak görebilirsiniz. İlgilenmiyorum veya bu reklamı gizle seçeneğini kullanın. Özellikle alışveriş ve sosyal medya uygulamalarının geri dön, kaçırma, son fırsat gibi sizi tekrar uygulamaya çağıran bildirimlerini kapatın. Otomatik oynatmayı kapatın. Video bittiğinde yenisinin kendiliğinden başlamasını engelleyin. Ana sayfada karşılaştığınız her içeriği izlemek yerine gerçekten merak ettiğiniz konuyu kendiniz arayın. Bir konu ilginizi çektiğinde sadece algoritmanın önerdiklerini izlemeyin. Farklı kaynaklara da bakın. Gizlilik ayarlarını yılda bir defa değil düzenli olarak kontrol edin. Sürekli aynı tür içerikleri tüketmek yerine farklı konulara, farklı görüşlere ve farklı kaynaklara bilinçli olarak bakın. Ne izleyeceğinize, ne satın alacağınıza ve ne kadar zaman ayıracağınıza son kararı siz verin. Algoritma önerir, karar sizin olmalı. Artık ilgilenmediğiniz konuları geçmişte yaptığınız aramalar nedeniyle sürekli karşınıza çıkmasını istemiyorsanız, geçmişinizi temizleyin veya otomatik silme seçeneklerini kullanın. Posta Gazetesi'nde Murat Gülderen'in "İnternette bir dakika huzur vermiyorlar" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star Gazetesi var. Star'da Yakup Köse'nin "Komplo hikayeleri sizi kurtarmaz" başlıklı makalesini sunuyorum. Düşman, düşmanlığının gereğini yaptı diye suçlanmaz. Düşman, düşmanlığının gereğini yaptı diye ağlanmaz, sızlanılmaz. Hayatın çok basit bir kuralı vardır. Düşmana fırsat vermeyeceksin. Fon soygununda yer almış olan birileri komplo hikayeleri uydurarak kendilerini aklamak peşinde. Medya içinde de kendilerine hemen yancı bulmuşlar. Bu yancılar kendilerine verilen sufleleri mahcup bir edayla tekrarlıyorlar. Hadise yeni olduğundan ve Cumhurbaşkanı'ndan sokaktaki halka kadar fon soygununa duyulan öfke henüz sönmediğinden bu mahcupluk. Biraz zaman geçsin, mahcupluk yerini yüzsüzlüğe bırakacaktır. Ortada büyük bir vurgun var. Bu vurgunu komplo hikayeleriyle örtemezsiniz. Ne yani birileri kafanıza silah dayayıp da paranızı fona zorla mı yatırttı? Ne yani paranızı yatırdığınız fon 1 liranızı 1 milyar yapınca parayı hemen çekmeniz de mi silah zoruyla oldu? Tabii ki hiçbiri değil. Komplo hikayelerini bir tarafa bırakın ve tamahkarlığınızı kendinize itiraf edin. Biz biliyoruz. FETÖ bu tür zaafları kullanarak devlet içinde güçlendi ve istediklerini yaptırabildi. Her FETÖ'ye çalışan örgüt mensubu değildi ama örgüt tarafından bir zaafından yakalanmış ve örgüte hizmet etmeye mecbur bırakılmışlardı. Zaafı olanı düşmanın kullanması kadar doğal bir şey olamaz. Evet, İnsanoğlu hatalardan mürekkeptir ama devlet görevinde yer alanların kendi çıkarlarını her şeyin önüne koymaları hata değil, hıyanettir. İşte bu noktada komplo hikayelerine konu olacak mevzular başlar. Başrolde de "bana komplo kuruldu" diyenler yer alır. Sana komplo kurulmadı, sen zaafından yakalandın ve komplo kurmakla suçladıkların tarafından kendilerine çalışmak üzere mahkum edildin. Hülasa, ekonomik sıkıntılarla uğraşan halkın komplo hikayelerine karnı tok. Komplo hikayeleriyle bizim aklımızla dalga geçmeyin. Komplo hikayeleri yerine gerçek hikayeyi anlatın da düştüğünüz bataklıktan çıkmak için size eller uzansın. Şimdi itiraf vakti. Star Gazetesi'nde Yakup Köse'nin "Komplo Hikayeleri Sizi Kurtarmaz" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi.
Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 4, Sure, Nisa Suresi 1-23. Ayetler, sayfa 76-80.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kılın hürmetine. Resulün kıymetini insanlar değil yalnız, bütün hayvanat dahi bilirdi istisnasız. Uçmadıkları gibi kuşlar Kâbe üstünden, onun üzerinden de uçmazlardı edepten. Yine Peygamberimiz Miraç'ta hem o gece Allahü Teala'ya sual etti şöylece: "Ya Rabbi, Cebrail'e 600 kanat verdin. Bunun mukabilinde bana ne ihsan ettin?" Hak Teala cevaben sevgili peygambere buyurdu: "Senin bir tek saç kılın bana göre Cebrail'in 600 kanadına nazaran daha çok kıymetli ve sevgilidir her zaman. Senin bir kılın için binlerce asi kullar cehenneme girmekten yarın azat olurlar." Yine Halid bin Velid hazretlerinin dahi bir başlığı var idi, pek çok değer verdiği. Onu hangi savaşta ötseydi o eğer, düşmanlarına karşı olurdu hep muzaffer. Velakin o başlığı kaybedince o bir gün, oldu bunun yüzünden çok mükedder ve üzgün. Dediler, "Kaybettiğim bir başlık değil midir? Öyleyse bu kadar üzülmek peki nedir?" Dedi ki, "Bu üzülmem çok azdır bunun için. Zira siz bilmezsiniz hikmetini bu işim. O başlığın içinde o servenin saçından bir mübarek kıl vardı. Üzülmem işte bundan. O başlık hangi harpte bulunsaydı başımda, muzaffer oluyordum mutlak o savaşımda. Bütün başarılarım bundandır işte benim. Kaybettim şimdi onu, nasıl üzülmeyeyim?" Yine Resulullah'ın o mübarek cemali, nurluydu 14. bir dolunay misali. Hazreti Ayşe'nin evine geldi bir gün. Bakıp güldü Ayşe yüzüne o Resulün. "Ne için güldüğünü sual etti o server." Ayşe validemiz izah etti bu sefer. Dedi, "Ya Resulallah, bugün bir elbiseyi dikerken düşürmüştüm elimdeki iğneyi. Çok aradım ise de bulamamıştım yine. Sen içeri girince bulundu şimdi iğne. Öyle aydınlandı ki nurundan zira evim, iğneyi rahatlıkla gördüm ve alıverdim." Bunları arz edince Ayşe validemiz ağlamaya başladı Peygamber Efendimiz. Sebebini sorunca buyurdu ki o zaman, "Ya Ayşe, mahşeri hatırladım ben şu an. Şöyle ki, ümmetimden o gün bazı kimseler benim bu cemalimi hiç göremeyecekler. İşte o ümmetimin halini hatırladım. Onların durumuna üzüldüm de ağladım."
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerden Süleyman bin Ceza Hazretleri Eyyühel Veled kitabında buyuruyor ki, Ehl-i sünnet itikadında olan ve haramlardan sakınan alimleri ziyaret et ve sohbetlerinde bulun. İtikatları, inançları bozuk ve mürai, ikiyüzlü ve din cahili olanlardan veya İslamiyet'e uymayanlardan sakın, yanlarına uğrama. Zira mezhepsizler ve mürayiler, ikiyüzlüler din hainleridir. Hak Teala hadis-i kutsi'de buyurdu ki, dostlarımı insanlar arasında gizlerim, onları kimse bilmez. Şayet bu şahısların sözleri, hareketleri ve ibadetleri ehl-i sünnet alimlerinin rahmetullahi teala kitaplarında yazılı olanlara uygun ise, o zaman sohbetlerine devam eyle ve nasihatlarını ve dualarını almaya çalış buyuruyor Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh.
0: Şimdi dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm hocam.
0: Aleyküm selam. Buyurun.
3: Hocam suizanla ilgili soracaktım ben de. Şimdi mesela suizan ağzınızdan çıkan mı yoksa kalbinize gelen mi? Mesela birisine bir şey duyduk falan yapmıştır. Mesela onu söylemek, söylediğiniz zaman suizan oluyor. İçimize geldiği zaman mı suizan oluyor?
2: Peki efendim.
3: Sağ olun hocam.
0: Peki teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Alamadık mı? Tamam, alabilirsek onu dinleyicimiz alalım tekrar. Siz isterseniz buna cevap verebilirsiniz. Geldi mi? Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
3: Osman hocamdan bir dua alabilir miyim acaba?
2: Rabbim sıkıntılarını gidersin, iki can saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah.
3: Amin hocam, Rabbim razı olsun. Hocam 3-4 tane bir sualim vardı da, ilk sualim şöyle: geçen İslam Ahlakı kitabında bir şey gördüm de kafama biraz takıldı. Mesela biz şey yapıyoruz. Mesela diyelim mecbur kaldığımız zaman, bankadan kredi çekeceğimiz zaman sigortalı sigortasız diye ayrılıyor. İşte sigortalı da mesela şu hastalığınız olursa, şöyle ölüm falan olursa işte krediyi ödemezsiniz diye. Bu şekilde işte ayrılıyor. Biz mesela genelde sigortalılara mecbur kalırsak başvuruyoruz. Yani bu caiz midir, sigortalı kredi? İkinci sualim, dinde aşırı gitmek deniyor kitaplarda. Bu ne demektir? Bunu anlamadım da. Üçüncü sualim de hocam, ben bir iki ay önce Ramazan Ayvalı Hoca ile görüşmüştüm de ona bir sual sordum, pek anlamadım. Şimdi bu mesela birisi diyelim kapşursa, elhamdülillah dese, hani biz yerham mükellah diyeceğiz ya. Orada mesela sordum, bunu demezsek günaha girer miyiz dedim. Hayır dedi ama yani günaha girmeyiz dedi. Ama şey dedi, işte yani mecbur değilsin dedi demeye. Ama
2: anladım da başkaların isimlerini söyleyerek aynı şekilde böyle cevap verdi, şöyle cevap verdi deme. Tamam mı?
3: Tamam. Yani şöyle, çünkü dinimiz İslam sitesinde farz diye okumuştum, onu anlamadım o yüzden hocam.
2: Peki efendim.
3: Bir de hocam mesela bizim gibi, hani daha doğrusu kendim için söyleyeyim. Bu sünnetlere, müstahaplara riayet etmek yani lazım mıdır? Bizim gibi hani avam tabakası için... ne bileyim, hani şeytan aldatabilir diye hani riayet etmezsek yani.
0: Peki, teşekkür tamam, ediyoruz efendim. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
2: Efendim ilk dinleyicimiz, bir kimse hakkında işte o yapar bunu, yapmıştır bunu falan, böyle kalbimize geldiği zaman mı suizan oluyor, yoksa bunu söylediğimiz zaman mı?
0: Birisine söylersek mesela.
2: Evet, birisine söylersek o zaman bu suizan oluyor. Dinleyicimizin dikkatini çekmiş. Kendisini tebrik ederiz. Yani dikkatli okumuş. Dikkatli dinlemiş. Şimdi İslam Ahlak kitabını ve o İslam Ahlak kitabında Mudrakçı İmhal bölümünde de var. O kitabı dikkatli bir şekilde okumuş olsa orada bir şey geçiyor. Kalbe gelen düşünceler deniyor. mesela bir düşünce gelir. Nedir? Mustafa Töküz üzerinde yeni rakı yazan şişeyle yoldan böyle sallana sallana gitti. Bir şeye de koymamış. Tormanın içine de koymamış. Ah, Mustafa Töküz'ü tanıyor. Beş vakit namazını kılıyor. İtikad düzgün. Kitap da okuyor. Ama elindeki şişenin üzerinde yeni rakı yazıyor. Kalbe o anda bir gelir. Ya Allah Allah, yani bu ilişkiyle bir alakası yok ama, ilişkiyle yok ama, ya hiç olmasa bunu kapatsaydı falan gibi bir düşünceler gelir. Bir düşünceler gelir.
0: Niye reklamını yapıyor yani?
2: Ha, en
0: sallaya sallaya en götürüyor.
2: Azından, en azından. Böyle bir düşünceler gelir. Peki bu düşünce yok ya, onun içindeki rakı değil. Dedi kapattı. Böyle bir düşünce gelmesi, yani Mustafa Töküz'e karşı suizan oldu mu? Hayır, olmadı. Ama bunu, ya geçen gördüm, böyle Mustafa Töküz'ün elinde üzerinde yeni rakı yazan bir şişeyle sallana sallana gidiyordu falan. Hani o da tanıyor Mustafa Töküz. Ya içki değildir ama bunu da yapmasa iyi olurdu falan. Başkalarının aynı şekilde dikkatini çekiyor gibi bir şeyler, veyahut da hani sizin de söylediğiniz bir reklamını yapıyor falan diye. Bu da suizan olur. Yani kınamış oldu ikisi de, tamam mı? Kınamış oldu. Tamam. Ama işte o içki içmez dediler. Doğru dediler de, ama başka şekilde edebe riayet etmedi. Bilmem ne yapmadı falan filan filan filan.
0: Başka yani şeyler söyledi.
2: Başka şeyler söyledi. Yani onu aşağılayacak şekilde ifadeler kullandılar. Suizan mı? Suizan. Onun için orada açık net bir şekilde kalbe kötü düşünceler gelebilir. Hani bu verdiğimiz misalin dışında bazı şeyler de gelebilir. Orada buyuruyor ki, bazı düşünceler var, geldi biraz işte seni meşgul etti, çekti gitti, bir şey olmaz. İkincisi biraz düşündürdü, ya yapayım mı yapmayayım mı falan, kötü bir şey. Ondan sonra o da çekti gitti, kalmadı. Üçüncüsünde de yapmaya karar verdi ama vazgeçti. Dört madde mi ne anlatılıyor o da. Ondan sonra son maddede deniyor ki, hatırla böyle bir şey geldi, yapmaya karar verdi veya söylemeye karar verdi. Söylediği ve yaptığı an o suizan olur, haram olur, günah olur, gıybet olur. Yoksa orada bir ifade geçiyor. Kalbin böyle bir düğmesi, bilmiyorum sizinkinin var mı? İşte suizanla, gıybete, dedikoduya, yalana açık olan düğmelerini kapatıyorsun.
0: Hepsinden kurtulmuş oluyorsun.
2: Var mı öyle bir şey?
0: Yok. Bende yok.
2: Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi bazılarının hatırına gelebilir. İyi de siz anlatıyorsunuz ya, hani yalan hatırına gelmiyor. Allah-u Teala'dan başka bir şey. Evet. O düğmelerin veya aynı şekilde o ayarların, o frekansların elde edilmesi mümkün. Öyle bir frekansa giriyorsun ki yalan, dedikodu, suizan, Allah-u Teala'dan başka bir şey hatırına gelmiyor. Yani öyle bir durum olur ki yanında hanımın, çocukların, annen, baban, bunların bile ismini hatırlayamazsın. Yani gönlünde Allah-u Teala'dan başka bir şey olmaz. Hatta zaman zaman naklediyoruz ya, evliyadan bir zatın özel hizmetini gören talebesine bir gün işte abdest suyu dökmüş. Abdesti bittikten sonra evladım senin adın neydi demiş. Öyle deyince o talebe çok üzülmüş. Eyvah demiş, ben bir hata ettim, benim adımı unuttu. Benim adımı unuttu. Bir iki sefer bu tekrarlayınca gidiyor istiğfar okuyor, tövbe ediyor falan. Ama yani bir türlü aynı şekilde hocası hemen hemen her seferinde soruyor. Evladım senin adın neydi? Evladım senin adın neydi? En sonunda dayanamamış. Gitmiş hocasının hanımına. Anneciğim demiş, böyle böyle bir durum var. Ne hata ettiğimi de anlayamadım. Çok tövbe istiğfar ettim. Geceleri bile uykum kaçıyor. Öğrenemedim de. Hocama da soramıyorum nasıl bir edepsizlik yaptığımı. Demiş evladım, ben öğreneyim, sen git. İşte akşam eve gelince o saat demiş ki falan talebe. Çok iyi talebe demiş. Çok iyi bir talebe. Yani ihlasla, samimiyetle biz ondan memnunuz ve razıyız. Ama demiş böyle böyle bir durum olmuş. Çok üzülmüş. Ertesi gün o talebesini çağırmış. Evladım demiş, yani Allah-u Teala bir şey lütfetti, ihsan etti bize. Kalbimde Allah-u Teala'nın isminden başka bir isim kalmadı. Hepsi silindi. resetlenmedi, silindi, yok edildi yani. Dolayısıyla Allah-u Teala'dan başka bir şey hatırlamıyorum. Bunun için soruyorum senin ismini. Yoksa bize karşı bir hatan sebebiyle değil. Hani resetleme, ondan sonra ne bileyim o işte şeyleri, düğmeleri kapatma imkanı var. Zahire yok da ama yani bu büyüklerin yolunda gidenler de bu olabilir mi? Evet, bu olabilir. Ama bizim gibi avam için İslam ahlakında yazılan esastır. Kötü bir şey geldi. Ya şu adama aynı şekilde gideyim, döveyim dedim falan. Ama ona uygun bir şey yapmadın. Söylemedin de. Veyahut da gideyim işte şunun parasını çalayım. Veyahut da aynı şekilde meyve bahçesine gireyim, meyveleri çalayım dedin. Geldi bir düşünce falan ama yapmadın, gitmedin, çalmadın. Dolayısıyla yazılmaz. Ama tam tersi Mustafa Bey ya. Hani kitaplarda Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için ümmeti merhume ifadesi geçiyor. Bu merhum kelimesini kullanınca anlam değiştirdiği için hepsi ölmüş kabul ediyorlar. Öyle değil ya. Merhume rahmetle muamele edilmiş anlamındadır. Merhum deyince rahmete kavuşmuş manasında söylüyoruz biz onu. Kitaplarda bildirilen anlamı onun o. Merhametle muamele edilmiştir. Mesela kötü düşünceler kalbine geliyor, ona uygun söz söylemedikçe, ona uygun hareket yapmadıkça
4: yazılmıyor.
2: Yazılmıyor. Ama bugün hep senin üzerinden vereyim üzerine.
4: Olur hocam.
2: Mustafa Dokuz'un gönlüne geldi. Şu dedi, keşiş dağı kadar. Dinleyiciler diyor ki nereden çıktı o keşiş dağı? Bursa'da bulunan Uludağ'ın ismi kitaplarda, eski kitaplarda keşiş dağı diye geçiyor, tamam mı? Uludağ kadar. Mustafa Dokuz bir altın bulmuş. Ondan sonra tellallarla her tarafa, radyo, gazete, televizyonlarla reklam vermiş. Her gelene bir çuval altın vereceğim diye.
4: Osman Hoca'dan selam getirene iki çuval.
2: İki çuval. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kalbinden bu geçti. Kalbinden bu geçti. Yapmadığı halde, hani öyle bir durum yok. Yapmadığı halde Allah-u Teala meleklerine buyurmuş ki bu kulum hiçbir böyle bir şey düşünmeden sadece benim rızam için, benim rızamı kazanmak için bunu düşündü. Gerçekten eline geçse verecek. Vermiş gibi yazın buyuruyor. Müthiş bir şey değil mi?
4: Ama bu samimiyet işte.
2: Samimiyet. Şimdi biz bunu bazı yerlerde böyle gençlere falan anlatıyoruz. Bir gün böyle bir yerde anlattım falan. Genç abi ben derim falan dedi. Dedim peki bugüne kadar senin ummadığın şekilde bir para, bir altın veyahut da bir yiyecek neyse eline geçtiği zaman Allah-u Teala'nın kullarına verdin mi? Vermedim abi. Hemen pay ediyorum dedi. Hemen pay ediyorum dedi. Dolayısıyla bu efendim ben yaparım falan da olmaz. Yani kalp öyle olacak ki, kalp öyle olacak ki mesela bunu yapabilen yani üzerine alınma da Emel abi yapıyordu. Evet. Hatta şeyde bir gün Bursa'ya gidiyorlar. Bu Orhan Gazi'nin oradan geçerken böyle sıra dağlar var. Evet. Böyle göstermiş Emel abiler. Şu dağların hepsi altın olsa, ben de başına otursam, her gelene aynı şekilde elinde de kürek olsa, kürek kürek dağıtsam. Emel abi dağıtıyor. Çünkü bir seferinde Mehmet Ağa'daydı. Buyurdular ki herkes alınca seviniyor, ben de verince seviniyorum. Ne yapayım buyurdular. Yaratan beni böyle yaratmış. Bak o önemli Mustafa Bey. Yaratan beni öyle yaratmış. Yoksa efendim ben de yaparım değil mi? Yok öyle. Bu ihsan-ı ilahi. Bu ihsan-ı ilahi. Hani şimdi Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin filmi çevrildiydi ya. Orada onun hayatından o filmde belli bir kare. Yani hayatında var o bir kare. Hani esir düşüyor, zindana atıyor Benedikler. Onun yanında bir Hristiyan genç de aynı şekilde gidiyor falan. Tabii Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin durumunu bildikleri için Ebu'l-Vefa Hazretleri'ne ekmek veriyorlar, su veriyorlar. Ama öbürüsü diyor ki ya ben de Hristiyanım falan. Evet diyorlar falan. Çünkü Ebu'l-Vefa Hazretleri para karşılığı
4: şartlar. Onlara lazım yani.
2: Onlara lazım. Ondan sonra bakıyor falan. Genç aç tabii ki. Elindeki ekmeği vermiş. Suyu da vermiş. Ekmeği yemiş. Suyu yemiş. Kendin gözü açılmış. Siz demiş azizsiniz herhalde falan. Yok demiş ben aziz falan değilim. Allah-u Teala'nın bir kuluyum. Demiş ama siz aç kalacaksınız. Yok demiş sen ye. Karnını doyur yeter falan. Bakıyor falan. O gence çok tesir ediyor. Cenab-ı Hak kalbini açıyor. Bakıyor ki Hristiyanlar bunu aynı şekilde hem ekmek vermiyor hem su vermiyor. Hem de aynı şekilde tekmeliyor bilmem ne yapıyorlar falan. Onun Müslüman olduğunu sonra Ebu'l-Vefa Hazretleri onun sadık talebelerinden oluyor. Müslüman olarak sadık talebelerden oluyor. Bu hani Emel abiler de üzerinde sık sık dururlardı. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Osmanlıca kitaplarında bu çok geçiyor. Yani mübarekler de kitaplarını almış. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Yani onun o hali o gence tesir ediyor. O gence tesir ediyor. Onun için bütün evliya-i kiram hiçbir zaman yani ne talebesinin, ne yakınlarının, ne dostlarının, ne içinde yaşadığı toplumun kesesinde, cebinde gözü olmamış. Tam tersi. Kendi vermiş. Kendi vermiş. Veren olmuşlar yani. Efer abi de bize bunu anlatıyordu ya. Çünkü hadis-i şerif var. Veren el, alan elden aynı şekilde üstündürme halinde. Dolayısıyla biz mesela İslam Ahlak kitabını okudukça suizanında, kalbimize gelen düşüncelerinde, ondan sonra gıybetinde, bunların tedavisi gayret edilince, efendim biz avamız. Ya arkadaş, avamsın da hep avam kalacak halin yok ya, çalışırsan avamlıktan kurtulursun, tamam
4: mı? Kürek kürek verme de.
2: Ha, tamam.
4: Minik bir şey ver yani. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı bilmek ve inanmak. Dinin aslı bilmek değil, inanmaktır. Herkes bilgisini iman zannediyor. Bu yanlıştır. İnanmak çok farklıdır. İmanın kaynağı kalp, bilmenin kaynağı ise beyin, yani akıldır. Beyin ölürken zaten çalışmaz. O nur kalpte olur. Mesela beyin ölümü gerçekleşen bir kimsenin beyni durur ama kalbi çalışır. Dolayısıyla kalbinde sevgi olan, Allah'a imanı olan kimse unutup hatırlamasa bile kalbi yine çalışır, yine inanır. Kalbin temizliği çok önemlidir. Bu da ancak temiz insanların sohbetlerini dinlemekle ve kitaplarını okumakla kazanılır. Kişinin kendisi temiz değilse, yazıları, konuşmaları doğru da olsa kalbi karartır. Çünkü kalp bardak gibidir ve içinde ne varsa o çıkar. Onun için içeceğimiz suya ve nasıl bir bardaktan içtiğimize çok dikkat etmeliyiz. İmam Rabbani Hazretleri gibi evliya zatların yazdığı, hazırladığı kitapları okumalıyız. O kitapların satırları arasında büyüklerin ruhaniyeti vardır. İnsan farkında olmadan kalbinin temizlendiğini hisseder. Kalp temizlenince de insan imanla ölür. İmanlı veya imansız ölmek kalbe bağlıdır. Kalbin temizliği imanla gitmenin işaretidir. Kalbin günahlarla kirlenmesi son nefeste felakete sebep olur. Bu yolda inanmanın, teslimiyetin önemi büyüktür. Bir talebe hocasına kalbinin hasta olduğunu söyler. Hocası, merak etme, ameliyat yaparız buyurur. Nasıl olacak efendim diye sorar. Gece saat 3'te inşallah buyurur. Talebe ameliyata hazırlanır. Aklını bırakır, bunun bir latife

0: onların dualarına ve feyizlerine kavuşmak için çalışmalıyız. Helal kazanıp helal yemeye çalışmalı. Helal lokmayla beslenen vücudun en büyük istifadesi kalbin nurlanmasıdır. Çünkü kalp çok hassastır. Kalp bir kuvvettir, madde değildir. Madde olsa tek başına bulunabilirdi. Kalp yürekte bulunur. Tıpkı ampulün içinden geçerek o ince tellerin ışık vermesi gibidir. Orada elektriğin gelip gitmesi diye bir şey yok. Sadece o tellerin ısınmasından ışık teşekkül eder. Nefs de, akıl da böyledir. İnsan başlangıçta aldığı zevkin nefsten mi, kalpten mi geldiğini ayıramaz. Halbuki bu iki zevk çok farklıdır. Biri cennete, diğeri cehenneme götürür. Bunları ayırmak zordur. Fakat insan ibadet yapıp Allahü Teala'nın ismini çok zikredince, kalp yavaş yavaş nefsin etkisinden ayrılıp kendi zevkini bulmaya başlar. Nefs ise kendi zevkine devam eder. Kalp kendi zevkinden habersizken yapılan ibadetler sebebiyle büyüklerin sohbetlerini dinlemenin ve kitaplarını okumanın gerçek zevk olduğunu yavaş yavaş anlar. İşte bu zevkler diğer zevklerden ayrıldığı zaman hakla batıl ayrılmış olur. Şu halde kalbin bu zevkleri ayırabilmesi için kuvvetli olması lazımdır. Onun gücü ve kuvveti ibadetleri yapmakta ve haramlardan sakınmaktadır. En kıymetli, en güçlü ilaç da sohbettedir. İmam Rabbani Hazretleri hiçbir üstünlük, hiçbir şifa sohbetinki kadar tesirli olamaz buyuruyor. Çünkü sohbet insanın bütün organlarına hitap eder. Büyük zatlardan bahsedildiği için onların ruhaniyetleri sohbetin olduğu yere gelirler. Biz bilsek de bilmesek de, anlasak da anlamasak da insan o ruhlardan istifade eder. Karpuz güneşten aldığı enerjiyle olgunlaştığını bilmediği gibi, büyük zatlardan çok bahsedilince veya bahsedilen yerlere gidince insanın kalbi yavaş yavaş kendine gelir, kendini tanımaya ve doğruyla eğriyi ayırmaya başlar. Bir gün yaşlı bir akrabası mübarek bir zata, "Efendim, siz hocanızdan çok bahsediyorsunuz. Hocanızdan ne istifade ettiniz, neler öğrendiniz ki bu kadar çok sevip anlatıyorsunuz?" diye sorunca, o büyük zat, "Kim sevilir, kim sevilmez, hak nedir, batıl nedir bunu öğrendim. Bu da bana yetti." buyurur.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimizin ilk suali, kredi çekilin dedi, bunun sigortası var, sigortası var. Efendim, onlar biz bilmiyoruz nasıldır iç yüz mahiyetini bilmiyoruz. Biz sadece ölçüyü naklederiz. Kitaplarda açık net bir şekilde nafaka için zarurete düşen veya evi olmayıp kirada bile, hele şimdi kiralar çok anormal, böyle durumlarda bu kimsenin kredi çekmesi caizdir. O sigortalı çekilince işte şöyle oluyor, böyle oluyor falan diye anlattı. Ben mahiyetini bilmiyorum. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki, Müslüman Allah-u Teala'nın emirlerine uyar, yasaklarından sakınır, günah işlemez. İçinde yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar, suç işlemez. Dolayısıyla kanunen herhangi bir mahsuru söz konusu değilse, efendim biz öyle değiliz de ama işte kitabına uydurup öyle yapıyoruz falan. Ya bugün kitabına uydurursun da hiçbir şey kapalı kalmaz. Hiçbir şey. İki kişinin bildiği sır olmaz.
1: Bankaysa zaten yanaşmaz o işe.
2: Dolayısıyla eğer kanunsuz bir iş yaptıysan devletin çarkı yavaş çalışır. Ama çalışmaya başladı, senin üzerine geldim de ezer geçer gider. Onu da unutmamak lazım. Efendim, dinleyicimizin diğer bir suali, dinde aşırı gitmek ne demek? Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam ve sahab-ı kiramdan bir zatın işte oğlu evlenme çağında evlendiriyor. Birkaç hafta sonra hanım vasıtasıyla öğreniyor ki zifaf olmamış bunların arasında. Bu da gidiyor geline soruyor, sebebi nedir? Yani nedir durumu, ben de hani öğrendim böyle böyle. Evet diyor, böyle. Peki ne yapıyor gece? Sabaha kadar namaz kılıyor diyor. Gündüzleri de oruç tutuyor.

0: Doğru, Peygamber Efendimiz hayatta olduğu için Peygamber Efendimiz'e gidiyor aleyhissalatü vesselam. Diyor ki ya Resulallah, benim oğlum böyle böyle yapıyormuş. İşte evlendirdik, böyle böyle yapıyor. Çağırıyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Buyuruyor ki böyle yapma. Böyle yapma. Ben peygamberim ama insan. Teheccüd vaktinde kalkıyorum. Teheccüde kalkıyorum. Her gün oruç tutmuyorum. Pazartesi, perşembe günleri aynı şekilde tutuyorum. Hanımlarımızın hakları var. Çocuklarımızın hakları var. Anne ve babalarımızın hakları var. Bunları yerine getirmek de bizim aynı şekilde vazifemizdir. Rabbimizin emridir. Dolayısıyla yatsı yıkıldıktan sonra yat. Teheccüd etti, kalk. Teheccüdü kılarsın, arkasına sabah namazını da kılarsın. Haftada pazartesi, perşembe günleri oruç tutarsın. Diğer günler aynı şekilde oruç tutmazsın diye talimat veriyorlar ve tavsiyede bulunuyorlar. Dolayısıyla kitaplarda bunlar anlatılırken ha bekarsın, herhangi bir şekilde bir sorumluluğun söz konusu değil, o ayrı bir mesele. Hani belki burada dinleyicimiz şimdi kitaplar tam okunmayınca yerli yerine oturmuyor, ondan sonra vesvesesinden de kurtulmuyor. İşte Davud Tayyi Hazretleri'ni anlatıyorsunuz diyor, 30 yıl İşte bayram günleri oruç tutması haram olan günler hariç hep oruç tutmuş. İyiydi o Davud Tayyi Hazretleri. O Davud Tayyi Hazretleri. Ben mesela Eshab-ı Kiram kitabında bir şeye dikkatimi çekti. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ve Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin Eshab-ı Kiram Risaleleri birleştirilerek ve başka kitaplardan da alınarak Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Aleyh o kitabı hazırlamışlar. Orada bir şey dikkatimi çekti. Şimdi Eshab-ı Kiram'ın Hüdan Efendilerimiz Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri döneminde Hazreti Ömer topluyor bunları. Buyuruyor ki anne Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam gözleriyle gören, kulaklarıyla seslerini işiten, huzurunda iman nimetiyle şereflenen, eshab olma şerefine nail olan ve Resulullah Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam gördüğü, işittiği, yani Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenen ve Allah-u Teala'nın kullarına bunları öğretecek olan kahramanlar nerede? Eshab-ı Kiram'a bu çok dokunuyor. Ve Eshab-ı Kiram'dan hiçbirisi kalmıyor. Çıkış, o çıkış. Bir de geri dönüş de yok. Ta Çin'e kadar gitmişler, Balkanlara kadar gitmişler, Kuzey Afrika'ya kadar gitmişler. Dünyanın her tarafına dağılmışlar. Ha işte Ebu Ayyub-el Ensar radıyallahu anh Hazretleri ta buraya kadar gelmişler, İstanbul'a kadar gelmişler. Şimdi orada geçen ifade bunların da hanımları çocukları vardı. Ama o hanımların derecesi öyle yüksekti ki hiçbir zaman aman ha gitme sakın ha işte geri dön gel falan öyle bir talepte bulunmadılar.
1: Biz ne yapacağız
0: demediler. Allah-u Teala tevekkül mütevekkil idiler. Tevekkül gösterdiler. Dolayısıyla Allah-u Teala da onların rızıklarını orada da aynı şekilde bol bol ihsan etti verdi. Dua ettiler. İşi ahirete bıraktılar. İşi ahirete bıraktılar. Ha, Eshab-ı Kiram tahammül ediyordu. Ama Eshab-ı Kiram'ın her birinin ayrı özellikleri var. Mesela bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab'ından bazılarına oturmuş. Tam o anda birisi gelmiş dışarıdan. Çünkü Resulullah Efendimiz mescidin evinin dışında da öyle otururdu. Sohbet ederlerdi. Birisi geliyor. Peygamber olduğunu söyleyen zat hangi diyor? Resulullah Efendimiz benim buyuruyor. Ne istiyorsun sen diyor insanlardan. Allah-u Teala varlığına, birliğine, işte zat-ı subut ispatlarını anlatıyor. Bunlara olduğu gibi böylece inanmanı düşünüyor. İnandım diyor. Başka? Meleklerine, kitaplarına, gönderdiği peygamberlerin hepsine, kadere, hayrı, meşerin Allah-u Teala'dan olduğuna inanma. Bunları da kabul ettim diyor. Günde beş vakit namaz, dine, zengize, zekat, Ramazan-ı Şerif'te bir ay oruç, gusül, abdest, namaz kılabilmek için. Bunların hepsini kabul ettim diyor. Başka bir şey var mı? Hepsi bu kadar diyor. Oradan ayrılırken diyor ki vallahi diyor bunların hiçbirini eksik yapmam. Ama bunların üzerine de bir şey ilave etmem. Hadi asma diyor. Resulullah Efendimiz o gidince cenneti görmek istiyor. Buna baksın buyuruyorlar. Şimdi bunlar hepsi kitaplarda mevcut. Efendim bu zat böyle. Biz nasıl hale gideceğiz? Sonraki gelenlerin içerisinde de yani anlayışı, idraki, ne bileyim kalbinin genişliği, yaratılışı yüksek olanlar, onların yaptığını biz yapamayız ki. Efendim ben okudum, çok tesir altında kaldım. Davut Tayyi Hazretleri gibi her gün oruç tutacağım. Tutamazsın. Yapamazsın onu. Onu yapamazsın. Ya şeyde bile yani mutlaka tökezlersin. Mesela şey hazırladın herhalde. Abdülhamid Han Cennet Mekan Hazretleri ile alakalı TRT hazırladı değil mi? Bir tarihi dizi. Orada mesela o gerçeklerden bazı bölümler var. Orada mesela bir gün bir tanesi geliyor diyor, sultanım diyor, senin bana borcun var. Türk evladım diyor, nereden borcum, ne aldım ne verdim size falan diyor. Ben diyor ticaretle meşguldüm diyor, iflas ettim, hiç bir şeyim kalmadı diyor. Borçlar kapıya dayandı diyor. Dün gece diyor işte Resulullah Efendimiz'i rüyamda gördüm. Buyurdu ki git Hamidime selam söyle, dün gece bize salavat getirmeyi unuttu. Onun şey olarak senin borcunu ödesin. Geliyor ondan sonra bir daha söyle Hamidime, bir kez bir daha söyle Hamid, bir daha. Yaver diyor ki oğlum diyor, bitmedi mi diyor, senin bitti bitti fazlası var. Git diyor. Diyor ki sultanım diyor, vallahi diyor canım verse canım işte sonunda veririm. Çünkü Peygamber Efendimiz Hamidimiz buyuruyor, tamam mı?
2: Ya.
0: Hamidimiz buyuruyor. Şimdi diyeceksiniz bunu ne alaka, niye anlattınız? Kusura bakma, biz insanız. Efendim ben hiç unutmayacağım, hiç gaflete gelmeyeceğim, ben devamlı sureti yapacağım. Cenab-ı Hakk'ın Hazretleri evliyaydı. Ama Allah-u Teala murad edince unuttu. Unutturuldu. Onu da en güzel Yunus Emre Hazretleri aynı şekilde anlatıyor şiirinde. Söyleyen o, söyleten o. Unutturan o, hatırlattıran o. Yani onun o söz hepsine şamil. Tamam, onun ağzından söyleyen o, söyleten o, ha her şey Allah Teala'dan geliyor. Dolayısıyla efendim ben hiç aksatmadan, öyle değil. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri buyurmuşlar ki efendim ben bir gece bir kalkacağım, böyle bir rekat namaz kılacağım. Ya bir rekat dahi, her gün iki rekat namaz kıl yeter. Az da olsa devamlı olanı makbuldür buyuruyor Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri de. Onun için de böyle hemen kitapta okuyunca etkilenip efendim ben de aynı şekilde öyle olacağım. Olamaz. Olsaydı şu ana kadar olurdu. Tamam. Olsaydı şu ana kadar olurdu. Yani dinde aşırı gitmek, emirleri yapacaksın, yasaklardan sakınacaksın. İlave ediyor. Diyor ki biz işte sünnetleri, müstahapları yapmasak yapacağız. Müstahabı terk eden sünneti terk eder. Sünnet terk eden vacibi terk eder. Vacibi terk eden farz terk eder. Onlar elinden geldiği kadar riayet edeceksin. Ha eksik yaptın, noksan yaptın. Onlara üzülmeyeceksin. Yapmak için gayret sarf ediyorsun. Efendim tam ve mükemmel ya şeyde Osmanlı ve Selçuklu, yani bunlar ehl-i sünnet dikkatli Müslüman mı? O dönemde yaşayan ecdadımız, dedelerimiz. Ya Mustafa Bey, maddi olarak bir şey yaptıkları zaman, evdir, saraydır bir şey, bir tarafını kusurlu bırakırlarmış. Sebebini de söylerlermiş. Kamil ve mükemmel olan Allah-u Teala'dır. Biz mahlukuz. Haşa, yani biz işte öyle yaptık ki böylesini yapamazlar diyerek, haşa Allah-u Teala hani isyan bayrağı açmak gibi olur. Bundan sakınırlarmış. Biz sakınamıyoruz. Yani ondaki iman, ondaki ihlas bizde yoktu ondan. Öyle olursa sen de doğru. Ben de yoksa efendim böyle falan. Gelelim efendim. İşte hapşırınca işte birisine sordum da şöyle dedi de böyle dedi de falan. Kitaplarda ne yazıyorsa o. Hatta şey bile söyleyiver. Dinim İslam. Mesela bize bağlı, Osmanlı'ya bağlı. Hepsi tavsiye etmiyoruz dinim İslam'ı. İslam hala kitabını oku. Saadet Ebediye kitabını oku. Kıyamet Ahiret kitabını oku. Efendim oradakiler yanlış mı? Hayır değil. Değil ama bir başkası alıyor oraya geçiriyor. Ama sen doğrudan doğru İslam hala kitabını okursan, Kıyamet Ahiret kitabını okursan, Saadet Ebediye kitabını okursan, o kitabı hazırlayan zattan ve o içine almış olduğu isim, mübarek isimlerden feyz alacaksın. Ama bir başkası araya girince kesilir o. Bir başkası araya girince kesilir. Kitap okumanın aynı şekilde. Teknoloji ilerliyor efendim, şu oluyor da yapay zeka giriyor da işte efendim çok hafızası kuvvetli falan. Ya yapay düzeyi falan değil. Ha istifade edilir. Teknolojinin hepsinden istifade edilir. İnternetten de istifade ediyorsun falan. Ama bizim naklettiğimiz önemli. Çünkü bunun üzerinde ısrarla durulmuş. Kitabı okuduğun zaman bunu söyleyen Hüseyin İlmi Efendi rahmetullah. Kitabı okuduğun zaman o kitabı hazırlayan zatın kalbiyle, yani o zat 1000 sene önce de vefat etmiş olsa bağlantıya geçiyor, bağlantıya geçiyor. Dolayısıyla oradan feyiz geliyor. Onun için dedim elhamdülillah dini yerhamdülillah diyemedim. Vebali yok.
1: Günah değil.
0: Günah değil.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: TGRT FM。
1: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şöyle bir şey sormak istiyorum bugün de. Hani bazı insanlar vardır, doğuştan müdürdür. Bazıları vardır, sonradan müdür olur. Şimdi, yani kabiliyet açısından söylüyorum. Asıl bu değil tabii soru da, istekle alakalı. Yani bir insanın amir veya müdür olması, olmayı istemesi, yönetici olmayı istemesi, işte insanları yönetmek, onları organize etmek, bu tür isteklerde bulunmasının mahsuru var mıdır yani dinimiz açısından?
2: Mustafa Bey, şimdi amir, emir, bey, daha önce sultan, hükümdar, neyse. Bir kavmin, bir toplumun başı, beyi emreden anlamında kullanılmış. Amir, emir, müdür. Zaten evet, aynı kökten geliyor. Amir olmak, baş olmak herkeste var buyuruyor. Yok diyen yalan söyler.
1: İçinde var öyle bir şey. Evet. İstek.
2: Baş olmak. Herkeste var mı? Herkeste var. Hatta mesela bir kimse bir yere baş olamadıysa, eve gider. Evde 2-3 yaşında çocuğu varsa ona emir verirmiş. Kimseye emredemiyorsa ona emir verirmiş. Kızar, bağırır, çağırır.
1: Öyle tatmin ediyor kendini. Evet.
2: Şimdi adam oğlanı askere göndermiş, sonra bir gitmiş, ziyaret etmiş falan, geliyor memleketine. Sormuşlar, demişler çocuk nasıl, sormayın demiş, benim çocuk baş olmuş. Demişler on başı mı, yok. Çavuş, yok. İşte baş çavuş, üst çavuş, neyse, yok. Teğmen, üst teğmen, binbaşı, yarbay, albay, yok. Öyle bir şey, genel olacak hali yok ya senin oğlan demiş. Ne başı, aşçı başı olmuş demiş. Baş olmuş ya. Aşçı başı olmuş. Dolayısıyla baş olmak sevgisi herkese var. Var. Hatta bir de şöyle bir hikaye anlatırlar da. Adam ömründe böyle amir olmak, müdür olmak peşinde koşmuş ele geçirememiş. İşte emekli ayrıldıktan sonra bir yerde tuvalet bekçisi, seyler bekçisi olmuş. Tabii o zamanlarda şimdiki gibi böyle çeşme falan yok. Ibrıklar var. Ibrıklara doldurmuşlar. Tuvaletler işte o taşıma suyuyla falan. Suyu oraya götürüyorsun, yıkıyorsun, temizliyorsun. Neyse adam oturmuş tuvaletin önünde. Birisi sıkışmış böyle koşuyor. Hemen gelmiş oradaki ıbrıklardan birisine bir saldırıyor. Adam vur demiş falan. O ıbrığı değil, öbürsünü aldı. Adam sıkıştığı için itiraz edecek hali yok. Onu bırakmış, öbürsünü almış. Ondan sonra tuvaletlerin hepsi boş. Birisine dalarken dur demiş, oraya değil buraya. Adam sıkışık olduğu için itiraz girmiş. Neyse ihtiyacını ömüş, rahatlamış, dışarı çıkmış. Ya arkadaş demiş ya. Ha bu ıbrık, ha bu ıbrık. Ha bu tuvalet, ha bu tuvalet demiş. Ne fark eder, hepsi açıktı zaten demiş ya. Kapalı değildi. İyi de demiş, biz burada ne giyik? Öyle
1: ya. Adamın da orada bir makamı var ya.
2: Tabii. O da orada netice itibari tuvalet müdürü yani. Usta evet, yani. Değil mi? O kadarcık evet. Olsun. Dolayısıyla herkeste var mı bu? Evet, herkeste var. Herkeste bu duygu mevcut mu? Mevcut. İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki insanların nefsi emmaresi mevki almak, başa geçmek sevdasındadır. Nefisten kaynaklanan bu buyuruyor. Onun bütün arzusu şef olmak. Herkesin kendisine boyun bükmesidir. Kendisinin kimseye muhtaç olmasını, başkasının emri altına girmesini istemez. Nefsin bu arzuları ilah olmak, herkesin kendine tapınmasını, Allah-u Teala'ya ortak olmayı istemektir. Hatta nefis o kadar alçaktır ki ortaklığa razı olmayıp, yani Allah-u Teala haşa nefse dese ki gel bu kainatı beraber idare edelim dese, buna bile razı değil, hakim, amir, İşte müdür de, sultan de, ne dersen, yalnız kendi olsun, her şey yalnız onun emri ile olsun ister. hadis-i kutsi'de Allah-u Teala buyuruyor ki nefsine düşmanlık et çünkü nefsin benim düşmanımdır. Yani böyle bir nefsi insanın içinde. Dolayısıyla efendim bende bu duygusu. Yalan. Yalan o. Herkeste var.
3: Nefis varsa o da var.
2: Tabii nefis varsa hepimizde var. Üç aşağı beş yukarı. Herkes fırsat kollar. Fırsatını bulduğu an bulunmadık Hint kumaşı olduğumuz için hemen devreye gireriz. İşte herkes bana sorsun bu işi. Ben iyi bilirim bu işi. Ben yaparım falan. Otomatik olarak amir pozisyonda geçiyorsun. Emretme. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler bu kadar şuraya kadar menfi şeyler anlattık. Peki efendim yani amir olmak, insanların başına geçmek yani tamam kötü bir şey midir? Kötü bir şey midir? O zaman peygamberler insanlara rehberlik etmiş. Birçok aynı şekilde sultanlar gelmiş.
3: Yani devlet adamı olmasın.
2: Devlet adamları. Devlet başkanları gelmiş. Ve insanlara çok büyük hizmetleri dokunan devlet büyükleri gelmiş. Sultanlar gelmiş, hükümdarlar gelmiş. Adaletiyle meşhur kitaplar daha bir anlatılıyor falan. Öyle değil o. Allah Teala kullarına hizmet için. Süleyman Aleyhisselam bile talep etti bunu. Süleyman Aleyhisselam bile talep etti. Yusuf Aleyhisselam aynı şekilde Mısır'da aziz oldu. Yani bugünkü tabirle ne diyelim? Hani şimdi pek öyle yok da mesela Maliye Bakanlığı'nın üstünde bir şey. Mesela başbakan gibi. Öyle bir şey. Mevkiydi. Mühür ondaydı. Krallar var ama kral adına bütün mühür ve işleri onu tanzim ediyordu. Evet o tanzim ediyor. Dolayısıyla peygamberler bile aynı şekilde talip olmuşlar. Ha insanlara hizmet için, Allah-u Teala'nın kullarına hizmet için caizdir. Ama kibirlenmek için, tepete bakmak için, insanlara emir vermek için, onları köleleştirmek için, firavunlar gibi, nemrutlar gibi köleleştirmek ve kendini aynı şekilde taptırmak için. Mesela o firavun da normalde hükümdardı. Ama canına bak 400 sene ömür vermiş o Musa Aleyhisselam zamanında yaşayan. Dişlerini bile sık yaratmış Cenab-ı Hak. Bir şey yediği zaman arasına girip de ızdırap vermesin diye. Bir baş ağrısı diş ağrısı bile vermemiş. Saatli bir ömür sürmüş. Tabii şeytan da fırsatını buluyor. Geliyordu ki hemşerim diyor. Sen farklısın. Ne farkın var diyor. Sen hiç hastalandın mı? Yok. Senin emirlerin kanun. Bu diyor tanrı da olur. Sen tanrısın diyor. Zaten nefste kuzu gibi dinle bunu diyor ya. Dinle bunu.
3: Sen öylesin yani.
2: Sen öylesin yani. Farklısın evet. Sen. Dinle bunu. Adam tanrılığını ilan etti. Adam tanrılığını ilan etti. Ve insan bazen mesela nasıl olur falan. Cenab-ı Hak o şekilde kimseyi imtihan etmesin. Zor bir geçittir o. Yani sıhhat, güç, kuvvet verecek. Emir altını çarpınca tamam. Adam diyor ki benim sözüm kanun. Benden habersiz burada kuş uçamaz diyor. Kuş uçamaz. Buralar benden sorulur. Şerefli yani. Adam bir sokağın başında acık bir yer şey yapmışlar. Buralar benden sorulur. Git diyor herkes beni tanır. Nasıl tanırsa onu da bilemiyorum artık. Herkes bana buralar benden sorulur. Çünkü insanın içinde bu var mı? Elbette. Nefsi kuvvetlendirmek, onun mal, mevki, rütbe, herkesin üstünde olmak, herkesi aşağı görmek gibi isteklerini yapmak Allah-u Teala bu düşmana yardım ve onu kuvvetlendirmek olur ki bunun ne kadar korkunç bir suç olduğunu anlamalıdır buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve Allah-u Teala hadis-i kutsi'de buyuruyor ki büyüklük, üstünlük bana mahsustur. Kibriya bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olmak isteyen büyük düşmanımdır. Hiç acımadan onu cehennem ateşine atarım. Ya. Kibriya, büyüklük bana aittir. Bu konuda ortak olmak isteyen. Yani ben diyorsun ki şef olmak istiyorum. Yani amir olmak istiyorum. Emredeceğim. Herkes bana tabi olsun. Ama bu farklıdır. Yani bu insanların başına geçeyim. İnsanların sıkıntılarını gidireyim. Onlara yardım edeyim. Rahat etsinler, huzurlu olsunlar. Onlara hizmetçi olmak. Zaten İslamiyet'te amirlik yok. Hani Yavuz Sultan Selim Han Mısır'ı fethettikten sonra işte halifeyi kendisine verilince hutbede Hoca Efendi Hakimül Haremeyn deyince hakimi değil diyor. Hadimi.
3: Hizmetçisi.
2: Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir kavmin, bir topluluğun efendisi onlara hizmet edendir. Müslüman bu şekilde ister. Hatta büyüklerden bir zat bir talebesiyle böyle yolculuk yapıyor. Talebesine diyor ki evladım diyor iki kişi üç kişi beraberce yolculuğa çıkınca birisi emir olması lazım. Diyor sen estağfurullah hocam diyor siz varken falan. Ben emir miyim diyor bana ittiba ettim efendim diyor peki. O sana yolda giderken bir yerde konaklıyorlar sen otur diyor. Emir benim ya. Gidiyor lazım olacak şeyler bu. Ama hocam emirin sözü dinlemem diyor evladım otur. İşte hava soğuk olunca kendi ceketi çıkartıyor ona veriyor falan. Talebe bir pişman olmuş ki ya demiş ya. Hocam haberi hizmet etti demiş ya. Ben rahat ettim falan. Ondan sonra yolculuk bitince evladım emirlik böyle olur buyuruyorlar. Onu öğretiyor. Sen de bundan sonra öyle yapayım mı buyuruyorlar.
3: Hizmet.
2: Emir emreden değil. hizmet edendir. Allah rahatını düşündür. Hazreti Ömer emirdi. Hazreti Ebubekir emirdi. Hazreti Osman, Hazreti Ali emirdi. Bunlar peygamberlerden sonra insanların en üstünleridir. Dolayısıyla dinimiz bunu men etmemiş. Ama oradaki niyet ve aynı şekilde tatbikat önemli. Yani insanları ezmek, insanları sömürmek, insanların ellerindekini almak, gasp etmek, ırzına, namusuna, parasına, her şeyine göz dikmek ve onu hizmetçi yapmak, köle yapmak, emrinde çalıştırmak. Seninki o zaman arkadaş amirlik oldu. Emir vermek oldu. Yani nefsin emrindesin. Nefsin. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki insan iki yoldan birini tercih etmek durumundadır. Zaten üçüncü bir yolda yoktur buyuruyor. Bunlardan ilki Allah-u Teala ilah, Rab kabul etmek. Onun kulu olmak ve böyle Cenab-ı Hakk'ın beğendiği, razı olduğu yere, yani cennete gitmektir. Peki ikincisi ne? İkincisi ise nefse ve şeytana tabi olmak. Ve nefsin de şeytanın da içinde olacağı yer, yani cehenneme gitmektir. Tercih insana bırakılmıştır. Paşa gönlüne biri nasip etsin. Netice olarak herkeste şef olmak, baş olmak arzusu vardır. Çünkü insanın nefsi böyle yaratılmıştır. Bu hal yalnız yüzü ahirete dönük olanlarda olmaz. Baş olmayı, şef olmayı seven bir kimse iflah olmaz. Yani ezeyim diye yapan da iflah olmaz. Bu sevdaya düşen ibadet ve ihlastan uzaklaşır. Herkesi kendinden aşağı görür. Kendinden daha aşağı, daha kötü birinin bulunduğuna sanan da kibirlidir. Kibir ise her türlü iyiliğe de manidir buyuruyor. Dolayısıyla hem amir olmak, müdür olmak kötülenmemiş ama bunları insanlara zulmetmek, onlara emretmek, onları köle gibi çalıştırmak için kullanıyorsa çok çirkin ve kötüdür, kötü bir huydur. Bu riyaset deniyor ki kötü bir huydur.
3: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalınız.
4: Saadeti Ebediyeden
5: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bid'at sahibi olanlara, yani Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve onun 4 halifesi zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkarılan, uydurulan sözleri, yazıları, usulleri ve işleri, ibadet olarak inananlara, yapanlara ve yaptıranlara, hürmet eden, dirilerini ve ölülerini metheden, bunları büyük bilen, dini İslam'ı yıkmaya, dünyadan kaldırmaya yardım etmiş olur, buyuruyor. Her Müslüman, hem imanını korumaya, kaptırmamaya çalışmalı, hem de Allahü Teala'ya ve onun peygamberine inanmayan kâfirleri sevmemelidir. Fakat sevmediklerine de kötülük, zulm yapmamalı, kâfirlere ve bid'at sahiplerine tatlı dil ve güler yüz ile nasihat etmelidir. Onların felaketten kurtulmalarına, saadete kavuşmalarına çalışmalıdır.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Ebu Suud Efendi Hazretleri 3. Bölüm 13. Osmanlı Şeyhülislam olup, tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük âlimiydi. İsmi Ahmet bin Mustafa'dır. 1492, Hicri 898 senesinde doğdu. Kendi vakfiyesinde İskilip'te doğduğu yazılıdır. 1574, Hicri 982 senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri Eyüp Sultan'da, kendi yaptırdığı medresenin yanında Eyüp Camii karşısındadır. Dedeleri Türkistanlı olup Semerkant'tan Anadolu'ya gelmişlerdir. Ebu Suud Efendi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: İhtiyarlık gençliğin sonu ve neticesidir. Netice ise başa bağlıdır. Gençliğini iyi geçirenin ihtiyarlığının da iyi geçeceği umulur. Kötü kimse başkalarının ayıplarını saymak isterken kendini dile getirir. Bir kimse bütün ilimleri kendinde toplasa, Allahü Teala'nın rızasına uygun hareket etmedikçe kurtulamaz. Önceden Allahü Teala'nın adını dile getirmeyip, onu övmeden, mübarek bir işe başlayan kimse, cılız bir kuş gibi uçmaya güç yetiremez. Gayesine ulaşmadan kanatları kırılır, bir daha kalkamayacak gibi yere düşer. İlim, sana zaruri oldukça kazanmaya çalış. Sana gerekli olmayan bilgileri elde etmeye uğraşma. Zaruri olan bilgiyi kazandıktan sonra da onunla amel etmekten başka bir şey isteme. Her kime şu 5 saadet verilmiş ise, tatlı yaşayışın dizgini onun eline bırakılmıştır. 1- Vücut sağlığı. 2- Güven. 3- Rızık genişliği. 4- Şefkatli ve vefalı arkadaş. 5- Feragat duygusu. Akıllılar ölümle sona eren her nimeti nimet olarak hesaba katmazlar. Ömür ne kadar uzun olursa olsun, ölüm yüz gösterince o uzunluğun ne faydası olur? Nimetin değeri sonsuz olmasında ve yok olmak tehlikesinden uzak bulunmasındadır. 3 zümreye 3 şey çirkin düşer. Padişahlara sertlik, alimlere mal sevdası, zenginlere cimrilik. Molla Cami Hazretleri bir gün bir kimseye, "Ne iş yapıyorsun?" diye sordu. O da, "Hamdolsun, huzurluyum. Sıhhat ve afiyette bulunduğum halde dünyayı terk ederek bir köşeye çekildim. Cenab-ı Hakk'ın zikriyle meşgul oluyorum," dedi. Molla Cami Hazretleri buna cevap olarak, "Huzur ve afiyet bu değildir. Huzur ve afiyet, insanın nefsinin emmarelikten kurtulup itminana kavuşmasıdır. Nefsini itminana kavuştur da, ister sakin bir köşede otur, isterse insanların arasında bulun," buyurdu. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, ümmeti geçmiş bütün ümmetlerden efdaldir ve üstündür. Ümmet-i Muhammed içinden çıkan bütün veliler, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i şeriflerine tam uyarlar ve sıkı yapışırlar. Onlar hidayet yolunun en nadide yolcularıdır. Peygamberlerden aleyhisselam sonra bütün mahlukatın en üstünüdürler. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın âli ve ashabı ise her hususta herkesten daha üstündürler. Bütün eshab-ı kiramın da en üstünü ve halifeliğe en layık olanı Hazreti Ebubekr Sıddık'tır. Hazreti Ebubekr Sıddık'tan sonra nefislerinin esaretinden kurtulmuş olan eshab-ı kiramın içinde halifeliğe en layık olan Hazreti Ömerül Faruk'tur. Bundan sonra Hazreti Osman-ı Zinnureyn'dir ki başkasıyla ümmetin işi zinet ve intizam bulmadı. Bunlardan sonra ise ilm ve vefada Allahü Teala'nın arslanı ve halifelerin sonuncusu olan Hazreti Ali'dir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin ve eshab-ı kiramının himmetleri ve gayretlerinden başka bir şey ile din-i İslam intizam bulmadı. Onlar öyle yüksek kimselerdir ki, isimlerini hürmetsiz olarak anma. Onlar tarafına tazim etmeden dahi bakma. Eshab-ı kiramın hepsi hakkında iyi itikat besle. Onlar hakkında kalbine gelen kötü düşünceleri bertaraf et. Aralarında vaki olan hadiseler hakkında da dilini tut. Kimseye itiraz etme ki, dinini yıkıp elden kaçırmayasın. Kim ki Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala tarafından getirdiklerine inanır, sence kıble ehli olduğu anlaşılırsa, onun ilminde ve amelinde yüzlerce hata ve bozukluk görsen dahi, ona hakaret edip kâfirlikle suçlama ve cehennemliksin deme. Bir kimsenin de salih olduğunu, gece gündüz din yolunda çalıştığını, haramlardan ve yasaklardan kaçındığını, emredilenleri de tamamıyla yaptığını, farz ve ziyade nafile ibadetler yaptığını görsen dahi, ona muhakkak cennetliktir deme. Son nefeste iyi bir hal ile öleceğinden emin olma. Dünya ve ahirette insanın şerefi ve iki alemde üstün derecelere nail olması ancak doğru itikatta, ehl-i sünnet itikadında olmak ve salih amel işlemesiyledir. Allahü Teala Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin aleyhisselam sonuncusu ve en doğru yolu gösterici olarak gönderdi. Ondan sonra da ümmetinden büyük alimler yarattı. Bu alimler de onun bildirdiklerini insanların anlayacakları bir şekilde izah ettiler. Allahü Teala bu alimlerden 4 mezhep imamını seçti. Bu büyüklerin ihtilafını rahmet kıldı. Diğer fıkıh alimleri de bu alimlerin mezheplerine göre fetva verdiler. Allahü Teala bu büyük alimler arasında da en büyük imam ve yüksek himmet sahibi, ümmetin ve dinin kandili İmam-ı Azam Ebu Hanife Nu'man bin Sabit Hazretlerini seçti. Yaptığı hizmet sebebiyle Allahü Teala onun makamını cennetin en yüksek derecesinden eylesin. Şüphesiz ki Ebu Hanife Hazretlerinin dini hükümlere dair bildirdiği şeyler, dalgaları birbirlerine çarpan bir deniz, hatta sapıklığın karanlığını gideren parlak bir kandildir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, çocuklarınıza namaz kılmasını öğretiniz. 7 yaşına gelince namazı emrediniz. 10 yaşına gelince kılmazlarsa döverek kıldırınız. Ameller niyetlere göredir. İslam dini 5 şey üzerine kurulmuştur. Bunlar Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hac etmektir. Bir kimse yabancı bir kadına şehvetle bakarsa, kıyamet gününde onun gözlerine kurşun dökülür. İlim için Hazreti Ali kerramallahu veçheh buyuruyorlar ki, bana dinimize ait bir harf, kelime, bir mesele öğretenin kölesi olurum. Bu kadar büyük bir hak var. Dolayısıyla hocanın hakkı, anne baba hakkından önde olmasının sebebi budur. Evet, ilk mürşidimiz anne babamızdır. Kelime-i şehadeti, namazı, temel bilgileri öğretirler ama ondan sonraki hayatında bir insan eğer bir mürşid-i kâmile, bir ehl-i sünnet âliminin eline düşmezse Allah korusun çok zor olur. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah'a ve peygamberine iman edin. Hem iman edenlere hitap ediyor, hem de Allah'a ve peygamberine iman edin diyor. Bu, anne ve babanızdan aldığınız dini terbiye, bilgi size yetmez. Ondan sonra bir hocanın önünde veyahut da eserleriyle tekrar dininizi ve imanınızı güçlendirin, öğrenin demektir. Büyüklerimiz buyurmuşlardı ki, kişi sevdiğiyle beraberdir diye çok müjdeler var. İnşallah dünyada beraber olduğumuz gibi cennette de hep beraber oluruz. İnsanın şerefi, üstünlüğü, meziyeti, kıymeti, ilim sahibi ve edepli olmasıdır. Çok zengin, çok etiket sahibi olması, çok meşhur olması veyahut da filancanın oğlu olması değildir. Allahü Teala'nın indinde insanın kıymeti, ilim sahibi olması ve edep sahibi olmasıdır. Edep, haddini, sınırını bilmektir. İş yerinde, evlilikte, cemiyette, her yerde herkesin bir sınırı vardır. O sınır içerisinde kalmak kaydıyla dünya cennet olur. Bütün sıkıntılar, üzüntüler, kavgalar hep sınır tecavüzünden olmaktadır. İşte bu sınır ilimdir. Dinini öğrenmeyen ne sınır ne sınırsızlık tanır. Önce iman, ondan sonra ilim. Çünkü bütün ibadetler ilme bağlıdır. Kitap okumak, dinini öğrenmek şarttır. Ve Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki, ilmin rütbesi, derecesi bütün rütbelerin en yücesidir. Yine bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Yani bir alim vefat ederse, bütün alem, bütün insanlar ölmüş gibi olur. Ehl-i sünnet itikadını yaymak, anlatmak için gidenlerin ayaklarının altına melekler kanatlarını döşerler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir talebe dinine ait bir mesele öğrenmek için evinden çıksa, hocasının evine kadar yürüse, bu şerefli kul benim üzerime bassın diye melekler kanatlarını bunun ayaklarının altına döşer. Havadaki bütün kuşlar, karadaki bütün hayvanlar, denizdeki bütün balıklar bu kul için istiğfar ederler. Bunu affet diye dua ederler. Bu, öğrenmek için gidene verilen ecirdir. Ya öğretmek için giderse? Bir kişiye bir kitap vermek için yola çıkanın, yol boyunca alacağı ecir ve sevap, öğrenmek için gidenden daha fazladır. Gerek bizzat giderek, gitmese de sebep olarak, her ne şekilde olursa olsun, iştirak eden bu sevaba kavuşur. Sadaka için verilen para, Allah yolunda gaza için verilen paranın kıymeti yanında hiç kalır. Gaza için harcanan para ise, emr-i maruf için harcanan para yanında hiç kalır. Birine ehl-i sünnet itikadını anlatan bir kitap vermek veya anlatmak, yazmak emr-i maruftur. Eğer bir yerde Allah'ın dinine hizmet varsa, her Müslümanın üzerine şu üç unsurdan birini yapmak farzdır. Yani Allah'ın emridir. Eğer bu üçünden de değilse, hiç yaşamasın daha iyi. Çünkü öbür tarafta çok acı azap çekecektir. Eğer ecdadımız, bizden öncekiler, bu üç şartı veyahut da birisini yerine getirmeselerdi, bugün biz belki bir Hristiyan, Yahudi çocuğuydık, belki dinsizdik. Çünkü İslamiyet bize bir emekle gelmiştir. Farzın birincisi, fiilen iştiraktır. Bizzat. Nitekim Eshab-ı Kiram, ta Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'den, İstanbul'a kadar, herhalde toprak, ganimet sahibi olmak için değil, ilahi kelimetullah için geldiler. Allah'ın dinini kullarına anlatmak için geldiler. Birincisi, fiilen, bedenen. Buna imkanı yoksa, malen desteklemesi lazım. Demek ki ya fiilen iştirak edecek veya destek verecektir. Bu da mümkün değilse, üçüncüsü de elini açıp yalvararak dua edecektir. Ben iştirak edemiyorum. Ben acizim, hastayım, sıkıntım çok. Ama şu insanlara yardım eyle. Onları her türlü kötülükten muhafaza eyle. İşlerini rast getir. Çocukları kurtulsunlar, dinsiz imansız yetişmesinler diye dua etse, yine farzı yerine getirmiş olur. Aksi halde çok tehlikelidir. Çünkü bir hadis-i şerif daha var. Bir mümin sabah kalktığı zaman ya alim olarak kalkmalıdır, yani o gün bir şey öğretmelidir, ya talebe olarak kalkmalıdır, yani gidip bir şey öğrenmelidir. veyahut da dinleyici olarak kalkmalıdır. Bir hocaya gider, bir şey istifade eder. Eğer bu da olmazsa, muhabbetle kalkmalıdır. Yani bunları yapamadığı için üzüldüğünden, bu üç hale birden sevgi besler. Allah'ım bana da nasip et der. Ama bir beşincisi olamaz. Şu halde dünyaya gelmek, Müslüman olmak bir sorumluluk, bir mesuliyet getiriyor. Bu mesuliyeti hiç kimse üzerinden atamaz. Bunu yok sayamaz. Çünkü hepimiz artık elhamdülillah tam iman ettik ki hesap var, sevap var, azap var. Ama mutlaka ahirette bir terazi var ve oraya ameller konulacak ve tartılacak. Onun için bir mübarek zat buyuruyor ki Allahü Teala kullarına üç şey vermiştir. Bir, topraktan geldik, toprak olacağız. Yani bedenimiz çürümeye mahkum. Müminin ikinci varlığı ruhudur. Ruh, âlem-i emirden gelmiştir. İnsan vefat ederken ruhu kendi makamına gider. O da bizden ayrılır. Kabir içerisinde bize sadece amellerimiz, iyiliklerimiz veya kötülüklerimiz kalır. Bunlar öbür tarafa gidecektir. Ebu Suud Efendi Hazretleri başka bir sohbetinde buyurdular ki, efendim, kötülükler deyince insanın içi titriyor. Keşke hiç söylemesek ama söyleniyor, var çünkü. Allahü Teala çok şefkatli, çok merhametli, çok affedici olduğu için, bu yapılan hataların temizlenmesi için 5 vakit namazı emretmiştir. Namazlar arasındaki hatalar silinsin diye. Yetmedi, cuma gününü yaratmıştır. Allahü Teala bu mübarek gecelerde, saatlerde yapılan duaları kabul ediyor. Bir haftalık hatalarını, günahlarını siliyor. Cuma günü ve gecesi ve Ramazan-ı Şerif'in 30 gün ve gecesi hiç kimseye azap yoktur. Bu gecenin şerefi ve büyüklüğü bakımından. Bu da yetmedi. Allahü Teala mübarek geceleri yarattı. Ramazan-ı Şerif'te imanı olan ve oruç tutan mümin mutlaka temizleniyor. Peki ondan sonra kirli havaya, kirli etrafa bağlı olarak, elinde olmayarak yine kirlenmeye başlıyor. Eskiden haramlar, helaller ayrıydı. Şimdi karma karışık oldu. Aynı karanlık gecede yıldızlar görüldüğü gibi, karanlık dünyada imanlılar da yıldızlar gibi pırıl pırıl parlar. Bu yıldızlar nasıl gökyüzüne dağılmış bir halde ise, imanlı insanlar da yeryüzünde bu şekilde görülürler. Biz yıldızları seyrettiğimiz gibi, melekler de dünyayı seyrederler. Ne bahtiyar kullar! Bir araya gelmişler, Allah'tan, peygamberden bahsediyorlar diye gıpta ederler. Çünkü bir hadis-i şerif var. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, 3-5 kişi bir araya geldiğinde Allah'tan ve peygamberden bahsetmezse Allah oraya lanet etsin buyuruyor. Eğer Allahü Teala bir kulundan razı olmuşsa ona her şeyi vermiştir. Cenab-ı Hakk'ın razı olması onun razı olduğu yerde buluşmaktır. Rabbimizin de razı olduğu yer cennettir. Cennet çok tatlıdır. Çünkü orada dünya yoktur. Acı olan dünyadır. Bu dünyada, bu hayatta bir an dünyayı unutmak huzurdur. Eğer bir mümin bir mümini sevindirse, annesini, babasını, kardeşini, komşusunu, arkadaşını sevindirse, birine bir şey verse, bundan Cenab-ı Hak razı olur. O Cenab-ı Hakk'ın rızası gökten yere ampul olarak inmiş olsa, nurundan güneş kararır, o kadar parlak olur. Su bir taşı eritirse, Allahü Teala'nın zikri benim kalbimi eritmez mi? Kap kapalı olursa su nereye dolar? kabımızı açık tutmak gerekir. Nisan yağmuru ne kadar bol da olsa, eğer kaplar ters çevrilmişse, 40 senede rahmet yağsa bir damla bile kaba girmez. Bişr-i Hafî Hazretlerinin evine gelen zat, hür müsün köle misin dedi. Hürüm diye cevap verince bırakıp gitti. Peşinden koşarak niye gidiyorsun diye sorunca, sen hürüm dedin, kulum deseydin kulluğunu bilirdin diye cevap verdi. Allahü Teala Berat gecesinde affı mağfiret vaat ediyor. Cenab-ı Hak vaadinden dönmez. Allahü Teala sıkıntılı halde yapılan duayı kabul eder. Hastalık sıkıntı olduğu için hastanın duası reddolmaz. Her sıkıntı aynı şekildedir. Hastalığa, sıkıntıya üzülünmez. Ancak hizmetlerine, namazına mani olursa o zaman üzülünür. Bununla beraber hastalık ve sıkıntıları istememelidir. Hasta olmamak için sebeplere yapışılır. Buna rağmen gelirse sabredilir. Kalpleri temizlemenin bir ilacı da Allah dostlarının kelamıdır. Onların yazılarını okuyunca kalpler temizlenir. Cuma günleri mevtaların ruhları tanıdıklarına, evlatlarına gelirler, bir hediye beklerler. Bir Yasin-i Şerif okusa da sevabını bana hediye etse diye beklerler. Temiz ve helal ye de, ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu. Mü'min bir tüccara benzer. Farzlar onun sermayesi, nafileler de kazancıdır. Sermaye kurtarılmadıkça kazancı olamaz. Acele etme. Acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek Allahü Teala'dandır. Umumiyetle aceleye sebep dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. Allahü Teala kanaat sahibi olmayı bilenlerden eylesin. Amin.
7: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzel ahlakın en azı güçlüklere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır.

Bugünkü konumuz komşu hakkı ve kul hakları. Sevgili dinleyicilerimiz, kul hakkına hukuki ibad denir. Kul hakkının en mühimi ana baba hakkı, komşu hakkı, üstad hakkı, karı koca hakkı, arkadaş hakkı ve diğerleri sırayla gelmektedir. Bu haklara riayet edilmezse ahirette hesabını vermek zor olur. Komşu hakkına riayet hususunda kitaplarda şu bilgiler verilmektedir. Komşu görüldüğü zaman hali, hatırı sorulmalı. Sonra hasta olunca ziyaretine gidilmeli. Komşunun evine gidince izin almadan içeriye girmemeli. Ve elden geldikçe komşunun ihtiyacına yardım etmelidir. Peygamber Efendimiz, komşunun miras hakkı gibi hakkı vardır. O da komşuluk hakkıdır. Eğer Müslümansa sende iki hakkı vardır. Biri komşu hakkı, biri de Müslüman hakkı buyurmuştur. Komşunun yiyeceği yokken elindeki yemeği yememelidir. Zira komşunun da o yemekte hakkı vardır. Her zaman acaba komşularımdan yiyecek yemeği olmayan var mıdır diye düşünmelidir. Hadis-i şerifte evinizde pişen yemekten komşunuzun hakkını veriniz buyuruldu. Komşuya hürmet, onunla iyi geçinmektir. Onun aç olduğunu bilerek kendisi tok yatmamalıdır. Allah-u Teala'nın kendisine ihsan ettiği rızıklardan ona da vermelidir. Onu incitecek söz ve harekette bulunmamalıdır. Hadis-i şerifte komşusu şerrinden emin olmayan kimse Allah-u Teala'ya iman etmemiştir buyuruldu. Komşunun yaptığı eziyetlere ve cahilce hareketlerine sabretmeli, karşılık vermemelidir. Komşular günah işlediklerini görüp de nasihat vermeyen ve kendileriyle görüşmeyen, cehennemden kurtulmaları için yardım etmeyen komşularını kıyamet günü Allah-u Teala'ya şikayet edecekler ve haklarını isteyeceklerdir. Komşunun çocuklarını sevmeli, namaz kılmaları ve günah işlememeleri için tatlı dille nasihat etmelidir. Komşusu hasta olunca ziyaretine gitmeli, sıkıntıya düşünce imdadına yetişmelidir. Hadis-i şerifte sıkıntıya düşen komşusuna yardım eden, sıkıntısını gideren kimseye Allah-u Teala kıyamet günü kıymetli elbise giydirecektir buyuruldu. Komşunun cenazesi olunca taziye etmeli, sabretmesini söylemeli ve cenazesinin hizmetine koşmalıdır. Abdullah bin Mübarek Hazretleri hacca gider ve hac sonunda bir rüya görür. Rüyasında iki meleğin o sene hacca gelenlerin haccının kabul olmadığını, ancak Şam'da ayakkabı tamir eden Ali bin Muvaffak adında birinin hürmetine bütün hacıların haccının kabul edildiğini söylediklerini işitir ve uyanır. Doğruca Şam'a gider ve ayakkabı tamircisini bulur. Gördüğü rüyayı anlattıktan sonra bana nasıl hayırlı bir amel işlediğini anlatır mısın der. O kimse de şöyle anlatır. Ben ayakkabı tamircisiyim. 30 seneden beri hacca gitmeyi arzu ederdim.

nafaka yap. Haccımız bu olsun dedim. Abdullah bin Mübarek Hazretleri işin sırrını öğrenip dua ederek oradan ayrıldı. Herhangi bir kimseye yapılması haram olan bir kötülük, komşuya yapılırsa günahı kat kat daha fazla olur. Yine herhangi bir kimseye yapılması sevap olan bir iyilik, komşuya yapılırsa sevabı kat kat daha fazla olur. Bir kimsenin iyi mi kötü mü olduğu, komşularına yaptığı muameleden anlaşılır. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, kendisinin iyi mi kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse, salih olan komşularının kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin. İyi kimsedir diyorlarsa, indi ilahide iyi olduğunu anlasın. Değerli dinleyenler, kul hakları, mali, nefsi, ırzi, mahremi ve dini olmak üzere 5 türlüdür. Hırsızlık, gasp, aldatmakla ve yalan söylemekle mal satmak, başkasının malına zarar vermek, yalancı şahitlikle veya rüşvet vermekle malına zarar vermek, mali olan kul haklarıdır. Bir kuruş mal için tövbe etmek ve sahibiyle helalleşmek lazımdır. Dünyada helalleşmezse ahirette sevapları ona verilecek ve helalleştirilecektir. Mal sahibi ölmüşse varisine ödenir. Varisi yoksa veya mal sahibi bilinmiyorsa fakire hediye olarak verilip sevabı sahibine gönderilir. Salih olan Müslüman fakir yoksa İslamiyete ve Müslümanlara hizmet eden hayır cemiyetlerine, vakıflara da verilir. Bunları yapma imkanını bulamayan kimse mal sahibinin ve kendisinin affolması için dua eder. Kafirin hakkı içinde onunla helalleşmek lazımdır. Gönlü alınmazsa ahirette affolunması çok güç olur. Nefsi yani hayati günahsa adam öldürmek veya herhangi bir uzvunu telef etmektir. Tövbe etmek ve hak sahibiyle veya varisleriyle helalleşmek lazımdır. Irza dokunan kul hakkı, gıybet, iftira, alay etmek, sövmek gibi şeylerdir. Tövbe etmek ve helalleşmek lazımdır. Bunlarda varisle helalleşmek olmaz. Mahremi olan hak, başkasının hanımına, çocuğuna hıyanet etmektir. Bu günah içinde tövbe ve istiğfar edilir. Fitne çıkma ihtimali yoksa sahibiyle helalleşir. Fitne ihtimali varsa helalleşmek yerine hak sahibine dua eder ve onun için sadaka verir. Dini haksa akrabasına ve emri altında olanlara din bilgisi vermeyi terk etmektir. Ailesinin emri altında olanların ve bütün insanların din bilgisi öğrenmelerine, ibadet yapmalarına mani olmaktır ve başkasına kafir, fasık demektir. Kul hakları için helalleşirken günahı bildirmeyip bendeki haklarını affet demek de caizdir. Hadis-i şerifte tövbe eden günah işlememiş gibi olur buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte de günahına pişman olmayıp diliyle istiğfar eden günahında devam edicidir. Rabbi ile alay etmektedir buyuruldu. İstiğfar etmek estağfirullah demektir. Muhammed Osman Hindi Hazretleri, şifa için tövbe ve istiğfarı çok okuyunuz. Yani estağfirullah el azim ve etübi ileyh deyiniz. Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Hud suresinde 52. ayetinde mealen, istiğfar okuyunuz, imdadınıza yetişirim buyuruldu. İstiğfar, insanı her murada, afiyete kavuşturur buyurulmuştur. Kul hakkı dahil her türlü günaha tövbe etmek lazımdır. Hatta yapılan ibadetlerden, iyi işlerden sonra bile tövbe etmelidir buyurulmuştur. Çünkü insan iyi işler yapınca kibir, ucup gibi haramlara, günahlara yakalanabilir. Bu sebeple devamlı istiğfar etmeli, söylemelidir. Ancak bazı günahlar yalnız tövbe etmekle affolmaz. Mesela vaktinde kılınmayan namazlar ve vaktinde tutulmayan oruçlar için öncelikle bunları kaza etmeli

ve daha sonra da tövbe etmelidir. Kul hakkı bulunan günahlar için de önce helalleşmeli ve daha sonra da tövbe etmelidir. Tövbe etmenin, istiğfarın yeri ve zamanı yoktur. Her zaman tövbe edilir ve istiğfar okunabilir.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dini hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir.

Şiirlerle menkıbeler. Mazhar-ı can-ı canan. Rahmetullahi aleyh. Cennete giden yol. Allah adamlarından alim ve veli bir zat. Tesirli sözleriyle ederdi çok nasihat. Bir günde buyurdu ki, namaz gayet mühimdir. Onu kılmak Allah'ın biz kullara emridir. Allah namaz kılana verir çok ecir, sevap. Kılmayanlara ise yapar çok acı azap. Bir evlat babasına isyan ederse eğer, babası o evlada ne kadar öfke eder. Der ki, bunca hizmetler eyledim de ben sana, sen nasıl bana karşı kalkışırsın isyana? Halbuki ikisi de birer kuldur nihayet. Yalnız baba, oğluna yapmıştır biraz hizmet. Allah ise yerde ve gökte ne yarattıysa, hepsini bizim için yaratmıştır bilhassa. Bu gözle gördüğümüz ve göremediğimiz, her ne ki halk ettiyse kainatta Rabbimiz, mesela ay ve güneş ve sayısız yıldızlar, hepsinin muhakkak ki insana faydası var. Denizlerin dibinde yaşayan canlıların yaratılması bile faydasına insanın. Ya doğrudan doğruya ya dolaylı olarak her birinin insana faydası var muhakkak. Allah'ın kudretiyle çalışıyor kalbimiz. Her uzvu çalıştıran yine yüce Rabbimiz. Şu malik olduğumuz her şey O'nun nimeti. Kendi de bildiriyor bize bu hakikati. Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki zira, ben o kadar nimetler verdim ki insanlara, yazmak için ormanlar eğer kalem olsa hep, ve bil cümle deryalar olsalar da mürekkep, benim nimetlerimi hiç durmadan yazsalar, nimetlerim bitmeden tükenir o deryalar. Bir daha getirseler, o dahi hemen biter. Tükenmez yine benim verdiğim o nimetler. Böyle yüce bir Allah namazı emrediyor. Kul ise karşı gelip, kılmayacağım diyor. Müezzin sesleniyor 5 kez, hayya alessalâh. Namaza çağırıyor kulları yani Allah. Buna rağmen özürsüz kim kılmazsa namazı, kılmıyorum demektir bunun açık manası. Hayya alel felah diye sesleniyor bir daha. Yani Allah bizleri çağırıyor felaha. Kim gitmezse Allah'ın bu namaz davetine, açıkça gelmiyorum demektir bu da yine. Bu Rabbe isyandır ki ne fenadır ve çirkin. Bundan büyük küstahlık olur mu bir kul için? Halbuki cennet için köprüdür her ibadet. Yani cennete giden bir yoldur İslamiyet.

Salih bin Beşir el-Mürri Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: TGRT FM.
1: TGRT FM haber.
2: Tutuklandı. Şimdilik böyle geçiyorum. Daha detaylı konuşacağız efendim. Yine bir başka haber, 1,9 milyar lirayı iade ediyor Fatma Betül Sayankaya için yazılmış. 1,9 milyar liralık iade yapacağı. Bununla ilgili de haberin detaylarını da anlatacağız. Düdük çaldı, para geldi akşam. Parayı veren değil, bu sefer parayı alan düdüğü çaldı. Ama sonu da hapiste bitti efendim. Tutuklandı Yasin Kol. Ekonomi Gazetesi'nin manşetinde de iş dünyası liderleri yeni rekabetçiliğin kodlarını tartıştı manşetini atmış. Başlıkları hızlıca geçtik. Birazdan detaylarına da bakacağız. Konuşacağız efendim. Kimler için yolun sonu göründü? Onu konuşacağız. Kim eğer haksızlık yapıyorsa, kim emek çalıyorsa, kim vatandaşın cebindeki 3 kuruşa göz koyuyorsa bir şekilde o yolun sonu görülecek. Bugünkü etiketimiz yolun sonu. X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyorum. Günaydın Türkiye başlıyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantının gündemi bir hayli yoğundu az sonra. Ekonomide hareketli bir hafta yaşanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 6 Ekim'de mecliste milletvekillerine sunum yapacak. TÜİK ve Hazine önemli verileri paylaşacak az sonra.
2: Başlayalım efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmayacağını vurguladı. Ay uzay aracında üretimin tamamlandığını söyledi. Uzaydaki silahlanma yarışına da tepki gösterdi.
3: Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı. Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir.
4: Mesajın etti. Uzay yarışının birkaç ülkenin mücadelesi olamayacağını söyledi. Silahlandırmayın uyarısı yaptı.
3: Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır. Dahası tehlikelidir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daydı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış törenine katıldı. Erdoğan, Türk tarihinin uzay alanındaki araştırmalarına dikkat çekti. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmediklerini söyledi. Uzay aracı müjdesini verdi.
3: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık.
4: Cumhurbaşkanı Somali'de başlatılan uzay limanı projesini de hatırlattı. Kararlılık vurgusu yaptı.
3: Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.
4: Erdoğan, Türkiye'nin yerli uyduya sahip nadir ülkelerden olduğunu da söyledi. Uzay alanında çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
3: Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li uzay taşımacılığı ve havacılık şirketi SpaceX'in üst düzey yöneticilerini de kabul etti.
2: Sabah gazetesinde Somali'de uzay limanı kuruyoruz manşeti vardı efendim. Somali ile tarihi bir işbirliğinin temellerini attık. Uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oldukça önemli bir haber. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması büyük gurur kaynağı dedi. Ay uzay aracı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Aynı şekilde uzay önden gidenine el koyduğu bir ganimet değildir dedi. Bu sözler de Sabah gazetesinin manşetinde yer aldı. Şimdi efendim Yemen'de çok kritik işler oluyor. Bundan az önce bahsetmiştik. Bununla alakalı bir başka gelişme de Mekke İttifakı. Şimdi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanmış, hatırlayacaksınız, stratejik ve siyasi savunma komitesi toplantısı Riyad'da gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Toplantı sonrası Bakan Fidan'ın açıklamaları var, izleyelim.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bölgesel güvenlik için kurulan savunma hattında yeniden aynı masada buluştu. Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci toplantısı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirildi. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil etti. 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Anlaşması ile kurulan üçlü mekanizmanın kurumsallaşma süreci masaya yatırıldı. Ancak toplantının en kritik gündemi bölgedeki sıcak gelişmelerdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantı sonrası zirvenin gündem maddelerini paylaştı.
0: Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
4: Bakan Fidan Riyad'daki zirvede Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi.
0: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük.
4: Ve ABD ile İran arasında devam eden müzakere trafiği, Riyad'daki görüşmelerde ortak savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, güvenlik koordinasyonunun artırılması ve diplomatik işbirliğinin genişletilmesi başlıkları ele alındı.
0: Ve hem askeri ve teknik olarak, kurumsal olarak neler yapılabilir, nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında, hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanıyla ilgili ne yapılabilir? Onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
4: Yapılan ortak açıklamada Mekke ile Medine'nin hedef alınma girişimi ve Suudi Arabistan'daki saldırılar en sert şekilde kınandı. Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehdidin kesinlikle reddedildiği de açıklandı. Mekke Savunma İttifakı, Suudi Arabistan'a üzerinde anlaşılan askeri kuvvet ve yeteneklerin hızla gönderilmesi için yasal önlemleri almayı ve bu yolla ortak savunma gücünü artırmayı da kararlaştırdı. İttifakın genel sekreteri de Pakistanlı Kor General Numan Mahmud oldu.
2: Şimdi efendim, neden Mekke İttifakı'nın toplantıları ve bundan sonra yapacakları çok önemli. Şimdi Yemen'de en büyük karşı saldırı başlığı Yeni Şafak'ta. Riyad'dan 100 uçakla destek. Husilerin Babilmendeb Boğazı'nı kontrol edecek kadar ilerlediği Yemen'de önceki akşamdan bu yana denklem değişti. Nasıl değişti? Yemen ordusu Yemen Şafağı adı verilen bir operasyon başlattı. Sana ve Babilmendeb başta olmak üzere birçok cephede Husi mevzilerini hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da 100 uçakla Yemen ordusuna destek verip 324 stratejik hedefin imha edildiğini açıkladı. Bu arada şöyle bir gelişme var. Şu önemli. Daha önce Husiler kontrolü ele almıştı Babilmendeb'de ki Hürmüz Boğazı'ndan sonra bölgedeki en önemli boğazlardan biri Babilmendeb'de. Husiler o bölgede kontrolü ele almıştı. Dün Yemen hükümetinden bir açıklama geldi. Babilmendeb geri alındı. Kontrol bizde diye. Sonra Husilerden yine açıklama geldi. Hayır, bu yalan, kontrol bizde diye. Bakalım birkaç güne oranın da kokusu tam olarak çıkar ne olduğu. Ama şu önemli, Mekke ve Medine'ye saldırılar gerçekleştirildi Husiler tarafından. Bu noktada işte acaba Mekke İttifakı askeri olarak harekete geçecek mi? Bundan sonra işler bu noktada nasıl ilerleyecek? Türkiye'den askeri anlamda bir destek olacak mı? Olursa nasıl olur? Sadece hava savunma sistemleriyle mi olur yoksa farklı yöntemler de denenir mi? Bunların hepsi büyük bir soru işareti. Önemli de bir konu. Takip ediyor olacağız. Burası çünkü bir hayli karışacak gibi duruyor. AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündemde olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Sosyal medyadan bir kullanıcıya verdiği cevapla bu iddiaları güçlendirdi. Parti değiştirince işçileri kovacak mısınız sorusuna Tugay, işini yapana bir şey olmaz dedi.
5: İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde önümüzde bir çöktürmeyecek.
6: Son dönemde siyasetin en çok konuşulan ismiydi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı sürpriz görüşme gündem oldu. Ardından AK Parti'ye geçeceği iddiaları güçlendi. Cemil Tugay sessizliğini sosyal medyada bozdu.
7: Yapılan şeytanla yemin ederim lütfu tutuldu. Yani artık ben dedim ki bu kadarını hak eden kim düşünüyor?
6: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay.
8: Emin olduğumuz bir şey var. Bu ülkenin gençleri çok daha iyi bir ülkeye hak ediyor. Söz veriyorum size bunun için çalışacağız.
6: Geçtiğimiz aylarda partisi CHP'den istifa eden Tugay son dönemde AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündemde. 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı sürpriz görüşme ise iddiaları daha da güçlendirdi. Tugay tartışmalar sürerken kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya hesabından tek tek cevap verdi. En dikkat çeken soru belediye çalışanları ile ilgiliydi. Bir kullanıcı AK Parti'ye geçince işçileri çıkaracak mısınız diye sordu. Tugay'ın cevabı netti. Çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz. Bir başka kullanıcıysa AK gençlik mi oldunuz sözleriyle tepki gösterdi. Tugay bu eleştiriye de cevap verdi. Gençlik kollarının siyasi bir faaliyet olduğunu belirtti. Görevinin ise ayrım yapmadan İzmir'e hizmet etmek olduğunu vurguladı.
5: İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde önümüzde bir çöktürmeyecek.
6: İddialara göre Cemil Tugay 7 Ekim'de AK Parti'ye katılacak. Tugay'ın AK Parti'ye katılması durumunda parti İzmir'de ilk kez yönetime geçecek.
2: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası devam ediyor. Duruşmada yine tutuksuz sanıklar söz hakkı aldı. Bu kez siyasal casusluk davasından tanınan Hüseyin Gün savunma yaptı.
9: Buyurun, öyle.
4: Hüseyin Gün sanık kürsüsündeydi. İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'la şifreli mesajlaşma uygulamasından yaptığı görüşmeleri itiraf etti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti. Salonda tansiyon zaman zaman yükseldi. Siyasal casusluk dosyası kapsamında tutuklu bulunan ama bu davanın tutuksuz sanığı Hüseyin Gün'e söz hakkı verildi. Teknoloji yatırımcısı Gün hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede milyonlarca kişinin kişisel verilerinin ele geçirilerek usulsüz bir şekilde ABD ve Almanya'ya gönderildiğinin tespit edildiği İstanbul Senin isimli uygulamanın teknik planlayıcısı ve uygulamayı yürüten kişi olduğu belirtilmişti.
10: Benim İstanbul Senin'le hiçbir alakam, ilişkim yok. İnternetten herkesin rahatlıkla ulaşabileceği açık kaynaklardaki verilere dayalı olarak yabancı bir firma tarafından yapılan sosyal medya analizinin iddianamede örgüt kapsamında işlendiği ileri sürülen kişisel verilerin izinsiz ele geçirilmesi, kullanılması ya da dağıtılması suçu olarak nitelendirilmesi hukuki dayanaktan tamamen yoksundur.
4: Ardından sanığın çapraz sorgusuna geçildi. Sanık Hüseyin Gün, mahkeme başkanının şifreli bir mesajlaşma uygulaması hakkındaki sorusuna da cevap verdi. Başkan sorularına bir yenisini ekledi. Uygulama içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan'la yazışmanız var mı dedi. Gün Jüpiter 1881 kod adlı kullanıcının kendisi, Bluestar 81 kod adlı kullanıcının da Necati Özkan olduğunu kabul etti. Mesajlarda suç içeriği olmadığını öne sürdü.
2: Mersin'de 3 belediyeye yönelik operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Vahap Seçer. Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi.
9: Yetimin hakkını kimse kusura bakmasın, kimseye yediremem.
11: Milyarlarca liralık kamu zararı, usulsüz ihale iddiaları, yolsuzluk operasyonunda 3 başkanın ifade işlemleri tamamlandı. Toplam 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarının son adresi Mersin'di. 1 Ekim sabahı Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. O baskınlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.
12: Halkımızın bize olan güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Hemşehrilerimiz bizden hizmet bekliyor.
11: Yapılan incelemelerde 3 belediyede de usulsüzlükler tespit edildi. Toplam kamu zararının 1 milyarı aştığı belirlendi. 3 başkan ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
13: Biz mağduruz. Denetleme yetkisi bize ait değildir. Bu konuda denetim yetkisi ve sorumluluğu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde değildir.
11: Seçer, Özyiğit ve Tuncer'le birlikte 59 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler burada savcıya ifade verdi. Dikten sonra hakim karşısına çıkacak.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Gündem bir hayli yoğundu. Onu da izleyelim.
14: Son dönemde yürüttüğümüz çalışmaların neticeleri.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında asayiş masaya yatırıldı. Faili meçhul dosyalardan, ağır suçlardan arananlara, kadına yönelik şiddetten, ruhsatsız silahlanmalara kadar birçok başlık tek tek ele alındı.
14: Gerekirse akademik bir çalışma disiplini.
4: İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi güvenlik gündemi için toplandı. Sahadaki son durum ele alındı. Özellikle faili meçhul ve faili firar kasten öldürme dosyaları yeniden mercek altına alınacak. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ise KADES ve elektronik kelepçe başta olmak üzere mevcut imkanların daha etkin kullanılması talebinde bulunuldu.
14: Yani çeşitli konut dokunması ihlal suçu.
4: Bir diğer başlıksa suç çeteleriydi. Yeni nesil suç yapılanmalarına karşı farklı birimler birlikte hareket edecek.
14: Zamanla ilişkilendirilmiş.
4: Toplantının bir diğer kritik başlığı da ruhsatsız silahlardı. Sadece silahı ele geçirmek değil, silahın kaynağına ve dağıtım zincirine ulaşılması hedefleniyor.
14: Yeni nesil suç çetelerine karşı...
4: Aranan şahıslar da toplantının gündemindeydi. Özellikle ağır suçlardan aranan şüpheliler için il bazında özel planlama yapılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi toplantıda kararlılık mesajı verdi.
11: Yeni nesil suç çetelerine karşı asayiş, narkotik, trafik ve istihbarat birimlerimiz müşterek hareket etmelidir. Aranan şahıslar konusunda il bazı çalışmalar sürdürülmeli. Özellikle ağır suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik özel planlamalar yapılmalıdır.
2: Tarihe imza attı manşeti Milliyet gazetesinde. Türkiye'nin devi Aselsan tarihe imza attı. 51 yıllık tarihinde tek seferde yapılmış en büyük sözleşmeyi Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzaladı. Aselsan 2,4 milyar avroluk dev sözleşmeyle çelik kubbe daha da güçlenecek. Oldukça önemli bir haber efendim. Milliyet'te bu da yer alıyordu. Suriye'nin başkenti Şam'da uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu açıldı. Ülkeye nitelikli bir eğitim sunmayı hedefleyen okulda öğrenciler çok mutluyuz dedi.
11: Suriye'de çocuklar ilk kez Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nda ders başı yaptı.
15: Açıkçası haberi aldığım zaman hani Türk Okul açılacak diye çok sevindim, çok mutlu oldum. Buraya geldiğim zaman da düşündüğümden de daha iyiymiş.
11: Başkent Şam'da uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu açıldı. Öğrenciler 4 Ekim itibarıyla ders başı yaptı. Okul Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanında sürdürülen işbirliği kapsamında kuruldu.
16: Burada aynı zamanda dostluğu, paylaşmayı ve soru sormayı öğreneceksiniz.
6: Şam Eğitim Müşavirliği, okulun iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendirmek, bölgedeki eğitim altyapısına katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu açıkladı.
17: Ben 8 yaşındayken Türkiye'ye geldim. 3. sınıfa başladım. Ortaokulda 10. sınıfa kadar da Türkiye'de İstanbul'da okudum. Bu okulun açılması bence birçok öğrenci için iyi oldu. Türkiye'de yaşayan çok fazla yabancı öğrenci için iyi oldu bence.
6: Şam yönetiminden yapılan açıklamada Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'yla ülkeye nitelikli bir eğitim sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.
2: Suriye topraklarındaki Sufa 53 işgal projesini yeniden hayata geçiren İsrail, Kuneitra kentine girerek ev baskınları düzenledi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yayılmacı politikalarına derhal son vermesi ve işgal ettiği topraklardan çekilmesi çağrısında bulundu.
6: İşgalci İsrail tam da Suudi Arabistan'daki üçlü Mekke Savunma İttifakı toplantısının düzenleneceği günde Suriye'de yeni bir krizin fitilini ateşledi. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetine bağlı El Asbah köyüne baskın düzenledi. Askerler evlerde arama yaparken bölgede insansız hava araçları uçuruldu. Baskınların İsrail'in Golan sınırında yürüttüğü ve Sufa 53 olarak adlandırılan işgal projesini yeniden başlatmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Yaklaşık 70 kilometrelik alanda derin hendekler kazarak askeri kontrolü artıran İsrail, 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması antlaşmasını da bir kez daha alenen ihlal etti. İsrail'in provokasyonuna Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.
18: İsrail'in Suriye'nin Kuneitra vilayetinde 1974 anlaşmasını aşındırmasını ve yeni oldu bittiler oluşturmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz.
6: Ankara, Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. İsrail, Sufa 53 projesi kapsamındaki çalışmalara 2022'nin ortalarında Kuneitra'nın kuzeyindeki Hıdır yakınlarında başladı. Proje daha sonra güneye doğru genişletilerek El Aşağı bölgesine kadar uzatıldı. Proje kapsamında yaklaşık 8 metre genişliğinde bir askeri yol, derin hendekler, yaklaşık 5 metre yüksekliğe ulaşan toprak setler, gözetleme noktaları ve askeri mevziler bulunuyor. İsrail, tahkimatların İran destekli silahlı grupların olası saldırılarını önlemek amacıyla inşa edildiğini savunuyor.
2: Şimdi efendim bölgenin önemini, bir stratejik konumunu anlatalım kısaca. İsrail güçlerinin şu anda işgal etmeye çalıştığı yer, zaten hali hazırda elinde bulunduğu yer, hemen Kuneitra'nın sol tarafı Golan Tepeleri. Amaç da buradan, bu noktadan, Golan Tepelerinden bir Davut koridoru açıp kuzeye en yukarı kadar çıkabilmek. Bu arada Kuneitra dediğimiz yer de Şam'ın hemen komşusu ve Golan Tepelerinde zaten daha kontrolü ele almışken buradan hem doğuya hem de kuzeye doğru böylesine bir hamle yapmak aslında bir projeyi hayata geçirmeye başladığını, çalıştığını en azından İsrail'in gözler önüne söylüyor. Dediğim gibi Şam'ın hemen komşusu olması da Kuneitra'nın oldukça önemli. Bu noktada Suriye hükümeti nasıl bir karşılık verecek, nasıl bir tepki verecek, bunu merak ediyor. Çünkü İsrail yayılmacı politikasını sadece Suriye'de ya da Gazze'de değil, Orta Doğu'daki her yerde elinden geldiğince göstermeye çalışıyor. Buna en yüksek sesle, en yüksek perdeden tepki veren zaten Türkiye, ama ne yazık ki hala daha dünya çapında bir karşılık göremedik bu konuya dair. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Netanyahu'ya sert eleştiriler yöneltti. Barak, 27 Ekim'de yapılacak genel seçimleri hatırlattı. Netanyahu seçimleri erteleyecek şekilde savaşa gitmek için altyapıyı hazırlıyor dedi.
6: İsrail'de seçim öncesi savaş tartışması büyüyor. Eski Başbakan Ehud Barak, Benjamin Netanyahu'nun 27 Ekim'deki genel seçimleri erteletebilmek için yeni bir savaş çıkarmaya hazırlandığını öne sürdü. Barak, Netanyahu'nun Orta Doğu'da yeni bir çatışmaya gidebilmek için gerekli altyapıyı hazırladığını söyledi.
18: Netanyahu seçimleri erteleyecek şekilde savaşa gitmek için altyapıyı hazırlıyor.
6: Barak ayrıca Netanyahu'nun durdurulması için gereken her şeyin yapılması gerektiğini savundu. Netanyahu ise seçim öncesinde İsrail'in saldırılarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Başbakan Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağında yaşanan olayın sorumlularının ağır bedel ödeyeceğini söyledi. İsrail basını yardımcı pilotun Umman vatandaşı olduğunu ve kaptan pilota saldırarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etti. Ancak Fly Dubai kavganın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. İsrail'in ise uçağın yolcu ve mürettebat listesini olaydan 2 gün önce aldığı ortaya çıktı. İsrail olayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir heyet gönderdi. Barak daha önce de Netanyahu'yu seçim hesapları nedeniyle bölgesel gerilimi artırmakla suçlamıştı. 27 Ekim'deki seçim, 7 Ekim 2023 saldırılarından bu yana İsrail'de yapılacak ilk genel seçim olacak. Barak, Netanyahu'nun savaş çıkarması halinde seçimlerin ertelenebileceğini savunurken, Netanyahu ise seçim öncesi olası saldırılara karşı güvenlik güçleriyle hazırlık yapıyor.
2: Ukrayna-Rusya savaşında Karadeniz ve enerji hatları yeniden hedefte. Kiev'deki büyük köprü saldırısının ardından Rusya bu kez Karadeniz'de 2 kargo gemisini ve enerji tesislerini vurdu. Ukrayna'da Rusya'daki enerji altyapısını hedef aldı.
6: Sovyet döneminden kalma köprü böyle vuruldu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar altyapıyı yıkmaya odaklandı. Karadeniz'deki gemiler ve enerji tesisleri yeniden hedefte. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurduktan sonra bu kez Karadeniz'e yöneldi. Ukrayna bandıralı 2 kuru yük gemisi vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı gemilerin askeri malzeme taşıdığını öne sürdü. Ayrıca Rusya, Chornomorsk limanındaki yakıt depolama tesislerini ve Harkov bölgesindeki bir elektrik trafo merkezini de hedef aldı. Harkov'da ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Karşı saldırıda ise Ukrayna, Rusya'daki kritik enerji tesislerine drone saldırıları düzenledi. Kiev, Moskova'yı büyük zarara uğrattığını öne sürdü. Bu sırada Almanya'dan Rusya'ya dair korkutan bir açıklama geldi. Almanya İç İstihbarat Başkanı Rusya'nın sabotaj ve suikast eylemleri gerçekleştirmeye hazırlandığını öne sürdü. Almanya Başbakanı Merz hafta sonu Kiev'e giderek Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmüştü.
2: Fransa'da lise öğrencilerinin protestoları yeniden alevlendi. 500 okul kapatıldı. Bu kez atlı polis birlikleri sokaklara indi. Öğrenciler ise tek tek taleplerini sıraladı.
6: Liselilerin isyanı dinmiyor. Sokaklar yine ateş topu. Fransa'da lise öğrencileri kısa bir sessizliğin ardından yeniden sokağa döndü. Öğrenciler okulların önünde barikatlar kurdu, polisle çatıştı. 500'den fazla okul kapatıldı. Eve dönmeyi reddeden öğrenciler bir kez daha taleplerini sıraladı. Bir öğrenci kışın ortasında dahi soğukta ders işlediklerini anlattı.
19: Kışın ısıtma sistemi Aralık ayının sonuna kadar açılmıyor. Dersleri soğukta işliyoruz.
6: Diğer bir muhalif öğrenci ise yoksul mahallelerdeki okulların içler acısı durumunu anlattı.
19: 3 yıldır revirde hemşiremiz yok, rehberlik hocamız yok, psikoloğu hiç görmüyoruz. Kariyer danışmanımız yok. Tuvaletlerde sabunumuz, tuvalet kağıdımız yok. Sınıflarda 35 kişiyiz. Yazın prefabriklerde 40 dereceye varan sıcaklıklar oluyor. Klima yok. Kışın üşüyoruz, ısıtma yok. Okul projeleri, geziler için bütçemiz yok.
6: Öte yandan Paris'teki eylemcilere karşı bu kez atlı polis birlikleri sokaklara indi. Kentteki bazı noktalarda ise polis ve itfaiyecilerin eylemcilerin safına geçtiği görüldü. Paris borsası da göstericiler tarafından işgal edildi. Ülke genelinde yeni eylem çağrıları yapılırken öğretmen sendikalarının da eylemlere katılması bekleniyor.
2: Efendim, MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazarerel tutuklandı. Yasin Kol'un MASAK raporu oldukça dikkat çekiciydi. Hesabına 2026 yılında 22,5 milyon lira para geldiği belirlendi. 2026 yılında 22,5 milyon lira, 2012'den bu yanaysa yani 14 yılda 135 milyon liralık işlem hacmi kayıtlara geçti.
4: Hakemler dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Dijital eşyaları incelendi. MHK başkanıyla yaptığı konuşmalar kaydedildi. MASAK raporunda ise milyon liralar tespit edildi. Hakem Yasin Kol tutuklandı. Süper Lig'de düdük çalan hakem Yasin Kol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 38 yaşındaki hakemin MASAK raporu ortaya çıktı. Hakem Kol'un 2012 ile 2026 yılları arasında banka hesabında 135 milyon Türk lirasını bulan hareketlilik yaşandı. En ciddi artışınsa 2020'de yaşandığı ve Hakem Kol'a son 14 yılda 62,5 milyon lira yatırıldığı belirlendi. Hakem Kol'un banka hesaplarındaki en ciddi hareketlilik ise 2024 ile 2026 arasında oldu. Kol'un banka hesabından 2026'da yaklaşık 22,3 milyon lira girişe karşılık 40,8 milyon lira çıkış gerçekleştirildi. 11 bankada 50 hesabı olduğu tespit edilen Yasin Kol'un 41 IBAN'ı olduğu öğrenildi. Aylık gelirini 250 bin lira olarak beyan eden Yasin Kol, MASAK raporunda hatalar olduğunu iddia etti.
10: Tespitlerin hatalı olduğunu düşünmekteyim. Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir.
4: Eski hakem Eren Acar'ın Ferhat Gündoğdu'nun kendisini yönlendirdiğini, maçlardan önce ve sonra FaceTime görüşmeleri yapıldığı yönündeki beyanı da soruldu. Yasin Kol, Alanyaspor Galatasaray maçı ile ilgili iddiaları kabul etmedi. Kendisine hiç kimsenin maçtan önce ya da sonra arayıp talimat vermediğini ve veremeyeceğini söyledi. Yasa dışı bahis suçlamaları reddeden Hakem Kol'a Ferhat Gündoğdu ile WhatsApp üzerinden hakem kadrolarına ilişkin görüşmeleri de soruldu. İyi anlaştığım hakem arkadaşlarımı MHK başkanına sundum. Onun onayıyla maçları yönettim ifadelerini kullandı. Yasin Kol, şike ve teşvik primi, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel ise resmi belgede sahtecilik suçlamasından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
20: TGRT FM.
21: Şimdi reklamlar.
22: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
1: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
5: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.

0: neresinde?
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Ferhat Gündoğdu olduğu için de aynı şey geçerli. Ferhat benim kardeşim. Ferhat ne yapıyorsa biz ona güveniyoruz. Bu işi en iyi yapacak adam diye oraya getiren kim varsa o zaman onun da çıkıp demesi lazım. Evet, bu adamları ben getirdim. Benden dolayı oldu bu diye. Daha konuşacağız. Para trafiğini, para akışını konuşacağız. Yasin Kol'u daha çok konuşacağız. Önümüzde vakit var. Şimdilik biraz daha bu konuya bir virgül koyalım. Devam edelim. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Hemen bu gelişmenin de detaylarını aktarayım. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi efendim. Eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'la eski Özel Kalem Müdürü Berk Ulusal dahil 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Son dakika gelişmesi İzmir Bayraklı Belediyesi'ne. Sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Eski başkan dahil 40 kişi için gözaltı kararı verildi. Yeni bir gelişme olduğu takdirde de bu konuyla alakalı sizlere aktaracağız. Efendim, bir yeni yolsuzluk operasyonu daha İzmir Bayraklı'da gerçekleşti. 40 kişi için gözaltı kararı verildi. Aralarında eski belediye başkanı da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istemişti. Buna ilişkin talep değerlendirdiklerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli bir açıklama geldi. Şimşek Gönül hakkında inceleme yapması için teftiş kurulunu görevlendirdi.
8: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
9: Fon soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Buna ilişkin talep değerlendirilirken Bakan Mehmet Şimşek'ten de önemli bir adım geldi. Şimşek teftiş kurulunu bu konu için görevlendirdi. Kurul eski SPK Başkanı Gönül hakkında inceleme yapacak.
8: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor.
9: Başsavcılık Ömer Gönül için görevi kötüye kullanma suçlamasında bulundu. SPK'nın fonları denetlemekle ve incelemekle yükümlü olduğunun altını çizdi. Bakan Şimşek de başsavcılığın izin talebi üzerine inceleme yapması için teftiş kurulunu görevlendirdi.
8: İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz.
9: Kurul eski başkan Gönül hakkında portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları üzerinden yapılan manipülasyon iddialarına ilişkin idari inceleme yapacak.
8: Hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
9: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hisselerde yapılan transferleri de mercek altına aldı. Bu kapsamda Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın hareketleri inceleniyor. Tasfiye öncesi hisselerin başka hesaplara aktarılıp aktarılmadığı araştırılıyor.
7: Efendim, gelelim şimdi futbol konuşmaya. Konuşacak halde bırakmadılar futbolda. Milli takım sürünüyor. Futbolun başına neler gelmiş, kibar konuşmaya çalıştım olabildiğince. Yine bize hüsran, yine bize hasret var. Bir Nilüfer şarkısıyla Fotomaç gazetesi manşete çıkmış. 3-1'lik İtalya mağlubiyetinin ardından Nilüfer'le bahsedip biraz daha güzelleştirmişler. Ama Montella'ya ve ekibine çok daha armağan edilecek güzel şarkılar var. Şimdilik biz onları armağan etmeyelim. Nilüfer'den devam etsin. Yine bize hüsran, yine bize hasret var. 3-1 efendim. İtalya yine bizi mağlup etti. Önce burada Türkiye'de fark attılar. Gittik İtalya'ya, orada da yürüye yürüye bizi yendiler. Ve şu anda A Ligi'nde son sıradayız. Averaj takımı olduk. Montella'nın eseriyle gurur duyması gerekiyor. Artık ne zaman gidecek Montella? Hiçbir fikrim yok bu konuya dair. A milli takımımız Bursa'da fark yemişti. Bologna'da da 3-1 yenildi ve maçı kaybettik. Şimdi ne gerekiyor? Belçika'yı yeneceğiz. Sonrasında Fransa'yı da deplasmanda yeneceğiz. Belçika'da kalan 2 maçta da puan kaybedecek. Öyle en iyi üçüncüler arasına girmeye çalışacağız. Uzun hikaye. Dünya sıralamasında ne oldu? Onu da görelim. Bakın dünya sıralamasında nerelere düştük. 31. sıraya düştük. 4 sıra birden. Türkiye milli takımı giderek yokuş aşağı iniyor efendim. İspanya 1. Arjantin 2. Fransa 3. İngiltere 4. ve Portekiz 5. sırada. Türkiye'de tepe taklak aşağıda. Şimdi tüm bunların bence sorumlusu İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hakem skandalı da patlak verdi. Ve Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. Adli sürecin yakından takip edildiğini söyledi. Algı operasyonları yapanlara vakit ayırmayacağız dedi. Kimse 15-20 belki de 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık yönetimimize mal etmeye kalkmasın dedi. İzleyelim.
0: Önce Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandı, şimdi de hakemler adliyede. Günlerdir ne söyleyeceği merak edilen TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu sessizliğini bozdu.
4: Yüzümüze tek kelime edemeyenlerin sessizliğimizden rol kapma çabasına geçit vermeyiz. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz.
10: Ben var olduğum sürece Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olarak kalacak.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 Eylül'de başlatılan torpille hakem atama soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Eleştirilerin odağında olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk kez konuştu. Adli süreci yakından takip ettiklerini söyledi.
4: Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
11: Hakem camiamızı zorladı ve hakem havuzumuzda ciddi bir daralmaya yol açtı.
0: Federasyon başkanı kendisine yönelik eleştirilere de cevap verdi. Futboldaki kokuşmuşluk 2 yıllık başkanlığımda bana ve arkadaşlarıma mal edilmesin dedi.
4: Buradan açıkça sesleniyorum. Kimse 100 küsür yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15-20 belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın.
12: Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa onu temizlemek görevimiz.
0: Sorumluluklarının farkında olduğunu söyleyen Hacı Osmanoğlu, algı operasyonlarına vakit ayırmadıklarını dile getirdi.
4: Birileri gibi televizyon gezip sağda solda yazılar yazarak, sosyal medyada ahkam keserek şöyle yapın, böyle yapın diyen ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız.
0: Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli'den Hacı Osmanoğlu'na destek geldi. Bahçeli, Hacı Osmanoğlu'na çiçek göndererek başarı dileklerini iletti. Hacı Osmanoğlu da Bahçeli'ye teşekkür ederek, saygıdeğer genel başkanıma bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum ifadelerini kullandı.
7: Düşünün ki evinizi kiraya verdiniz. 30 yıl bir kiracı oturdu evde, evi de kötü kullandı. Sonra bir temizlikçi çağırdınız, kiracıyı çıkarttınız. Gel evi temizle dediniz. Bir gittiniz, ev hala kirli. Ve temizlikçi size diyor ki 30 yıllık bu kirliliğin hesabını bana soramazsınız. Benimle alakası yok, kirletenlere sorun diyor. 2 yıl boyunca İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı tüm işlerin karşılığını bu olarak veriyor. Acaba bu kokuşmuşluğu kime soracağız o zaman Hacı Osmanoğlu'na sormayacaksak? Araya gidiyoruz efendim. Yolun sonu etiketin adı, manidar da oldu, güzel oldu. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz. Az sonra birlikteyiz.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM. TGRT FM Haber.
2: Şov'da tam 5000 drone aynı anda gökyüzüne havalandı. Geceyi aydınlatan drone filosu senkronize hareketlerle nefes kesen figürler oluşturdu. Savaş jetleri şeklinde formasyon alan dronelar ardından gökyüzüne devasa harflerle kutlama mesajını yazdı. Işık şovu bununla da sınırlı kalmadı. Gökyüzünde futbol topuna vuran insansı bir robot, yolcu uçağı ve geleneksel at arabası figürleri belirdi. Binlerce kişi nehir kıyısından bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Düğün eğlencesi baba kız için ölüm korkusuna dönüştü. Hatay'da maganda kurşunu dehşeti yaşandı. Emrah Can küçük kızıyla birlikte evinin önünde otomobilini temizliyordu. Tam o anda...
3: Düğünlerden silah sesi duydum. Silah sesini duyunca mermi düşer korkusuyla kızımı aldım yukarıya çıktım.
2: Silah seslerinin susmasının ardından yeniden aracının başına döndü.
3: Aracımda mermiyi gördüm. Kaputuma değmiş, oradan tamponla birlikte plakaya saplanmış kalmış.
2: Mermi şans eseri ne babaya ne de küçük kızına isabet etti. Baba düğün magandalarına sert tepki gösterdi.
3: Apartmanların arasında yani neden silah sıkılır ki? Bu bir eğlence değildir, bu bir sokak terörüdür.

0: yaptıktan sonra takla attı. Saniyeler içerisinde alev aldı. Otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatından oldu. Trabzon'un Maçka ilçesinde trafik kazası meydana geldi. T2 tünelinde hareket halindeki bir otomobil önünde seyreden beton mikserine çarptıktan sonra takla atarak yanmaya başladı. Alevlere teslim olan otomobilin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. O dehşet anları böyle kaydedildi.
1: El freni çekilmedi. Otomobil yokuş aşağı geri geri hareket etti. Olası faciayı güvenlik görevleri önledi. Olay Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ağız ve diş sağlığı merkezinin otoparkında yaşandı. Sürücüsünün park ettiği otomobil bir süre sonra kendiliğinden hareket etti. Aracın geri geri gittiğini fark eden güvenlik görevlileri hemen peşinden koştu. Görevliler otomobili durdurmayı başardı.
2: Adamın bir tanesi geldi, arabayı park etmişti ve el frenini çekmeyi unutmuş galiba, acelesi vardı. Allah'tan özel güvenlik görevlileri vardı orada. Hemen olaya müdahale etti. Faci kazalar olabilirdi. Orada çocuklar falan da vardı.
1: Çevrede çocukların da bulunduğu belirtildi. Olayda yaralanan olmadı. Araçta da herhangi bir hasar oluşmadı.
3: Kiremitler çatıdan düştü. Bahçedeki adam ölümden döndü.
4: Asmamızın iskelesine düştü. İskelesi korudu. Normalde ben şu an hayatta olmayacaktım.
3: Olay Niğde'de yaşandı. Arkadaşıyla İlhanlı mahallesindeki evinin bahçesinde oturan Abidin Can Ağaççı ölümden kıl payı kurtuldu. Çatıdan düşerek hızlanan kiremitler bahçede asma ağacı için kullanılan tahtaya çarparak yön değiştirdi. Şiddetle yere çakıldı. Kiremitlerin genç adamın sadece omzuna çarpması ve yara almadan kurtuluşu saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Böyle bir şey defalarca kez yaşanmasına rağmen hiçbir şekilde önlem alınmadı.
3: Ağaççı olayın ardından yan taraftaki inşaattan şikayetçi olduğunu söyledi. Kocaman cüsseleri, devasa ağırlıkları. Eskişehir'de rekor kıran dev danalar Guinness yolunda.
5: Danamızın adı Ateş. Bunu alalı ilk ay oldu. Aldığımızda 1650 kiloydu. Şu anda 1750 kilo. Başayla aynı, başanın yanında arkadaş.
3: Ateş isimli dana tam 1750 kilo ağırlığında. Yanındaki arkadaşı Paşa ise 1450 kiloya ulaştı.
5: Danamızın adı Paşa. İlk aldığımız zamanlarda 170 kiloydu. Şu anda danamız canlı 1450 kilo. Günde 25-30 kilo yem yiyor.
3: Dev danaların piyasa değeri de dudak uçuklatıyor. Ateş için 400 bin lira, Paşa içinse 350 bin lira fiyat biçiliyor. Ünalan ailesi bu dünya rekoru adayı hayvanları için Guinness başvurusunu başlatıyor. Bir anda nefessiz kaldı. Korkuyla yardım istedi. İmdadına öğretmeni koştu. Korkutan olay Zonguldak'taki yaylı ortaokulunda yaşandı. Bir öğrenci bahçede yemek yiyordu. Lokması nefes borusuna kaçtı. Nefes alamayan çocuk öğretmeninden yardım istedi. Beden eğitimi öğretmeni Hakan Sağlam öğrencisine Hemlik manevrası uyguladı. Sıkışan lokmayı çıkarmayı başardı. Çocuk yeniden nefes aldı. O anlar okulun güvenlik kamerasına da an be an yansıdı.
6: Küt diye bir ses oldu. Yaya geçidindeki yaya çarptı.
3: Yangın ihbarından dönüyordu. Yaya geçidinde çocuğa çarptı.
6: Ya yaşıyor da. Büyük ihtimalle başı yere vurduysa.
3: Burası İstanbul Çatalca. 11 yaşındaki çocuk henüz birkaç dakika önce çıktığı kurstan evine gitmek için yola koyuldu. Ama o an dev itfaiye aracından kaçamadı.
6: Vallahi bilmiyorum da ambulans geldi işte.
3: Yangın ihbarından dönen araç karşıya geçmeye çalışan küçük çocuğa yaya geçidinde çarptı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ağır.

Alevler bir anda daireyi sardı. İkisi çocuk, 4 kişi mahsur kaldı. İtfaiye onlar için zamanla yarıştı. Yürekleri ağza getiren yangının adresi Antalya Manavgat. İlçedeki 5 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Diğer katlara da yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler ikisi çocuk 4 kişinin apartmanda mahsur kaldığını belirledi. Hemen harekete geçildi. İtfaiye merdiveni sayesinde mahsur kalanlara ulaşıldı. Hepsi sağ salim dışarı çıkarıldı. Ekipler daha sonra alevlere yoğun bir şekilde müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Evde hasar oluşurken şimdi yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Hemen ikinci saat dilimimizdeki başlıklara bakalım neleri konuşacağız. Gelsin ekranlara efendim. İşte ilk başlığımız Türkiye'den uzayda yeni hamle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmayacağını vurguladı. O sözleri birazdan ekranlarda. İzmir'de 27 yıllık CHP devri sona eriyor. AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündemde olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medyadan da ilginç bir cevap verdi bir kullanıcıya. İşçileri kovacak mısınız diye sordu vatandaş. O da işini yapana bir şey olmaz dedi. Tartışmalar daha da alevlendi. Ataşehir'de ikinci yolsuzluk operasyonu, 5 tutuklama var. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Bu arada 2 başka operasyon daha var İzmir Bayraklı'da ve Mersin'de. Onları da birazdan anlatacağım. 294 suçlu adaletten kaçamadı. Yurt dışına kaçan suçlular için çember daralıyor. Yılın 3. çeyreğinde 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi ve toplam iade sayısı 294'e ulaştı. Yemen ordusu Husilere operasyon başlattı. Çok önemli. Suudi Arabistan destekli Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı Yemen Şafağı adıyla geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Bu noktada Türkiye'yi de ilgilendiren bir konu var. O da Mekke İttifakı. Bakalım neler olacak. Etiketimizi tekrar getirelim efendim ekranlara. O da yolun sonu. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz Twitter'dan yani. X'ten Günaydın Türkiye devam ediyor.
1: Esenboğa Havalimanı'nın 3. pisti Ankara'nın hava trafiğine nefes aldırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılmak üzere 3. pistten yola çıktı. Az sonra. Aşırı sağın yükseldiği Almanya'da polis Filistin'e destek yürüyüşüne çok sert müdahalede bulundu. Bazı eylemciler gözaltına alındı. Dünyanın farklı yerlerinde ise on binlerce kişi Gazze için sokaklardaydı. Az sonra.
0: Efendim iki yeni operasyon var demiştik. En sıcak olandan başlayalım. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkanı Serdar Sandal'la eski özel kalem müdürü Berk Ulusal dahil 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi efendim. Oldukça önemli. Bunlardan 45'i de gözaltına alındı. İzmir Bayraklı'da bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi belediyeye. 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 45'i gözaltına alındı. Aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal da var. Bir diğer tutuklama haberi de Mersin'den geldi. İki belediye başkanı tutuklandı efendim. Biliyorsunuz Mersin'de 3 belediyeye operasyon düzenlenmişti. Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit dahil 16 şüpheli tutuklandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in mahkeme sonucu da henüz belli olmadı.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
8: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
9: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
3: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
10: Müsaade etmediklerini söyledi. Uzay aracı müjdesini verdi.
11: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık.
10: Cumhurbaşkanı Somali'de başlatılan uzay limanı projesini de hatırlattı. Kararlılık vurgusu yaptı.
11: Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.
10: Erdoğan, Türkiye'nin yerli uyduya sahip nadir ülkelerden olduğunu da söyledi. Uzay alanında çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
11: Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li uzay taşımacılığı ve havacılık şirketi SpaceX'in üst düzey yöneticilerini de kabul etti.
0: AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündemde olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medyadan bir kullanıcıya yanıt verdi. Parti değiştirince işçileri kovacak mısınız diye sordu bir vatandaş. Tugay da işini yapana bir şey olmaz dedi.
12: Son dönemde siyasetin en çok konuşulan ismiydi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı sürpriz görüşme gündem oldu. Ardından AK Parti'ye geçeceği iddiaları güçlendi. Cemil Tugay sessizliğini sosyal medyada bozdu.
13: Yapılan şeytanla yemin ederim lütfu tutuldu. Yani artık ben dedim ki bu kadarını hak eden kim düşünüyor?
12: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay.
14: Emin olduğumuz bir şey var. Bu ülkenin gençleri çok daha iyi bir ülke hak ediyor. Söz veriyorum size bunun için çalışacağız.
12: Geçtiğimiz aylarda partisi CHP'den istifa eden Tugay son dönemde AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündemde. 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı sürpriz görüşme ise iddiaları daha da güçlendirdi. Tugay tartışmalar sürerken kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya hesabından tek tek cevap verdi. En dikkat çeken soru belediye çalışanları ile ilgiliydi. Bir kullanıcı AK Parti'ye geçince işçileri çıkaracak mısınız diye sordu. Tugay'ın cevabı netti. Çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz. Bir başka kullanıcıysa AK gençlik mi oldunuz sözleriyle tepki gösterdi. Tugay bu eleştiriye de cevap verdi. Gençlik kollarının siyasi bir faaliyet olduğunu belirtti. Görevinin ise ayrım yapmadan İzmir'e hizmet etmek olduğunu vurguladı.
14: İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde önümüzde diz çöktürmeyecek.
12: İddialara göre Cemil Tugay 7 Ekim'de AK Parti'ye katılacak. Tugay'ın AK Parti'ye katılması durumunda parti İzmir'de ilk kez yönetime geçecek.
0: Türkiye Gazetesi'nin sürmanşetiyle devam edeceğiz efendim. Büyükşehir korkusu başlığı vardı. CHP kurmayları bir daha rüyamızda görürüz diyorlar Türkiye Gazetesi'nin haberine göre. İstanbul ve İzmir AK Parti yolunda. Muhalefet 3 büyük şehri bir daha alamama korkusu yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu hafta AK Parti rozeti takması bekleniyor. Dengelerin değiştiği İstanbul'da da geri sayım sürüyor. CHP kurmayları muhalefet parçalı bir şekilde seçime girerse İstanbul, Ankara ve İzmir bir dahaki seçimde alınamayabilir diyor. Önemli efendim. Burası da Cemil Tugay'ın da yarın AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Bunu da takip edeceğiz. Zaten sizlerin ekranlarına taşıyacağız. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
10: Hediye kartlarıyla rüşvet almışlardı. Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliye sevk edildi. 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleştirildi. 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemeler, tanık beyanları ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin HTS ve baz kayıtlarıyla MASAK hesap hareketleri incelendi. Bazı belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında yüksek miktarda hediye kartıyla döviz aldığı tespit edildi. Rüşvet trafiğinde yer aldığı belirlenen firma sahipleri de tek tek tespit edildi. Tespitlerin ardından 4 Ekim'de ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında Murat Güneş'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Esenboğa Havalimanı'nın 3. pisti Ankara'nın hava trafiğine nefes aldırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılmak üzere 3. pistten yola çıktı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
2: Esenboğa Havalimanı'nda 3. pist başındayız. Şu an hareket etmiş.
15: Ankara'dan Antalya'ya uzanan yolculuk 3750 metrelik yeni pistten başladı.
2: Ankara'dan Antalya'ya gidiyoruz. Uluslararası Uzay Konferansı'na katılım sağlayacağız.
15: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne Esenboğa Havalimanı'nın 3750 metre uzunluğundaki 3. pistinden yola çıktı. O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
2: Yılın başında hizmete aldığımız kontrol kulemizi, görüyoruz. Gerçekten güzel bir eser.
15: Hareket öncesi havalimanındaki ayrıntıları da tek tek paylaştı.
2: Burada bizim ARFF istasyonumuz, acil durumlarda itfaiye ve diğer kurtarma operasyonları, kazada vesaire Allah korusun yürüten ekiplerimiz.
15: Bakan Uraloğlu'nun uçağı daha sonra havalandı.
2: Kestik ve havalandık. Hayırlı yolculuklar olsun.
15: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Milli Hızlı Tren'in ikinci setinin üretim çalışmalarının sürdüğünü de açıkladı.
16: İkinci milli hızlı tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir taraftan ilk setimizin testlerini gerçekleştirirken, diğer taraftan ikinci setimizi adım adım raylara hazırlıyoruz. 2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere, 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz.
0: Suudi Arabistan destekli Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı Yemen Şafağı adıyla geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Ordu güçleri, Kızıldeniz'in kilit noktası Babilmendeb Boğazı ile stratejik havalimanının kontrolünün sağlandığını duyurdu.
15: Yemen sahasında dengeleri değiştirecek yeni bir askeri harekat başladı. Suudi Arabistan destekli Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonunun startını verdi. Hükümet güçleri stratejik Babilmendeb boğazıyla Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Yemen ordusu Babilmendeb üzerinde hava koruması sağlandığını ve 24 saat içinde Husilere ait 324 yüksek değerli hedefin imha edildiğini açıkladı. Açıklamada Husilerin ikmal hatları ve komuta merkezlerine binden fazla hassas saldırı düzenlendiğini bildirdi. 3 cephede yürütülen kara ve hava operasyonlarında 1700'den fazla Husi unsurunun etkisiz hale getirildiği, yüzlerce askeri aracın da imha edildiği öne sürüldü. Operasyona Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun da havadan yoğun destek verdiği belirtildi. Hükümet güçlerinin Boğaz'da kontrolü sağladığı yönündeki haberleri reddeden Husi kaynakları ise bölgenin halen kendi kontrollerinde olduğunu savundu.
0: İran'ın başkenti Tahran'da sivil vatandaşların katıldığı askeri eğitimler devam ediyor. Can Feda programına kayıtlı kadın ve erkek gönüllüler silah kullanımı, roket atar ve hava savunma sistemleri üzerine pratik yapıyor.
15: İran tüm gücüyle ABD işgaline hazırlanıyor. Başkent Tahran'da kapılarını açan tatbikat alanında sivil halkın askeri eğitimi sürüyor. Can Feda uygulamasına kayıtlı gönüllüler İmam Hüseyin Meydanı'nda kurulan özel kampta uzun namlulu silahlardan hava savunma ve çoklu roket atar sistemlerine kadar birçok ekipmanı sahada pratik ediyor. Haftada 6 gün düzenlenen programda kadınlar ve erkekler ayrı gruplar halinde eğitiliyor. Kadın gönüllüler haftada 3 gün 3'er saatlik yoğun bir takvime tabi tutuluyor. Gönüllülere ilk yardım ve savunmanın yanı sıra olası meskun mahal çatışmalarına yönelik eğitimler veriliyor. Eğitimlere katılan İranlılar günden güne daha donanımlı hale geldiklerini belirtti. İşgal durumunda ülkelerini sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.
0: Aşırı sağın yükseldiği Almanya'da polis Filistin'e destek yürüyüşüne çok sert müdahalede bulundu. Bazı eylemciler gözaltına alındı. Dünyanın farklı yerlerinde ise on binlerce kişi Gazze için sokaklardaydı.
15: Alman polisi Filistin için yapılan barışçı eyleme böyle saldırdı. Başkent Berlin'de göstericiler İsrail'in Gazze'deki işgal ve katliamına tepki için sokağa çıktı. Alman polisi eylemcilere sert müdahalede bulundu. Kadın erkek ayrımı yapmadan göstericileri tartakladı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Almanya'daki müdahale tartışmaya yol açarken dünyanın farklı kentlerinde de on binlerce kişi Filistin'e destek için sokağa döküldü. İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi Gazze için yürüdü. Londra'da aktivistler dev bir Filistin bayrağı açarak dayanışma mesajı verdi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de ise aktivistler şehir merkezindeki yolda Filistin bayrağı dikerek yere uzandı. Yüzlerce kişi ise İsrail Büyükelçiliği önünde oturma eylemi düzenledi.
0: İşte tam olarak Batı'nın iki yüzü dediğimiz konu. Uluslararası arenada Gazze'ye Filistin'e destek veriyormuş, İsrail'e karşı çıkıyormuş gibi görün. Ama sokakta barışçıl bir eylem olduğunda herhangi bir taşkınlık olmadan o insanlara müdahale et. Eğer herhangi bir Siyonist hareket eylemi olsaydı, hatta daha da fenası, bazen görüyoruz bunu özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde, Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı eylemleri bile polis koruması altında yapıyorken birileri böyle bir eyleme, böylesine müdahalede, işte o bahsettiğimiz Batı'nın iki yüzü oluyor. Soykırımcının alçaklıkta sınırı yok. Sadece insan öldürmekle değil, artık insanların duygularıyla, ruh halleriyle de oynayıp iyice sinirlerini bozuyor İsrail. Husilerine saldırıları nedeniyle Mekke İttifakı olağanüstü toplandı. Burası önemli. Yahudi işgalciler Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camii'ne girip şarkılar eşliğinde dans etti. Küstahlığa tepki yağdı. AK Parti sözcüsü Çelik, insanlık dışı saygısızlığı lanetliyoruz dedi. Gerçekten bu artık insanlık dışı. Herhangi bir şekilde kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Ama soykırımcı, işgalci, yerleşimci İsrailliler bunu her geçen gün yapmaya, dozu her gün daha da arttırmaya devam ediyorlar. Nasıl olsa ses çıkaran yok. Alman istihbaratı BND, Rusya ile gizli bir savaş içinde olduklarını duyurdu. BND Başkanı sıcak çatışmaya sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya izledi.
15: Alman istihbaratı Rusya alarmı verdi.
17: Rusya ile gizli bir savaş içindeyiz. Almanya Rusya ile şiddetli bir çatışmaya sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya.
15: Alman iç istihbaratı BND Rusya ile savaşa sürüklenme tehlikesi olduğunu duyurdu. BND Başkanı Martin Jäger Rusya'nın Almanya'ya karşı gölge savaşı yürüttüğünü söyledi. Jäger ülkesinin Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya girebileceğini ifade etti.
17: Rusya ile karşı karşıya kaldığımız çatışma yeni ve daha tehlikeli bir boyut kazandı. Şu anda başka hiçbir ülke Almanya için bu kadar doğrudan, kapsamlı ve somut bir tehdit oluşturmuyor.
15: Alman İstihbarat Başkanı Rusya'nın amacının Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini kırmak olduğunu vurguladı.
0: Yurt dışına kaçan suçlular için çember daralıyor. Yılın 3. çeyreğinde 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bu yıl Türkiye'ye getirilen şüpheli sayısı ise 294'e ulaştı. Verileri Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
18: Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve güven tesis eden bir adalet takip edeceğiz.
15: Suç işlediler, kaçtılar. Sınırları aşıp yurt dışına saklandılar. Ama suçlular için çember giderek daralıyor. Yılın 3. çeyreğinde 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye getirildi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
19: 1 Temmuz 30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bunların 48'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 10'u Yunanistan'dan, 3'ü ise İngiltere'den ülkemize getirildi.
15: Bakan Gürlek 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen şüpheli sayısının da 294'e ulaştığını açıkladı.
19: Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken Almanya'dan 67, Yunanistan'dan 19, Karadağ'dan 9, Bulgaristan'dan 8 ve İngiltere'den 5 kişi getirildi.
15: Gürlek, suçlular için kaçacak yer yok mesajı verdi.
19: Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.
20: Başkan bir polis!
0: Geldi yine Yasin Kol, konuşalım üstüne. Şike ve teşvikten tutuklandı. Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alıyordu efendim. Son yılların en çok derbi yöneten hakemi Yasin Kol çıkarıldığı mahkeme tarafından şike ve teşvik primi ve hukuka aykırı kişisel veri kaydetme suçlarından tutuklanarak cezaevine kondu. Aylık gelirim 250 bin lira dedi ama 11 bankada 50 hesap adına açılmış 5.978 işlem yapılmış, toplam 84 milyon liralık para giriş çıkışı olduğu tespit edilmiş Yasin Kol'un. Ve bu konuyla alakalı da en çok İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminde sahadaydı. Ondan önce zaten klasmanı düşürülmüştü, Süper Lig'de maç yönetemiyordu. Bir gün önce de 30 yıllık pisliği bize yıkamazsınız demişti TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu ve bugün de görüntü ortada. Aslında sadece Yasin Kol'a değil, bugüne kadar ona destek veren kim varsa onlar da sorgulanmalı. Çünkü yönettiği maçlar apaçık ortada. Yapılan inanılmaz hatalar apaçık ortadayken hala birileri çıkıp Yasin Kol çok iyi hakem, ben ona çok güveniyorum diyorsa bu bir yorumcu olabilir, başka bir futbol insanı olabilir, kim olursa olsun onların da sorgulanması lazım. Onların da banka hesapları kontrol edilsin. Zaten herhangi bir suçu olmayan herhalde banka hesabını kontrol ettirmekten de bir sıkıntı duymaz diye düşünüyorum. Mega kent İstanbul'da suç ve suçlularla mücadele sürüyor. 2026 yılının ilk 9 ayında organize suç örgütlerine yönelik 343 operasyon düzenlendi. 130 çete çökertildi, izleyelim.
21: Hiçbir suç örgütü devletten büyük değildir. Organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı. 130 çete çökertildi. Yakalanan 3.998 şahıstan 2.517'si tutuklandı.
15: Yeni nesil suç yapılanmaları çökertildi. Terör örgütlerine operasyonlarsa hız kesmeden sürüyor.
21: 2026 yılının ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttı. 4237 şahıs yakalandı. 826 şahıs tutuklandı. 639 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.
15: İstanbul Valisi Davut Gül, mega kentin 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin güvenlik bilançosunu açıkladı. Asayiş suçlarındaki düşüşe dikkat çekti.
21: Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da geçen yılın aynı dönemine göre oto hırsızlığı %51, kapkaç %43, otoda hırsızlık %36, yan kesicilik %25 oranında azaldı. Bu tablo suçun işleyenin yanına kar kalmadığını en net şekilde gösteriyor.
15: Kaçakçılığa yönelik operasyonlar da yıl boyunca aralıksız sürdü. Vali Gül operasyonlardaki artışa ve önlenen vergi kaybına vurgu yaptı.
21: Bu yılın ilk 9 ayında 2025 yılının aynı dönemine göre operasyon sayımız %7, tutuklanan şahıs sayısı %54 arttı. Ele geçirilen kaçak ürünlerle 3 milyar Türk liradan fazla vergi kaybı önlendi.
15: İstanbul trafiğinde ise motosikletlilerin karıştığı kazalar önemli bir başlık olarak öne çıktı. Vali Gül, kazaların büyük bölümünde motosikletlerin yer aldığına dikkat çekti. Bu tabloya karşı yeni bir eylem planı hazırlanıyor.
21: Bu tablonun değişmesi için İçişleri Bakanlığımız motosikletlere, özellikle motokuryelere yönelik eğitimden denetime, koruyucu ekipman kullanımından çalışma şartlarına kadar yeni bir eylem planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
0: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 61 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı, 155'i tutuklandı.
15: Siber suçlulara 61 ilde darbe vuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda ekipler harekete geçti. Son 5 günde 547 şüpheli yakalandı.
19: Siber suçluların bağlantısını kopardık. 61 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle siber suçlara yönelik operasyonlarımızı başarıyla gerçekleştirdik.
15: Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 155'i tutuklandı. 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlarda çocuklara ait müstehcen görüntüleri barındıranlar da yakalandı.
19: Ekranın arkasında saklanıp milletimizin alın terine, çocuklarımızın geleceğine ve dijital güvenliğimize göz dikenlerin peşini bırakmıyoruz.
15: Yasa dışı bahis ve kumar oynatan, bu sitelerin reklamını yapan ve para nakline aracılık eden şüpheliler de siber ekiplerin radarına takıldı. Bazı şüphelilerin ise kamu kurumları ve tüzel kişilere ait internet siteleri yetkisiz erişim gerçekleştirdiği belirlendi.
19: Sanal dünyada izlerini gizlemeye çalışanların gerçek dünyada hesabını soruyoruz. Siber suçluların kurduğu düzeni bozuyor, bağlantılarını tek tek kesiyoruz.
0: Adana'da iş yerinin önünde oturan bir kuyumcuyla arkadaşına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kuyumcu Zahir Cız hayatını kaybetti.
15: Kentin ünlü kuyumcusu sokak ortasında vuruldu. 66 yaşındaki adamın öldürülmeden önce tehdit edildiği ortaya çıktı.
1: Abi kalmışsın herhalde değil mi?
20: Kim almış? Fabrika almışsa sana ne? Sana ne aldığımız fabrika?
1: Hayırlı olsun diye aldık ya.
20: Allah razı olsun.
15: Olayın adresi Adana'nın Seyhan ilçesi. Kentin tanınan kuyumcularından Zahir Cız ve Hüseyin Altun Bulduk Reşat Bey mahallesinde iş yerinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Zahir Cız başından, Altun Bulduk da karın bölgesinden ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Cız hayatını kaybetti. 39 yaşındaki yaralı Hüseyin Altun Bulduk'unsa tedavisi sürüyor.
1: Bakma oraya, bakma, oradakiler seni yönlendirmesin. Çok babayı soyağındaki konuşsun.
20: Kimsenin babayı yiğit, babayı yiğit. Konuştuğu kötü, imaj yapmana gerek yok.
15: Bu arada cinayetten önce kaydedilen şok görüntüler ortaya çıktı. Zahir Cız'la Baygaralar yöneticisi Fırat Çelik arasındaki görüntülü görüşme yer alıyor. Görüşmede Çelik'in Cız'a yönelik tehdit içerikli ifadeleri dikkat çekti.
1: Dikkat et kendine.
20: Sen de dikkat et kendine.
15: Cinayet büro ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: 1974'te henüz 27 yaşındayken Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazandı. 4 milyon liralık serveti yıllar içinde eridi. 79 yaşındaki Fikret Otar, Aydın'daki evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
4: En büyük ikramiye numarasını belirlemeye herkese bol şans dileyerek.
15: Bir zamanlar milyonluk servetin sahibiydi. Lüks içinde geçen yılların ardından hayatı borçlar ve maddi sıkıntılarla değişti. 1974'te piyangodan büyük ikramiye kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu. Aydın'da iki katlı bir evde yaşanan olay mahalleyi yasa boğdu. Çevredekiler silah sesleri duydu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler 79 yaşındaki Fikret Otar'ı vurulmuş halde buldu. Yaşlı adam hayatını kaybetmişti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Otar'ın silahla kendini vurduğu değerlendirildi. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Otar, 1974 yılında Milli Piyango'dan kazandığı 4 milyon lirayla bir servetin sahibiydi. Ancak o paranın ışıltısı ömür boyu sürmedi. Yıllar servetini eritti. Yaşamının son dönemi borçlarla, geçim derdiyle ve büyük maddi sıkıntılarla gölgelendi. Olaydan bir gün önce arkadaşlarıyla dertleşmişti. Evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum satıyor. Beni bir daha görmeyebilirsiniz dediği öğrenildi.
0: Hadi bir de geceden kalanlara bakalım. Türkiye'nin genelinde neler yaşandı? İlginç olaylar. İstanbul'da iki katlı bir bina yandı. Bir kişi hayatını kaybetti. Fatih burası. İki katlı bina alev alev yandı. Yangın büyürken hemen vatandaşlar itfaiyeyi aradı. İtfaiye geldi, polis geldi, sağlık ekipleri geldi. Sokakta hemen güvenlik önlemleri alındı. Müdahale edildi. Yangın söndürüldü ama ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. O binada tek başına yaşıyordu. Devam edelim. Geçelim Gümüşhane'ye. İşte bir kaza. Her gün zaten benzer görüntüleri görüyoruz. Bir araç kontrolden çıktı ve kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisine çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce orta şeride çarptı, sonra karşı şeride geçti. Refüje çarptıktan sonra bir üniversite öğrencisi de kaldırımda yürüyordu. Ama o araba geldi, o öğrenciye çarptı. Ve sonrası işte bu. Ekipler hemen müdahale etti. Öğrenci ve araçtaki 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Geçelim bir başka araç kazasına. Bu da Hatay'da. Bir trafik kazasında araba takla attı. 6 kişi yaralandı. Reyhanlı'da bir kavşakta ticari araçla otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Ters döndü. Yol kenarında bekleyen iki de tır şoförüne çarptı. Yaralılar araçtan çıkartıldı. İki tır şoförüyle araçtaki 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.
5: Ve TGRT efendim.
22: Şimdi reklamlar.
23: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
24: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
25: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
8: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Sonbaharla birlikte kışlık konserve hazırlıkları da başladı. Özellikle ev yapımı konservelerde botulizm bakterisi ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar ölüme kadar götüren bakteriye karşı vatandaşları uyarıyor.
7: Sonbaharla birlikte kışlık yiyecek hazırlıkları hız kazandı. Kazanlar kaynadı, sebze ve meyveler pişti, konserveler depolandı. Ancak dikkat! Konservedeki botulizm bakterisi ölüme yol açabilir.
8: Clostridium botulinum doğa şartlarında toprak menşeili olan bir bakteri ve bu bakteri aslında görünenden çok daha tehlikeli.
7: Uygun olmayan koşullarda saklanan konservelerde botulizm zehirlenmesi yaşayabilirsiniz. Özellikle ev konservelerindeki botulizm bakterisine dikkat.
8: Bu bakteri toksin açısından çok tehlikeli bir bakteri. Çok çok düşük bir miktarı insana çok hızlı etki edebilen ve insanı öldürebilen bir toksin düzeyine sahip. Şöyle örnek vermek gerekirse, yani gram düzeyindeki bir toksin milyonlarca insanı öldürebilecek kuvvette.
7: Bakteri düşük asitli ve oksijen bulunmayan koşullarda gelişiyor. Zehirlediğinde mide bulantısı, kusma, çift görme, göz kapağı düşüklüğü ve solunum yetmezliği ortaya çıkıyor. İlerlemesi durumunda ölüme götürüyor.
8: İyi yıkanması gerekiyor. Uygun koşullarda, yani yüksek sıcaklıklarda kaynatmamız gerekiyor. Her sene konserve ile ilgili bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ölüm vakaları gerçekleşebiliyor. Bu nedenden dolayı vatandaşlarımızı konserve gıdalarda, özellikle evde yapılan konserve gıdalarda dikkat etmesi konusunda uyarıyoruz.
7: Ürün alırken de dikkat.
8: Kapağı açık olan, sızdırma yapmış olan, bombaj yapmış olan, yani şişmiş olan kapakları marketten satın almamamız gerekiyor konserveleri.
6: Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün ödül kürsüsündeki duygusal konuşması damga vurdu. En iyi kadın oyuncu ödülünü alan Ergüçlü konuşmasında Soma'da hayatını kaybeden bir madencinin oğlunu andı, gözyaşlarını tutamadı.
9: Dedem bakır madenlerinde çalıştı. Her madenci öldüğünde gözümün önünde kendi dedem, kendi nenem geliyor.
7: 33. Uluslararası Adana Altın Koza sahnesinde ödüller dağıtıldı. Ama geceye şıklık yarışı değil, gözyaşları damga vurdu.
9: Madenci çocukların ağlarken gördüğümde ben yaşamaktan, aldığım nefesten utanıyorum.
7: En iyi kadın oyuncu seçilen Hazar Ergüçlü konuşmasında maden faciasına yer verdi.
9: 37 yaşında Soma'da hayatını kaybeden madenci Kerim Ören'in oğlu Yaşar'ı görünce bittim. Benim nenem dedem kömür işçisi. Çocukluğum kömür ocaklarında geçti.
7: Manisa Soma'da toprak kaymasıyla hayatını kaybeden 5 maden işçisini unutmadı. Babasının tabutu başında gözyaşlarına boğulan 13 yaşındaki Yaşar'ı andı.
9: Yaşar'ın çektiği acı biraz da bizim sorumluluğumuz değil mi?
7: Yaşar'dan bahsettikçe boğazı düğümlenen oyuncu konuşmasını beraberlik mesajıyla sonlandırdı.
9: Biz adaletsizlikle mi yaşayacağız? Biz böyle nasıl devam edeceğiz? Hep beraber, beraberce, insanca yaşayamayacaksak nasıl bir toplum olacağız?
7: Türkiye'yi yasa boğan Yaşar'a spor dünyasından anlamlı bir destek geldi. İş insanı Dinçer Azaphan, küçük Yaşar'a hayranı olduğu Victor Osimhen formasını hediye ederek onu Galatasaray maçına davet etti.
10: Başka var mı söyleyeceğim bir şey bana? Bir isteğin var mı?
11: Osimhen ile tanışmak istiyorum.
10: Tamam, inşallah maça gelsen.
6: Ekonomiyi konuşalım. Her sabah olduğu gibi Yaprak Hırka Yıldız'la ekonomi gündeminde sıra. Günaydın Yaprak, hoş geldin.
0: Günaydın Okan, sana ve sevgili izleyicilerimize. Dün önemli bir veri açıklanacak demiştik. Bugün de yorumlayalım istedik, evet. Tabii ki. Gerçekten önemliydi Eylül ayı enflasyon rakamları. Üstelik de beklentinin hayli altında çıktı. Ama önce istersen piyasalara bir bakalım, döviz tabii. Piyasalarıyla başlayalım. Dolar ekranlara gelecek. Dolardaki son verilere baktığımızda 49 liranın biraz üzerindeki seyri devam ediyor. Euro 55 lira 20 kuruş seviyelerinde. Bugün itibariyle ibrenin yeşil olduğunu görüyoruz. Altına baktığımızda 6569 lirada yatay seyirde olduğunu söyleyebiliriz. Ve endeks yükselişlerini sürdürüyor. 12.444 puana kadar çıktı. Dün de %1.42'lik artışı vardı BIST 100'ün. Devam ediyoruz çeyrek altın fiyatlarıyla. 10.741 lirada yarım 21.482 lira tam 42.832 lira. Ve devam edelim Bitcoin'le. 85.592 dolar ki şu anda ekranlardaki rakamlar hemen hemen dünkü seviyelere yakın diyelim. Ethereum 2.701 dolarda, Litecoin 69 dolar, Ripple 1 dolar 50 cent.
6: Peki o zaman enflasyonla başlayalım. %30'un altına düştü. Bundan sonra nasıl ilerleyecek? Acaba bir faiz indirimine doğru da gidecek miyiz?
0: Büyük bir ihtimalle diyerek başlayayım. Şu anda tabloda ekranlara geliyor. Son iki aya baktığımızda aslında aylık artış oranının aynı olduğunu söyleyebiliriz. 1.84'tü geçen ay Ağustos evet. ayında. Eylül'de de yine aynı rakamı gördük. 1.84'lük artış vardı. Okan, beklentilerin altında geldi esasında Eylül ayı artışı. Onun da altını çizelim. Çünkü işte anketlere baktığımızda anketlerin ortalamasını söylüyorum. İşte 2.18'e 2.30'a kadar bir beklenti vardı. Hatta dün biz konuşmuştuk, acaba 2.20 civarında bir rakam mı gelir? Ve o rakamın altında gerçekleşen bir Eylül ayı gördük. Harcama gruplarına baktığımızda da aslında bizi çok şaşırtmadı. Dün sabah biz seninle konuşurken şunu söylüyorduk zaten. Harcama gruplarında eğitim ilk sırada gelebilir diyorduk ki öyle oldu. Fakat şunu söyleyeyim hemen. Yani birçok kişi şöyle söylüyor. Neden beklentilerin altında gelen bir Eylül ayı enflasyonu gördük? Burada gıdanın etkisinin büyük olduğunu söyleyeyim. Şimdi gıdada aylık rakamları paylaşayım. Sonrasında da yıllığa bakacağız gıdada. Evet. Çünkü takip ettiğimiz 3 ana kalemden bir tanesi gıda fiyatları. Bu ay gıda ve alkolsüz içecekler grubu ekside. Yani aslında gıda bu düşüşe oldukça önemli bir katkı sağladı. %8'lik bir payı olduğunu da söyleyelim hemen hesaplamalarda. Çünkü genele sirayet eden biliyorsun bir tüketim. Diğer taraftan baktığımızda yıllıkta da gıda rakamları tekrar buradan bakıyorum. %27 olarak görüyorum açıkçası. Orada bir gerileme var. O gerileme de işte bu ayki enflasyon rakamlarına bu şekilde yansıdı. Son 5 yılında en düşük rakamı olduğunu söylemiştik. Ekranlara yıllık tablo da geldi. Geçen ay %31.51'di. Bu ay %29.73'e kadar geriledi. Yıl sonu hedefleri vardı. Büyük bir ihtimalle dün de biz konuklarımızla konuştuk. Yıl sonunu nasıl kapatacak? Yani %28 ile 29'un biraz üzerinde bu aralığı veriyor ekonomistler de bu yıl sonu için. Şimdi tabii ki şunu söyleyelim hızlıca. Enflasyon bu şekilde çıktı. Faizler biliyorsun yani özellikle ard arda toplantılarda pas geçildi. %37'ler seviyelerinde. Biz dün konuklarımızla konuşurken şunu sorduk. Acaba ilk toplantıda önümüzdeki yani bu ay bir faiz indirimi gelecek mi? Olma olasılığının oldukça yüksek olduğunu söyleyelim. Özellikle 100 bas puanlık bir indirim şu an oldukça güçlü telaffuz ediliyor. Hatta yıl sonu için bir öngörü var. O öngörü de şu, %35'ler seviyesine kadar indirilebilir. Çünkü böyle bir aralığı var Merkez Bankası'nın. Ama tabii ki biz bu koşulları ne açıdan değerlendirip söylüyoruz bu rakamları? Mevcut şartlar altında diyoruz. Yani herhangi bir değişiklik olmazsa, enerji piyasalarında çok büyük bir hareketlilik olmazsa, jeopolitik riskler daha da yukarı çıkmazsa, diğer taraftan tabii biz diğer ülkelerin merkez bankalarını da takip ediyoruz biliyorsun. FED ve Avrupa Birliği, keza İngiltere Merkez Bankası, onlar ne adımlar atacak ve hangi açıklamalar gelecek, piyasalar bunu da takip ediyor. Ama şu anki tablo bize gösteriyor ki açıkçası ilk toplantıda bir faiz indirimi olasılığı oldukça güçlü. Toplamda da 200 bas puanlık bir indirimle kapatabilir. Çünkü Okan biliyorsun genel itibariyle biz faizleri neden konuşuyoruz? Bir tüketici kredilerinde artık vatandaş bir indirim bekliyor faiz açısından. Konut kredisi faizlerinde indirim bekliyor. Kredi kartı, ticari krediler bunlarla ilgili ve aslında son haftaya baktığımızda belki senin de dikkatini çekiyordur. Son haftaları itibariyle kullandırılan kredi kartlarında yaptığımız harcamaların asgari ödeme tutarları var biliyorsun. Oradaki oranlar güncellendi. Diğer taraftan kullandırılan tüketici kredilerinde bir puana yakın bir indirim geldi. Yani bunlar hepsi esasında yaşanan bu gelişmeler ışığında bankaların da uygulamış olduğu aslında adımlar, atmış olduğu adımlar diyebiliriz. Anladım. Diğer taraftan bazı ürünlerde telefonda başlı olmak üzere taksit sayısı artırılır mı artırılmaz mı? Bunlar da konuşuluyor. Bunu da eklemiş olayım.
6: Anladım. Şunu merak ediyorum. Şimdi gider olarak baktığımız zaman eğitim ve konut giderlerinin enflasyonda artıp gıda ve giyimin düşüyor olması da biraz ilginç değil mi?
0: Evet, yani eğitim zaten şöyle, şimdi eğitimde sevgili izleyicilerimiz merak edecektir. Eğitimdeki artış oldukça yüksek, yıllıkta da yüksek, aylıkta da yüksek. Evet. Peki neden 1.84'lük bir rakam çıktı? Yani çünkü biliyorsun gıda kadar tabana yayılan bir ihtiyaç değil eğitim biliyorsun. Yani evet çoluğu çocuğu olanlar, işte üniversite eğitimini görenler vesaire onları çok yakından ilgilendiriyor ama o dediğimiz grubun hepsi bir şekilde besleniyor. Dolayısıyla burada ağırlığının az olduğu için yüksek çıkmasına rağmen aylık artışta yansıması biraz sınırlı oldu. Fakat tabii biz neyi konuşuyoruz? Sen de söyledin konut. Konutta bir türlü düşmeyen bir ateş var. %31.49 aylık kira artış olanı azami tabii ki. Ama onun üzerinde de gerçekleşiyor biliyoruz yani yapılan sözleşmelerde görüyoruz. Birazcık o bölümün de kontrol altına alınması gerekiyor açıkçası.
6: Anladım. Son bir dakikamız varken artık sigorta hasarları E-Devlet'ten görülebilecek. Bu da yeni bir hamle.
0: Yeni bir hamle, önemli bir hamle. Dolandırıcılıkları çok gördük biliyorsun bu anlamda. Dolandırıcılar her zaman bizim bir adım önümüzde ama tabii suistimal edilmemesi için işte onların tuzaklarına düşmememiz için de devlet de adımlarını atıyor. E-Devlet üzerinden her şeyinizi takip edebilirsiniz. Buradan duyuralım. Nelere bakabilirsiniz E-Devlet'te? Hemen söyleyeyim. Hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarınızı görebilirsiniz sevgili izleyiciler. Diğer taraftan kaza tespit tutanaklarına ulaşabilirsiniz. Öte yandan kusur oranlarına bakabilirsiniz. Ve tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelerinizi E-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz. Yani kimseye sormanıza gerek yok. E-Devlet şifrenizi girin ve peki, bütün bilgilerinize kendiniz ulaşın.
6: Yaprak çok çok teşekkürler değerli katkınız.
0: Ben teşekkür ederim.
6: Evet, Yaprak Hırkayıldız'la ekonomiyi konuştuk. Şimdi kısa bir ara, reklamlar, ardından birlikteyiz.
12: TGRT FM.
13: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
12: TGRT FM.
14: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
13: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Ne sinyal verdi ne dönüp baktı. Direksiyonu yanındakinin üstüne kırdı. Pendik D100 Karayolu. Kural tanımaz sürücü iş başında. Aniden şerit değiştirmek istedi, yanındaki cipe çarptı. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. O anlar arkadan gelen başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı ama yaptığı hareketle hem kendi canını hem de diğer sürücünün canını içe saydı.

0: Kayseri basketbol 64-58 kazandı. Kayseri ekibi sezonun ilk galibiyetini aldı. Japonya'da bir ayı seyir halindeki aracın önünü kesti. Saldırgan ayı aracın kaputuna ve ön camına defalarca vurdu. O anlar araçtaki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücü ayının saldırısına rağmen aracı hareket ettirerek bölgeden uzaklaşmayı başardı. Korku dolu anlarda araçta bulunanların büyük panik yaşadığı görüldü. Kaldırımda duran kadını gözüne kestirdiler. Motosikletle yanaşıp çantasını kaptılar. Görüntüler Adana Seyhan'dan. Suriye uyruklu kadın kaldırımda duruyordu. Bu sırada motosikletli iki şüpheli kadını gözüne kestirdi. Motosikletli genç durdu. Arkasından arkadaşı inip kadının çantasını kaptı. İçinde 2300 lira ve telefon vardı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Adresi belirlenen motosiklet sürücüsü operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanırken diğerini arama çalışmaları sürüyor. Ağacı kestiler, devirmeye çalıştıkları sırada ölümden döndüler. Olay Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşandı. Site sakinleri bahçede bulunan bir ağacın bir kısmını kesti. Daha sonra ağacı halatlarla çekerek devirmeye çalıştılar. Ancak o anlar neredeyse bir felakete dönüşüyordu. Halatı çeken site sakinleri devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay saniye saniye binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Buradan adam sağ mı çıktı yani? Çıkarken burada mıydınız?
0: Kamyonet seyir halindeyken kontrolden çıktı. Önünde ilerleyen kepçeye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kepçe yoldan çıkarak şarampole savruldu. Her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kaza Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde meydana geldi.
1: Buradan adam sağ mı çıktı yani? Çıkarken burada mıydınız?
0: Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar Kahraman Kazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Çin'de dev pandalara milli gün ziyafeti. Gong Kong ve Shun Shun ulusal gün tatilinde pandalar kendileri için hazırlanan özel sofranın tadını çıkardı. Haikoi'deki Hainan Tropikal Yaban Hayatı ve Botanik Parkı'nda pandalar için renkli bir ziyafet hazırlandı. Bakıcılar sofrayı bambu, meyveler, çiçekler ve sebzeli buzlu pastayla süsledi. Pandalar havuç ve bambunun yanı sıra çubuklara takılan yiyecekleri de afiyetle yedi. Ziyaretçiler ise pandaların ziyafetini görüntülemek için etraflarını sardı. Milli Gün programı kapsamında düzenlenen etkinlik canlı olarak da yayınlandı. Böylece park dışındaki izleyiciler de sevimli pandaların bayram keyfine ortak oldu. Filipinlerin Zamboanga kentinde düzenlenen Potion gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Prenses ve korsan kostümü giydirilen kediler, kanat ve çiçek şapkaları takılan köpeklerle yarıştı. Bazı sahipleri kostümleri kendileri hazırlarken bazıları özel olarak diktirdi. Köpekler sahnede yürüdü, bazıları ise süslü arabalarla taşındı. Kediler de sahiplerinin kucağında jüriye çıkarıldı. Yarışma sorumlu hayvan sahipliğine dikkat çekmek amacıyla hayvan refahı çalışmalarıyla da birleştirildi. Etkinlik kentin Hermosa Festivali kapsamında düzenlendi. Organizatörler etkinliğin sadece evcil hayvanlara değil sokak hayvanlarına yönelik farkındalığı da artırmasını hedefliyor.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Hemen bu saat dilimimizin başlıklarına da bakıp başlayalım. Neleri konuşacağız? Gelsin efendim ekranlara. Türkiye'den uzaydan yeni hamle başlığımız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmayacağını söyledi. Başka neler dedi? Birazdan anlatacağız. Mekke İttifakı yeniden toplandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı'nın stratejik, siyasi ve savunma komitesi toplantısı Riyad'da gerçekleştirildi. Bakan Fidan'ın sözlerini getireceğiz ekranlarınıza. Taraftar maçı, hakemler parayı takip etmiş efendim. MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Ve banka hesaplarında inanılmaz bir para trafiği ortaya çıktı. Eski SPK Başkanı mercek altında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istemişti. Buna ilişkin talep değerlendirilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de önemli bir açıklama geldi. İnceleme yapması için teftiş kurulunu görevlendirdi. Ve son başlık, terör bitti, mayın temizliği başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi ve terörsüz Türkiye süreci meyvelerini vermeye başladı. Hakkari Çukurca'da özel mayın arama ve temizleme timleri mayın ve patlayıcı temizliği yapıyor efendim. Bunlar başlıklar. Tabii ki daha fazlası var. Etiketimiz Yolun Sonu. Mesajlarınızı bekliyoruz. Devam ediyoruz.
1: 2026 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü Carl Dieseroth, Peter Higman'la George Nagel'a verildi. Üç bilim insanı ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri için ödüle layık görüldü. Az sonra. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan anlaştı. Çelik kubbe için tam 2 milyar 460 milyon euroluk anlaşmaya imza atıldı. Dev sözleşme ile yapay zeka destekli hibrit hava savunma sistemleri üretilecek. Gökvatan'a duvar örülecek. Az sonra.
0: Hemen sıcak gelişmelerle başlayalım. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Gelişmeleri ve detayları bize muhabirimiz Hanifi Bayar aktaracak. Hanifi, günaydın. Bu haberin, bu operasyonun bir detaylarını alalım. Ayrıca bugün içinde başka bir soruşturmadan başka bir sevk, yeni bir gelişme bekliyorsak onu da anlat lütfen bize, söz sende.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sabah saatlerinde Bayraklı'da düğmeye basıldı. Polis ekipleri operasyon gerçekleştirdi. 46 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi'ne ait Baybel isimli şirkete bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın temelinde ise suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yer alıyor. Yine soruşturmanın detaylarına baktığımız zaman çok ilginç detaylar var gerçekten. Sayıştay denetiminde Baybel AŞ'nin 2024 yılındaki bazı ihale ve doğrudan teminlerinde usulsüzlük ve kamu zararı tespit edildi diyor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı. Ve yine bu tespitlerle beraber İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporu ve bilirkişi raporuyla da doğrulandı diyor kamu zararı. Soruşturmada kimler gözaltına alındı? Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal gözaltına alındı ve şunu söyleyelim. Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın liderliğinde kurulan bir suç örgütü olduğu iddia ediliyor. İşte bu suç örgütüyle beraber ihaleye fesat karıştırma, rüşvet suçlarının işlendiği iddia ediliyor. Bir kez daha söyleyelim. Bayraklı Belediyesi önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal gözaltına alındı. Yine soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden birisi de Bayraklı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Didem Gültekin. O da gözaltına alındı. Yeni Parti Bayraklı Meclis üyesi Mehmet Cengiz Sarıoğlu yine gözaltına alındı. Sadece Bayraklı Belediyesi ile sınırlı kalmadı operasyon. Diğer ilçe belediyelerinde de sıçradı. Onu da söyleyelim. Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hakkıcan Özlü gözaltına alındı. Bayraklı soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, yine birçok şirket sahibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında Şube Müdürü Ahmet Acar gözaltına alındı. Yine aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok müdür gözaltına alınmış durumda. Osman Çağrı Şahin de onlardan birisi. Bayraklı Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok şube müdürü. Yine burada yapılanmanın içerisinde Baybel AŞ, Bayraklı Belediyesi'ne ait bir şirketten bahsediyoruz. Baybel AŞ yöneticileri, belediye çalışanları ve firma sahiplerinin bulunduğu emir komuta zinciri içerisinde bir süreklilik arz ederek devamlılık halinde bir yolsuzluk yürütüldüğü iddia ediliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddiasına göre bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği, hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı iddia ediliyor. Son olarak şunu söyleyelim, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kamunun zararı uğradığını iddia etmişti. Bu zararın boyutunu da şöyle açıklıyor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı. 2023-2024 döneminde toplam 20.085.000 TL kamu zararı oluşmuştur diyor. Bir kez daha söyleyelim, Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2023 ve 2024 döneminde kamunun toplam 20.085.000 TL zarara uğratıldığını iddia ediyor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı. 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 46 şüpheli gözaltına alındı. 2 ismin firari olduğu tespit edildi. O isimlerin de yakalanması için çalışma devam ediyor ama şunu söyleyelim, Bayraklı Belediyesi'nde kameraman olarak çalışan Ferdi Filiz, kendisinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Onun için de getirilmesi için de çalışmalar devam ediyor. Yine birçok adreste aramalar gerçekleştirildi. Bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 46 şüphelinin gözaltında olduğunu bir kez daha söyleyelim. Ve kamunun uğramış olduğu zarar da 20 milyon 85 bin TL'ye ulaşmış durumda. Bayraklı Belediyesi soruşturmasıyla ilgili elimizdeki notları paylaştık sizlerle. Gün içerisinde yine sıcak gelişmeleri an be an aktaracağız diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Hanifi, teşekkürler. Kolay gelsin. Hanifi Bayar'dan aldık gelişmeleri Bayraklı'daki operasyona dair. Şimdi Ankara ile devam edelim. Ahmet Sözcan'la başkent gündemini konuşacağız. Ahmet Sözcan, günaydın.
3: Günaydınlar Okan, ben de Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmalarıyla başlayalım. Bugünkü programa belli mi bu arada? Bugün neler yapacak Erdoğan? Önce bir onu sorayım. Bir de dünkü uzay konusu, uzayda silahlanmayla alakalı tepkiliydi. İlginç açıklamalarda bulundu. Onlarla da devam edelim.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu toplantıda hem üniversiteler, eğitim hayatı, aynı zamanda iç ve dış gelişmelere ilişkin olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Dün de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da önemli bir zirveye katılmıştı. Biliyorsun uzay kongresi vardı. Türkiye'de ilk kez düzenleniyor. Dünyadan önemli temsilciler de geldi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan SpaceX kurucularını da yöneticilerini de kabul etti. Orada da önemli mesajlar verdi. Şimdi biliyorsun uzayda da bir yarış var. Yer kapma yarışı var, silahlanma yarışı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunlara dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı, böyle görülmemelidir dedi. Aynı şekilde uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimette değildir ifadesini kullandı. Tabii uzayda da ülkeler arasında bir silahlanma yarışı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yarışı da eleştirdi. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır dedi. Dahası tehlikelidir uyarısında bulundu. Türkiye'nin de uzay çalışmalarına ilişkin atıflarda da bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık dedi. Aynı zamanda da Somali'de yine Türkiye'nin faaliyetleri var. Uzay limanı inşa ediliyor. Evet. Türkiye'nin uyduları oradan gönderilecek. İşte uzay faaliyetleri oradan yürütülecek. Bu da oldukça önemli bir gelişme. Yine şu anda da uzayda Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli uydular görev yapıyor. Özellikle Göktürk'e göndermede bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Türkiye'nin de uzayda hak ettiği yeri alacağının altını bir kez daha çizmiş oldu.
0: Yani dünyayı bitirdik, dünyayı yeterince silahlandırmamışız gibi bütün dünya için konuşuyorum. Bir de uzayda bir silahlanma yarışı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tam olarak buna tepki gösterdi aslında. Yani dünyası bitti, bir de doğru, uzayı kaldı değil mi?
3: Tabii şimdi baktığın zaman dünyada sürekli olarak savaşlar yaşanıyor. İşte o bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz olaylar var. Biliyorsun işte Star Wars en meşhur filmlerden bir tanesi. Orada işte uzayda yaşanıyor savaşlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna dikkat çekti. Şimdi dünyada yaşanan o savaşlar, çatışmalar artık önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki süreçte belki uzaya taşınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunun altını çizdi. Yani bunun hem riskli olduğunu, tehlikeli olduğunu, hem de yanlış olduğunu altını çizdi. Yani dünyadaki savaşları uzaya taşımanın da anlamsız ve yanlış olduğunu altını bir kez daha, anladım, çizmiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Peki şimdi bir de CHP'yi konuşalım. Belediye depremleri sürüyor. Zaten her gün yeni bir belediyeye ayrı bir skandallı bir operasyon düzenleniyor ama en büyük sıkıntı da büyükşehir belediyelerinde. Yani İzmir AK Parti'ye geçmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dengeler tamamen değişti. Ankara'da zaten Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası verilmişti. Yani tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda CHP kurmaylarının da bir daha da başkentleri, bir daha da büyükşehirleri zor kazanırız dediği günler geldi sanırım.
3: Şimdi CHP yeni parti ayrımını da yapmak lazım. Şimdi yeni parti CHP içinden kopanlar tarafından kuruldu. Ancak belediye meclislerindeki dengeler nedeniyle işte o meclis üyeleri CHP'den istifa edip yeni partiye şu an itibariyle geçmiyorlar. Mevcut konumlarını devam ettiriyorlar. Orada öyle bir denge var. Ancak sıcak gelişmeler de yaşanıyor. Dün de konuştuk. İzmir Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay artık kesin gibi yarın AK Parti'ye katılacak. AK Parti grup toplantısı da bu sefer mecliste değil, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak. Okan, bu detayı seyircilerimize paylaşalım. Ve Cemil Tugay'ın da yarın AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek o genel merkezdeki grup toplantısında AK Parti'ye katılması bekleniyor. O katılım gerçekleşirse Cemil Tugay'a da rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Artık bütün işaretler bu yönde. Son dakika gelişmesi olmazsa, bir değişiklik olmazsa artık Cemil Tugay yarın AK Parti'de diyebiliriz. Rozetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak. Bu neden önemli? Şimdi İzmir hep solun, özellikle de CHP'nin kalesi olarak biliniyordu. AK Parti kurulduğundan bu yana da İzmir'i kazanamamıştı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle birlikte İzmir'de AK Parti dönemi başlamış olacak. Bu da oldukça önemli bir gelişme. Diğer soruna gelecek olursak, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Şimdi biliyorsun Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen birçok soruşturma var. Aynı zamanda devam eden davalar var, yargı süreçleri var. Bu kapsamda biliyorsun yine Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak dediği iddiasıyla hakkında bir dava açılmıştı. Evet. O davadan yerel mahkemeden ceza aldı. 2 yıl 7 ay 15 gün. Bu istinafta onandı. Şimdi istinafta onanan o karar Yargıtay'ın önünde. Eğer Yargıtay ahmak davasından Ekrem İmamoğlu'nu suçlu bulursa ve o kararı onarsa, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı ceza aldığı için düşmüş oluyor. Şimdi orada farklı teknik detaylar var. Şimdi tutuklu olduğu için, tutuklu olarak yargılandığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Yani İçişleri Bakanlığı uzaklaştırma kararı aldı. Ancak belediye başkanlığının düşmesi hakkındaki hükmün kesinleşmesiyle oluyor. Şu anda da Nuri Aslan başkan vekili olarak görev yapıyor. Bu karar onanırsa başkanlığı düştüğü için belediye meclisinde bu sefer başkan vekili seçimi değil, başkanlık seçimi yapılacak. İşte orada da belediye meclis üyelerinin sayısı, sandalye dağılımı oldukça önemli. Şimdi baktığımızda CHP'nin 154, Cumhur İttifakı'nın 142 üyesi bulunuyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde. Ancak son zamanlarda yine operasyonlar gerçekleşiyor. Mesela Ataşehir Belediye Başkanı Murat Güneş tutuklandı. Aynı zamanda yine Ataşehir'de 6 belediye meclis üyesi AK Parti saflarına geçti. Bu gelişmeler yaşanmaya devam ederse, işte tutuklamalar, gözaltılar ve aynı zamanda saf değiştirmeler devam ederse İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de dengeler değişecek. Yani o rakamı tekrar vereyim Okan. Gerçekten bıçak sırtı bir denge var.
0: Tabii.
3: CHP'nin şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 154, Cumhur İttifakı'nın 142 üyesi var. Yani şu tabloya baktığımızda CHP'den 6-7 isim daha istifa edip ya da başka nedenlerle boşalma yaşanırsa ve Cumhur İttifakı 6-7 kişiyi daha saflarına katıp belediye meclisinde çoğunluğu elde ederse, bu sefer seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı seçilebilir belediye meclis üyeleri tarafından ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yine Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye geçebilir. Böyle kritik bir denge var, bıçak sırtı bir denge var. Operasyonlar devam ederse, işte yeni gözaltılar, tutuklamalar yaşanırsa ya da CHP'li üyelerden bazıları yine AK Parti saflarına geçerse, önümüzdeki süreçte İzmir'den sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi de AK Parti saflarına geçebilir. Böyle bir gelişme var Okan.
0: Bir de şu da önemli. Şimdi seçime de yavaş yavaş gidiyoruz.
3: Bu arada bir son dakika geçiyor. Vahap Seçer de tutuklanmış.
0: Evet, Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
3: gözaltındaydı. Onun hakkında da tutuklama kararı gelmiş.
0: Evet, kısa bir süre önce Mersin'deki diğer iki belediye başkanına da tutuklama çıkmıştı. Vahap Seçer'in akıbeti belli değildi. Hemen onun da detaylarını aktaralım. Daha önce Ahmet Serkan Tuncer, Mezitli Belediye Başkanı tutuklanmıştı. Aynı zamanda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de tutuklanmıştı. Diğer 16 şüpheliyle birlikte. Ve şimdi de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de tutuklandı. Hemen bunun üzerine de konuşalım mı?
3: Tabii şimdi yani Türkiye'nin gerçekten bir arınma sürecinde olduğunu söyleyebiliriz. İşte belediyelerde yaşanan yolsuzluklar, yaşanan fon vurgunu, bütün bunları artık gündemimizden çıkartmamız gerekiyor. Yani şunun da altını çizelim. Tabii ki yolsuzluk yapanlar en ağır cezaları alsınlar, kesinlikle, cezalandırılsınlar. Ancak Türkiye'nin önümüzdeki süreçte şu mekanizmayı da kurması lazım. Yani eğer yolsuzlukların yapılmasına yönelik yapılmasında bazı aksaklıklar varsa, yasal düzenlemeler ya da denetim mekanizmalarında aksaklıklar varsa, onlar da bir gözden geçirilsin ve artık bu yolsuzlukların yapılması aşamasında ya da yapma düşüncesi olan kişiler bunları hayata geçiremesin. Ya da yapmayı planladıkları anda o denetim mekanizmaları devreye girsin ve bunun önüne geçilsin. Ve yolsuzluk yapan da kim olursa olsun en ağır cezayı alsın.
0: Kesinlikle, şurası bence çok önemli. Kamuoyunun vicdanının iyice rahatlaması adına yolsuzluk yapan her kimse kolunda polisle görüntüsünü görmemiz gerekiyor.
3: Tabii şimdi o yolsuzluk şu anda Türkiye'nin parasını çalıyor bunlar.
0: Evet.
3: Yani belediyelerde yapılan yolsuzluklarda, diğer yolsuzluklarda, usulsüzlüklerde hepimizin cebinden çıkıyor o paralar. Dolayısıyla yatırıma gitmesi gereken, işçiye, memura, emekliye gitmesi gereken paralar yolsuzluklara gidiyor. İşte ihalelerde rüşvetler alınıyor, imar rantında yine rüşvetler, kayırmalar, suistimaller yaşanıyor. Bütün bunlar işte aday göstermede, şunda bunda sürekli olarak vatandaşın cebinden çıkıyor bu paralar. Hem bu yolsuzlukları yapanlardan en ağır şekilde cezalandırılmalı, hesap sorulmalı. Aynı zamanda da bu paralar yolsuzluk yapanlardan son kuruşuna kadar tahsil edilmeli.
0: Kesinlikle öyle. Ahmet Özcan, çok çok teşekkürler değerli katkıların için.
3: Teşekkürler, yarın görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
7: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: Senle hayatın dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
11: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Reklamları dinlediniz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 32. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'in ve haksız yere zindana atılan kraliyet savcısı Villefort'un aileleriyle tanışır. Bu arada Paris'e çıkan bir gazetede Fernand'ın bir hain olduğuna dair çıkan haberin kaynağının Monte Cristo olduğunu öğrenen Albert, onunla düello yapmaya karar verir. Ancak aynı gece Albert'in annesi ve Monte Cristo'nun eski nişanlısı Mercedes, Conte'nin oğlunu öldürmemesini ister. Conte, öldürmeyeceğine dair söz verir.

0: Monsieur, babam General Morsef'in Yanya'daki ihanetini açığa çıkardığınız için size kızıyordum. Zira ne kadar suçlu olursa olsun onu cezalandırmak size düşmez diye düşünüyordum. Fakat monsieur, bugün buna hakkınız olduğunu öğrenmiş bulunuyorum.
1: Ne?
0: Beni sizi haklı bulmaya sevk eden gerçek, Albay Fernand Mondego'nun Ali Paşa'ya değil, balıkçı Fernand'ın size karşı ihanetidir. Ve bu ihanet sonucu uğradığınız misli görülmemiş felaketlerdir. Evet monsieur, bu sebeple itiraf ediyorum ki babamdan intikamınızı almakta haklıydınız. Ve daha ileri gitmediğiniz için Morsef ailesinin bir ferdi olarak size teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim Allah'ım, çok teşekkür ederim.
0: Monsieur, eğer bu özür dilememi kâfi buluyorsanız elinizi bana uzatma büyüklüğünü gösteriniz. Yazık ki kader iki dost olmamızı imkansız kılıyor. Ama
1: sizi ilk gördüğümde sevmiştim Monsieur Albert. Hala seviyorum. Buyurun elimi.
0: Sağ ol. Şimdi eğer izin verirseniz eve gidip sizinle barıştığımı anneme söylemek istiyorum efendim.
1: Benden de selam söyleyin kendisine.
0: Hadi dostlarım, gidiyoruz.
1: Demek ki bizi yaradan Allah misyonumu tamamlamamı istiyor. Öyleyse tamamlayacağım. Diğer zalimlere hadlerini bildireceğim.
3: İnşallah ikisine de bir şey olmamıştır. Albert gerçeği öğrendikten sonra düellodan vazgeçeceğini söylemişti ama...
0: Anneciğim!
3: Albert oğlum! Düello yapmadınız değil mi?
0: Hayır anneciğim, hayır. Kendisine gerçekleri öğrendiğimi ve af dilemek istediğimi söyleyerek elimi uzattım. O da bana elini uzattı.
3: Oh, şükürler olsun. Şükürler olsun Allah'ım.
0: Peki anne, bütün bu olanlardan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz?
3: Babanı terk etmeye karar verdim oğlum. Gördüğün gibi şahsi eşyalarımı bavula koyuyorum.
0: Haklısınız anneciğim. Ben de bu evde kalmak istemiyorum artık.
3: Madem öyle birlikte gidelim oğlum. Acıları da sevinçleri de birlikte paylaşalım.
0: Ama anne, benim ne olacağım belli değil. Parasız ve isimsiz olarak yaşamak zorundayım. Çekeceğim sefalete sizin de ortak olmanızı istemem.
3: Güzel oğlum. Beni sefalete alışık olmayan bir insan mı sanıyorsun yoksa? Genç bir kızken namusuma halel getirmemek için bir kulübede kuru ekmekle çok günler geçirdim ben.
0: Hayır, hayır Melek anneciğim. Ben o tür bir sefaletten bahsetmiyorum. Çok şükür gencim. Kendime güveniyorum. Seni asla aç bırakmam. Dün gece azmin ve cesaretin neler yaptırabildiğini gördüm. Her şeyini kaybetmişken, ümidini yitirmeyen, bu ümitle tekrar servete ve güce kavuşarak zalimlerin karşısına dikilen mert bir kimseyi gördüm. Ben o mert insanı örnek alacağım. Başkalarının yanında yüzümü kızartacak olan Morsef ismini kullanmayacağım. Yeni bir isim ve yeni bir azimle hayata atılacağım.
3: Güzel oğlum benim, birbirimize ne kadar benziyoruz. Madem bu evden beraber çıkmaya karar verdik, neticesine de birlikte katlanacağız. Ölürüm de sensiz yaşayamam oğlum. Madem eski adını kullanmak istemiyorsun, o zaman babamın, yani dedenin ismini kullanabilirsin.
0: Neydi dedemin ismi?
3: Herra.
0: Herra. Sevdim bu ismi. Anneciğim, söz veriyorum bu ismi şerefle taşıyacağım ve asla leke getirmeyeceğim.
3: Baban evde yok oğlum. O gelmeden hemen gidelim buradan.
4: Monsieur Albert Betrocchio adında bir uşak size bu mektubu getirdi.
0: Betrocchio mu? Bu Monte Cristo'nun uşağı. Verin mektubu.
4: Buyurun efendim.
3: Çok merak ettim. Kont sana ne yazmış oğlum?
0: Şimdi okur öğreniriz anneciğim. Yiğit Albert. Olup bitenlerden sonra annenizle birlikte bulunduğunuz evi terk edeceğinizi düşünüyorum. Siz mert bir gençsiniz ama ne kadar genç ve güçlü de olsanız karşılaşacağınız her zorluğu yenmeniz imkansızdır. İlk darbeyi daima kendiniz göğüsleyin. Istırapları kendinize saklayın. Annenizi yanınızdan eksik etmeyin. O zavallı soylu kalbin çok şey borçlu olduğunuz o iffetli kadının daha fazla üzülmesine izin vermeyin.
3: Edmond! Edmond!
0: 24 sene önce bir gün sevinç ve neşe içinde memleketime dönüyordum. Çok sevdiğim ve uğruna ölümü bile göze alabildiğim bir nişanlım vardı. Güzel, şerefli ve namuslu olduğu kadar da çok fakirdi. Küçük bir balıkçı kulübesinde yaşıyordu. Güç şartlar altında azimle biriktirdiğim 150 altınım vardı. Denizin ne kalleş olduğunu bildiğimden bu parayı ona tahsis etmiştim. Bu küçük hazinemizi babamın Marsilya'da oturduğu evin minik bahçesine gömdüm. Anneniz Milhan Sokağı'ndaki bu muazzez fakat fakirane evi çok iyi bilirler.
3: Bilmez olur muyum? Bilmez olur muyum hiç?
0: Zindandan çıktıktan sonra bu evi ziyaret ettim. Lord Wilford adıyla satın aldım. Toprağa kazıp hazinemi sakladığım demir kutunun yerinde olduğunu gördüm. Kutu bahçedeki incir ağacının altında gömülüdür. Bir zamanlar çok sevdiğim birine tahsis ettiğim bu para ve ev... bugün aynı gayeye hizmet etmek üzere sizi bekliyor.
3: Edmond, Edmond sen çok büyük bir insanmışsın.
0: Unutmayınız ki şu anda önünüze milyonları yığabilecek bir servete sahibim. Ama şunu da iyi biliyorum ki siz Monte Cristo'nun bir kuruşuna tenezzül etmezsiniz ve ben de sizi buna zorlayamam. Ancak size bugün sahip olduğum pastayı değil de o gün alın teriyle kazandığım kara ekmeği ikram ediyorum. Eğer bu ikramımı kabul etmeyip benim size takdim etme hakkına sahip olduğum bir şeyi başkasından isterseniz, General Morsef'in açlıktan öldürdüğü ihtiyar adamın oğlunu çok üzmüş olursunuz. İnancım odur ki benden bugün özür dileme yüceliğini gösteren soylu bir kalp hiçbir art niyet taşımayan bu ikramımı reddetmeyecektir.
3: Ne diyorsun oğlum? Verdiğim söz geçerlidir. Ben sana tabiyim. Ayrıca görüyorsun ki mektup sana hitaben yazılmış.
0: Anneciğim, pekala biliyorsunuz ki bu mektup size yazılmıştır. Ancak o şerefli insan yanlış bir anlamaya meydan vermemek için usulen benim adımı kullanmış. Çünkü o ev ve o para size ayrılmıştır ve karar vermek de size düşer.
3: Yavrum, sanırım mektup sahibinin buna hakkı var. Onun mütevazi ikramını reddetmek büyük kadirsizlik olur.
0: Anneciğim kabul etmeyeceksiniz diye o kadar korktum ki. Hadi babam gelmeden hemen bu evden gidelim.
5: Ne yaptın Petrocio?
6: Mektubunuzu Monsieur Albert'e verdim efendim. Madam da yanındaydı.
5: Peki sonra?
6: Yarım saat kadar eve yakın bir yere gizlendim. Ve daha sonra anneyle oğlun ellerinde birer bavulla evden çıktıklarını gördüm. Sonra da size haber vermek için buraya koştum.
5: Peki Petrocio, sağ ol. Gidebilirsin.
7: Evet Monsieur General Morfes ya da eski adıyla balıkçı Fernan. Karın ve çocuğun seni terk etti. Bakalım bundan sonra ne yapacaksın?
3: Kontum, sevgili efendim.
5: Hedi, nedir bu halin? Gözlerin kıpkırmızı olmuş.
3: Ağlamaktan efendim. Siz düelloya gidince öleceksiniz diye o kadar korktum ki.
5: Beni bu kadar çok mu seviyorsun Hedi?
3: Çok. Bilemeyeceğiniz kadar çok efendim. Bu sevgi bir kızın babasına duyduğu sevginin ötesinde bir sevgi. Bir sevgiliye, bir aşığa, bir kocaya duyulan sevgi.
5: Ah çocuk. Bu yaşlı insanın yorgun kalbiyle oynama. Sen daha çocuk denecek yaştasın. Gençsin, güzelsin. Seni mutlu edebilecek soylu delikanlılar çoktur.
3: Soylu ve şerefli efendim. Kalbiniz bir başkasına aitse buna bir şey diyemem. Ancak yaşım konusundaki görüşlerinize katılmıyorum. Evet, belki fizik yaşı olarak gencim. Fakat acılar beni öylesine pişirdi ki ruhen sizden daha yaşlı olduğumu söyleyebilirim.
5: Giriniz.
4: Affedersiniz efendim, sizi rahatsız ettiğimi biliyorum ama sürpriz bir ziyaretçimiz var.
5: General Morfes mi?
4: Evet kontum, oldukça sinirli görünüyor. Bir elinde de eldiven var.
5: Bakın hele, düello etmeye niyetlenmiş olmalı. Söyleyeyim beklesin, geliyorum.
4: Peki efendim.
3: Aman Allah'ım, felaket hala başımızdan gitmedi.
5: Korkma Heidi, asıl felaketi atlattık. General bana vız gelir. Eğer karşıma çıkma cesareti gösterirse sana yemin ediyorum onu köpek gibi gebertirim. Allah mazlumdan yanadır sevgili Heidi. Sen ve ben bu alçak adamın zulmüne uğramış iki mazlumuz. Birinci darbeyi senden yedi. Yaralandı. Öldürücü darbeyi de birazdan benden yiyecek. Bu öyle bir darbe olacak ki giyotin ondan daha sevimlidir.
3: Peki efendim, gidiniz.
5: Kimi görüyorum? Siz miydiniz Monsieur General Comte de Morsef?
8: Evet, ta kendisi.
5: Sizi evimde görmeyi neye borçluyum Monsieur?
8: Bu sabah oğlumla bir karşılaşmanız oldu mu?
5: Demek haberiniz vardı.
8: Evet Monsieur. Oğlum sizinle dövüşmek ve sizi gebertmek niyetiyle evden çıkmıştı. Çünkü bunun için haklı sebepleri vardı.
5: Şüphesiz General. Hem de çok haklı sebepler. Ama görüyorsunuz ki benimle dövüşmedi.
8: Halbuki ailemizin uğradığı felaketlerden sizi sorumlu tutuyordu.
5: Evet, sorumluyum ama ikinci derecede. Genç bir kız sizi mecliste mahvetti ve bana iş bırakmadı. Çünkü size ilk darbeyi vurma hakkını ona verdim.
8: Demek oğlumu ikna edecek güzel bahaneler uydurarak canınızı kurtardınız ha?
5: Yanılıyorsunuz general. Ona hiçbir açıklamada bulunmadım. Bilakis o açıklamalarda bulunup benden özür diledi.
8: Peki bu davranışınızı neye yorumluyorsunuz?
5: Şüphesiz bu felaketlerin baş sorumlusunun ben olmadığımı birinden duymuş olmalı.
8: Kimmiş bu baş sorumlu?
5: Babası Mösyö. Yani siz.
8: Peki bundan size ne? Siz kimsiniz Mösyö? Ve ne hakla işlerime burnunu sokuyorsun?
5: Sizi mahvetmekle görevli Allah'ın bir kulu.
8: Bu cevap bana yetmez Mösyö. Sizden nefret ettiğimi söylemeye geldim. Öyle ki sanki sizi çok eskiden tanıyor ve hep nefret ediyormuşum gibi geliyor bana. Madem şimdiki gençler dövüşmesini bilmiyorlar, biz dövüşelim o zaman. Hem de birimizden biri ölünceye kadar.
5: Tamamen size katılıyorum Mösyö General. Suçsuz bir genci karşıma çıkardığınız zaman sizi dövüşü göze alamayan korkak biri sanmıştım.
8: O halde hemen yola çıkabiliriz. Şahitlere ihtiyacımız yok.
5: Gerçekten şahide ihtiyaç yok. Birbirimizi o kadar yakından tanıyoruz ki.
8: Aksine Mösyö, birbirimizi hiç tanımıyoruz.
5: Ya demek tanışmıyoruz. Siz Mösyö, Waterloo Savaşı'nın arifesinde İngiliz tarafına geçen asker kaçağı Fernand değil misiniz? Siz İspanyol olduğunuz halde vatandaşlarınıza karşı savaşan ve onların aleyhinde casusluk yapan Teğmen Fernand değil misiniz? Siz sevdiği nişanlısını elinden alabilmek için zavallı bir denizciyi ihbar ederek zindanlara gönderen ve o saf kızın abi gözüyle baktığı alçak Fernand değil misiniz? Ve siz Mösyö, bütün bu Fernandların toplamı olarak şu anda karşıma dikilmiyor musunuz?
8: Hey iblis! Belki biraz sonra öldüreceğin adamın günahlarını yüzüne vuran alçak. Nasıl oldu da geçmişimin karanlıklarına böyle inebildin? Paris'te adı Monte Cristo, İtalya'da denizci Simbad, Malta'da İngiliz iş adamı akıllığına giren milyoner bir serseri. Söyle, gerçek adın nedir? Söyle ki kılıcımı kalbine batırdığım zaman bu adı haykırabileyim.
5: Bekle öyleyse. Sana birazdan bu saadeti tahtıracağım. Kimin eliyle mahvolduğunu ölmeden önce bilmek hakkındır.
8: Nereye gidiyorsun?
5: Sana gerçek kimliğimi göstermeye.
8: Sefil herif, kim olursan ol geberteceğim seni. Ailemi, şerefimi iki paralık ettin. Sokağa çıkacak yüz bırakmadın. Bunu yanına bırakacağımı mı sanıyorsun ha?
5: Geldim işte balıkçı Fernand.
8: Ne? Ama sen üzerindeki denizci gömleği, başındaki tayfa şapkasıyla sen osun. Dante.
5: Evet ben. Edmond Dante.
8: Olamaz. Senin zindanda çürüdüğünü duymuştum. Bu imkansız. İmkansız.
5: Fernand, balıkçı Fernand. Nişanlısını elinden alabilmek için ihbar ettiğin genç, 14 sene zindanlarda çektiği işkencelere rağmen hayatta kalabildi. Şimdi söyle bakalım, onun karşısında durabilecek cesaretin var mı? Söyle, var mı?
8: Hayır, hayır, olamaz. Bu bir rüya olmalı. Olamaz.
9: Monte Cristo tabloyunun 32. bölümünü dinlediniz. 33. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim ve İbrahim bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz ekip olarak. Pırıl pırıl şerbet gibi bir gün var dışarıda. İstanbul için konuşuyorum. Dışarıda böyle gelirken hafif de böyle bir rüzgar esiyor. Arada şey bir ürpertiyor, sonra bir güneş çıkıyor falan. Harikulade çok güzel bir sonbahar günü. Sonbahar sevenler için dışarıda vakit geçirmeye çok uygun bir günden bahsediyoruz. Efendim biz bugün ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Türkiye Hastanesi'nden misafirlerimiz olacak. Ama ilk bölümde biraz gündeme bakacağız. Tabii biz içinde bulunduğumuz şehir için böyle şerbet gibi çok güzel bir gün dedik. Ama sarı kodlu uyarı verilen yerler de var. Doğu Anadolu'da, Erzurum'da mesela. Özellikle de bu uyarı sel ve su baskınına karşı verilmiş. Detaylara bakacağız. Önce bir yol durumuna bakmak istiyorum izninizle. İstanbul'da çok yoğun bir trafik var. İşe, okula, gitmek istediğiniz bir yere, bir randevuya yetişmek çok kolay değil. Böyle bir normalde yarım saatte giderim ben buraya dediğiniz yer için bir saat öncesinden çıkmakta fayda var. %58 şu anda yoğunluk. Bir araç arızası var Mertel Cevizli Bağ yönünde. Dün de burada bir kaza vardı ve bu yoğunluk Sefaköy'e kadar ulaşmış. Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece arası zaten yoğun. Bunun alternatifi TEM'de Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Sonra Hastal Seyrantepe trafiği var. Yine E5'te devam edecek olanlar için bu araç arızasından sonra Cevizli Bağ'dan Haliç Köprüsü girişine kadar ve Mecidiyeköy'de trafik yavaşlamış. Buradan köprü istikametine biraz yavaş ilerleyeceksiniz, öyle söyleyelim. Köprü girişine kadar yoğunluk var. Sahil yolu tarihi Yarımada, Karaköy, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı bir alternatif ama bugün Karaköy'de bir yoğunluk var. Barbaros Caddesi'nde bir yoğunluk var. Yukarıya doğru dönüş yoğun görünüyor. Burada ışıklar vesaire, yavaşlıyorsunuz haliyle. Ama buradan birinci ve ikinci köprü trafik çok rahat. Gelelim Anadolu yakasına. TEM'de bu son günlerde çok ciddi bir yoğunluk var. Şu anda Sancaktepe'den Ataşehir istikameti çok yoğun ama Sultanbeyli'ye kadar uzayan bir yoğunluk da var. Yavaş yavaş özellikle Sancaktepe'ye yaklaştığınızda trafik neredeyse bordoya dönüyor, öyle söyleyelim. E5'i kullanacak olanlar için Tuzla Kavşağı'ndaki çalışma bölgeyi yoğunlaştırıyor. Sonrasında Kartal'ı geçer geçmez başlayan bir yoğunluk var. Bostancı'ya kadar sürüyor. Ardından Avrasya Tüneli'ne doğru trafik rahat. Tünel girişinde yoğunluk var. Sahil yolunda ara ara trafik yavaşlamış durumda. Özellikle işte Maltepe'de, Caddebostan'da, Bostancı'da. Sahil yolu Caddebostan-Bostancı arası çok yoğun. Bağdat Caddesi yoğun. Birinci, ikinci köprülere bakalım. İkinci köprüyü kullanacak olanlar için Ataşehir yoğun, sonra trafik rahatlayacak. Ümraniye'den Elmalı'ya kadar yoğunluk var. Ardından nispeten açık bir trafikle köprü girişine kadar geleceksiniz. E5'i kullanacak olanlar içinse Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade trafiği var. Geriye doğru yine trafik yoğunluğunun özellikle Küçükyalı'ya doğru sarktığını söyleyebiliriz. %56 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu.

Türkiye'de bugün özellikle doğu kesimlerde sağanak gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ, Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman, Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel ve kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sarı kodlu uyarı verilmiş. Yine Hatay kıyılarıyla Osmaniye'nin güney ve güneydoğusunda da kuvvetli yağış bekleniyor. Bu kuvvetli sağanak aralıklarla kendini hissettirebilir. Gelelim illerimize. İstanbul'da sıcaklık 18 derece, gün içinde 22 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonuna doğru daha da artacak. Cumartesi günü 25 derece olarak tahmin edilmiş. Güzel, sıcak, güneşli bir hafta İstanbul için. Sıcaklıklarda aşağı yukarı dediğim gibi gece sıcaklıkları 13-14 derecelerde. Gündüz sıcaklıkları ise perşembe günü biraz düşecek ama cumartesi 25 dereceye kadar çıkacak tekrar. Başkent'e geçelim, Ankara'ya bir bakalım. Ankara'da şu anda sıcaklık 15 derece, 21 dereceyi görecek. Bu hafta cumaya kadar 20-22 derecelerde, cuma 23 dereceye yükselecek, yağış yok. Rüzgar hafif hafif kuzeyden esiyor, güzel, serin hissettiriyor. Ankara'da da harika bir sonbahar var. İzmir'e geçelim. İzmir'de şu anda sıcaklık 20 dereceye doğru gidiyor. 27 dereceyi görecek gün içinde. Hafta sonu 29 dereceye kadar çıkacak, yağış yok. Gece sıcaklıklarında da küçük bir yükseliş var, özellikle hafta sonuna doğru 17-18 dereceye kadar çıkacak. Haritamızı açalım ve bakalım harita bize ne söyleyecek. Bugün için Karadeniz'e Sinop'tan başlayan ve Ardahan'a kadar devam eden yağışlar var. Doğu, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı, Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğu ve güneyi, Antalya bugün gök gürültülü sağanak yağış alacak. Türkiye'nin doğusu ve güneyinde yağış var. Kuzeyinde de Sinop'tan itibaren yağış var ama İç Anadolu bölgesi, Karadeniz'in batısı, Marmara'nın tamamı, Ege'nin tamamı, bu bölgelerde hava pırıl pırıl gerçekten. Yarın bu yağış doğuya doğru çekilecek, etkisini yavaş yavaş kaybedecek. Doğu Anadolu, Karadeniz'in orta ve doğu kesimleriyle Osmaniye'den başlamak üzere yukarıda Kahramanmaraş, Malatya, bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış etkili. Perşembe günü ise Türkiye genelinde artık yağış etkisini kaybedecek. Cuma yine bazı illerde yağış var Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ama cumartesi günü yeniden aynı perşembe günü gibi açık ve az bulutlu bir gün söz konusu olacak.

Bizim de zaman zaman yayınlarda kullandığımız, bilgi vermeye çalıştığımız ve hangisini daha çok seversiniz diye sorduğumuz bir içecek var. Çay ve kahve. Aslında bu iki sıcak içecek bizim kültürümüze çok yakın. Biz de geçen hafta hatırlayacaksınız Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile kahveyi konuşmuştuk. Ama çay da bizim kültürümüz için vazgeçilmez. Çay ve kahveye sağlık açısından bir bakış oluşturulmuş ve bu bakıştan özellikle de yapılan araştırmalardan sonuçlar da eklenerek bir analiz yapılmış. Çay mı daha sağlıklı, kahve mi? Aslında bizim için çay ve kahve, çay daha sonra gelmiş olmasına rağmen çok sevildi ve belki de kahvenin tahtını salladı. Daha kolay hazırlanan, daha ekonomik, daha fazla içilebilecek, daha kolay ikram edilebilecek bir içecek. Hazırlaması kahveye göre nispeten daha kolay. Sağlık açısından da her ikisinin öne çıktığı farklı alanlar var. Bizim coğrafyamızda hangisini daha çok içersiniz diye bir şey yok aslında. Hangisini ne kadar içersiniz diye bir soru daha doğru olur. Yani çay mı seversiniz, kahve mi sorusuna sadece birisini seçerek cevap verecek. Yani ben hiç çay içmem, hiç kahve içmem diyecek insan herhalde yetişkinler açısından baktığımızda çok az bulunur. Ama çayı daha çok içerim, kahveyi daha çok içerim herhalde daha doğru bir cevap olur. Tüketim alışkanlıklarımızın çok değiştiğini kabul edelim. Türkiye'de kahve zincirleri çok iyi iş yapıyorlar. Bunlara yenileri eklendi, yerli markalar eklendi. Sadece kahve markası olmaktan çıktı. Artık marketlerde satılan ürünleriyle de öne çıkmaya başladı bu markalar. Yani siz ona gelemiyorsunuz, o size geliyor. Paket servisinden tutun da markette ulaşabileceğiniz reyona kadar her yerdeler. Durum böyle olunca aslında İşin biraz daha sağlık açısından önem kazandığını görüyoruz. Bu kadar kolay ulaşılan iki içeceğin sağlık açısından kıyaslaması şaşırtıcı sonuçlar çıkartmış. Çünkü hem çayda hem kahvede sağlık açısından bir verim, bir fayda konuşmak gerekiyorsa o zaman önce miktar konuşmamız lazım. Yani çay ve kahveyi ne kadar içmeliyiz sorusu çok önemli. Araştırmalar var, özellikle kadınlarda bazı kanser türlerine karşı çayın ciddi koruyuculuğu var. Kemik erimesine karşı uzun vadede şekersiz içilen çayın koruyuculuğu olduğu ifade ediliyor. Mesela 10 bin kadın üzerinde 10 yıl boyunca araştırma yapılmış, çay içenler ve içmeyenler olarak kalça yoğunluğu, kalça kemiği yoğunluğunda çay içen kadınların içmeyenlere oranla biraz daha yoğunluğu yüksek çıkmış. Ama bu böyle çok abartılacak, çok odaklanmamız gereken bir fark mı? Orası tartışılır. Şimdi İngiltere'de bir araştırma yapılmış. Yetişkinlerin %63'ü düzenli olarak kahve içiyor. Ki İngiltere deyince aklınıza önce çay gelir değil mi? Yani İngiliz çayı, beş çayı, bunlar hep İngiltere'nin dünya kültürüne empoze ettiği seremoniler. Ama yine de İngiltere'de yetişkinlerin %63'ü düzenli olarak kahve içiyormuş. Çay içenlerin oranı %59'da kalmış. Bu tabii kahvenin hazırlanış biçimi itibariyle aslında zor olan kahvenin birkaç dakikalık bir bekleme süresi sonrasında elinize kadar paket servis olarak ya da herhangi bir coffee shop'ta rahatlıkla ulaşabilecek olmanızdan da kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar vücutta farklı mekanizmaları harekete geçirdiğini gösteriyor çayın ve kahvenin. Bu biraz önce söylediğim gibi mesela kemik yoğunluğunda çay kahvenin önüne geçiyor. Hatta eğer orantısız bir şekilde kahve içerseniz gün içinde kemik yoğunluğunuz açısından kahvenin olumsuz etkilerinden bile bahsetmek gerekebilir. Günde iki fincan kahve için bir sınır. Çay içinde normal Türk bardağı ölçüsüyle konuşuyorsak eğer 5-6 bardağı aşmamak lazım. Eğer bir fincanla içiyorsanız, bir kupayla içiyorsanız o zaman ölçü biraz daha az elbette. Bağırsak sağlığı açısından bakıldığında araştırma kahvenin daha sağlıklı olduğunu ifade ediyor. Batı toplumlarının beslenmesindeki önemli polifenol kaynaklarından bir tanesi kahve. Polifenol bağırsak metabolizmasında oldukça faydalı. Mikroorganizmaların rahatlıkla kullanabildiği bir polifenol, iltihabın azalmasında ciddi faydası var. Kan şekerini kontrol altında tutmak için de öyle. Kahve ve çay arasındaki farklardan biri de kahvenin lif içermesi. Çayda lif yok. Bir fincan filtre kahvede yaklaşık 1,5 gram lif varmış ki baktığınızda sadece sıvı bir içecek gibi görüyorsunuz. Gün içinde birkaç fincan kahve içen birisi için bu güzel bir oran oluşturabilir. Yine burada
Kahve ve çay arasında önemli farklardan bir tanesi kafein. Eğer kafein duyarlılığınız varsa o zaman kahve konusu biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Kalp sağlığı açısından baktığımızda çay bir adım öne geçiyor. Hem kalp krizi hem inme riskinde ciddi anlamda fayda sağlıyor çay. Ama özellikle yeşil çay. Yani bizim içtiğimiz o kırmızı çay da elbette çay. Ama biraz daha kavrulmuş olması vesaire, o çayın içindeki biraz önce saydığımız bizi iyileştiren, bize iyi gelen özelliklerin ortadan kalkmasına yol açıyor. Düzenli yeşil çay tüketenlerin kan basıncı ve kan yağları, kalp damar hastalıkları ile ilgili diğer riskler daha düşük seviyede kalıyor. Yani onlar daha olumlu bir göstergeye sahipler. Yine çayda bulunan bazı polifenoller damar fonksiyonlarını destekliyor. Bu arada çayın içindeki bu polifenollerin, kırmızı yani yeşil çaydaki bu polifenollerin kırmızı çaya göre biraz daha fazla olduğunu da söyleyelim. Kahvenin öne çıktığı alanlardan bir tanesi konsantrasyon. Dikkatli olmaya ihtiyacınız duyduğunda, ihtiyaç duyduğunuzda, uykunuzun açılmasını istediğinizde, şöyle bir kendime geleyim dediğinizde aklınıza ilk önce kahve geliyor. Peki bir kahve içeyim kendime geleyim cümlesi günde kaç kez tekrar edilebilir? Yani her enerjinizin düştüğünde bunu arttırmak için kafeine mi gideceksiniz? Bu bir döngü oluşturuyor bir süre sonra ve o kafein vücudunuzda olmadan çalışamayacağınız bir enerji metabolizmasının sahibi haline geliyor. Halbuki vücudumuzun kendi enerji mekanizmaları var. Biraz temiz hava almak, biraz yürümek, bir bardak su içmek, belki düşen kan şekerinizi yeniden dengelemek. Bunların hepsi kafeinden önce aklınıza gelmesi gerekenler. Bu arada kahve ve çay arasında kafein, tein açısından bir değerlendirme yapıldığında kahvenin çaydan iki kat daha fazla kafein yani tein içerdiği ortaya çıkmış. Peki nasıl bir metabolizması var kahvenin? Neden böyle bir kendimize gelelim kahve içelim diyoruz? Bir kere kısa vadede konsantrasyonu arttırıyor. Evet, ancak bu yoğun çalışma ve dikkat gerektiren çok anlık bir iş. Böyle gün boyu yoğun olmanız gerektiğinde ve kahveler arka arkaya geldiğinde çok hızlı bir düşüş de beraberinde geliyor. Yani bu kısa süreli konsantrasyon artışları uzun vadede yorgunluk ve sonrasında da dikkat problemleriyle karşınıza çıkabilir. Kahve için günde iki, hani en fazla 4 fincan, küçük bir fincanla içiyorum dediğinizde 4 fincan olması gerekiyor. Onun üzerindekine izin vermiyor uzmanlar. Yine beyin sağlığı bu son dönemde ortalama ömrün artmasıyla birlikte demans çok sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Her gün çay ve kahve içmek demans açısından, kalp sağlığı açısından olduğu gibi beyin sağlığı açısından da faydalı. Her iki içeceğin de bunama ve inme ile ilişkisi bakılmış. Harvard Tıp Fakültesi'nde 130 binden fazla kişinin verileri incelenmiş. Günde 2 ya da 3 fincan kafeinli kahve tüketenlerde daha düşük demans riski ortaya çıkmış sevgili dinleyiciler. Yine 2025 yılında bir araştırma sonucu yayınlanmış. Yaklaşık 205 bin İngiliz orta yaşlı yetişkin değerlendirilmiş. 9 yıl boyunca takip edilmiş ve bu kişilerin şeker

Bugün İstanbul'da güzel bir hava var ama İstanbul'da güzel bir gün aynı zamanda. 1923 yılına gidelim. Bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü sevgili dinleyiciler. Takım yaprağımız da bunu bizimle paylaşmış. İstanbul'un her yerinde de bu akşam Üsküdar'da yapılacak olan kutlamaların afişleri var, billboardları var, outdoor'da yer almış. İstanbullular Üsküdar Meydanı'nda toplanacaklar ve düşman işgalinden kurtuluşu kutlayacaklar.

Evet, biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Türkiye Hastanesi'ne gideceğiz. Bu seferki ziyaretimizde hacamat konuşacağız. Hacamat bizim programlarda sıkça konuştuğumuz bir konu. Sizin de ilginizi çektiğini biliyorum. Anlatacak olan konunun uzmanı misafirlerimize, doktorlarımıza da aynısını söylüyorum. Diyorum ki lütfen bizim dinleyicimizin ilgisini çekecek yeni bilgilerle gelin bize. Çünkü bizim dinleyicilerimiz hacamat konusunda hem bilgililer hem de tecrübeliler. Dolayısıyla burada belki daha önce hiç yaptırmamış olanlar için hangi tür hacamatın hangi hastalığa iyi geldiğini daha net anlayabilmek için ikinci bölümde bizimle birlikte olmanızı rica ediyoruz.

Mert altın güne düşüşle başladı sevgili dinleyiciler, ama bu düşüşün çok büyük bir hareket oluşturacağı tahmin edilmiyor. Bunu da ifade edelim. Özellikle Amerika'da Ekim ayı içinde faiz arttırımı olmayacağına dair beklenti. Bir yandan da bir doların güçlü kalması hala altını bu noktada tutuyor. Türkiye için bakıldığında da hani altının en fazla tüketildiği dönem yaz ayları yavaş yavaş geride kalıyor. Tabii ki yatırım amaçlı altın hep hareketlidir, ama talebin çok olduğu döneminde yavaş yavaş geride kaldığını söyleyebiliriz. Biz bu bölüm için yavaş yavaş izninizi isteyeceğiz sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Ama gitmeden önce hemen dün açıklanan enflasyon rakamlarına da bakalım. Enflasyon rakamları son gelen veriyle birlikte 1.80'in üzerinde bir aylık veri geldi. Bu aynı zamanda yıllık enflasyonun 5 yıl sonra ilk defa %30'un altına gelmesine yol açtı. İnşallah bu mücadele, enflasyonla mücadele hızlı bir şekilde sonuç verecek ve biraz daha önümüzü görebileceğimiz fiyatlarda stabil rakamları konuşabileceğimiz, birkaç ay arayla rakamların değişmeyeceği dönemde yakınlarda olur.

Evet, Adana'da son dönemde yaşanan arka arkaya Adana Osmaniye'deki depremler sonrasında açıklamalar gelmiş. Bu bölgede dikkatli olunması gerekir diye Profesör Doktor Naci Görür açıklamış. Bu bölgede yaşayanlar dikkatli olsunlar demiş. Biz de buradan paylaşmış olalım, bölgeye de tabii ki geçmiş olsun diyelim. Türkiye bir deprem ülkesi, bunu kabul etmemiz lazım. Bu bize aynı zamanda bölge için, yani depremlerin sık olduğu bölgeler için, bu küçük depremlerin enerji boşalması anlamına geldiğini gösteriyor. Ama elbette ki bazı depremler biraz daha büyük oluyor, sarsıntısı daha kuvvetli oluyor. Böyle olunca da korkusu ve tabii ki çok yakın tarih.

Anılar, kayıplar, bunlar aklımıza geldiğinde korkuyoruz. Allah yardımcımız olsun, Allah tekrarını göstermesin o büyük acıların. Ama tedbirli, dikkatli olmak lazım. Bize düşen görev de bu. Kısa bir ara diyelim, sonra tekrar buluşalım.

0: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: TGRT FM Haber.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü ve milli gün kutlamalarında Nanshan kenti unutulmaz bir gösteriye sahne oldu. Ganjiang Nehri üzerinde gerçekleştirilen 45 dakikalık şovda tam 5000 drone aynı anda gökyüzüne havalandı. Geceyi aydınlatan drone filosu senkronize hareketlerle nefes kesen figürler oluşturdu. Savaş jetleri şeklinde formasyon alan dronelar ardından gökyüzüne devasa harflerle kutlama mesajını yazdı. Işık şovu bununla da sınırlı kalmadı. Gökyüzünde futbol topuna vuran insansı bir robot, yolcu uçağı ve geleneksel at arabası figürleri belirdi. Binlerce kişi nehir kıyısından bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

0: düğün eğlencesi baba kız için ölüm korkusuna dönüştü. Hatay'da maganda kurşunu dehşeti yaşandı. Emrah Can küçük kızıyla birlikte evinin önünde otomobilini temizliyordu. Tam o anda...
1: Düğünlerden silah sesi duydum. Silah sesini duyunca mermi düşer korkusuyla kızımı aldım yukarıya çıktım.
0: Silah seslerinin susmasının ardından yeniden aracının başına döndü.
1: Aracımda mermiyi gördüm. Kaputuma değmiş, oradan tamponla birlikte plakaya saplanmış kalmış.
0: Mermi şans eseri ne babaya ne de küçük kızına isabet etti. Baba düğün magandalarına sert tepki gösterdi.
1: Apartmanların arasında yani neden silah sıkılır ki? Bu bir eğlence değildir, bu bir sokak terörüdür.

0: Bazı arkadaşlarımız maalesef zehirlendi. Durum bundan ibaret.
1: Gaz fabrikanın içerisine yayıldı. Zehri soluyan 40'tan fazla işçi hastanelik oldu. Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren şeker fabrikasındaki kireç ocağında çalışma yapılıyordu. Çalışmalar sırasında etkili olan rüzgar nedeniyle çıkan gaz fabrikaya doldu.
0: Proses gereği yapılan bir iş ve çıkan gaz da normal yani. Aslında anormal bir durum yok.
1: Gazdan etkilenen işçiler aniden fenalaştı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. 8 işçinin Sivas'a sevki sağlandı. Kaza yaptıktan sonra takla attı. Saniyeler içerisinde alev aldı. Otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatından oldu. Trabzon'un Maçka ilçesinde trafik kazası meydana geldi. T2 tünelinde hareket halindeki bir otomobil önünde seyreden beton mikserine çarptıktan sonra takla atarak yanmaya başladı. Alevlere teslim olan otomobilin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. O dehşet anları böyle kaydedildi.
2: El freni çekilmedi. Otomobil yokuş aşağı geri geri hareket etti. Olası faciayı güvenlik görevleri önledi. Olay Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ağız ve diş sağlığı merkezinin otoparkında yaşandı. Sürücüsünün park ettiği otomobil bir süre sonra kendiliğinden hareket etti. Aracın geri geri gittiğini fark eden güvenlik görevlileri hemen peşinden koştu. Görevliler otomobili durdurmayı başardı.
3: Adamın bir tanesi geldi, arabayı park etmişti ve el frenini çekmeyi unutmuş galiba, acelesi vardı. Allah'tan özel güvenlik görevlileri vardı orada. Hemen olaya müdahale etti. Faci kazalar olabilirdi. Orada çocuklar falan da vardı.
2: Çevrede çocukların da bulunduğu belirtildi. Olayda yaralanan olmadı. Araçta da herhangi bir hasar oluşmadı.

0: Kiremitler çatıdan düştü. Bahçedeki adam ölümden döndü.
1: Asmamızın iskelesine düştü. İskelesi korudu. Normalde ben şu an hayatta olmayacaktım.
0: Olay Niğde'de yaşandı. Arkadaşıyla İlhanlı mahallesindeki evinin bahçesinde oturan Abidin Can Ağaççı ölümden kıl payı kurtuldu. Çatıdan düşerek hızlanan kiremitler bahçede asma ağacı için kullanılan tahtaya çarparak yön değiştirdi. Şiddetle yere çakıldı. Kiremitlerin genç adamın sadece omzuna çarpması ve yara almadan kurtuluşu saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Böyle bir şey defalarca kez yaşanmasına rağmen hiçbir şekilde önlem alınmadı.
0: Ağaççı olayın ardından yan taraftaki inşaattan şikayetçi olduğunu söyledi.

0: Kocaman cüsseleri, devasa ağırlıkları. Eskişehir'de rekor kıran dev danalar Guinness yolunda.
1: Danamızın adı Ateş. Bunu alalı ilk ay oldu. Aldığımızda 1650 kiloydu. Şu anda 1750 kilo. Başayla aynı, başanın yanına arkadaş.
0: Ateş isimli dana tam 1750 kilo ağırlığında. Yanındaki arkadaşı Paşa ise 1450 kiloya ulaştı.
1: Danamızın adı Paşa. İlk aldığımız zamanlarda 170 kiloydu. Şu anda danamız canlı 1450 kilo. Günde 25-30 kilo yem yiyor.
0: Dev danaların piyasa değeri de dudak uçuklatıyor. Ateş için 400 bin lira, Paşa içinse 350 bin lira fiyat biçiliyor. Ünalan ailesi bu dünya rekoru adayı hayvanları için Guinness başvurusunu başlatıyor. Bir anda nefessiz kaldı. Korkuyla yardım istedi. İmdadına öğretmeni koştu. Korkutan olay Zonguldak'taki yaylı ortaokulunda yaşandı. Bir öğrenci bahçede yemek yiyordu. Lokması nefes borusuna kaçtı. Nefes alamayan çocuk öğretmeninden yardım istedi. Beden eğitimi öğretmeni Hakan Sağlam öğrencisine Hemlik manevrası uyguladı. Sıkışan lokmayı çıkarmayı başardı. Çocuk yeniden nefes aldı. O anlar okulun güvenlik kamerasına da an be an yansıdı.
2: Küt diye bir ses oldu. Yaya geçidindeki yaya çarptı.
0: Yangın ihbarından dönüyordu. Yaya geçidinde çocuğa çarptı.
2: Yaşıyor da. Büyük ihtimalle başı yere vurduysa.
0: Burası İstanbul Çatalca. 11 yaşındaki çocuk henüz birkaç dakika önce çıktığı kurstan evine gitmek için yola koyuldu. Ama o an dev itfaiye aracından kaçamadı.
2: Vallahi bilmiyorum da ambulans geldi işte.
0: Yangın ihbarından dönen araç karşıya geçmeye çalışan küçük çocuğa yaya geçidinde çarptı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ağır. Alevler bir anda daireyi sardı. İkisi çocuk, 4 kişi mahsur kaldı. İtfaiye onlar için zamanla yarıştı. Yürekleri ağza getiren yangının adresi Antalya Manavgat. İlçedeki 5 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Diğer katlara da yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler ikisi çocuk, 4 kişinin apartmanda mahsur kaldığını belirledi. Hemen harekete geçildi. İtfaiye merdiveni sayesinde mahsur kalanlara ulaşıldı. Hepsi sağ salim dışarı çıkarıldı. Ekipler daha sonra alevlere yoğun bir şekilde müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Evde hasar oluşurken şimdi yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Günlerdir haber alınamıyordu. Eve giren ekipler çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Acı olay Bursa Gemlik'te meydana geldi. Asiye ve Vural Kara çiftinden bir süredir haber alınamıyordu. Yakınları durumdan şüphelendi. Hemen ekiplere haber verildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri gitti. Eve giren ekipler yaşlı çifti hareketsiz halde buldu. Çift hayatını kaybetmişti. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

0: biri alev topuna döndü, diğeri dumanlar içinde kaldı. İki araç seyir halindeyken yandı. İlk adres Kağıthane. Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü hemen aracı sağa çekti. Saniyeler içinde büyüyen yangın arabayı adeta küle çevirdi. Benzer bir olay da TEM otoyolunda yaşandı. Seyir halindeki bir taksiden dumanlar yükseldi. Diğer sürücülerin uyarısıyla faciadan kıl payı dönüldü. Yangın kısa sürede söndürüldü. Her iki olayda da yaralanan olmadı. Araçlarsa kullanılamaz hale geldi. Milyonlarca kişi sel sularının altında kaldı. Tayland'da 16 Eylül'den bu yana etkili olan şiddetli yağışlar geniş çaplı sellere yol açtı. Seller başkent Bangkok'un da aralarında bulunduğu 27 bölgede etkisini sürdürüyor. Ülke genelinde 1.171.165 hane selden etkilendi. Son veriler sellerin etkisinin kısmen azaldığını gösteriyor. 2 Ekim'de ise 31 bölgede 1.240.000'den fazla hanenin etkilendiği açıklanmıştı. Şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

0: Doktor Ahmet Yasin Tekin, Türkiye Health Science'den GetAt hekimi bizimle birlikte. Bugün hem ozon tedavisini hem hacamat tedavisini konuşacağız ama bütün bunları konuşmadan önce GetAt nedir, nasıl bir başlığı var, altını nasıl doldurmalıyız, bunu konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Radyo seven bir doktor.
1: Evet.
0: Ne güzel. Radyo dinlemeyi, radyoculuğu seven bir doktor. Ahmet Bey, belki bunu da konuşuruz. Ama gençler özellikle ders çalışırken seviyorlar radyoyu, evet. Değil mi?
1: Ya benim de sizin programımızda eskiden üniversiteye çalıştığım seneyi çok dinlemişliğim vardır.
0: Bu da buradan kayıtlara geçsin yani. Evet. Doktorumuz bizim programımızı dinleyerek son derece başarılı bir eğitim dönemi bitirip tamamlayıp doktor olmuş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Ahmet Bey, Ahmet mi Yasin mi, hangisini kullanıyorsunuz?
1: Nasıl isterseniz.
0: Peki Ahmet Bey, biz bugün GetAt konuşacağız ama GetAt'ın altındaki iki başlığı, ozonu ve hacamatı konuşacağız. Ben tabii ki önce GetAt hekimliği nedir, nasıl bir uzmanlıktır, işte biz iç hastalıkları diyoruz, onun altındaki branşları biliyoruz ama GetAt dediğimizde tam olarak onu nereye konumlandırmalıyız?
1: Efendim şöyle, dediğiniz gibi GetAt son zamanlarda özellikle daha çok duyduğumuz bir kavram ama hiç bunun evveliyatından çok bahsedilmiyor. GetAt aslında çok eskilere dayanan uygulamaların, toplumlara mal olmuş geleneksel uygulamaların ve günümüz güncel tıbbi yaklaşımlarının da belli bir kısmını içine alan bütünleştirici bir tedavi yöntemi diye özetleyebiliriz. Aslında adından belli, geleneksel ve tamamlayıcıdır.
0: Hı hı.
1: Şimdi tarihçesinden biraz bahsedecek olursak, özellikle 1978'de Almatı Anlaşması imzalandığı dönemlerde Dünya Sağlık Örgütü ülkelere bu geleneksel tıbbi uygulamaları, hı hı, kendi sistemlerine entegre etmeleri konusunda bir tavsiyesi vardı.
0: Yani aslında bizim pozitif tıp dediğimiz, pozitif bilim dediğimiz tıbbın geleneksel tıbbı reddetmediğini, tam tersi onu kendi tıpları, yani kendi tıp uygulamalarını bu pozitif tıbbın içine yerleştirmelerini, evet, istediğini söylüyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Şu anda. Çünkü bir ayrım yok yani
1: kesinlikle.
0: Aslında.
1: Kesinlikle. Hepsi birlikte güzel. Hı-hı. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü 2002 yılında, 2014 yılında ve bu sene 2025 yılında strateji planları yayınladı. Bu strateji planları 2002 yılında yine aynı şekilde ülkelere sağlık sistemlerinde özellikle koruyucu hekimlik bazında entegre etmelerini önermekteydi. 2014'te ise biraz daha işin standartlarını oluşturma konularında ülkelere ve bakanlıklara tavsiye niteliğinde bir strateji planı yayınlamışlardı. Şimdi bu sene 2025 yılında yayınlanan strateji planında ise çok büyük bir kavram değişikliğine gittiler. Geleneksel, tamamlayıcı ve bütünleştirici tıp kavramı girdi.
0: Hmm.
1: Artık Dünya Sağlık Örgütü ülkelere şunu öneriyor. Bunu sağlık sisteminize entegre ettiniz veya ediyorsunuz veya edeceksiniz.
0: Hı-hı.
1: Bununla birlikte artık bu işin bilimsel tarafına odaklanın. Daha fazla tıbbi yayın, daha fazla tıbbi literatür ve branşlar arası artık bütünsel bir yaklaşım tavsiye ediliyor.
0: Hı-hı. Yani ikisi birbirinden ayrı olmasın, ikisini birlikte uygulayalım diyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani bir doktora gittiğimizde, biz şimdi biraz daha bizim anlayabileceğimiz kısmına dönelim. Biz bir doktora gittiğimizde, doktor bize bir reçete yazdığında, bu reçete bazen tamamlayıcı tıp kısmından olabilir. Bazen bir ilaç yazıp onu diğeriyle birleştirebilir. Bazen buna bir uygulama ekleyebilir. Bazen bir noktaya yapılacak bir masajı ekleyebilir.
1: Kesinlikle. Yani bundan daha güzel bir özetleme olamazdı herhalde. Şimdi özellikle geçmiş yıllarda, şimdi bizim ülkemiz tarafına gelelim. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı geleneksel tamamlayıcı tıp yönetmeliğiyle aslında bu uygulamalar bizim ülkemizde resmiyet kazandı. Sağlık Bakanlığı dedi ki, bu 15 ana uygulamayı ben geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamına alıyorum. Eğitimlerini ben bakanlık olarak vereceğim. Hı hı. Hekimleri ben ruhsatlandıracağım. Klinikleri ben denetleyeceğim.
0: Nedir bu branşlar?
1: Şimdi 15. 15 ana branşı özetleyecek olursak, hepsini şu an ezbere sayabilirim.
0: Yok, hayır, başlıklar itibariyle.
1: Genel olarak akupunktur,
0: hı hı,
1: ozon tedavisi, hı hı, kupa tedavisi, osteopati, larva terapi, magot, aynı zamanda magot terapi de diyoruz.
0: Arılarla yapılan tedaviler,
1: apiterapi, akupunktur, ozon tedavisi var yine bunların, hı-hı, içerisinde.
0: Bugün konuşacaklarımız.
1: Mezoterapiler var, karyopraktik, hı-hı, var, refleksoloji var, müzik terapi var. Biraz karışık saydım,
0: saydık
1: hepsini, saydım mı bilmiyorum
0: ama. Hepsini saydık zannediyorum. Şimdi bunlar aslında bizim kendi tarihimize baktığımızda da, işte ne bileyim, saraylarda aslında yapılan tedavi, işte suyla tedavi yapmış, sesle tedavi yapmış, arılarla tedavi yapmış, bazen kokuyla tedavi etmiş. Yani aslında insanı iyileşmeye açan bir sürü şey de, iyileşmek için, o esenlik hali için önce bizim duygusal olarak da tedaviyi kabul edebilir hale gelmemiz lazım. Yani düşünün, hastasınız, ağrınız var. Önce bir sakinleşmeye davet ediyor doktor. Biraz sakinleş diyor ki doğru cevap verebilsin, teşhisi koyabilmek için hastadan doğru cevap alabilsin. İşte hepsi bir araya geldiğinde aslında işin en önemli tarafı bu, bütünleştirici tarafı, hastanın bütünlüğünü korumak anlamında da kıymetli.
1: Kesinlikle. Yani biz hastamız geldiğinde sadece bir belirli ağrı semptomuna değil, aslında onun hayat standartlarına, işte beslenmesine, uykusuna, stres durumuna, içinde olduğu haleti ruhiyesine ve şikayetlerinin tamamına, yani bir bütün olarak ele almaya çalışıyoruz. Hı hı. Genel aslında tıbbi yaklaşımlar bu yönde ilerlemeye, yani özellikle evrilmeye başladı. Her branş kendi içerisinde bir bütünsel yaklaşım standardı belirlemeye başladı. Keza multidisipliner olarak branşlar birbirleriyle işte daha fazla iç içe girmeye başladı. Neden? Şimdi branşlaşma beraberinde tabii ki spesifik alanlara da uzmanlaşmayı bir beraberinde getiriyor. Ama bu genelden uzaklaşmayı gerektirmiyor. Bu şekilde branşlar birbirleriyle multidisipliner olarak hastaları ele aldığında çok daha güzel sonuçlar, çok daha yüz güldürücü sonuçlar elde edebilmekteyiz.
0: Bir de zannediyorum bu GETAT'ta önemli olan sadece teşhis koymak değil, tedavinin bir parçası hastada hastalığa yol açan sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi böyle olduğunda işte tansiyonu yüksek hastanın, tamam, tansiyon yüksek, teşhis koydu doktor. Ama neden yüksek? Acaba bu tansiyonu yükselten ne var başka? Neyi düzelterek belki tansiyonu da düzeltebiliriz konuşmaya başladık şimdi.
1: Evet.
0: Hastayı bir bütün halinde sadece sonuçları ve kullanacağı ilaçlar üzerinden değil, ona yol açan sebepleri de ortadan kaldırarak kendi esenlik halini bütünlemesi üzerine bir kurgu oluşturuyoruz ki bu gerçekten insan bedenine de en saygın, en saygılı tedavi biçimi bence.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çok
0: güzel. Çünkü bazen kullandığımız ilaçlar başka bir hastalığa da yol açabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi benim sorularım var. Ozon tedavisiyle başlayacağım. Çünkü benim sevdiğim tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Son yıllarda çok popüler oldu. Bazıları çok eleştirdi. Sonra işte Türkiye'de ürünle ilgili, maddeye ulaşmakla ilgili problem yaşandı tedavide kullanılan ozona. Ama bazen de döndük baktık ki, dedik ki sonuçları itibariyle değerlendirdiğimizde, ya hakikaten uygulama öncesi ve sonrası arasında çok ciddi farklar var. Şimdi nedir ozon tedavisi, oradan başlayalım.
1: Evet, şimdi ozon tedavisiyle alakalı hepsinden konuşmadan önce şu bilgiyi vermek isterim. Şimdi burada anlattığımız şeyler tedavinin genel hatlarıyla alakalı bilgilendirmeler. Bir tedavi yönteminin kişiye uygun olup olmadığını mutlaka bir hekim muayenesi ve kişi özelinde bireysel planlamalarla oluşturmaktayız. Bu uyarıyı yaptıktan sonra şimdi tanımlamama geçebilirim.
0: Ya bu yasal uyarı
1: evet,
0: diyoruz ya.
1: Evet, bu kamu spotundan sonra. Ozon tedavisi aslında 3 oksijen atomundan oluşan bir bir maddedir ozon gazı. Hı hı. Doğada gaz halinde bulunur. Ozon aslında doğada bulunan en güçlü oksidanlardan biridir.
0: Hı hı.
1: Şimdi bunu söylediğim zaman şöyle bir kafa ters karışıklığı olabiliyor. Ya oksidan bir şeyi biz niye veriyoruz?
0: Evet, biz yani antioksidan almıyor muyuz?
1: Evet.
0: Değil mi dışarıda?
1: Bazen bununla alakalı bilgi kirliliği olabiliyor. İşte ozon antioksidandır, ozon antioksidan değil. Aslında ozon çok güçlü bir oksidandır. Ancak biz bununla vücutta düşük dozlu bir oksidatif stres oluşturarak antioksidan mekanizmaları, hey kendine gel merhaba.
0: Tetiklemeye çalışıyoruz.
1: Evet, tetiklemeye çalışıyoruz. Aslında ana fikir olarak, hani böyle abiyan tabirle özetleyecek olursak, biz ozonla vücutta bir oksidatif stresi oluşturup vücudun kendi bağışıklık mekanizmalarını, hücresel mekanizmalarını, mitokondriyel mekanizmalarını uyararak kendi bağışıklığını güçlendirmesini. Yani aslında GETAT uygulamaların hemen hemen hepsinde ana amaç şudur. Vücudun kendi eczanesine, vücudun kendi gücünü arttırarak veya vücudun kendi tamir mekanizmalarını tetikleyerek
0: iyileştirme
1: üzerinedir. Ana amaç budur. Şimdi ozonda nasıl bir mekanizma işliyor? Böyle kısaca özetlemek gerekirse, lütfen, çok terminolojiye de girmeden anlaşılacak
0: bizim
1: şekilde.
0: Bizim anlayabileceğimiz gibi olsun lütfen.
1: Şimdi ozonla kan bir araya geldiğinde, burada tabii ozonun insana verilebileceği çok farklı yöntemler var ama burada ana, en sık kullandığımız majör uygulama dediğimiz, majör otoimmünoterapi dediğimiz kan ile yapılan uygulamalardan anlatacağım.
0: Yani dışarıdan bir tabletle alabileceğimiz bir şeyden
1: bahsetmiyoruz.
0: Kan yoluyla
1: tabii,
0: yani bir kliniğe giderek, bir hastaneye giderek almamız gereken bir tedavi. Bunu da altını çizelim. Mutlaka bu tedavilerin bir hastanede bir doktor tarafından yapılması gerekiyor.
1: Şimdi onun özel setleri var. Özel setlerimizde hastanın belirli bir miktar kanını alıyoruz. Sonra belirlediğimiz konsantrasyonda ozon oksijen karışımı biz bu setin içine veriyoruz.
0: Bunlar.
1: Evet, aynı anda oluyor. Hepsi yaklaşık 3-5 dakikalık süreç içerisinde oluyor. Biz bu ozon gazını kan ile birleştirdiğimiz zaman orada bir reaksiyon meydana geliyor. Şimdi ozon oksijen olduğu için orada bir oksidatif stres ürünleri, reaktif oksijen türevi dediğimiz ürünler meydana geliyor. Tabii ki bu kandaki antioksidan mekanizma tarafından saniyeler içerisinde yok ediliyor. Şimdi bizim istediğimiz reaksiyon zaten bunun gerçekleşmesi. Hı hı. Sonrasında biz siti ters çevirip kanı hastaya geri verirken biz orada aslında lipid oksidasyon türevleri dediğimiz ürünleri kana veriyoruz.
0: Yani aslında orada tüpün içinde ya da işte kanın bulunduğu yerde bir hareket var, bir evet. eylem var ve biz onun sonucunu evet. kana tekrar geri veriyoruz hastaya.
1: Peki. Bunun sonucunda kanda vücutta belirli mekanizmalar tetiklenmiş oluyor. Örnek veriyorum, eritrosit dediğimiz oksijen taşıyan hücrelerimizin oksijen taşıma kapasitesi ve dokuya oksijen bırakma kapasitelerinde artış söz konusu oluyor. Trombosit dediğimiz kan pulcuklarında büyüme faktörü salgılayan hücrelerdir bunlar. Büyüme faktörleri de şu işe yarar. Şimdi büyüme faktörü deyince sadece büyütüyor gibi bir algı olabilir isminden ama.
0: Ya da gençlere uygun da hani ileri yaşa uygun
1: yok,
0: değil gibi.
1: Aslında vücuttaki böyle yani böyle abi yani tabirle söyleyecek olursak böyle vücuttaki tamir mekanizmalarını veya nerede bir problem varsa onun giderilmesine yönelik salgılardır bunlar. Mesela trombositler üzerinden büyüme faktörlerinin salgılanmasının uyarılması. Kemik iliğinde kök hücre uyarısının bulunması. Aslında anti-aging etkisi de biraz buradan
0: şimdi
1: yaklaşıyor.
0: Şimdi soracağım aslında.
1: Keza vücutta oksijenizasyon kapasitesinin artışına bağlı mitokondriyal uyarıma bağlı kişilerde bir enerji hissetme. Veya
0: anlık mı bunlar yoksa belli bunlar bir vadeye mi yayılıyor?
1: Şimdi ozonun belli etkileri kısa vadeli etkiler. Belli etkileri uzun vadeli etkiler. Şimdi neye göre kısa, neye göre uzun? Şimdi kısa vadeli etkiler dediğimiz mesela ozon mükemmel bir antimikrobiyaldir. Antimikrobiyal dememin sebebi hem antifungal yani mantarlara karşı hem antiviral hem antibakteriyel etkisi vardır. Kendi ozon gazı olarak. Hı hı. Şimdi vücutta da özellikle biz enfeksiyon süreçlerinde iyileşmeyen şeker hastalarının diyabetik ayak dediğimiz hastalıklarında bunları destekleyici tedavi olarak kullanabilmekteyiz. Bunun haricinde kısa vade etkiler olarak mesela hemen hissediyor muyuz dediğiniz kişi seans sonrasında eğer vücutta ciddi bir toksiklik veya bir inflamatuar süreç dediğimiz hani böyle enfektif bir süreci veya inflamatuar bir süreci yoksa o gün gerçekten kendimi daha dinç hissediyorum şeklinde geri bildirimlerde bulunabiliyor ama dediğim gibi bütün yanıtlar kişisel hani herkes de böyle olacak diye bir kaide daim hiçbir zaman diyemeyiz.
0: Ama beklediğimiz tepki anlık bir tepki değil aslında.
1: Değil. Bunu gün içerisinde yayılmış olarak ve bazı uzun vade etkileri örneğin vücutta genel bir metabolik düzenleme yaptığı için mesela bazen kişiler bize işte saç tırnaklarımda güçlenmelerim oldu veya kendimi çok daha dinç hissediyorum şeklinde geri bildirimler verebiliyorlar. Şikayet bazlı işte çok farklı geniş spektrumda uygulayabildiğimiz bir alan olduğu için ozon pek çok branştan hastalar bize ozon tedavisi için başvurabiliyorlar veya hekimler tarafından yönlendirilebiliyorlar.
0: O zaman şöyle adım adım gidelim. Bir kere tek seanslık bir uygulamadan bahsetmiyoruz. Evet, önerdiğiniz nedir?
1: Şöyle eğer amacımız ağır gribal enfeksiyon geçiren birini hızlı toparlamaksa aslında birkaç seansta istediğimiz sonucu elde edebiliriz. Orada aslında nasıl bir tedavi planı yapacağımızla alakalı yine bireysel bir durum söz konusu. Bazı hastalarımıza 1-2 seanslık tedaviler önerebildiğimiz oluyor. Bazen 10-12 seanslık tedaviler önerdiğimiz oluyor. O tamamen kişiye göre değişebilen bir süreç.
0: Peki. Basit bir gribal enfeksiyondan tutun da daha ağır hastalıklara kadar tedavinin tamamlayıcısı olarak biz ozonu öneriyoruz. Bunları biraz nokta atışı hastalıklar olarak gidelim. Diyabet dediniz.
1: Diyabetik,
0: faydaları
1: evet,
0: olduğunu söylediniz.
1: Ayaklarda yani geçmeyen, iyileşmeyen yaralarda torbalama dediğimiz cilt dışından uygulanan bir yöntemle uygulamalar yapabiliyoruz. Keda yine kadın hastalıklarında geçmeyen enfeksiyonlarda, mantar enfeksiyonlarında direkt bölgeye insüflasyon dediğimiz bir yöntemle uygulanarak kadın hastalıkları doğum uzmanlarıyla birlikte yaptığımız vakalarımız oluyor. Onun haricinde genelde en sık uyguladığımız şey aslında kişilerin kendi iyilik hallerini ve bağışıklıklarını korumak, hastalıklardan korunmak amacıyla yaptırdığı için tabii ki spesifik tedavilerde özellikle otoimmün hastalıklarda ozonun ayrı bir kullanımı söz konusu.
0: Otoimmünden kastınız?
1: Otoimmün hastalıklardan kastınız romatizmal hastalıklar, sedef hastalıkları, otoimmün yine bağırsak hastalıkları, Hashimoto tiroidi dediğimiz otoimmün tiroid problemi olan hastalarımızda ayrı dozajlamalar kişiye özel yine planlamalarla destekleyici ve tamamlayıcı tedavi olarak uyguladığımız vakalarımız var.
0: Peki gelelim işin çok konuşulan, çok merak edilen anti-aging tarafına. Ozon öyle bir lanse edildi ki sanki genç kalmak yetmedi, gençleşmek isteyenler her yıl belli periyotta ozon tedavisi almalıdır. Bu doğru mu?
1: Ya şimdi bu tarz genellemeleri yapmak her zaman biraz tehlikelidir çünkü herkeste reaksiyonlar ve beklenen yanıtlar farklı olduğu için ancak bir hastamızı genel anlamda tetkiklerini yapıp muayenesini yaptığımızda herhangi bir buna karşı bir durum söz konusu değilse Bizim belli yaklaşımlarımız var, haklısınız. Örneğin belirli seans ozonu yaptıktan sonra aylık hatırlatma dozu önerdiğimiz hastalarımız oluyor. Veya ben aylık hatırlatmaları istemiyorum, ben seneye bir periyot daha ozon almayı istiyorum şeklinde geri bildirim veren hastalarımız oluyor. Onlarla da öyle gittiklerimiz oluyor. Bazen size uygun değil, size farklı tedavi yöntemleri öneriyoruz dediklerimiz oluyor. Ozonu yapmayı reddettiğimiz hastalıklarımız oluyor. Örnek veriyorum, gebe hastalarda veya belirli onkolojik hastalıklarda. Aslında onkoloji hastalarının belli gruplarında destek tedavisi olarak onkologlar tarafından da önerilmekte. Belirli gruplarda yapamamaktayız. Kanama bozukluğu olan kişilerde.
0: Onlar zaten çok riskli bir grup.
1: Evet, riskli grupların hepsine yapılabilir şeklinde bir yorumumuz yok. Yapılamayan durumlar muhakkak ki var. Bu her türlü tıbbi uygulama için geçerli. Birazdan konuşacağımız hacamatta da geçerli.
0: Evet, aynen. Özellikle kanama deyince işte kontrol ya da bazı kullandığı ilaçlar
1: evet,
0: diyelim.
1: Evet, kesinlikle.
0: Onları mutlaka o biraz önce söylediğimiz o GETAT'ın bütünleştirici kısmı aslında biraz da bireyselleştirmek anlamına da geliyor. Çünkü tıpta şu anda konuştuğumuz şey, hatta bazen ilaçların bile sadece hastaya özel hazırlanmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla GETAT aslında çok kişiye özel, birebir doktorla hastanın en uzun zaman geçirdiği tedavi yöntemi diyebiliriz. Yani doktor teşhisi koyuyor, ilacı yazıyor ve hastayı gönderiyor. Ama GETAT'ta hasta ve doktor uygulama sırasında çok uzun zaman geçiriyor birlikte. Bu hastalığın konuşulmasına, hastanın daha iyi anlaşılmasına, belki rahatladığı için kendini daha iyi ifade etmesine de yardımcı oluyor diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle öyle. Hatta şu an bahsettiğiniz şey benim aklımda hemen şöyle bir bilgi uyandırdı. Şimdi özellikle son yıllarda bu GETAT uygulamalarına yönelik klinik araştırmalar, bilimsel yayınların sayısı ciddi oranda artmış bulunmakta, ama aslında bu uygulamalarla alakalı yapılacak yayınların önündeki en büyük engel de tam olarak bahsettiğiniz şey. Şimdi bir tedaviniz bilimsel bir çalışmaya konu olup klinik çalışma haline gelebilmesi için bir standart tedavi şeması olması gerekiyor ve herkese aynı tedavinin uygulanması ve onun sonucuna göre faydalı mı değil mi istatistiksel analizlerinin yapılması gerekiyor. Şimdi GETAT'ın fıtratını aslında bu karşı olduğu için şimdi bizde her hastalığın tedavisi kendisine özgüdür. Örnek veriyorum, akupunkturda size yapacağım bir akupunkturla arkadaşlarımıza yapacağım akupunkturların arasında çok ciddi farklar olacaktır. Aynı semptomla aynı şikayetle gelseniz bile.
0: Bir sürü değiştiren faktör
1: evet,
0: var
1: çünkü. Evet, çok değiştiren faktör var. Çevresel faktörler var, sizin beslenmeniz var, uyku durumunuz var, stres durumunuz var. Pek çok dediğiniz gibi faktöre bağlı. Ancak buna rağmen belirli standartizasyonlar sağlanarak klinik çalışmalar yapılıyor, faydalı oldukları gösteriliyor. Daha çok büyük çalışmalara ihtiyacımız da var. Umarım önümüzdeki yıllarda ve günlerde daha büyük vaka gruplarıyla da çalışmalar yapma fırsatımız olur.
0: Ve daha genel sonuçlara ulaşabiliriz.
1: Daha genel sonuçlara ulaşabiliriz.
0: Peki şimdi yine ozon tedavisi için ne kadar zaman ayırması gerekir kişinin? Özellikle büyük şehirlerde günlük telaşta, yani sadece bir hafta sonunda mı vakit bulmalı, yoksa iş arasında gelip tedavisini alıp devam edebilir mi gününe?
1: Şöyle majör terapinin seans süresinden yine bahsedeyim.
0: Evet, kanla.
1: Kan üzerine uyguladığımız seansların yaklaşık 20-25 dakikalık bir vaktini alır hastamızın. 20-25 dakika içerisinde seansımız tamamen bitmiş olur. Biz genelde majör ve minörü birlikte yaparız. Hani az önce majörü anlattım. Minör dediğimizde kişinin yine küçük bir miktar kanıyla ozon gazını enjektörde karıştırdıktan sonra intramüsküler kas içi aşı gibi. Uygulama yöntemimiz. O da orada da bir steril inflamasyon dediğimiz, orada bir bağışıklığı uyarıcı bir reaksiyon elde etmek amacıyla uyguladığımız bir yöntem.
0: Peki anti-aging tarafını konuşalım.
1: Evet.
0: Yani bizi gençleştirir mi? Nasıl gençleştirir? Gençlik için yani ya da sağlıklı yaşamak için ya da olduğumuz an biraz daha genç görünmek için nasıl bir ozon tedavisi öneriyorsunuz?
1: Şimdi anti-aging'den bahsedeceksek aslında tek başına ozondan bahsedemeyiz. Aslında tek başına hiçbir yöntemden bahsedemeyiz. Öncelikle kişilerin beslenmesini düzenlememiz gerekiyor. Belirli gündelik alışkanlıklarını düzenlememiz gerekiyor. Belki günün içerisindeki belli rutinlerinden vazgeçirmemiz veya ona yeni rutinler kazandırmamız gerekiyor. Ha tabii ki burada ozonun mekanizmalarından faydalanabiliriz. Anti-aging etkilerinin olduğuna dair yayınlar var, yeni yayınlar da geliyor. Ancak bir anti-aging'den bahsedebilmemiz için kişinin bütün eksiklerini, mesela bu kişide bir mineral, vitamin eksikliği var mı? Varsa öncelikle bunların tamamlanması. Veya altta yine kronik strese sebep olacak başka bozucu bir faktör var mı? Bunun elimine edilmesi gibi yaklaşımları almamız gerekiyor. Ama dediğiniz gibi bunların hepsinin optimum olduğu bir vaka düşünelim. Anti-aging açısından ozon yaptırmalarının faydası var mıdır? Eğer mani bir durum kişi bazında yoksa tabii ki yaptırabilirler.
0: Peki, kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buluşacağız. Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Temsil mekanizmasıyla vücut buldu. Ülkemizdeki farklı seslerin uyumu ile devlet ile orkestraya dönüştüğü, ortak aklın ve milli iradenin tecelligahı Türk devletinin kalpgahıdır. Asırlar geçse de, kurumlar dönüşse, yöntemler değişse de, pergelin sabit ucunda Türk devlet geleneğinin danışma ve meşveret kültürü vardır ve bu kültür Türk töresinin ana omurgasını teşkil etmektedir. Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügat-ı Türk'te ifade ettiği üzere, geniş elbise eskimez, istişare ile alınan akıl bozulmaz. İstişare ve danışmanın sonucu olarak ortak akıl ile alınan kararlar, kamu vicdanının gür sesi, toplumsal dayanışmanın güçlü zemini, milli birlik ve beraberlik duygusunun sarsılmaz iradesidir. Yanlışı telafi, noksanı tamam eden milli muhakeme ve muhasebe mekanizması olan istişare ve danışma, aynı zamanda da toplumsal fay hatlarını doldurarak sosyal gerilimleri önleyen ve bir arada yaşama iradesini tahkim eden milli aidiyet ve mensubiyet şuurudur. Dede Korkut'un "il gider, töre kalır" vecizinden mülhem, Türk devleti emperyalist iştigallerle dağılmanın eşiğine geldiğinde İstişare ve danışma son Osmanlı Mebusa Meclisi'nde misak-ı milli kararlarıyla milli vahdete bürünmüştür. İstanbul'un işgaliyle türlü tehlikeleri atlatarak Ankara'ya koşan mebuslar, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde Büyük Millet Meclisi'nde istiklal davasını yaşatmış, Sevr paçavrasını tarihin çöplüğüne atmıştır. Unutulmaması gerekir ki İstiklal Harbi'nin ana karargahı Büyük Millet Meclisi'dir. 15 Temmuz hain kalkışmasında yazılan demokrasi destanının merkezi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türk milleti milli mücadelesini meclis çatısında vererek dünya siyasi tarihinde nadir ve müstesna bir yere sahip olmuştur. Bu sebeptendir ki Türk milleti için meclis, olağan dönemler kadar olağanüstü dönemleri sevk ve idare etme kabiliyeti, barışta olduğu kadar savaşa da hazır olabilme kapasitesi, vatanına, toprağına, İstiklal ve egemenliğine göz dikenlere karşı mücadele iradesidir. Değerli milletvekilleri, şüphesiz Türkiye'nin demokrasi yolculuğu güneşli ve pürüzsüz yollarda gerçekleşmemiştir. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türk demokrasisi askeri darbelerle sınanmış ve her bir askeri darbe Türk demokrasisinde yaralı hafıza durakları oluşturmuştur. Türk siyasetinde darbeler, devlet kurumsallığının zayıflamasına, imkan ve fırsatların heba olmasına ve devletin yüksek politik hafızasının daralmasına sebebiyet vermiş. Ancak Türk milletinin demokrasiye sadakati eskilmemiş, bilakis daha da güçlenmiştir. Parlamenter sistemin uygulandığı dönemde istikrarsız hükümetler, koalisyon kavgaları, siyasi kutuplaşma ve anlaşmazlıklar hızlı ve etkin kararlar alınmasına mani olmuş, millet ve devlet hayatında pek çok çarpıklığı teşvik edip tetiklemiştir. Hatırlatmak isterim ki çok partili hayata geçilen 21 Temmuz 1946 ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hukuken ve fiilen uygulamaya başladığı 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında 51 Cumhuriyet Hükümeti kurulmuş, ortalama ömrü 1 yıl 5 ay olan kısa ömürlü hükümetler, koalisyon pazarlıkları ve belirsizliğin ortaya çıkardığı istikrarsızlık, Türkiye'nin küresel rekabette geri kalmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda siyaset kurumuna düşen görev, sorunların çözüm adresi ve güçlü kurumsallığın teminatı olmaktır. Siyasi yelpazenin neresinde konumlanırsa konumlansın, siyasi partiler programları ve ideolojik yönelimleriyle siyasetin alanını genişletmek, toplum müştereklerinin zeminini güçlendirmek için vardır. Türk milletine hizmette birbiriyle yarışırken, aynı zamanda demokratik kültürün olgunlaşması ve devletin yüksek politikalarının devamlılık sağlaması için iletişim ve mutabakat içerisinde olmak durumundadır. Bunları bilmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mazisini, ruhunu ve davasını bilmek, yasama sorumluluğun mahiyetini kavrayabilmektir. Oportunist ve popülist heveslerden kurtulmak, kısır ve verimsiz siyasi tartışmalardan kaçınmak, Türk milletinin âli menfaatleri, huzur ve refah için gayret etmek, Türk devletinin bekası ve ilerlemesi için çaba göstermektir. Bunu bilmek, Türk milletine hizmet yolunda siyaseten rekabet ederken Türk devletinin milli siyasetinde sırf iktidarın karşısında olmak adına Edirne'yi Enver alacağına, Bulgar alsın çukuruna düşmemektir. Bu vesileyle siyasi partilere ve Türk milletini temsil eden muhterem milletvekillerine yeni yasama yılı münasebetiyle şu hususları hatırlatmak isterim. İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Siyasi rekabet alanımız ne kadar geniş olsa da pergelimizin ucu, sabit ucu Ankara'dır. Siyasette yöntem olarak ayrışsak yönümüz Türk istiklal ve egemenliğidir. Siyasete farklı pencerelerden bakıyor olsak da gelecek ufkumuz müreffeh toplum güçlü Türkiye'dir. Bu hatırlatmalarla birlikte yeni yasama yılında siyasi partilerimizin hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret içerisinde olmalarını temenni ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, Türk milletinin yüzyıla damgasını vuracağı Türk ve Türkiye yüzyılının başında 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girdiğimiz bir dönemde kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda temasıyla 7 Mayıs 2026 tarihinde başlattığımız 15. olağan kurultay sürecimizde 4 Ekim 2026 itibariyle ilçe ve il kongrelerimiz tamamlanmıştır. inancın ve itimadın tazelendiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği, partimizi büyütme heyecan, arzu ve kararlılığının coşkuya dönüştüğü her kongremiz toy havasında geçmiş, kaybedenin olmadığı kongrelerimizde ülkücü irade tecelli ederek lider ülke Türkiye hedefimizi gerçekleştirecek kadrolarımız seçilmiştir. Kurultay sürecimiz olağan büyük kongremizle tamamlanacak. Partimiz aynı ülkü, değişmez irade ve sarsılmaz inançla kutlu ülkelerine yürümeye devam edecektir. Bu vesileyle ilçe ve il kongrelerimizde görev alan başkanlık divanı üyelerimize, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerimize, milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatlarımızın başkan ve yöneticileriyle tüm neferlerine en kalbi şükranlarımı sunuyor. Yeni seçilen teşkilat mensuplarımıza üstün başarılar diliyorum. Kıymetli milletvekillerim, önümüzdeki dönem kalkınmanın ve yükselmenin önünde engel olan sorunların miadını, Türkiye'de siyaset ve devlet hayatında kutlu bir merhalenin, yüksek bir mertebenin miladını teşkil etmektedir. Bunların başında terörsüz Türkiye hedef ve politikalarına dair gelişmelerin yoğunlaşacağı yeni yasama yılı faaliyetleriyle yaklaşan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve mahalli idareler seçimleri gelmektedir. Parti olarak bu dönemde program, politika, proje ve kadrolarımızla Türkiye'nin önünde açılacak huzur ve refah sayfalarının irfan mürekkebi, hakikat kalemi olacağımıza itimadım tamdır. Milletimizle kurduğumuz samimi ve köklü bağı daha da güçlendirerek her alanda üç hilali zirveye taşıyacağız. Bizim mücadelemiz vatanımızın her karışına, milletimizin her ferdine, milli varlığımızın her zerresine ve geleceğimize sahip çıkma mücadelesinde olanların yürüyüşüdür. Yolumuz fitne ateşlerini sinesinde söndüren, tahrikleri akıl ve iman ile boğan, ihanete boyun eğmeyen ülkü neferlerinin yoludur. Her bir ülküdaşımız milletimizin kutlu davasını omuzlarına yükleyen, tarihin kadim sesini gönlüyle işiten, coğrafyanın hakikatine Türk gözüyle bakan iradenin, ferasetin ve cesaretin timsalidir. Bu şuur ve anlayışla ne çizgimizden saptık, ne duruşumuzu bozduk. Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve faziletiyle her yılı bir asra bedel senelerde ilkelerimizden ve ülkülerimizden, vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Siyaseti kısır bir iktidar mücadelesinin, çıkar ya da çatışmanın unsuru değil, toplumsal uzlaşının ve huzurun tesis aracı olarak gördük. Büyük Türk milletini içerisine düştüğü her türlü darboğazdan kurtarmayı görev addeden ülkücü hareket, kendisini milletin adamışların buluşma yeridir. Temel hedefimiz, Türkiye'yi içinde bulunduğumuz bölgeyi terörün ürettiği güvenlik tehditlerinden bütünüyle arındırmak, gelecek kuşakların siyasi, ekonomik ve toplumsal refahını teminat altına almaktır. 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Terör ve silah yerine adaletin, siyasetin, demokrasinin milli birlik ve bütünleşmenin hakim olacağı, kardeşlik ve dayanışmanın kök salacağı, istikbalimizin yol haritasını birlikte çizeceğimiz bir zemindeyiz. Milletimizin kararı nettir. O da topraklardan terörü bir daha yeşermemek üzere söküp atmak, milli birlik ve bütünleşmeyi güçlendirmektir. Türkiye'ye yeni yasama yılıyla birlikte bir taraftan terörsüz Türkiye hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesine, diğer taraftan demokratik standartların geliştirilmesi, hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin arttırılması ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesiyle sosyoekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla milletimizin beklentilerini karşılayacaktır. 7595 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan komisyonların çalışması, kanunun yürürlüğe gireceği şartların oluşturulması, bunların takip ve tespiti, aynı zamanda da ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır. Bunun yanında Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için biriken yapısal sorunların çözülmesi, güncel meselelerle birlikte köklü reform adımlarının atılmasını da gerektirmektedir. Bu nedenle önümüzdeki meclis dönemini kısır siyasi tartışmaların ötesinde Türkiye'nin orta ve uzun vadeli geleceğini şekillendirecek bir yapısal reform dönemi olacaktır. Diğer yandan 3 Ekim 2026 tarihinde yaptığım detaylı açıklamada vurguladığım üzere Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmemelidir. Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir. Demokratik siyasetin meşruiyeti hesap verebilirlikten ve kamu kurumlarına duyulan güvenden beslenmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu da güçlü kurumlar ve öngörülebilir bir hukuk düzenidir. Bu nedenle yeni yasama yılında atılacak demokratik adımlarla kalkınma

Birleşmiş Milletler insanlığın yaşadığı soykırımlara, emperyalist güçlerin güç mücadelelerinin dönüştüğü kaynak savaşlarına karşı evrensel insan hakları normları ve küresel adalet adına müdahale edememektedir. Milletlerin en üst düzeyde temsil edildiği bu kurum ne yazık ki dünyanın içinde bulunduğu zorbalığa mukavemet edecek kadar karar alıcı mekanizmadan yoksundur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle dünya beşten büyüktür ve dünya bu beş devletin politik egolarına ve çıkarlarına mahkum edilemeyecektir. Türkiye tarih boyunca insanlığa hizmet eden, adalet terazisini insanlığın âli menfaatleri ölçüsünde kuran mazlum milletlerin sığınağıdır. Nizami alem davası ile gittiği yerlere barış ve refah götüren huzur limanıdır. Bunun için diyoruz ki Birleşmiş Milletler'in siyasi merkezi New York ise adalet merkezi Ankara'dır. Bu doğrultuda Türkiye Birleşmiş Milletler bünyesinde insanlık değerlerini hukuku ve adaleti esas alan bir reform anlayışıyla mesuliyet duygusuna sahip ülkelere öncülük edebilecektir. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun genel kurula hitabı insanlık tarihinin utanç vesikası olmuştur. Maalesef elinde binlerce masumun kanı olan soykırımcının insanlık ve ahlak dersi vermek üstahlığında bulunduğu bir tiyatroyu bütün dünya izlemiştir. Diyorum ki Hitler'in kendisini insan hakları savunucusu, Mussolini'nin kendisini özgürlük havarisi, Stalin ise demokrat olarak nitelendirilmesi ne kadar gerçekçi ise Netanyahu'nun dünyanın en ahlaklı ordusuna sahibiz demesi de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tiran olarak nitelendirmesi de o kadar gerçekçidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun hezeyanları esasında Batı'nın ikircikli ve samimiyetsiz politikalarının iflas etmiş insani değerlerinin emperyalizmin aynasında yansımasıdır. Çok defa işaret ettiğimiz ve uyardığımız gibi İslam ülkelerinin İsrail karşısındaki tavır ve duruşlarını belirlemeleri ve açıkça ortaya koymaları şarttır. Merhum Cahit Zarifoğlu'nun Filistin bir sınav kağıdı, her mümin kulun önünde dizelerini atfen, İslam ülkelerinin kınamanın ötesinde ortak bir tavır ve irade sergilemesi kaçınılmazdır. Zira İsrail bölge halkları ve dünyadaki bütün milletler için tehdittir. İsrail saldırganlığı, yayılmacılığı ve hukuk tanımazlığının önlenmesi ve bölgenin selameti için önerdiğimiz Kudüs İttifakı'nın yahut Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın çerçevesinin genişletilmesiyle caydırıcı bir İslam barış gücünün oluşturulması kaçınılmazdır. Küresel siyasetin ve uluslararası güvenlik düzeninin önemli bir dönüşüm yaşadığı, politik risklerin kalıcı bir nitelik kazanmasına yol açabilecek uzlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemde hukuku, barış ve adaleti esas alan duruşuyla sözüne güvenilir bir ülke olarak Türkiye'yi her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu da açıktır. Sayın milletvekilleri, kıymetli misafirler, Türkiye güvenliğini demokrasiyle, kalkınmasını hukukla, toplumsal barışını adaletle ve bölgesel etkinliğini güçlü bir devlet kapasitesi

ile birlikte ilerletmek durumundadır. İçinde bulunduğumuz dönemde siyasi patenajlarla, ideolojik saplantılarla ve gündem kaymalarıyla enerji ve zaman kaybına yer yoktur. Bunu başarabildiğimiz ölçüde Türkiye, kendi geleceğini daha sağlam bir zemine oturtmakla kalmayacak, çevresindeki krizlerin çözümünde ve bölgesel düzenin yeniden şekillenmesinde daha etkin ve yapıcı bir aktör olarak öne çıkacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi gücünü milli birlik, toplumsal adalet ve ortak refah idealinden alan güçlü bir Türkiye'yi bugünden inşa etmek kararlılığındadır. Bu doğrultuda küresel ölçekte krizlerin ve güç savaşlarının yaşandığı kritik dönemde ülkemizin yapısal sorunlarını aşarak kalıcı bir refah düzeni kurması amacıyla yağmur stratejisini geliştirmiştir. Yağmur, bütün inanç sistemlerinde, geleneksel ve kültürel öğretilerde arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek Rahman'a atfen rahmetle sembolleşmiştir. Rahmet, zahirde bolluğun, bereketin, temizlenmenin ve yenilenmenin, batında ise huzurun, refahın, saadetin, nefsten arınmanın, kalp kirinden temizlenmenin ve düşünce buhranından salaha kavuşmanın muştusudur. Yağmurun rahmeti Türk sosyal hafızasında ve kültürel literatürde geniş bir yer bulmaktadır. İslam dünyasını yakıp kavuran savaşlar ve çatışmalar, insanlık suçları, mazlumların göğe yükselen feryatları, kadın, çocuk, yaşlı demeden emperyalist güçlere gerçekleştirilen katliamlar, huzur, barış ve istikrar ikliminin kuraklaşması, etnik bölünmeler, mezhepsel ayrışmalar, parçalanan coğrafyalar, dünyada ve bölgemizde arınarak, temizlenmenin, tazelenerek yeniden doğmanın, bolluk ve refah ile yeniden doğrulmanın misyon ve yükümlülüğünü omuzlarımıza yüklemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tarihin kutlu çağrısı, coğrafyanın mesuliyeti, siyaset kurumunun yeniden inşası, toplumsal yaşamın ihyası ve devlet kapasitesinin arttırılması için yağmur stratejisini hayata geçirmeyi Türk siyasetindeki mümtaz konumumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Yağmur stratejisi, partimizin üç hilalinden aldığımız ilhamla yasama, yürütme ve yargıdan oluşan üç temel erkin ahenk içinde çalışmasına ve istikrarın sürdürülmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurumsallığına dayanmaktadır. Devleti oluşturan bu anayasal erklerin kuvvetler ayrılığı esasında bağımsız ve uyum içerisinde milli kaynak, imkan ve kabiliyetlerin seferber edilerek bereketin ve bolluğun milletimizin üzerine yağmasını öngörmektedir. Bununla birlikte yağmurun yıkıcı etkiye sahip bir sele dönüşmesi de engellenmelidir. Güvenlikte, ekonomide ve demokraside tahribata yol açılmaması için etkili bir denge ve denetim sistemi uygulanmalı. Bu çerçevede yasamada güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi kurumsallığı tesis edilmelidir. Ayrıca ülkemizde yağan ve milletimizi ferahlatan yağmurun bereketinden bölgemiz ile gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan insanların da istifade etmesi esas olmalıdır. Yağmur stratejisinin temel ilkesi istikrarın korunmasıdır. Yağmur stratejisinin başarısı ise
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kazanımlarına ve sağladığı istikrara sahip çıkılmasına, Cumhur İttifakı'nda vücut bulan Türkiye'yi milli hedefler istikametinde ileriye taşıma kararlılığının aynı inanç ve iradeyle devam etmesine, ülkemizin arkasına aldığı rüzgarla yeni atılımlar için fırsat ve imkanları değerlendirmesine bağlıdır. Bununla beraber Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Dünyanın içinde bulunduğu kaotik süreçte, bölgemizde cereyan eden belirsizliklerle dolu ortamda, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda tarihi adımların atıldığı bir dönemde, Türkiye'nin istikamet değiştirmeye ve hedeflerinden vazgeçmeye değil, sistemsel ve kurumsal olarak bütünüyle mevcut imkanlarını ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında, kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır. Anayasanın 116. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir hükmü, meclisin nitelikli çoğunlukla alacağı seçimlerin yenilenmesiyle yenilenmesi kararıyla üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığını mümkün kılmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması, istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Bu yönde bir iradenin tezahürüyle gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak, ülkemiz attığı tarihi adımlarla dolu dizgin yoluna devam edebilecektir. Türkiye, hasımlarının beklediği ve umduğu istikrarsızlık, yaşanmamış belirsizlik, kaos ve kargaşaya yatırım yapanların hesabı boşa çıkmış olacaktır. Burada şunun da altını çizmek gerekir ki, bizim meselemiz şahısların siyasi kariyeri değil, devletin devamlılığı, siyasetin istikrarı ve en nihayetinde lider ülke Türkiye'nin inşa ve ihyasıdır. Partimiz 2028'li bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde, Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak
değerlendirmektedir. Bu çerçevede hedef saptırmaya yönelik girişimler son bulmalı, adaylık netleşmeli, acımasız rekabet şartlarında dünya gerçekleriyle yüzleşebilmelidir. Cumhurbaşkanı ile birlikte, kuşkusuz ki meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı, denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Çünkü MHP güçlü ise Türkiye güvende olacak. MHP güçlü ise milli birliğimiz ve kardeşliğimiz pekişecek, milletimiz huzur bulacaktır. Bu sebeple yaşamaya ilişkin hedefimiz nettir ve şunlardır. Birincisi temsil gücüdür. Bu çerçevede oy oranımızı arttırmak, milletvekili sayımızı çoğaltmak, Türkiye'nin birinci partisi olmaktır. İkincisi kurumsal güçtür. Yasama organlarının kurumsal yapısı içinde, yönetim organlarında daha fazla görev almak, daha etkin hale gelmektir. Üçüncüsü ise siyasal güçtür. Bu şekilde yasama faaliyetlerinde ve politika belirlemede daha etkin ve belirleyici olmak, partimizin stratejik hedeflerini, ekonomik ve sosyal politika önceliklerini hayata geçirmektir. Bu çerçevede Türkiye'nin şahlanışına tanıklık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.

0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
2: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tabak yemek. Resul'e peygamberlik ilk tebliğ edilince, insanları İslam'a çağırırdı gizlice. Lakin tek tük nadiren inanan oluyordu. 3 yılda iman eden sadece 30 oldu. İbadet yaparlardı onlar da hep gizlice. Ve ezberliyorlardı ayetleri indikçe. Bir müddet sonra ise, gelmişti ki bir ayet, mealen, akrabanı İslam'a eyle davet. O server yapmak için Rabbinin bu emrini, yakın akrabasının çağırdı her birini. Onlar Ebu Talib'in geldiğinde evine, sadece bir kap yemek getirdi önlerine. Besmele söyleyerek önce yedi kendisi ve buyurun deyince başladı sonra hepsi. Yemek bir kişilikti. Onlar 40 kişiydi tam. Hepsi yiyip doydular. Eksilmedi hiç taam. Onlar bu mucizeyi gördüler birer birer. Yine de İman ile şereflenemediler. Ebu Hureyre dahi anlatır ki, bir harpte çok şiddetli bir açlık başladı sahabede. Yoktu hiçbirisinde yiyecek bir lokmacık. Herkes açlık içinde kıvranıyordu artık. O sıkışık zamanda bana bakıp o server, yiyecek bir şey var mı diye sual ettiler. Az miktarda hurma var diye arz edince ben, bana buyurdular ki, onları getir hemen. Getirdim. O hurmadan tek bir avuç aldılar. Bir serginin üstüne elleriyle yaydılar. Sonra bereket için bir dua eyledi ve buyurdu ki, 10 kişi çağır gelsin yemeğe. Çağırdım, geldiler ve yediler o hurmadan. 10 kişi daha çağır buyurdular sonradan. Çağırdım, onlar dahi gelip yiyip doydular. Sonra 10 kişi daha davet et buyurdular. Böylece onar onar çağırdım gazileri. Gelip doyana kadar yiyip gitti her biri. Hiç yemeyen kalmadı bu İslam ordusunda. Koyduğun hurmaları al, buyurdu sonunda. Zaten bir avuç kadar hurmaydı getirdiğim. O hurmaları alıp tekrar eve ilettim. Onları senelerce hem yedik hem yedirdik. Dağıttık sağa sola, yine bitiremedik. Enes bin Malik dahi rivayet eder ki hem, bir miktar yemek yaptı validem Ümmü Süleym. Götürüp arz eyledim Resul-i Kibriya'ya. Buyurdu ki, ya Enes, onu koy da oraya. Git filan filan ile kime rastlarsan eğer, söyle yemek yemeye bizim eve geleler. Tam 300 kişi geldi yemek ziyafetine. Hepsi bir tabak idi, kâfi geldi hepsine.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim İslam alimlerinden Süleyman bin Ceza rahmetullahi aleyh Eyyühel Veled kitabında buyuruyor ki, evinden çıkarken Ayetel Kürsi'yi oku. Zira her işinde muvaffak olur ve hayırlı işler başarırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse evinden çıkarken Ayetel Kürsi'yi okursa Allah-u Teala 70 meleğe emreder. O kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler. Evine gelince de okursan iki Ayetel Kürsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Önce sağ ayakkabını giy, sonra sol ayak ile evden, camiden çık buyuruyor Süleyman bin Ceza rahmetullahi aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler hocam.
0: Buyurun.
2: Osman hocama sorum şu.
1: Dinliyoruz efendim.
2: Biz Karadenizliyiz hocam. Fındık mahsulümüz var. Bundan 20-22 sene önce bir içini temizleme borcum kalmış. Bu sene karşıma çıktı. Acaba uşur parasıyla bu borcu ödeyebilir miyim?
1: Peki efendim.
2: Tamam hocam. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler.
3: Alo. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Buyurun.
3: Hayırlı günler hocam.
0: Hayırlı günler.
3: Kısa bir, sorum olacak hocama. Zaman dinliyorum Osman hocama. Şimdi deniliyor ki hani mesela sigara içme yaşı şuraya kadar düştü. İçki içme yaşı buraya kadar düştü. Mesela kumar şöyle oldu.
0: Uyuşturucu. Şey
3: böyle oldu. Uyuşturuculuk şuraya kadar geldi. Ben şimdi çok dikkat çekici bir şey söyleyeceğim. İki kocalı hürmüz yaşı nereye vardı diyeceğim, onu soracağım ben.
1: Anlamadım.
0: İki kocalı hürmüz. Nereye
3: kocalı
0: kadar?
3: Kocalı hürmüzler çoğaldı hocam. İki kocalı hürmüzler.
0: Bunlarla bunlarla nereye
3: kocası
0: varmış?
3: Sağ, bakın kocası sağ. Efendime söyleyeyim. Hatta kocasının da bilgisi dahilinde.
1: Anladım.
3: Ciddi konuşuyorum. Ben 71 yaşındayım.
1: Peki efendim.
3: Vallahi peki hocam, bu durum bu. Bu konuda peki. Lütfen yani.
0: Teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Az önce naklettiniz ya, evinden çıkarken, evine girerken gibi ifadeler var. Hı hı. Şimdi evinden çıkarken Ayetel Kürsi okumak çok faziletli, faydalı bir iş.
1: Evet.
0: Evinden çıkarken derken, yani bir ayağımız evin dışında, kapının dışına attık, öbürü hala içeride. Bu arada mı okuyacağız yani? Orada durup da. Yoksa çıktık, ayakkabımızı giydik. Ondan sonra
1: yolda giderken de,
0: ya da arabamıza bindik.
1: Evet, o zaman okuruz.
0: Girerken deyince de bu böyle.
1: Tabii. Yani
0: girdikten sonra da okunabilir.
1: Girdikten sonra okunuyor. Mesela evden çıkarken diyelim ki 5. kattasın. Daireden çıktın. Ayakkabını giyince önce solla çıktın. Sağ ayakkabını giydin. Asansör bekliyorsun mesela diyelim. Olsun. Yavuz besmele çektin. Başladın okumaya. Asansör senden inerken ana kaptan çıkıncaya kadar bitirebilirsin. Veyahut da o anda elinde bir şey vardır. Yanında birisine bir şey anlatıyorsundur. Araban var. Arabana binince okudun. Veyahut da yayan gidiyordun. On sana o işlerini bitirdin. Çöp atacaktın falan filan. Bunların hepsini bitirdin. Ondan sonra yavuz besmele çeken Ayetel Kürsi'yi okuyabiliyor musun? Okuyabiliyorsun. Yama zamanı geniş. Oradaki çıkarken de ifade evden çıkınca. On sana işte girerkenden Murat da kapıda bekleyip dediğiniz gibi bir ayak içeride bir ayak dışarıda bir okuyayım öyle gireyim değil. İçeri girince o zaman okuması gerekir. İhlas suresiyle alakalı da aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bir tavsiyeler var eshab-ı kiramdan. Evine girdiği zaman 3 ihlas okuyanın her gün fakirlikten kurtulur. Eshab-ı kiramdan bir tanesi buyuruyor ki, ben bunu devam ettim, hakikaten kurtuldum diyor. Çünkü Resulullah Efendimiz mutlak doğruyu söyler. Ama inanarak.
0: Tam da onunla ilgili bir şey daha söyleyecektim. Bir dinleyicimiz, bir tanıdığım öyle diyeyim. Bunu yapmış yani eve girmeden önce. Evin kapısını gördüğü anda okumaya başlıyormuş. Ondan sonra ama karşılığında gördüm diyor. Allah-u Teala diyor. Hakikaten diyor şey yap, hiç diyor darlığa düşmedim falan diyor. Ondan sonra bir şey bir yerden duymuş, hani evi girince okunur bu mu demişler ya da girerken kapıda okunur mu demişler. İçine bir kurt düşmüş. Onu soruyordu. Yani ben yanlış mı yapıyorum? Dedim karşılığını görmüşsün artık. Yani vesvese yapma.
1: İhlasla samimiyetle yaptığı için karşılığını görmüş. Ama kitaplarda biliyor ki eve girince buyuruluyor. Yani evin içine girince aynı şekilde okunur. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime geliyor. Ayet-i kerimenin sonunda estağfirullah illa vahyun yuha sadakallahu aleyhi. O ancak kalbine bildirilenlerle, vahyedilenlerle söyler. Onun dışında bir şey söylemez. Hadis-i şerifleri bu gözle bakmalı. Yani Peygamber Efendimiz Allah-u Teala bildirdi. Ben bunu böyle yaparsam bunun karşılığını görürüm. Mesela Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sağlık sıhhat açısıyla bildirmiş olduğu bazı şeyler var. Saadeti ebediyede hastalık bahsinde bunları da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh almış. Mesela benim en çok dikkatimi çeken şinüz diye geçiyor hadis-i şerifte, çörek otu bildiğimiz. Ölüm hariç her derde devadır buyuruyor. Şimdi Musa Bey, ölüm hariç her derde deva. İstisnası yok yani. Bunu aynı şekilde, yani şimdi bazıları o zaman aynı şekilde ben bir kilo yiyeyim. Yok ya, öyle değil o. Kararınca aynı şekilde her gün yağı da var. Azar azar her gün kullanırsan, bu niyetle kullanırsan, Resulullah Efendimiz böyle buyurmuş buyuruyorlar. Mesela o çemen pastırma üzerine koyuyor. O da var saadeti ebediyede. O da zikredilmiş. Yani metüsena ediliyor. Tabii herkesin yapısı, ondan sonra mizacı farklı. Bazı gıdalar mizacına ters olabilir. O da ayrıdır. Veya Yunus Emre Hazretleri'nin buyurduğu gibi, veren odur, verdiren de odur. Hastalığı veren o. Şifa veren de o. Şinüzde çerek otunda verir, domates de verir, toprak yararsın onda verir, ot yersin onda verir, ilaç kullanırsın onda verir. Veya aynı şekilde doktorların bile ittifak ettiği, efendim bu bitki, bu işte ilaç çok şey falan kullanırsın, hiç faydası olmaz. Niye şifa yaratmaz çünkü? Şeyde Seyyid Abdülhakim Arvasi İstanbul'a geldiği zaman bakmış o zamanki İstanbul ahalisine. İstanbul ahalisi rızkı maaştan, şifayı da doktordan beklemeye başlamışlar. Tehlikeli. Rızık Allah-u Teala veriyor. Efendim bir yerde çalışıyorsun, maaş alıyorsun. Az alırsın, çok alırsın. Ama rızık mukadderdir, bu değişmez. Çok maaş alırsın, hepsini yemezsin. Yemen de mümkün olmaz. Allah-u Teala bir hastalık verir. Şey yapamazsın. Şeyde tanırsın belki. Profesör doktor Mehmet Yücel abimiz vardı. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Yani ben rastladım öyle. Emel abiler de öyleydi. Yani tok gitsen, o da yemek yerken onun yanına varsan, toksun, canım bir şey istemiyor falan. Fakat otursan, o yemek yerken baksan,
0: gene acıkırsın.
1: Acıkırsın. Ya o kadar zevkli yemek yerdi. İyi yerdi yani, zevkli yerdi. İşte hastalandı, rahatsız oldu. Bu holding yemekhanesinde bir gün baktım, yemeği almış eline ama zayıfladıydı bayağı. Böyle karşı karşıya geldik. Elinde böyle yemek tepsisi. Dedi ki, doktorlar ye diyor da dedi, zorlayarak yiyorum. Allah Allah. Bak aynı insan. Aynı insan. Şeyde söyleyiverim. Bir pazar akşamları Fatih'te otururken bir grup vardı. Yaşça da en küçükleri beğendim falan. Kitap okuyorduk falan. Benim vaktim müsait değildi ama kıramadım onları. Bir sene aynı şekilde onlarla beraber gidiyordum falan. Şimdi öyle olunca da hanımlar yarışa giriyorlardı ikram konusunda. Tabaklar kocaman, içindekiler aynı şekilde şey yapılmış falan, dolu dolu.
0: Birçok hazırlık yapılmış.
1: Hiç unutmuyorum bir gün o rahmetli de gelirdi arada bir. Kendi tabağını bitirdi. Ondan sonra bir arkadaş dedi, yardım edin. Ederiz abi dedi, onun tabağını da bitirdi. Abi bana da yardım eder misin? Ederiz abi dedi, onu da bitirdi. Gayet rahat ama. Yani karnım şişti falan, öyle bir derdi de yok. Onun için dedim ben, onu görünce 90 bile aynı şekilde acıkırsın. Öyle biri. Ama sonra o iştah, o zevk alını verdi. Ya doktorlar dedi aynı şekilde ye diyor da dedi, zorluyorum kendimi. Çok param var, imkanım var, etiketim var, ünvanım var. Hiçbir şey. Yani Allah-u Teala dilemediği müddetçe hiçbir şey yapamazsın. Onun için Yunus Emre Hazretleri onu özetlemiş. Söyleyen de o, söyleten de o. Bitti. Yani her şey Yunus Emre Hazretleri yakin olduğu için iki kelimeyle ifade edivermiş. Artık her şeyi o kalıba koyabilirsin. İki kelimeyle her şeyi izah edebilirsin. Söyleyen de o, söyleten de o. Kalıbına oturtturabilirsin. Dolayısıyla sizin hani efendim işte okudum faydasını gördüm. İnanarak yaparsan faydasını görürsün. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh İslam Ahlak kitabını almışlar. Onun iki tane nakli var. Kendileri de aldılar bir ara.
0: Evet.
1: Birisi besmele ile birisi besmelesiz. Bismillahirrahmanirrahim. La yedur ma'asmi şeyün fil ardı ve la fissemâ ve semî'ul alîm. Bir de Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedur ma'asmi şeyün fil ardı ve la fissemâ ve semî'ul alîm. Mübarek buyuruyor ki bunu sabah 3 akşam 3 defa okuyan ve akşam da 3 defa okuyan, sabah akşam 3'er defa okuyan kimseye nazar büyü tesir etmez. Onun için kendisini ziyarete gelenlere karşı buyuruyorlar, bize büyü aynı şekilde tesir etmez. Çünkü buyuruyorlar, biz sabah 3 defa Bismillahirrahmanirrahim okuyoruz, akşam da okuyoruz. Ben bunu orada okuyunca dedim, bunu nasıl melek haline getiririm? Nasıl melek haline getiririm? Şimdi unutabilirsin. Önceleri yani bazı kimselerin de müracaat ettiği bizim gibi avamın, kağıda yazdım. Namaz kılarken seccadenin yanında duruyor o kağıt. Tamam mı? Seccadeyi serdiğim zaman kağıdı da onun yanına koyuyorum. Sabah namazında mesela. Bismillahirrahmanirrahim okunacak. Elimi kaldırdım, dua ediyorum ya. Dua ederken onu okuyorum. Veya duadan sonra kağıdı görüyorum, arkasını gene okuyorum. Okuyorum. Akşam namazı içinde. Öyle yapıyorum falan. Sabi bir müddet sonra artık o kağıda ihtiyaç yok.
0: Tabii.
1: Otomatik olarak yani sen düşünmesen bile diline Bismillahirrahmanirrahim diye bir şey dökülüveriyor. Ha okuyacaktım diyor. Başlıyorsun okumuyor. Melek haline getiriyor. Şimdi Emen abilerin aynı şekilde bir sözü vardı. Bir işte başarılı olabilmek için o işi rüyasında bile görmesi lazım. Rüyasında bile görmesi lazım. Ben onu seneler önce Emen abiden içtiğince dedim. Şey de dinin emir ve yasakları da öyle. Ya yani sen o derece aynı şekilde abdestin, guslün, farzlarını, sünnetlerini, müslüklerini böyle okuyorsun, tatbik etmek için aynı şekilde kağıda yazmışsın, abdest dualarını, ondan sonra şey yapmışsın falan. Öyle bir duruma geliyor ki, rüyanda bir de abdest alıyorsun, gusül alıyorsun, tamam. O yani kalbine yerleşiyor demektir. Ondan sonra sen istesen de istemesen de hatırına gelebilir. Şimdi dinleyicilerden bazıları ya bu adam ne anlatıyor, hikaye mi anlatıyor falan diyenler de olabilir. Bunun en çarpıcı misali maddi şeylerden misal vereyim. Ben 40 yaşından sonra bir araba sürmeyi öğrenmeye kalktım. Hemen vazgeçtim. Çünkü ben bilgiyle sürüyorum. Şimdi neye basacaktım? Frene. Frene yerine gaza basıyorsun.
0: düşüne sürüyorsunuz.
1: 2 saniye sonra duvara güm diye gidiyorsun. Tamam. Olmaz o. Yani onun belli bir yaşı var. Mesela tecvitte, ondan sonra o mahreç dediğimiz harflerin çıkış yerlerine, harflerin yerleşmesine belli bir yaş dönemi var. Orada aynı şekilde o talim yapılacak. Şoförlük de aynı şekilde çocukluktan itibaren hani devlette 18 yaşını rüşt kabiliyor, ondan sonra imtihan alıyor, ehliyet veriyor ya. Ama çocuk ona gelinceye kadar kıyıda, köşede falan buna alışacak. Mesela ben bakıyorum şimdi, ben bu adamı geçebilir miyim falan. Ben bakacağım da ben bakıncaya kadar gidip vururum adama, tamam mı? Ama meleke haline geliyor. O başını şöyle kaldırdı mıydı? Tamam diyor, basarım diyor. Arabanın hızına göre şey yapayım, meleke haline geliyor. Tek elle götürebiliyor. Ben ikisini sıkı sıkı tutuyor. Bir yoruluyum, olmaz o. Yani böyle şoförlük olmaz. Onun için herkes haddini bilmeli, sınırını bilmeli. Ben işte 70 yaşından sonra var ya uçağı bile kullanırsın, doğru. Temel'in dediği gibi götürmüş, karaya vurmuş denizi. Demiş ne oldu? Deniz bitti demiş, kabahat benim mi yani? Tamam mı? Şimdi havada da gökyüzü bitti der, dağa çarpar, Himalyalara indirir seni. Onun için de dini ilimler de öyle. Yani okuya okuya o zevki, o şeyi tadınca din bilgileri. Mesela ben babaannemlerden müşahhas olarak gördüm onu. Hayatlarına geçmiş. Öyle yapma oğlum. O yanlışmış. Doğrusu böyle yapmak lazımmış. Niye? Ha, onu bilmez. Yapılacağı biliyor. Mesela şeyde de o tecvid kaidelerini öğretiyorsun, kitap var falan. O tecvid kaidelerini unutursun sonra. Ama adam talim yaptıra yaptıra yaptıra yaptıra. Hani bir Osmanlıca kitaplarda geçiyor ya. Et tekrar ahsen melevkane 180, yarı Arapça yarı Türkçe karışıksın. 180 defa bile tekrar etmiş olsan meleke haline geliyor. Meleke haline geliyor. Ondan sonra çocuk başlıyor Kur'an-ı Kerim okumaya. Harfleri çıkarıyor. Tecvid kaidelerinde uyuyor. Durdurup desen ki bu ne olur? Belki bilmez. Unuttu. Bu ihvadır, idgamdır, idgam.
0: Adını bilmez yani.
1: Adını bilmez, unutur. Ama yapıyor.
0: Yapıyor.
1: Önemli olan meleki kazanmak.
0: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bir şeye gönül veren onu başarır. Bir şeye gönül veren, onu kendine dert edinenler hep başarılı olmuşlardır. Maksat sahibi olan deli gibidir sözü meşhurdur. Bunun için bir işin delisi olmadıkça o işin velisi olunmaz denmiştir. Başarmak, başarılı olmak güzeldir. Gül de güzeldir ama dikenleri var. Dikenine katlanmayan güle kavuşamaz. Çalışmak, çile çekmek, sıkıntılara, eziyetlere katlanmak da başarı yolunun dikenleridir. Başarmak, muvaffak olmak isteyen bu dikenlere katlanmak mecburiyetindedir. İyi, güzel, salih bir Müslüman olmak hepimizin arzusudur. Bunun da çilesi, sıkıntıları vardır. Bunlara katlanan neticeye kavuşur. Bu konuda İslam alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki Hazretleri, Mektubat kitabının 1. cildi 22. mektubunda buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinin nurlarıyla ışıklanmadıkça doğru yola kavuşulmaz. O yüce peygamberin izinde bulunmadıkça felaketlerden kurtulmaya uğraşmak boşunadır. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymadıkça Allahü Teala'yı sevmek saadetleri ele geçemez. İmran suresinin 31. ayetinde mealen, Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olunuz. Bana uyanları Allah sever buyuruldu. Allahü Teala Habibine böyle demesini emir buyurmaktadır. Saadete kavuşmak isteyen kimse bütün ibadetlerini, adetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Bu dünyada bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kimse onları da çok sever. Bunun gibi sevgiliyi sevenler her zaman sevilir. Sevgilinin düşmanları, sevenin de düşmanları olur. Bundan dolayı görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak o yüce peygamberi sevmekle ele geçebilir. Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü bu sevgidir. Allahü Teala sevgili peygamberini insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı. Eshab-ı kiramın hepsi ona aşık idiler. Hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Onu canlarından, mallarından, kısaca her sevilenden daha çok sevdiler. Onu aşırı sevdikleri için onu sevenleri de sevdiler. Bunun için birbirlerini de çok sevdiler. Onun üstünlüğünü anlayamayıp, onun güzelliğini göremeyip, onu sevmek saadetine kavuşamayanlara düşman oldular. Çünkü iyiliklerin başı dostları sevmek ve düşmanları sevmemektir. Allah'ı seviyorum diyenlerin eshab-ı kiram gibi olmaları lazımdır. Seven bir kimse sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyurmuştur. Kendisinde bu delilik bulunmayanlar sevmekten mahrumdurlar. Düşmanlık etmeyince dostluk olmaz. Seviyorum diyebilmek için sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Hasan-ı Basri Hazretleri ilim ve faziletlerinden istifade ettiği eshab-ı kiramla kendi içinde bulunduğu nesli kıyas ederek, siz onları görseydiniz deli zannederdiniz. Onlar sizin iyilerinizi görseler, bunlar iyilik ve hayırdan nasipsiz kimselerdir. Kötülerinizi görseler, bunlar da Müslüman mı derlerdi buyurdu. Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Şakiki Belhi Hazretleri de bir gün kendilerine nasihat kâr etmeyen bir grup insana şöyle buyurur. Eğer çocuksanız mektebe, deliyseniz tımarhaneye, ölüyseniz kabristana gidin ama Müslümansanız Müslüman olmanın şartlarını yerine getirin. Ebu Said-i Harraz Hazretleri bir gün sokağa çıktığında bir kalabalığı gördü. İnsanlar bir delinin başında toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar da peşinden koşuyorlardı. Deli onlara doğru dönünce kaçıyorlar, sonra deli peşlerine düşüyordu.
Ebu Said-i Harras Hazretleri "Dur ey deli!" diye seslendi. Bunu duyan deli dönüp baktı ve "Deli kime derler biliyor musun?" dedi. Ebu Said-i Harras Hazretleri "Hayır bilmiyorum" deyince deli dedi ki "Deli ona derler ki attığı her adımda Allahü Teala'yı anmaz ve gafil gezer. Müslüman akıllı olur. Akıllı kimse zararını ve karını bilen kimsedir. Ne aldığına ve bunun karşılığında neyi feda ettiğine dikkat eder. Maksat dünyalıksa bunun kıymeti, değeri de bu kadar olur. Eğer maksat ahiretse o zaman dünyada rahata, ahirette de ebedi saadete kavuşulur. Dili ve gönlü Cenab-ı Hakk'ın rızasında olana mübarek olsun. Böyle olabilmek kolay değildir diye bir şeyin tamamını da terk etmek uygun değildir. Zira bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsini de elden kaçırmamalıdır sözü meşhurdur.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun.
1: Efendim, ilk dinleyicimizin bir suali vardı. Şunu peşin peşin borç borçlu ödenmez. Dedi, usul borcumuz var dedi. Onu vermemişiz. Birisine dedi, borcumuz var dedi. Dedi, o usulü ona versek.
0: Borç ödenmiş olur.
1: Versek ödemiş olur muyuz? Şimdi genelde olmaz. Peki olur tarafı yok mu? Var. Evla mı? Hayır. İşte ihtiyaç zaruret halinde.
0: Zor durumda kalırsa.
1: Zor durumda. Mesela bunların diyelim ki borcu olan kimse işte tökezlemiş, fakirleşmiş, borca düşmüş. Yani bu kimseye zekat verilir. Şey de verilir. Söyleyiver. Usul da verilir. E şimdi götürdü. Usulunu buna verdi. Usulunu buna verdi. Usul borcundan kurtuldu mu? Kurtuldu. Ya da bir şey demedi. İşte daha önceki de aldığım dedi borca karşılık. Hani alacağıma karşılık verdiler dedi. Ama amel defterine öyle yazılmayacak. Onun için ayrı ayrı yapmalı. O zekat borcu ayrı. Adamdan elden para aldın veyahut da mal aldın, ödeyeceğin ayrı. Onu onunla ödeme. Ayrı ayrı yap. Gelelim efendim. Dinleyicimiz bir teşhiste bulundu. Ya dinleyicimiz diyor ki zina yaygın. Bunlardan dünyaya gelen sıfaların da ne olduğu belli değil. Bu kadın programlar var. Bir sefer öyle bir ne için şey yapıyordum da baktım falan. Kadın çocuğun babasını falan işte DNA testine bakıyorlar, o çıkmamış. O diyor, o zaman diyor falan. Onda da çıkmamış. Aa, o zaman öyleyse falan. Yani han kapısı gibi gelen erkek girmiş çıkmış. Hepsi de yapış kalmış falan. Yani kimden olduğu meçhul. Dolayısıyla bakıyorsun piç dolu. Beledi zina dolu.
0: Ama televizyondakiler münferit hadise olamaz mı yani?
1: Hı?
0: Televizyondaki çıkan şeyler münferit olamaz mı yani?
1: Şimdi orada televizyona çıkaran da kabahati var. Münferit bir hadiseyi oraya çıkardığı zaman onu izleyenler, ha herkes böyle ben de böyle olayım, teşvik yapıyor.
0: Tabii, orası doğru.
1: Evet. Teşvik yapıyor. Dolayısıyla o tip programlar bir zamanlar aynı şekilde... Bir partinin genel başkanı bayağı bir fırçaladıydı falan. Sonra aynı şekilde bir daha sesi çıkmadı o konularda da. Ama doğru söylüyordu. Ya dedi, bunlar dedi kepazelik dedi. Onu oraya çıkartıyorsun falan. Yani yaymış oluyorsun. Ha, dediğin gibi bu münferitken onu açığa çıkardığın zaman sanki bütün insanlar böyleymiş intibaını verdettiriyor.
0: Ha, normal durumu normalleştirmiş oluyorsun.
1: Şeyler de var. Mesela o dizilerin içerisine falan serpiştirilmişler. Bazen bunları hazırlayanlar tabii seneler sonra bazı şeyler çıkıyor falan. Hani bu bir tane bir dizi vardı. İşte FETÖ PERMA, Amerikan Vali, Amerikalılar da yapıyor onu. Evet. Şöyle filmlerinde falan bir bakıyorsun farklı bir şey çıktı. Adam filmle mesaj veriyor. Amerikalılar da öyle yapıyor aynı şekilde. Kendilerini güçlü göstermek için. Ramboları, samboları falan filan değil mi? Öyle gösteriyorlar. mesela aya gitme, maya gitme falan o şeydir yani. Hava atmadır. Gösteriştir. Ne yapacak aya gidince? Ayda su var.
0: Zaten bitince. Amerikalılar olmasa biz hayatta olamazdık.
1: Dedik.
0: Onların kahramanları.
1: Dünyayı kurtarıyorlar.
0: Dünyayı kurtarıyorlar. Gök taşlarına yumruk atıyorlar falan.
1: Dolayısıyla nereden çıktı? Ha, dinleyicimizin zina yaygın. Yani dedi bir kadın dedi iki kocalı hürmüz. Allah Teala korusun. Ha, bu neyi açığa çıkarıyor? Anne babalar. Kadın çocuğu doğurdu da saldım çayıra Mevlam kayra oldu. Bu çocuk aynı şekilde boş kalmaz. Sokak onu doldurur. Anne baba sevgisi yok. İtiyor, kakıyor zaten. Ondan sonra çocuk sokakta Onun eline aynı şekilde götürüyor, karnını doyuruyor, cebine para koyuyor falan. Bir müddet sonra aslanım diyor, al şu tabancayı götür diyor, şuraya tara. Tarıyor. Yani sen sahip çıkmayınca sahip çıkan birisi oluyor. Yani çocuklara din eğitimi verilmedikçe, Allah-u Teala'nın sevgisi, ahiret, bu yerleşmediği müddetçe. Efendim işte asker, ne yapacaksın, herkesin başına asker mi koyacaksın? O da mümkün değil. Polis mi koyacaksın? O da mümkün değil. Din unutulduğu zaman her türlü kepazelik ve rezalet olacak mı? Olacak. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerini anlatırlarken öyle zaman olacak ki, hatta orada öyle bir ifade geçiyor, buyuruyor ki yani insanlar sokakta, sokaklarda hayvanlar gibi çiftleşmedikçe kıyamet kopmaz buyuruyor. O duruma aynı şekilde gelecek. Peki o duruma gelebilmesi için bu kimselerde iman olmayacak. Hepsi kitapsız kafir haline dönecek veya da işte kafir olacak, hem mürted olacak. İstidatları, akılları da aynı şekilde önceki asırdaki yaşayan insanlarınki gibi olmayacak. Sadece görünüş itibariyle insan, ama yani ortaya koyduğu davranış hayvandan aşağı. Ortaya koyduğu davranış hayvandan aşağı olacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor belhü meydan. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Allah Teala dünyada kendisine iman eden bir tek kul olsa, o bir tek kulun hürmetine, hatırına, onun imanı sebebiyle kıyamet koparmaz. İmanlı hiç kimse kalmayacak. İmanlı hiç kimse. Ve mesela o büyük alametler anlatılırken de buyuruyor ki bir sabah kalktıklarında rafta duran Kur'an-ı Kerim başlığı bomboş, sayfa silinmiş olacak. Ve öyle bir zaman gelecek ki mesela bu camilere bakacaklar, bunlar ne için yapılmış sorusunuz, ne için yapılmış?
0: Onu bile unutacaklar,
1: bilmeyecekler. Evet, onu bile bilmeyecekler. O kadar
0: lüzumsuz diyecekler, lüzumsuz sonra yıkacaklar.
1: Yıkacaklar. Hayvandan aşağı duruma düştükleri için o idrakler de olmayacak. İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, bir gün Hindistan'dan bir kitap gelmiş. Panipur şehrinden gelmiş, Sinaullah Panipur Diye Hazretleri'nin bir kitabı. Buyurmuşlar ki bir şey merak ediyorduk. Emir abiler buyururlardı, bir kitap geldiği zaman mübarekler onu bir gecede bitirirler, okurlar.
0: Sabaha bırakmaz.
1: Sabaha bırakmazlar. Buyurmuşlar bir şey merak ediyorduk buyurmuşlar. Ya bu kadar kitap yazılmış İslam alimleri, ama insanlar durmadan fevç fevç, dalga dalga durmadan aynı şekilde dinsizleşiyor, imansızlaşıyor. Yani sebebi ne bunun? Ve o kitapta işte kıyamete doğru gittikçe insanların anlayışı, istidadı, ondan sonra ne bileyim iman bilgileri, din bilgileri iyice zayıflayacak.
0: Aklı
1: da zayıflayacak, anlayışı da kıtlaşacak. Dolayısıyla akılsız, iki ayaklı, işte konuşan hayvanlar aşağı bir varlık haline gelecek.
0: Yiyip içen.
1: Böyle bir varlık haline gelecek. Böyle, dolayısıyla o da işte o zaman anladık diyor. Yani mübarekler niye kitaplara dönüp bakmıyor? Hayvan dönüp bakar mı? Hayvandan aşağı olan hiç bakmaz, değil mi? Şimdi siz de şahitsiniz. Bazı mesela televizyon veya da aynı şekilde YouTube'da kendi bir kanal kurmuş olan bir muhabirine diyor ki git sokağa mikrofon tut, kostüm farzı kaç. Tutuyor gençlere, bana lazım değil diyor, tamam mı? Bana lazım değil. Kocaman adam attı. İslam'ın şartı kaç? İmanın şartı kaç? Onlar bilinmemiş.
0: Kelime-i şehadet getiriliyor. Getirilmiyor.
1: Kelime-i şehadet diyor. Bu insan ölecek. Peki imanı kurtarabilir mi? Yok ki, nasıl kurtarsın? İman yok ki kurtarsın. İman yok ki kurtarsın. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Zaten yani... Efendim işte onları şeytan kandırıyor. Ya şeytanın artık onlarla işi yok.
0: Onunla işi yok artık.
1: Onlarla bir işi yok. Onlar diyor bizim kölemiz. Biz ne emredersem onu yapıyorlar diyor. Şeytanın işi, hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki şeytan en çok mesela peygamberlerle uğraşıyor. Sonra peygamberlerin eshabıyla. Sonra Peygamber Efendimiz'in o varisi olan alim ve o varisin talebeleriyle uğraşır. Ve şeytanlar da avam var, havası var buyuruyorlar. Öyle avamı gelip uğraşmaz. Yani kitabı okuyan, kendisini kuvvetli şey yapan avamı şey yapmaz, havası şey yapar. Sen Abdülkadir Geylani Hazretleri evladı Resul. Evliyalık yolunun kıyamete kadar ana tarafasıdır bu zat. Bir Ramazan-ı Şerif'te bir ses, ya Abdülkadir senden orucu kaldırdım, bir ses duyuyor. Bir emel un diyor, yolumdan çekil. Hemen şekil alıyor, dönüyor. Nereden alıyor? Allah-u Teala'nın cihetten gelmez ki sesi diyor. Sen yaratılmış mahluksun, netice itibariyle sesin bir taraftan geldi. Sesin bir taraftan geldi. Dolayısıyla din bilgileri unutulacak. Unutuldukça insanlar da azacak. Allah rahmet eylesin, Enver Habire Cağaloğlu'nda buyurdular ki güneş battı. Yani Peygamber Efendimiz'i kastediyordu aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla kararma devam edecek. Ama kıyamete kadar bir avuç da olsa doğru itikatta olan bir topluluk, Müslüman cemaati olacak. Ehl-i sünnet olacak. Onun için Cenab-ı Hak bize ihsan etmiş bu zamanda. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı bu kitaplara sahip çıkmamız gerekir. Bunları evlatlarımıza okutmamız gerekir. Sevdirmemiz gerekir. Efendim kuru bilgi insanda kalmaz. Unutulur gider. Hani büyükler hep anlatıyorlar ya. Önemli olan gönüle dokunmak. Hatta şey anlatılıyor, onu film bile, dizide bile söylettiriyorlar da, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ile Ebu Vefa Hazretleri, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, biz İstanbul'u fethettik diyor. Hani diyor Türk kökenli Müslümanları diyor İstanbul'a şey yapıyoruz, fakat diyor pek diyor şey yapmıyorlar. Ama diyor siz nasıl ikna ettiniz? Biz kendilerine maddi imkanlar şey yaptık, vaat ettik, mümkün, tamam dediler, pek beğenmediler. Ama siz nasıl ikna ettiniz? Efendim diyor bizim yolumuz gönüllere dokunmak. Bu yolun esası bu. Gönüle dokunmak. Muhabbet buyuruyor, sevgidir. Eğer onu yakalayabilirsen seven sevdiğinin sevdiğine itaat eder buyuruyor. İslam ahlakında yazıyor. Emel abi de sık sık tekrar ederdi bunu. Seven sevdiğine itaat eder. Bu insanın özünde olan bir özelliktir. Cibilliğidir deniyor. Cibilliği yaratılışında var demektir. Komünisti sevse komünist olur. Masonu sevse mason olur. Kitapsız kafir ise de kitapsız kafir olur. Katili sevse katil olur. Yani onun yolunda gider. Yani Müslümanı severse, Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala'yı severse, onun yolunda kısmı, o zaman da

0: 1906'dan bu yana.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bugüne baktığımız zaman gündemin bir hayli yoğun olduğunu görüyoruz. Bugün neleri konuşacağız? Hangi konular ön planda? Gelin onları sırasıyla sizlerle paylaşmış olalım. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında biraz önce konuştu. TGRT Haber'de de canlı olarak ekranlara verdik. Önemli satır başları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini ifade etti. Yine aynı zamanda seçimlerin 2028 yılında yapılması gerektiğini de söyledi. Bu sözler önemliydi. Aynı zamanda yürütmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasamadaysa Milliyetçi Hareket Partisi'nin olması gerektiğine bir vurgu yaptı. Yine terörsüz Türkiye meselesinden bahsetti. Aynı zamanda özellikle bu fon soruşturmalarıyla ilgili her iddia şeffaf bir şekilde araştırılmalı, araştırılacak dedi. İsrail'e de sözleri arasında yer verdi. Dünya için bir tehdit dedi. Birazdan Ankara Haber Müdürümüz Ahmet Sözcan'la birlikte hangi konuları konuştu, bu satır başlarının detaylarını da kendisiyle konuşmuş olacağız. Evet, CHP'li başkanlara yolsuzluk tutuklamaları var. Eyüp Sultan'da var. Sabah saatlerinde de CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonun detaylarına da ilerleyen dakikalarda TGRT Haber'de bakacağız. Evet, Mekke Savunma İttifakı'ndan kritik kararlar çıktı. Dün bu konuyu konuştuk. Enine boyuna anlatmaya çalıştık. Özellikle kolektif savunma için harekete geçiliyor. Bu çok önemli bir bilgi. Özellikle o kritik karar ne diye soracak olursanız da Suudi Arabistan'a askeri gücün konuşlandırılmasıyla ilgili yetki verilmiş oldu. Dolayısıyla NATO benzeri bir yapılanma hep konuşuluyordu. Mekke İttifakı'nın genişlemesi de yine masaya yatırıldı. Tüm bu konuları da uzman konuklarımızla birlikte ilerleyen dakikalarda değerlendirmiş olacağız. Bugün önemli bir sunum var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan mecliste bir sunum yapacak. Nerede? Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapacak. Elbette enflasyon konuşulacak, para politikaları konuşacak. Bununla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapılacağı ifade ediliyor Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Bunun detaylarına da bakmış olacağız. Evet, motorine 4 lira 95 kuruş bir indirim var. Akşam saatlerinde yansıyan önemli bir gelişmeydi. Bunun detaylarına da yine bültenlerimiz içerisinde bakacağız. Dop dolu içeriğimizle başlayalım efendim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

0: Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesinin Türkiye'nin yükseliş ivmesini sürmesi açısından önemli olduğunu belirten Bahçeli, bunun için gerekli hukuki ve toplumsal zeminin bulunduğunu ifade etti. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve fon krizi de vardı.
1: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında, kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması, istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Terör ve silah yerine adaletin, siyasetin, demokrasinin, milli birlik ve bütünleşmenin hakim olacağı, kardeşlik ve dayanışmanın kök salacağı, İstikbalimizin yol haritasını birlikte çizeceğimiz bir zemindeyiz. Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu sözlerini derinlemesine konuşacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediğimiz gibi bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğine yönelik açıklarda bulunmuştu. Gelişmeleri ve detayları TGRT Haber Haber Müdürümüz Sayın Ahmet Sözcan'la konuşacağız. Ahmet, hoş geldin yayınımıza.
2: Teşekkürler Mehmet. Ben de Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha aday olmalı. Seçimler 2028 yılında olmalı. Yürütmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasamada MHP'nin olması gerekir dedi. Bu özellikle konuyla başlayalım, sonrasında devam edeceğiz.
2: Şimdi biliyorsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. dönem yani yeniden aday olabilmesi için 2 yöntem var. Birincisi anayasanın değişmesi, ikincisi de meclisin erken seçim kararı alması ya da yenilenmiş seçim kararı alması. Buradaki ayrım ne? Buradaki ayrım şu: şimdi anayasa değiştirmeye kalksanız biraz daha uzun bir zaman alabilir. Aynı zamanda yeni anayasa konusunda mecliste mutabakatın sağlanması biraz daha zor olabilir. Ancak seçimlerin yenilenmesi seçeneğine baktığınızda daha kolay bir atmosfer görünüyor. Yani Cumhur İttifakı'nın sayısı zaten 360'a yakın bir sayıda. Aynı zamanda başka partilerden milletvekilleri de seçimlerin yenilenmesine destek verebilir. DEM Parti yine terörsüz Türkiye süreci yürütülüyor biliyorsun. Evet. O yönde de büyük bir mutabakat var. Sürecin devam etmesi açısından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin önünü açabilir. Dolayısıyla seçimlerin yenilenmesi kararı alınması daha kolay bir yöntem olarak önümüzde duruyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de bir perspektif çizdi. Yani bugün dedi ki, bu arada 1 Ekim'de meclis açıldı. İlk grup toplantısı meclis açıldıktan sonra Bahçeli'nin ilk gündem maddesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin formülleri üzerine oldu. Bu yönde bir konuşma yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli bir perspektif çiziyor. Yani dünyada, bölgemizde kaotik gelişmeler olduğunu söylüyor. Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir mesafe kat ettiğini, bunun nihayetlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Bütün bunların yapılabilmesi için de, yani dünyada dalgalı bir atmosfer var. İşte İsrail'in saldırgan tutumu devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı diğer yanda. Amerika ile İran arasındaki gerilim. Başka bölgelerde başka krizler patlak verebilir. Bütün bu ortam, kaotik ortam devam ederken Türkiye'nin istikrara ve güvene ihtiyacı olduğunu altını çiziyor. Ve bu istikrar ve güvenin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı sayesinde sağlanabileceğini ifade ediyor. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi gerektiğini ifade ediyor. Onun için de 2028 yılında seçimlerin erken alınması, normal zamanlaması 2028 Mayıs ayında biliyorsun seçimlerin. Ancak erkene alınırsa, işte bir ay önceye, iki ay önceye alınırsa seçimler yenilenmiş oluyor. Erken alınmış oluyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu şekilde üçüncü kez aday olabilmesinin yolu açılmış oluyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklaması vardı biliyorsun. 2028 Nisan ayında, 16 Nisan'da olabilir demişti. Yani bir iki ay öncesine alınıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesinin önünün açılması planlanıyor. Bahçeli'nin çağrısı da bu yönde. Aynı zamanda diğer partilere de mesaj veriyor. Yani Türkiye'nin içinden geçtiği durum, aynı zamanda terörsüz Türkiye süreci, atılacak diğer adımlar var. Bütün bunların böyle suhuletle, kararlı bir biçimde devam ettirilebilmesi için istikrarlı bir yönetim olması gerektiğini söylüyor. Bunun için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yeniden sağlanabilmesinin önemli olduğunu altını çiziyor.
0: Şu an Adalet Bakanı Akın Gür'le konuşuyor Ettör masasında. Hemen oraya gidelim ve sonrasında devam edeceğiz tabii.
3: Kısa ve net sorular sormaya çalışacağız. Kısa, uzun evet. Cevaplar alabiliriz.
4: Evet.
3: Bu tamamen sizin inisiyatifinizde. Öncelikle fon soruşturmasıyla başlamak istiyorum. Kamuoyunu yakından ilgilendiren bir konu. Fon soruşturması nasıl başladı? Şu anda hangi aşamadayız? Buyurun.
4: Ekranları başından bizleri izleyen seyircilerimize saygılar, hürmetler sunuyorum. Şimdi fon soruşturması şöyle, önce teknik kısmını anlatalım. Tabii burada başsavcılarımız gelen ihbarlar, şikayetler ya da resen tespitleri uyarınca burada sermaye piyasası kurulu var. Ona suç duyurusuna bulunuyor. Yani bir resen soruşturma başlatma imkanı yok. Manipülasyon, spekülasyon ya da işte böyle hisselerde dalgalı hareketlerle ilgili başsavcılık tespiti yaptığı zaman sermaye piyasası kuruluna bulunuyor. Sermaye piyasası kurulu da bu hisselerle ilgili soruşturma izni veriyor. Yani burada bir soruşturma izni şartı var. Bu tabii serbest piyasanın, rekabet ortamının korunması için getirilen bir şey. 2025 yılında ben hatırladığım kadarıyla biz Şubat ayında özellikle bir kısım fonlarda ve hisselerde hareketlilik olduğunu fark etmiştik. Buna yazı yazdık. Tabii o zaman bu
3: 2025 yılında siz başsavcıyken.
4: Evet, evet, İstanbul başsavcısıyken. Daha sonra yani 2026 yılında özellikle Ağustos ayında özellikle yani vatandaşlarımızdan çok yoğun şikayetler geliyordu. İşte siz de biliyorsunuz burada meşru kazanç ile haksız kazancı ayırmak lazım. Yani meşru kazanç vatandaşlarımızın birikimlerini borsada, hisselerde değerlendirmesi meşru kazanç. Bir de meşru olmayan kazanç var. Yani kısa sürede haksız bir şekilde balon hisse diye tabir edilen hisselerden anormal bir şekilde işte kısa sürede gir çık yapılarak kazanılan bir kazanç var. Burada tabii bizim dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ya soruşturma izni için yazı yazdı. Hatta şahsen de görüştük. Tabii sağ olsun Sayın Bakanımız da bu süreci takip ediyordu. Fonlarla ilgili açıklamaları vardı. Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Başsavcılık sadece soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor. Şu an devam eden bir soruşturma süreci var. Ama tabii ben şunu ifade etmek istiyorum. Yani özellikle Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmından meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Burada sürecin ilk başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan süreci takip ediyor. Anlık olarak bilgilendirme yapıyor. Maliye Bakanımızla sürekli olarak bu konuda görüşmeler yaptık, toplantılar yaptık. Biliyorsunuz en son Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu. Maliye Bakanımız da bu kurulda, biz de bu kuruldayız. Biz burada günlük rutin işlemler, bunlar tamamen serbest piyasa ekonomik kapsamında kurulların takdirinde. Biz bize gelen ihbarlar, şikayetler ya da verilen soruşturma izinleri kapsamında başsavcılarımız bunlara bakıyor. Şu an devam eden süreçler var.
3: Sayın Bakanım, soruşturmanın derinliğini de burada anlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ucu nereye giderse gitsin bu işin takipçisi olacağız dedi. Şimdi anladığımız kadarıyla bir fon sahipleri, kurucuları var. İki fondan fon kurucularıyla ilişki kurarak zenginleşenler var. Bu ikinci grup. Üçüncü grup, fonda parası kalanlar var. Bu üçüncü grup. Dördüncü grup da bütün bu düzen içerisinde izin verenler, takip etmek zorunda olduğu halde takip etmeyenler, göz yumanlar, çeşitli kamu kurumlarının da olduğu bir dört gruplu bir esasında önümüzde bir sorun var. Bunlarla alakalı derinleşme ne kadar olacak?
4: Şimdi tabii biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz rakamları. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Çünkü biliyorsunuz mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor. Soruşturma aşamasında da gördük Serdar Bey bunu. Soruşturmadan iki gün sonra, yani isim vermeyeyim, bir şahıs, fonlardan tutuklu olan bir şahsın eşi yurt dışına 40 milyon civarında bir havale transferi için talimat vermişti. Ama tabii bizim başsavcılığımızın, İstanbul Başsavcılığı'nın yazısı uyarınca bu talimat transferi önlendi. Burada Devlet Denetleme Kurumu da devreye girdi. Biliyorsunuz özellikle burada bir kurumların ihmali var mı? İşte kurumlarımız çok saygın kurumlar. Bunların ihmali olup olmadığı konusunda Devlet Denetleme Kurumu'na Cumhurbaşkanımız görev verdi. Onlar inceleyecek. Daha sonradan bir ihmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Burada özellikle fon soruşturmasıyla ilgili biz şunu gördük. Gerçekten iyi niyetle bir kısım vatandaşlarımızın dişinden tırnağından para biriktirerek yatırdığı bir meşru yatırım var. Bunlar elbette normal. Ama bir de şunu gördük. Özellikle kapalı fonlar ya da açık fonlarda kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle kötü niyette kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Biz SPK ve İstanbul Borsası, aynı zamanda merkezi kayıt kuruluşu var biliyorsunuz. Oradan gelen bütün listeler uyarınca başsavcılığımız, İstanbul Başsavcılığı bütün bu şahısların işte manipülatif hareket yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazan sağlayan kişilere karşı, bunlar tabii şirketler de var, normal kişiler de var, bunlarla ilgili tedbir kararları koydu. Mal varlıklarını dondurdu. Bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari, yurt dışı çıkış yasakları var. Devam eden bir süreç var. Bu tamamen bağımsız yargının gözetiminde. Ama burada şunu ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani Türk piyasası, Türkiye fonları, İstanbul borsası bizim göz bebeğimiz. Biz özellikle bunun altını çizmek istiyoruz. Burada yürüyen bir süreç var. Biz titizlikle yürütüyoruz. Yatırımcılarımızın, iyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım. Burada da özellikle Cumhurbaşkanımız en baştan beri sürece el koyduğu için burada Cevdet Yılmaz biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısıyla başkanlığında bir fon istikrar kurulu oluşturuldu. Özellikle bunlar kararlar alıyorlar. SPK bağımsız kurul bir kısım kararlar da aldı. Biz başsavcılık olarak süreci takip ediyoruz ama biz başsavcılık sadece verilen izin kapsamında, yani SPK tarafından gönderilen listeler ve Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Sistemi tarafından gönderilen listeler kapsamında işlem yapabiliyor. Yani sonuçta başsavcılıkta teknik olarak veri yok. Bu rutin işlemler, günlük işlemler, borsanın işlemleri, devam eden süreçler tamamen bağımsız kurullar tarafından devam eden süreçler.
3: Sayın Bakanım, para iadeleri ile alakalı yine bir mekanizma kuruldu. Gönüllü para iadelerinin de başladığını biliyoruz. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Parayı iade edildiğinde süreç tamamlanıyor mu? Başka bir takibi olacak mı bu durumun?
4: Evet, burada kurulan kurul, Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda kurulan kurul kararlar alındı. Biz de katıldık toplantıya. Tabii SPK özellikle bir kısım kararlar aldı. Kendi aldığı kararlara göre burada iyi niyetli yatırımcının 1 milyon TL olan kadar paralarının iadesi konusunda karar verildi. Şimdi burada bir sistem kuruldu Serdar Bey. Bunu anlatmak istiyorum ben. Özellikle bizim elimizde şu tespitler var. Az önce söylediğim gibi SPK'dan ve Borsa İstanbul'dan gönderilen kayıtlara göre başsavcı arkadaşlarımız ve savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var. Listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı. Mal varlığına el koyduk. Buralarda özellikle kurulan kurulun kararları ve SPK'nın kararları uyarınca şahsi mallarına da el koyduk. Biliyorsunuz bu işte portföy yöneticilerinin, fon yöneticilerinin bütün mal varlığına el koyduk. Bunlar belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Bunlar bütün mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak. İadesini yaptıktan sonra da savcılığa gerekli yazıyı yazacak. SPK kanunu, yani sermaye piyasası kanunu muhalefet 107. maddesi var. Bu manipülasyon suçu burada düzenleniyor. Sizin söylediğiniz şekilde yani zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak ki şu an tutuklananlar var. Fahiş kazanıp da aynı şekilde yurt dışına çıkış yasağı ya da mal varlığı tedbir uygulananlar var. Devam eden bir süreç var burada.
3: Biz soruşturmaların devam edeceğini
4: elbette,
3: burada
4: elbette yani zararın görüyoruz. Ödenmesi.
3: Çünkü sofistike bir süreç bu. Teknik bir süreç. Kimin ne kadar kar ve menfaat elde ettiğinin tespiti bir zaman alıyor anladığım kadarıyla.
4: Bizde listeler var. Yani özellikle SPK'nın ve MKK yani İstanbul Borsası'nın alt birimi MKK'nın gönderdiği listeler var. Biz bu listeleri yaptık. Özellikle kısa sürede fahiş kazanan kişiler, tüzel kişiler, şirketler vesaire bunlarla ilgili elimizde bilgiler var. Zaten adımları da attık. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında çok açık ve net. Kesinlikle milletimizin cebine el uzatan, haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Yani buradan da biliyorsunuz daha sonradan da SPK'nın ve işte kurulan kurulun, yüksek kurulun almış olduğu kararlar çerçevesinde de bir kısım iyi niyetli yatırımcının zararları karşılanacak. Ama hukuk çerçevesinde mutlaka kaçırılan mallar biliyorsunuz basına da yansıyan olaylar oldu. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk. Tedbir koyduk, tapuya tedbir koyduk. Halen de şu an araştırdığımız konular var. Biliyorsunuz iki gün önce ya da dün basına yansıdı. Virman yoluyla lot transferleri var. Bunlarla ilgili de çalışma yaptık. Ben şunu vatandaşlarımıza kesinlikle söylüyorum. Hukuk çerçevesinde kesinlikle fahiş kazanan, yani kısa sürede fahiş kazanan, işte tüyü alıp içeri giren bu şekilde kişilerden sonuna kadar vatandaşlarımızın hakkını koruyacak şekilde paralarını tahsil etmek için elimizden geldiğince üzerine ne düşüyorsa yapacağız. Hatta ben şu tabiri kullanayım. Anadolu'da bizim bir söz var. Devletin bağından üzüm korusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi. Biz de hukuk çerçevesinde biz bunların sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.
3: Fon konusuyla alakalı son bir soru soracağım. Devletin kurumları burada bir koordinasyon mekanizması inşa etti diyebilir misiniz?
4: Elbette. En başından beri, sürecin en başından beri sürekli olarak Maliye Bakanımızla işte Sayın Cumhurbaşkanımız zaten süreci en başından beri takip ediyor. Sürekli istişare halindeyiz. Şu an fon istikrar kurulu kuruldu. Biz de katılıyoruz. Toplantılar alınıyor. Yani devletin tüm kurumları istişare halinde. Ben buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Müsterih olsunlar. Yani burada devam eden soruşturmalar sebebiyle bizim piyasamız, İstanbul borsamız, yatırımcılarımız kesinlikle etkilenmez bu süreçten dolayı. Bunlar devam eden süreçler ama bir yandan da Maliye Bakanlığımızın almış olduğu önlemler var. SPK'nın sermaye piyasası kurumları, bağımsız kurumlarımızın almış olduğu önlemler. Devletin tüm kurumları en başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütüyor. Ben vatandaşlarımıza kesinlikle Türk ekonomisine, Türk sermayesine, piyasalarına ben güvenmesini istiyorum bu konuda. süreç devam ediyor. Biz adli olarak sadece adli sürece bakıyoruz. Ama günlük borsanın rutin işlemleri vesaire, onlar biliyorsunuz bağımsız kurullar tarafından devam eden bir süreç.
3: Teşekkür ediyorum. Evet, bir diğer konu, o da yine Türkiye'nin gündeminde, futbol maçları, hepimizin yakından takip ettiği müsabakalar. Spor editörümüz Kaan Elbir Bey, buyurun.
5: Sayın Bakanım, hakemler dosyasındaki soruşturmanın temel suçlaması nedir ve şu ana kadar maç sonuçlarının manipüle edildiğine dair somut bir delil ortaya çıktı mı efendim?
4: Hakemler dosyası olarak adlandırılan dosya, resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiası üzerine bir soruşma başlatılmıştı. Özellikle biliyorsunuz bazı hakemlerin ayrıcalık gösterilerek belirli maçlara verildiği, bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı, bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı konusunda bir soruşma başlatılmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey tutuklandı. Devam eden bir süreç var. Elbette burada biliyorsunuz hakemlerin bir sınavları oluyor, resmi sınavları. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, özellikle bazı hakemlerin bilerek kendisinin işte kötü not verilerek ya da disiplin süreçleri başlatılarak görev almasının engellendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşma yaptı. Bildiğim kadarıyla dün iki hakem daha tutuklandı. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Bütün insanlarımız ekranları başından takip ediyor. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir kısım MASAK raporları sizler de paylaştınız. HTS kayıtları var. Özellikle WhatsApp yazışmaları var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile başka kişiler arasındaki yazışmalarda işte hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, işte aynı şekilde sınavlarında ayrıcalık tanındığı, sınav sorularının verildiği iddiasıyla devam eden bir süreç var. İnşallah biz futbolun temiz olmasını istiyoruz.
3: Özellikle takip edilen bir derbi müsabakası var mı mesela? Onu kamuoyunu merak ediyor. Evet. Bazı her derbiden sonra bir hakem tartışması çıkıyor. Şimdi, hukukçular bu şekilde bakıyorlar mı olaya?
4: Şimdi yani Serdar Bey, biz hukukta şöyledir. Savcılarımız somut verilere göre, delillere göre hareket eder. Elbette yani bu konuda şikayetler yapılmıştır, ihbarlar geliyordur ama somutlaştırmak gerekir. Yani şu derbi maçında şu hakemin kural hatasını kasıtlı olarak ya da bir menfaat karşılığında yaptığına dair bir somut veri olması lazım. Bu konuda elbette şikayetler yapılmıştır. Ama burada hukuk delillere göre hareket eder. Yani burada sizin söylediğiniz bakımdan ben arkadaşlarla görüştüğümde bana bir şey yok dediler. Yani somut veri olması lazım. Burada somut veri çok önemli. MASAK önemli, HTS kayıtları önemli. Dediğiniz gibi işte bu hakemlerin sınav sorularının önceden verilmesi, bazı hakemlerin özellikle mobbing yapılarak lansman dışı bırakılması, aynı derbi maçlara belirli bir hakem grubun yönlendirilmesi, bunlar önemli. Ama somut veri varsa, sizin söylediğiniz gibi özellikle hakemlerin kural hatası mı bilerek yaptığı ya da kötü niyetle yaptığı ya da bir menfaat karşılığında yapıp yapmadığı, bunların hepsi araştırılıyor. Ama şu an öyle bir şey yok sizin söylediğiniz gibi.
3: Peki Türkiye Futbol Federasyonu ile savcılar arasında bu noktada bir veri bilgi paylaşımı oluyor mu? Koordinasyon var mı?
4: Elbette. Şimdi Futbol Federasyonu biliyorsunuz disiplin yönünden bakıyor. Oranın kendi birimleri var ama tabii savcıların farklı bakıyor. Yani Futbol Federasyonu o süreçte de özellikle bahis sürecinde de işte futbolcular, menajerler ya da bahis sürecinde de bize verileri vermişlerdi. Ama onların yürüttüğü süreç ile bizim yürüttüğümüz süreç farklı. Yani Futbol Federasyonu disiplinci verebiliyor. Disiplin olarak işte bir kulüp başkanına ya da bahse karışan birisine hak yoksunluğu cezası verebiliyor. Yani orada verilen hak yoksunluğu savcılık anlamında adli suç olmayabiliyor bazen. Bizim baktığımız kriterler farklı. Biz tabii daha farklı, mesela bir yasa dışı bahis olabilmesi için bir futbolcunun kendi maçında olması gerekiyor, oynaması gerekiyor. Ama diğer mesela başka maçta oynadığı zaman futbolcu o maçta oynamamışsa o suç sayılmıyor. Ama Futbol Federasyonu'na göre bu bir disiplin cezası. Bunların ikisinin kriterleri farklı. Onlar da istişare halindeyiz. Bize gerekli bilgi belirleri veriyorlar. Yani şu an bir koordinasyon süreci var.
6: Sayın Bakanım, bu bahis şike soruşturmasıyla hakemlik sistemine müdahale arasında adli makamların tespit ettiği bir bağ var mı peki? Şu anda ikisi ayrı yürüyor.
4: Elbette. Süreç. Şimdi hakemlerde şöyle şike iddiası var. Yani şike teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor. Ayrı suçlar. Sizin söylediğiniz gibi. Ama burada tabii sonuçta bir teşvik primi verilebiliyor. Futbolculara da verilebiliyor ya da hakeme de verilebiliyor bu. Yani benzer yönleri de var. Aynı şekilde yani bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor. Bu da olabilir. Bunların hepsi tamamen teknik somut verilere göre yapılabiliyor. Burada MASAK raporları çok önemli. HTS kayıtları önemli. Dediğim gibi bir devam eden bir süreç var İstanbul Başsavcılığımız nezdinde.
6: Evet, yani derbi maçlarını izlerken daha güvenli maçlar izleyebilecek miyiz? Evet.
4: Şimdi bizim amacımız sportif da açıdan. O elbette. Bakın futbolda gerçekten çok büyük bir camia. Yani burada emek veren insanlar var, alın terini dökenler var, sahada takip edenler var, ekranları başında izleyenler var. Biz futbolun temiz olması adına çalışıyoruz. Yani başsavcılarımızın tamamen yaptığı amaç bu. Çünkü burada kesinlikle bir teşvik, şike, yani bir kötü niyet, hakemlerin kasıtlı olarak bir şeye göz yumması, bunların olmaması lazım. Bizim asıl amacımız, yani başsavcılarımızın asıl amacı futbolun temiz kalması. Çünkü çok büyük bir camia, seyircisi var, emek veren, statta görev yapanları var, yani ekranın başında izleyenleri var. Hakemlerin de adalet kuralları çerçevesinde, hakkaniyet kuralları çerçevesinde maçları yönetmesi lazım. Bizim amacımız tamamen futbolun temiz kalması. Çünkü bizim takımlarımız biliyorsunuz yurt dışında müsabakalarda oynuyor, milli takımımız var. Biz bu süreçleri takip ediyoruz. Tamamen futbolun temiz kalması için yapılan çalışmalar.
6: Teşekkür ediyorum. Yusuf Bey.
7: Sayın buyurun. Bakanım, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak örgüt silah bıraktıktan sonra çerçeve yasa uygulanmaya başlayacak. Bu noktada bakanlığınız bünyesinde süreçle ilgili bundan sonra hangi adımlar atılacak?
4: Terörsüz Türkiye süreci Yusuf Bey bizim için çok önemli. Yani biz bunu Türkiye yüzyılı projesi olarak görüyoruz. Gerçekten 40 yılı aşkın bir süreden beri gençlerimiz, evlatlarımız, devletin güvenliği her anlamda maalesef zarar uğratıldı. Bizim artık geleceğimiz, yani bu süreçten dönüş yok. Ok yaydan çıktı. Meclisimiz de sağ olsun özellikle destek veren sayın milletvekillerimize ben teşekkür ediyorum. Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey çok gerçekten önderlik yaptı. Bu konuda 467 gibi yüksek bir rakamla kabul edildi. Yasanın kabul edilmesi farklı, bu kanunun yürürlüğe girmesi farklı. Kanunun yürürlüğe girebilmesi için elbette birinci madde var. Örgütün tüm unsurlarıyla birlikte, silahlarıyla birlikte tasfiye edilmesi süreci var. Bu terörsüz Türkiye sürecinde biliyorsunuz bir kurul kuruldu. Terörsüz Türkiye ile ilgili. Bu kurulda Cevdet İlmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Başkanlığı'nda. Bizler de Adalet Bakanlığı olarak bu kurulda buluyoruz. Toplantılar yapıldı. İki defa toplandık. Alt kurullar kuruldu. Devam eden bir süreç var. Özellikle örgütün tasfiyesinin tüm unsurlarıyla birlikte tespit ve tasdiki mekanizması var. Bu tabii Milli Güvenlik Kurulu tarafından. Bununla ilgili hem Milli Savunma Bakanlığımız, hem İstihbarat Başkanlığımız, hem Milli Güvenlik Kurulumuz çalışıyor. Süreç devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar iyi gidiyor. Özellikle biz yargı olarak da bu süreci provoke etmek isteyen maalesef bazı oluşumlar olabiliyor. Bunlara göz yumdurmayacağız, göz açtırmayacağız. Statlarda kontrollerimizi yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımızla da istişare halindeyiz. Yani biz bu sürecin son ermesi bizim için çok önemli. Yani terörsüz Türkiye demek insanlarımızın artık enerjilerini, güçlerini yatırıma, yani teşviğe yapması demek. Oradaki artık gençlerimizin yeni bir iş potansiyeline kavuşması demek. İnşallah sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz. Bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle cesur çıkışlarıyla birlikte bu süreç başladı. İnşallah tamamına erer. Biz de bu sürecin özellikle Adalet Bakanlığı olarak takipçisiyiz.
6: Teşekkürler. Yahya Bey buyurun.
8: Efendim şimdi bakanlığınızın son dönemde bence öne çıkan uygulamalarından bir tanesi bu faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı. İşte Gülistan Doku konusu, bunlar uzun süredir tartışılan konulardı ve bir şekilde aslında aydınlanma yönünde ciddi mesafeler kat edildi, operasyonlar yapıldı. Şimdi belki diğer böyle spesifik konulara sonra girilebilir ama ben önce bu daire başkanlığını bir anlatmanızı istiyorum. Ya bunun ön arkası nedir? Hangi usullerle çalışıyor? Nasıl bir görev icra ediyor? Bunu merak ediyorum.
4: Şimdi ben tabii uygulamadan geldim Yahya Bey. Yani özellikle faili meçhul suçlar konusunda toplumda bir hassasiyet olduğunu biliyordum. Adalet Bakanı olunca. Biz bu hassasiyeti Gülistan Doku olayında da gördük. Yani Gülistan Doku gencecik bir kızımız işte cinayet mi intihar mı burada bir kargaşa vardı. Ama tabii şu an olayın rengi net olarak ortaya çıktı. Bu hassasiyetten sonra arkadaşlarımızla istişare yaptık. Bakanlığımızın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde sadece bu suçlara bakan, dosyalara bakan bir daire başkanlığı kurduk. Faili meçhul suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Araştırma Daire Başkanlığı diye. Mahkemelerden özellikle faili meçhul kalmış dosyaları aldık. 640 civarında bir dosya aldık. Daha sonra buradaki arkadaşlarımız, teknik olarak da ekip var burada. Bunlar tamamen soruşturma yapmıyorlar. bu dosyalara özellikle kararlılıkla mücadele konusunda savcılarımızı, başsavcılarımızı teşvik ediyorlar. Yeni teknolojiyi kullanıyoruz. Bakın yani suç tarihi itibariyle 20 yıl önce işlenmiş bir cinayette delil elde etme yöntemiyle Yahya Bey şu anki mevcut teknolojide delil elde etme yöntemi çok farklı. Adli tıp, şu an HTS bazistasyon çakıştırması, genetik inceleme bunlar şu an çok hızlı bir şekilde, daha güncel bir şekilde yapılabiliyor. Biz tamamen bu amaçla kurduk. Ben şunu diyorum her zaman, suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün elbette bir gün gün yüzüne çıkar. Yani bu devletin gücünü gösteriyor, adalet mekanizmasının işlediğini gösteriyor. Vatandaşlarımız da bundan çok memnun. Özellikle 20 yıl önce aydınlatılmamış, raflarda, tozlu raflarda kalmış bir cinayetin sanığının adalet önünde hesap vermesi çok önemli. Biz bu süreci çok önem veriyoruz, daire başkanlığına önem veriyoruz. Ama bizim yaptığımız bir soruşturma değil. Tamamen teknik olarak arkadaşlarımızla bir istişare halinde, işbirliği halinde konuşuyoruz. O tarihte 20 yıl önce işlenen bir cinayette işte gözden kaçırılan bir husus varsa başka bir göz bakış açısı alabiliyor. Teknik bir birim kurduk. Onlar olay yerine gidip gerekirse inceleme yapabiliyorlar. Tabii savcılığımızın talimatıyla. Olumlu da dönüşler aldık. Biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu, ondan sonra yani Güncel, Gülistan Doku. Yani bunlar hepsi toplumda hassasiyet oluşturan olaylar, toplum vicdanını yaralayan olaylar. Bunların şu ana kadar çözülmemesi çözülmeyeceği anlamına gelmiyor. Çok olumlu dönüşler aldık. Bu sürece de önem veriyoruz. Şu ana kadar 56 dosya aydınlandı. Yani 56 tane raflarda tozlu kalmış dosyayı çıkarttık. Ve hukuk çerçevesinde cinayet işleyenleri adalet önüne attık. Burada dediğiniz gibi Fenerbahçe otobüs saldırısından tutun da baktığımız çok çeşitli dosyalar var. Uğur Mumcu dosyasına da bakıyoruz. İşte yakın zamanda MİT mensubumuz Kaşif Kozunoğlu 2011 tarihinde cezaevinde işte ölüm olup olmadığı tespit değil. Buna da bakıyoruz. Bunlar olumlu şeyler ama şu var. Burada yani isimden ziyade vatandaşımız için önemli olan şu. Vatandaşımız diyor ki adalet ne olursa olsun kararlılıkla sonuna kadar bu şahısların yaptıkları yanına kar kalmıyor. Yani bunlar elbet hukuk onda hesap verecek. Biz bu iradeyi, bu kararlılığı göstermek için bu birim kurduk. Arkadaşlarımıza cesaretli, savcı arkadaşlarımızla sürekli görüştüğümüz için çok şükür 56 tane dosyada şu ana kadar aydınlatılmamış cinayeti ortaya çıkarttık.
6: Teşekkürler. Yücel Bey galiba yine bu soruyla alakalı.
9: Evet. Sayın Bakanım, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen bir soruşturma süreci var. Soruşturmanın ulaştığı şu ana kadarki en önemli delil nedir? Kazanın FETÖ organizasyonu olduğuna ilişkin somut bir delil şu ana kadar dosyaya girdi mi?
4: Evet, elbette girdi. 2009 yılında helikopter kazası sebebiyle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, tekrardan ben başsağlığı diliyorum. Onunla ilgili biliyorsunuz yakında Ankara Başsavcılığımız bir ikinci operasyonu yaptı. Burada şimdi FETÖ o tarihlerde devletimizin bütün kurumlarına, bütün kılcal damarlarına maalesef sızmıştı. Yani biz şu an gördüğümüz geniş pencereden bunun bir örgütsel talimat ile, yani FETÖ örgütünün bir örgütsel talimat ile bir örgütsel eylem olduğuna kanaat getirdik. Yani irademiz o yönde, yaptığımız operasyonlar o yönde. Somut olarak delil bazlı anlatmak gerekirsek özellikle F4 pilotunun bizzat kendisi, eşinin Adil Öksüz'le görüşmeleri, mahrem imamlarla olay gününden önce Elazığ'da, Elazığ mahrem imamlarıyla toplantı yapması, Adil Öksüz'ün olaydan önce Türkiye'ye gelip toplantıya katılıp olayın gerçekleştiği bir gün önce yurt dışına çıkması, somut deliller var. Aynı şekilde daha sonradan biliyorsunuz 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Baylok yazışmaları ortaya çıktı. Baylok yazışma içeriklerinde bu olaya atıf yapılması, tereyağından kıl çekermiş gibi bu olayı yaptık, İşte hocamız çok memnun şeklinde yazışmanın bulunması, aynı şekilde F4 pilotunun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi bulunması, Adil Öksüz'le görüştüğüne ilişkin HTS bazistasyon kayıtlarında bulunması, birçok delil emare var. Yani biz şu an geniş pencereden baktığımız zaman bunun o tarihlerde devletin kılcal damarlarına çöken hain örgüt tarafından yapılmış olduğuna dair şu an savcılarımızda, Ankara Başsavcılığımızda soruşturma yapan kanaat yüksek. Bir ikinci dalga yapıldı biliyorsunuz. İlk dalgada bir tutuklamalar yapıldı. İkinci operasyon da yapıldı. Devam eden bir süreç var. Tamamen bağımsız yargı tarafından işlenen bir süreç var. Ama maddi anlamda örgütsel eylem olduğuna dair sizin sorduğunuz soruya tekrar dönecek olursak çok fazla delil var.
6: Aynur Hanım, buyurun devam edelim sizinle.
10: Sayın Bakanım, Kaşif Kozunoğlu ile ilgili olacak benim sorum da. Kendisinin ölümüyle ilgili yeniden incelemeler yapıldı. Fethi kabir yapıldı. Bu incelemelerde Kozinoğlu'nun ölümünün doğal nedenlerle olduğuna ilişkin önceki tespiti değiştirecek yeni bir bulguya ulaşıldı mı? Bir de efendim bu soruşturmanın odaklandığı bir şüphe var mı? Nedir bu şüphe?
4: Şimdi Aynur Hanım, Kaşif Kozinoğlu MİT görevlisi, MİT mensubu, gerçekten devletin dış operasyonlarına görev almış MİT görevlisi ve kendisi hakkında o zaman maalesef FETÖ terör örgütü tarafından başlatılan, biliyorsunuz, Ergenekon balyoz soruşturma sürecinde kendisinin Türkiye'ye çağrılması isteniyor, geliyor ve daha sonra da tutuklanıyor. 2011 yılında Silivri cezaevindeyken, yani o tarihteki ölüm sebebi kalp krizi olarak adlandırılıyor. Tabi burada bir cezaevi personelinin ihbarı üzerine soruşma başlatıldı. Özellikle cezaevi personeli çok net olayı anlatmıştı. Bunun bir işte bir örgüt tarafından yönlendirildiğini, işte bu bir kalp krizi olmadığını, geç müdahale edildiğini. Bununla ilgili Silivri Başsavcılığımız bir süreç yürütülüyor. Elbette daha önce verilen takipsiz kararı kaldırıldı. Gözaltılar, tutuklamalar yapıldı. Bildiğim kadarıyla 9 tutuklu var. Fethi kabir yapıldı. Burada öncelikli olarak kesin ölüm sebebini öğrenmemiz gerekiyor. Yani burada kalp krizini tetikleyen bir ilaç kullanımı mı var, ya da işte geç müdahale mi var, ya da yani doktorlar bilerek göz yumdu. Bunu şey yapmamız gerekiyor. Burada tabii Fethi kabir yapıldı. Adli Tıp Kurumu henüz rapor sunmadı. İncelemeler yapılıyor. İtirafçı beyanları var. Tutuklamalar yapıldı. Şu an devam eden bir süreç var. Biz de takip ediyoruz. Bu da aynı şekilde faili meşru suçlarla mücadele daire başkanlığının yapmış olduğu çalışmalar kapsamında gün yüzüne çıkan bir dosya. Biz de merak ediyoruz ama tabii Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşmayı tüm yönleriyle yürütüyor. Yani özellikle şu an Fethi Kabir sonucunun, Adli Tıp Kurumu raporunun sonucunu bekliyoruz. Yani ölüm sebebiyle ilgili o. Ama gelinen aşamada özellikle yani rahmetlinin gerçekten doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin şu an tespitler var. Ama soruşma süreci olduğu için bilgi veremiyorum.
7: Burada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerini de davet ettiniz. Evet. Bu diziyle, bu senaryoyla bu durumun ne alakası var?
4: Şimdi Sayın Başkanım, Serdar Bey, burada Kurtlar Vadisi tabii biliyorsunuz bunun bir bölümünde, tam olarak şu an hatırlayamıyorum. Burada aynı karakter, yani ölüm gerçekleşmeden önce Kazım Kaşifoğlu, değil mi? Kaşifoğlu isimli bir karakter aynı şekilde devlet görevlisi Silivri cezaevinde. Yani olay birebir aynı, benziyor. Çünkü 16 dakikalık bir elektrik gitmesi var. Yani henüz söz konusu 2011 tarihli Kaşif Kozunoğlu vefat etmeden önce bu dizide işlenmiş. Birebir işlenmiş. Daha sonra iki gün sonra da söz konusu işte Kaşif Kozunoğlu'nun ölümü gerçekleşiyor. Buradaki savcı arkadaşlarımız senaristler bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani siz bunu nereden biliyordunuz? Çünkü birebir canlandırma aynı. Oradaki karakter ismi benziyor. Devlet görevlisi, Silivri cezaevi, elektrik kesintisi ve daha sonra bakıyoruz aynı şekilde de Kaşif Kozunoğlu'nun 2011 tarihindeki ölümüyle ilgili kareler birbirini tutuyor. Yani bu elbette bir şüphe gerektiriyor. Buradaki savcı arkadaşlarımız tabii bu senaryoyu yazan 3 kişiyi bilgi sahibi olarak, tanık olarak dinlediler. Şu an araştırmalar devam ediyor. Ama bu, yani dediğiniz gibi, şüpheli bir durum. Yani 2 gün sonra gerçek eylem oluyor.
7: Bu kadar tesadüf olmaz,
4: olmaz
7: diyorsunuz.
4: Olmaz tabii. Birebir bakın, cezaevindeki elektrik kesintisi de var. Bu gerçekte de gerçekleşiyor. Orada da, dizide de var. Yani sanki dizide oynanıyor. 2 gün sonra bu olay gerçekleşiyor. Elbette bu şüphe. Şüphe olduğu için savcı arkadaşlarımız da mecburen buradaki senaristleri bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani bu araştırılması gereken bir konu.
7: Evet, FETÖ'nün o dönem diziler yoluyla pek elbette çok mesaj verdiğini hepimiz biliyoruz. Fatma Sevinç Hanım, buyurun.
10: Sayın Bakanım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bugün hangi aşamadasınız? Ve örgütün yapılanmasına, finansmanına ve faaliyetlerine yönelik hangi somut suç unsurlarına değinildi, tespit edildi?
4: Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili olarak örgüt kurma, yönetme, mali yönden bir inceleme yapılmıştı. Dolandırıcılık, kara para aklama, bunlarla ilgili bir soruşma başlatılmıştı. Geçen bir operasyon yapıldı. Bildiğim kadarıyla şu an 100 civarında bir tutuklu sayısı var. El konulan şirketler var. Bu konuda Ankara Başsavcılığımız araştırma yapıyor. Özellikle şu an tabii, özellikle Alihan Kuriş örgütün lideri olarak görünen kişi, onun tutuklanmasından sonra ve onun şahsi hayatının lüks içerisinde yaşamasından sonra alt tarafta bir çözülme var. Yeni itirafçı beyanlara geliyor. Özellikle Alihan Kuriş'in yaşamış olduğu hayattan dolayı, şatafatlı hayattan dolayı alt tabakada bir serzeniş var. İtirafçı beyanları oluşmaya başladı. Başsavcılık araştırıyor, Ankara Başsavcılığı. Şu an bildiğim kadarıyla 26 adli kontrol var. 100 tutuklu var, 162 şüpheli var. El konulan şirketler var. TMSF'ye kayyum olarak atanan, devredilen şirketler var. devam eden bir süreç var ama bu tamamen mali yönden devam ediyor. Özellikle örgüt kurma, dolandırıcılık, kara para aklama, bu kapsamda bir süreç devam ediyor. İtirafçı beyanları geliyor yeni, yani şu an az önce söylediğim gibi bir çözüme de var. Yeni beyanlar geliyor. Süreç devam ediyor. Ankara Başsavcılığımız hukuk kurallar çerçevesinde soruşturmayı yürütüyor.
7: Yusuf Bey, buyurun. Yine halk tarafından epey yakın takip edilen bir konu, süresiz nafaka hususu. Anayasa Mahkemesi bu yöndeki düzenlemeleri iptal etmişti ve 9 ay süre vermişti. 30 Eylül'den itibaren bu süre başladı. Nasıl bir yasal düzenleme yapılacak Sayın Bakanım?
4: Süresiz nafaka, yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu 143-144. Maddelerinde düzenlenmiş. Anayasa Mahkememiz burada bir ilk derece mahkemesinin başvurusu üzerine iptal kararı verdi. Ve 9 ay yeni bir kanun yapmak için süre verdi. Biz meclis kapanmadan önce bu konuda bir çalışma yapmıştık. Özellikle süresiz nafaka ile ilgili. Tabii meclisimiz açıldı. Bu konudaki paketi inşallah meclise sunacağız. Süresiz nafaka gerçekten, yani Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında da ben okudum. Orada da yani biraz hakkaniyete aykırı. Özellikle bir günlük evlilik alıp ömür boyu nafaka almak, yani hem vicdanlara hem hakkaniyete aykırı. Bizim yapacağımız yeni düzenleme ile, yani teklif olarak sunduğumuz mecliste yeni düzenleme ile daha adaletli, daha hakkaniyetli bir düzenleme istiyoruz. Burada elbette bayanlarımız mağdur olmaması gerekiyor. Hakimlerimize bir yetki veriyoruz. Hakimlerimiz tarafların sosyal ekonomik durumları, bizzat tarafları dinliyor. Aile Mahkemesi hakimimiz gözlemine göre kusur durumları dikkate alınarak gerekirse süresiz nafaka tekrardan verebilir. Ama bir süre de koyabilir. Burada hakimlerimiz, Aile Mahkemesi hakimlerimiz özellikle somut olaya göre, tarafların ekonomik durumlarına göre, mağduriyet durumlarına göre, hakkaniyet kuralları çerçevesinde bir karar alabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık. Ama
7: yani evlilik süresi
4: de dikkate alınacak ama tekrardan hakimimiz isterse durum ve şartlara göre tekrardan eskisi gibi süresiz bir şekilde nafaka da verebilir. Belirli bir süre de koyabilir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra elbette bir düzenleme yapılması gerekiyor. İnşallah meclisimize sunmayı düşünüyoruz. Sayın milletvekillerimiz de takdir ederlerse o konuda mecliste bir çalışma yapılabilir.
7: Yücel Bey, buyurun.
9: Sayın Bakanım, yeni nesil suç örgütlerine ilişkin daha önce bir açıklamanız olmuştu. Tamamen tasfiye edileceğine ilişkin açıklamanızdı. Son dönemdeki operasyonlarda yeni nesil suç örgütlerinin kullandığı en yaygın finansman ve iletişim yöntemi ne olarak ortaya çıktı? Ve kripto para ve yasa dışı bahis üzerinden yürütülen para trafiğini takipte yeni bir sisteminiz var mı?
4: Şimdi ben göreve geldiğim zaman 81 il başsavcılığımıza genelge gönderdim. İşte sokak çeteleri ya da yeni nesil suç örgütleri, yasa dışı bahis, sanal kumar, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadele konusunda bütün arkadaşlarımıza kararlı olduğumuzu, bu konuda ucu kime dokunursa dokunsun, kim olursa olsun sonuna kadar gitmiş konusunda bir genelge gönderdim. Sürekli olarak da başsavcılarımızı istişare halindeyiz. Yeni nesil suç örgütü ya da sokak çetesi dediğimiz suç örgütleri günlük olarak bir yöntem değiştiriyorlar. Bunların finans ağlarını çözmemiz lazım. Yani bunlar daha önce biliyorsunuz maalesef 18 yaşından küçük çocuklarımızı kullanıyorlardı. Bunlarla ilgili de bir kanun değişikliği yapıldı. Meclise cezalar artırıldı. Ama bunların finans damarlarını çözmeden bu iş çözülmez. Şimdi biz bu konuya odaklandık. Özellikle sizin söylediğiniz gibi yeni nesil suç örgütleri yasa dışı bahisle de besleniyorlar. İşte bunlar kripto parayı kullanıyorlar. İşte bir kısım sosyal medya gruplarını kullanıyorlar. İşte panel adını verdiğimiz gruplar var. Panel adını verdiğimiz gruplardan özellikle şahısların, insanlarımızın kimlik bilgilerini alıyorlar. Buna karşı da yakın zamanda bir operasyon yapmıştık biliyorsunuz. Maalesef panel isimli yerlerde, sosyal medya platformlarında bunlar satılabiliyor. Biz kesinlikle bu konuda kararlıyız. Finans ağları konusunda özellikle yasa dışı bahisi kullanıp para yöntemlerini aklama konusunda, aynı şekilde kripto varlıklarıyla yurt dışına para kaçırmaları konusunda yakın zamanda siz de hatırlarsınız bütün mal varlıklarına tedbir koyduk. Yani bu suç örgütüne karışan herkesin mal varlıklarına el koyduk. Yani 8 bin civarında bir kişinin mal varlığına el koyduk. Operasyonlar sürekli yapıyoruz. İçişleri Bakanımızla koordinasyon halindeyiz. Yani biz vatandaşlarımızın huzuru bize emanet. Adalet Bakanlığı bunu teminle sorumlu. Yani kamu düzenini sağlamak devletin temel görevi. Devlet de kamu düzenini ancak kamu kurumları aracılığıyla yapar. Bize de bu konuda bir görev verilmiş. İçişleri Bakanımızla da sürekli toplantılar yapıyoruz. Sağ olsun onlar da kolluk kuvvetleri olarak bize destek veriyorlar. Kesinlikle yeni nesil suç örgütlerini hem varlıklarıyla hem finans ağlarıyla tamamen sonuna kadar mücadele edip kurutacağız. Kaynağında kurutacağız. Buna ilişkin de arkadaşlarımız kararlılıkla operasyonlarına devam ediyor.
7: Teşekkürler.
11: Aynur Hanım buyurun.
10: Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda açılan bir dava var ve 436 sanığın yargılama sürecinin devam ettiğini biliyoruz. Bu kapsamda 90'a aşkın duruşma yapıldı bildiğimiz kadarıyla. 29 sanık hakkında da 2 ek iddianame hazırlandı. Evet. Soruşturma kapsamında davada yeni iddianame olacak mı? Bir de efendim, soruşturmada gelinen son aşama nedir?
4: Evet. Yargılama diyorsunuz herhalde. Evet. Şimdi suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ve diğer kişiler hakkında bir yargılama başladı. Devam ediyor. Silivri yerleşkesine devam ediyor. Burada mahkeme önce tutuklu sanıkları dinledi. Daha sonra tutuklu sanıkları dinliyor. Sıralamaya göre şu anda daha önce soruşturma aşamasında itirafçı olup etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunan kişilerin dinlenmesi aşaması var. Ben de takip ediyorum. Yani duruşmalar biraz gergin geçiyor. Özellikle şu var. Burada biz soruşturma, yani ben başsavcı olduğum için diyorum, soruşturma aşamasında sadece tanık beyanlarına dayanarak bir işlem yapılmadı. Masa kayıtları var, para hareketleri var, banka transferleri var, HTS kayıtları var. Şimdi savcının yaptığı soruşturmada dinlenen kişiler mahkeme huzurunda da dinleniyor. Yani zaten böyle olması lazım. Orada bir yargılama yapan bağımsız bir heyet var, mahkeme başkanı üyeler var, avukatlarımız var, sanık müdafileri var, katılan taraf var. Sorular soruyorlar, soru sorma, doğrudan soru sorma. Tabi burada da dinlenen gördüğümüz kadarıyla soruşturma aşamasında ne söylediyse o kişiler yargılama aşamasında da aynı şeyleri söylüyorlar. İşte para verdik diyorlar, nerede verdiğini söylüyorlar, anlatıyorlar. Yani şu an soruşturmayla devam eden bir süreç var, yani benzer bir süreç var. Ek iddianame düzenlendi, hazırlandı. Mahkeme bildiğim kadarıyla henüz kabul etmedi. Orada da yeni isnatlar var, yeni eylemler var. Bu tamamen bağımsız mahkemenin yürüttüğü bir süreç. Yargılama devam ediyor. Ne zaman karara çıkar onu biz bilemeyiz. Sonuçta mahkemenin belirlediği usuller var. Bu şekilde devam ediyor süreç.
11: Sayın Bakanım, teşekkür ederim. Burada yayınımızın sonuna geldik ama tekrar bu fon soruşturmasıyla alakalı son bir değerlendirmenizi alıp yayınımızı kapatmak istiyorum. Vatandaşların merak ettiği konulardan bir tanesi de bu fonda parası kalanların tahsilatı nasıl yapılacak? Yani diğerlerinden, fondan para kazananlardan mı tahsil edilecek, yoksa bir kamudan kaynak mı aktarılacak, vergilerimizden mi ödenecek? Bu merak edilen bir konu. Bunu bir netleştirebilirsek iyi olur.
4: Bu teknik bir konu. Tabii fon kurulu kararlar aldı. Ben de bu kurulda olduğum için biliyorum. Burada kesinlikle öyle bir şey yok. Bakın Serdar Bey, burada haksız kazanç sağlayan ile yasal kazanç sağlayanı, yani meşru kazanç sağlayanı ayırmamız lazım. Şu an bizim operasyon yaptığımız bu fon sahipleri işte olduğu gibi, aynı şekilde manipülasyonlar yapanlar olduğu gibi haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayanlara ilişkin. Burada kesinlikle biz bunların bütün mal varlıklarına el koyduk. Haksız kazançlarını sonuna kadar üzerine gideceğiz ve iade edeceğiz. Ve iade de ettiriyoruz. Burada TMSF'ye devrediyoruz. El koyuyoruz, TMSF'ye devrediyoruz. Yani fon kurulunun almış olduğu kararlarda kesinlikle vatandaşlarımıza, yani bu borsalarda, hisselerde ya da fonlarda hissesi olmayan vatandaşlarımıza bir külfet getirmeyecek. Onu net olarak çiziyorum. Ve kesinlikle burada ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bakın, tutuklamalar yapıldı. Mal varlıklarının tüm mal varlıklarına el koyduk. Taşınmazlarına el koyduk. Getirdiği, kaçırdığı malları biz bunları mutlaka getireceğiz ve TMSF'de devredeceğiz. TMSF'de hukuk kuralları ve fon kurduğunun almış olduğu kararlar çerçevesinde bunları yine etti yatırımcılara, tazmin merkezine ödettirecek. Burada zaten işleyen bir süreç var. Yani biz elbette bu teknik kısmını bilmiyoruz. Biz sadece adli süreci biliyoruz. Ama şuna vatandaşlarımız emin olsunlar. Kesinlikle fahiş kazanan, haksız bir şekilde meşru olmayan yollarda kısa sürede kazanan vatandaşlarımız ile meşru bir şekilde bu fonlara girip hisselere giren vatandaşlarımız biz ayırt ediyoruz. Bu paraların sonuna kadar hazineye kazandırılması için hukuk kurallar çerçevesinde elimizden geldiğince çalışıyoruz. Şahsi mallarına da el koyduk, kaçırdığı mallara da el koyduk. Siz de takip ettiğiniz teklerini bulduk, özel aldığı evleri bulduk, başkasına devrettiği villaları bulduk ve halen de çalışıyoruz. Biz bunların tamamını hazineye kazandıracağız. Daha sonradan da fon kurulumuz, SPK aldığı kararlar çerçevesinde, hukuk kuralları çerçevesinde bunların elbette aktarımları gerçekleşecek.
11: Peki, teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Bugün editör masasının konu Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'ti. Açıklamanız için çok teşekkür ediyoruz.
4: Teşekkür ediyorum. Ekran başında bizleri izleyen vatandaşlarımıza hürmetler, selamlar sunuyorum.
11: İyi günler diliyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek editör masasının konuğuydu. Elbette ki haberleştirilmiş halini ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Biz kısa bir araya gidelim. Aranın sonrasında tüm gelişmelerle karşınızda olacağız.
12: TGRT FM Haber.
13: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22, Ankara 21, İzmir 27, Antalya 28, Adana 26, Samsun, Trabzon ve Kayseri 19, Erzurum 16, Gaziantep 23, Diyarbakır 22 ve Şanlıurfa 25 derece.

0: Yol durumu.
1: Antalya Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometreler arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.
2: Şimdi reklamlar.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
5: Aklınızda bulunsun.
7: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.

0: Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: TGRT FM Haber.

0: Gün ortasıyla yeni gelişmelerle yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış törenine katılacak. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne mesajlar verecek? Detaylara bakalım. Detaylar içinde muhabirimiz Merve Şahin'e gidelim. Merve, neler aktaracaksın? Nasıl mesajlar verecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?
1: Mehmet Aydın, sizin de belirttiğiniz gibi 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirilecek bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte YÖK Başkanı Erol Özor'un katılımıyla gerçekleştirilecek bu tören ve oldukça önemli mesajlar vermesini de bizler bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Özellikle törene Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yükseköğretim Camiası'ndan çok sayıda rektör ve akademisyen katılım sağlayacak bugünkü törene. Yine hatırlanacağı üzere Yükseköğretim Kurulu Eylül ayında bir yazı göndermiş üniversitelere. 2026-2027 eğitim öğretim açılış yılı törenlerinde ve ilk derslerde terörsüz Türkiye sürecinin üniversitelerde ilk ders olarak işlenmesi istenmişti bu yazıda. Bu kapsamda üniversitelerin akademik birikimleriyle sürece katkı sunması da talep edilmişti. Hedef ise sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki, kültürel ve güvenlik başlıkları altında bu dersin ele alınması olacak. Üniversiteler konuyla ilgili panel, konferans ve çalıştaylar düzenleyecek. Bu kapsamda terörsüz Türkiye kapsamında öğrencilerin konuya ilişkin farkındalığının arttırılması, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ve toplumsal bütünleşmeye katkı sunması da yine terörsüz Türkiye dersindeki verilen derste amaçlanan hedefler arasında yer alacak. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hem de bu derse ilişkin önemli mesajlar vermesini bizler bekliyoruz. Program akışındaysa önce bir koro müzik dinletisi gerçekleştirilecek. Ardındansa yükseköğretim çalışmalarıyla ilgili bir video sunum hazırlandı. Bu izletilecek. Peşi sıraysa Erol Özvar'ın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları olacak. Bu hitapların ardındansa YÖK tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan hediyelerin takdim töreni gerçekleştirilmiş olacak. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Cumhuriyet döneminde eğitimi en fazla önemseyen ve eğitime en büyük yatırımları yapanın AK Parti hükümeti olduğunu söylemişti ve bununla da her zaman gurur duyduklarının altını çizmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine yükseköğretim bütçesi olarak geçtiğimiz yıl tam 488,5 milyar dolara ulaşıldığını ifade etmişti. 23 yıl önce üniversite sayısının 76 olduğunu, bugünse 81 ilin tamamında 79'u vakıf, 129'u devlet üniversitesi olmak üzere toplam 208 yüksek öğretim kurumu olduğunu ifade etmişti. Bu sayıların güncel rakamlarında yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün yapacağı açıklamada da açıklanması ve altının çizilmesini bizler bekliyoruz. Önemli bir toplantı, önemli bir tören olacak. Yükseköğretim yılının açılış, akademik açılış yılı kapsamında düzenlenecek tören. Hem belirttiğim gibi terörsüz Türkiye sürecinin üniversitelerdeki yansıması ve buna ilişkin verilecek ders başta olmak üzere üniversitelerdeki son durumla ilişkin birçok başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan vereceği mesajlarda ele alınmış olacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde bu törenin başlamasını bekliyoruz. Törende yapılacak konuşmaları takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Merve, teşekkür ederim. Yaklaşık 50 dakika sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuşması gerçekleşecek. Biz

0: de takip ediyoruz. Bir başka önemli meseleyle devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi demiştik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün sunum yapacak. Hem enflasyonla ilgili hem para politikalarıyla ilgili detaylara bakacağız. Şimdi detaylar için de Şerif Ali Duman'a gidelim. Bu önemli sunumun detaylarını da Şerif Ali bizlerle paylaşsın.
1: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı başladı. Gündem ise bir aylık yoğun. Bugün genel kurul saat 15'te çalışmalarına başlayacak 55 günlük aranın ardından. Gündeminde ise 4. yasama döneminden kalan Türk Kızılay kanun teklifi olacak. Bu teklifin amacı ise Türk Kızılay'ın faaliyetlerini daha etkin yürütmesini amaçlıyor. Diğer yandan ise yurt dışından gelen yardımların kullanımında tek yetkili bu kanun teklifiyle beraber Türk Kızılay'ı olacak. Bu kanunun özel bir diğer yanı ise Türk Kızılay'ı tarihinde ilk defa müstakil bir kanuna sahip olmuş olacak. Tabii ki genel kurulda gündem dışı konuşmalar da olacak. Bu konuşmalarda tabii ki ana çerçevenin de fon soruşturması olması bekleniyor. Yine bu yönde muhalefet partilerinin fon soruşturması üzerinden verdiği araştırma önergelerinin de genel kurulun gündemine gelmesi bekleniyor. Genel kurulla aynı saatte saat 15'te Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da toplanacak. Komisyonun da ele aldığı önemli bir kanun teklifi var. Yabancı dijital konaklama platformu kanun teklifi. Bu teklifle beraber yabancı platformlar Türkiye'de hizmet vermek için başvuruda bulunduğunda artık Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir izin belgesi alması zorunlu hale gelecek bu kanun teklifiyle. Bizim gözlerimiz ise saat 15.30'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. Komisyona AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlık edecek. Burada Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geniş kapsamlı bir sunum yapacak. Bu sunumun içeriğinde peki neler alacak? Öncelikle küresel ekonomik gelişmeler, para politikaları, diğer yandan enflasyonla mücadele ve Türkiye'nin ekonomisine ilişkin geniş çerçevede bir bilgi vermesi bekleniyor Fatih Karahan'ın. Öte yandan ise Fatih Karahan'a komisyonda bulunan milletvekilleri sorularını da yöneltecek. Bu soruların ana gündeminde yine fon soruşturması üzerinden olmasını bekliyoruz demiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi bir hayli yoğun. Bu hafta içinde teröristli Türkiye sürecine ilişkin ise önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Çünkü süreç çerçevesinde mecliste bir izleme komisyonu teşekkül edecek. O komisyonun da bu hafta içinde siyasi partilerden üye istenmesi bekleniyor. Peki bu komisyon ne yapacak? Yasama adına süreci takip edecek ve aynı zamanda da ihtiyaç halinde yasal adımları atacağını ifade edelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Şerif Ali Duman'a çok teşekkür edelim. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bu sunumun da detaylarını yine ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Grup toplantılarıyla devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında bugün konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesinin Türkiye'nin yükseliş ivmesini sürmesi açısından önemli olduğunu belirten Bahçeli, bunun için gerekli hukuki ve toplumsal zeminin bulunduğunu da ifade etti. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve fon krizi de vardı.
2: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığa seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Terör ve silah yerine adaletin, siyasetin, demokrasinin, milli birlik ve bütünleşmenin hakim olacağı, kardeşlik ve dayanışmanın kök salacağı, istikbalimizin yol haritasını birlikte çizeceğimiz bir zemindeyiz. Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
0: CHP'li belediyelere yönelik peş peşe operasyonlarda tutuklama kararları çıktı. Mersin'de Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediye başkanları tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özben de cezaevine gönderildi. İzmir'de ise Bayraklı Belediyesi'ne sabah saatlerinde yeni bir operasyon yapıldı.
3: Yetimin hakkını kimse kusura bakmasın, kimseye yediremez.
4: Peş peşe operasyonlar, ağır suçlamalar, tutuklanan belediye başkanları, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda yeni kararlar çıktı.
5: Halkımızın bize olan güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Hemşerilerimiz bizden hizmet bekliyor.
4: İlk adres Mersin'di. Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediyelerine şafak vakti operasyon düzenlenmiş. 3 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.
6: Biz mağduruz. Denetleme yetkisi bize ait değildir. Bu konuda denetim yetkisi ve sorumluluğu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde değildir.
4: Dosyada dikkat çeken tespitler vardı. Büyükşehir Belediyesi'nin 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük tespit edildi. 3 belediyeye ilişkin kamu zararının 1 milyar liraya aştığı belirlendi. Soruşturmanın ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 3 CHP'li başkanın da aralarında bulunduğu toplam 34 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Bir başka operasyon da Eyüp Sultan'da yapılmıştı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Suçlamalar, suç örgütüne üye olmak, rüşvet almak ve vermek, ihaleye fesat karıştırmaktı. Savcılık işlemlerinin ardından 17 şüpheli tutuklama, 11 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheliyi tutukladı. 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonların son adresi İzmir'di. Bu kez Bayraklı Belediyesi'nin önceki dönemi mercek altına alındı.
7: Sen benim ekmeğimle oynadın. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim.
8: İyi.
4: 2023 ve 2024 yıllarında 20 milyon 85 bin liralık kamu zararı oluştuğu belirlendi. MASAK incelemesinde ise belediye personeline 4 milyon 625 bin lira rüşvet gönderildiği tespit edildi.
9: Projelerimiz bitecek ve bütün projelerimizi her mahallede, her sokakta vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hayata geçireceğiz.
4: Savcılık düğmeye bastı. Önceki dönem CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 45 şüpheli yakalandı.
0: Mekke İttifakı dün biliyorsunuz ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve bu noktada stratejik siyasi ve savunma komitesi toplantısı Riyad'da gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı da Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Çok gerçekten hızlı bir giriş oldu. Önemli kararlar alındı. O kararların detaylarına bakalım. Bu konu mühim. Şimdi kolektif savunma taahhütlerini fiilen hayata geçirilmesi için derhal bir karar alınmış oldu. Bu üç ülke, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında bu noktada artık kolektif olarak bir birliktelik ortaya çıkıyor. Hani en çok konuşulan konulardan bir tanesi NATO'nun 5. maddesiyle aynı yapıya sahip olabilecek mi? Evet, bunun üzerinde sıklıkla duruluyor. Tarafların üzerinde mutabık kaldığı en önemli konulardan bir tanesi askeri güç ve kabiliyetlerin bu anlamda sağlanması. Elbette 3 ülkenin askeri gücünün bir hayli yüksek olduğunu biliyoruz. Tabii bunlardan en önemlisi Türkiye'nin askeri gücünü de bir tarafa bırakıyoruz. En önemli güç Türkiye burada. Suudi Arabistan'da hızlı intikal için gerekli tedbirlerin alınması. Biliyorsunuz burada Husiler meselesi var. Husiler meselesiyle ilgili de artık bir takım kararlar alınıyor Suudi Arabistan'a yardım noktasında. Adımların onaylanan düzenlemeleri ve taraf ülkelerin ulusal mevzuatları doğrultusunda gerçekleştirilmesi. Artık biliyorsunuz orada bir sekreterya da kurulmuş oldu. Tabii bu türlü paktların uzun yıllar içerisinde çok daha iyi süreçler yönetmesi beklenir ama ikinci toplantıdan bu yana alınan kararlar gerçekten de kritik. İttifakın hazırlık durumunun askeri entegrasyonunun da güçlendirilmesi, yani birbirleriyle olan kenetlenmeleri, bu noktada özellikle 3 ülkenin askeri güçlerinin de birlikteliğinin entegrasyon sürecinde neler yapılabilir konusunu da Genelkurmay başkanları bir arada konuştular. Evet, tehditlere karşı ortak hareket etme kapasitesinin de arttırılması. En büyük tehdit ne şu an için ittifakta? Husilerin Suudi Arabistan'a saldırması. Evet, bu noktada işte o NATO'nun 5. maddesine atıfla birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için noktasında o 3 ülke tehditlere karşı ortak hareket etme kapasitesini de arttırmış oluyor. Dediğimiz gibi toplantı sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da önemli açıklamalarda bulundu. Gelin o açıklamaları izleyelim.
8: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bölgesel güvenlik için kurulan savunma hattında yeniden aynı masada buluştu. Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci toplantısı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirildi. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil etti. 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Anlaşması ile kurulan üçlü mekanizmanın kurumsallaşma süreci masaya yatırıldı. Ancak toplantının en kritik gündemi bölgedeki sıcak gelişmelerdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantı sonrası zirvenin gündem maddelerini paylaştı.
10: Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
8: Bakan Fidan Riyad'daki zirvede Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi.
10: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük.
8: Ve ABD ile İran arasında devam eden müzakere trafiği, Riyad'daki görüşmelerde ortak savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, güvenlik koordinasyonunun artırılması ve diplomatik işbirliğinin genişletilmesi başlıkları yer alındı.
10: Ve hem askeri ve teknik olarak, kurumsal olarak neler yapılabilir, nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında, hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanıyla ilgili ne yapılabilir? Onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
8: Yapılan ortak açıklamada Mekke ile Medine'nin hedef alınma girişimi ve Suudi Arabistan'daki saldırılar en sert şekilde kınandı. Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehdidin kesinlikle reddedildiği de açıklandı. Mekke Savunma İttifakı, Suudi Arabistan'a üzerinde anlaşılan askeri kuvvet ve yeteneklerin hızla gönderilmesi için yasal önlemleri almayı ve bu yolla ortak savunma gücünü artırmayı da kararlaştırdı. İttifakın genel sekreteri de Pakistanlı Kor General Numan Mahmud oldu.
0: Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a asker konuşlandırma kararı alan İsrail ve Yunanistan'da alarm zilleri çaldı. İki ülke medyası düğmeye basıldı yorumunu yaptılar.
4: Mekke ittifakı için Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan düğmeye bastı. Bu başlık İsrail ve Yunan basınında yankılandı. Atina ve Tel Aviv, Riyad'daki Mekke İttifakı toplantısında alınan kritik karara kilitlendi. Toplantıdan Suudi Arabistan'a asker konuşlandırma kararı çıkmıştı. Tel Aviv merkezi Kanal 14 Husi saldırısı altındaki Riyad için Mekke İttifakı tarafından düğmeye basıldı dedi. İsrail merkezi Maariv ise 3 güç devrede başlığını kullandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın adımları somutlaştırma konusunda anlaştığını aktardı. Yunanistan merkezi Banking News kararı kesin sonuç başlığıyla duyururken, para politiko ise Mekke anlaşması devreye alındı. Hepimiz birimiz için başlığını attı. Riyad'da ortak savunma taahhütlerinin derhal uygulanması ve Suudi Arabistan'a asker konuşlandırılması için tedbir alınması kararlaştırılmıştı.
0: Ve geçiyoruz Amerika'ya. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki bombardıman uçaklarını İran tehdidi nedeniyle çektiklerini doğruladı. Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden uçağın kaçırılmasının arkasındaysa Tahran yönetiminin olabileceğini iddia etti.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Nebraska ziyareti öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken gündeme dair kritik değerlendirmelerde bulundu. İngiltere'deki Fairford üssünde bulunan Amerikan bombardıman uçaklarının çekilmesine değinen Trump, olası bir İran tehdidine işaret etti.
11: Bir tehdit olabileceği yönünde bir fikrimiz vardı. Onları orada bırakmanın ne gereği var? Onları taşımak çok az paraya mal oluyor. Görece yakın bir yere taşıdık. Bu da bir ölçüde sorunu ortadan kaldırdı. Ayrıca tehditte bulunan kişileri de gerçekten biliyoruz. Başlarına bela açacak bir durumun içine girdiler.
4: Trump, bir muhabirin İran İngiltere'ye saldırı drone'u soktuğu için mi çektiniz şeklindeki sorusu üzerine, bunu söyleyemem ama yaptılarsa ağır bedel öderler dedi. Trump, Nebraska'da yaptığı konuşmada da İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği bir senaryoya işaret etti. Tahran yönetiminin bir iki şehri yok edebileceğini söyledi.
11: Dünyanın güvenliği, ülkemizin güvenliği için ödenmesi gereken bir bedel bu. Onlar bir şehri yok edebilir. Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. Bırakın San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel ve çok yakında her şey sona erecek.
4: ABD Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden uçağın kaçırılmasının arkasında da Tahran yönetiminin olabileceğini söyledi. Trump'ın gündeminde Rusya'nın Irkutsk bölgesindeki bir veba enstitüsü çalışanında tespit edilen ve karantina önlemlerini beraberinde getiren akciğer vebası vakası da vardı. Konuyu çok ciddi şekilde ele aldıklarını belirten Amerikan Başkanı, mikrop ve bakterilerin güçlendiğine vurgu yaparak Moskova'ya yardım mesajı gönderdi.
11: Zatüre salgını konusunda onlarla konuşmadım. Onları bunu yaşarken görmekten nefret ediyorum. Zor, gerçekten zor bir hastalık. Biliyorsunuz bir zamanlar kontrol altına alabildiğimiz bir hastalıktı. Ama bir şekilde bu mikroplar giderek güçlendi. Adeta bir ordu gibiler. Böyle bir sorun yaşayan herkese her zaman yardım edeceğiz.
4: Trump, konuyla ilgili henüz bir adım atmak için çok erken olduğunu söyledi. Bunun Rusya için büyük bir sorun olduğunu vurguladı.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun aşırı sağcı iktidar koalisyonu kan kaybetmeye devam ediyor. Son anketlere göre iktidar koalisyonu muhalefet bloku karşısında 5 sandalye geriye düştü.
4: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 27 Ekim'deki genel seçimler öncesinde her geçen gün köşeye sıkışıyor.
12: Beni, Gadi, Hili, Gidon.
4: Seçimlere kısa bir süre kala yayımlanan son anketler tabloyu Netanyahu aleyhine netleştirdi. Buna göre muhalefet bloğu 54 sandalyeye ulaşarak 49 sandalyede kalan iktidar koalisyonunun 5 sandalye önüne geçti. Gadi Eysenkot liderliğindeki Yaşar Partisi birinci sıraya otururken Netanyahu'nun Likud Partisi ikinci sırada seyretmeye devam ediyor. Seçim dengelerini değiştiren bir diğer etken de Filistinli seçmenlerin temsilcileri. Sami Ebu Şehade'nin adaylıktan çekilmesiyle oylarını artıran ortak liste sandalye sayısını artırdı. Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap listesi ise anketlerde sandalye sayılarını koruyor. Sıkışan Netanyahu'ya bir darbede seçim kurulundan geldi. Ordu mensubu askerleri seçim propagandasında kullandığı belirlenen Netanyahu 29 bin şekel para cezasına çarptırıldı. 17 Temmuz'da meclisin feshedilmesiyle başlayan erken seçim sürecinde son tablo net. Hiçbir blok tek başına hükümet kurmak için gereken 61 kişilik çoğunluğa ulaşamıyor. İsrail 27 Ekim'e başa baş ama siyasi kilitlenmenin gölgesinde bir yarışla giriyor.
0: Değerli izleyenler, Fransa'daki ateş Belçika'ya da sıçradı. Ülkede öğrenciler daha iyi eğitim koşulları için yeniden sokağa döküldü. Protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü.
4: Burası Belçika sokakları. Öğrenciler polisle çatışıyor. Fransa'daki liseliler isyanı Avrupa'ya dalga dalga yayılıyor. Bu kez Belçika ateş topuna döndü. Onlarca kişi gözaltında. Belçikalı öğrenciler daha iyi eğitim koşulları için birkaç gün önce sokağa çıkmıştı. Kısa bir sessizliğin ardından eylemler yeniden başladı. Valon bölgesinde yer alan Liège ve Enot'ta öğrenciler okulların önünde toplandı. Gösterilere maskeli kişiler de katıldı. Bazı gruplar otobüs durakları ve çöp konteynerlerini ateşe verdi, polise taş ve sert cisimler fırlattı. Polis, cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Tomalarla kalabalığı dağıttı. Hanü'de ise bir ilkokulun bahçesine sert bir cismin düşmesi sonucu birkaç çocuğun yaralandığı açıklandı. Öğrenciler daha iyi şartlarda, daha erişilebilir bir eğitim istediklerini söylüyor. Gösterilere karşı çıkan Belçikalılarsa sosyal medya hesaplarından ülkenin ikinci ve üçüncü kuşak göçmenler eliyle felakete sürüklendiği yorumunu yapıyor. Olayların yaşandığı bölge belediyeleri ise ortak bir açıklama yaparak ailelere çocuklarınıza sahip çıkın dedi.
0: Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali için taşıdığı önemi anlattı. İşte ilginç röportajdan bazı kesitleri izleyelim.
13: Somali tamamen yalnız bırakıldığı dönemde ona Türkiye destek verdi.
4: Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut Türkiye'nin Somali için taşıdığı önemi anlattı.
13: Somali ziyaretinde Erdoğan sokakta bir çocukla konuştu ve neden okula gitmediğini sordu. Çocuk okulumuz yok dedi. Anne ve babasını sorduğunda ise annesinin hasta olduğunu ve hastane bulunmadığını söyledi. Bu ziyaretin ardından Somali'de hastane ve okullar inşa edilmeye başladı.
4: Somali Cumhurbaşkanı ülkesinin tamamen yalnız bırakıldığı dönemde o dönem Türkiye Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesiyle birlikte ülkeye geldiğini hatırlattı. Şeyh Mahmut Erdoğan'ın yalnızca havalimanını ziyaret etmekle kalmadığını, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplara ve yardım dağıtım noktalarına gittiğini anlattı.
14: Başbakanım şöyle düşündük.
4: Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'nin dünyanın dikkatini yeniden Somali'ye çektiğini söyledi. Somali'nin çok riskli görülmesi nedeniyle hiçbir ülkenin yatırım yapmak istemediğini vurgulayan Şeyh Mahmut ancak Türkiye'nin burada yaptığını hatırlattı.
15: Ya Allah!
16: Ya Bismillahirrahmanirrahim.
4: Türkiye'nin şimdi ise Somali tarihinde ilk kez petrol ve doğalgaz alanında yatırım yaptığını duyurdu.
0: Son zamanlarda altını pek konuşmuyoruz, altına vakit bulamıyoruz ama şu an itibariyle altının düşüş seyrinde olduğunu hatırlatalım. Yani yaklaşık bir buçuk haftadır size altını anlatmıyoruz ama oradaki düşüş trendinin devam ettiğini söyleyelim ve bu konuyla ilgili hazırladığımız duvarımıza bakmış olalım. Evet, altında o düşüşün devam ettiğini söyleyelim. Sebebi ne diye soracak olursanız hemen açıklayalım. Dolar ve tahvil baskısının bunda büyük bir etkisi var. Elbette güçlü bir dolar şu an itibariyle, kuru itibariyle yerinde duruyor. Yükselen ABD tahvil getirileri de altın fiyatlarını tüm dünyada ve bizde de olduğu gibi aşağıya çekmiş oluyor. Evet, ons altına baktığınız zaman 4128 dolar seviyesine geriledi. Dolar dediğimiz gibi güçlü seyrini devam ettiriyor şu sıralarda. Tahvil getirileri de en azından yükselişini korudu diyebiliriz. Ekim'de faiz artışı beklentisi de böylelikle zayıflamış oluyor. Aralık ayına baktığımız zaman da faiz artışı olasılığı %87 olarak piyasalarda fiyatlandığını da söylememiz mümkün. Peki diğer değerli madenlere şöyle bir baktığımızda ne oldu? Gümüşte %0.6 düşük de olsa bir düşüşün devam ettiğini söyleyelim. Platin %0.7 ve paladyumda %0.2'lik düşüşün de devam ettiğini söyleyelim. Özellikle gümüşteki düşüş de devam ediyor değerli izleyenler. Altında son durum bu. Yarın öbür gün ne olacak elbette merak ediyoruz. ABD, İran, İsrail savaşı sonrasında nerelere doğru gider? Ama bir de konuşacağımız önemli konulardan bir tanesi de Brent petrol. Brent petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkilemeyi devam ettiriyor. Motorine bu kez indirim geldi. Litre fiyatı 4 lira 95 kuruş geriledi. Peki 3 büyük ilde güncel akaryakıt fiyatları ne? Ona bakalım.
4: Motorine indirim geldi. Akaryakıtta tabela yine değişti. Enerji piyasalarındaki hareketlilik sürüyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Son olarak motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 95 kuruş indirim yapıldı. İndirim pompaya yansıdı. Motorinin litresi İstanbul'da 90 lira 20 kuruşa geriledi. Motorinin litre fiyatı iki büyük şehirde de düştü. Ankara'da 91 lira 30 kuruş, İzmir'de ise 91 lira 50 kuruş oldu. Motorinden alınan ÖTV'de enflasyonla mücadele kapsamında kademeli uygulamaya geçilmişti. Eşel mobil sistemi dışına çıkarılan motorinde ÖTV tutarı Ağustos ayında 0 olarak uygulanmıştı. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılması kararlaştırıldı. Buna göre motorinde ÖTV Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta ise 12 lira olarak uygulanacak. 1 Ocak 2027'den itibaren ise ÖTV tutarı 13 lira 90 kuruşa yükseltilecek. Böylece Eşel mobil uygulaması öncesindeki seviyeye dönülecek.
0: Fon soruşturmasındaki son bilgileri aktaralım. Orada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya fonlardan çektikleri 1 milyar 860 milyon lirayı iade etti. Ödenen para TMSF'nin açtığı gönüllü iade hesaplarına aktarıldı.
4: Fon soruşturmasında ismi gündeme gelmişti. Eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın fonlardan çektiği para iade hesabına yattı.
15: Mesele sadece rakamlar değil sevgili arkadaşlar. Ve milletin emanetini, milletin parasını, milletin kuruşunu millet namına kullanmak.
4: Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturma sürerken dikkat çeken bir para iadesi geldi. Fon soruşturmasında eşi İlyas Kaya ile birlikte yaklaşık 2 milyar lira çektiği belirlenen eski bakan Fatma Betül Sayankaya ilgili birimlerle temasa geçti. Kaya söz konusu tutarın iadesi için başvuruda bulundu. Başvurunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Kaya'nın hesaplarındaki bloke ve tedbirlerin kaldırılması için yazı gönderildi. Başsavcılıkta tedbirleri yalnızca iade edilecek paranın transferini kapsayacak şekilde kaldırdı. Böylece Kaya'nın hesaplarından 1 milyar 860 milyon lira TMSF tarafından açılan gönüllü iade hesaplarına aktarıldı. İade edilecek tutarı ise TMSF bünyesindeki Birleşik Fon Bank hesapladı. Kaya'nın yatırdığı 1 milyar 860 milyon lira fonlardan çekilen tutar kapsamında hesaplanan iade miktarı oldu. Ancak bu tutarın içerisinde Kaya ve eşinin ana parasının bulunmadığı belirtildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek gazetecilerin sorularını yanıtladı, biz de canlı yayınladık. Fon krizinde Devlet Denetleme Kurumu'nun görev başında olduğunu söyledi. 5 kişilik gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını belirtti ve Bakan Gürlek ayrıca devam eden soruşturmalarda gelinen son durumu da bakın nasıl açıkladı.
16: 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bunlar bütün bir mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak. İadesini yaptıktan sonra da savcı da gerekli yazıyı yazacak. Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Bütün insanlarımız ekranları başından takip ediyor. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir kısım MASAK raporları sizler de paylaştınız. HTS kayıtları var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey tutuklandı. Devam eden bir süreç var. Bildiğim kadarıyla dün iki hakem daha tutuklandı. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Özellikle faili meçhul suçlar konusunda toplumda bir hassasiyet olduğunu biliyordum. Şu ana kadar 56 dosya aydınlandı. 2009 yılında helikopter kazası sebebiyle rahmetli Muhsin Yazıoğlu tekrardan ben başsağlığı diliyorum. Yani biz şu an gördüğümüz geniş pencereden bunun bir örgütsel talimat ile, yani FETÖ örgütünün bir örgütsel talimat ile bir örgütsel eylem olduğuna kanaat getirdik. Uzun oldu MİT görevlisi, MİT mensubu gerçekten devletin dış operasyonlarına görev almış MİT görevlisi ve kendisi hakkında o zaman maalesef FETÖ terör örgütü tarafından başlatılan, biliyorsunuz Ergenekon Balyoz soruşturma sürecinde kendisinin Türkiye'ye çağrılması isteniyor. Geliyor ve daha sonra da tutuklanıyor. 2011 yılında Silivri cezaevindeyken, yani o tarihteki ölüm sebebi kalp krizi olarak adlandırılıyor. Tabi burada bir cezaevi personelinin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Yani özellikle şu an Fethi Kabir sonucunun, adli tıp kurumu raporunun sonucunu bekliyoruz. Yani ölüm sebebiyle ilgili o. Ama gelinen aşamada özellikle yani rahmetlinin gerçekten doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin şu an tespitler var. Ama soruşturma süreci olduğu için bilgi veremiyorum.
0: Değerli izleyenler, Türk savunma sanayi ürünlerine ilgi ve talep artarak sürüyor. Aselsan haberleşme ve silah sistemlerinin satışına ilişkin yaklaşık 158 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.
17: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyor.
4: Türk mühendisleri kritik teknolojiler geliştiriyor. Bunları operasyonel savunma ürünlerine dönüştürüyor. Dünyadan o ürünlere adeta sipariş yağıyor. Aselsan dev bir ihracat sözleşmesi daha imzaladı.
17: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
4: Küresel savunma devleri arasında ilk 10'a girmenin eşiğindeki Aselsan yeni bir ihracat sözleşmesine daha imza koydu.
18: Teknoloji kazanımlarıyla yeni tedarikçiler oluşturmak bizim için önemli, anlamlı.
4: Sözleşme, elektronik harp, elektrooptik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerini kapsıyor. Aselsan'ın kasasına bu anlaşmayla yaklaşık 158 milyon dolar girecek.
19: Olmaz denilen işleri sırasıyla başardı. Artık seri üretim seferberliği diyebileceğimiz yeni bir dönemdeyiz.
4: Aselsan geçtiğimiz günlerde de Savunma Sanayi Başkanlığı ile hava savunması için 2 milyar 460 milyon euroluk sözleşme imzalamıştı.
20: Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.
0: Hayatın ta içinden haberlerle devam edelim şimdi. Muhabir arkadaşımız Şevval İskender'in hazırladığı güzel bir haber seyredeceksiniz. Güzel bir muhabir haberi seyredeceksiniz. Biraz ekmek, biraz patates, ketçap ve mayonez malzemesi şöyle bir bakıldığında hakikaten çok mütevazi duruyor. Fiyatına baktığımız zaman aslında işte öyle değil. Patso'dan söz ediyoruz. Yani ekmeğin içine patatesin koyulmuş hali. Büfelerde 80 lirada başlıyor. 400 liraya kadar uzanan patso fiyatları var. Peki nedir bu işin maliyeti? Şevval İskender sordu.

0: patates arası ekmek. Patso sever misin?
1: Evet severim. Üniversite zamanımızda çok fazla tükettiğimiz bir üründür kendisi.
2: Çok severek yiyoruz.
3: Kim sevmez ki?
4: Patso'nun tabii dışarıda satış fiyatları 80 liradan 350-400 liralara kadar çıkabiliyor.
5: Patso'nun tadı kaçtı yani.
0: Patates, sandviç ekmeği istenirse bir güzel ketçap, mayonez. Bunun adı patso. Herkesin sevdiği bir lezzet. Ancak şimdi lezzetiyle değil fiyatıyla gündemde.
6: İstanbul'daki bir işletmede patso 340 liraya satışa sunuluyor.
1: 340 lira çok pahalı bir şey. 2017 civarlarında 10 lira 12 liraya yediğimi hatırlıyorum.
2: Fiyatlar şaşırtıyor.
3: Ucuz hiçbir şey yok.
6: Peki patsonun maliyeti nedir?
4: Bir sandviç ekmeği yaklaşık olarak 4 lira 5 lira arasında değişiklik gösteriyor. Donmuş patates kullandık biz. Onun da 150 gramının maliyeti bize 13,5 lira gibi bir maliyet yansıdı. Ayçiçek yağı kullandık kızartmada. O da 2 lira gibi dersek ketçap mayoneziyle tuzuyla beraber de bir 2 lira. Yaklaşık patsonun maliyeti bize 22,5 lira.
5: Ekmeğe doldurmuyor, taşırmıyor artık patsolar yani.
0: İçindeki malzemeler de azaldı yani.
5: Evet.
0: Ekmek arası patates, diğer adıyla patso, maliyeti 22,5 lira, ancak büfelerde 350 liraya kadar satılıyor. Yani bu patsoyu maliyetinin 15 katına yiyoruz.
1: Kira maliyeti vardır, ürün maliyeti vardır da 15 kat. Çok büyük bir kar, düzenleme getirilmesi gerekiyor.
0: Neden peki bu kadar fahiş fiyatlara çıktı bir patso?
4: Kısa bir dönem. Hizmet ettikleri için, daha çok bir yıllık parayı kazanmaya çalıştıkları için 3-4 ayda çok yüksek fahiş fiyatlara yiyebilirsiniz turistik bölgelerde. Büfe sadece patso türevi ürünler satıyordur. Yan ürünler satamıyordur. Bu nedenle de patsonun fiyatları yükselebilir.
0: Patso çok seviliyor, ancak görünen o ki patsonun yerini fiyat yüksekliği sebebiyle lahmacun ya da döner alacak. Artık dışarıdan patso yer misiniz?
5: Hayır, tercih etmem.
2: İkinci tercih falan oldu benim için artık.
0: Evde mi yapılacak artık?
3: Yani evde yapılsa daha iyi olur. Ben çocuklarıma öyle yapıyorum beslenmeyi.
1: Dönerdir, pizzadır, lahmacun var.
0: Onu mu yersiniz tercih eder?
1: Lahmacun yerim yani.
2: Kesinlikle çok daha idealdir. Patates yiyeceğime et yerim en azından.
5: Kuru fasulye pilav.
0: Daha doyurucu şeyler yerim diyorsunuz.
5: Kesinlikle yani. Öyle katılıyorum.
0: Peki en sevilen sokak lezzetleri arasında yer alan patso nasıl hazırlanıyor? Ustasından öğrenelim.
5: Patso için ekmeğimiz, patatesimiz, ketçap, mayonez, tuzumuz var efendim.
0: Malzemeler çok basit.
5: Çok basit. Zaten ortalama 7-8 dakikada kızaracaktır. Patateslerimizi doğradıktan sonra güzel yıkayıp nişastasını aldıktan sonra bir gün buzlu suda bekletiyoruz.
0: Çıtır çıtır güzel çıtır bir lezzet çıtır, elde ediyoruz.
5: Lezzet elde ediyoruz.
7: Ve patsonun maliyeti buydu. Şimdi yine önemli bir muhabir haberi, gerçekten iyi bir araştırma yapılmış. Pelda Arkan arkadaşımıza da teşekkür edelim, muhabir arkadaşımıza. Kibarlık meselesi. Hani en çok konuştuğumuz kibarlık meselesini masaya yatırmış. Kime karşı kibarsınız? Kime karşı hırçın? Dünya Kibarlaşma Günü vardı. Pelda Arkan mikrofonu sokağa uzattı ve cevapları vatandaşlardan aldı. Kim kibar? Kim değil? İşte o görüntüler.
8: Ver elini öpeyim. Oh. Elini öptürmüyor. Çok büyük adam canım. Oh. Ne oluyor be? Ne vuruyorsun lan?
9: Bir günaydın demek tabii ki çok önemli bir şey. İyi akşamlar demek, bu nezaket gereği aynı zamanda. Kibarlıktır bu.
10: Ya tabii artık ya, olmasa 700 sene nasıl yapacağız?
11: Ne vuruyorsun çat çat? Anahtarın yok mu senin?
12: Olmaz olur mu canım ama.
13: Bugün Dünya Kibar Olma Günü. Peki sizler her zaman kibar mısınız, yoksa kişisine göre değişip hırçınlaşır mısınız? Bizler de mikrofonu sokağa uzattık. Bakalım kimler ne cevabı verdi?
14: Hayır.
13: Neden?
14: Değilim abla, öyle insan sevmiyorum. İnsanların hepsine hödük gibi davranıyorum böyle.
13: Kibar biri misin?
15: Hayır değilim.
16: Normalde çok kibar biri. Sinirlenince kibarlaşmayabiliyor.
13: Siz ona karşı kibar mısınız?
16: Bence ona sormak lazım.
15: Sabahtan beri bunu tartışıyoruz da çok böyle kaderin bizim karşımıza çıkardığı bir soru oldu bu. Yani birazcık tartıştık ama çok kibar biri. Şaka yapıyorum.
17: Sertaş'ın gaddar fakat bilakis çok kibarım.
15: Sen kibar mısın? Bazen. Bazen de değil.
16: Ben daha çok çocuklara ve kadınlara karşı kibarım.
13: En çok kibar olduğun kişi kim bu hayatta?
16: Eşim.
13: Ya.
16: Evet. Yani o eşim ve küçük çocuğum.
3: Çok masum.
16: Tabii yani sonra da annem var. Ona da kibarımdır.
3: Ama önce daha... anne olması gerekmiyor muydu? Kibarlığı ilk öğreten anne değil mi zaten?
16: Evet. Doğru söylüyorsun. Özür dilerim annemden.
3: Anne buradan size bir kocaman bir çarpı verdi.
16: Aynen öyle. Anneme özür dilerimi diletiyorum.
12: Normal ya. Kibar, çok da kibar değilimdir.
3: Erkeklerin genel hali mi bu?
12: Yani evet.
18: Yumurtanızı kırabilir miyim?
19: Bırak lan, ben kırarım.
18: Ulan ben seni şimdi...
19: Hani nazik olacaktık kardeş. Buyurun.
3: Kibarlık bazen sadece bir kelimeyle başlayabiliyor. Bir günaydın, bir teşekkürler ya da bir rica ederim. Ama sabır taşı çatladığında nezaket aniden yerini hırçınlığa bırakabiliyor.
20: Çok kibarım bence. Ama kişisine göre.
3: Nasıl yani?
20: Sevmediğim insanlara selam bile vermem de. Sevdiğim insanlara ben sarılırım. Günaydın hayatım derim.
21: Sen... Ebe... Sen gelme ulan ayı.
22: Ben bir tek Fenerbahçe'ye indiği zaman kibarım. Onun haricinde hiç kibar bir insan değilim.
3: Nişanlına?
22: Ara ara.
3: Sözün özü kibarlık güzel ama asıl marifet sinirlendiğimizde de kibarlığımızdan ödün vermemek. Çünkü bazen küçük bir nezaket tüm günümüzü güzelleştirebilir.
23: Kahve, kahveniz.
18: Ne kahvesi?
23: Kahve!
3: Bu tarz şeyler bence söylenmeli. İnsanın gününü güzelleştiren ufak detaylar.
24: Kibar olalım, güler yüzlü olalım. Bugüne özel daha kibar olalım hatta.
19: Müsaade edin efendim. Vallahi olmadı. Abi, ben öpeceğim.
18: Müsaade edin efendim.
19: Sen müsaade et.
18: Ne yapıyorsun lan koskoca paşa, öyle öper mi?
7: Bu haberimize kısa bir müsaade isteyelim. Saat başında yeniden yeni gelişmelerle birlikte olacağız efendim.
25: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22, Ankara 21, İzmir 27, Antalya 28, Adana 26, Samsun, Trabzon ve Kayseri 19, Erzurum 16, Gaziantep 23, Diyarbakır 22 ve Şanlıurfa 25 derece.

0: Yol durumu.
1: Antalya Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometreler arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Arış, Pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi.
4: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
3: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
7: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap mı? Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin yanında Akbank.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
10: TGRT FM Haber.
11: Canlıya yaklaşan minibüs şoförü denetimi fark edip panikle ara sokaklara kaçtı. Polisten kaçtığını sanan sürücüyü gökyüzündeki polis drone'u saniye saniye kaydetti. Drone'un havadan verdiği konum bilgisiyle harekete geçen ekipler minibüsün önünü keserek durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin yolcu minibüsü kullanmaya yetersiz olduğu belirlendi. 11.629 lira idari para cezası uygulandı. Hız ve dikkatsizlik yine kaza getirdi. İki araç son hız çarpıştı. Korkutan kazada bir kişi ölümden döndü, dört kişi yaralandı. Kaza Gümüşhane'de Kaleköy'ü mevkiinde meydana geldi. Minibüsle otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs yol kenarındaki dolmuş durağını yıktı. O sırada durakta bekleyen kadın iki aracın arasında kaldı. Minibüs üzerine doğru savruldu. Kadın faciadan son anda kurtuldu. Kazada iki aracın sürücüsüyle minibüsteki iki kişi yaralandı. Dört yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza ve kadının kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyon devrildi, tonlarca ürün yola saçıldı, yol kırmızıya döndü. Kaza Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşandı. Ali Akgül kontrolündeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Refüjde ağaca çarpan araç yola devrildi. Kazada kamyondaki 10 ton kapya biber yola saçıldı. Kamyon şoförüyle araçtaki yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken devrilen kamyon vinçle kaldırıldı. Yola saçılan biberler de kamyonetlere yüklendi. Sürücünün biberleri sebze haline götürdüğü öğrenildi. Biri yaya yoluna girdi, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Diğeri aşırı süratliydi. İki motorcunun karıştığı kaza facia ile bitti. Dehşete düşüren kazanın adresi Mersin'in Erdemli ilçesi. Mersin-Antalya D400 karayolunda Enver Yanar motosikletiyle yaya yolundan yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada hızla gelen motosiklet Yanar yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle sürücüler ve motorlar savrularak sürüklendi. İki sürücü de yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırılırken 72 yaşındaki Yanar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
12: Tamam, onlar düşsün, sen kal.
11: Hatay'da rutin denetim vardı. Birden çığlıklar yükseldi. Ekipler hemen o yöne koştu. Küçük bebek fenalaşmıştı. Bilinci tamamen kapalıydı. Aile büyük panik yaşarken imdatlarına polis ekipleri yetişti. Baba ve bebeği motosiklete alıp saniyeler içinde hastaneye yetiştirdiler. O anlar kameraya yansıdı.
12: Tamam, onlar düşsün, sen kal.
11: Robotlar artık markette sadece alışveriş arabası itmiyor. Çin'de bir süpermarkette görev yapan çift kollu robot şişleri ızgarada çeviriyor, pişiriyor ve üzerine baharat ekliyor. Dex Teleob'un Taiki modeli marketlerde düzenli vardiyalarda çalışıyor. Robot yalnızca yemek hazırlamıyor, rafları dolduruyor, siparişleri topluyor ve ürünleri paketliyor.
13: Aracın üstüne yatan bir bayan gördüm.
11: Olayın adresi Ankara Çankaya. 3,5 aydır otelde tek başına yaşadığı öğrenilen kadın otoparktaki aracın üzerine düştü.
13: Saat 16.50 sıralarında dışarıdan yüksek bir ses duydum. Dışarı çıktım, baktım.
11: Otelin 6. katından park halindeki bir otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı.
13: Hayattaydı, canlıydı. Ufak tefek hareketler yapıyordu ama durumu iyi değildi yani.
11: Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi devam ediyor.
13: 112 ekipleri 10 dakika içerisinde gelip yaralıyı alıp gittiler.
11: Polis kadının yanlışlıkla düşüp düşmediği sorusunu araştırıyor. Bu sorunun cevabı soruşturma sonucu netlik kazanacak.
13: Yukarıdan nasıl düştüm de bilmiyorum.
11: Bir o yana bir bu yana geçti. Araçların arasında adeta ölümle dans etti. Başakşehir'de bir sürücü akan trafikte metrelerce zikzak çizdi. Adeta faciaya davetiye çıkardı. O tehlikeli anlar an be an kaydedildi. Polis hemen harekete geçti. Plakadan kimliği tespit edilen trafik magandasına 10 bin lira ceza kesildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllar önce ortadan kaldırıldığı ilan edilen kızamık yeniden hızla yayılıyor. New York'ta 108 vaka tespit edilirken eyalet genelinde afet acil durumu ilan edildi. 3 Ekim itibarıyla New York'taki vakaların 92'si aşılama oranlarının düşük olduğu 18 kırsal bölgede görüldü. New York valisi Katie Hochul salgının yayılmasını önlemek için 4 Kasım'a kadar geçerli acil durum kararı aldı. Ancak alarm yalnızca New York'la sınırlı değil. ABD genelinde bu yıl yaklaşık 3900 kızamık vakası bildirildi. Komşu Pensilvanya'da ise vaka sayısı 1004'e ulaştı. Salgında 5 kişi hayatını kaybetti, 198 kişi hastaneye kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kızamığın ülke içindeki sürekli yayılımının sona erdiği 2000 yılında ilan edilmişti. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri New York'taki Wellsburg kentinden. Tepe aşağı hızla ilerleyen traktörün frenlerinden dumanlar yükseldi. Sürücü aracı kontrol etmekte zorlandı. Traktör virajı alamayınca devrildi. Savrulan römorktaki çok sayıda kişi yola fırladı. Bazıları saniyeler önce traktörden atlayarak kurtulmaya çalıştı. Kazada sürücü ve çok sayıda kişi yaralandı. Panik dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaralı

Saldırganlar kısa sürede belirlendi. Azmettirici ve tetikçilerin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Saldırıda kullanılan silah da ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

0: Günün içinden kuşağıyla yeniden yeni gelişmelerle birlikteyiz değerli izleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon krizinde Devlet Denetleme Kurumu'nun görev başında olduğunu söyledi. 5 kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını belirtti. Bakan Gürlek ayrıca devam eden soruşturmalarda gelinen son durumu da açıkladı.
1: 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bunlar bütün bir mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak. İadesini yaptıktan sonra da savcılığa gerekli yazıyı yazacak. Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Bütün insanlarımız ekranları başından takip ediyor. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir kısım MASAK raporları sizler de paylaştınız. HTS kayıtları var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey tutuklandı. Devam eden bir süreç var. Bildiğim kadarıyla dün iki hakem daha tutuklandı. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Özellikle faili meçhul suçlar konusunda toplumda bir hassasiyet olduğunu biliyordum. Şu ana kadar 56 dosya aydınlandı. 2009 yılında helikopter kazası sebebiyle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu tekrardan ben başsağlığı diliyorum. Yani biz şu an gördüğümüz geniş pencereden bunun bir örgütsel talimat ile, yani FETÖ örgütünün bir örgütsel talimat ile bir örgütsel eylem olduğuna kanaat getirdik. Uzunoğlu MİT görevlisi, MİT mensubu, gerçekten devletin dış operasyonlarında görev almış MİT görevlisi ve kendisi hakkında o zaman maalesef FETÖ terör örgüt tarafından başlatılan, biliyorsunuz Ergenekon Balyoz soruşturma sürecinde kendisini Türkiye'ye çağrılması isteniyor. Geliyor ve daha sonra da tutuklanıyor. 2011 yılında Silivri cezaevindeyken, yani o tarihteki ölüm sebebi kalp krizi olarak adlandırılıyor. Tabi burada bir cezaevi personelinin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Yani özellikle şu an Fethi Kabir sonucunun, adli tıp kurumu raporunun sonucunu bekliyoruz. Yani ölüm sebebiyle ilgili o. Ama gelinen aşamada özellikle yani rahmetlinin gerçekten doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin şu an tespitler var. Ama soruşturma süreci olduğu için bilgi veremiyorum.
0: Fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı değerli izleyenler. Eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya fonlardan çektikleri 1 milyar 860 milyon lirayı iade etti. Ödenen para TMSF'nin açtığı gönüllü iade hesaplarına aktarıldı.
2: Fon soruşturmasında ismi gündeme gelmişti. Eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın fonlardan çektiği para iade hesabına yattı.
3: Mesele sadece rakamlar değil sevgili arkadaşlar. Ve milletin emanetini, milletin parasını, milletin kuruşunu millet namına kullanmak.
2: Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturma sürerken dikkat çeken bir para iadesi geldi. Fon soruşturmasında eşi İlyas Kaya ile birlikte yaklaşık 2 milyar lira çektiği belirlenen eski bakan Fatma Betül Sayankaya ilgili birimlerle temasa geçti. Kaya söz konusu tutarın iadesi için başvuruda bulundu. Başvurunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Kaya'nın hesaplarındaki bloke ve tedbirlerin kaldırılması için yazı gönderildi. Başsavcılıkta tedbirleri yalnızca iade edilecek paranın transferini kapsayacak şekilde kaldırdı. Böylece Kaya'nın hesaplarından 1 milyar 860 milyon lira TMSF tarafından açılan gönüllü iade hesaplarına aktarıldı.

0: İade edilecek tutarı ise TMSF bünyesindeki Birleşik Fon Bank hesapladı. Kaya'nın yatırdığı 1 milyar 860 milyon lira fonlardan çekilen tutar kapsamında hesaplanan iade miktarı oldu. Ancak bu tutarın içerisinde Kaya ve eşinin ana parasının bulunmadığı belirtildi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Erdoğan, üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesinin Türkiye'nin yükseliş ivmesini sürmesi açısından önemli olduğunu belirten Bahçeli, bunun için gerekli hukuki ve toplumsal zeminin bulunduğunu ifade etti. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve fon krizi de vardı.
2: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığa seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Terör ve silah yerine adaletin, siyasetin, demokrasinin, milli birlik ve bütünleşmenin hakim olacağı, kardeşlik ve dayanışmanın kök salacağı, İstikbalimizin yol haritasını birlikte çizeceğimiz bir zemindeyiz. Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
1: CHP'li belediyelere yönelik peş peşe operasyonlarda tutuklama kararları çıktı değerli izleyenler. Mersin'de Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir Belediye Başkanları tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özben de cezaevine gönderildi. İzmir'de ise Bayraklı Belediyesi'ne sabah saatlerinde yeni bir operasyon yapıldı.
3: Yetimin hakkını kimse kusura bakmasın, kimseye yediremez.
0: Peş peşe operasyonlar, ağır suçlamalar, tutuklanan belediye başkanları, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda yeni kararlar çıktı.
4: Halkımızın bize olan güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Hemşehrilerimiz bizden hizmet bekliyor.
0: İlk adres Mersin'di. Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediyelerine şafak vakti operasyon düzenlenmiş. 3 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.
5: Biz mağduruz. Denetleme yetkisi bize ait değildir. Bu konuda denetim yetkisi ve sorumluluğu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde değildir.
0: Dosyada dikkat çeken tespitler vardı. Büyükşehir Belediyesi'nin 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük tespit edildi. 3 belediyeye ilişkin kamu zararının 1 milyar liraya aştığı belirlendi. Soruşturmanın ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 3 CHP'li başkanın da aralarında bulunduğu toplam 34 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Bir başka operasyon da Eyüp Sultan'da yapılmıştı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Suçlamalar, suç örgütüne üye olmak, rüşvet almak ve vermek, ihaleye fesat karıştırmaktı. Savcılık işlemlerinin ardından 17 şüpheli tutuklama, 11 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheliyi tutukladı. 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonların son adresi İzmir'di. Bu kez Bayraklı Belediyesi'nin önceki dönemi mercek altına alındı.
6: Sen benim ekmeğimle oynadın. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim.
7: İyi etme.
0: 2023 ve 2024 yıllarında 20 milyon 85 bin liralık kamu zararı oluştuğu belirlendi. MASAK incelemesinde ise belediye personeline 4 milyon 625 bin lira rüşvet gönderildiği tespit edildi.
8: Projelerimiz bitecek ve bütün projelerimizi her mahallede, her sokakta vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hayata geçireceğiz.
0: Savcılık düğmeye bastı. Önceki dönem CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 45 şüpheli yakalandı.
1: Geçtiğimiz hafta Manisa'nın Soma ilçesinde maden faciası yaşanmıştı. 5 işçinin hayatını kaybetmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
9: Ekmek parası için çalıştıkları maden ocağı mezarları olmuştu. 5 madencinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili başlatılan soruşturmada ihmali bulunan 9 şüpheli tutuklandı. Demir parmaklıklar ardına yollandı. 1 Ekim günü Manisa Soma'da özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte madenciler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya hayatını kaybetmişti. 5 ocağa ateş düşmüştü. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmişti. Gözaltına alınan, aralarında işletmenin genel müdürü ve yöneticilerinin bulunduğu 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Kuyumcu kentte 64 kilogram has altın dolandırıcılığı iddiası polisi harekete geçirdi. 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesapları, 18 taşıt ve 13 taşınmazına da el konuldu.
0: Onlarca kilo altın topladılar. Kuyumcu firmalarını 400 milyon liradan fazla dolandırdılar. İstanbul Kuyumcu kentteki 16 firma dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde 45 adrese baskın yapıldı.
10: Başlamayın polis!
0: İddiaya göre iki şüphelinin öncülüğündeki grup üçüncü kişiler üzerine kurdukları iş yerlerini aracı olarak kullandı. İşçilikli bilezik, kolye, alyans ve benzeri takıları Anadolu'da satacaklarını söyleyerek kuyumculardan topladılar. Ancak takılar satılmadı. Şüphelilerin kontrolündeki atölyelerde eritilerek saf altına dönüştürüldü. Şüphelilerin aldıkları ürünlerin karşılığında kısmi ödeme yaptıkları, ardından yeni ürünler alarak borç bakiyelerini giderek artırdıkları öne sürüldü. Sürecin sonundaysa mal veren kişilerin çağrıldığı ve şüphelilerin iflas ettiklerini söyleyerek ödeme yapmadıkları iddia edildi. Bu yöntemle toplam 64 kilogram has altın karşılığında mağduriyete neden olunduğu belirlendi. 35 şüpheli hakkında örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
1: Bursa'ya gidelim. Bursa'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın ailesi yaşanan dehşetin ardından sessizliğini bozdu. Genç yaşta hayattan koparılan Gökçe'nin acılı annesi, ablası ve dayısı gözyaşları içinde adalet çağrısında bulundu.
0: O gülüş soldu. yerine gözyaşı hakim oldu. Genç kızın acılı ailesi konuştu.
7: Gökçe öldü diye haber geldi. Gökçe'yi öldürmüşler dedi. Kim yapmış dedim. Sevgilisi dediler. 18 yaşındaydı. Daha gününü yaşamayan da öldü benim kızım.
0: Bursa Karacabey'de 18 yaşındaki Gökçe Alkan ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından 3 Ekim'de ormanlık alanda boğazı kesilerek vahşice öldürülmüştü. Bir kaza yalanıyla tuzağa düşürülen genç kızın son görüntüleri yürek burktu. Acılı aile gözyaşları içinde adalet çağrısında bulundu.
7: 6'ya kadar beraberdik. Alttan sonra dışarı çıkacağım anne dedi. Çıkma dedim ben ona. Çıkacağım dedi. İçinde yaşıyordu, saklıyordu, hiçbir şey söylemedi.
0: Abla Özlem Akbay ise cinayetin planlı olduğunu iddia etti. Katilin Gökçe'yi kaza yaptım, hastanedeyim yalanıyla tuzağa düşürdüğünü söyledi.
10: Gökçe dedim gitme boş ver. O da yok abla dedi, gidip yüzleşeceğim dedi.
0: Ama bir daha geri dönemedi. Sağlık lisesinden yeni mezun olan ve iş arayan 18 yaşındaki Gökçe, ailenin en küçük çocuğuydu.
11: Melek gibi bir kızdı. 18 yaşına kadar el bebek gül bebek besledik. Beslendi. Ben güzel bir şekilde hayatını yaşamaya çalıştım. Hayatının en güzel canlı bağrında katledildi.
0: Gökçe'den geriye o hayat dolu gülüşü, aileninse dinmeyen feryadı kaldı. Şimdi acılı aile ömrünün baharında hayattan koparılan Gökçe için adalet istiyor.
7: Adalet istiyorum. Benim kızıma nasıl öldürdüyse ona da aynısının yapılmasını istiyorum.
1: Ve dış gelişmelere bakalım. Suudi destekli Yemen ordusu stratejik Babülmendeb Boğazı ve Moka Limanı'nı Husilerden geri aldığını öne sürdü. Yemen ordusu Husilerin ana merkezi Sana'ya doğru geniş çaplı bir operasyon başlattı.
0: Yemen'deki savaşta dengeler ansızın değişti. Stratejik Babülmendeb Boğazı ve Moka Limanı yeniden Yemen ordusunun eline geçti. Suudi destekli Yemen hükümet güçleri Yemen'in şafaatlı operasyonla önce Moka kentine girdi.
12: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
13: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
14: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
15: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: kazansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Handan'a kumanda masasında sevgili Yusuf bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Canlı bir telefon bağlantımız var bugün ilk bölümde sevgili dinleyenler. Türkiye Gazetesi yazarlarından değerli hocamız Hikmet Köksal bizlerle birlikte. Hocam merhaba.
1: Merhaba Handan Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun hocam, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz değilsiniz inşallah.
0: Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Nelerden bahsedeceğiz bugün dinleyicilerimize?
1: Efendim, konu biraz oldukça ağır ve derin ama yine de biz derdimizi anlatmayı, ifade etmeye çalışalım.
0: Anladım. Biz doğru cümleleri kurar, söyleriz hocam ya. Anlar bizim dinleyicilerimiz.
1: Tamam. Buyurun. Şimdi efendim, öğrenmenin yaşı yok derler ya Hande Hanım, ama öğrenmenin temeli çocuklukta başlıyor.
0: Doğru.
1: Yani erken yaşta başlıyor. İzleyerek ve sorarak ve paylaşarak öğrenme çocuklukta en yakınımızdan, ama nerede? Merkezin neresi? Aile. Ailenin içerisinden başlıyor. Böylece insan bir toplumda kendine sosyal sermaye oluşturuyor. Saygın bir alan kuruyor. Hem fiziki mekan kuruyor hem bilgisel olarak. Efendim, bunun adresi de aile. Bunun istisnası yok. Herkes için geçerli kural. Şimdi ailede bundan mahrum kalan, içeride yer bulamayan çocuk ileri yaşta kendisine hayatta da yer bulamıyor. Yani şöyle geriye doğru baktığımız zaman, ben yaşıtlarımızdan, akranlarımızdan efendim çocukluk dönemini izlediğimiz, takip edebildiğimiz arkadaşlarımızın bugün sosyal hayattaki pozisyonuna bakıyorum da, gerçekten de aile içerisinde kendisine yer bulabilmiş, kendisini ifade edebilmiş, aile içerisinde yer, mekan ve fikir paylaşlığı yapmış olan çocuklar ve gençler ilerideki hayat sürecinde daha başarılı oldular, daha mutlu oldular. Ve başarılı, saygın insanların hepsinin arkasında da güçlü aileler gördüm. Şimdi güçlü aile nedir Hande Hanım? Çok zengin olan mı? Nüfusu kalabalık olan mı? Ya da makam ve servet sahibi olanlar mı güçlü aileler? Biz güç derken burada neyi anlayacağız? Çocukların iletişim kurma, sorup öğrenme, paylaşma ihtiyaçlarına karşılık veren anne babalar olan aileleri anlıyoruz biz. Bu ilişki her iki tarafta da, her iki tarafa da, yani hem anne ve babaya hem de çocuklara çok iyi geliyor. Bu öyle bir şey ki hem anne babaya şifa hem çocuklara şifa. Şimdi anne babalar, ama anne babalar günümüze geldiğimizde, yani bugünkü hayatın pratiğine baktığımızda, anne babalar artık çok yoğunlar. Yükleri gerçekten çok ağırlaştı. Günlük hayat ve iş telaşından çoğu zaman ne aile büyüklerine ne de çocuklarına yeteri kadar vakit ayıramıyorlar.
0: Maalesef.
1: Yani malzemeyi baştan 1-0 mağlup başlıyoruz sanki hayata. Şimdi bir ailede sosyal sermaye, aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan temasına bağlı, ilişkisine bağlı. Aile fertleri birbirlerinin varlıklarından hoşnutluk duyuyor, kendisini güvende hissediyor, mutlu oluyor. Paylaşma gönüllü, duyarlı ve istekli olduğunda o ailenin sosyal sermayesi ve dolayısıyla hayata ve toplumla olan uyumu o kadar yükseliyor, güçleniyor. Evden güçlü çıkıyor dışarıya, sokağa. Bildiğimiz diğer bütün maddi ve sosyal zenginlikler efendim ve imkanlar bunun ödülüdür. Yani bugün maddi ve sosyal zenginlik, efendim sosyal çevrenin zenginliği aileden kaynaklanarak geliyor.
0: Evet.
1: Efendim çocuklara bakıyorum ben, bazen bizim çocukluğumuzda falan hatırlıyorum da, efendim konuşmaktan çekinen, çekingen profiller çizdiğimiz de olmuştur, bunu izlediğimiz de olmuştur. Kapıların arkasına saklanmak, bir misafir geldiği zaman efendim görünür olmaktan çekinmek, bunlar fevkalade önemli şeyler. Çocuğun ilerideki hayatında çok önemli. Bunu anlatacağım şimdi, nasıl bir hasar veriyor çocuğa ileri yaşlarda büyüdüğünde. Günümüzde hayat şartlarının baskısı ile aile bireyleri rol modelliğinden, çocuğuna karşı rol modelliğinden geri çekildi. Alanı daraldı çünkü. Ama yerleri, boşalan yerleri dolması gerekiyor. Efendim, o yerler de dışarıdan yardımla doldurulunca çocukları mutlu etmiyor, yetmiyor bu.
0: Evet.
1: Efendim, bize de yetmiyor, çocuğa da yetmiyor. Sonuçlar böyle. Devşirme ve kiralık aktörler çok farklı. Yani dışarıdan efendim, yardım almak kaçınılmaz bir şey. Ama ne olacak, çocuk tek başına, 2 yaşında çocuk evde tek başına oturacak değil. Mutlaka bir bakıcıya ihtiyacı, yardımcıya ihtiyacı var. Ama bu da genellikle çok da mutlu etmiyor. Bir mecburiyet karşısında yapılan bir şey bu. Çocukları korumak isterken bu defa bağımlılık ile yüzleşmeye başladık şimdi. Şimdi çocuklar büyüyor. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12 gidiyor çocuklar ama çocuk büyüdükçe bu defa fiziki bakımdan beraber fikri bağımlılık başlıyor. Düşünsel bağımlılık başlıyor. Neyle o? Ekran ve dijital bağımlılığın bu defa muhatap oluyor çocuklar. Şimdi ailelerde mi daha fazla? Bu da tartışılır bir duruma geldi. Efendim, çocuklarda bağımlılık var da yani aileler hiç bağımlı değil mi? Ailelerde de paralelinde gidiyor. Aile ve çocuk dijital bağımlılıkta birbirine paralel gidiyor. Çünkü burada çocuklar Hande Hanım anne ve babayı taklit ediyor. Anne ve babada gördüğü eylem ve davranış neyse efendim, çocuk onu taklit ediyor. Nedir o? Dijital cihazlar, akıllı telefon, tablet, bilgisayar, sosyal medya oyunları, video platformları, çevrim içi, alışveriş falan. Bunların hepsi bir paket. Efendim, son efendim, ne diyelim, 20 senede böyle bir kuşatma altına aldı bütün aileleri. Şimdi toplumların aile bütünlüğünü devam ettirmek burada tehdit altında olan şey, ailenin bütünlüğünü, birlikteliğini, fikir birlikteliğini, eğlence birlikteliğini, alışveriş birlikteliğini, yemek birlikteliğini ne hasar veriyor? Bunu ortadan kaldırma mücadelesi veriyor şimdi aileler. Aile içerisindeki bireyler arasındaki sevgiyi başka türlü nasıl temin edebiliriz? Bunu yapamadığımız takdirde ailede, akrabada, komşulukta sosyal düzenin devamı mümkün değil. Bu ilişki ağının devamı aile, akrabalık ilişkileri, arkadaşlık çevresi gibi sosyal kurumlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Bunun maalesef şeyi yok. Yani bu dijital ortamda, sanal ortamda ya da televizyon ekranlarında bu boşluğu karşılamak hayır mümkün değil. Şimdi burada bu taşıyıcı kuryeler diyoruz Hande Hanım bunlara, taşıyıcı kurye. Sevginin kuryesi olur mu? Muhabbetin kuryesi olur mu? Ne kadar sağlıklı işlerse o ölçüde çocuk da topluma uyumlu olacak ve çocuk karakter kazanacak. Değerlerin temsil ve taşıyıcılığından sorumlu olanlar sorumluluklarını yerine getiremediğinde değerler de anlamını kaybediyor. Hande Hanım, her şeyin sahtesi çekiliyor da sevginin sahtesi olmaz. Sevginin, merhametin, duygunun, duygusal bağların sahtesi olmaz. Bunun toplumda, aile ve akrabada kanaat önderi gibi taşıyıcılar ister istemez hayatın dışına savrulunca, yani aile mekanının ve temasın dışına itildiğinde bu defa efendim, kültür ve ahlak uygun olmayan aracıların eline düşüyor. Kişi ve kurumların eline düşüyor. İnsan efendim, öyle bir yaratılışta ki yalnızlığa tahammülü yoktur insanın. Efendim, yalnız kalan da zaten büyüklerimiz söylerdi. Efendim, gidip gelmiyorsunuz, bizi yalnız bırakıyorsunuz. Duvarlarla konuşuyoruz. Çok enteresan bir söz. Duvarlarla konuşur insan. Eşyayla konuşur insan yani.
0: Evet, tabanlara baktım konuştum denir ya hocam.
1: Evet. Şimdi ikna yeteneği ve sorumluluğu, efendim, aile merkezli akrabalığa dayanıktan, aile içerisinde ve aile merkezli akrabalıktan, aile merkezli komşuluktan çıkınca rol modeli olarak çocuklar üzerinden hep bakıyoruz olaya ya, çocuklar rol modeli olarak makam, servet ve gösterişli hayat sürenleri kendisine emsal teşkil ediyor.
2: Örnek alıyor.
1: Yani örnek alıyor. Hedefine de onları koyuyor. Onları koyuyor. Şimdi kısa devre yapıyor bu defa. Çocuk yani makam, servet, gösterişli hayat nasıl olacak? Birdenbire buna nasıl kavuşacak? Çocuklar itibar ve saygınlığı maddi varlıkların yüksekliği ile, hatta bazen Hande Hanım, saygınlığı şiddet ile ölçenler var. Yani bakın, yani adli vakalara bakın. Genellikle itibar sahibi olmayı efendim şiddet ile ölçenler var.
2: Güçle, güç gösterisiyle.
1: Evet. Aynen öyle, güç gösterisiyle ölçenler var, ölçüyorlar. Şimdi çocuk suçlarındaki artışın sebebi, şimdi şeylere falan bakıyorum bazen, sürekli takip ediyorum grafikleri ve sonuçların, çocuk suçlarındaki artışın sebebi çocuğun bunları taklidinden ibaret.
2: Tabii.
1: Yani birkaç tane anket yaptık mesela, anket. Efendim, ilk beş kişi yazar mısınız? Hayatta kendisi gibi olmak istediğiniz rol modeli seçtiğiniz, efendim, beş kişinin ismini yazar mısınız diye soruyoruz. Bir felaket ortaya çıkıyor. İlim adamı, bilim adamı kimsenin umurunda değil.
2: Yok
1: canım. Genel olarak söylüyorum yani.
2: Şu dönemde işte influencer, evet, kesin onlara çıkar listede, ünlüdür. Evet. Etrafında, ailesinde bile kimseler yoktur hocam, kesinlikle yani.
1: Ya maalesef. Şimdi hem dışarıdaki yani bize umut verecek isimler olmadığı gibi mesela amcasını, büyük abisini yazan da pek yok.
2: Evet, işte o yüzden dedim, aile bireylerinden de yazan hiç kimse yoktur.
1: Yani ortada kalmışlar. Şimdi böylece, şimdi buradan bile Hande Hanım, bir model geliştirilebilir. Bazen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı falan böyle şey yapıyoruz, makalelerde falan gördüklerimizi naklediyoruz, o şey için, bir koridor açmak için. Yani buradan bile bir şey çıkabilir, bir envanter çıkarılabilir.
2: Kesinlikle.
1: Yani şöyle bir, atıyorum 10 tane ilde, efendim biner kişi üzerinde, efendim 12 diyelim 18 yaş arasındaki gençlerde böyle bir anket yapsınlar. Ortaya çıkan sonuç onlara bir yol gösterecektir. Bir yol rehberliği yapacaktır. Şimdi peki, eğer çocukların bize verdikleri envanter, olmak istedikleri kişilerin envanteri efendim bizi mutlu etmiyorsa, bu defa alınması gereken çok daha ciddi tedbirler var. Çocukların geleceğine istikamet vermek isteyen ne yapmalı? Yani bazen de şöyle düşünüyoruz, çok konuşuyoruz bazen önemli şeyler, acaba konuşmaların arasında böyle kaybolup gidiyor mu diye cidden zaman zaman endişe ettiğimiz de oluyor. Ama şimdi başka çaresi de yok bu işin. Aile, akraba, medya ve eğitim kurumları, değerleri, hevesleri çocuklara taşıyan aracı kuryeleri, aracı kurumları çok iyi seçmeleri gerekiyor. Yani şu var, efendim 12 ya da 18 yaş arasındaki çocuğumuz eğer gününü dışarıda geçirdiyse, yani bunun envanterini sormak mecburiyetindeyiz çocuğa. Efendim şöyle bir çayımızı içerken, evladım bugün nerelere gittin? Efendim kimlerle sohbet ettin? Ya öyle mi? Tartıştığınız konular neler oldu diye bizzat takip etmek artık mecburiyetindeyiz. Yani aileler bunu yapmak zorunda. Çünkü hiçbir alışkanlık, hiçbir iyilik, hiçbir kötülük kendiliğinden gelmez. Mutlaka onun bir taşıyıcısı vardır. Yani çocukta eğer beğenmediğimiz ahlak dışı bir davranış, kendisine fiziken zarar veren bir sonuç gördüysek, onun bir taşıyıcısı var. Kötü bir alışkanlıkla mücadele, yani kurtulmanın yolu, yani hep çare diyoruz ya, çare. Bunun çaresi taşıyıcıları kontrol etmektir. Taşıyıcıları kontrol etmek. Her anne babanın birinci sorumluluğu budur. Kötü bir şeyle karşılaşınca, kötü bir taşıyıcı ile karşılaştığını fark ettiğimiz çocuğumuzda kötüyü iyiyle takas etmek tek çare. Çünkü yeri boş kalmıyor Hande Hanım. Psikolojide de böyle bu. Psikolojik olarak böyle. Kötü terk edildiği zaman yeri boş kalmıyor. Bunu mutlaka iyiyle takas edilmesi gerekiyor. Şimdi araştırmalara göre niye bu kadar şey yapıyoruz, feryat ediyoruz? Madde kullanan gençlerin %78'i madde kullanımına arkadaşlarının etkisi ile başladığını söylüyor. Araştırmalar öyle. Anket yapılıyor.
2: Hı hı.
1: Madde kullanımına nasıl başladınız?
2: Tabii ki en yakın etrafıyla alakalı.
1: Etrafıyla alakalı, etrafındaki kuşatmayla alakalı. Evet. Arkadaşların etkisiyle başladığını söylüyor. Taşıyıcısı, musibeti taşıyan en yakınındaki oluyor. Tehlike en yakından geliyor. Peki ne yapmak lazım? Kurtulmanın yolu nedir? Kötü alışkanlığa sebep olan kötü arkadaşı iyi arkadaşıyla takas etmek. Tek çaresi bunun Hande Hanım bu. Çocuklarının kötü alışkanlıkları olduğunu söyleyen anne ve babalar, çocuklarının arkadaşlarını iyi arkadaşlarla mutlaka takas etmek zorundalar. Efendim bunu nasıl yapacağız? Efendim mahalleyi mi değiştirirsin? Değiştirirsin. Oturduğun değiştirirsin. Yürüdüğü yollar, gezdiği, eğlendiği yerler değiştireceksin. Bunun başka çaresi yok. Bu şansa bırakılacak bir iş mi? Anladın mı? Arabamızı arıza
2: yaptığı, evet.
1: Olmamalı. Arabamızı arıza yaptığı zaman ne yapıyoruz? Tamirciye gidiyoruz. Eğer tamirci hayır bu benim konumu değil derse ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Değişim başka çaresi yok bunun. Şaşırtıcı olan ebeveynlerin de kendilerinde bazı bağımlılıkların oldu.
2: Evet.
1: Maalesef. Yani farklı.
2: Bunu kabul etmemiz gerekiyor hocam. Zaten çocuklara yapma deyip bizim yapmamız ne etik ne görsel olarak, yani zaten onlardaki irade bizden çok daha az. Evet. Ama şimdi telefon kullanma diyoruz ya da işte telefona çok fazla bakma diyoruz ya da tablete. Ama sürekli bizim elimizde telefon var. Bunu nasıl dengeleyeceğiz ki?
1: Ama bunu söylerken elimizde telefon var.
2: Telefon var.
1: Şimdi demek ki burada da bak başka farklı bir konu değil mi ortaya çıktı? O
2: kesinlikle
1: zaman,
2: çok ayrı bir konu.
1: Yani çocukları şey yaparken çocukları mükemmelleştirmek iddiasıyla bazı şeyleri yaparken, söylerken bir aynaya da bakmamız lazım önce. Paralel olacak. Ben de bu işin kalkınmanın neresindeyim yani? Çocuklara böyle yapma diyoruz ama biz ne yapıyoruz? Efendim? Yoksa zaten Hande Hanım, yani malum sigara içmeye içen birisinin bir başkasına sigara içmeye içme demesi gibi bir şey yani. Önce 40 gün kendisinin o işi terk etmesi gerekir. Efendim, şimdi bu durumda ebeveyn çocuk ilişkisine olumsuz yönde yansıdı. Artık ortada, bunu hepimiz biliyoruz. Ebeveyn çocuk ilişkisinin kesintiye uğraması veya hiç olmaması zaten o ayrı bir şey. Yani anne ve babadan mahrum kalarak büyümek yeri gerçekten doldurulacak bir boşluk değil. Yani mutlaka bir eksik gedik, efendim, bir tarafta bir hasret bırakıyor. En azından hasret bırakıyor. Şimdi insanlar her davranışı iyiliğiyle kötülüğüyle gözlemleyerek benimser ve öğrenir. Ya kabul eder ya reddeder. Ama her zaman çocuklar için düşünürsek reddetmek bir şanstır. Bir şanstır. Ama her zaman çocuk reddetmiyor. İşte o bahsettiğimiz %78 diyor arkadaşlarımdan. %7 demek ki %22'si Hande Hanım reddetti. %78'i kabul etti. Öyle bir anlam çıkıyor yani. Hayat görerek öğrenilir ama şunu söyleyelim. Sanal dünyadan sanal dünyayı ekrandan ya da başka türlüsü görerek öğrenilmez. Yani hayat yaşayarak öğrenilir. İçinde kalacak. Dizilerden öğrenilecek şey değildir hayat. Dizilerdeki senaryo, istediğimiz gibi şey yapabiliriz, oynatabiliriz. Nitekim zaten Hande Hanım, bu senaryoların çoğu da sık sık şey yapılıyor, tartışılıyor zaten. Bunu konuşmaya bile lüzum yok. Şimdi eşinden, şimdi şöyle bir bağlantı yapalım, bağlama yapalım. Eskiden işinden ve eşinde memnun olanın yüzü gülerdi. Tandam. İşinden ve eşinden memnun olanın yüzü gülerdi. Şimdi tablo büyüdü. İşinden, eşinden, arkadaşından ve çocuklarından memnun olanın yüzü güler. Yani artık zaman, her şey pahalandı değil mi? Bunun da bedeli ağırlaştı yani. Mutlu olmanın bedeli de ağırlaştı. Bu dördüne dikkat edeceğiz. İşe, eşe, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza mutlaka dikkat edeceğiz. Ölçüde şu olsun diyelim. Şöyle bağlayalım. Hande Hanım, bir markette, bir mağazada alışveriş yapmak için gösterdiğimiz titizlik ve seçicilik. Yani ben biliyorum, arkadaşlarımdan, dostlarımdan ben biliyorum, ta nerelere gidiyorlar bir alışveriş için. Yani şimdi bir eşya, evde kullanacağımız bir eşya için bu kadar titizlik gösteriyoruz. Efendim, çocuklarımız, yürüyen canlarımız, bizim geleceğimiz, çocuklarımızın aile içindeki ve dışındaki dünyasını kurarken mutlaka aynı takipçiliği göstermek zorundayız. Artık içinde bulunduğumuz andan şartlar içerisinde hanımefendilere de çok söyleyecek bir söz bulamıyorum. Gerçekten yükleri çok ağır.
2: Çok fazla.
3: TGRT FM Haber.
4: Milletin evinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni akademik yılın yüksek öğretim camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin yeni bilgi ve tecrübeler edineceği, hocalarımızın yeni yayın ve araştırma faaliyetleriyle temayüz edeceği, üniversitelerimizin başarılarına inşallah yenilerini ekleyeceği verimli bir akademik yıl geçirmenizi yürekten temenni ediyorum. Aynı şekilde birazdan Yükseköğretim Kurulu 2026 üstün başarı ödüllerini tevdi edeceğimiz bilim insanlarımızı ve üniversitelerimizi şimdiden kutluyor, jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Tabii sözlerimin hemen başında şunu da ifade etmek istiyorum. Az önce Harran Üniversitemizin çok sesli koro topluluğu Fırat'ın Öbür Yakasında Unuttuklarımız isimli bir dinleti icra ettiler. Yaşam ve eğitim hakkı ellerinden alınan Gazze'li çocuklara ithaf edilen bu beste bizleri ziyadesiyle etkiledi, çok farklı bir ruh iklimine götürdü. Bu vesileyle son 3 yılda annelerini, babalarını, kardeşlerini, arkadaşlarını toprağa veren, evleri, üniversiteleri, okulları, eğitim kurumları Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edilen, buna rağmen hayat ve haysiyet mücadelesinden onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, onların şahsında bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum. bilvesile Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in devlet terörünün kurbanı olan çoğu çocuk ve kadın 74 bin şehidimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Kıymetli hocalarım, burada bir hususun altını çizmekte fayda görüyorum. Dün Antalya'da ev sahipliği yaptığımız 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ndeki hitabımda da ifade ettim. Ecdadın sadece astronomi alanındaki çalışmalarına baktığımızda bile bilim tarihimizin derinliğini çok net müşahede edebiliyoruz. Gerek bilim, gerekse medeniyet müktesebatı açısından merkezinde yer aldığımız coğrafya hakikaten sayısız hazinelerle doludur. Bağdat'tan İstanbul'a, Kahire'den Semerkant'a, Nişabur ve Buhara'dan İznik ve Bursa'ya, buradan Balkanlara kadar alimlerimiz, talebelerimiz, külliyelerimiz ve medreselerimiz çok geniş bir coğrafyayı adım adım ihya etmiştir. Buralarda üretilen bilgi, bu kurumlarda yetişen talebeler, onlar eliyle dünyanın farklı ülkelerine deyim yerindeyse ihraç edilmiştir. Bilhassa batıdaki üniversiteler, tüzel kişilik statüleri ayrı tutulacak olursa, bizim eğitim ve öğretim metotlarımız ışığında 11. yüzyıldan itibaren teessüs etmiştir. Yani mensubu ve mirasçısı olduğumuz medeniyet yalnızca bilgi üretmemiş, ürettiği bilgiyi insanlığın istifadesine teşmil etmiştir. Bakınız, bunları öyle hamaset olsun diye söylemiyorum. Aksine önemli olanın maziye övünmek değil, maziden güç almak, ilham almak olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Bugün reddi miras edenler unutturmaya çalışsa da bizden sonraki kuşakların bu bilinçle yetişmesini sağlamak için bunları hatırlatıyorum. Şurası mühimdir. Bizim zihin haritamızda bilginin odağında anlam, anlamın çekirdeğinde ise hakikat vardır. Bilimin hakikate giden yol olarak ele alınması bu anlayışın yansımasıdır. Bilgi bu yönüyle derinleşme, tefekkür etme, hakikate yaklaşabilme noktasında yegane araçtır. İnanç ve düşünce dünyamıza yön veren en önemli şahsiyetlerden İmam-ı Gazali'ye atfedilen şu söz bu yaklaşımın en veciz ifadelerinden biridir. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inemeyen cevizin hepsini kabuk zanneder. Evet, asırlara sari anlam arayışımızın en temel gayesi bilginin özüne nüfuz edebilmek, bilgiyi idrakle buluşturup manayı fehmedebilmektir. İlmi ve alimi baş tacı eden ecdat da işte bu kavrayışla hareket etmiş, ilmi faaliyetleri en tedis şekilde himaye etmeye özen göstermiştir. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, geçmişte üniversitelerin öncelikli amacı eldeki bilginin aktarılmasıydı. 19. asırdan itibaren mevcut bilginin öğretilmesine ilave olarak araştırma faaliyetleri de ağırlık kazanmaya başladı. Yani üniversiteler bilginin sadece öğretildiği değil, aynı zamanda üretildiği araştırma kurumları haline geldi. Devam eden süreçte ise milyonlara üçüncü misyon olarak adlandırılan ekonomik ve toplumsal katkı da eklendi. Kısacası bugünün üniversiteleri var olan bilgiyi öğrencilere aktaran, araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilere ulaşan, ulaştığı bu bilgileri de toplumla paylaşıp meselelerin çözümüne katkı sunan kurumlardır. Bizim de üniversitelerimizin özellikle kendilerinden beklentimiz tam olarak bunlardır. Ancak bilhassa yapay zeka teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler üniversitelerimiz için bazı alanlarda sınayıcı bir hal almıştır. Her şeyden önce bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Şu gerçeği en iyi sizler biliyorsunuz. Bilgiyi karşılaştırmalı olarak ele almanın, onu sorgulamanın, diğer kaynaklar üzerinden rasyonel bir değerlendirmeye tabi tutmanın önemi giderek azalıyor. Kaynağa giden yollar kısalırken araştırma sürecinde sarf edilen eforun kıymeti, bereketi, getirisi de maalesef unutuluyor. Oysa akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır. Resmin parçalarını birleştirdiğimizde şu tabloyla karşılaşıyoruz. Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor. Burada dikkat etmemiz gereken en hayati nokta şurasıdır. Öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Hoca öğrencisiyle tecrübesini paylaşır, ona bilimsel bir kültür aşılar. Onun neyi ne kadar öğrendiğini, nerelerde zorlandığını ölçer. Gerektiğinde onu yeni kaynaklara, yeni araştırmalara sevk eder. Şayet burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz. Zira araştırmaya dayanmayan, hiçbir çaba harcanmadan edinilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur. Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum. Kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler, devlet olarak eğitime yaptığımız her yatırımı esasında insana ve geleceğimize yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Son 24 yılda münasıran yüksek öğretim alanında biliyorsunuz devrim niteliğinde adımlar attık. Göreve geldiğimizde 76 olan üniversite sayımızı 208'e, yurt sayımızı 190'dan 877'ye, yatak kapasitemizi ise 182.000'den 1 milyona çıkardık. Bazıları bunu sığ ve art niyetli bir yaklaşımla ele almakta ısrar ediyor. Oysa biz yüksek öğretime erişim fırsatı açısından bu kazanımı son derece kıymetli buluyoruz. Batı'da çoğu üniversite ciddi ücretler karşılığında eğitim verirken, dahası öğrenciler ödemesi uzun yıllar süren ağır bir borç yüküyle meslek hayatına başlamak zorunda kalırken, ülkemizde çok farklı bir manzara hakim. Biz son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından yoksun kalmasın, hayallerini ertelemek mecburiyetinde kalmasın, hayata 5-0 geriden başlamasın istedik. Bunun için üniversite harçlarını kaldırdık. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verdiğimiz burs miktarlarını artırdık. Yüksek öğretim kurumlarımızın ve yurtlarımızın altyapılarını yeniledik. Fiziksel şartlarını iyileştirdik. Dijital imkanlarını güçlendirdik. Aylık sadece 1600 liraya üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılıyor, iki öğün yemeği ücretsiz olarak kendilerine ikram ediyoruz. Kimse kusura bakmasın ama şunu da açık açık söylemek durumundayım. Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Türkiye gibi farklı toplum katmanları arasındaki geçişte eğitimin halen belirleyici olduğu ülkelerde işçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir. Aynı şekilde her kim Türk üniversitelerinin yurt dışına açılmasından rahatsızlık duyuyorsa ülkemizin yumuşak gücünün artmasını istemiyor demektir. Amerika ve İngiltere dahil gelişmiş ülkeler misafir öğrencilerden her yıl 10 milyonlarca dolar kazanıyor. Bunu kültür, ticaret ve bilim politikalarının bir aracı haline getiriyorlarsa, burada sorgulanması gereken Türkiye'nin bu alanda attığı müspet adımlar değil, neden daha proaktif davranmadığı, neden daha fazla nitelikli misafir öğrenci çekmediğidir. Elbette eksikler olabilir. Bazı alanlarda düzeltilmesi gereken hatalar olabilir. Hatta bazı imkanların suistimal edildiği örnekler de olabilir. Fakat bunların hiçbiri 81 ilimize üniversite açma politikamızı toptancı bir anlayışla hedef almanın haklı sebebi olamaz. Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur. Tekrar söylüyorum. Sistemi iyileştirecek, sistemi daha etkin hale getirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız. Aynı şekilde uzun yıllar çalışma ve okuma hakları gasp edilen kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini de çok önemsiyoruz. Bu anlamda üniversitelerimizdeki kadın akademisyenlerin oranının %47,17'ye ulaşmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. (Gülüyor) 30 Temmuz'da meclisten geçirdiğimiz kanunla çeşitli sebeplerle

akademik personelimizle dünyanın en geniş yüksek öğretim ailesine sahip ülkelerden biriyiz. Bağımsız kuruluşların sıralamalarına baktığımızda makale ve derleme türündeki yayınların sayısında 213 ülke arasında 15. sıradayız. Özellikle araştırma üniversitelerimizin nitelikli yayın oranı %79'da OECD ortalamasını yakalamış durumda. Uluslararası sıralamalardaki konumumuzda aldığımız mesafeleri küresel ölçekte tescil ediyor. 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz. Bu başarılarda emeği geçen hocalarımızı bugün bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Şunu da belirtmek isterim ki bu rakamlar kuşkusuz önemlidir. Ama bizim nazarımızda yeterli değildir. Hiçbir kariyer hesabının, bilginin, araştırmanın, insanlığın ortak hazinesine özgün katkılarda bulunma şevkinin önüne geçmesine izin veremeyiz. Hocalarımızdan biz aynı zamanda çağa anlam verecek fikirler, kavramlar, modeller, sistemler, teknik yenilikler de geliştirmelerini bekliyoruz. Akademinin asli misyonu birbirini tekrar eden, sadece atıf ve alıntılardan oluşan çalışmalar yerine yeni tezler, yeni argümanlar sınanmayı bekleyen yeni fikirler ortaya koymasıdır. Bir diğer husus ise şudur. Özellikle bu dönemde üniversitelerimizin üçüncü misyonlarına daha fazla yoğunlaşmalarını, yani ekonomiye ve topluma yaptıkları katkıları artırmalarını arzu ediyoruz. Şu anda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmemiz gereken meseleler var. Bunların başında reel sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yüksek öğrenim sisteminin ülke satına yaygınlaştırılması geliyor. Bilhassa ne eğitimde ne istihdamda denilen gençlerimizin sayısını en aza indirmemiz ülkemiz için çok mühimdir. Bunu başardığımızda eğitimlerini tamamlayan gençlerimizin üretim ve istihdamda daha fazla yer almasını sağlayacak Türkiye için çok büyük bir potansiyeli harekete geçirmiş olacağız. 2018'de başlayan organize sanayi bölgesi meslek yüksek okulları projesinde %90'a varan istihdam oranlarıyla verimli neticeler aldık. 7 ilimizde pilot uygulama olarak başlattığımız işletmede mesleki eğitim modeliyle bu hamleyi şimdi bir adım daha ileri taşıyoruz. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya ve Gaziantep illerimizde 185 mesleki ön lisans programında öğrenim gören 120 bin öğrenciyle bu süreci başlatacağız. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğümüzün hayata geçirdiği kariyer planlama platformunun da bu minvalde önemli ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle 2026-2027 akademik yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum.

0: diyorum. Ödül sahiplerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Tekrar görüşme temennisiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'nin günü anısına bir hatıra arzı takdimi ve sonrasında ödül törenimiz için bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Günün anısına hatıra arzı için bir kez daha Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Sayın Erol Özvar'ı da alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar hocam. Efendim bizler de hediyemizin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu maketimiz hemen geliyor. Ay keşif robotu Cherry, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çin'in 2029'da gerçekleştireceği Chang'ı 8 görevi kapsamında Ay'a 2 mikro rover gönderecek. Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda 2 araç gönderen ilk ülke olacak. Her biri 5 kilogramdan hafif olarak tasarlanan roverlar ay yüzeyini 3 boyutlu haritalayacak. Birlikte hareket ederek yeni keşif teknolojilerini test edecek. Türkiye-Çin Bilim Teknoloji İşbirliği'ni Ay'a taşıyacak bu önemli görev genç mühendislerimize geleceğin Ay ve Mars araştırmalarında yeni ufuklar açacak ve şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız tarafından arz edilmiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu tesbihin imamesinde lale içinden yükselen Mardin Ulu Cami minaresi hitamesinde 3. Ahmet Çeşmesi yedek habbesinde ise Ayasofya Cami yer alıyor. Bu özel eser Mardin'in köklü salat geleneğiyle İstanbul'un Osmanlı mirasını aynı tesbihte buluşturuyor. Bu eser Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız tarafından bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiştir. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuşuyor.
1: Şu anda da ödül geçiyoruz efendim. Erol bu arada Özvar, ödül törenimize geçmeden önce şöyle coşkumuzu ve heyecanımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterebilmek için tüm salonumuzdan...

0: TGRT Haber ekranlarından herkese merhaba. Gündem programımıza hoş geldiniz. Ben Alper Altun. Gelişmelerle karşınızdayız. Mekke İttifakı'nı konuşacağız bu blokta gündemde sevgili seyirciler. Çünkü Mekke İttifakı'nda önemli bir toplantı daha gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanımız, Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız da Türkiye'yi temsil ettiler. Ve bu konuda konuşacağımız iki önemli konuğumuz var. Uluslararası İlişkiler Uzmanları Profesör Doktor Esat Arslan ve Doktor Canan Tercan. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ederim
0: Alper Bey. Esat Hocam, sizinle başlayayım hemen hızlıca. Şimdi toplantıda neler görüşüldü? İkinci bir toplantı başladı. Yapıldı daha doğrusu, tamamlandı. Zamanlaması da enteresandı. Yemen'den saldırıların iyice arttığı ve Suudi Arabistan'ın da operasyona hazırlandığı bir dönemde toplantıdan ne gibi sonuçlar çıkmış oldu?
1: Aslında birçok şey var bu konuda. Biliyorsunuz bu bir toplantının içerisinde Suudi Birleşik Arap Emirlikleri kavgasını Husilerin büyüttüğünü hep beraber biliyoruz. Tabii Türkiye bu yönde efendim ittifak gereği olarak çeşitli şekilde yorumlandığı gibi efendim ani reaksiyon kuvveti olarak efendim vurabilir gibi konulara kadar gitmemek lazım. Aslında Türkiye'nin yapmış olduğu Türkiye arabuluş. Yani filanın asıl görevi Riyad'la Abu Dhabi arasındaki buzların eritilmesi. Yani bunu bu şekilde algılamak lazım. İkincisi çok önemli. Yani bununki, çünkü birçok yerde Mekke İttifakı, bir ittifak paktı. Çünkü bir anlaşma metni henüz elimize geçmediği için ve 90. maddeyle efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul görmediği için 92. maddeyle de efendim Türk askerinin biliyorsunuz yabancı ülkelere katılması anayasamızın 92. maddesinde bu Mekke İttifakı, Türkiye, Suudi ve Pakistan olarak ifade ettiğimiz ve bugünkü Riyad'da yapılan ikinci toplantıdan çıkanlara bakmak istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri bu ittifakın dışında ama Husi saldırılarından en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri. Türkiye sizi de dışlamayalım, bölgesel sahiplenme olsun diyor. Yani buradaki olay Türkiye özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden umudunu kesmiş olan efendim gerek efendim Körfez ülkeleri gerek başta Suudi Arabistan olmak üzere efendim nedir yeni yapılan bizim aynen Avrupa güvenlik savunma mimarisi gibi efendim yeni Orta Doğu güvenlik ve savunma mimarisinin oluşumuna katkıda bulunuyor. Yani bunun için çok ileri giderek efendim bu işleri ortaya koymak değil. Bir ikincisi, biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı ziyaretten önce bir briefing verilmişti. Hürmüz ve Babul Mendeb'deki seyri sefer serbestlisinin serbest olması konusunda bunun için daha da ileri gitmeden ben şunu söylemek istiyorum. Yani birleşik barış içindeki Yemen vurgusu bizim ortaya koymuş olduğumuz, yani Yemen'in başlangıçtan evet. itibaren ortaya koymasındaki bu. Bir de biliyorsunuz Gazze'nin ateşkesin ikinci aşamasının hemen geçilsin, yeniden imar başlasın diye. Yani Türkiye bir barış ve istikrar unsuru olarak bu işin içerisinde ama başlangıç noktası, yani yüksek düzeyli stratejik konseyin ya da bir başka ifadeyle bu askeri ve siyasi komitenin evet. yani bir ne yapıldı? Adeta kervan yolda dizilir gibi şu anda ne oldu? Çok merkez olarak Riyad seçildi. İkincisi, değil mi efendim? Bu evet. ittifakın merkezi olarak. Bakın ittifak diyorum, pakt diyorum. Çünkü bu bir treaty dediğimiz North Atlantic Treaty Organization gibi. Treaty antlaşma demektir. T harfi var. Evet. Bu değil. Agreement değil. Değil mi efendim? Evet. Chart değil. Bunları bilmiyoruz. Yani bunları önümüze konulduğu zaman ancak biz biliyorsunuz bu işi yaparken çok önemli bir şeydir. Evet. Efendim kavramsal çerçeveyi iyi koymamız lazım. Şunu söylememiz lazım. Tabii yüksek düzeyli konseyin ikinci toplantısı aslında birincisi Temmuz 2025'te yapılmıştı. Kervan yolda dizildi. biliyor, genel sekreter belirlendi. Ama biliyorsunuz aynı NATO'nun efendim şeyh karargahı dediğimiz Mons'taki gibi bu kuvvetlere ya da ani müdahale kuvvetlerine kim müdahale edecek? Efendim angajman kuralları ne olacak? Bunların üzerinden konuşmamız lazım. Son derece vakit erken, bu şekilde algılamak lazım diye düşünerek ben genç arkadaşıma size sözü bırakıyorum.
0: Hocam daha pek çok sorumuz var. Hemen Canan Hocam'la devam edelim. Canan Hocam, peki siz bu ikinci toplantının zamanlaması için ne dersiniz? Bildiğim kadarıyla aslında zaten bir toplantı yapılacaktı ama bu biraz erkene çekildi. Bir olağanüstü görüşme trafiği gerçekleşti. Çünkü Suudi Arabistan'ın 100 bin askerle yeni bir operasyona hazırlandığı iddiaları var Yemen'deki Husilere yönelik olarak. Türkiye'den nasıl bir beklenti var Mekke İttifakı Anlaşması kapsamında, özellikle Suudi Arabistan'dan?
2: Evet, şimdi öncelikle 7 Ağustos'ta imzalanan bir anlaşmadan bahsediyoruz. Çok yeni bir anlaşma, ancak çok hızlı ilerleyen bir süreç var. Tabii ki koordinasyon uzun süre alacaktır. İstihbarat koordinasyonu, orduların birlikte çalışıyor olması, bütçenin ayarlanması, komuta merkezinin tabii ki hocamız çok daha iyi bilir, general olduğu için tabii ki. Bunlar çok uzun süreler alan tabii ki faaliyetler. Ancak acil olarak hızlı ilerleyen bir süreç var. 7 Ağustos'tan itibaren devamlı surette görüşüyordu bu ekip. Zaten bunu öncelikle bir kenara koymak gerekiyor. Neden çok fazla görüşüyorlardı ve bir an önce bu ittifakı hayata geçirmek istiyorlardı? Şimdi Orta Doğu biliyorsunuz ki malum çok kırılgan bir saha. Her an çatışma daha da büyük bir sahaya evrilebilir. Önümüzde İsrail seçimleri var 27 Ekim'de ve İsrail'in seçim öncesinde farklı bölgelere saldırma ihtimali de yüksek. Evet, Suudi Arabistan Husiler tarafından sıkıştırılıyor mu? Sıkıştırılıyor. Bir taraftan İran savaşı hala sonuçlanmadı ve Hürmüz Boğazı kapalı mı? Kapalı. Dünya ekonomik olarak bundan kötü etkileniyor. Günümüzde neden bahsediyoruz artık biz? Babül Mendeb Boğazı'nın kapatılmasından bahsediyoruz. Peki bu ittifak neyi sağlayacak? Öncelikle hocamın da belirttiği gibi bu barış üzerine bir ittifak. Her düşmanla bir an önce savaşa oturalım değil. Biz barış içerisinde diplomasiyle öncelikle nasıl halledebiliriz? Bu çok önemli ve önemli bir madde. Şimdi Husilerle eğer direkt olarak savaşa girilseydi mezhep savaşları Orta Doğu'da tekrar patlak verecekti. Hatırlayalım 2011'de Arap Baharı ile ne olmuştu? Aslında Tunus'ta başlayan bir süreç domino taşı gibi diğer ülkelerde iç savaşa sebebiyet verdi. Çünkü mezhep savaşları Orta Doğu'da çok kırılgan sahalar. Ve en ufak bir alevlenmeyle birlikte bu savaşın dinmesi yerine çok daha büyük, belki de yarım adayı içine alabilecek bir felaketi beraberinde getirebilir. Dolayısıyla Türkiye'nin burada daha ağır başlı ve diplomasisini ortaya koyarak ilerlemesi aslında savaşın ilerlemesini ve genişlemesini engelliyor. Bunu bir tarafa koyuyorum. Diğer taraftan alınan kararlara da bakarsak Yemen devletinin desteklenmesi burada çok önemli. Yani direkt olarak Suudi Arabistan'ın bir savaşa müdahil olmasından ziyade burada benim özellikle okuduğum Yemen'e destek olarak aslında orada meşru hükümetin güçlenmesini sağlamak, bu da yine çok önemli. Geldiğimiz noktada şunu hatırlayalım. Orta Doğu'da İran savaşıyla başlayan süreçte İran savaşına müdahil olmamasına rağmen hedef gösterilen bir neresi vardı? Suudi Arabistan vardı. Peki İran ve Suudi Arabistan'ın, özellikle Suudi Arabistan'daki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait üslerin vurulması ve tabii ki aynı zamanda elektrik santrallerinin vurulması, petrol depolarının vurulması neyi getirdi? İsrail'i burada nötr bir hale getirdi. Orta Doğu'da aslında bildiğimiz işte Gazze'ye saldıran, Lübnan'a saldıran, İran'a saldıran bir İsrail vardı. Ama şimdi biz neyi konuşuyoruz? Acaba Suudi Arabistan'la İran karşı karşıya gelecek mi? Suudi Arabistan'la Husiler karşı karşıya gelecek mi? Yani aslında burada İsrail'in işine yarayan bir süreç var ve düşmanın eline, daha doğrusu şöyle diyelim, ortalığı karıştırmak isteyen aktörün eline koz vermemek için diplomasiyi çok kuvvetli kullanmak gerekiyor.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.

İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tabak yemek. Resul'e peygamberlik ilk tebliğ edilince, insanları İslam'a çağırırdı gizlice. Lakin tek tük nadiren inanan oluyordu. 3 yılda iman eden sadece 30 oldu. İbadet yaparlardı onlar da hep gizlice. Ve ezberliyorlardı ayetleri indikçe. Bir müddet sonra ise, gelmişti ki bir ayet, mealen, akrabanı İslam'a eyle davet. O server yapmak için Rabbinin bu emrini, yakın akrabasının çağırdı her birini. Onlar Ebu Talib'in geldiğinde evine, sadece bir kap yemek getirdi önlerine. Besmele söyleyerek önce yedi kendisi. Ve buyurun deyince başladı sonra hepsi. Yemek bir kişilikti. Onlar 40 kişiydi tam. Hepsi yiyip doydular. Eksilmedi hiç taam. Onlar bu mucizeyi gördüler birer birer. Yine de İman ile şereflenemediler. Ebu Hureyre dahi anlatır ki, bir harpte çok şiddetli bir açlık başladı sahabede. Yoktu hiçbirisinde yiyecek bir lokmacık. Herkes açlık içinde kıvranıyordu artık. O sıkışık zamanda bana bakıp o server, yiyecek bir şey var mı diye sual ettiler. Az miktarda hurma var diye arz edince ben, bana buyurdular ki, onları getir hemen. Getirdim. O hurmadan tek bir avuç aldılar. Bir serginin üstüne elleriyle yaydılar. Sonra bereket için bir dua eyledi ve buyurdu ki, 10 kişi çağır gelsin yemeğe. Çağırdım, geldiler ve yediler o hurmadan. 10 kişi daha çağır buyurdular sonradan. Çağırdım, onlar dahi gelip yiyip doydular. Sonra 10 kişi daha davet et buyurdular. Böylece onar onar çağırdım gazileri. Gelip doyana kadar yiyip gitti her biri. Hiç yemeyen kalmadı bu İslam ordusunda. Koyduğun hurmaları al, buyurdu sonunda. Zaten bir avuç kadar hurmaydı getirdiğim. O hurmaları alıp tekrar eve ilettim. Onları senelerce hem yedik hem yedirdik. Dağıttık sağa sola, yine bitiremedik. Enes bin Malik dahi rivayet eder ki hem, bir miktar yemek yaptı validem Ümmü Süleym. Götürüp arz eyledim Resul-i Kibriya'ya. Buyurdu ki, ya Enes, onu koy da oraya. Git filan filan ile kime rastlarsan eğer, söyle yemek yemeye bizim eve geleler. Tam 300 kişi geldi yemek ziyafetine. Hepsi bir tabak idi, kâfi geldi hepsine.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim İslam alimlerinden Süleyman bin Ceza rahmetullahi aleyh Eyyühel Veled kitabında buyuruyor ki, evinden çıkarken Ayetel Kürsi'yi oku. Zira her işinde muvaffak olur ve hayırlı işler başarırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse evinden çıkarken Ayetel Kürsi'yi okursa Allah-u Teala 70 meleğe emreder. O kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler. Evine gelince de okursan iki Ayetel Kürsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Önce sağ ayakkabını giy, sonra sol ayak ile evden, camiden çık buyuruyor Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler hocam.
0: Buyurun.
2: Osman hocama sorum şu.
1: Dinliyoruz efendim.
2: Biz Karadenizliyiz hocam. Fındık mahsulümüz var. Bundan 20-22 sene önce bir içini temizleme borcum kalmış. Bu sene karşıma çıktı. Acaba uşur parasıyla bu borcu ödeyebilir miyim?
1: Peki efendim.
2: Tamam hocam. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler.
3: Alo. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Buyurun.
3: Hayırlı günler hocam.
0: Hayırlı günler.
3: Kısa bir sorum olacak hocama. Zaman dinliyorum Osman hocama. Şimdi deniliyor ki hani mesela sigara içme yaşı şuraya kadar düştü, içki içme yaşı buraya kadar düştü, mesela kumar şöyle oldu,
0: uyuşturucu
3: böyle oldu, uyuşturuculuk şuraya kadar geldi. Ben şimdi çok dikkat çekici bir şey söyleyeceğim. İki kocalı hürmüz yaşı nereye vardı diyeceğim, onu soracağım ben.
1: Anlamadım.
0: İki kocalı hürmüz. nereye kadar
3: vardı? İki kocalı hürmüzler çoğaldı hocam. İki kocalı hürmüzler.
0: Bunlarla nereye varırız?
3: Bakın kocası sağ, efendime söyleyeyim. Hatta kocasının da bilgisi dahilinde.
1: Anladım.
3: Ciddi konuşuyorum. Ben 71 yaşındayım.
1: Peki efendim.
3: Vallahi peki hocam, bu durum bu. Bu konuda peki. Lütfen yani.
0: Teşekkürler. Peki. Hayırlı günler efendim. Az önce naklettiniz ya. Evinden çıkarken, evine girerken gibi ifadeler var. Hı hı. Şimdi evinden çıkarken Ayetel Kürsi okumak çok faziletli, faydalı bir iş.
1: Evet.
0: Evinden çıkarken derken, yani bir ayağımız evin dışında, kapının dışına attık, öbürü hala içeride. Bu arada mı okuyacağız yani? Orada durup da. Yoksa çıktık, ayakkabımızı giydik. Ondan sonra
1: yolda giderken de.
0: Ya da arabamıza bindik.
1: Evet, o zaman okuruz.
0: Girerken deyince de bu böyle. Yani
1: tabii.
0: Girdikten sonra da okunabilir.
1: Girdikten sonra okunuyor. Mesela evden çıkarken diyelim ki 5. kattasın. Daireden çıktın. Ayakkabını giyince önce solla çıktın. Sağ ayakkabını giydin. Asansör bekliyorsun mesela diyelim. Olsa ne yapalım, besmele çektin. Başladın okumaya. Asansör senden inerken ana kaptan çıkıncaya kadar bitirebilirsin. Veyahut da o anda elinde bir şey vardır. Yanında birisine bir şey anlatıyorsundur. Araban var, arabana binince okudun. Veyahut da yayan gidiyordun. O sana o işlerini bitirdin. Çöp atacaktın falan filan, bunların hepsini bitirdin. Ondan sonra yalnız besmele çeken Ayetel Kürsi'yi okuyabiliyor musun? Okuyabiliyorsun. Yama zamanı geniş. Oradaki çıkarken de ifade evden çıkınca. O sana işte girerkenden Murat da kapıda bekleyip dediğiniz gibi bir ayak içeride bir ayak dışarıda bir okuyayım öyle gireyim değil. İçeri girince o zaman okuması gerekir. İhlas suresiyle alakalı da aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bir tavsiyeler var Eshab-ı Kiram'dan. Evine girdiği zaman 3 ihlas okuyanın her gün fakirlikten kurtulur. Eshab-ı Kiram'dan bir tanesi buyuruyor ki, ben bunu devam ettim, hakikaten kurtuldum diyor. Çünkü Resulullah Efendimiz mutlak doğruyu söyler. Ama inanarak.
0: Tam da onunla ilgili bir şey daha söyleyecektim. Bir dinleyicimiz, bir tanıdığım öyle diyeyim. Bunu yapmış yani, eve girmeden önce evin kapısını gördüğü anda okumaya başlıyormuş. Ondan sonra ama karşılığında gördüm diyor. Allah-u Teala diyor. Hakikaten diyor şey yap, hiç diyor darlığa düşmedim falan diyor. Ondan sonra bir şeye, bir yerden duymuş, hani evi girince okunur bu mu demişler, ya da girerken kapıda okunur mu demişler. İçine bir kurt düşmüş. O, onu soruyordu. Yani ben yanlış mı yapıyorum? Dedim karşılığını görmüşsün artık. Yani vesvese yapma.
1: İhlasla, samimiyetle yaptığı için karşılığını görmüş. Ama kitaplarda bunu diyor ki eve girince buyuruluyor. Yani evin içine girince aynı şekilde okunur. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime geliyor. Ayet-i kerime sonunda Estağfirullah bine illa vahyun yuha sadakallahu aleyhi ve sellem. O ancak kalbine bildirilenlerle, vahyedilenlerle söyler. Onun dışında bir şey söylemez. Hadis-i şerifleri bu gözle bakmalı. Yani Peygamber Efendimiz Allah-u Teala bildirdi. Ben bunu böyle yaparsam, bunun karşılığını görürüm. Mesela Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sağlık sıhhat açısıyla bildirmiş olduğu bazı şeyler var. Saadeti ebediyede hastalık bahsinde bunları da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh almış. Mesela benim en çok dikkatimi çeken şiriz diye geçiyor hadis-i şerifte. Çörek otu bildiğimiz. Ölüm hariç her derde devadır buyuruyor. Şimdi Mustafa Bey, ölüm hariç her derde deva. İstisnası yok yani. Bunu aynı şekilde, yani şimdi bazıları o zaman aynı şekilde ben bir kilo yiyeyim. Yok ya, öyle değil o. Kararınca aynı şekilde her gün yağı da var. Azar azar her gün kullanırsan, bu niyetle kullanırsan, Resulullah Efendimiz böyle buyurmuş buyuruyorlar. Mesela o çemen pastırma üzerine koyuyor. O da var saadeti ebediyede. O da zikredilmiş. Yani metşena ediliyor. Tabii herkesin yapısı, ondan sonra mizacı farklı. Bazı gıdalar mizacına ters olabilir. O da ayrıdır. Veya Yunus Emre Hazretleri'nin buyurduğu gibi, veren odur, verdiren de odur. Hastalığı veren o. Şifa veren de o. Şinüz de çörek otunu da verir. Domates de verir. Toprak yararsın onu da verir. Ot yersin onu da verir. İlaç kullanırsın onu da verir. Veya aynı şekilde doktorların bile ittifak ettiği, efendim bu bitki, bu işte ilaç çok şey falan, kullanırsın, hiç faydası olmaz. Niye şifa yaratmadı çünkü? Şeyde Seyyid Abdülhakim Arvasesleri İstanbul'a geldiği zaman bakmış o zamanki İstanbul ahalisine. İstanbul ahalisi rızkı maaştan, şifayı da doktordan beklemeye başlamışlar. Tehlikeli. Tehlikeli. Rızık Allah-u Teala veriyor. Efendim bir yerde çalışıyorsun, maaş alıyorsun. Az alırsın, çok alırsın. Ama rızık mukadderdir, bu değişmez. Çok maaş alırsın, hepsini yemezsin. Yemen de mümkün olmaz. Allah-u Teala bir hastalık verir. Şey yapamazsın. Şeyde tanırsın belki. Profesör doktor Mehmet Yücel abimiz vardı. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Yani ben rastladım öyle. Emel abiler de öyleydi. Yani tok gitsen, o da yemek yerken onun yanına varsan, toksun, canım bir şey istemiyor falan. Fakat otursan, o yemek yerken baksan,
0: gene acıkırsın.
1: Acıkırsın. Ya o kadar zevkli yemek yerdi. İyi yerdi yani. Zevkli yerdi. İşte hastalandı, rahatsız oldu. Bu holding yemekhanesinde bir gün baktım, yemeği almış eline ama zayıfladıydı bayağı. Böyle karşı karşıya geldik. Elinde böyle yemek tepsisi. Dedi ki, doktorlar ye diyor da, dedi, zorlayarak yiyorum. Allah Allah. Bak aynı insan. Aynı insan. Şeyde söyleyiverim. Bir pazar akşamları Fatih otururken bir grup vardı. Yaşça en küçükleri beğendim falan. Kitap okuyorduk falan. Ben vakti müsait değildi ama kıramadım onları. Bir sene aynı şekilde onlarla beraber gidiyordum falan. Şimdi öyle olunca da hanımlar yarışa giriyorlardı ikram konusunda. Tabaklar kocaman, içindekiler aynı şekilde şey yapılmış falan, dolu dolu.
0: Birçok hazırlık yapılmış.
1: Tabii çok hazırlık yapılmış. Hiç unutmuyorum bir gün. O rahmetli de gelirdi arada bir. Kendi tabağını bitirdi. Ondan sonra bir arkadaş dedi, yardım ederiz abi dedi. Onun tabağını da bitirdi. Bana da yardım eder misin? Ederiz abi dedi. Onu da bitirdi. Gayet rahat ama. Yani karnım şişti falan, öyle bir derdi de yok. Onun için dedim ben, onu görünce 90 bile aynı şekilde acıkırsın. Öyle biri. Ama sonra o iştah, o zevk alınıverdi. Ya doktorlar dedi aynı şekilde yediyor da dedi, zorluyorum kendimi. Çok param var, imkanım var, etiketim var, ünvanım var. Hiçbir şey. Yani Allah-u Teala dilemediği müddetçe hiçbir şey yapamazsın. Onun için Yunus Emre Hazretleri onu özetlemiş. Söyleyen de o, söyleten de o. Bitti. Yani her şey Yunus Emre Hazretleri yakin olduğu için iki kelimeyle ifade edivermiş. Artık her şeyi o kalıba koyabilirsin. İki kelimeyle her şeyi izah edebilirsin. Söyleyen de o, söyleten de o. Kalıbına oturtturabilirsin. Dolayısıyla sizin hani efendim işte okudum faydasını gördüm, inanarak yaparsan faydasını görürsün. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh İslam Ahlak kitabını almışlar. Onun iki tane nakli var. Kendileri de aldılar bir ara.
0: Evet.
1: Birisi besmeleyle, birisi besmelesiz. Bismillahirrahmanirrahim. La yedur ma'asmi şeyün fil ardı ve la fissemi'ul alim. Bir de Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedur ma'asmi şeyün fil ardı ve la fissemi'ul alim. Mübarek buyuruyor ki bunu sabah 3 akşam 3 defa okuyan ve akşam da 3 defa okuyan, sabah akşam 3'er defa okuyan kimseye nazar büyük tesir etmez. Onun için kendisini ziyarete gelenlere kardeşim buyuruyorlar, bize büyü aynı şekilde tesir etmez. Çünkü buyuruyorlar, biz sabah 3 defa Bismillahirrahmanirrahim okuyoruz, akşam da okuyoruz. Ben bunu orada okuyunca dedim, bunu nasıl melek haline getiririm? Nasıl melek haline getiririm? Şimdi unutabilirsin. Önceleri yani bazı kimselerin de müracaat ettiği bizim gibi avamın, kağıda yazdım. Namaz kılarken seccadenin yanında duruyor o kağıt. Tamam mı? Seccadeyi serdiğim zaman kağıdı da onun yanına koyuyorum. Sabah namazında mesela. Bismillahirrahmanirrahim okunacak. Elimi kaldırdım, dua ediyorum ya. Dua ederken onu okuyorum. Veya duadan sonra kağıdı görüyor ve arkasını gene okuyorum. Okuyorum. Akşam namazı içinde. Öyle yapıyorum falan. Mustafa bir müddet sonra artık o kağıda ihtiyaç yok.
0: Tabii.
1: Otomatik olarak yani sen düşünmesen bile diline Bismillahirrahmanirrahim diye bir şey dökülüveriyor. Ha okuyacaktım diyor. Başlıyorsun okumuyor onu. Melek haline getiriyor. Şimdi Emen abilerin aynı şekilde bir sözü vardı. Bir işte başarılı olabilmek için o işi rüyasında bile görmesi lazım. Rüyasında bile görmesi lazım. Ben onu seneler önce Emen abiden işleyince dedim. Şey dediğinin emir ve yasakları da öyle. Yani sen o derece aynı şekilde abdestin, guslün, farzların, sünnetlerini, müslütlerini böyle okuyorsun, tatbik etmek için aynı şekilde kağıda yazmışsın, abdest dualarını, ondan sonra şey yapmışsın falan. Öyle bir duruma geliyor ki, rüyanda bile abdest alıyorsun, gusül alıyorsun, tamam. O yani kalbine yerleşiyor demektir. Ondan sonra sen istesen de istemesen de hatırına gelebilir. Şimdi dinleyicilerden bazıları ya bu adam ne anlatıyor, hikaye mi anlatıyor falan diyenler de olabilir. Bunun en çarpıcı misali maddi şeylerden misal vereyim. Ben 40 yaşından sonra bir araba sürmeyi öğrenmeye kalktım. Hemen vazgeçtim. Çünkü ben bilgiyle sürüyorum. Şimdi neye basacaktım? Frene. Frene yerine gaza basıyorsun.
0: Düşüne düşüne sürüyorsunuz.
1: 2 saniye sonra duvara güm diye gidiyorsun. Tamam. Olmaz o. Yani onun belli bir yaşı var. Mesela tecvitte, ondan sonra o mahreç dediğimiz harflerin çıkış yerlerine, harflerin yerleşmesine belli bir yaş dönemi var. Orada aynı şekilde o talim yapılacak. Şoförlük de aynı şekilde çocukluktan itibaren hani devlette 18 yaşını rüşt kabiliyor, ondan sonra imtihan alıyor, ehliyet veriyor ya. Ama çocuk ona gelinceye kadar kıyıda, köşede falan buna alışacak. Mesela ben bakıyorum şimdi, ben bu adamı geçebilir miyim? Ben bakacağım da ben bakıncaya kadar gidip dururum adama, tamam mı? Ama meleke haline geliyor. O başı şöyle kaldırdı mıydı? Tamam diyor, basarım diyor arabanın hızına göre. Şey, meleke haline geliyor. Tek elle götürebiliyor. Ben ikisini sıkı sıkı tutuyor. Bir örneğim olmaz o. Yani böyle şoförlük olmaz. Onun için herkes haddini bilmeli, sınırı bilmeli. Ben işte 70 yaşından sonra var ya uçağı bile kullanırsın, doğru. Temel'in dediği gibi götürmüş karaya vurmuş denizi. Demiş ne oldu? Deniz bitti demiş, kabahat benim mi yani, tamam mı? Şimdi havada da gökyüzü bitti der, dağa çarpar, Himalyalara indirir seni. Onun için de dini ilimler de öyle. Yani okuya okuya o zevki, o şeyi tadınca, din bilgilerini. Mesela ben babaannemlerden müşahhas olarak gördüm onu. Hayatlarına geçmiş. Öyle yapma oğlum. O yanlışmış. Doğrusu böyle yapmak lazımmış. Niye? Ha, onu bilmez. Yapılacağı biliyor. Mesela şeyde de o tecvid kaidelerini öğretiyorsun, kitabı var falan. O tecvid kaidelerini unutursun sonra. Ama adam talim yaptıra yaptıra yaptıra yaptıra. Hani bir Osmanlıca kitaplarda geçiyor ya. Tekrar ahsen velevkâne 180 yarı Arapça yarı Türkçe karışıksa. 180 defa bile tekrar etmiş olsan meleke haline geliyor. Meleke haline geliyor. Ondan sonra çocuk başlıyor Kur'an-ı Kerim okumaya. Harfleri çıkarıyor. Tecvid kaidelerinde uyuyor. Durdurup desen ki bu ne olur? Belki bilmez. Unuttu. Bu ihvadır, idgandır, idgan
0: bilmez. Adını bilmez yani.
1: Adını bilmez, unutur. Ama yapıyor.
0: Yapıyor.
1: Önemli olan meleki kazanmak.
0: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: bir şeye gönül veren onu başarır. Bir şeye gönül veren, onu kendine dert edinenler hep başarılı olmuşlardır. Maksat sahibi olan deli gibidir sözü meşhurdur. Bunun için bir işin delisi olmadıkça o işin velisi olunmaz denmiştir. Başarmak, başarılı olmak güzeldir. Gül de güzeldir ama dikenleri var. Dikenine katlanmayan güle kavuşamaz. Çalışmak, çile çekmek, sıkıntılara, eziyetlere katlanmak da başarı yolunun dikenleridir. Başarmak, muvaffak olmak isteyen bu dikenlere katlanmak mecburiyetindedir. İyi, güzel, salih bir Müslüman olmak hepimizin arzusudur. Bunun da çilesi, sıkıntıları vardır. Bunlara katlanan neticeye kavuşur. Bu konuda İslam alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki Hazretleri, Mektubat kitabının 1. cildi 22. mektubunda buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinin nurlarıyla ışıklanmadıkça doğru yola kavuşulmaz. O yüce peygamberin izinde bulunmadıkça felaketlerden kurtulmaya uğraşmak boşunadır. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymadıkça Allahü Teala'yı sevmek saadetleri ele geçemez. İmran suresinin 31. ayetinde mealen, Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olunuz, bana uyanları Allah sever buyuruldu. Allahü Teala Habibine böyle demesini emir buyurmaktadır. Saadete kavuşmak isteyen kimse bütün ibadetlerini, adetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Bu dünyada bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kimse onları da çok sever. Bunun gibi sevgiliyi sevenler her zaman sevilir. Sevgilinin düşmanları sevenin de düşmanları olur. Bundan dolayı görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak o yüce peygamberi sevmekle ele geçebilir. Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü bu sevgidir. Allahü Teala sevgili peygamberini insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı. Eshab-ı kiramın hepsi ona aşık idiler. Hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Onu canlarından, mallarından, kısaca her sevilenden daha çok sevdiler. Onu aşırı sevdikleri için onu sevenleri de sevdiler. Bunun için birbirlerini de çok sevdiler. Onun üstünlüğünü anlayamayıp, onun güzelliğini göremeyip, onu sevmek saadetine kavuşamayanlara düşman oldular. Çünkü iyiliklerin başı dostları sevmek ve düşmanları sevmemektir. Allah'ı seviyorum diyenlerin eshab-ı kiram gibi olmaları lazımdır. Seven bir kimse sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyurmuştur. Kendisinde bu delilik bulunmayanlar sevmekten mahrumdurlar. Düşmanlık etmeyince dostluk olmaz. Seviyorum diyebilmek için sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Hasan-ı Basri Hazretleri ilim ve faziletlerinden istifade ettiği eshab-ı kiramla kendi içinde bulunduğu nesli kıyas ederek, siz onları görseydiniz deli zannederdiniz. Onlar sizin iyilerinizi görseler, bunlar iyilik ve hayırdan nasipsiz kimselerdir. Kötülerinizi görseler, bunlar da Müslüman mı derlerdi buyurdu. Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Şakiki Belhi Hazretleri de bir gün kendilerine nasihat kâr etmeyen bir grup insana şöyle buyurur: eğer çocuksanız mektebe, deliyseniz tımarhaneye, ölüyseniz kabristana gidin ama Müslümansanız Müslüman olmanın şartlarını yerine getirin. Ebu Said-i Harraz Hazretleri bir gün sokağa çıktığında bir kalabalığı gördü. İnsanlar bir delinin başında toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar da peşinden koşuyorlardı. Deli onlara doğru dönünce kaçıyorlar, sonra deli peşlerine düşüyordu.
Ebu Said-i Harras Hazretleri "Dur ey deli!" diye seslendi. Bunu duyan deli dönüp baktı ve "Deli kime derler biliyor musun?" dedi. Ebu Said-i Harras Hazretleri "Hayır bilmiyorum" deyince deli dedi ki "Deli ona derler ki attığı her adımda Allahü Teala'yı anmaz ve gafil gezer. Müslüman akıllı olur. Akıllı kimse zararını ve karını bilen kimsedir. Ne aldığına ve bunun karşılığında neyi feda ettiğine dikkat eder. Maksat dünyalıksa bunun kıymeti, değeri de bu kadar olur. Eğer maksat ahiretse o zaman dünyada rahata, ahirette de ebedi saadete kavuşulur. Dili ve gönlü Cenab-ı Hakk'ın rızasında olana mübarek olsun. Böyle olabilmek kolay değildir diye bir şeyin tamamını da terk etmek uygun değildir. Zira bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsini de elden kaçırmamalıdır sözü meşhurdur.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun.
1: Efendim, ilk dinleyicimizin bir suali vardı. Şunu peşin peşin, borç borçlu ödenmez dedi. Kusur borcumuz var dedi. Onu vermemişiz. Birisine dedi, borcumuz var dedi. Dedi, o usru ona versek.
0: Borç ödenmiş olur.
1: Versek, ödemiş olur muyuz? Şimdi genelde olmaz. Peki olur tarafı yok mu? Var. Evla mı? Hayır. İşte ihtiyaç, zaruret halinde.
0: Zor durumda kaldıysa.
1: Zor durumda. Mesela bunların diyelim ki borcu olan kimse işte tökezlemiş, fakirleşmiş, borca düşmüş. Yani bu kimseye zekat verilir. Şey de verilir. Söyleyiver. Kuşur da verilir. E şimdi götürdü. Kuşunu buna verdi. Kuşunu buna verdi. Kuşur borcundan kurtuldu mu? Kurtuldu. Ya da bir şey demedi. İşte daha önceki de aldığım dedi, borca karşılık. Hani alacağıma karşılık verdiler dedi. Ama amel defterine öyle yazılmayacak. Onun için ayrı ayrı yapmalı. O zekat borcu ayrı. Adamdan elden para aldın veyahut da mal aldın, ödeyeceğin ayrı. Onu onunla ödeme. Ayrı ayrı yap. Gelelim efendim. Dinleyicimiz bir teşhiste bulundu. Ya dinleyicimiz diyor ki zina yaygın. Bunlardan dünyaya gelen sıfaların da ne olduğu belli değil. Bu kadın programlar var. Bir sefer öyle bir ne için şey yapıyordum da baktım falan. Kadın çocuğun babasını falan işte DNA testine bakıyorlar, o çıkmamış. O diyor, o zaman diyor falan. Onda da çıkmış. O zaman öyleyse falan. Yani han kapısı gibi gelen erkek girmiş çıkmış. Hepsi de yatır kalmış falan. Yani kimden olduğu meçhul. Dolayısıyla bakıyorsun piç dolu. Beledi zina dolu.
0: Ama televizyondakiler münferit hadise olamaz mı yani? Hı? Televizyondaki çıkan şeyler münferit olamaz mı yani?
1: Şimdi orada televizyona çıkaran da kabahati var. Münferit bir hadiseyi oraya çıkardığı zaman onu izleyenler, ha herkes böyle, ben de böyle olayım, teşvik yapıyor.
0: Tabii, orası doğru.
1: Evet. Teşvik yapıyor. Dolayısıyla o tip programlar bir zamanlar aynı şekilde bir partinin genel başkanı bayağı bir fırçaladıydı falan. Sonra aynı şekilde bir daha ses çıkmadı o konularda da, ama doğru söylüyordu. Ya dedi, bunlar dedi kebaselik dedi. Onu oraya çıkartıyorsun falan. Yani yaymış oluyorsun. Ha, dediğin gibi bu münferitken onu açığa çıkardığın zaman sanki bütün insanlar böyleymiş intibaını verdettiriyor.
0: Ha, normal durumu normalleştirmiş oluyorsun.
1: Şeyler de var. Mesela o dizilerin içerisine falan serpiştirilmişler. Bazen bunları hazırlayanlar tabii seneler sonra bazı şeyler çıkıyor falan. Hani bu bir tane bir dizi vardı. İşte FETÖ PERMA, Amerikan vali, Amerikalılar da yapıyor ama şeyle filmlerinde falan bir bakıyorsun farklı bir şey çıktı. Adam filmle mesaj veriyor. Amerikalılar da öyle yapıyor aynı şekilde. Kendilerini güçlü göstermek için Rambo'ları, Sambo'ları falan filan, değil mi? Öyle gösteriyorlar falan. mesela aya gitme, maya gitme falan, o şeydir yani. Hava atmadır. Gösteriştir. Ne yapacak aya gidince? Ayda su vardı.
0: Zaten bitince. Amerikalılar olmasa biz hayatta olamazdık.
1: Dedik.
0: Onların kahramanları.
1: Dünyayı kurtarıyorlar.
0: Bu dünyayı kurtarıyorlar. Gök taşlarına yumruk atıyorlar falan.
1: Dolayısıyla nereden çıktı? Ha, dinleyicimizin zina yaygın. Yani dedi bir kadın dedi iki kocalı hürmüz. Allah Teala korusun. Ha, bu niye açığa çıkarıyor? Anne babalar. Kadın çocuğu doğurdu da saldım çayıra, Mevlam kayıra oldum. Bu çocuk aynı şekilde boş kalmaz. Sokak onu doldurur. Anne baba sevgisi yok. İtiyor, kakıyor zaten. Ondan sonra çocuk sokakta onun eline aynı şekilde götürüyor, karnını doyuruyor, cebine para koyuyor falan. Bir müddet sonra aslanım diyor, al şu tabancayı götür diyor, şuraya tara. Tarıyor. Yani sen sahip çıkmayınca sahip çıkan birisi oluyor. Yani çocuklara din eğitim verilmedikçe, Allah'a denen sevgisi, ahiret, bu yerleşmediği müddetçe. Efendim işte asker, ne yapacaksın, herkesin başına asker mi koyacaksın? O da mümkün değil. Polis mi koyacaksın? O da mümkün değil. Din unutulduğu zaman her türlü kepazelik ve rezalet olacak mı? Olacak. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerini anlatırlarken öyle zaman olacak ki, hatta orada öyle bir ifade geçiyor, buyuruluyor ki yani insanlar sokakta, sokaklarda hayvanlar gibi çiftleşmedikçe kıyamet kopmaz buyuruyor. O duruma aynı şekilde gelecek. Peki o duruma gelebilmesi için bu kimselerde iman olmayacak. Hepsi kitapsız kafir haline dönecek veya da işte kafir olacak, yani mürted olacak. İstidatları, akılları da aynı şekilde önceki asırdaki yaşayan insanlarınki gibi olmayacak. Sadece görünüş itibariyle insan, ama yani ortaya koyduğu davranış hayvandan aşağı. Ortaya koyduğu davranış hayvandan aşağı olacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor, belhü meydan. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Allah-u Teala dünyada kendisine iman eden bir tek kul olsa, o bir tek kulun hürmetine, hatırına, onun imanı sebebiyle kıyamet koparmaz. İmanlı hiç kimse kalmayacak. İmanlı hiç kimse. Ve mesela o büyük alametler anlatılırken de buyuruyor ki bir sabah kalktıklarında rafta duran Kur'an-ı Kerim başlığı bomboş, sayfa silinmiş olacak. Ve öyle bir zaman gelecek ki mesela bu camilere bakacaklar, bunlar ne için yapılmış sorusunuz, ne için yapılmış?
0: Onu bile unutacaklar,
1: bilmeyecekler. Evet, onu bile bilmeyecekler. O kadar
0: lüzumsuz diyecekler, lüzumsuz sonra yıkacaklar.
1: Yıkacaklar. Hayvandan aşağı duruma düştükleri için o idrakler de olmayacak. İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, bir gün Hindistan'dan bir kitap gelmiş. Panipur şehrinden gelmiş, Sinaullah Panipur Diye Hazretleri'nin bir kitabı. Buyurmuşlar ki bir şey merak ediyorduk. Emre abiler buyururlardı, bir kitap geldiği zaman mübarekler onu bir gecede bitirirler, okurlar.
0: Sabaha bırakmazlar.
1: Sabaha bırakmazlar. Buyurmuşlar bir şey merak ediyorduk buyurmuşlar. Ya bu kadar kitap yazılmış İslam alimleri, ama insanlar durmadan fevç fevç, dalga dalga durmadan aynı şekilde dinsizleşiyor, imansızlaşıyor. Yani sebebi ne bunun? Ve o kitapta işte kıyamete doğru gittikçe insanların anlayışı, istidadı, ondan sonra ne bileyim iman bilgileri, din bilgileri iyice zayıflayacak.
0: Aklı.
1: Aklı da zayıflayacak, anlayışı da kıtlaşacak. Dolayısıyla akılsız, iki ayaklı, işte konuşan hayvandan aşağı bir varlık haline gelecek.
0: Yiyip içen.
1: Böyle bir varlık haline gelecek. Böyle. Dolayısıyla o da işte o zaman anladık diyor. Yani mübarekler niye kitaplara dönüp bakmıyor? Ya hayvan dönüp bakar mı? Ya hayvandan aşağı olan hiç bakmaz, değil mi? Şimdi siz de şahitsiniz ya. Bazı mesela televizyon veya da aynı şekilde YouTube'da kendi bir kanal kurmuş olan bir muhabirine diyor ki git sokağa mikrofon tut, kostüm farzı kaç. Tutuyor gençlere, bana lazım değil diyor, tamam mı? Bana lazım değil. Kocaman adam attı. İslam'ın şartı kaç, imanın şartı kaç, onlar bilinmemiş.
0: Kelime-i şehadet getir diyor, getirilmiyor.
1: Kelime-i şehadet diyor. Bu insan ölecek, peki imanı kurtarabilir mi? Yok ki, nasıl kurtarsın? İman yok ki kurtarsın. İman yok ki kurtarsın. Ya Allah Teala muhafaza eylesin. Zaten yani efendim işte onları şeytan kandırıyor. Ya şeytanın artık onlarla işi yok.
0: Onunla işi yok artık.
1: Onlarla bir işi yok. Onlar diyor bizim kölemiz. Biz ne emredersem onu yapıyorlar diyor. Biz ne emredersem onu yapıyorlar. Şeytanın işi, hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki şeytan ölecek. Şeytan en çok mesela peygamberlerle uğraşıyor, sonra peygamberlerin eshabıyla, sonra peygamber efendimizin o varisi olan alim ve o varisin talebeleriyle uğraşır. Ve şeytanlar da avam var, havası var buyuruyorlar. Öyle avamı gelip uğraşmaz. Yani kitabı okuyan, kendisini kuvvetli şey yapan avamı şey yapmaz, havası şey yapar. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri evladı Resul. Evliyalık yolunun kıyamete kadar ana trafasıdır bu zat. Bir Ramazan-ı Şerif'te bir ses, ya Abdülkadir senden orucu kaldırdım, bir ses duyuyor. Bir emel un diyor, yolumdan çekil. Hemen şekil alıyor, dönüyor. Nereden anlatıyor? Allah'tan cihetten gelmez ki sesi diyor. Sen yaratılmış mahluksun, netice itibariyle sesin bir taraftan geldi. Sesin bir taraftan geldi. Dolayısıyla din bilgileri unutulacak. Unutuldukça insanlar da azacak. Allah rahmet eylesin, Enver abiyle Cağaloğlu'nda buyurdular ki güneş battı. Yani Peygamber Efendimiz'i kastediyordu aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla kararma devam edecek. Ama kıyamete kadar bir avuç da olsa doğru itikatta olan bir topluluk, Müslüman cemaati olacak. Ehl-i sünnet olacak. Onun için Cenab-ı Hak bize ihsan etmiş bu zamanda. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı bu kitaplara sahip çıkmamız gerekir. Bunları evlatlarımıza okutmamız gerekir. Sevdirmemiz gerekir. Efendim kuru bilgi insanda kalmaz. Unutulur gider. Hani büyükler hep anlatıyorlar ya, önemli olan gönüle dokunmak. Hatta şey anlatılıyor, onu film bile, dizide bile söylettiriyorlar da, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ile Ebu Vefa Hazretleri. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, biz İstanbul'u fethettik diyor. Hani diyor Türk kökenli Müslümanları diyor İstanbul'a şey yapıyoruz, fakat diyor pek diyor şey yapmıyorlar. Ama diyor siz nasıl ikna ettiniz? Biz kendilerine maddi imkanlar şey yaptık, vaat ettik, mümkün, tamam dediler, pek beğenmediler. Ama siz nasıl ikna ettiniz? Efendim diyor, bizim yolumuz gönüllere dokunmak. Bu yolun esası bu. Gönüle dokunmak. Muhabbet buyuruyor, sevgidir. Eğer onu yakalayabilirsen seven sevdiğinin sevdiğine itaat eder buyuruyor. İslam ahlakında yazıyor. Emel abi de sık sık tekrar ederdi bunu. Seven sevdiğine itaat eder. Bu insanın özünde olan bir özelliktir. Cibilliğidir deniyor. Cibilliği yaratılışında var demektir. Komünisti sevse komünist olur. Masonu sevse mason olur. Kitapsız kafir ise de kitapsız kafir olur. Katili sevse katil olur. Yani onun yolunda gider. Yani Müslümanı severse, Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala severse, onun yolunda kısmı, o zaman da hakiki Müslüman olur.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: TGRT FM Haber.

0: Yeniden merhaba, ben Alper Altun. Gündemin ikinci bölümünde bir kez daha birlikteyiz sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akademik yılın açılış töreninde konuştu. Yapay zeka ve üniversite eğitimiyle ilgili olarak bakın neler söyledi.
1: Yeni akademik yılın yüksek öğretim camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için

0: lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verdiğimiz burs miktarlarını artırdık. Yüksek öğretim kurumlarımızın ve yurtlarımızın altyapılarını yeniledik. Aylık sadece 1600 liraya üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılıyor, iki öğün yemeği ücretsiz olarak kendilerine ikram ediyoruz. 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştuğu Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi.
2: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Terör ve silah yerine adaletin, siyasetin, demokrasinin, milli birlik ve bütünleşmenin hakim olacağı, kardeşlik ve dayanışmanın kök salacağı, istikbalimizin yol haritasını birlikte çizeceğimiz bir zemindeyiz. Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
1: Evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasıyla ilgili hukuki ve siyasi yansımaları konuşacağız. Konuğumuz akademisyen Profesör Doktor Selami Kur'an. Selami Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Önce bir çerçeve, yasal çerçevesini çizelim mi bilmeyen izleyicilerimiz için? Cumhurbaşkanlığı süresi şu anki anayasanın ilgili maddesine göre iki dönemle sınırlandırılmış durumda, değil mi? Bunun istisnaları mı var?
3: Evet, evet, doğru ifade ettiniz. Yani normalde anayasal hükümlere göre, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre, öyle de ifade edelim. Çünkü bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'de 2017'de yapılan referandumda kabul edildi ve 2018'de de Sayın Erdoğan yeni sisteme göre ilk kez birinci dönemi itibariyle Cumhurbaşkanı seçildi. İkinci dönemi de yine bilindiği gibi 2023 yılında Mayıs, 28 Mayıs 2023 yılında seçildi. Şimdi anayasamanın ilgili hükümlerine baktığımızda anayasa 101. maddesi açık olarak ifade ediyor. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Dolayısıyla normal kural olarak baktığımızda, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre normal kural iki dönemli

0: sınırlı. Yani bir kimsenin iki defa Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün ama yine anayasamızın 116. maddesinin 3. fıkrası da bir istisnai düzenleme öngörüyor. İstisnai düzenlemeye de baktığımızda eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin yenilenmesine karar vermesi durumunda Cumhurbaşkanlığının ikinci dönemi söz konusu ise ikinci dönemde bu kararın alınması lazım. Alındığı takdirde Cumhurbaşkanı son kez üçüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor. Dolayısıyla Sayın Bahçeli de bu anayasal hükümlere atıfta bulunarak normal süresi sanıyorum 28 Mayıs 2028'de yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bir hatırlatmada bulunuyor. Aslında Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın tekrar aday olması yönündeki ifadeleri birçok kez grup toplantılarında da ifade edilmişti. Ama bu kez özellikle anayasal çerçeveye de atıfta bulunarak bunun dışında da yine siyasi özellikle dünyada, Türkiye'de ve bölgemizdeki bir takım gelişmelere de işarette bulunarak bu kararın öncelikle alınmasının ama yine seçimlerin 2028 yılında yapılmasının önemli olduğunu ifade etmiş oluyor. Tabii ki burada takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Böyle bir karar alınması
1: Hocam
0: kaydı
1: araya gireyim, tam
0: şartıyla.
1: da orada soracaktım zaten. Orada bir salt çoğunluk sağlanması gerekiyor değil mi? Milletvekilleri sayısı
0: Tabii,
1: açısından
0: tabii,
1: baktığımızda. Onu
0: tabii,
1: da bir anlamak
0: tabii, tabii.
1: isteriz.
0: Bir nitelikli çoğunluk aslında 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi lazım. Ama bugünkü tablo itibariyle meclisteki aritmetiğe baktığımızda Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin bu sayısal çoğunluğun olmadığını görüyoruz
1: Evet.
0: aslında. Dolayısıyla orada artık nasıl bir yol izlenecek, nasıl bir formülasyon ortaya konacak? Tabii ki diğer partilerin, aklıma gelen işte DEM Partisi olabilir. Diğer milletvekillerinin bu seçimlerin yenilenmesi kararına destek vermeleri gerekir. Cumhur İttifakı bileşenleri dışında ki
1: Evet.
0: 360 veya üzerinde bir sayıyla bu seçimlerin yenilenmesi kararı alınması lazım. Aslında şunu da ifade etmede fayda var. Yani iki dönem kuralının neden bir istisnai düzenlemesi öngörülmüş. Bu
1: Evet.
0: kamuoyunda çok tartışılmıyor. Şunu da ifade
1: Doğru.
0: edelim. Üçüncü dönem daha doğrusu istisnai kural son dönem olarak ifade ediliyor. Yani şunu da açalım. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi 2028'de seçimlerin 28 Mayıs 2028'den önce
1: Evet.
0: seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa ve Sayın Erdoğan da üçüncü kez ve son kez aday olma imkanı elde edecek. Yani üçüncü dönemde varsayalım ki tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerin yenilenmesine kararı alması durumunda dördüncü kez aday olma imkanı yok. Yani anayasal
1: Anladım.
0: düzenleme sadece üç dönem, en fazla üç dönem, normal kural iki dönem, bir istisnai durum ikinci dönemde seçimlerin yenilenmesi kararı alınması durumunda son kez bir istisnai dönem olarak düzenleniyor. Bunun da altını çizmede fayda var.
1: Siyaset dünyasında 2028 Nisan'ında seçimler olabilir deniliyor. Orada süre anlamında bir kısıtlama var mı ilgili istisnai o maddede? Yani 28 Mayıs 2028'de değil de bir hafta önce bile yapılsa bu geçerliliğini koruyor mu?
0: Şimdi Cumhurbaşkanımızın anayasal görev süresi yine anayasanın 77. maddesinde belirtiliyor. 5 yıldır. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak en temel tabii ki düzenleme anayasada. Az önce belirttiğim 101. 116. ve 77. maddelerde açık olarak ifade edilmiş. Bunun yanında da yine 6.271 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçim kanunumuz var. Oraya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani görev süresinin şimdi Cumhurbaşkanı 22. dönem ikinci turda seçildi hatırlıyorsanız eğer.
1: Evet.
0: Yani 2023 yılında 14 Mayıs'ta yapılan ilk turda %50 artı bir çoğunluğu sağlanamadığı için seçim 14 gün sonrasına alındı ve 28 Mayıs 2023'te Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şimdi mevcut seçim kanununa, Cumhurbaşkanı seçim kanununa baktığımızda aslında görev süresinin dolmasından bir önceki pazara işaret ediyor. Yani Yüksek Seçim Kurulu en kesin tarihi o belirleyecektir şüphesiz. Yani Cumhurbaşkanı'nın en geç Mayıs ayının 28 Mayıs 2028'in bir önceki pazar
1: 21 Mayıs,
0: günü.
1: Evet.
0: En geç. Yani bu yasal olarak tarih. Ama
1: evet.
0: Bunun öncesinde seçimlerin yenilenmesine bir karar alınması durumunda
1: evet.
0: Bu Nisan ayı mı olur, Mart ayı mı olur veya 2027'nin sonbaharında mı olur onu bilemiyoruz. Tabii bunu
1: evet.
0: Öncelikle takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, daha sonra da kesin seçim gününü belirleme yetkisi de Yüksek Seçim Kurulu'nda.
1: Evet. Şimdi MHP
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 14-23, Ankara 8-20, İzmir 16-25, Bursa 11-23, Konya 9-20, Afyon 8-21, Denizli 15-28, Antalya ve Adana 17-28, Zonguldak 11-19. Samsun 12-20, Trabzon 15-19, Kayseri 7-20, Erzurum 4-15, Gaziantep 12-23, Diyarbakır 11-23 ve Şanlıurfa 14-25 derece.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Senle hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 16'yı 14 dakika geçiyor ve bugün 6 Ekim 2026 Salı efendim. Dünya dönerken programıyla sizlerle beraberiz. Ben Ataullah Arvas. Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda, sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler, bugün de gündem dop dolu ama telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. Bunlar telefonlarımız efendim. Bu telefonlarla bizlere ulaşacaksınız. Sevgili dinleyiciler, Adalet Bakanı efendim fonda 5 kişi para iadesinde bulundu açıklamasını yapmıştı bugün. Efendim Sayın Devlet Bahçeli MHP'nin grup toplantısında konuştu. Sayın Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi ve seçim tarihini söyledi efendim. Seçimler 2028'de tam vaktinde, zamanında olmalı. Yani şimdilik bu notlar var tabii. Öbür tarafta tabii Başakşehir'deki öğrenci vakasında, müessif olayda yaralı 8 öğrencimizin dışında bir öğrencimiz hayatını kaybetti. Böyle olaylar da oluyor, maalesef, maalesef, onun için müessif dedim, üzücü dedim, kahredici dedim. Bir öğrenci cebine bıçağı sokuyor, arkadaşlarını rastgele bıçaklıyor, bir ortaokul öğrencisi. Allah anne babalarına, devletimize, milletimize sabır versin, ne oluyor çocuklarımıza diyoruz, başka bir şey söylemiyoruz. Ama anne babaların da yaptığı bir şey var. Sokağın da yapacağı bir şey var. Var oğlu bu. Var efendim. Evet sevgili dinleyiciler, dünya dönerken başladı. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bu telefonlarla bizlere ulaşıyorsunuz. Bugün salı biliyorsunuz. Pazartesi sendromunu atlattık. Yani artık pazartesi bitti. Salı günündeyiz. Çok rahat bir şekilde haftaya da uyum sağlamış bir şekilde gündemle efendim ne yapıyoruz? Yolumuza devam ediyoruz. Fon krizinde gönüllü iade hamlesi var. Gürlek 5 kişi iade işlemi yaptı. Dosyalar kapanmayacak dedi. Yani iade edecekti ama dosyalar açık kalacak. Yani bu dava devam edecek. Onu da söyleyeyim size efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. İlk dinleyicimiz geldi. Buyursunlar efendim. Halkımız konuşuyor bu programda. Buyurunuz efendim.
2: Alo, merhabalar. Ben Ankara'dan Oktay Bey.
1: Buyurun Oktay Bey.
2: Atalat Bey, ben birinci şunu merak ettim. Bu 5 kişi kimlikle ilgili bir data paylaşılmadı. Hani kim bu 5 kişi? Yani böyle hani ben bu kadar halkın bu parasını şey yaptım, üzerime geçirdim. Sonrasında da bir devletin şeyiyle, direktifiyle geri iade ediyorum demekle yani bu iş bitiyor mu? Yani,
1: hayır, dosya kapanmayacak. Adalet Bakanı, dosya açık kalacak. Evet. İsimlerin hepsi hepsi yazılacak liste halinde efendim. Taksim'de diyorum. Sen şeydesin değil mi? Ankara'dasın. Orada liste halinde panolara asılacak. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler. Efendim o 5 kişi kim, ismi nedir falan. Dosyalar açık kalanacak diyor. Adalet Bakanı dinlerken iyi dinleyelim sevgili dinleyiciler. Ve ben iddia ediyorum. Eğer hükümetimiz, devletimizin elinde çok önemli bir koz var. Bu seçim kazandıran kozdur bu. Bu davayı sonuna kadar götürecek. Altında kim kalacaksa kalacak. Ve diyecekler ki bak gene reis yaptı. Reis yapacağını yaptı. Hepsini yargıladı. Cezayı alan aldı. Cezasını çekti. Ve bu seçim kazandırır. Benim iddiam bu. Ama hırsızına, arsızına, çok affedersiniz, namussuzuna sahip çıkanlar seçimde kaybedecek. Sahip çıkmayanlar, sorgulayanlar, mahkemeye çıkaranlar ne yapacaklardır? Kazanacaklardır. Sayın CHP Genel Başkanı'nın dediği gibi arınmalıyız, arınmalıyız efendim. Arınacağız, arınacağız. Arınma noktasında yan çizme yok efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Evet, telefonlarımız.
3: Selamın aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Buyurun Yusuf Bey.
3: Bak süpersin. Şimdi Oktay Bey'i anladın. Hemen
1: boş ver Oktay Bey. Oktay Bey'in bir şey dediği yok. Sen ne diyorsan Yusuf Bey. Sen söyle.
3: Ben Şimdi bak aşağı yukarı herhalde bir 10 tane onu geçkin bir belediye başkanlarının var yolsuzluğu. Önce onların listesini oraya koydursun. Ondan sonra gel.
1: O isimler belli zaten beyefendi. O isimler belli, sen merak etme, bunu savunma. Onların listesi hepsi gazetelerde çarşaf çıkacak, tamam?
3: Ben onu niye savunayım? Adam ne diyor görmüyor musun İzmir'deki?
1: Savunmaya geçme. Yanlış yapıyorsun. Adam isim merak ediyor ama daha edecekler var. Bu isimler hepsi yayınlanacak, tamam mı?
3: Ya yayınlanacak tabii canım, anladım.
1: Evet. Başka bir şey var mı gündeminizde efendim?
3: Bahandan başlayalım, anladım. Arın şey diyor, bahanımızı bugün dinledik bir sene. Her kanalda canlı yayın.
1: Ha, TGRT FM de verdi efendim yani. Biz de verdik lütfen efendim yani.
3: 85 kişi tutuklanmış.
1: Evet.
3: Ne bileyim kaç kişi, 200 küsur kişinin anladın mı şeysi devam ediyor sorgusu.
1: Evet.
3: Ya ne yapmak lazım Türkiye'yi bütün yahut da AK Partileri bütün bir içeriye almak lazım Oktay diyeceğim.
1: Oktay öyle bir şey demedi canım.
3: Ama o da, ya sen onun zihniyetini ben biliyorum. Sen hiç kafanı
1: yok. Yok sen şey yapma. Sen de niyet okuma. Oktay diyor ki o isimleri bilmek istiyoruz. Doğrudur. O isimlerin hepsini efendim Ulus'ta hemen heykelin yanında bir pano var ya, oraya asacaklarmış abi.
3: Asacaklar inşallah.
1: Tabii asacaklar. Yani asmasalar gazeteci olarak biz söyleyeceğiz zaten. Bu isimler diye.
3: Bahan Hanım'ı anladın, akşamdan söylediler, anladın. Biz
1: Bakan Hanım'ı zaten 5 gündür dövüyorlar efendim.
3: Daha fazla. Evet. Taksim Meydanı'nda bir en son açıklaması geldi. Orada açıkladılar, anladın. Bahan Hanım anladı mı şeysini yatırdı diye. Kimisi inandı, kimisi inanmadı. Özel olarak da izin almışlar. Malına bağlı el konmuş ya.
1: Bu 5 kişiden bir tanesi o mu yoksa?
3: O bir tanesi o. İlk önce o yatırmış. Ondan sonra başkalarını da açıklarlar. Niye açıklamasınlar? Açılanları açıklıyorlar da.
1: Seçim kazandıran çok güzel bir done oldu bu. Bunu devletimiz, hükümetimiz güzel bir şekilde noktalasın. Bak kalıbımı basarım. Ben halkın içerisindeyim. Bu seçimi kazandırır efendim.
3: Bir de benim tek isteğim var bu Cumhurbaşkanımızdan, bahanımızdan. O hanımın ifadesi alınsın kocasıyla beraber.
1: Tabii alınacak. Yani parayı vermekle kurtulmuyorsun. Yani. Bak bakanı sen dinledin. Ya. Bakan diyor ki dosyaları açık olacak diyor. Yani geldi yani parayı verdi. Var, dosyası kapandı yok.
3: Merak etmesinler. Dosyalar hayır
1: sen açık. Bakanı iyi dinledin değil mi? Parayı hem iade edecek hem de mahkeme olacak.
3: Ya ben o işin hastasıyım, dinleme olur mu? Başka bu kanal, benim Türkü kanalım, şarkı kanalım, kanalım yok benim ama. Bazı bir hocayı dinlerim, Osman hocayı.
1: Hocayı dinlersin de, hayır sen gene cümleyi, Sayın Bakan'ın cümlesini anladın değil mi? Bakan diyor parayı getirdiler, verdiler ama dosya açık kalacak diyor.
3: Dedi, ben onu söylüyorum. Bak bugün 85 kişiyi biz tutukladık dedi.
1: Tabii.
3: Bak, 80, ama 200 küsur kişinin de davası devam ediyor dedi, ben öyle tahmin ediyorum. Yani.
1: Helal olsun sana be Yusuf abi ya. Ya Yusuf abi sen müthiş bir siyasi gündem takipçisisin Yusuf abi ya.
3: Ya abi şimdi yattığımız yerde bu böyle oluyor işte. Ben yatağa bağlı bir adamım. İşte
1: tabii sen bakanı savunacaksın. Bakan senin hemşerin tabii.
3: O Nevşehir'i ben Niğde'liyim.
1: Ben anlamam. Niğde Nevşehir. Yan yana abi.
3: 90 kilometre var.
1: Ha o kadar yani ama taş gibi bakan maşallah. Anadolu bana evladı. Tebrik ediyoruz.
3: Atom karınca.
1: Ya sen ne diyorsun be? Bu işi bir sonuçlandırsın. Bak bu AK Parti %50.1 değil. Ben şey yapmıyorum. %57.1 oy alacak abi.
3: Daha başka AK Parti'nin içinde varsa onları da temizlesin.
1: Ya kimse yani kim tabii. Hiç önemli tabii değil.
3: Ya ne diyor ben? Bizim hiç diyor kimlikte hiç şeyimiz yok diyor. Kim suç işlediyse bizim diyor şeyimiz o diyor.
1: Bitti abi ya devlet böyle olmalı tabii.
3: Bizim kimlikte hiç ilgimiz şeyimiz olmaz diyor. Suçu işleyen bizi hiç ilgilendirmez diyor.
1: Çok teşekkür ederiz
3: efendim. Kim olursun?
1: Yusuf Bey bu kadar ya. Seni tebrik ediyorum. Sağ olun efendim. Yusuf Bey müthiş mücadele ediyor efendim. Buyurun efendim. Alo.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
0: Sivas'tan görmen geldi Kaya.
1: Kaya Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Eskiden seçim kazandıran ceket vardı, ceket.
0: Evet. Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın o hafif kirli beyaz bir ceketi vardı. O ceket evet, çok güzeldi evet. Böyle. Seçim kazandırmıştı. Evet. Şimdi bir koz daha ellerine geçti. Seçim kazandıran dava geldi kapıya abi.
0: İnşallah, inşallah.
1: Vallahi yani öyle vatandaş bekliyor. Bunlar bir güzel bu parayı versinler, cezaları varsa çeksinler. Bir daha oy çektimler vermeyen namerttir diyor.
0: Çeksinler abi yani. İnşallah bir kez daha Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı göreceğiz bu seçimlerde.
1: Devlet Bey öyle diyor.
0: Öyle dedi. Ben
1: bir dinledim. Kez daha aday olmalı diyor.
0: Aynen abi aynen. İnşallah da olur yani. Dualarımız Devlet Bey için, Cumhurbaşkanımız için.
1: Evet.
0: Bunların tanı ne biliyor mu Atollah Bey?
1: Kimin abi?
0: O CHP'nin İYİ Parti'nin panik yapması ne biliyor mu?
1: Aha.
0: HDP'nin oylarıyla İstanbul'u kazandılar. Şimdi HDP'nin oyları Cumhur İttifakı'na gidecek diye bunların yaptığı panikler o.
1: Kesin mi o? HDP Cumhur İttifakı'na mı oy verecek?
0: %100 yani. Allah'ın izniyle teröristi Türkiye'yi bitirdi. Bence yani.
1: Yani ben bunlar okulda ben okulda sizin gibi böyle tam emin olmamakla beraber olabilir vatandaş kanaatini değiştirebilir. Yani,
0: i̇nşallah da benim düşündüğüm gibi olur yani. Türkiye bitti diye yani.
1: Kaya abi peki içinden geçen budur. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Efendim kim var telefon attığımızda? Buyursunlar efendim. Alo.
4: Alo.
1: Buyurun efendim.
4: İyi günler.
1: Hoş geldiniz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Ankara'dan Haydar.
1: Haydar Bey buyurun efendim.
4: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim.
4: Şimdi Fatma Betül Sayan Kaya.
1: He.
4: 63 milyon yatırıyor.
1: He.
4: 163 milyon yatırıyor.
1: Onu ezberledik abi.
4: Ha tamam. önce o paranı hani önceden diyordum ya ben.
1: He.
4: Çok ya söylüyoruz da hiç şey yapmıyor tabii. Diyorum ki şunu araştıran. Nereden buldun yasasını çıkartmadan
1: evet.
4: bu iş çözülmez.
1: Abi hiç şöyle onu şey yapabiliriz buyurun. Çok ileri gidebilirler. Yani hiç Sayın Cumhurbaşkanı der ki Çankaya'daki tamam bak tamam. Çankaya'daki pembe köşkten başlayalım derler.
4: Tamam başlasın.
1: Yani İsmet Paşa'nın pembe köşkünden efendim, başlarlar.
4: Efendim Atatürk'ten başlasınlar.
1: Atatürk'ün mal varlığı devlete kaldı efendim.
4: Efendim siz işi sulandırıyorsunuz.
1: Yok sulandırmıyorum. Çünkü bak, Atatürk'ün bütün mal varlığı çoğu devlete kaldı. Evet biraz kızına kaldı. Ama Sayın İnönü'nün evlatları var. Pembe Köşk'ü nasıl saçtı, şey sattılar. Pembe Köşk orada o araziye nasıl yapıldı. Tamam mı Haydar abi? Yani oradan başlarlar sahillere kadar gelirler abi.
4: Ben de konuşacağım mı?
1: Vallahi konuşacaksın.
4: O zaman. Şimdi zamanın elinde... Zamanın beyinde suç örgütü liderinden her ay 10 bin dolar alan siyasetçi vardı.
1: Ha, zamanın birisinde.
4: Süleyman Soylu'ydu.
1: Ha.
4: Biz diyoruz ki ya açıklanır. Daha açıklanmadı bu.
1: Ha.
4: Kim olduğu açıklanmadı. Biz diyoruz ki işte bu 5 kişi açıklanacak da Ulus'ta heykele bu işe yani ipe un sermek.
1: Yo, ipe un sermek değil ben takipçisiyim. Bakın. Hele bakın. O isimler medyada yayınlanmasın.
4: Tamam.
1: Tabii canım.
4: Ruhsar Pekcan kendi şirketinden kendi bakanlığına pandemi zamanında şey sattı. Zehra Taşkesen'in oğlu.
1: Heh.
4: Mal varlığı 213 tane dava var.
1: Heh.
4: Bir tane savcı gidip de kardeşim gel buraya bu mal varlığını sen nereden edindiyorsun demedikten sonra bu ülkede hangi siyasetçi olursa olsun buna Özgür Özel de dahil, Kemal Kılıçdaroğlu da dahil, Binali Yıldırım da dahil. Bakın Binali Yıldırım bunların çocukları da dahil. Buna Fatma Betül Sayan da dahil. 163 milyonu sen nereden buldun da yatırdın kardeşim diye ilk önce bunların hesaba çekilmesi lazım.
1: Bunların hepsi yoksa hesaba parayı... çekilecek. Ben öyle tahmin ediyorum. Eğer çekilirse Haydar Bey seçimi gene bunlar kazanacak.
4: efendim her ay 10 bin
1: belediye başkanlarının falan, arkasında duranlar da bir şey yapmamıştır diyenler de seçimi kaybedecek bu defa.
4: Şimdi bakın,
1: millet Kemal Bey'e oy verecek. Bakın, arınacağız diyen Kemal Bey kazanacak abi.
4: AKP ne zaman arınacak?
1: Şimdi ben sana AKP bir şey, mahkeme var arınacak? Ortada. Adalet Bakanı da bangır bangır efendim, konuşuyor.
4: Efendim, Fatma Betül Sayın hakkında dava açıldı mı?
1: Niye açılmadı? Hepsinin ismi var orada.
4: Efendim, dava açılmadı. Partiden
1: atıldı. Bunların hepsi araştırılıyor, efendim, kovuşturuluyor. O davalar açılacak. Bugün mesela Sayın Bakan ne dedi Haydar Bey? Dedi ki o dosyalar da açık dedi. Dava devam ediyor. Seni efendim, sevgiyle gönderiyoruz Haydar Bey. Kendini tekrarlama Haydar Bey. Dönüp dolaşıp Betül Say'a geliyor. Buyurun efendim.
5: Selamünaleyküm Atullah abim.
1: Aleyküm selam efendim.
5: Hoş geldiniz güzel abi.
1: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. Mevla'ya hamdolsun Atullah abim. İyiyiz. Çalışıyoruz abi. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz.
1: Nasıl Atullah teker abi dönüyor mu Erol'cum?
5: Elhamdülillah abi. Abim,
1: maşallah. Abi. Çorba kaynıyorsa tamam abi.
5: Aynen. Aynen abi elhamdülillah çok şükür günlerimiz şükürler olsun Atullah abi.
1: Maşallah.
5: Atullah abi ben şunu diyecektim abi. Bu milli takımın hali ne olacak abi, gelin tokat diyor, gelin tokat diyor abi.
1: Abi, futbolumuz dibe vurdu diyelim. Ya niye gülüyorsun? Valla bana göre öyle yani, sen başka bir şey diyorsan de abi, bana göre dibe vurdu ya.
5: Ya Atullah abi ama bunun nedenini yani araştırılması lazım ben Atullah abi.
1: Değil mi?
5: Tabii abi. Yani biz bu Montella'yla yani şeyimiz abi, nasıl bir sözleşme yapmış adam abi Urban Ölünce. İstifade et. Ben gitmeyeyim da. Arada atlatılla abi. Verin tazminatımı gidin. Başarı sıfır. Atullah abi.
1: Tabii, her türlü yani haklarını tam alacağım ama bize olan haklarını ödemeyecek. Ya biz hakkımızı helal etmesek? Böyle bize sürekli kaybettirdin kardeşim. Biz de dava açalım abi buna ya.
5: Ya abi bizim rakibimiz Moldova, San Marino mu abi, Urban Oyun ya.
1: Ya.
5: Allah abi getirelim şu milli takım başına Yılmaz Hoca'yı hocayı ya.
1: Yılmaz Hoca'yı değil mi abi?
5: Aynen öyle abi. İşin elini alalım bakarız. Elini dilini alır çıkar abi.
1: Ya, ya bizde tabii ki adam çok ya. Bu 85 milyonuz bize, bir spor adamı ya, bir tane takım ya şeyi çıkar tabii ya. Bir teknik adam çıkar baba ya.
5: Yani canım ağzım ya. Ben dedim Atullah abi.
1: Ne diyorsun şimdi bu herif hakkında, biz de bir dava açalım mı? Sürekli bize kaybettirdi.
5: Yani ben
1: la sürekli zarar abi ettiren adam hakkında dava açalım biz de abi.
5: Vallahi Atullah abi.
1: Biz de tazminat davası açalım. Bu bize sürekli kaybettirdi kardeşim.
5: Atullah abi bizim memlekette bir adam varmış tamam mı? İlke de abi kafası attığı zaman atlıyı da soluk alır. Kafası attığı zaman o adamın adını gölü koymuşlar. Akbiye Gölüsü.
1: Evet.
5: Akbiye Gölüsü abi.
1: Bitti abi.
5: Gider gider dava.
1: Çok teşekkür ederim Erol Bey.
5: Abi, güle güle. Ellerim,
1: sağ ol. Güle güle canım benim. Sağ olasın. Efendim telefon hattımızda kim var? Alalım. 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
6: Atala Bey kolay gelsin yayınlar.
1: Hoş geldiniz efendim. İyi günler diliyorum. Ne oluyor Türk futboluna ya?
6: Vallahi Atala Bey.
1: Dibe vurdu kardeşim ya.
6: Atala Bey çok mutlu olmak isterdim. Dün akşam gerçekten bir umut diyordum. Bir umut. Hadi bu
1: umut fakirin yani, şeyidir abi.
6: Aynen öyle. Yani ikinciden umutlandık ama. O gün biz olsun umutlandık. Fakat yine eski kabus. Ya Atala Bey, bizim milli takım dibe vurmadı aslında. Bakın aslında biz bu 3 maç, şimdi Kasım'da yine Fransa'yla maçımız var. Bir de Fransa'da yapacağız. Türkiye milli takımı dibe vurmadı. Federasyon dibe vurdu. Burada ne futbolcuların ne de teknik direktör Montella'nın.
1: Biz düğmeyi var. Nerede bir yanlış bir kilitli şey yaptık işte, abi ilikledik.
6: Yani,
1: bir yani düğmeyi ya kilitledik yanlış ama ya bir türlü düzletemiyoruz ya.
6: Ya Atala Bey bakın işin basiti, az çok futboldan anlayan, futbolu biraz ekrana kendini veren insan biraz anlar. Bu futbol federasyonu var ya. İşte onun gibi bulunur. Burada kimse milli takıma ve teknikte suçmasın. Bakın Atalat Bey.
1: Abi sahada Avrupa milli takım var ya. Federasyon yok
6: tamam
1: ki.
6: Tamam. Doğru. Doğru. Bakın Avrupa, Belçika, Fransa, İtalya değil mi?
1: Evet.
6: Bunların forvetleri var.
1: Evet.
6: Golcüleri var. Bizde niye yok? Biz şu anda Ümit milli takımı da var değil mi Atolat Bey?
1: Evet.
6: Peki Ümit A takımı demiyor, Ümit gençler bu 19 olsun. Ümit milli takımı teknik direktörü kim? Bilen var mı? Yok. Peki Ümit milli takımı kalecisi kim? Şahsen ben bile bilmiyorum. Bakın nasıl oynuyor. Ben bile bilmiyorum. Çünkü neden? Futbol federasyonu. Ya arkadaş sen Dünya Kupası'nı oynanacağını biliyorsun. Uluslararası Ligi oynanacağını biliyorsun. Sen futbol federasyonu olduğu yerde başka Ankara işlerle uğraşacağına.
1: Sen kim o Ankara işlerle uğraşacağını abi? Başkanın adı neydi?
6: İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: Abi İbrahim bakın, Hacı Osmanoğlu onurumuzdur ha. Ya. Yalnız tamam, değildir.
6: Ben, bakın,
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu yalnız değildir abi. Onurumuzdur.
6: Doğru. Ama şunu şuna geçeceğim işte. Bakın 12-13 yaşa çocuklar, bu çocuklar ümit milli takıma yetişiyor. Siz bu çocukları zamanında yetiştirip biliyorsun ya Dünya Kupası denen bir şey var. Organizasyon, Uluslararası Ligi var, Avrupa Ligi var. Siz bu çocuğa futbol federasyonu başkanı olarak bu altyapıdan bu 10 yaşında 12 yaş hatta 7 yaşında bu çocukları siz yetiştirirseniz ya çünkü dışarıdan devşirme forvet getiremiyorsunuz. Yerli ve milli olacak. Bu çocukları güzel yetiştirip bunlar 19-20 yaşta gelse bunlardan golcü çıkar, kaleci de çıkar, her şey. Siz bunları yapamıyorsunuz. Siz Merkez Hakem Kurulu'yla uğraşacağınız zaman bakın alt yapıdaki bu çocuk olsaydı bugün Fransa golcüleri var. Bütün hepsinin teknik direktörleri de var. İtalya, Belçika kendi biz devşirme teknik direktörü geçiyoruz.
1: MHK'yla nasıl uğraşmayacaksın? Bakın şimdi iki tane hakemimiz göz altında abi ya.
6: Tabii çünkü neden? Sen işte oraya kaliteli bir futbol merkez hakem kurulu atasaydın sana kulüpler dedi bakın bu futbolcular yanlış yapıyor. Bu merkez hakem kurulu başkanı Ferhat Gündoğdu değiştirilsin. Adam he he dedi geçiyor. Bakın İtalya biz devşirme teknik diyoruz. Ya 85 milyonluk bir ülkeyiz. Koskoca dev bir ülke. Ya var mı böyle bir çevre coğrafyaya bakın. Bu böyle bir ülke var mı ya? İran bile bu kadar değil. Peki siz kendi tekniklerinize yetiştiremiyorsunuz. Kendi futbolcuya yetiştiremiyorsunuz. Futbol federasyonu olarak.
1: Kendi hakeminizi anda yetiştiremiyorsunuz. Ne olacak efendim yani?
6: Bak onun için şu anda ben takip ettim Fransa maçında diyor aşama. Biz forvetsiz oynuyoruz Atalat Bey. Savunma güzel. Orta saha da güzel ama gol yok. Bir de şimdi Devlet Bahçeli dinledim demiş seçim falan dedi ya. Bakın bu da çok önemli. Ben şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim.
1: TFF başkanına sahip çıkıyor Devlet Bey ama.
6: Devlet Bahçeli şöyle bir şey var. Hani aritmetik kanun seçim işte. 2+1. Hani yabancı kural vardı ya 14 artı.
1: Abi onun için kara gümrüklü oldu ya Beşiktaş'ı bıraktı vazgeçti abi takımından.
6: Şimdi bak seçimlerde bu normalde 2 dönem. Sen ya da ben ya da bir başkası. Peki. Cumhurbaşkanı o zaman 1-2 dönem. 2+1'i koymuşlar. 1 ne demek? 2 görevinden sonra bu sefer top meclise gidiyor. Meclisteki milletvekilleri seçimine bakıyor. Milletvekili sayısına bakılıyor. 360 direkt 2+1 olarak kullanabiliyorsun. Öf. 360'ı bulamadığın zaman da bu sefer ne yapacaksın? Bu sefer artık vatandaştan top çıkıyor, meclise gidiyor. Meclisteki artık oradaki 560 taneden ise seçilecek. Burada abi, şimdi ne yapacak? Cumhur İttifakı bakın.
1: Tamam oraya geçtin abi inşallah 367'yi bile buluruz ya. Ama meclisimiz bulur. Şey. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Büyük felsefe bu. Futboldan meclise geçtik efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
7: Alo, selamun aleyküm Atalat Bey.
1: Ve aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
7: Efendim ben Ankara'dayım şu anda. Ankara'dan Halil diyelim.
1: Halil Bey buyurunuz efendim. Halil misiniz değil evet. misiniz efendim? Niye diyelim? Halil Bey diyelim değil mi?
7: Halil evet.
1: Buyurun Halil Bey.
7: Şimdi memleketim Aksaray ama Ankara'da olduğum için Ankara'dan diyorum yani şey olarak.
1: Abi tabii. Durduğun yer değil abi. Duyduğun yer diyeceksin evet.
7: Evet. Şimdi muhalif arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Ya yargılama süreci var. Şu fon davası kaç gündür var abi? Bir ay mı? 15 gün mü?
1: O kadar. Daha bir ay değil.
7: Bakalım ya hani daha yeni elimizi yüzümüzü...
1: Mahkemelik yüzümüzü, abi karakolluk bu fon davası evet.
7: Abi mahkeme olmamış, mahkemeye çıkmamış. Daha yarıdan fazlası ifadesi alınmamış. Ya bir durun ya, biz 1,5 yıldır belediyelere biz diyoruz yani, belediye başkanlarının mahkemesine diyoruz. Ya bir sabredin, adam bir ifadesini versin, bir savunmasını yapsın. Yani İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı savunmasını dahi yapmıyor yani. Yapmamak için elinden gelen fırıldağı çeviriyor. Hele bir durun ya, bir hani motorun soğusun, bir balata soğusun ya. Ya daha yeni olan bir olay, bir mahkeme süreci. Eğer zaten
8: abi çok büyük koz, hükümetin alınca, eline çok büyük koz düştü evet. Yalnız.
7: Evet.
8: Bunu yani, bir zaten, ki neticelendirecek abi, vatandaş evet, diyecek tamam bunu, bu. Kimsenin gözünün abi, yaşına zaten, bakmıyor bunlar.
7: Bak bunu zaten Sümen Altı yaparsa kaybedecekler.
8: Hmm.
7: Sen bunu açığa çıkarırsa, bu adamlar yaparsa elinden elindeki bütün varlıklarını almazsa, bu sen kim oy verecek, kimse güvenecek? Yani evet. Ben Sayın Akıngürlüğe evelallah, ondan sonra Akıngürlüğe ben inanıyorum ve güveniyorum.
8: Tabii.
7: Recep Tayyip Erdoğan da önüne kim gelirse gelsin, isime bakmadan, soy isime bakmadan, makama mevkiye bakmadan bunu yargılayın diyor. Bitti. Bunun kaçarı göçeri yok.
8: Bitti abi.
7: Yani mızrak çuvara sığmıyor.
8: Tabii.
7: Bitti bu iş. Tamam, daha bunun şeyini bekleyeceğiz. Ben şuna da şeydim. Şöyle bir hani olay oluyor. Diyelim ki bir adam bir eve giriyor, hırsızlık yapıyor. Veya bir dükkan, adam bütün mal varlığını alıyor. Hırsız yakalanıyor ama elinde hiçbir şey yok, bulunamıyor. Bulunamadığı için borcum vardı, işte şuraya verdim, buraya verdim diyor. 3-5 sene yatıyor, dışarıya çıkarılıyordu. Şimdi abi bu fon davasında bu adam yakalanmış. Bu adama demişler ki parayı öde. Bu adamla parayı öde, almayalım mı diyecek ya devlet.
8: Alsın yani, alsın abi, olmaz. Hem parayı alacak abi, hem mahkeme olacak zaten.
7: Alacak.
8: Bak işte, Sayın Bakan öyle diyor.
7: Beni en çok rahatlatan şey bu.
8: Tabii.
7: Alınacak.
8: Tabii.
7: Nasıl o aldıysa ondan da alınması lazım ya, alınacak. Alınıyor da.
8: Tabii.
7: Daha bunun neresini biz şey yapacağız yani? Neyini eleştireceğiz biz?
8: Peki.
7: Özgür Özel şimdi bir kıvırma pozisyonlarına girdi, farkında mısınız? Bizim belediye başkanlarımız da yanlış yaptıysa ilk önce biz İşte şey yapmasını istiyor.
8: Abi onu evet. Kemal Bey o şeyi aldı. O konuda ön aldı ama evet. Dediğin evet. Gibi Sayın Özgür Özel kusura bakmasın. Kemal Bey arınacağız evet. Dedi abi. Bak herkes arınıyor.
7: Arınacak
8: abi. Yoksa olmaz abi.
7: Evet.
8: Peki. Efendim çok teşekkür ederiz. Ankara'ya ve Aksaray'a dolayısıyla sevgiler, selamlar. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim. Alo. Düştü mü telefon hattımızdaki dinleyicimiz? Efendim telefonlarımız çok müsait. Yani telefonumuz 0212-454-5646. Bugün boştayız yani. Bugün tık yok. Bir şefte etmedik daha ya. Ettik mi? Ahmet iyi gidiyoruz abi dedi. Bundan bu nasıl olur yani? Buyurunuz efendim.
9: Atallah abi, selamun aleyküm. İyi yayınlar diliyorum abi.
8: Buyurun efendim.
9: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
8: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim?
9: Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Abi ben İstanbul'dan arıyorum. Mustafa.
8: Buyurun Mustafa Bey. Sizi dinliyoruz efendim.
9: Abi şimdi futbolla ilgili ben ufak bir konuşma yapıp hemen...
8: Dibe vurduk abi. Dibe vurduk.
9: Abi hem Türk futbolu olarak yani milli takım olarak dibe vurduk, hem Türk futbolu olarak dibe vurduk. Şimdi iki seyirci önce Erhan abi konuştu. Benden büyük herhalde.
8: Erhan abi meclise gelince abi 365-367'yi arayınca biz sevgiyle gönderdik. Futboldaydık. Evet sizden büyük.
9: Abi şimdi kendisi herhalde koyu Galatasaraylı.
8: Öf ne diyorsun ya, Galatasaraylı evet.
9: Evet abi 2013'ten sonra ben futboldan soğudum. Şimdi birkaç başlık aldım kendisiyle ilgili. Diyor ki teknik direktör yetiştiremiyoruz diyor. Abi biz şimdi yetiştirdik. Aykut Kocaman 2013'te şikeci ilan ettiler. İsmail Kartal'ı getirdik. 99 puanla şampiyon olamadık. Velhasılı Ali şimdi mesela bu şimdi Yasin Kol mesela içeri alındı. Ben sadece kendi şahsi fikrim, bu sadece buzdağının görünen kısmı diyorum. Daha bunun altında bir dünya hakemlerde araştırılmalı diyorum ben. Mesela Ali Şansalan, Ağızla Kardeşler, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen gibi. Bunların araştırılması lazım abi. Sadece bir kişinin üstüne yıkmamak lazım.
8: Tabii.
9: Aynı fonda olduğu gibi.
8: Fonda daha işin başındayız.
9: Tabii yani.
8: Fonda gerçi şu anda 80 küsür kişi içeride ama daha bir sürü insan aranıyor.
9: Evet. Yani bir kişinin üstüne yıkıp atarlar, bir üstünü örtmememiz lazım.
8: Yok.
9: Devam, bir de atarlar abi, Dünya Kupası sonrası. Mesela biz o zaman şey yaptık. villa verdik futbolcularımıza. Rakip Moldova'yken. Yani onları bile galibiyet alamadan şey yaptık. Şimdi de mesela yine...
8: Abi insan İsa'nın kolcağızıdır yani. Öyle düşündüler. Verdiler ama olmadı be.
9: Evet. Bir de mesela Atollah abi olmuyorsa bırakmak lazım. Yani koltuğa yapışmamak lazım. Mesela Ferhat Gündoğdu. Şimdi burada yine Erhan abiye söz hakkı vereceğim. Ben çok Galatasaray'ı savunuyordu ya. Şimdi mesela bu tutuklanan şey neydi abi? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu mesela Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında boy boy resimleri var. Yani şimdi MHK Başkanı bence orada olmaması lazım. Şimdi mesela tutuklandı.
8: Onun sıra kime geliyor zaten... acaba?
9: Sıra abi tamamına
8: sırada geldi. Kim var? Sadık Söztan'a söyledim. Üstad gülüyor. Sen biliyorsun evet, dedim. Evet. Birilere gelecek herhalde sıra. Bir şey yani, söylemiyor abi. Ser veriyor, sır vermiyor ya.
9: Atalla mesela federasyon şey, başkanımız
8: Naci Bey'i arayayım en son.
9: Şey Hacı Osmanoğlu ben bu Ferhat Gündoğdu'ya sonuna kadar kefilim diyordu. Şimdi kefil olduğun adam tutuklandı. Soruşturması var. Orada durmanın da bir anlamı yok yani. Görevi güzelce devredip yine bir sayfa açmamız lazım hani Türk futbolu adına.
8: Hacı Salihoğlu onurumuzdur abi. Bizim solcu çocuklar. Bu onurumuzdur, bu onurumuzdur. Bizde onur kalmadı dedim. Kardeşim sus dedim ya. Evet abi.
9: Çok, tamam. Bu kadar. Tamam,
8: çok teşekkür söyleyecek. Ederim. İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
10: Alo, selamünaleyküm.
8: Aleyküm selam. Nurullah Bey hoş abi. Geldiniz.
10: Hoş buldum abi. Nasılsın, iyisin?
8: Çok teşekkür ederim. Sizi sormalı efendim.
10: Abi ben deyim Allah'a şükür.
8: Buyursunlar efendim. Sivas illerinde sazım çalınır abi.
10: Evet abi. Üç tane konudan bahsedeceğim. Daha bir öncesinde bir muhalif arkadaşlar şey dediler.
8: İsimleri istiyoruz. İsimleri açıklayın. Ben de peşindeyim zaten abi. İlk ben açıklayacağım abi, isimleri hakim ya da savcı açıkladığında efendim.
10: Abi şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız açıkça söyledi. Nesline uyanları, şeytana ruhunu satanlardan arınacağız. Öf. Partiyi arındıracağız ve yolumuza devam
8: bak,
10: edeceğiz.
8: Gördün mü abi? Evet.
10: Söyledi. Arınacağız olayı söylendikten sonra zaten yani 80 kişi direkt gözaltına alındı. Bu davanın peşini bırakacağını ben zannetmiyorum.
8: Sayın seçim kazandıran ne güzel top gelmiş efendim. Sayın Cumhurbaşkanı aslında çok futbolu da bilir. İyi bir santrafordur yani. Direkt kaleyi hizadan karşıdan gördü mü o topu atar oraya abi ya. Taca maca abi, sağa sola atmaz yani.
10: Ya bu tip durumlar da, bu tip yolsuzluklar da yani Sayın Cumhurbaşkanımız müsaade etmiyor. Yani Sivas'ta da benim bildiğim bir iki şey var, böyle sahtekar bir iki kuyumcu muyumcu vardı. Bu tip şeyler vardı yani. Aha. Bu tip şeylere çöküyorlar. Ya. Yani devlet kesinlikle bu tarz şeylere müsaade etmiyor. Böyle tefeciydi, şuydu, buydu. Aha. Bunların peşindeler. Yani öyle işte bazı insanlar partinin içinden şey etmiş falan filan... Yüz binlerce üyesi var, milyonlarca üyesi tabii var bakanın, tamam da bunlar da bulaşabilir.
8: Tabii.
10: Yani şimdi bunu şey yapmamak lazım, sonuca bakmak lazım. Daha çok erken evet. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekeni söyledi, gereken yapılacaktır. Ha. Belli bir zaman geçtikten sonra sonuç çıkmazsa o zaman biz muhalif arkadaşları dinleriz.
8: Evet. Bravo.
10: Abi şimdi üç güncelimiz var, Sanchez'den istifa geldi İspanya Devlet Başkanı.
8: Burayı nasıl karıştırdılar bu, ya?
10: Abi şey çok şey diyordu işte İsrail'e söylüyordu zaten. Trump da dedi ki ya ben Sanchez sevmiyorum.
8: Dedi değil mi yani? Resmen sevmiyorum dedi.
10: Ya iki kişiyi seviyorum dedi. Sanchez'i sevmiyorum dedi. Biliyorsun iki kişi. Biri Sayın Cumhurbaşkanımız biri.
8: Acaba niye seviyor diyorsun değil mi?
10: Bedeliyim abi ondan seviyorum.
8: Bakacağız göreceğiz. Deyince... Ulan sert mert adam diyor ama ne yapayım diyor. Yani ülkenin menfaatlerini savunuyor diyor. Ne yapayım seviyorum diyor.
10: Ya, seviyorum diyor. İşte onu da sevmiyorum deyince dedim yani oraya karıştı. Sokağa çıktı millet protesto falan derken.
8: Nasıl domine ettiler mi? Vallahi billahi.
10: Ya işte orada bir not alındı. O mesajda verilince artık sonuç bu oldu abi.
8: İspanya halkı da çok enteresanmış ya.
10: Abi bu
8: bence algılayamadılar mevzuyu.
10: Algılayamadılar ve bu yani bu İsrail'le çok ne biçim insanlar anlamak mümkün değil. Tam bir böyle her tarafı karıştırıyorlar abi. Bunu her yerde yapıyorlar yani.
8: Tabii canım.
10: Yani bu propagandayı her yerde yapıyorlar. Orada artık hangi örgütleri şey ettiler, kimi önce sokağa çıkartıp halkı da arasına karıştırdılar.
8: Kime ne para verdiler, nasıl beyin yıkadılar, doğru tabii.
10: Yani bunların olayı bu, kesinlikle bu. Çünkü adam oraya bulaşınca bir iki açıklamadan sonra zaten bu sonuç geldi. Bir de abi şey var, Cemil Tugay meselesi var. Bu çarşamba günü büyük ihtimalle AK Parti'ye katılması bekleniyor.
8: O şey zaten değil mi şimdi, bağımsız?
10: Bağımsız Sayın Cumhurbaşkanımızla falan da görüşülmüş. Benim kulislerden de bir iki aldığım bilgiye göre.
8: Gitti görüştü günü, beraber fotoğraf verdiler.
10: Evet verdiler. Çarşamba günü de katılması büyük oranla bekleniyor. Ben de bekliyorum yani %100 olacak gibi. Eğer İzmir'e diyorum ben, yani iyi bir belediyecilik yapılırsa.
8: Evet.
10: Biliyorsunuz İzmir o konuda geri kaldı. Yani şey açısından.
8: Çok çok. Ege'mizin incisi geri kaldı. Ne güzel söyledin Nurla ya.
10: Abi belediyecilik açısından geri kaldı. İdeolojik açıdan bir şeyler yapılıyor ama işte bu iyi bir hizmet verilirse diyorum.
8: İdeoloji herhalde de eski artık ya. Dünyada yani, sosyalizm mi kaldı ya?
10: Abi sosyalizm kalmadı. Zaten yani sağ cenahtayız demendeki şey, yani bu Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şeyini şey etmendeki maksat o yani. Şimdi Türkiye'nin tabii ekonomik sistemi şeyi sağ cenaha dayanıyor. Şimdi sen bunu tersini yaptığın zaman ambargo yiyorsun, bilmem ne yiyorsun. Yani solculuk aslında iyi bir şey de ileriye giden bir şey yok.
8: Abi
10: yani,
8: solculukta tren var, kolhozlar var, çiftlikler var işte oraya çalışıyorsun orada abi, evet. Gerçi o abi iflas öyle etti değil mi şimdi, o Rusya'da bir şey yok orada artık.
10: Ya abi oralarda bir zenginlik kalmıyor şimdi, yani bu tarafta zenginlik olduğu için yani ha, bu sağ cenah olması gerekiyor. Yani Türkiye'ye baktığın zaman sağ hükümetler hep.
8: Özel teşebbüs diyorsun. Para
10: özel
8: orada.
10: Özel teşebbüs. Para orada. Oradan geliyor. Dış yatırımla geliyor.
8: Baksana Çin bile Çin bile liberal ekonomi var. Yani orada bir rejim Maoizm devam ediyor ama ekonomi rejimi şey biliyorsun, liberal.
10: Tabii liberal yapmak zorunda abi. Dış destek falan olmadan bunu yapamazsın. Sen doğru bugün Avrasya tünelli diğer şeyler falan, yabancı ortaklar falan olmadan yapamazsın. Doğru. Bak bazı insanlarımız söylüyor falan mesela, eleştiri mesela, o yeni geldi aklıma şey var. Deniyor ki işte şehir hastanelerinden falan eleştiriliyor ama mesela şehir hastaneleri mesela bugün şey olmasaydı, bu ekonomik düzen olmasaydı yapılamazdı yani. Çünkü biliyorsun yap işlet devret modeliyle yapılan.
8: Hangi ülkenin bütçesi bu yollara, havalimanlarına, viyadüklere, köprülere, hastaneye, okula yeter abi? Ki bu
10: yetmez bütçede abi, o yani mümkün değil. Değil. Yani bu liberal ekonomi olmak zorunda. Yani o yüzden abi bir de son olarak.
8: Ama şey Kemal var, Bey demişti bir defa. Ne demişti? Ya nasıl yapacaksınız bütün bunları? Şeyle demişti ya, yap işlet devletle yapacağız demişti. Bu çok enteresan bir şey ya.
10: Abi yap işlet devlet dediğin olay zaten liberal ekonomi. Yani şimdi evet, diğer devletçilik, ben devletleştireceğim diyor. Onu alacağım devletleştireceğim, bunu alacağım devletleştireceğim.
8: Evet.
10: Şimdi sen bunu devletleştirdiğin zaman gelişemezsin ki. Yani tabii, Türkiye bir maden ülkesi değil, petrol ülkesi de değil. Öyle bir zenginliğin de yok. Parayı nereden bulacaksın?
8: Ya.
10: Dış borç olmadan, liberal ekonomi olmadan, borsa düzeni şey falan olmadan bunu yapamazsın ki.
8: Çin ekonomisi o kadar baldırı çıplağı yeter mi abi? Milyonluk insanlar yani, bunlar aç, bunlar çalışacak, para kazanacak tabii yani.
10: Abi orada en azından bir ekonomik düzen var yani, tabii, üretim var, dışarıya ucuz işçilik var, bizde o da yok.
8: Tabii canım.
10: Yani o yüzden
8: peki bu
10: olay olmaz abi. Son olarak bir de müsaade edersen futbolla ilgili bir tespitim var.
8: Dibe vurduk abi, dibe vurduk.
10: Abi dibe vurduk yani, bununla alakalı belki yani ilginç gelecek insanlara ama ben bir astrolog dinledim abi.
8: Aha.
10: Bu şeylerin.
8: Lan bu gökyüzünden gelen bir enerji mi var? Menfi bir şey mi var abi? Bu falcılara bir gidelim danışalım ya. Ne geliyor havada? Ulan.
10: Abi.
8: Ama boş size, bir bu falcıların çoğu sıkıyor abi.
10: Abi sıkma değil. Şimdi bu şeyde, astrolojide şu varmış abi.
8: Neymiş?
10: Bu dört maçın da sonucunu söyledi. Abi takımımızda Koç burcu yokmuş.
8: Ne diyorsun ya? Halbuki ben Koçum be abi ya.
10: Abi ben Koç burcuyum da.
8: Hı hı. Bir oraya bir böyle bir bulaşsaydık demek ki gidecekti abi. Yönetim kurulunda şurada burada bir görev alsaydık ya.
10: Abi bütün önemli sporcular hep koç bulucuymuş. Bu Michael Jordan'lar, şunlar bunlar. Bizim takımdaki şeylerde diyor yani Türkiye'nin başarısızlığı doğrudur veya yanlıştır bilemiyorum. Sporcu şeyi biliyorsun koç burcu hırs. Yani takımda hiç koç burcu yok.
8: Bu liderlik liderlik özelliği olan kişiler yok. Mesela sen Hacı, yok. Hacı'yı hatırlıyor musun Hacı'yı?
10: Evet abi evet.
8: Hacı takımı nasıl yönetiyordu içeride? Tabii.
10: Abi o da muhtemelen koç burcudur.
8: Tabii yani doğru.
10: Abi koç burcu olmadan yani bu bütün önemli sporculara bakmışlar hepsi koç burcuymuş abi. Michael Jordan'ına kadar bütün şeyler. Tabii. Bu tarz takımlarda koç burcu olması gerekiyormuş. Yani bilmiyorum doğrudur yanlıştır. Bu da bir yorum.
8: Bu bir tespit yorum. Nurullah Bey çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyi günler Sivas'a efendim. Evet. Kim var telefon attığımızda sevgili Ahmetciğim? Var mı? Telefonlarımız çok müsait sevgili dinleyiciler. Buyurunuz efendim.
11: Selamünaleyküm.
8: Aleyküm selam efendim.
11: Adamlar Bey hoş geldiniz yayınlarımıza
8: tekrar. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun efendim.
11: Ben Sinop Boyabat'tan arıyorum. Adım Zümer. Çalışıyorum.
8: Memnun oldum. Ta Boyabat'tan.
11: Evet evet.
8: Buyurun efendim sizi
11: dinleyin. Allah razı olsun. Devletimiz böyle imkanlar açtı. Biz de çalışıyoruz elhamdülillah.
8: Maşallah.
11: Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki futbol bizim için tabii ki önemli. Ama önce biz teknik direktörlerimizi birleştirelim. Nasıl? Silah sanayisine millileştirecek. Gelin hocalarımızı millileştirelim. Yok. Oyuncularımızı millileştirelim. Ondan sonra bu şeylerden bu Fatma Hanım'ın davalarıyla alakalı da şunları söylemek istiyorum. İnsanlar benim birini topa tutuyor resmen. Arkadaşım genel bakmak lazım. Genel bakacaksın. Tabii ki kimsenin yanında değiliz ama yani ondan mesela Kur'an kursunda bir tane hadise oluyor. O gözüne kopuyor. AK Parti tarafında bir herhangi bir şeyler olabilir. İnsanlar yanılıyor. Kabul ediyorum ben bunu. Böyle Tayyip reisimiz de gerekeni yaptı zaten. Bu kim kusmalar ne ya? Allah aşkına ya.
8: O unutturmaya çalışıyorlar. Tencere dibin kara diyorlar. Tencere dibin kara seninki benden kara demeye getiriyorlar.
11: Allah razı olsun ne güzel söylediniz.
8: Cennet ama Tayyip Bey bütün tencerelerin diplerini kalaylayacak hemen Allah. Bana öyle gibi geliyor. İnşallah. Ben çok ben sevindim bu işe abi. Hemen böyle savcılar, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı işe böyle yönelince Maliye Bakanı tamam ulan dedim. Bir seçim daha kazanacak bunlar. Ben bir sol mol parti düşünüyordum. Yani böyle bir sol bir cenahtan falan bir Anadolu çıkacak diye bir beklentimiz var. O da çıkmadı abi.
11: Ya abi yok abi.
8: Biz bizim CHP'mizde paramparça oldu. Kaç parça oldu bilmiyorum şimdi.
11: Muhalefette birbirlerini suçluyorlar. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Kameralar kapattılar. Bunlardan bahsetmiyorlar bile ya.
8: Yok abi.
11: Tamam de ki bak bunlar yanlış. Bak,
8: siyasidir bunlar abi. O siyasidir. Bak, o kısma girersen ben abi, cevabım abi. Hazır. Onlar siyasidir abi.
11: Abi siyasi görüşlerini adam tamam. Savun. Kimi savunursan savun. Ama genel bak. Genel lütfen ya. Genel anladım. Bak ya Allah aşkına. Abi. Bu milletin böyle çamur atmanın lüzumu yok ki. Genel öyle. Genel reisimizi yapacak. Genel reisimiz de AK Parti ile devam edin Allah'ın izniyle.
8: Abi her mahkeme sonuçlarını olsun. Bekleyelim inşallah.
11: Bekleyeceğiz tabii inşallah. Ben inanıyorum. Devletimize güveniyorum.
8: Abi gayet tabii devlet bırakırım efendim. Çok teşekkür ederim. Bartınlı hemşerim gitti efendim. Sevgili efendim Yücel Turan mı var telefon hatta şey pardon yönetmenimiz efendim bakalım bir bakalım efendim hafif buyurunuz efendim.
12: Alo.
8: Buyurunuz efendim.
12: Merhaba Ataullah Bey.
8: Merhaba iyi günler diliyoruz efendim. Hoş geldiniz. Bir hanım dinleyicimiz geldi. Bu hanımlar niye konuşmuyor efendim yani?
12: Vallahi bu hanımlar sesini duyurmuyor.
8: Evet yani bir hanımın ismi çıkıyor sıkça zikrediliyor. Hanımlar siz de konuşun canım. Allah Allah.
12: Yani emekli hanımlar, ev hanımları, çalışanlar ya hodri meydan gelin.
8: He borsaya girenler değil mi efendim? Herkes konuşsun.
12: Evet. Şimdi ben TRT Haber'de bir şey dinledim. Güzel İşler Fabrikası diye bir yer açılmış.
8: Güzel Sevine İşler.
12: Erdoğan. Evet. Bu Şule'ye Yüksel Şenler'in adı verilecekmiş.
8: Huzur Sokağı mı efendim?
12: Yok Şenler ismi verilmiş.
8: Ha Şenler anladım. Güzel İşler'e hani Huzur Sokağı diye bir roman vardı ya onun ismini mi verecekler diye efendim.
12: Şimdi bu Emine Erdoğan konuşma yaptı. Burada bu 5 şehirde şube açılmış. Gençlere yeni istihdam yaratılacakmış Ataullah Bey.
8: Çok iyi bu.
12: Şimdi TRT Haber'de ben bunu dinledim. katılmayacaktım ben ama hani bıktırmayayım diye.
8: Yo estağfurullah efendim, ne münasebet, olur mu?
12: Ondan sonra ben bunu dinledim, çok memnun oldum. Ya futbol dibe vurmuş, karaya oturmuş. Oturmasaydı kardeşim doğru düzgün yetiştirilseylerdi Ataullah Bey.
8: Yani bizim bizim bu şortlu ablalar kızlarımız olmasa var ya, bu anlamda yani görsel şeyde valla dibe vurduk yani.
12: Evet yani fon parada işte millet cezasını yavaş yavaş çekiyor.
8: Çeksinler efendim. Bey. Çeksinler.
12: Evet.
8: Evet.
12: Evet. Lütfen. Yani bu güzel işler fabrikası hayatında iz bırak.
8: Doğru.
12: Diye bir de şey atmışlar.
8: Sloganı var.
12: İz bırak. Evet.
8: Bir adam ondan yetiştir. Bir adamı ekmek sahibi yap. Bir delikanlıyı bir meslek sahibi yap. Efendim çok kıymetli bir çalışma tabii.
12: Evet bunlar işte bu kızlar falan da yetiştirilecek.
8: Tabii.
12: Yani bu çok güzel.
8: Tabii canım.
12: Bir şey oldu. Yani ben Şule Yükseri pek şey yapmam ama yani onun da isminin verilişi Şule
8: Yükseri. Hani o da hanımdır diye falan.
12: Ha evet. Ondan sonra annem onun romanını çok okurdu, Huzur Sokağı diye. Bugün gazetesi.
8: Evet, Huzur Sokağı.
12: Evet.
8: Peki efendim.
12: Ya Ataullah Bey, buyur. Ya herkes cezasını çeksin ya.
8: Çeksin efendim.
12: Şu ekonomi düşsün, gıda pahalılıkları önlensin.
8: Aa, çarşı pazarda bir değişiklik var, siz gördünüz mü dün bugün?
12: Var evet.
8: Var
12: evet,
8: güzel var. Yani bu bazı baronlar göz altında ya, müdahale ettiler ya, bunlar böyle devam ederlerse bence daha da düşer. İlk defa enflasyon %30'un altına düştü. 50 bilmeyem evet, kaç aydır ya.
12: %30'un altına düştü, şu fırsatçılar da bir göz altına
8: alınsa işte da, onları söylüyorum bu fırsatçılar.
12: Bir de şu nah konusu, nah diye bir şey var ya.
8: Evet.
12: İşte fiyat belirlenmesi.
8: Tabii.

0: Teşekkür ederim efendim. Sizi soralım. Kiminle görüşüyoruz?
1: Buyurun Fatih. Yani
0: Buyurun.
1: gerçekten halkın sesini duyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum ama birazcık da şeyler de var. Hani bu borsa mağdurları konusu hep gündemimizde. Çok da para gitmiş.
0: Evet.
1: Yani 20 milyar dolar diyorlar. Yani bu doğruysa gerçekten ülkenin bu kadar sefillik, yani açlık, ben ne bileyim, olmayacak kadar büyük bir para. Keşke bunlar biraz daha böyle düzgün yerlere harcansa. Bunları kim aldıysa, yani gerçekten de içinde her kim varsa.
0: Şimdi bu para halkın parası. Bir
1: Evet.
0: fon var. Herkes bu iyi kazandırıyor diye millet parayı
1: Kafamda
0: yatırmış.
1: bunu şöyle
0: Efendim
1: diyeyim
0: öyle
1: hatta.
0: bir noktaya gelmiş ki artık patlama noktasına. Bunun için devlet şimdi el koydu efendim, parayı geri istiyor.
1: O da var da bu adamlar kim?
0: Ha
1: Kim
0: kim?
1: bu?
0: Tabii.
1: Kim
0: Bravo,
1: aldı bu parayı?
0: o merak hepimizde
1: Ataullah
0: var.
1: parayı koydu. Ataullah Bey dedi ki ya enflasyon var, param pul olmasın, devlette yatırım yap dedi. Yapalım bakalım. Boşta durmasın, yastık altında durmasın. Aldı biri gitti Ataullah.
0: Evet.
1: Ama bunu da yani iyi olmuş deyince de Ataullah'a iyi olmuş. Niye? Fırsatçılık yap. Yok ya devlet. Ama devlet dedi ki yapın.
0: Tabii.
1: Yatırım yok.
0: Yani
1: Bunaltma var.
0: SPK para piyasalarından sorumlu ilgililer, yetkililer bunları takip etmesi lazım. Şimdi 300 367 bin mi ne öyle bir şey,
1: Çok
0: toplam
1: büyük bir
0: zaten 500 bin ama 2-3 kişiden hesaplarsanız daha fazla olur. Bunların bir
1: Evet.
0: yani 1 milyon hesabı olanların altında olanların herhalde parasını hemen takdim edecekler. Diğerleri de peyderpey verilecek inşallah.
1: Ben hiç borsaya girmedim Ataoğlu abi, şimdi
0: Ya ben de
1: bilmiyorum da.
0: param yok yani, gireceğim de yok abi, şimdi vermedi mabut ne
1: Ama
0: yapsın kel Mahmut abi ya.
1: diyelim ki paramız var. Yatırım da nasıl yapılıyor ki Ataoğlu abi?
0: Yatırım
1: Yani
0: gidiyorsun abi, bir altın alıyorsun. Ben onun dışında yatırım bilmiyorum. Altın daha bir aşağı geliyor.
1: İyi olan gene anladık bu işi. Yatırımda
0: Abi
1: böyle
0: bak ben sana bir şey
1: bakın.
0: söyleyeyim. Rızkın %9'u ticarette diyorlar ya. Ufak ufak da olsa bir şeyler alıp satacaksın. Onu biliyorsan köyde de kasabada da aç kalmıyorsun. Kazanıyorsun yani.
1: Yapamıyorum, millet çok uyanık abi. Ben araba sattım bir kere. Satılmış diye bir daha benimle pazarlık yaptılar, olanı da zarar ettim. Ben yapamıyorum. Yapamayan da
0: Abi
1: ne yapsın bilmiyorum.
0: sen
1: Abi ben
0: biraz
1: nasıl yapacağım?
0: yukarıdan başlamışsın abi araba işi.
1: Ya arabamı
0: Ne bileyim
1: satamıyor adamı.
0: böyle ufaktan süpürge müpürge işte şeyden falan aşağıdan başlamak lazım.
1: Allah bilmiyorum artık. TGRT'nin süpürgeler de var. Kimse bizden de almaz abi ya. Kim alacak bizden süpürge? Artık ne bileyim valla. Neyse
0: Eskiden
1: ben
0: ya
1: de geldim.
0: pazarda, çarşıda pazarda bir hocam vardı benim, çorap
1: Evet.
0: satardı. Birisi de pazarın öbür tarafında yumurta satıyordu. Çok gariplik yılları tabii. Adam geçinecek bir
1: Tabii.
0: yerlerde yumurtayı 5 lira kazansa bile o zaman 5 kuruş
1: Evet.
0: iyi paraydı. Çorap da alıp satanlar vardı. Onun gibi biz yapabiliriz abi.
1: Ben ne istiyorum Atalı abi?
0: Söyle
1: Senin
0: abi.
1: samimiyetine güvenerek söylüyorum. Yani bu adam bir yere güvenli para yatırdıysa, ne böyle yükselip para kazansınlar bunlar milletin sırtına, ne de alıp birik açmasın ya. Adamın yatı var, atı var, gatı var. 30 yaşında ya.
0: Tabii.
1: Lan benim hiçbir şeyim yok.
0: 30
1: Ya böyle
0: yaşında
1: bir...
0: nasıl kazandın sen bunları?
1: Yani böyle bir
0: 30
1: şey olabilir. Buna
0: yaşındaki
1: kim
0: adam
1: izin
0: yolda
1: verdi?
0: yürümesini bilmiyor şimdi abi.
1: Yok, bunun babası da gözaltına alınmış daha önce buna benzer suçta.
0: Tabii.
1: Kendisi alıyor. Kimse de önlem almıyor. Bu nasıl iş? Bu nasıl iş? Ben bunları böyle... Biz oluyor abi.
0: Yani
1: Anadolu'da
0: bu
1: kalan gariban oluyor.
0: dediğin gibi ilgili kurumlar bunları iyi gözlemlemesi lazım. Şimdi o kurumun
1: Evet.
0: başında eski başkan gözaltına aldı, içeride
1: He,
0: abi.
1: bak
0: Bunların
1: başkana
0: hesabını
1: güvenemiyor
0: versinler
1: Ataullah
0: efendim.
1: abi.
0: Efendim?
1: Başkana güvenemiyor. Başkana.
0: Ha.
1: Ya başkana güvenemeyeceksek kime güveneceğiz? Adamı devlet koydu diyoruz. Yok abi ya.
0: Tabii.
1: Olan ha bu Anadolu'ya. Dua
0: Ya
1: et iyi varsa
0: SPK
1: sen Anadolu
0: başkanı
1: var.
0: ne işe yarıyor? SPK ne işe yarıyor? Takip etsin
1: Ne
0: işte
1: işe
0: abi
1: yarıyor?
0: yani.
1: Aynen öyle. Ne işe yarıyor?
0: Olmadıysa baktın iş kötüye gidiyor. Basın toplantısı her şeyi söyledi ki böyle oluyor, şöyle
1: Aynen
0: oluyor,
1: öyle.
0: böyle gidemez falan. Ben
1: Ya
0: sesimi
1: aynen öyle.
0: duyuramadım. Görevimden istifa ediyorum. Ben hemen TGRT FM'in
1: Aynen
0: mikrofonunu sana tutayım kardeş.
1: öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. O da değil, yukarıdakilerin de başına sebep oluyorlar.
0: E
1: Onları
0: tabii
1: götürüyor
0: onlar
1: Anadolu'ya.
0: o görevini
1: O ilaç
0: yapmayınca
1: yok ki onun.
0: herkes tabirinizle reis diyorlar. Reis hangi işi yapsın ben
1: Aynen
0: onlar?
1: öyle. Ya
0: Reis
1: o da yapsın,
0: borsacıyla mı?
1: tamam bir
0: Evet.
1: şey demedik de hangi birini yapsın? Ne
0: Tabii
1: yapsın ya?
0: tabii herkes görevini
1: Bir şey
0: yapmalı abi.
1: diyemiyorum.
0: Tabii.
1: Öyle abi,
0: Efendim
1: teşekkürler.
0: çok
1: Sesinizi
0: memnun
1: duyduğum
0: oldum.
1: için
0: Çok
1: çok sağ olun. ││
0: teşekkür
1: Tamam.││
0: ederim.

0: Ederim. Herhalde her zaman bekliyoruz efendim.
1: Çok sağ olun.
0: Sohbet için teşekkür ederiz. Efendim halleşiyoruz. Ayrı zamanda bu programın böyle bir tarafı da var. Buyurunuz efendim.
1: Selamun aleyküm Atallı abi.
0: Ve aleyküm selam efendim.
1: Abicim futbolumuzla alakalı iki çift söz edeceğim.
0: Bugün et bir abi. Dibe vurduk ama abi. Yine et abi sen.
1: Evet abi hüzünlüyüz. Bugün bir istatistik okudum. Bugüne kadar Türk futbolunda dışarıdan gelen yabancı teknik direktörlerden hiçbir tanesi istifa edip gitmemiş abi. Hepsi kovulmuş. Bunlar para göz abi.
0: Doğru
1: bunlar
0: diyorsun ama bak.
1: Euroları götürmeden bırakmazlar o koltukları. Ha. Futbolun içinden gelen biri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan istirham rica ediyorum. Bu adamların derhal gereği yapılmalı abi. İşi bilen, işten anlayan, işin ehli adamları futbolun başına getirmeleri lazım. Fatih Terim orada bekliyor abi işte. İçimizden birisi. Futbolu bilen birisi. Abi bugün İtalya milli takımının oyuncularını sokakta görsen hiçbirini tanımazsın. Ya bizim üst düzey kulüplerde top oynayan oyuncularımız var. Gerçekten üzülüyorum ve bu adam teknik direktörümüz basın toplantılarında her zaman bizi aşağılıyor abi. Türk milletini, Türk futbol takımını, milli oyuncularımızı aşağılıyor. Seviyemiz burası değil. Biz aslında buralara layık değiliz. Öyle bir şey olabilir mi? Zorumuza gidiyor. Atalla abi.
0: Layık değiliz. Göster, yap işte. Sen yapacaksın değil mi hoca? Fakat adam metroseksüel midir nedir? Yani çok affedersiniz. Şehir erkeği demek abi. Çok böyle parlak birisi. Bence onu bir böyle aşk dizilerinde, muhabbet dizilerinde, gönül dizilerinde oynatmak lazım. Bak ciddi aynen söylüyorum. Abi. Hani şimdi çok enteresan diziler var ya. O dizilerden birisine evet. Böyle teessürlü bir aşk filminde mesela ya da dizisinde oynatsalar daha başarılı olur.
1: Abi futbolun F'sinden anladığını düşünmüyorum. Şu bilmiyorum an onu. Bekliyor ki beni kovsunlar. 5-6 milyon euro mu alayım. İtalya'da Udinese'de Cenova'da tatilde o parayı yiyeyim. Adam onun derdinde abi.
0: Anladım abi.
1: İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da bu meseleyi el atar. O da şaşırdı abi. Nereye yetişecek? Yani evet. Ama mümkün olduğunca bu işi bir an evvel halletmeleri lazım. Önümüzde şampiyona var Euro 2008. Ona çok iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Bir an evvel bu işin düzelmesi lazım. Bu adamlarla, bu yönetimle, bu TFF ile mümkün değil. Bir gram ilerleyemeyiz abi.
0: Nerede buldular bu kibar oğlanı? Neyse abi yani adam eski futbolcu ama yani hakikaten şöyle vizyonuna baktığımda yani çok iyi bir dizi oyuncusu, film oyuncusu olabilir. Çok bakımlı bir erkek
1: evet,
0: abi.
1: Evet aynen. Aynen öyle abi.
0: Ya saçlarını tarıyor öne doğru aşağıya doğru jöle var yani adam böyle şey yani.
1: Üzülüyoruz abi çok üzülüyoruz. Peki yani efendim. Milli takımdan soğuyoruz abi soğuyoruz.
0: Olmaz Allah muhafaza ya tabii. Başaracağız inşallah abi merak etme.
1: İnşallah hep beraber.
0: Başaracağız. Her alanda
1: i̇nşallah.
0: Başarılı olacağız inşallah. Çok teşekkür ederiz i̇nşallah. Efendim sevgiyle i̇nşallah. İyi günler her zaman bekliyoruz efendim. Efendim sevgili Yücel telefonlarımızı vereyim ben 0212 454 56 46 bunlar telefonlarımız efendim buyursunlar efendim.
2: Alo selamun aleyküm kolay gelsin.
0: Aleyküm selam efendim.
2: Merhaba abi.
0: Merhaba kiminle görüşüyoruz efendim?
2: Ankara'dan Turgut. Arada bir arayayım abi seni.
0: Ya, Turgut Bey değil mi efendim?
2: Evet Ankara'da Turgut.
0: Abi ya rahmetli değil mi ya? Vallahi onun hikayesi de acı. Çok acı bir hikayeyle geldi gitti ya. Neyse.
2: Evet abi ya da Turgut Özal oradan da hatırlayabilirim.
0: Turgut Bey de onun da değil mi? Çok acıklı bir neticeyle o vefatı falan. Ama diğer abi, bizim bir Turgut Belediye Başkanı vardı. Turgut Başkan'ın hiç sesi Altınok. Çıkmıyor.
2: Altınok mu?
0: Ha ya.
2: Evet abi o da bir geldi gitti herhalde.
0: Ya o da kayboldu gitti be. Eskiden bir Turgut Bey vardı evet.
2: Şey soracaktım abi şimdi bu şike olayı hani başladı ya. Şimdi bu sanki daha önceden de vardı değil mi? Yani bunlar birikti.
0: Ya 35-40 yani. Senedir var. İlk defa neşter geliyor şimdi. İlk defa kuyruğundan tuttu bunun. Yani şey bir yere dayandırılması da belki biraz zaman alır ama. Yani devlet bunu şey yapıyor, bunu ciddi bir şekilde araştırıyor tabii.
2: Abi ben bir şimdi Beşiktaş'tayım. Ben sene 90'larda falan bir Galatasaray Beşiktaş yarışı vardı. Belki hatırlarsın. Avarajla Galatasaray 8-0 Beşiktaş. Yani bu olay tam o zamandan beri mi vardı? Yani şimdi normal bir şey değil yani bu.
0: Ya ben şimdi bazı spor gazetecilerine soruyorum. Spor yazarlarına da işte diyorum ki sırada kim var falan. bir isim söylüyor, bana başını kaldırıyor, tebessüm ediyor. Bu var değil mi diyorum. Geliyor değil mi sıra ona da falan. Ya git başımdan at abi diyorlar ya. Söylemiyorlar abi.
2: Ama herkes biliyor değil mi? Yani sonuçta bilinen bir şey bir yerde patlıyor. Doğru mu anladın?
0: Yani, tabii doğru mu yani? Sonunda ben Naci'yi arayacağım şimdi Spor Yazarları Derneği'nde. Ya ver şu isimleri kimler falan. Ya hayır, bir şey söyleyeceğim değil ben. Yani sonuçta mahkeme var, savcı var, bilmem iddianame var. Bunlar olmadan birisini suçlamayız da. Sanki. Meraklıyım evet, ya. Abi. Bu merak da başıma her şeyi getirdi abi hayatta ya.
2: Abi şimdi iş dönüp dolaşıyor Tayyip, yani başbakanım, cumhurbaşkanımıza gelmiyor mu? Yani sonuçta biliyor ki Tayyip Erdoğan el atsın bu işi. Yani abi,
0: zaten diyorlar. Adam ona Tayyip Bey ne yapsın dedim yani sizi. En fazla devleti çalıştırıyor ahenk şekli, ahenk içerisinde. Yani bir cumhurbaşkanının görevi o, bir politikacının, ki çok büyük tecrübeleri de oldu. O ahenk içerisinde o şeyi çalıştıracak devleti, başka ne yapsın yani?
2: Evet abi, bir de şey, montörle yanlış yerlerde mi oynuyor abi? Sen şöyle mi demeye getirdin? Dizilerde mi oynamasın?
0: Bence yanlış yerde. Bak ben şimdi yönetmen olsam, biraz benim o kültürüm var. Ben onu bir filmde ya da bir dizide oynatırım abi ya.
2: Bir de abi sanki gerektiğinden fazla değer veriyor gibi oluyor. Hani burada futbolcu olsun, gelenleri böyle sanki kendimizi... Onlar çok yüksekte, yani onlar da sanıyor biz neymişik falan mı sanıyorlar böyle kendilerine, çok yüksekte.
0: Gözlüklerine dikkat etti mi gözlüklerine ya? O tarafıyla evet. Da sanki böyle büyük bir bilim insanı, akşama kadar laboratuvarda böyle ya da okumadığı, araştırmadığı, ortaya koymadığı bir şey bırakmamış. Böyle bir herif gibi ha. Bir taraftan omuzuna attığı o kazayla bana ne bileyim bir aşk filminde ya da dizisinde oynayan bir adam gibi geliyor.
2: Değil mi abi, bu eski hani siyah beyaz dizilerde var.
0: Evet ya şeyle. Bak işte yani tabii ben artist adamı bilirim ben abi ya.
2: Aynen abi, o da abi, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz efendim, iyi günler diliyoruz. Telefon attığımızda mutlaka dinleyicilerimiz vardır. Bu güzel sohbetleri yapalım yani. Yoksa memleketin gündemini bilemeyiz. Yani memleketin gündemini bazen hicvederek, bazen farklı metodolojiyle dillendiriyoruz. Bazen ağlanacak halimize de gülüyoruz. Başka türlü olmayacak efendim. Yani herkesin tarzı farklı. Buyurunuz efendim.
3: Alo.
0: Buyurun efendim.
3: Hayırlı yayınlar diliyorum Atol abicim.
0: Hayırlı günler, hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz? Buyursunlar efendim.
3: Bulduk efendim. Ben İsmail.
0: Buyurun İsmail.
3: Bugün TRT FM'de Devlet Bahçeli Bey'in Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı adaylığı ile alakalı desteğini ve isteğini söyledi. Kendisini tebrik ediyorum. Memleketimizin de gerçekten buna ihtiyacı var. İkinci evet. olarak benden iki önceki bir genç bir arkadaşımız katılmıştı. Galiba bu nereden buldum meselesini konuşmuştu. Devletimiz en aşağıdaki insana kadar, en zengininden herkese nereden buldun demeli. Çünkü ben şunu görüyorum. Ben şunu görüyorum. Türkiye'de herkes hırsız. Yani bakıyorsun siyasi olarak herkes Cumhurbaşkanı'nın ve ailesinin hırsız olduğunu söylüyor ama hiç kimse kendi hırsızlığını sorgulamıyor.
0: Özellikle acaba... hırsızlar söylüyor değil mi?
3: Yani ben hep onu söylüyorum. Eğer sen
0: kendi gibi olsan, bilmek çok enteresan bir durum. Evet.
3: Kesinlikle herkes devletten vergi kaçırırsa, herkes ÖTV kaçırırsa, o zaman bu devlet nereden insanların maaşını verecek? Nereden devletin hizmet kanallarında hizmet yapacak? O yüzden
0: hırsızlık oradan başlıyor diyorsun.
3: En zengininden en fakirine kadar kesinlikle nereden buldun? Gel kardeşim, senin 25 yıl önce bir evin yokken şu anda 4 tane evin, 2 tane araban nasıl oluyor? Bunun bana bir göster demesini istiyorum. Tabii zenginlerden de alması lazım. Yani sadece orta halliden, fakirinden değil.
0: Evet.
3: Hepsi almalı. İkinci konu ise... Futboldan anlayan arkadaşı kınıyorum. Futboldan falan anladığı yok. Seçil Erzan Foncusu Fatih Terim'in milli takıma önermesi kadar ayıp bir şey yok. Öncelikle Sayın Adalet Bakanımızdan şunu istiyorum. Madem şu anda bahis, şike, foncular gündemde, Fatih Terim'in de gencecik bir kızı, kendisine baba diyen bir kızı fondan dolayı 120 yıl hapse mahkum ettiren Fatih Terim'e de dokunulmalı. Ağır abisi sayesinde Yunanistan'a kaçıp tekrar geri gelen bir adamın milli takımda yeri yok. Futbolculuğu zamanında Erol Toga'ya kafa atmış, spordan men edilecekken bugünküler gibi ağır abisi onu tekrar futbola döndürüp tahta imparator yaptı. Onun Türk futboluna vereceği hiçbir şey yok. O yüzden Montella diyor, kovulmayı bekliyor. Montella senin milli takımını Dünya Kupası'na taşıdı. B liginden A ligine taşıdı. Senin Barış Alper'in gol vuruşunu yapmak yerine kendini yere atarsa bu Montella'nın suçu mu Ata abi? Anladın mı abi? Öncelikle biz basın olarak Ömer Faruk Ünal gibi, Tahir Kum gibi, Hasan Hazar mıydı o abi?
0: Evet, Hasan i̇şte, Çiçek.
3: Hasan Sarı Çiçek gibi, Sadık Söz Tutan abi gibi taraftarı olduğu takımı değil de Türk futbolunu düşünerek şey yapması gerekiyor. Belge, bilgi sunması gerekiyor. Yoksa zaten bugün Türk futbolunun anasını kim belledi? Mehmet Ağar, FETÖ ve Galatasaray. O yüzden Sayın Adalet Bakanımızdan da bu hakemlerin, FETÖ'cü hakemlerin, çünkü FETÖ asla bitmedi. Eskisinden daha kadar güçlüler Ataullah abi. Nereden biliyorsun dersen, İhlas'ın sayesinde 94 yılından beri FETÖ'yü bilen, asıl amacının dinler arası diyalog projesi olduğu için FETÖ'nün, gayet iyi bilen biri olarak yaşadığım memleket Konya'da da şunu görüyorum. O 15 Temmuz'dan önceki FETÖ'cüler Konya'nın en kıymetli, en değerli yerlerini, o devlet mallarını, hani köy hizmetleri olsun bilmem ne, oraları FETÖ'cü inşaatçılar yapıyorlar. O yüzden biz öncelikle ve öncelikle insan olmayı öğrenmeliyiz. Biz hırsız olmamalıyız. Cumhurbaşkanı ne yapsın? Önce sen kendini düzelt. Hırsız diyorsun. Hırsız herif. Sen hırsızsın. Sen kaçırıyorsun KDV'yi. Ben değil ki.
0: Evet.
3: O yüzden evet. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet. Farklı bir çerçeveden, farklı bir vecheden baktılar efendim. Evet, işte böyle farklı fikirler olacak. Efendim buyurun.
4: Ben Ankara'dan taksi Cemal.
0: Cemal Bey hoş geldiniz efendim.
4: Şimdi şu anda Dikmen Kekik Pınarı'ndan geliyorum. Maksur Başkanı'nın resmini kocaman bir afişle Anadolu Birliği Partisi.
0: Bu ne abi ya?
4: Türkiye, vallahi billahi de şimdi gördüm Kekik Pınarı'ndan parti başkanı herhalde o partiyi kurdu veyahut da o partiyi...
0: Partinin adı ne abi?
4: Anadolu Birliği Partisi.
0: Abo. Evet abi.
4: Dikmen Kekik Pınarı'nda genel merkezi oraya açmışlar. Daha yeni gördüm.
0: Yani partinin duvarına asmışlar.
4: Duvarı kocaman afiş. Duvardan boydan boya Mansur Başkan'ın resmi var. Anadolu Birliği Partisi Türkiye İttifak Katı diyor.
0: Evet abi. Buyur abi.
4: Yani
0: bu yani, çok önemli bir haber ya.
4: Evet yani.
0: Bu Dikmen de mi abi? Dikmen ne sapağıydı?
4: Dikmen Kekik Pınarı.
0: Hah tamam abi. Ben çünkü orayı, oraları bilirim üstü. Abi.
4: Haçhanı'nın üstü.
0: Hah bravo. Tamam.
4: Yani onu dedim hemen söyleyeyim de dedim.
0: Çok teşekkür ederim. Anadolu Birliği Partisi'ne geçiyor yani. Ya da onu geçmiş, destekliyorlar.
4: Hayır, kocaman bayrak duvardan duvara asılmış.
0: Vay be.
4: Yani büyük bir şekilde asılmış. Genel merkezi burası.
0: Tabii.
4: Yani genel merkezin önüne açılırsa ne olur?
0: Evet. Bir mesajdır bu.
4: Tabii. Yani mesaj oradan gelenler, gidenler...
0: Yani en azından belediye başkanı, kardeşim sen benim haberim olmadan nasıl oraya benim fotoğrafımı asarsın?
4: Tabii zabıtası var, memuru var.
0: Her şeyi var abi. Haberinin olmaması kabili mümkün değil.
4: Mümkün değil. Yani partisi belli oldu.
0: Tabii.
4: Anadolu Birliği Partisi.
0: Vay be.
4: Herhalde belki de genel başkanı da olabilir.
0: Hiç belli olmaz. Bir kongreye, kurultaya giderler. Olur tabii. Abi çok
4: bir de
0: iyi.
4: Bir kendisinden ben şunu iletmek istiyorum kendisine.
0: Evet.
4: Bu yolları ne zaman yapıp da bitirecek? Soy ismi gibi yavaş yavaş yavaş. Bu CHP'lere de seslenmek istiyorum. Hani başkan çalışıyordu? Hani nerede bu Dikmenliler, Tunalı Hilmi'dekiler, Çankaya'dakiler, işte ne bileyim sağdaki soldaki insanlar Kızılay'ın halini bir gelsinler de görsünler.
0: Evet abi.
4: Yani herhalde seçime kadar iki senede zor biter bu iş.
0: Anladım.
4: Kaldırım işi.
0: Tabii kaldırım işleri yapıyor. Yani makyaj hizmetleri devam ediyor.
4: Ya, makyaj yapsa da iyi. Bir saat öğlenleyin çalışıyorlar. Bir saatte ikiden üçe kadar çalışıyorlar. Bir Allah'tan da mı korkmuyorlar ya?
0: Allah Allah. Evet.
4: Gelin,
0: acaba paraları tam olarak vaktinde verilmiyor mu, bu müteahhitler bu işi ağırdan alıyorlar? Ya da bitmesin
4: vallahi
0: istemiyorlar.
4: Ben yani. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi yazıyor. İşte evet, kaldırımlara verdiğimizden dolayı özür dileriz.
0: Hmm.
4: Diye yazı var. Yani orada evin önündeki daha iş bitmedi. Küçücük bir yer.
0: Evet.
4: Yani bunu ben anlamıyorum. Bir, yani odaların salonu kadar yaptıkları yer bir haftada.
0: Anladım.
4: Bir odanın salonu kadar.
0: Evet. Peki efendim.
4: Yapılan iş.
0: Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum Ankara'ya. Efendim Ankara'mızda neler oluyor? Çok ilginç. Anadolu Birliği Partisi. Efendim buyurun. Ne kadar parti varmış bizde de var. Efendim buyurun.
5: Selamun aleyküm Ata Bey.
0: Ve aleyküm selam efendim.
5: Kolay gele, ben Erzurum'dan Tahsin.
0: Tahsin Bey hoş geldiniz. Nerelerdesiniz? Yoksunuz epeydir efendim.
5: Vallahi buralardayız Ata Bey. Siz de bir ara yoktunuz ya o yüzden.
0: Çok kısa bir gittik geldik efendim.
5: Evet evet, o yüzden biz de biraz mola verdik.
0: Çok güzel.
5: Ya, bakıyorum sağa yani saat 4'ten beri izliyorum da fena kızıyorlar milli takıma Ata Bey.
0: Çok fena kızıyorlar. Yani dibe vurduk yani. Bunu kabul edelim ama nasıl çıkarız, ne yaparız? Bu bir işin
5: ama
0: üstesinden geliriz tabii. Yani.
5: Ya şimdi hep Montella'ya kızıyoruz ama ya biraz da bizim oyuncularımızın da çok hatası var Ata Bey.
0: Öyle mi?
5: Ya şimdi oynamayanları her zaman aynı takıma alıyorlar. Gelsin bizim Erzurum'dan Eren Tozluoğlu'nu alsın ya. Baksın ki bak nasıl gol atıyor. Onlar bellemiş, Barış'ı bellemiş, efendim Barto'yu bilmem kimi yahu. Yani Ata Bey şimdi...
0: Milli takım kadrosunu yavaş yavaş güçlendirmek lazım diyorsunuz.
5: Öyle öyle yani, biraz milli duygu olacak yani. Adam orada kenarda emir veriyor. Oynayan onlar ama. Onlar oynamadıktan sonra Montella ne yapsın onlara?
0: Evet.
5: Bakın gavurlar nasıl oynuyorlar. Dişlerini tırnağına hemen... Bir dakikada gol atıyorlar. Neden? Ya adamlarda şey var. Yani oynamaz da şey var. Ama bizimkiler öyle değil. Parayı verirsense oynuyorlar. Vermesense oturuyorlar. Öyle olmaz Ata Bey ya.
0: Evet.
5: Onun için yani Türkiye'de alt takımdan yetiştirmeleri lazım. Her takımdan iyi oyuncuları alıp ortaya koyacaklar. Onlar aynı adamları her zaman aynı oynatıyorlar.
0: Ha.
5: Adam girer gitmez hemen yere yatıyor veya bir şeye itiraz ediyor, sarı kart görüyor. Ya oldu mu yani bu? O zaman da oynamıyorlar. Diğer takım maç geldiği zaman sadece cezalı olduğu için. Onun için böyle biraz milli ruh olacak oynayanlar. Bu ruhu kaybetti yani, eski gibi değil Ata Bey.
0: Anladım. Kazanmak isteği olmalı. Tabii.
5: Tabii tabii, o yüzden...
0: Peki efendim.
5: Yani yazık günah, gerçekten şamar oğlana döndük. Ya adam morali bozuluyor ya.
0: Ya. Evet. Erzurum'dan böyle görülüyor efendim. Milli takım yorumu
5: bu
0: böyle.
5: Bu böyle yani Ata Bey.
0: Ama bakın bu kadar spor adamımız var, futbol adamımız var, yani oyuncumuz var. Vatandaşın düşüncesi, yaklaşımı çok farklı yani. Mesela siz bir izleyici olarak bir çare buluyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu oyuncuların bir kısmını değiştirin kardeşim. Erzurum Spor'da Eren olsun artık bura diyorsunuz.
5: Gerçekten valla bizim Eren olsalar onlar da niye oynarlar ya? Onlar belli bir Arda Güler'e güvenirler. Ya Arda ne yapsın tek başına Ata Bey?
0: Anladım efendim. Peki.
5: Aynı Osimhen Galatasaray'dan bak gitti. Ne oldu? Şamar oğlana döndü Galatasaray.
0: Ya.
5: Şimdi bir kişiyle iki kişiyle bu iş olacak değil. Bunun yani arkasından gelenleri yetiştirmeleri lazım. Yoksa böyle devam etse olmaz ki.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz efendim.
5: O...
0: İyi ben günler diliyorum Erzurum'a. Efendim bir dinleyicimiz var mı? Yok. Yücel diyor ki şeye gideceğiz. Reklama gidelim efendim. Reklam önemli. O da yayına dahildir. Reklam her zaman söylüyorum. Yayına dahildir. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Kısa bir ara.
6: Şimdi reklamlar. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Beliniz ağrıyorsa ve doktorunuz aksini önermedikçe hareketli olmaya devam edin. Bel ağrısına çalışmak iyi gelir. Araştırmalar bel ağrısı çekenlerin yatmak yerine normal aktivitelerine devam ettiklerinde daha çabuk iyileştiğini gösteriyor. Fazla zorlamamak şartıyla hareket etmek belinize yatmaktan daha iyi gelecektir.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Sevgili yayalar, karşıdan karşıya geçerken yapılması gereken en uygun davranış, trafik görevlisinin ve trafik ışıklarının olduğu yerlerle yaya geçidinin alt ve üst geçitlerin kullanılmasıdır. Size yeşil ışık yanıyor olsa bile araçlar tamamen durmadan karşıdan karşıya geçmeyiniz. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
5: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
2: Çocuklar bayılıyor gül san fındık ezmesi.
3: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
5: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 56 46 telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim.
6: Merhaba.
5: Merhaba.
6: Ata Bey nasılsın?
5: Ah Ali İhsan Bey, sen herhalde evi aldın. Çok mutlu gördüm seni.
6: Ya istersen anlayalım ya. Vatan sağ olsun abi.
5: Vatan sağ olsun. Hayır tabii, tabii. Depremde ev yapılıyor muydu? Tamam mı? Aldın mı?
6: Vallahi 2020'de bitecek günler abi.
5: He?
6: 2020'de bitecek günler ya.
5: Öyle mi?
6: Bizimki rezerv alanı biliyor musun? Bizimki çünkü çarşıda olduğu için rezerv alanı. Yani o bitenler o köy yerleri, mahalle yerler.
5: Ha, yani farklı biraz yerler. O.
6: Burayla tabii bizimki çarşı abi, çarşı olduğu için. Ha. En son aldılar rezerv alanı yaptılar orayı.
5: Önce yani meskun mu? Sen merkezdesin tabii canım.
6: Aynen abi. Nasılsınız abi, iyi misiniz?
5: Çok teşekkür ederiz, çok iyiyiz. İyi gidiyoruz efendim. Sizi sormalı, sizler nasılsınız? Bugün vallahi, var mı gündeminde bir şey?
6: Var ya, olmaz mı? Çoktan beri arayamıyorum. Benim radyo vardı, yani telefonu radyo vardı, o arıza yaptı. Heh. Bugün vallahi sırf yayına katılmak için yeni bir telefon aldım, radyo çeken. Ayarladım, aradım abi, düşürdüm. Vallahi biraz
5: çok güzel.
6: Vallahi insana yapmış.
5: Böyle bir bağımlılık oluyor insan için tabii.
6: Ya sen ne diyorsun ya? Arkadaşlara bu arada çok selam söylüyorum.
5: Vatandaşlar ne kadar güzel konuşuyor ya.
6: Çok güzel, çok. Allah'a razı olsun.
5: Sağ ol.
6: Şimdi abi ben şeyle ilgili bir şey söyleyeceğim.
5: Heh.
6: Bizim bu AK Parti'deki o ne o şey adı şeye karışan, yoksulluğa karışan.
5: Abi hanımefendi bayan, eski bakan var diyorsun.
6: Evet. Şimdi öyle yorumlar yapıyorlar ki. Hadi yani, değil de burada arkadaşlar şunlarla. Tamam diye bitti diyor. Artık AK Parti diye bir şey kalmadı. Ana Vatan Partisi olacak. Şu bu filan. Tamam ya, öyle kolay mı ya? Şimdi nasıl biter? Tayyip Bey eğer ki bunun cezasını vermezse biter. Ama benim bildiğim Tayyip Bey ise bunun cezasını verecek yani.
5: Tabii canım.
6: Tamam abi. Çünkü bu.
5: Yani bir haksız kazanç varsa bu fon işinde.
6: Tabii canım.
5: Tabii.
6: Ve vermiş de zamanında kaç kişi böyle yapmış, birkaç kişi yapmış. Evet. Cezasını vermiş, hakkını vermiş. Yani bugün yani.
5: Seçim kazandıran bir fırsat bu Ali İhsan Bey, evet.
6: Evet yani 25 sene sen hizmet et. Bir tanesi bir adı pisliğe karışsın, bitsin. Öyle kolay mı ya?
5: Evet.
6: Yani bittiyse o zaman siz 560 milyarı götüren adamlar. Tamam biz inanıyoruz. Bu yolsuzluğa adı karışan bayana. Evet. Tamam inanıyoruz. Siz niye peki şeye inanmıyorsunuz İmamoğlu'na? Ona niye inanmıyorsunuz kardeşim?
5: O siyasidir canım evet. Şimdi. Nereden girdin oraya? O topa girme abi.
6: Abi girelim. Niye girmek? Onlar giriyorsa biz de gireceğiz. Olur mu
5: öyle şey? Siyasidir ama o. Gerçekçi değil abi. Öyle abi, 70 küsür tanık da olsa ben verdim, ben aldım, ben götürdüm, bana getirdi, benim yanımda aldı dese de abi siyasidir o.
6: Şimdi 560 milyar çok büyük bir para abi. Bak bugün. Ve yani bunu da Tayyip Erdoğan'a ahbap çıkmamış. Kendi adamları ihbar etmişler. Ya kendileri ihbar etmişler.
5: Tabii işte anlatamamışlar. Tanıklar var abi, şahitler var.
6: Abi o demiş sen çok o demiş ben de anlatayım. Yani arada da anlaşamıyorlar. Adalan ihbar etmiş işte, anladın mı abi, dava bu.
5: Evet.
6: Buna milletimiz niye inanmıyor ben anlamadım ya. Tabii biz inanıyoruz da inanmayanlar niye inanmıyor? Ben onu anlamadım ya. Vallahi billahi abi ya.
5: Evet.
6: Ay şimdi Ata Bey. Şey daha söyleyeceğim.
5: İnançlarını kaybetmeyin diyorsunuz. Bak mesaj bu tabii çok canım. Önemli. bir insan tabii için canım, en demek? Kötü bir şey inancını evet. kaybetmesi.
6: Aynen.
5: O inanma Atabey. Duygusu çok önemli abi. İnanacaksın. Evet.
6: Ata Bey bugün saat 8'de Kanal D'yi izleyin.
5: Arada orada çıkacak mısınız bana? Efendim?
6: Bu Haysiyet de bir dizi var. Beni oraya çağırdılar. Mezarlık sahnesi var. Mezarlık sahnesinde bir rol aldık.
5: Allah aşkına. Ya rol orada çok Allah muhafaza öldürülüyor musun? Nedir? Yani görünmekle beraber gidiyorsun yani.
6: Abi eğer ben depremden kurtulmuşsam ölmemişsem burada hiç ölmem.
5: Müthiş bir şey. Allah'ın izniyle orada olmazsın. Valla ben senin tabii, bu tabii. yönünü ben senin bu yönünü bilmiyordum. Demek ki oyunculuk da var. Yönetmen var. Demek vallahi ki seni yönlendirdi değil mi?
6: Aynen. Abi vallahi tecrübem yok. İlk defa yani öyle bir sahne aldık. O da nasıl oldu biliyor musun abi?
5: Ha.
6: Öyle bir komik oldu ki Kemal Sunal'ın bu filmleri var ya.
5: Ha.
6: Şimdi rejisör, o yönetmen yardımcısı tam mezarlığa gelmiş. Şimdi Edirne Kapı mezarlığında cenaze var. Cenazeyi biz tabuttan çıkardık. Bize rejisör dedi ki bizim dediğimizin dışında bir şey yapmayın. Şimdi 3 sefer 4 sefer prova yapıyorlar bunlar. Sadece cenazeyi tabuşeyin toprağın içindeki o aşağı gömülecek yerdeki iki tane kardeşi var cenazenin.
5: Hı.
6: Tamam mı? Cenazenin iki kardeşi var. Ona vereceksiniz. Siz de tabutu bir kenara koyun. Abi neyse. Biz cenazeyi çıkardık tabuttan. Verdik onların eline. Bunlar içeri yatırdılar. Yatıramıyorlar. Yatıramıyorlar. Şimdi kıbleye doğru göndermeler lazım. Tamam mı abi?
5: Evet.
6: Bilmiyorlar. Adamlar sosyete. Hemen neyse. Senaryonun dışında hemen kameranın arkasından bir kaçtım. Tamam mı abi? Kaçtım
5: hayda. Tam Kemal Sunal'lık ya.
6: Aynen. Kaçtım orada iki tane onlara taşlaşmış toprak verdim onlara. Topaklaşmış. Dedim bunu dedim omuzuna koyun. Bunu ortaya beline koyun. Bunu da ayak ucuna koyun. Tamam kıbleye dönsün yönü dedim. Tamam dedi. Neyse prova bitti. Oradan rejisör bana bir bağırdı. Ya dedi abi sen ne yapıyorsun dedi. Sen de bu yaptığın hareket senaryoda yok dedi. Tamam ben dedim tamam işimiz bitti. Neyse Kerem Alışık falan da başvurdu ya o da orada.
5: Evet.
6: Mezarın başında ölen çocuğun babası.
5: Evet.
6: Bunlar çekim izlemişler benim o yaptığım hareketi. Tekrar prova yapacaklar. Prova tam başlarken o bana bağıran çağıran Hasan kardeşimiz rejisör yönetmen yardımcısı.
5: Tabii.
6: Tam başlarken bana bir çağırdı. Abi dedi demek ki sahnenin aynısını yap dedi.
5: Çok. O hesapta yoktu ama iyi oturdu yap. Sen orada Akkum'dan bir kurtarıcı, bir er olarak mı görünüyorsun? Nedin?
6: Tabii. Doğal olarak mesela biz orada cenaze nasıl gömülür onları ben tarif ettim abi.
5: Kim ha sen ya? Anladın.
6: Nasıl bir yer ya?
5: Peki.
6: Anladın mı abi?
5: Tabii.
6: Abi ben bitirirken söyleyeceğim. Taner onu bundan sonra Erdoğan. Onun adı ödeyeceğim Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Abi devamını unuttum. Sonra söylerim.
5: Peki efendim. Seçim geliyor ezberlersin onu da söylersin. Valla ben o zaman senin için bu diziyi bu akşam izleyeyim. Göreyim en azından. İzle. Senin o telaşını görmek istiyorum.
6: Muhakkak abi.
5: Tamam peki. Görüşürüz. Hadi, bay bay. Sevgiyle iyi günler diliyorum. Sağ ol. Efendim telefon attığımızda. Ya ne artistler bizi arıyor değil mi bak. Ya Allah Allah. Efendim buyursunlar. Düştü dinleyicimiz eve. Alo. Yavaş yavaş telaş etme yücelciğim olur. Yavaş yavaş telefon alır dinleyicimiz gelir efendim. Buyurun efendim.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
5: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
4: Ben Kamil Dinç, Kütahya'dan arıyorum.
5: Buyursunlar Kamil Bey, ne iş yapıyorsunuz efendim? Öğretmene benziyorsunuz.
4: Yok, elektrik mühendisiyim. Bir kamu kurumunda çalışıyorum burada.
5: Çok güzel, hayırlı olsun efendim. Kamil Bey sizi dinliyoruz efendim.
4: Hem bir selam vermek istedim, hem de arabada çeşitli kişilerin işte çeşitli konularda görüşlerini belirttiğini görünce.
5: Heh.
4: Ana medyada çok yani... Haber olarak yapılsa da çok üstünde durulmayan bir konu vardı. Onu size
5: nedir o efendim? Hayırdır inşallah.
4: Ya şöyle, bu İlham Aliyev'in son bir açıklaması var.
5: Evet.
4: Karabağ'la ilgili bir etkinlikte. Hı. İşte bize kimse yardım etmedi. İşte hatta bazı silah sistemlerini birkaç kat fiyatına sattılar savaştayız diye falan. Hele ki bu Birleşmiş Milletler'deki toplantının üzerine orada hani 7 ülke terk etmedi. Bunların içinde Azerbaycan.
5: Sayın Aliyev de vardı. Evet.
4: Bir de şöyle ismen Türkiye, ismen Recep Tayyip Erdoğan hedef gösterilirken terk edilmemesi. Yani diyelim ki terk etmediniz ama onların isimleri zikredildiğinde kalkabilirsiniz. Hani biz ilk baş İsrail'de iyiyiz ama Türkiye söz konusu olduğunda biz orada yokuz diyebilirlerdi. Yani bu açıkçası hani genelde kahve ağzıyla söylenir ya. Ya Azeriler şöyle böyle diyorlar ama gidenlerden genelde çok iyi duymazsınız yani. Hani onu pekiştirmesi beni üzdü açıkçası.
5: Anladım.
4: Aynı şey gibi hani bu Kıbrıs konusunda Ersin Tatar başbakanken bir cumhurbaşkanı vardı. Hani Erdoğan'ın aleyhine bir şeyler söylüyordu. Türkiye'nin aleyhine bize kimsenin
5: hamilelik yapmasına gerek yok. Sonradan şey oldu. Evet. Sonradan o söylemlerinden vazgeçti zaten.
4: Ya şunu demek istiyorum yani Türkiye olmadığında varlığını devam ettiremeyecek, yani üzülerek söylüyorum, varlığını devam ettiremeyecek. Mesela Bosna'dan böyle bir açıklamayı duyabilir misiniz? Şimdi Türkiye'yi çıktığımızda ortada bir şey kalır mı? Azerbaycan kalır mı?
5: Evet.
4: Yani bu Karabağ Savaşı'nda Rusya bir şey yapmadıysa, İran bir şey yapmadıysa ya da yapamadıysa, hani 30 yıllık verilen askeri eğitimleri, orada
5: ya,
4: savaş esnasındaki TB2. Şimdi TB2'lere diyorlar ki diyelim işte ilave TB2 lazım operasyonda. Operatörü belki Türkiye'den gitti yüksek ihtimalle. Hani bu adı konulmamış da. Yani insan üzülüyor. Sonuçta para da değil. Yani tüm gücünle arkandayım diyen, gerekirse kanını ortaya koymuş, biz kardeşiz. İşte
5: evet.
4: İki ülke ama işte tek millet falan, hani bu söylemleri yıllardır hem savaş öncesinde savaş esnasında sonuna kadar söylemiş bir ülke için yani üzülüyor insan. Yani İsrail'le senin para ilişkisinin haricinde ne ilişkin var Allah aşkına? Yarın bir gün başına bir şey geldiğinde İsrail sana kucak açmayacak yani. Evet. Acı bir şekilde tarihi öğretir ama yani tarih yaşayarak öğretir yani insana. Hayat öğretir.
5: Şimdi Sayın Aliyev'in hükümetin Azerbaycan'ın üzerinde çok ciddi bir baskı var. Yani hem o salondan çıkmaması, BM Birleşim şeyinde, meclisinden ayrılmaması, hem böyle efendim bazı cümleler kurması, o çok açıkça söyleniyor, şey görülüyor. O benim kanaatim tabii, kendisi üzerinde tabii çok büyük bir baskı var. Yani Siyonistler çok ciddi baskı kurmuşlar. O da politika yapmıştır ya da böyle bir siyaset yapmıştır. Türkiye'nin Azerbaycan'da yaptıkları yatsınamaz yani, yabana atılamaz. Bunu bütün Azeri kardeşlerimiz de bilir. Onu hatırlatalım ama üzerinde çok büyük bir şey var. Büyük bir baskı var. Onu da siz bilin diye söylüyorum. Tamam?
4: Yani ona...
5: Evet. Yani baskı çok büyük baskı var.
4: Yok. Zaten baskı olacağını aşağı yukarı hani tahmin edebiliyoruz. Tabii. Onlara ihtiyaçları da var. Hani ekonomik açıdan olsun, başka çıkarları sebebiyle. Hani devletler sonuçta denge politikası yürütüyor ama bu biraz sanki denge çizgisini aştı gibime geliyor.
5: Haddini aştı ama kadar, diyorsun peki.
4: Yani bu kadar keskin yapmayabilirdi. Üzdü yani, tamam. Öyle söyleyeyim. Yoksa seviyoruz yani yaptıkları.
5: Kardeşlerimiz efendim.
4: Çok, kardeşlerimiz için, bizim için kardeşiz. Çok güzel iş yaptı yani.
5: Çok teşekkür ederim efendim. Memnun oldum. Her zaman
4: bekliyorum. İyi yayınlar. Ben de teşekkür ederim.
5: Sağ olun. Ediyorum. İyi günler diliyorum efendim. Buyurunuz efendim.
7: İyi günler diliyorum.
8: Alo.
5: Buyurun efendim.
8: Selamünaleyküm Ata Bey.
5: Vaaleyküm selam efendim.
8: Geçen hafta eve giderken trafik biraz uzun sürdü.
5: Aa. Geçmiş olsun. Bugün kısa mı efendim?
8: Bugün kısa çünkü sizi dinleyerek gidiyoruz. Yol bitiyor. Geçen hafta sizi dinleyemedik. yollar uzun sürdü.
5: Ya çok güzel bu. Demek ki yolda yarenlik yapıyoruz, arkadaşlık yapıyoruz. Sohbet, muhabbet de güzel. Evet.
8: Evet, sizin anlayışınız, karşı taraflara cevap verişiniz, bilmediklerimizi öğrenmemiz de güzel oluyor.
5: Sağ
8: ol. En azından boş araba süreceğimiz, sağa sola korna çalıp milleti dinleyeceğiz de sizi dinliyoruz.
5: Çok güzel. Evet. Sağ ol.
8: Abi, ben şimdi kendi fikrimi söylemek istiyorum.
5: Tabii.
8: Şimdi zamanın birinde öyle derler. Paşa derler. Paşanın birine beylik vermişler. Gel zaman gittim, ormanda bir ava çıkmışlar. İşte sağa sola bakıyorlarmış. Demişler ne bakıyorsun? Ya demişler şundan çok güzel kaslak olur. Bundan çok güzel dal olur. Geldiği yer belli ya.
5: Heh.
8: Ama bir şekilde hasbel kadar bey olmuş. Öyle olmuş işte. Nasıl olmuşsa olmuş. Kimse bilmiyor nasıl bey olduğunu.
5: Nasip demek ki. Ha?
8: Nasip bey olmuş ama o kaslağı unutamamış. Değneği unutamamış. Onlara bakıyorlarmış. Benim bunu bağlayacağım nokta abi. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde hasbel kadar bir mevkiye gelenler, bir konuma gelenler geldiği yeri unutuyorlar. Yani biraz da işi ehline vermiyorlar. Aslında işleri ehline vermek gerekir.
5: Tabii.
8: İş ehline vermiyorlar. Adam bir parça fırsatını bulunca, bir parça imkanı olunca, bu futbol içinde geçerli, banka içinde geçerli, hortumcu içinde geçerli, fon yatırımcısı içinde geçerli. Eline imkan bulan, fırsat bulan hemen ben buradan nasıl dolandırırım?
5: Maalesef ahlak kalmadı. Ahlak, evet. Maalesef.
8: Ahlak kalmadı. Bunun sebebi
5: nasıl köşeyi dönerim de herkes. Evet.
8: Evet. Biraz daha dinden uzaklaştık. Daha doğrusu özümüzden uzaklaştık.
5: Yani kültürümüz tabii. Evet.
8: Kültürümüzden uzaklaştık.
5: Kendimizle yabancılaştık efendim. Çok doğru. Müthiş bir teşhis. Evet. Bütün mesele orada.
8: Yani neticesine bakarsak tarih biraz merakım var benim. Kanuni Sultan Süleyman'ı kanuni yapan Pargalı İbrahim'dir.
5: Ya.
8: Çok başarılı olmuş. Mazbatayı da işte o zaman mühür veriyorlarmış sadrazama.
5: Evet.
8: Mühürü verirken de hatanı demiş affederim, ihanetini demiş kellen gider.
5: Heh.
8: Bütün zaten padişahların hep öyle yapıyormuş. İhanet yani hatayı affediyorlar ama devlete ihaneti kellesiyle ödüyorlar.
5: Onu Amerikalı stratejist şöyle açıklıyor. Diyor ki ya sizde hiç hain falan böyle, biz diyor hainlerimizi yaşatmayız. Bize ihanet edenleri yaşatmayız ama diğer milletlerin hainlerini besleriz diyor.
8: Abi işte Osmanlı tarihinde de
5: ha.
8: Hata yapanları affetmişler. Hı. Yine de görevinden uzaklaştırmışlar. İhanet edenin kellesini almışlar.
5: Tabii.
8: İhanet edenin kellesini almışlar. En büyük işte söylediğim sadrazamlardan bir tanesi Çandarlı İbrahim, işte Çandarlı Hasan mıydı? Neydi, unuttum ismini.
5: Tabii
8: Çandarlı.
5: Canım. Şeyi Çandarlı. Aynı zamanda hocası Fatih'in.
8: Evet, Pargalı İbrahim bütün emekleri yani Osmanlı zamanında çok büyük başarılara imza atmış. Ama yaptığı hatalarından sonunda kellesini aldılar.
5: Tabii.
8: Şimdi bizim reis cumhurunda bir imkanı olsa şu vatana ihanet edenlerin kellesinin 3 tanesini aldı, 4.'e gerek kalmayacak.
5: Kimse ben yani, hainim demiyor ki.
8: Bülbül gibi şakır diyecek herkes. Ya şimdi abi bu ülke sana Sayın Cumhurbaşkanımız makam vermiş, mevki vermiş, itibar vermiş, para vermiş, imkan vermiş. Yani belki de reis-i cumhurdan daha rahat hareket edecek konumlara gelmiş. Yani ne gerek var bu işlere bulaşmaya ki? Gerek var mı abi?
5: Hiç gerek yok, evet.
8: Hiç gerek yok bu işlere bulaşmaya. İşte dediğim nokta şuraya geldik. Paşa'ya beylik vermişler, çok güzel kaslak olur demiş ya. Ya bu ülkeden bir Muhsin Yazıcı oldu geldi geçti abi.
5: Allah rahmet etsin, evet.
8: Allah rahmet etsin, toprağı olsun, mekanı cennet olsun. Niye adamın rahmetinin arkasına kimse tek kelime konuşamıyor?
5: Tabii.
8: Yok ki konuşsunlar.
5: Doğru.
8: Rahmetli Ecevit, yani özellikle 2-3 nokta söylüyorum. Yani diyecekler ki niye böyle bir konuşun. Rahmetli Ecevit hatasıyla veya yanlışıyla yapmış olabilir. O dönemde o şekilde hareket etmiş olabilir. Ama arkasından kimse konuşabildi mi abi?
5: Evet.
8: Bunu aldı bunu kutladı diye.
5: Ya.
8: Ya bizim ülkemizde yani makamı, hangi makam olursa olsun birçok makam olduğu için işi ehline verirsek biraz da yani hakkaniyetle davranılırsa bence her şeyin düzeleceğine inanırım. Ülkemiz o kadar büyük bir ülke ki dört bir taraftan çala çala çala çala bitiremediler.
5: Şey demiş ya, yabancının birisi demiş ki biz dışarıdan siz içeriden bir türlü bitiremedik bu ülkeyi. Evet, işte ahlak kalmadı. Sonuçta gelip buraya dayanıyoruz maalesef. Ahlak kalmadı.
8: Abi,
5: evet. Herkes köşe dönmece oynuyor.
8: Aynen.
5: Olmaz
8: öyle
5: mı?
8: Son bir cümle bitirmek istiyorum.
5: Buyurunuz efendim. Halbuki herkesin kafasında biz bu ülke için ne yapabiliriz projesi olmalı. Evet.
8: Öyle tabi abi.
5: Kendimiz için ne yapabiliriz diye onu düşünmeli.
8: Elindekine sahip çıktı. Birbirinin elindeki ekmeği gözlemesen zaten iş düzelse kaldı.
5: Evet. Peki efendim.
8: Herkes evine ekmek göstereceğiz. O zaman bir tanesi demiş ki, ya demiş, ana demiş, sen nasıl bir evlat doğurdun? Sen demiş, nasıl demiş bir evlat doğurdun ki? İyi niyetimi kullandılar, paramı suistimal ettiler, ham mal gibi çalıştılar. Buna rağmen demişler, beni yıkamadın.
5: Ya.
8: Ya bu Anadolu nasıl bir Anadolu ki? Ya. Dört bir taraftan ihanete rağmen, dört bir taraftan hırsızlığa rağmen, aynısı Reis-i Cumhur için de geçerdi. Etrafında ihanete rağmen, ben hep kendisini Reis-i Cumhur'umuzun Abdülhamit Han'a benzetiyorum.
5: Çok benziyor değil mi?
8: Abi onun etrafını da sarmışlar. Onun etrafını da aynı Tayyip Erdoğan'ın sardığı gibi sarmışlar. Herhalde ben zannediyorum onun gibi 30 yıl ömrü olacak. Yani siyasi bakımdan 30 yıl. Biz 5 yılda başımıza durursa çok iyi olur. Yoksa başımıza kimlerin ne geleceği hiç belli değil.
5: Peki efendim, çok şimdi teşekkür ederim. İyi akşamlar, böyle bitirdin. Evet, sağ olun. Efendim, telefon attığımızda dinleyicimiz varsa, evet var, bir dinleyicimiz var. Buyurun efendim.
9: Selamünaleyküm.
5: Aleykümselam efendim.
9: Atallah Bey, hayırlı akşamlar.
5: Size de efendim.
9: Efendim şimdi bu fon olayıyla ilgili bir şey söyleyecektim ben de.
5: Ha?
9: Bu şeyi, bu fon olayında yurt dışına giden para Türk lirası olarak mı gidiyor, döviz olarak mı?
5: Evet.
9: Döviz olarak gidiyor değil mi?
5: Döviz para neyse, evet. Para yani.
9: Ya para ama döviz olarak gidiyor.
5: Evet.
9: Neticede şimdi bizim Sayın Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımız yurt dışından döviz bulabilmek için sürekli geziyorlar. Hı-hı. Gidiyorlar devletlerin kapılarına. 5 milyar dolar için, 10 milyar dolar için. Bu paraları da buradaki kriptolar, gelen parayı dışarıya çıkartıyorlar.
5: Kriptolar.
9: Ben kripto diyorum.
5: Evet.
9: Yani normal Müslüman Türk evladı bunu yapmaz. Ben öyle düşünüyorum Atallah Bey.
5: Evet, evet.
9: İkincisi de şu var. Bu demin Azerbaycan olayını konuştunuz.
5: Ha, bir dinleyicimiz ona çok içerlenmiş, evet.
9: Evet, orada da Tatlar diye bir grup var Azerbaycan'da. Bunlar bürokraside falan çok güçlüler. Bildiğim kadarıyla.
5: Öyle mi? Kimler evet, dediniz? Da. Hangi grup?
9: Tatlar.
5: Ha, Tatlar.
9: Tat diyorlar. Yani Tatlar diyorlar. Bunlar oradaki onlar da grup kripto Yahudiler. Tamam mı?
5: Tatlar. Öyle mi? Ha, yani Mossad yönlendirmesi var diyorsun.
9: Evet efendim, orada hatta şöyle hatırlıyorum ben, Ebu Feyz Elçi Bey ya mübareğin söylediğiydi ya da bunun babasının söylediği bir sözde herhalde, aklımda öyle kaldı. Şey yani bizde değil diye. Yani bunlar bürokraside çok güçlüler.
5: Çok büyük baskı ondan, altında demek ki, içeriden dışarıda Aliyev, evet.
9: Yoksa Azerbaycan'ın paraya ihtiyacı yok ki. Hani bize diyorlar ya, Türkiye'nin madeni yok, işte petrol yok, şu evet, yok, bu yok. Evet. Azerbaycan'ın petrolü var, doğalgazı var. Paraya ihtiyacı yok ki Azerbaycan'ın.
5: Evet.
9: Neden böyle davranıyor? Sebebi bence bu. Evet efendim.
5: Peki efendim.
9: Bir
5: çok,
9: de bu şey olayı, bu şey olayı, bu fon olayı, bu yani çok vahim bir olay.
5: Evet.
9: Ha, bunlar Türk parasını götürmüyorlar yurt dışına. Burada Türk parasını dövize çevirip yurt dışına götürüyorlar.
5: Evet.
9: Devlete operasyon çekiliyor.
5: Doğru.
9: Benim tahminim bu.
5: Tabii tabii. Yani, ama dışarıya götürülen de gelecek. Belki geç gelir ama devlet bu konuda da kararlı. Bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim.
9: İnşallah. Ama olan bu Müslüman Türk insanı oluyor. Maalesef. Yani Türk derken yanlış anlaşılmasın. Evet. Ben ayırt etmek için
5: hepimiz
9: söylemiyorum.
5: Hepimiz için, evet.
9: Evet, yani peki, buradaki toplum oluyor. Yani ona evet, üzülüyorum Allah Bey.
5: Peki efendim. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz efendim. Evet, bakalım bir dinleyicimiz daha var. Onu almaya çalışacağız efendim. Dinleyicimiz var. Efendim buyurun.
10: Efendim hayırlı akşamlar diyorum. Ahmetoğlu Bayram.
5: Buyurun efendim.
10: Efendim biraz evvelki konuşmacı arkadaşımız Kasnak'tan bahsetti.
5: Kasnak.
10: Bu Kasnak bir deri görmüş. Hmm. Bu Talat Paşa.
5: Adam deri, geldiği yeri unutmamış yani. Talat Paşa evet.
10: Talat Paşa o bir deri görmüş. Ah demiş. Ne güzel ya. Amma Kasnak olur demiş. Yani Osmanlı'yı yıkan.
5: Kasnak nedir efendim?
10: Kasnak efendim deriden kasnak yaparlar. O def yaparlar. Kasnak yaparlar o deriden efendim. Yani o.
5: Ya bizim kasnak, esmer vatandaşın çok sıkça çaldığı böyle.
10: Evet. O
5: gelenekten mi geliyor yani?
10: İşte Talat Paşa'nın.
5: Roman geleneğinden geliyor herhalde.
10: Osmanlı'yı yıkanlardan birisi Talat Paşa, birisi Enver Paşa, birisi Cemal Paşa biliyorsun. Bunlar Osmanlı'yı mahvip perişan etmişler.
5: Ben de bu Talat Paşa'nın gözleri niye bu kadar güzel diye meğerse Roman asıllı. Evet.
10: Evet efendim. Şimdi Atallah Bey.
5: Buyurun.
10: Şöyle arz edeyim size. Hı hı. Bizim bu milletin mesela şu dolandırıcılık yapanlar, hırsızlık yapanlar, efendime söyleyeyim foncular, efendime söyleyeyim sahtekarlar falan filan. Bunların hepsini toplasanız %5 veya %6'yı geçmez. Mümkün değil yani.
5: Tabii doğru.
10: Yani bu milletin %95'i bütün samimiyetimle söylüyorum piyasadayım. Herkes ekmeğinin, helal yemenin peşinde olan insanlar.
5: Çoluk çocuk var evet.
10: Tabii çoluğu var çocuğu var bunlar var ya fakat onların sesi çok çıkıyor. Hakikaten bir hırsız efendime söyleyeyim bir değil kaç tane sabıkası var. Geçen bizim burada bir hırsızlık olmuş. Polis geldi işte kameraya bakıyor bizim burada cami var. Caminin kamerasına bakıyor falan filan. Dedim yakalarsanız ne olacak? Ya hiçbir şey olmuyor. Yakalıyorsun bu hırsızları belki 10, 20, 30, 40, 50 sabıkası var. Yine bırakıyorlar dedi. Yani polis de bıkmış artık. Boşuna uğraşıyor. Şimdi bugün Adalet Bakanımıza bir mesaj attım. Dedim ki Sayın Bakanım.
5: Bugün konuştular. Bütün televizyonlarda TGRT FM'de de canlı yayındaydı. Evet.
10: Evet. Sayın Bakanım dedim yani bu hırsızlığı çözmenin bir formülü var. Ahmet Namık'ı Cami Hazretleri ne sormuşlar. Efendim bu hırsızlık yapmanın efendim başka bir ilaç yok mu? Neden bileğe kesiliyor? Sebep niye? Sormuşlar. Cenab-ı Hak böyle emretmiş. Bu hastalığın, hırsızlık ilacının hastalığı bileğe kesmek. Bir tane bilek kesilse, her tarafa duyulsa başka kim hırsızlık yapabilir mi? Yapamaz yani. Kısacası bu kanunlar yeterli değil. Hırsızlık yapıyor, devam ediyor. Bir sürü hırsızlık yapıyor. Yine de efendim yine çıkıyor. Problem bu adamlar.
5: Adam kanundan şey yapacak, korkacak yani. Yüreklere korku.
10: Korkacak.
5: Evet.
10: Ya bileğe kesilen bir insan.
5: Peki efendim.
10: Olabilir. Bileğe kesilen bir insan. Başkası bunu yapabilir mi? Yapamaz yani. Kanunlar yeterli değil ve polisler de şu anda perişan vaziyette.
5: Peki.
10: Bosanmışlar yani. Hırsızı yakalıyorlar bırakıyor. Yakalıyorlar bırakıyor. Ya kardeşim bunun bir cezası olmalı yani.
5: Evet.
10: Değil mi efendim?
5: Peki efendim.
10: Rahatsız ettim.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 6 Ekim Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atavlu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsmail Kapan'ın Ekim ayı çok kritik başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika, Hürmüz Boğazı, Babül Mendeb ve Kızıldeniz coğrafyasında yeniden yığınak yapmaya başladı. Bölgeye 3. uçak gemisi gönderiliyor. Bunun başka gemi ve uçaklarla ne kadar takviye edileceği belli değil. Ancak bölgede zaten uzun zamandır mevcudiyeti bulunan hayli büyük bir Amerikan askeri gücü var. Hali hazırda Orta Doğu bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin en az 50 bin civarında askeri olduğu tahmin ediliyor. Bu arada Donald Trump, İran'ı sert vuracağız, yok edeceğiz türünden tehditlerine tekrar başladı. 3 Kasım ara seçimlerinde çok zor bir sınavla karşı karşıya bulunan ABD Başkanı, o bildik kaba ve üstenci diliyle ortalığı germeye devam ediyor. Tam 23 yıl boyunca Irak'ta işgalci güç olarak bataklıkta debelenen Amerika, henüz oradan çekilmeden İran'daki çamura battı ve gün be gün batmaya devam ediyor. İran'la savaşa girmek Amerika'nın hiç tahmin etmediği kadar sırtına bir yük bindirdi. Şubat ayından bu tarafa saldırı üstüne saldırı düzenleyen Amerika, beklediği hiçbir sonucu alamadığı gibi uzmanların yorumlarına göre çok büyük bir yenilgiye uğramış bulunuyor. Böylece Vietnam, Afganistan ve Irak'tan sonra yeni bir hezimetle yüz yüze kalmış bulunuyor. ABD istediği kadar devasa askeri güç seferber etsin, karşısındaki daha az güçlü ülkelerle bile başa çıkamıyor. Örnek olarak yukarıda saydığımız ülkelerde yaşanan macera ortada. İşin daha da tuhaf tarafı, ABD durduk yerde kendisi için herhangi bir tehdit teşkil etmeyen İran'a sırf İsrail istediği için bulaştı. Amerikan halkının vergileriyle alınan silah ve mühimmatı İran'a karşı kullanmaya devam eden Washington yönetimi aslında nasıl bir hedef koyacağını da şaşırmış durumda. Ne var ki Siyonist lobinin baskısı altında farklı bir karar alma iktidarını da ortaya koyamıyor. Diğer taraftan İran vekil güçleri üzerinden Amerika'ya karşı daha geniş cephelerde mücadele yürütmekten geri durmuyor. Bugüne kadar Hürmüz Boğazı ölçeğinde İran'la didişen Amerika, şimdilerde Husilerle de daha geniş çaplı bir çatışma durumuyla karşı karşıya. Kızıldeniz coğrafyasında İsrail ve Amerikan unsurlarına karşı hayli etkili saldırılar düzenleyerek yeni cepheler açan Husileri her iki ülkenin karşı saldırıları durduramadı. Son olarak Husiler Babül Mendeb Boğazı'nı kontrol altına aldıklarını duyurdu. Bir tarafta İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına aldığını ilan ediyor ancak Amerika bunu kabul etmiyor ve boğazın açık olduğunu ileri sürüyor. Fakat gerçekte Hürmüz Boğazı'nın büyük çapta kapalı olduğu ve geçiş yapan gemi sayısının %10'lara kadar düştüğü de bir vakıa. Husilere karşı Yemen ordusunu destekleyen Suudi Arabistan ve Arap koalisyonu son günlerde daha geniş ve etkili hava operasyonlarıyla epeyce kayıp verdirirken bir taraftan da Mekke Savunma Paktı ile yoğun temaslar içinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ikinci defa Riyad'a gittiler. Bu görüşmelerde bir yandan savunma paktının kurumsal yapısını tamamlama noktasına ilerlerken, diğer yandan Yemen meselesinde Suud hükümetinin destek çağrıları da değerlendiriliyor. Pakistan'ın hali hazırda Suudi Arabistan'a askeri danışmanlar yolladığı yolunda bilgiler medyada yer aldı. Bu bilgiler yalanlanmadı. Savunma paktı ülkeleri işbirliği ve ortak savunma için

gerekli altyapıyı geliştirmeye büyük önem veriyor. Mekke Savunma Paktı'nın Orta Doğu'da yepyeni dengelere kapı araladığı bir gerçek. Bu arada İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için durumunu iyi görmeyen Netanyahu ne yapıp edip yeni karışıklıklar çıkarmak için gece gündüz fitne peşinde koşuyor. Daha dün Haydut İsrail'in güya ateşkesin olduğu Gazze'ye yaptığı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail bununla da kalmadı, Suriye topraklarında saldırı ve provokasyonlara devam etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Lübnan'daki Hizbullah örgütüne karşı kullanılan patlayıcılı çağrı cihazını göstererek adeta dünyayı tehdit eden insan kasabı Netanyahu'nun mutlaka bir karışıklık çıkarmak istediği açık. Soykırım suçlusu Haydut bilhassa Türkiye'ye karşı bir tuzak hazırlama gayretinde. İran, Suriye veya Yemen üzerinden bu tezgahı kurmaya çalışıyor. Elbette Siyonistlere bu fırsatı vermemek gerekiyor. Türkiye bu konuda yeterince tecrübeli ve devlet aklına sahip bir ülke. Haydut İsrail'in tuzakları akamete uğratılacaktır elbet. Velakin Siyonist haydutların durmayacağı da açıktır. Dünya barışını tehdit eden bir diğer konu Rusya-Ukrayna savaşı. 5. yılına giren savaşın daha geniş bölgeye yayılma tehdidi gün geçtikçe artıyor. Başta Almanya olmak üzere 5 belli başlı Avrupa ülkelerinin liderlerine göre bir Rus-Avrupa savaşı an meselesi. Her vesileyle Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadıklarını duyuran Vladimir Putin, belli bir noktadan sonra da çok kesin bir kararlılık göstermekten geri durmuyor. Son aylarda Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusuna verdiği uzun menzilli füzelerle Rusya derinliklerindeki kritik hedeflerin vurulması Rusya'yı fena halde kızdırmış bulunuyor. Putin, Kaliningrad'a saldırı olması halinde nükleer silah kullanmakta tereddüt etmeyeceklerini hatırlatıyor. Velhasıl dünyanın büyük bir bölümü barut fıçısı gibi. 27 Ekim'deki İsrail ve 3 Kasım'da yapılacak olan Amerikan ara seçimlerine kadar dünya bir tarafa çarpmazsa belki daha sakin bir dönem mevcut gerilimin yerini tutabilir. Ancak her halükarda durum çok kırılgan ve bir o kadar da tehlikeli. Türkiye Gazetesi'nde İsmail Kapan'ın Ekim ayı çok kritik başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün CHP-DEM ittifakı başlıklı makalesini sunuyorum. Birkaç süreç aynı zaman diliminde iç içe yaşanıyor. Terörsüz Türkiye çerçevesinde atılan siyasi adımlar, üst üste patlayan skandallar, toplumu sarstığı gibi arınma ve yeniden yapılanma umudu da taşıyor. Ve bazı alanlarda yaşanan çöküşün içinden yeni ilişkiler, yeni ittifaklar doğuyor. Bunun için de siyasette olup bitenlere bakmak yeterli. Siyasette klasik deyimle kartlar yeniden karılıyor. Özellikle son 10 yılda Cumhuriyet'in 4 ana kolonu sayılan siyasi akımlarda yaşanan bölünmeler, ayrılıklar tesadüf değil. Önce AK Parti'ye bakalım. AK Parti derin bir bölünme yaşamadı ama içinden birilerinin umut bağladığı iki küçük parti çıktı. Aynı şeyi MHP'de yaşadı. Milliyetçiliğin Merkez Partisi MHP'den ayrılanlar da 2 hatta 3 parti kurdu. En derin siyasi krize ise daha çok başka partileri büyüten CHP sürüklendi. Yakın geçmişini küçük ayrılıklarla atlatan CHP, bugün çok daha büyük ayrılık yaşadı ve bölündü. Buna rağmen ayakta kalmayı başardı. Şimdi benzer bir iç hesaplaşma DEM Parti'de yaşanıyor. DEM Parti, Öcalan'ın önerisiyle Demokratik Toplum ve Cumhuriyet Hareketi'ne dönüşerek Türkiye Partisi mi olacak, yoksa sol ve milliyetçi bir ayrılık mı yaşayacak? Bunu yakında göreceğiz. Bütün bu bölünmelerin en ilginç yanı ise ana gövdeden ayrılan partilerin başarısız olması ve yeni siyaset ortaya koyamaması. Bu yüzden hiçbiri cazibe merkezi olamadı ve hiçbiri ana akım partinin taklitçisi olmaktan öteye geçemedi. Büyük ihtimalle yeni parti de aynı kaderi paylaşacak. Çünkü yeni parti terörsüz Türkiye projesi gibi ülkenin en kritik meselesinde sınavı geçemedi, ikircikli davrandı ve negatif siyasetin simgesi oldu.
Oysa bu projeyle ilgili çerçeve yasanın meclisten 467 oyla geçmesi tarihi bir dönüm noktasıydı ve siyasetin artık bu eksen üzerinde yeniden şekilleneceğinin işaret fişeğiydi. O işaret fişeği kutuplaşmaya, skandallara, sınamalara rağmen tarihi bir sorunda ortaklaşmayı başaran dört partiyi, AK Parti, CHP, MHP ve yeni adı ne olursa olsun DEM Parti'yi siyasetin merkezine oturttu. Böylece milli meselelerde bir araya gelen ana akım bu dört partinin önünde bugüne kadar başarılamayan ve Başkan Erdoğan'ın meclis açılışında altını çizdiği mutabakat içinde rekabet siyasetini hayata geçirme fırsatı var. Bir süre önce Nebi Miş Hoca da bu gerçeğe dikkat çekmişti. Son yıllarda iç cephenin tahkiminden Büyük Türkiye mutabakatına ve cephe siyasetinin geride bırakılmasından mutabakat içinde rekabet söylemine kadar yeni bir siyaset anlayışı gündemde tutuluyor. Bu durum doğal olarak yeni ittifakları da siyasetin önüne getiriyor. Tıpkı terörsüz Türkiye projesinde olduğu gibi partiler arasında yeni anayasa, siyasi partiler ve seçim kanunu gibi birçok alanda yeni mutabakat örnekleri görebiliriz. Peki rekabet nasıl yaşanacak? İşte bu noktada yeni yeni konuşulmaya başlanan bir gelişmeden söz ediliyor. CHP-DEM Parti ittifakından. Bir yanda AK Parti ve MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı, öte yandan CHP ve DEM'in başını çekeceği ve içinde milliyetçi sol ve sosyal demokratların olacağı merkez sol ittifak. Şiddetin siyaseti zehirlemediği bir dönemde böyle bir siyasi tabloya ihtiyaç var. Şimdiden bazı CHP'li siyasetçiler bunu seslendirmeye başladı bile. Öcalan da son açıklamasında CHP'nin adını anmadı ama yeni partinin kapsama alanıyla ilgili şu vurgusu dikkat çekiciydi. Biz bu yüzyılda demokratik cumhuriyetle bütünleşiyoruz. Bu solcular için de bir fırsat, şerefli bir ortaklıktır. Bu siyasi tablo gerçekleşirse hem siyaset normalleşir hem de gerçek bir rekabetin önü açılır. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün CHP-DEM ittifakı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin fon rezaletinin arkasında örgütlü bir yapı mı var? Başlıklı makalesini sunuyorum. ANAP döneminde patlak veren hayali ihracat haberleri yapıyordum. İhracat ürünleri limanlarımızdan hareket ediyor, birkaç limana uğrayıp yüklerini boşaltıyor, ihracat yapanlarsa devletten yüklü miktarda teşvik alıyorlardı. İhracatın bir gerçek kısmı vardı, bir de hayali olanı. Hayali ihracatta ne gemiler limandan hareket ediyor ne de diğer limanlara uğrayıp yüklerini boşaltıyordu. Hepsi kağıt üzerinde yürüyordu. Milyon dolarlık ihracat teşvikleri hayali ihracatçıların cebine giriyordu. Hayali ihracat davaları Ankara'ya en yakın il olan Kırıkkale'de açılıyordu. Hayali ihracat davalarına bakan avukatların Kırıkkale Adliyesi'ndeki tayinlerle yakından ilgilendiklerini tespit ettim. Hakim ve savcı tayinlerinin ötesine geçmiş zabıt katibi tayinleri yaptırıyorlardı. Bu durumu sorduğumda davaların sonucunu bekle demişlerdi. Tayinlerin nedeni bir süre sonra anlaşıldı. Hayali ihracat davalarının çoğu zaman aşımından düştü, devleti soyanlar bir gün ceza almadan kurtuldu. O bana bir ders oldu. Bu işlerin sadece gemilerini yürüten hayali ihracatçılardan ibaret olmadığını, organize bir iş olduğunu fark ettim. Bir de bu meslekte doğru soru sormanın ne denli önemli olduğunu öğrendim. O nedenle fon kriziyle ilgili olarak bugün sorularla ilerlemek istiyorum. Çünkü sorularla bu ilişki ağını aydınlatmaya çalışacağım. Neden ilişki ağı dedim? Çünkü savcılık soruşturması derinleştikçe bu işin bir geçmişi olduğu ortaya çıkıyor. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül fon rezaletini halkımızın teveccühü olarak açıklamaya çalıştı. Bir teveccühü var ama bunun halkın değil bazı kudretli isimlerin teveccühü olduğu anlaşılıyor. Tera'nın sahibi Emre Tezmen'in bu ilişki ağının görünen yüzü olduğu anlaşılıyor. Emre Tezmen, nüfuzlu kişilerden kendine bir koruma kalkanı oluşturmak istemiş, nüfuzlu kişiler de bu fonlar üzerinden büyük paralar kazanmış.
Fon krizi son 3-4 ay içerisinde bir çığa dönüşmüş. Adeta felaket geliyorum demiş ama görmesi gerekenler görmemiş, duyması gerekenler duymamış. Meşhur tekerlemede olduğu gibi birileri de hani bana hani bana demiş. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yapılan uyarılar dikkate alınsa rezaletin çapı bu denli büyük olmayacaktı. Şimdi hesap zamanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda kararlı. O paraları getirecekler. Başka yolu yok diyor. Özellikle büyük vurgun vuran 50 kişi kursaklarına indirdiklerini kusacaklar. Şimdi gelelim sorulara. 130 kez uyarıldı mı? İstanbul Borsası tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak SPK'nın bunu dikkate almadığı ifade ediliyor. Bırakın 130 defa uyarılmayı, bir defa uyarılsa dahi hemen harekete geçirmesi gerekirdi. Eğer 130 kez uyarıldıysa bu yangın bacayı sardı demektir. İstanbul Borsası 130 kez uyardı mı? SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayan yöneticiler kimlerdi? Hadi JP Morgan ve Morgan Stanley'in uyarılarını dinlemediniz. Bari İstanbul Borsası'nı dinleseydiniz de ülkeye bu felaketi yaşatmasaydınız. Fuzul Evim, Emin Evim gibi evim sisteminde faaliyet gösteren faizsiz sistemler var. Bir de Katılım Evim var. Pusula grubuyla birlikte borsa rezaletinin mimarlarından olan Tera'ya devredilmişti. Katılım Evi'nin diğer evim sistemlerinden ayrıcalığı var. 4 Mart 2021 tarihinde çıkarılan finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair olan 7292 sayılı yasanın 3. maddesinin 2. fıkrasında katılım evim kullanılamaz deniliyor. Çünkü diğer evim sistemlerinde katılım evim kullanılmıyor. Ancak bir yıl sonra bu yasa değişiyor, 8 Nisan 2022'de çıkarılan 7394 sayılı yasayla cerrahi bir ameliyat yapılıyor. Yasanın içinden cımbızla çekip katılım evim ibaresi çıkarılıyor. Katılım evimin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2022 yılında BDDK'den resmi faaliyet lisansı alıyorlar. Bu durumda yine doğru soruyu sorma zamanı. Katılım evimin arkasındaki güç kimdi? Hangi güç mecliste bir cümlelik değişikliği yaptırıp katılım evinin önünü açtı? Yine resmi internet sitesinde açıklandığına göre katılım evim 2024-25 yılında ise katılım bankası kurma izni almış. Belli ki örgütlü bir yapı yürü ya kulum demiş. Tera başta olmak üzere fon soygununu gerçekleştirenler son 4 ayda büyük vurgunlara imza atmışlar. Ama bu işin yapı taşları 2022 yılında döşenmeye başlanmış. Tera Yatırım borsaya açılmak isteyince SPK üyeleri Muttalip Ünal ve Ali Akay fonun yapısının zayıf olduğu ve borsaya açılmaya müsait olmadığı yönünde görüş bildiriyorlar. İmza atmıyorlar. Sonuç ne oluyor? Muttalip Ünal ve Ali Akay 30 Ekim 2022 tarihinde görevden alınıyorlar. Peki Tera ne zaman borsaya açılıyor? 2 ay sonra yani 2022 yılının Aralık ayında borsaya açılıyor. Hem de ne açılma? Sanki okyanusu açılmış gibi yüzdükçe yüzüyor, büyüdükçe büyüyor, öyle bir hale geliyor ki Koçları, Sabancıları bile geçiyor. Sonuç, Türkiye'nin başına 20 milyar dolara mal olan bir soyguna imza atıyorlar. Bir soruyu ise unutmuşum. Madem sorulardan gittik onu da ekleyelim. Biliyorsunuz fon rezaleti patlak vermeden birkaç gün önce Pusula Tera'ya devredilmişti. Tera'nın patronu Emre Tezmen sorgusunda Pusula'yı önemli bir ismin tavsiyesi üzerine aldığını söylemiş. Beni aldı bir merak. Kim acaba bu önemli isim? Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin fon rezaletinin arkasında örgütlü bir yapı mı var? Başlıklı makalesini sundum, sırada Star gazetesi var. Star'da Nuh Albayrak'ın 3 yıl sonra ortaya çıkan gerçek 7 Ekim Yahudi ve Şii oyunudur başlıklı makalesini sunuyorum.
İsrail'den 30 yıl önce kurulmuş olan Yahudi gazetesi Haaretz'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Zayed, 27 Eylül 2023 tarihinde, yani saldırıdan 10 gün önce Hamas'ın saldırı planladığını Netanyahu'ya ihbar etmiş ve bütün ayrıntıları anlatmış. Ancak Netanyahu bu saldırıdan kimseye bahsetmemiş ve hiçbir adım atmamış. Çünkü Netanyahu da biliyordu. Zira Mossad'ın da bu saldırıyı rapor ettiği ortaya çıkmıştı. Aylardır devam eden hazırlıklardan Mossad'ın hiç haberi olmayacak da Netanyahu bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nden duyacak. Öyle mi? Yani bu saldırı kesin olarak biliniyordu, hatta çaktırmadan destekleniyordu. Şimdi 7 Ekim'e geri dönmemiz ve o gün yaşananları bu bilgi ışığında yeniden değerlendirmemiz gerekir. Zaten o kadar net gariplikler vardı ki bendeniz 10 Ekim'de yani 7 Ekim saldırılarının 3. günü yayınlanan Hamas saldırıları kimin işine yarayacak başlıklı yazımda bunlara dikkat çekmiştim. Arzu edenler okuyabilirler. Bu yazıda bahsettiğimiz vahşet görüntülerini aslında kimlerin sözüm ona gururla paylaştığı şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Nitekim daha o gün İsrail bir algı devletidir. Çocuklara bile işkence edecek kadar alçalır ama kendilerine yönelik en küçük saldırıyı ayyuka çıkarır. Dünyanın her yerindeki Siyonist yalakalarını da bu algı için kullanır demişim. Hocam 7 Ekim saldırılarında 1200 İsrailli öldü, 250 kişi de rehin alındı. Netanyahu bunu bilerek izin verir mi diyenler olabilir. Bizim asıl hatamız Siyonistleri kendimiz gibi değerlendirmektir. Netanyahu ölen İsrailliler ve rehineler sayesinde 1000 kat katliam yaptı. Siyonistler için en iyi Yahudi, İsrail'in menfaatleri için kendini feda eden Yahudidir. Bırakın İsrail menfaatlerini, geçen haftaki uçak krizinde asıl hedefin uçağın düşürülmesi olduğu, Netanyahu'nun seçimi kurtarmak için uçaktaki 180 Yahudi'yi feda ettiği ortaya çıktı. Çünkü Yahudilerin en büyük marifeti doğrudan daha doğru görünen yalan organize etmektir. 7 Ekim'den sonra 260 gazetecinin ölümü pahasına deşifre edildiklerine bakmayın. 1948'den bu yana Müslümanlara her türlü zulüm ve katliamı yapmış ama bütün dünyaya Filistinlilerin Yahudilere uyguladığı terörü anlatmış, kurgu, fotoğraf ve görüntülerle herkesi inandırmışlardır. İşte bu mağduriyet algısını güçlendirmek ve planladıkları büyük operasyonlara şok gerekçe üretmek için gerekirse harakiriden de çekinmezler. Bunun en çarpıcı örneği 11 Eylül 2001 saldırılarıdır. Görünüşte El-Kaide'li teröristlerin gerçekleştirdiği İkiz Kule terörünün aslında çok önceden planlanmış büyük çaplı Haçlı saldırıları için gerekli olan büyük çaplı bir gerekçe olduğu ortaya çıkmıştı. Nitekim 7 Ekim saldırılarını da 11 Eylül'e benzeten New York Times, Amerika'nın Haçlı saldırıları gibi İsrail'in de Gazze'ye kapsamlı kara saldırıları başlatacağını yazmış, biz de 10 Ekim 2023 tarihli yazımızda aktarmıştık. Asıl önemli tespit ise İran hakkındadır. Hamas, 7 Ekim saldırılarına İran'ın desteğiyle hazırlanmıştı. Hatta Hamas yöneticileri bu destek sebebiyle İran'a teşekkür etmişti. Ayrıca kesin olan İsrail misillemeleri karşısında İran'ın Gazze'yi yalnız bırakmayacağı iddia edilmişti. Bunun üzerine biz de 10 Ekim 2023 tarihli yazımızda aynen şöyle demiştik. Asıl büyük şüphe İran'ın katkısıdır. Şiiliği kuran Abdullah bin Sebe, Yemenli bir Yahudidir. İran, İsrail'i en çok tehdit eden ama aslında ona en çok destek veren devlettir. İsrail bu kadar vahşileşmesini İran tehdidine borçludur. Hamas'a yürü diyen İran, şimdi Gazze'ye bomba yağarken nerededir? İran'ın Hamas desteğinin aslında kime destek olduğu uzun vadede görülecektir. İran, Gazze'yi hem unuttu hem de unutturdu. Aradan 3 yıl geçti. İran Gazze'ye ve Gazzelilere zerre kadar destek verdi mi? Bırakın desteği, 10 Ekim 2025 tarihinde İsrail'e rağmen imzalanan ateşkesin Gazze'de uluslararası güç konuşlandırılması, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ve yönetimin teknokratlardan oluşan bir hükümete devredilmesi gibi Netanyahu için ölüm anlamına gelen ikinci aşamadan İsrail'i kim kurtardı? İşte yine kış kapıda. Oysa Gazze'de çadır bile kalmadı. Bırakın çadırı, sağlam insan kalmadı. Peki Gazze'yi kim konuşuyor?
Veya şöyle soralım. 3 yıldır insanlığın katledildiği Gazze hala bu haldeyken dünya neyi konuşuyor? Hürmüz Boğazı'nı. Kimse saldırıya uğrayan İran demesin. Şiiler de Yahudi taktiği uyguluyor. Saldırıların başlamasından önce sarsıcı ayaklanmalar karşısında hızla sona yaklaşan İran rejimi bugün 47 yıllık iktidarının en güçlü dönemini yaşıyor. Bu yüzden savaşın bitmesini onlar da istemiyor. İran'ın Gazze'yi korumasından geçtik. İsrail, İran sayesinde Gazze'yi unutturduğu gibi şimdi de Batı Şeria'yı işgal ediyor, hatta zeytin ağaçlarını bile katlediyor. Yani İsrail ve İran mağduriyet tahterevallisi oynayarak birbirlerini güçlendiriyor ama ikisinin faturasını da Filistin ödüyor.

0: Star gazetesinde Nuh Albayrak'ın 3 yıl sonra ortaya çıkan gerçek 7 Ekim Yahudi ve Şii oyunudur başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Dünya üzerinde bilinen en zehirli kanserojen plütonyumdur. Doğal hali sadece Afrika'da bulunan plütonyumun 500 gramının yeryüzüne çıkarılıp eşit olarak ülkelere dağıtıldığında tüm insanlığın akciğer kanserine yakalanabileceği söylenir. Etkisi ise 240 bin yıl sürer. Plütonyumun gramı 4000 dolardır.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
6: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in "Kılavuzu FETÖ olanın" başlıklı makalesini sunuyorum. Fon meselesine karışan siyaset esnafı ve vurguna göz yuman bürokratik elit artık yargıya emanet. Hak ettikleri cezaları en kısa sürede almaları an itibariyle milletin ortak dileği. Tabii mağdurların zararlarının bir an önce karşılanması da. Orada süreç biraz yavaş da olsa kendi mecrasında ilerliyor. Ama fon olayının maalesef üzerinde çok durulmayan ve en az olayın kendisi kadar vahim olan bir başka boyutu daha var. Türkiye'nin muhalif medyası ve muhalif siyasetçileri bu meselede FETÖ tarafından bir kez daha ve yine aktif şekilde kullanılıyor, manipüle ediliyor. FETÖ'nün mutfağında pişirilen yalanlar önce firari FETÖ'cü Cevheri Güven tarafından dolaşıma sokuluyor, sonra devrimci Ahmet Şık devreye giriyor. Bu müthiş ikilinin ortak hedefi ise Adalet Bakanı Akın Gürlek. Hiçbir belgeye, bilgiye dayanmayan itirafları kulis adı altında sanal medyadan iştahla yayıyorlar. İlk bakışta insan "ne ilginç, ne tuhaf bir işbirliği bu" demekten kendini alamıyor ama filmi biraz geri sarınca geçmişi uzun yıllara dayanan bir ittifak, hatta yol arkadaşlığı çıkıyor karşınıza. Türk medyasının son 15 yılına bir bakın. Süreçler hep böyle ilerlemiş. Bakınız meşhur MİT tırları haberi. Dışişleri Bakanlığındaki gizli Suriye toplantısının ses kayıtlarının servis edilmesi. Siyaseti hedef alan kaset kumpasları vesaire. Hepsinde senaryoyu yazan FETÖ medyası. Geniş kitlelere yayma işi ise hep muhalif medyada. Kimse üzerinde durmuyor ama bu gerçek bir güvenlik sorunu. Ahmet Şık'tan devam edelim. Her zamanki gibi uzun uzun yazıyor. Fonlar, bürokrasi, iş insanları, evler, siyasi ilişkiler, film senaryolarını aratmayan metinler okuyunca insanın aklına şu soru geliyor. Ahmet Şık bu meselede tam olarak kimin adına konuşuyor? Gerçekten küçük yatırımcının zararını mı kendisine dert edilmiş, yoksa FETÖ'nün yalanlarla oturtmaya çalıştığı iktidar içindeki güç mücadelesi algısına destek mi atıyor? Firari FETÖ'cü ile çift santrofor oynadıkları fon meselesinde yazdıkları iletişim fakültelerinde "haber ne değildir, nasıl yazılmaz" başlığıyla anlatılacak türden. Metin, duydum, konuşuluyor, düşünülüyor, ortak kanaat ver diye ilerliyor, sonra bir anda kesin hükme bağlanıyor. Peki kaynak ne? Belge var mı? Yok. Ama senaryo hazır. Şimdi soru şu, neden fon meselesinin üzerine giden Adalet Bakanı aynı anda bu iki cephenin de ortak hedefi oluyor? Öyle ya, bunlar sözde fon meselesinde zarar eden vatandaşın yanında, onların zararının karşılanmasını istiyorlar. Ama ne hikmetse fon olayını çözecek adamın üstüne gidiyorlar. Acı olan şu ki sadece Ahmet Şık değil, birçok muhalif gazeteci son dönemde belki de farkında olmadan FETÖ medyası tarafından manipüle ediliyor. Birileri dosyayı uzatıyor, bunlar kameramanın karşısına geçiyor ve kayda başlıyorlar. Sorsan gazetecilik yapıyorlar. FETÖ'nün yazdığı replikleri tekrarlamak, sanal medyadan dolaşıma sokmak maalesef gazetecilik zannediliyor bu dönemde. Biz bu filmi 15 Temmuz öncesinde defalarca izledik. O dönemde FETÖ'nün medya imamlarının peşinden ayrılmayan çok muhalif, çok devrimci gazetecilerin darbeden sonra nasıl kıvırdıklarına ibretle şahitlik ettik. Bugün yine aynı hatayı yapıyorlar. Bakalım ne zaman uyanacaklar? Ya da gerçekten uyanmaya niyetleri var mı? Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in "Kılavuzu FETÖ olanın" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var.

Yeni Akit'te Yüksel Tokur'un "Size Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un gibi başkan lazım" başlıklı makalesini sunuyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan geçen hafta yeni yasama yılı açılışı kapsamında Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. Gelenekleşen konuşmasında Türkiye'nin iç ve dış birçok sorununu dile getirdi. Dünyada ve ülkemizde pek çok önemli sorunlar varken muhalefet partilerimizin derdi bambaşkaydı. O dert Erdoğan'a karşı nasıl olumsuz tavır alalım? Cumhurun yani halkın makamını temsilen Cumhurbaşkanı sıfatıyla meclisi onurlandıran Erdoğan, genel kurul salonuna geldiğinde CHP ve YRP ayağa kalkmadı, Demliler ayağa kalktı ama alkışlamadı, yeni partililerse salonu terk etti. Bu tavrın arka perdesi şudur, kişinin çok istediği halde elde edemediği bir şeyi, başarısızlığını veya çaresizliğini gizlemek için kötülemesi ve hor görmesi. Hani şu uzanamadığı ciğere mundar diyen kediler gibi işte. 22 Eylül 2026'da Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında Erdoğan kürsüye çıktığında terörist Siyonist devlet İsrail'in temsilcisi de salonu terk etmişti. Demek ki İsrail ve yeni partililerin hedefi aynı, Erdoğan düşmanlığı. 1994 İBB Başkanlığı döneminden başlayarak ömrünü canı pahasına milletine hizmete adayan, gönül ve dava adamını demokratik yollarla sandıkta yenemeyenlerin çirkefliklerine bir kez daha üzülerek şahit olduk. Nedir sizin derdiniz Allah aşkına? Olumlu olumsuz her şeye muhalif olsun diye mi size maaş ödüyoruz? Sayın Erdoğan'ın milleti için yaptığı hizmetleri saymaya kalksak, değil bu satırlar sayfalarca dolusu kitap yetmez. Hem zaten sizin hayaliniz bile o hizmetleri kavramaya yetmez. Şehir hastaneleri, teknofez, savunma sanayi de neymiş? Elbette ki bunca iyi hizmetlerin yanında yanlışı da olabilir. Mesela imza atılan ancak sonrasında zararı görüldüğü için geri çekilen İstanbul Sözleşmesi gibi. Mezar başında ezan okunurken içkili alem yapmasıyla ünlü yeni rakıcıların yeni partisinin Çaylak Genel Başkanı Özel, "Partimize yargı darbesi yapıldı, Cumhurbaşkanı adayımız hapse atıldı, onun için tavır koyduk," buyurmuş. Sayın Özel, bu yutulacak lokma değil. Baksana, yardıma çağırdığınız Avrupa, İngiltere bile size inanıp da adam yerine koymadı. Bakalım şu yargı darbesi paketinde neler varmış? Rüşvetin ses ve görüntü kayıtları, para kuleleri, suç ortaklarının itirafları, MASAK raporları, kendi partililerinin şikayetleri, metro projesi için yurt dışından alınan 1 milyar 588 milyon dolarlık kayıp para, parayla delege satın alındığının itirafları, bavullarla taşınan rüşvetlerin görüntüsü, Capacity AVM sahiplerinden ruhsat için 5 milyon dolar rüşvet istenmesi, Medicana Hastaneler Grubu Hastane binasının mimari proje onayı için 8 milyon dolar rüşvet istenmesi. Bakmayın böyle bir paragrafa sığdırıp bitirdiğime. Burgun o kadar büyük ki savcılar 3700 sayfalık iddianameyi ancak sığdırmışlar suçlamaları. Şimdi yukarıdaki belgeli hukuki gerekçelerle yargılanıp gırtlağına kadar pisliğe bulaşmış bir sanığı değil, Türkiye gibi bir ülkeye cumhurbaşkanı yapmak, bir apartmana kapıcı yapmak, bir köfteci dükkanının kasası bile teslim etmek mümkün değil. Edilemez böyle birine. Hem önü kesilmek istenen kişi için hiçbir hukuki gerekçe bulunamayınca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından olaylanmış resmi ders kitaplarında yer alan bir hapse atılır. O zaman adalet vardı, şimdi adaletsizlik var, öyle mi? Yanlış anlaşılmasın. Demokratik parlamenter sistemden yanayım. Ama ülkesinin geleceği, halkının refahı için gecesini gündüzüne katıp çalışan, hayatını ortaya koymuş bir hizmet adamına yapılan hakaretleri, haksız eleştiri ve tavırları görünce size Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un gibi başkan lazım demek geliyor içimden. O kim ki? Onun olduğu ortamda değil, yerinden kalkmak, salonu terk etmek, hafif gaflete kapılıp gözlerini yumsan bile kellen gidiyor. Bakın, biz sol partilerden böyle bir lider çıksa inanın alkışlayıp destek veririz. Yeter ki ülkemiz kazansın. Siz de öyle yapsanız.

kıyamet kopmaz. Yeni Akit gazetesinde Yüksel Tokur'un "Size Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un gibi başkan lazım" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi.

Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Bir zamanın sandukasından köşemizde daha birlikteyiz. Bu hafta içimden şöyle bir gezinti yapmak geldi. Ne dersiniz? İzmir'in Kemeraltı'ndan Basmani'ye kadar sürprizli bir gezinti yapalım mı sizinle? Dar sokaklar, ışık, koku ve renk cümbüşüyle birbirine karışıyor. Günün her saati yoğun sokaklar, kalabalık. Çantacılar, ayakkabıcılar, kuyumcular, eczaneler, pazarlar, çarşılar, balıkçılar, tatlıcılar, camiler. Kemeraltı'ndan Basmane'ye nostaljik ve kışkırtıcı bir serüven başlıyor. Bu beton parkeler eskiden kesme granit taşıydı. Sonra İzmir'in meşhur belediye başkanı Asfalt Osman, yani Osman Kibar döneminde elbet asfaltlandı. Yüksel Çakmur döneminde de asfalt sökülüp beton kilit parke kaplandı. 50'li yıllarda sabahın altısında kesme granit taşlı yolda yankılanan ayak tıkırtılarımızla dedemin baharatçı dükkanını açmaya giderdik. 6.30-7'de dükkanların galvaniz kepenkleri seri makineli tüfek atışlarını andıran seslerle birer birer kalkardı. Dükkanlarda özenle sabah temizliği yapılır, mallar çoğu vitrinsiz dükkanların önlerine özenle yerleştirilirdi. Bir kimyon kokusu keskin, biraz da iştah açıcı. 40'lı yıllarda İzmir'in şehirler arası otobüs garajı da Kemeraltı'nın bir hanındaydı. Çeşmeye varıncaya kadar 8 kere lastiği patlayan otobüsler deve kervanlarıyla birlikte buradan yola çıkar, çatısında taşıdığı denk ve bagajların tentelere takılmasına aldırmadan yola revan olurdu. Keskin benzin, motor yağı kokusu, sırtı küferi, alışveriş taşıyıcısı hamalların ter kokusuna karışırdı. 40'lardan 50'lerden bu yana sokağın kaplaması, hamalları değişse de değişmeyen bir Kemeraltı kimliği var. Bu kimliği oluşturan şudur diyemezsiniz. Nasıl ki saçından jestlerine, ses tonuna kadar her şey insanın kimliğini oluşturuyorsa, Kemeraltı'nın kimliği de pek çok şeyden meydana geliyor. Bu kimliğin en önemli özelliği ise sokakların darlığı ve insan yoğunluğu. Zaman zaman insan bir belediye otobüsünün sabah 8 seferinde hissedebilir kendisini. Sırt sırta, omuz omuza. Pek çok kişi bundan şikayet eder. Bir olumsuzluk gibi aktarır size ama onlar da tekrar tekrar dönmekten alıkoyamazlar kendilerini bu mekana. Darlık, sıkışıklık bir efsanedir burada. Bu darlık ve sıkışıklıktır renk, ışık, koku cümbüşünü benzersiz kılan. Darlık bir de caddenin çok büyük kavisiyle birleşince bu cümbüş cetvelle çizilmiş bir bulvarda bulamayacağınız her anın sürprizlere dönüştüğü görünümler sunar. Bu sürprizli çarşı sağa sola yan sokaklar yani dallar salar. Çarşının girişi de Saat Kulesi meydanıdır. Vilayet Konağı'nın yanından asırlık çınarın altından geçerek girilir çarşıya. Hemen girişte sağa ayrılan Nadir Nadi Caddesi ve küçük havuzun ortasındaki gençler heykeli karşılar sizi. Bu kavşağın bir yanında İzmir'in nimet ablası sayılabilecek piyango gişesi, bir diğer yanında foto balım vardır. Kavşağa geçer geçmez de Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın şifa eczanesi. Dev bir müessesenin temelleri burasıdır. Çok iyi restore edilmiş olan yapı son yıllara kadar eczane işlevini sürdürmüştü. Artık o da giyim eşyası satılan bir mekana dönüşmüştür. Ancak geçmişi anımsayanların belleğinde çağrışan bir steril eczane kokusu vardır. Eczanenin karşısı meşhur Ali Galip Şekercisidir. Çok uzun yıllar duvarını Saat Kulesi'nin pasta ve şekerlemeden yapılmış dev maketini taşıyan ustaların, belki de müessesenin kurucusunun büyük boy fotoğrafı süslemiştir. Kendi imalatları nefis çikolatalarla, şekerlemelerle çocuklara Alice Harikalar Diyarı'ndayı yaşatır. hele hele kandil günlerinin susamlı tak tak helvası kokusu. Bu noktadan sonra sağ tarafa birinci, ikinci ve üçüncü beyler sokakları çarşının üç dalı olarak açılır. Bu sokaklar uzun yıllar sadece İzmir'in değil tüm Ege'nin şifa merkezi olmuştur. Bütün tanınmış doktor ve operatörlerin muayenehaneleri bu üç sokakta yer alır. Sokaklarda laboratuvarlar, gözlükçüler ve eczaneler de inanılmaz yoğunluktadır. Uzak Doğu kentlerinin yoğun levha görüntülerini aratmayacak şekilde doktor levhaları dar sokaklarda birbirinin üzerinden sarkmıştır. Beyler sokaklarını geçerken kemeraltı kitapçı, çantacı, ayakkabıcı vitrinleri de sürer. Son dönemlere kadar sokağın ortası işportacıların mekanı olan bu bölüm şimdi kısmen arındırılmış durumda. Burada çakmak taşından Japon icatlarına kadar aklınıza gelen gelmeyen her şey satılmıştır. Bu bölüm seyyar piyango satıcılarının bilet satmadaki maharetleriyle de ünlüdür. Ellerinden bir bileti çaktırmadan düşürüp üzerine basanlara "Abi kısmet ayağına geldi!" diye satıverirler. Kemeraltı Camii'nde yol keskince sağa sapar. Burayı az geçince meşhur Özsüt. Evet, Özsüt muhallebicisi. Topu topu 10 metrekarelik dükkan İzmir kent kültürünün çok önemli bir parçasıdır. Sefer Usta'nın ve haleflerinin kazan dibi ve tavuk göğüsleri her İzmirli ve Egeli'nin vazgeçemeyeceği bir tat ve anıdır. Bugün kentin çeşitli yerlerinde artık bu dükkanın şubelerini de bulmak mümkündür. Tam karşıdaysa meşhur şerbetçi vardır. Dut şerbeti, kızılcık, nar, limonata. Her şey burada doğaldır. Limonatanın gerçek limon kokusu. Kaldım artık. Neyse. Şükran lokantası da bu civardadır. Cephesi Kemeraltı Caddesi'ne doğrudan bakmadığından bir iç avluyla bütünleşmiş, klasik Türk mutfağının kentteki bu en iyi temsilcisini bulmak için levhaları dikkatle izlemek gerekir. Dünden günümüze eleştirmen Nurullah Ataş'tan ressam Aydın Ayan'a İzmir'e gelen sanatçılarımız buradaki dost sofralarının konuğu olmuştur. Biraz ötede bu tarihi dokunun ender çağdaş yapılarından Kemeraltı Plaza'nın girişi belirir. Yeniliğine karşın hiç de yabancı değildir bu çarşı. Ortasındaki ışıklığı ve büyük havuzuyla ilginç görünümler sunar. Az karşısındaki Kemahoğlu Hanı ise aslında benzer şekilde restore edilmiş bir yapıdır. Geçmişteki otel kahvehane işlevini bugün kafe çarşı olarak sürdürmektedir. Hanı kat edip arka sokağa çıkarsanız kaybolmadan birkaç dönemeci geçerek baş durak camiine ve hemen ardındaki küçük balık pazarı meydancığına ulaşırsınız. Meydanı balık satıcıları ve balık pişiren seyyar tezgahlar çevirler. Deniz ürünleri hep tazedir. Tezgahlara yaklaşmak için sıra beklenir. Nemli havada belli belirsiz deniz kokusu, balık kokusu gelir burnunuza. Bu noktadan sonra Kemeraltı'nın çıkış kapısı sayılan Hisar Camii'ne kadar ona paralel ama daha dar bir ikinci sokak seyreder. Kemeraltı'ndaki nitelikli mağazalar sürüp giderken bu paralel sokaktaysa zanaatkarlar yer alır. Sadece ahşap kuş kafesi yapıp satanlar, ahşap fırın küreği yapanlar, sobacılar, mangalcılar, tenekeciler, tornacılar, kanaryacılar, kazma kürek sapı yapanlar, seyyar çerezciler için paslanmaz çelik, camlı tekerlekli arabalar yapanlar, çiçek tohumu satanlar, nalburlar, baharatçılar ve inşaat malzemesi satan gözlükçü Necati'nin dükkanı hep bu sokaktadır. Peynirciler de bu sokağın önemli bir bölümünü oluştururlar. Burada peynir mutlaka tadılarak alınır. Bazısı 2 metrekareyi geçmeyen bu dükkanlarda katiyen kötü mal satılmaz. Peynir, tarçın, keskin naftalin ve tekrar tarçın kokusu. Bu paralel sokaktaki cümbüşü bırakıp tekrar kemer altına geçtiğimizde çağdaş tüketim maddelerinin dünyasına döneriz. Bazıları şık mermer alüminyum vitrinlerinin ardında ayakkabı veya konfeksiyon pazarlarken hemen yanlarında işporta malları satan vitrinsiz dükkanları görmek mümkündür. Burada Kemeraltı'nın yine sağ tarafa verdiği iki önemli dalı vardır. Birincisi Havra Sokağı, ikincisi Kuyumcu Sokakları bölgesi. Birincisinin tek bir sokak olmasına karşın ikincisi bir sokaklar dizisidir. Havra Sokağı kendi başına bir dünyadır. Bu civarda bazıları hala kullanılan 5 adet havranın varlığından bu ismi almıştır. Bu sokak kentteki en ünlü yiyecek merkezidir. Bu pazarın özelliği malların çok kaliteli, fiyatların da çok uygun olmasıdır. Zeytinciler her cins zeytinin en alasını, yeşilin en inanılmaz tonları içinde sergiler. Manavlar elmaların en kızılını, en parlağını, karpuzların en kan kırmızısını tezgahlarına yerleştirmişlerdir. Helvacısı 100 yılı aşan bir süredir babadan oğula buradadır. Belki yanındaki baharatçı daha eski. Buradan doldurulan fileler uzun süre elde taşınır ama bu filelerin aşırı doldurulmasına engel değildir. Birden baharat kokularını da bastıran bir kokoreç kokusu alırsınız. İkinci önemli dal Kuyumcular bölgesi, Kemeraltı'nın kendine özgü kokusu olmayan, bu açıdan ayrıcalıklı tek bölgesidir. Burada her şey pırıltılıdır. Son yılların en çağdaş buluşlarından halojen lambaları gece gündüz vitrinleri aydınlatır. Sarı ışık okları gözlerinizi kamaştırır. Bir süre sonra altının çokluğu bir kanıksamaya dönüşebilir izleyende. Bu küçük, hatta bazıları minyatür dükkanların müşterileri anadan kıza bir aile geleneği olarak zincirlenir sürer. Düğünlerde gelinir aile sarrafına, ev almak için bilezikler bozulacağı zaman gelinir. İzmir'e değil bütün Ege'ye hizmet eder buradaki kuyumcular. Ödemiş'ten, Bergama'dan gelinir buraya. Kız tarafı, oğlan tarafı bazen kalabalık dükkana sığmaz, kaldırımlara taşar. Bu nedenle de çarşının bundan sonraki ve en son bölümü gelinlikçilerdir. Kumaşçı ve parçacılarla iç içedir gelinlikçiler. Burada sokak iyice daralır, tenteler alçalır. Bu kadar çok kumaş bir arada olmadıkça duyumsanamaz bir kumaş kokusu. Gelinlikçi vitrinleri çok görkemlidir, elbiseler de. Buraya çok uzaktan gelinmiştir. Benzersiz ve pahalı bir şey alınacaktır ama asıl pazarı oluşturan görümceye, baldıza, anneye, halaya o gece için satılacak abiye elbiselerdir. Dükkanların bazılarının bir köşesinde damat için küçük hediyelikler de bulundurulur. Kravat, mendil, pahalı gibi görünen çakmak ve erkek kokuları telaş içindeki mutlu gün sahiplerince kolaylıkla alınır. Kemeraltı'ndan çıkışı Hisar Camii Meydanı ve ona bitişik Kızlar Ağası Hanı'dır. Hisar Camii eski bir kilisedir. İbadetin evrenselliğinin ve İzmir'in geçmişten günümüze kültür sürekliliği değişiminin sembolüdür. Önündeki meydan yeni yapılmış, hoş metal pergolalarıyla çiçekler ve tohumcuları barındırır. Bu meydanda nesli tükenmekte olan lastik mühürcüleri ve hattatları da görmek mümkündür. Meydandan Kızlar Ağası Hanı'na iki tarafında da gerçekten var olan iki kemerin altından geçen sokakla ulaşılır. İki ucu kemerli bu sokak küçük lokantaların ve en önemlisi İzmir'in meşhur tatlıcılarından İmren Tatlıcısı'nın sokağıdır. Sütlü börek, lor tatlısı, baklava burada Osmanlı tadında yapılır.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi bu şöyle okundu bugün. Türk askeri Arabistan'a mı gidecek? İşte Suudi Arabistan'a mı gidecek? El Cezire kaynaklı ya da işte Katar merkezli ya da Suudi Arabistan'da şöyle bir mesela Sabah gazetesi de verdi az önce. Bir üst kurulduğuna dair Türk askerinin konuşanacağı bir Türk üssü olacağına dair çalışmalar olduğunun altını çiziyor. Şimdi buradan çıkan bu komiteden gelen bu açıklama ne demek İsmail Hakkı peki?
3: Yani şunu söyleyebilirim ben konuyla ilgili. Türkiye'nin yurt dışında nasıl asker görevlendirileceği açık ve net olarak belli dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor, anlaşma imzalanıyor. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu onaylanıyor. Onaylandıktan sonra da şeye geçiyor, fiiliyata geçiyor. Ama şöyle bir şey var. Bunlar yapılırken, bu NATO'da da böyle, bu anlaşmalar yapılırken mesela ben en fazla bu kadar kuvvet verebilirim. Ben ancak Suudi Arabistan'a girerlerse kuvvet verebilirim. Ya da ben işte sadece hava savunma sistemlerini geliştirebilirim. Yani bunlarla ilgili bir takım taahhütler de var. Hatta NATO'da bile bazı ülkeler şu anda NATO ülkeleri savaşa girse bile bazı konularda ben diyor şey veremem diyor. Muharip güç veremem diyor. Vermem diyor. Yani bütün bunların hesaplanması lazım. Şimdi devamlı şey şu. Arada bir anlaşma olmadığı için şu ana kadar ya da anlaşma yapıldı ama anlaşma sonucunda Türkiye Millet Meclisi'nde çünkü bunun zamana ihtiyacı var. Şöyle zamana ihtiyacı var. Bakıyoruz şimdi imzalandı edildi. Ne kadarlık bir kuvvet gerekiyor? Kim kime nasıl yardım edecek? Şeyin hareket tarzı nasıl olacak? Pakistan'ın hareket tarzı nasıl olacak? Türkiye NATO'daki gibi belli alanlarda mesela benim 3 subayımı kullanabilirsiniz. Başında Türk, yalnız Türk komutan olacak falan. Bütün bu sınırlamaların belirlenmesi lazım. Kastettikleri bu şeyler. Yine bu şey konusu gündeme geldi. Yani Türkiye

0: 15 teknisyen Çorlu'ya gelmiş ve Baykar tesislerinde eğitim yapmış. Yani eğitim amaçlı da bir şey. Yani şu anda gönderilenler eğitim amaçlı olabilir. Veya gönderilecekler eğitim amaçlı olabilir. Ama bunların fiilen kullanılması, Türkiye çünkü üzerine şey koyar, hayır bunu kullanamazsınız der. Uzmanları da gönderir, eğitim yap. Yani insan savaş araçlarıyla ya da diğer işte şeylerle, yeni sistemlerle eğitim yaptırır. Bu konuda bir sorun olduğunu sanmıyorum. Ve
1: anladım.
0: Kendine bir taarruz olmadığı sürece, kendine yönelik bir taarruz olmadığı sürece herhangi bir çatışmaya da girmez.
1: Peki.
0: Yani en azından böyle elinde böyle bir şey var Türkiye'nin.
1: Tamam, şöyle yapayım. Bir Gökhan Bey'e de geleceğim, İsmail Hakkı Paşam. Daha sonra tekrar size başka sorum olacak. Şimdi Mekke İttifakı'nı konuşuyoruz. İsmail Hakkı Pekin de işte bu tarzda bir takım destekler verilebilir diyor. Ama bir taraftan da bugün Gökhan Bey, mesela ABD Temsilciler Meclisi'nin bir üyesi Joe Wilson diye bir kişi diyor ki bugün Mekke Savunma İttifakı diyor, Orta Doğu'nun diyor NATO'su olma potansiyeline sahip. Tamam, zaten buna hani İslami NATO mu diye bir hani başlıkta koymuşlardı. Fakat aynı kişi 9 Eylül'de çok daha enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki Mekke Savunma İttifakı diyor birine yapılan saldırının hepsine yapılmış sayılacağını söylüyor diyor. Şimdi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Husileri yok etme zamanı diye bir başlıkta not ediyor. Şimdi evet, meclisten tezkere çıkmadan Türk askeri Suudi Arabistan'a gidemez. Bunu biliyoruz. Yasamız bunu gerektiriyor. Ama bu konu mesela oraya doğru mu, yani tezkere oylamasına doğru mu gidiyor Türkiye? En azından böyle bir başlıkta sorayım size.
2: Evet, ben o Wilson'ı biliyorum, yani tabii medyadan tanıyorum. Daha sonra araştırıp baktığım zaman da böyle Donald Trump yönetiminin bütün eğilimlerini yansıtan bir siyasetçi değil. Örneğin Rusya-Ukrayna krizi konusunda Donald Trump'a rağmen çok daha şahin, Rusya ile savaşılmasını, Ukrayna'ya çok daha fazla silah gönderilmesini falan isteyen bir kişi. Şahinlerden diyelim, Rusya'ya karşı, Çin'e karşı, işte İran'a karşı böyle şahin kanatta yer alan bir isim. Ve söylediği o iki iletisini aktardınız. Bir dünkü iletisi, bir de ondan evvelki, işte bu bir Arap, bu bir NATO'dur, Orta Doğu'nun NATO'sudur. Şimdi o zaman yok etmesi lazım diye. Türkiye'yi bir tuzağa çekmek istiyorlar Pınar Hanım. Bu Türkiye'yi çekmek istedikleri tuzak, savaş tuzağı. Kendilerinin giremedikleri, girmeye çalışıp stratejik bir yenilgi aldıkları Yemen'e Türkiye'yi sürmek istiyorlar. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri 2015'ten itibaren Suudilere destek verdi. Askeri destek verdi, istihbarat desteği verdi. Biden dönemiydi bu. Daha sonra çekildiler. Yine 2024-2025 yılları sırasında, 2025 yılında 7 aylık bir hava operasyonu ve denizden operasyon başlattılar Husilere karşı. Ne oldu 7 ayın sonunda? Husileri bir milim geriletemediler. Kendi uçaklarını, kendi helikopterlerini kaybettiler. Füzelerden dolayı Yemen kıyılarına yanaşamadılar. Donald Trump alelacele orada biz Husilerle konuştuk, bize saldırmayacakları garantisini verdiler dedi. Çekilip gitti. Ne Suudileri konuştu Husilerle, ne de İsrail'i konuştu. Bakın, böyle stratejik bir yenilgi aldılar Yemen sahasında. Şimdi bu stratejik hezimetlerine Türkiye'yi ortak etmek isteyen, biz karışmayalım, aman buradaki sıcak kestaneleri Türkiye alsın diyen bir ABD'li kanat var ABD'nin içerisinde. Bunun Türkiye'de farkında. Aynı konu, aynı denklem, aynı minvalde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Birleşmiş Milletler'de soruldu. NATO gibi bir örgüt, madem birbirinizi koruma yükümlülüğünüz var, neden dedi, oradaki kişinin adını unuttum, epey de önemli bir isim. Suriye'de büyükelçilik falan yapmış, Amerikan büyükelçiliği yapmıştı. O halde dedi, bu Mekke İttifakı kağıttan kaplan mı diye sordu Hakan Fidan'a. Hakan
1: evet,
2: Fidan da dedi ki, James Jeffrey, evet. Teşekkür ederim. Jeffrey'e bu soru soruldu. Hakan Fidan dedi ki, siz kaç senede orduya katıldınız ve ne zamandan bu yana NATO'nun bu 5. maddesini işlettiğini gördünüz dedi. Dolayısıyla burada çok uyanık olması gerekiyor Türkiye'nin. Çünkü Mekke Anlaşması iki yöne sahip Pınar Hanım. Bunlardan bir tanesi, Amerika Birleşik Devletleri çekilirken bölgenin bir aktörü olan Türkiye'nin kendi güvenlik mimarisini kurması, İsrail'in burnunun dibinde, onlar bize yapmaya çalışıyor ya Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da, Türkiye'nin de benzer bir hamleyle ulusal güven

0: öncelikleri uyarınca ortaklar bulması, bunu genişletmesi. Bu meselenin bir yanı, ama ikinci yanında da bölgeden çekilen Amerika Birleşik Devletleri bu Mekke Anlaşması'nı kendi istedikleri yöne sürüklemek isteyecektir. Bunları da görüyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla bu ayrımın farkında olmamız lazım. Bildiriye baktığım zaman da hani evet doğrudur, anayasanın 92. maddesi uyarınca bir tezkereye, bir meclis oylamasına ihtiyaç duyulacaktır. Bu birincisi, dikkat etmek lazım buna. İkincisi, askeri kuvvetlerin Suudi Arabistan'a yerleştirilmesinden bahsediliyor. Doğrudan muharip, Yemen'e muharip bir kuvvet gönderilmeyeceğini zaten biz buradan anlıyoruz. Metinde Yemen kelimesi geçmiyor, Suudi Arabistan.
1: Evet.
0: Benim tahmin ettiğim
1: Bir
0: üzere bir takım
1: üstten
0: danışmanlıklar.
1: bahsediliyor. Bir üs hazırlığı çalışması olduğundan bahsediliyor.
0: Evet, bunlar olabilir. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde danışmanlar gönderilebilir, bir bu şekilde şeyler yapılabilir. Ama doğrudan Türkiye'nin muharip olarak buraya katılmayacağını en azından zaten metinden görüyoruz. Suudi Arabistan'da konuşulacak diyor. Ve öte taraftan şunu da bilmek zorundayız ki yani bu anlaşmanın çerçevesi ve kurumsallığı daha henüz olgunlaşmadı. Bunu dün Hakan Fidan da söyledi. Biz dedi bu meselenin, Mekke'nin kurumsallaşması için çalışıyorduk ama bu Yemen sorunu çıktı dedi. Şimdi yavaş yavaş kurumsallaşmaya başladıkları vesaire söyledi. Dolayısıyla sakin olmak lazım. Türkiye'nin Yemen'de ne gibi bir ulusal güvenlik önceliği var? Bunu iyi tespit etmek lazım. Acaba bizim kaçıncı sıramızda Yemen? Bunu iyi anlamak lazım. Bu zamana kadar Suudilerin desteklediği kuvvetler neden başarısız oldular? Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere neden başarısız oldu? Bunları anlamak lazım. Ondan sonra kendi çıkarlarımız, ulusal çıkarlarımız uyarınca bu Mekke Anlaşması'nı çerçevelemek lazım diye düşünmekteyim.
1: Düşünüyorsunuz. İsmail Hakkı Pekin Paşam, Suudi Arabistan'a Türkiye ne kadar güvenebilir?
2: Ya bu konuda Arabistan değil, başka ülkelerde, NATO ülkelerinde Türkiye'nin çok fazla bu, özellikle bu şey konusunda, savunma konusunda, güvenlik mimarisi konusunda güvenebileceğini sanmıyorum. Sonuçta neyi anlaşması yaparsanız yapın, işte dünya kadar para veriyor Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri. Bunların hepsi şeyin karşılığında, kendilerini Amerika'nın koruması, herhangi bir tecavüze karşı koruması konusunda para veriyor. Silah alıyor, tesisat alıyor. Ama sonuçta en ufak bir taarruzda işte kendilerine yüklendiği zaman hiç korumaktan vazgeçiyorlar. Yani Suudi Arabistan şunu istiyorsa Türkiye gelsin, ben böyle bir Türkiye yok. Yani böyle bir Türk lideri de olduğunu sanmıyorum. Yani gelip de Suudi Arabistan'ın hatırına ya da Türkiye'nin hatırına Türkiye'yi de savaşacak bir ülke olabileceğini sanmıyorum. Hiçbir ülke savaşmaz. Yani zamanında belki birkaç ülke savaşmıştır ama o da Afganistan'da, başka yerlerde, ama savaşmaz. Onun için Türkiye bu konuda kimseye güvenmek durumunda değil. Yeter ki biraz evvel yine Coşkun Bey'in söylediği konu var, değerli arkadaşımın. Oturup bu bizi nereye götürür? Niye Mekke Anlaşması yapıldı? Bu Mekke Anlaşması kapsamında bir Türkiye işte Yemen'e girecek mi, çıkacak mı? Yemen'e girme diye bir şey yok. En fazla gönderse Türkiye, Suudi Arabistan'a gönderir askerlerini. Onlara da belli bir talimat verir. Kesinlikle savaşa girmezler. Yani bu şeyde değil sadece.
1: Anladım. Şimdi kesinlikle savaş. Şunu sorabilir miyim İsmail Hakkı Pekin Paşam? Şimdi bir Suudi Arabistan sonuçta çok zengin bir ülke, silahları da alıyor. Ama bizde bir S-400'ler var ya, biz o S-400'leri Suudi Arabistan'a verebilir miyiz? Mesela savunma deniyor ya, oraya kurabilir miyiz? Olabilir mi?
2: Yani olabilir tabii, verebiliriz ama benim görümden geçen Türkiye'de şu anda şöyle bir şeyle karşı karşıya. Bir tarafta Orta Doğu'da bir takım faaliyetler yürütülüyor. Yani işte Mekke Anlaşması var, diğer konular var, terörsüz Türkiye var, Güney Kafkasya'da sorunlar var. Bunlara bakıyoruz. Şimdi bunlar arttıkça Türkiye yani Suriye'de de uğraşıyor. Bunlar arttıkça bu konular, dikkat edin, dört ülke Türkiye'yi kuşatmaya çalışıyor. Nerede? Doğu Akdeniz'de. Bir tarafta Yunanistan var, işte şey var, İsrail var vesaire falan. Güney Kıbrıs Rum yönetimi var. İşte Fransa var arkasından. Onlar geliyor bu konuyla ilgili. Keşke böyle bir şey olmasa da bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Tam da şu anda hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Evet, yerli hava savunma sistemleri yapılıyor, evli ama depolanmış değil bu konuda. Onun için bizim var. Onun için gönlüm razı, gönlümden geçmiyor ama eğer bu konu F-35'lerle ilgili ve diğer konularla ilgili Amerika ile Türkiye arasındaki sistemi bozacaksa o zaman tabii ki şeye verilebilir. Suudi Arabistan'a verilebilir. Ya belki de işte, bu konuda bir gün üzere. Ama
1: çok özür dilerim. İsmail Hakkı Pekin, mesela bizim savunma sistemine ihtiyacımız var dediniz. Bir taraftan bizim evet yerli demir kubbe çalışmaları var. Fakat Suriye'de bir Türkiye-İsrail çatışması da görmeyiz dediniz. Bizim kim, yani Türkiye'ye tehdit nereden gelir İsmail Hakkı Pekin? Bizim neden savunma sistemine ihtiyacımız var? Hangi tehdit? Hangi ülke bizim için bir tehdit?
2: Yani birisi Doğu Akdeniz konusu var. Doğu Akdeniz'in ve oradaki adaların Yunanistan tarafından işte silahlandırılması konusu var. Bir diğer konu adalar Adalar Denizi'ndeki karasularının 12 mile çıkarılması konusu var. Yani bütün bunlar Türkiye için tehdit. Yani Türkiye hem Adalar Denizi'ni hem de Girit ve devamında Doğu Akdeniz'i açık bulundurmak durumunda. Asmazsak Anadolu ile irtibatımız kesilir. Anadolu ile Doğu Akdeniz'in irtibatını keseriz. Doğu Akdeniz'de şeyin irtibatını keseriz. Karadeniz'in irtibatını keseriz. Bunlar hep Türkiye'nin bir kara devlet olmasına doğru götürür. Onun için Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bizim için tehdit olduğunu. Bu işe şey girmeyebilir, İsrail girmeyebilir ama İsrail, bilelim ki İsrail bu ülkelerin arkasındadır. Bunları destekleyecektir. Bunları silah tesisat, malzeme vermek suretiyle destekleyecektir. Daha evvel de yaptı zaten bunları. Hala da yapıyor bu konuda. Onun için bu konuda Türkiye'nin hava savunmasının güçlü olması gerekiyor.
1: Peki mesela Mekke İttifakı doğrultusunda soruyorum. Bugün Husiler ve Suudi Arabistan. Yarın Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum kesimi dediniz. Türkiye için risk. Dolayısıyla mesela Mekke İttifakı konusunda Suudi Arabistan'dan ya da Pakistan'dan mesela Türkiye'ye böyle bir saldırı söz konusu olursa bir destek gelecek midir?
2: Sanmıyorum. Yani bu konuda NATO'dan bir şey bekliyorsak sanmıyorum. Türkiye kendi göbeğini kendini kesecektir diye değerlendiriyorum. Yani NATO'nun olması, Türkiye'nin NATO'da olması bizim için en önemli konulardan birisidir. Şunun için önemli konudur. Ne yaptıklarını, Türkiye hakkında aldıkları kararları, Türkiye hakkında hiç olmazsa biz de ortak oluyoruz, görüyoruz, ediyoruz, ona göre tedbir alıyoruz. Ve bunlar açıkça düşmanlık yapmıyorlar. Fark ediyoruz ama düşmanlık yapmıyorlar. Daha fazla tedbir alma imkanımız var. Ama şunu dersek, böyle bir tehdit Türkiye'ye yöneldiği zaman bize yardım edecekler. İşte tehdit yöneldi Türkiye'ye, biliyorsunuz. Şeyleri çektiler, Patriot'ları çektiler. Amerika, Almanya, bir tek İspanya'nın Patriot'ları kaldı. Diğerlerinin hepsini geri çektiler. Hem de tam böyle zor zamanımızda geri çektiler. Bunlar tarihte de belirlenmiş şeyler. Yani tarihte de muharebeye girmeden evvel gemilerimizi almamışlar, vermemişler. Parasını verdiğimiz halde.
1: Evet, peki Gökhan Bey, son 4 dakikam dedi yönetmenim. 3'e düşmüş bu arada. İsmail Hakkı Pekin Paşa'mızın söylemiş olduğu yerden lütfen alabilir miyim?
0: Evet. Hepsinin altına imzamı atıyorum. Türkiye bu zamana kadar, yani Türkiye'nin tarihi tırnak içerisinde dostları tarafından yalnız bırakılma tarihidir. Ve bir testtir aslında Türkiye için. İşte biraz önce Patriot'ların en çok ihtiyaç olduğu zamanda çekilmesinden bahsedildi. parasını verip alamadığımız gemilerden bahsedildi. Gemilerimize açılan dost ateşlerini bu bağlamda hatırlayalım. Öte taraftan da yani NATO'dan zaten NATO bileşenlerinden herhangi bir şekilde destek gelmeyeceğini, hatta oradaki bazı aktörlerin işte bu geçtiğimiz yıllarda Doğu Akdeniz'de bir İtalyan gemisi gelmişti, onları kovaladık. Şimdi Fransızlar bir gemi göndermeye çalışacaklar Yunanistan'la, işte oradaki araştırmaları için. Muhtemelen onlarla da bir gerilim yaşayacağız. Destek değil, aksine oralardan köstek geldiğini biliyoruz. Suudi Arabistan vesaire gibi ülkelerin zaten askeri deneyimleri, kapasiteleri olsaydı bu Yemen meselesini ya da başka meseleleri kendi içlerinde rahatlıkla çözebilirlerdi diye düşünüyorum. Ulusal güvenlik işte öncelik meselesi de.
1: O zaman Gökhan Bey, Mekke ittifakında Suudi Arabistan'ın falan bize, yani Allah korusun bir durumumuz söz konusu olursa kendi ipimizi kendimiz keseceğiz dedi İsmail Hakkı Pekin, ama yani onların hiçbir faydası olmayacak öyle görünüyor.
0: Hayır, hayır, kesinlikle çok faydası olacak. Ama Suudilerden askeri kahramanlıktan ziyade şuna bakmak lazım. OPEC'in ana omurgasını, ana sütununu oluşturan bir Suudi Arabistan. Dünyada enerji güvenliği, enerji politikası denilince burası çok önemli. Suudi Arabistan var. 2030 vizyonunu hayata geçirebilirlerse sadece petrole bağımlı olmayan, uluslararası ticaret güzergahları üzerinde yer alan bir ülke olmaya çalışacaklar. Oldukça büyük potansiyeli olan zengin bir ülkeden bahsediyoruz. Ve aynı zamanda tabii Orta Doğu'da Suudi Arabistan gibi böyle ağır topları da İsrail'in Abraham Anlaşması'na kaptırmamak lazım. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri oraya dahil oldu. İşte bugün dünyanın denklemi, Orta Doğu'nun denklemi nasıl değişti? Aksine yani Suudi Arabistan'ın askeri potansiyeline evet adını koyuyorum, ama diğer taraftan ekonomik bir potansiyel olarak da Suudi Arabistan ya da Arap dünyası, İslam İşbirliği Teşkilatı içerisindeki bir Suudi Arabistan asla görmezden gelinemez. Fakat güvenlik politikaları söz konusu olunca orada Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye gemi gönderecekler ya Türkiye asker. Yani bunlar bana çok gerçekçi gelmiyor. Zaten Türkiye'de bütün senaryolarda rakiplerini bertaraf edebilecek kapasiteye sahip diye düşünüyorum ki Netanyahu bile geçtiğimiz günlerde ne oldu? İşte yeni orduya donanma alacağız dedi. Özür dilerim, denizaltı alacağız dedi. Neden? Çünkü İsrail sitesindeki haberlere bakın. Türkiye donanmasında işte kaç tane denizaltı var? Bunlar ne derece yetkin? Bunlar tartışılıyor. Alelacele gittiler. Almanlardan bir denizaltı aldılar. Bir tane daha alacaklar. Yani benim anladığım kadarıyla Doğu Akdeniz'deki mevcut pozisyon evet sağlam duruyor. Denizaltına inmemiz oldukça önemli. İşte İran Savaşı'nda gördük. Denizin üstünde karada ne varsa hiçbir şey ayakta kalamıyor. Hem Amerikan saldırıları hem İran füzeleri bize bunu kanıtladı. Doğu Akdeniz'de biraz daha denizin dibinde olgunlaşmamız gerekecek ki mevcut durumda Türkiye'nin caydırıcılığı olmasaydı zaten Yunanistan bu zamana kadar defalarca kez, şimdi İsrail de yanında işte, defalarca kez bizim savaş nedeni saydığımız hamlelerini yapardı. Böyle söyleyelim. Peki. Vakit de bitti herhalde.
1: Aynen, tam noktayı koydunuz. Vakit bitti. Gökhan Göçmen şahanesiniz. İsmail Hakkı Pekin, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli komutanımıza da. Size iyi akşamlar diliyorum. Sözü Gürkan Hacır'a bırakıyoruz efendim. Bakalım Türkiye'de başka nasıl başlıklarımız var. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep birlikte.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Damla Damla Şiir'de şiir için, sevgi için, sanat için yine birlikteyiz. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masada arkadaşımız Davut Genç ile birlikte hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün yine birbirinden güzel şiirler seçtim. Önce Behçet Necatigil'in Nülüfer isimli şiirini paylaşacağız. Kim bilir nasıl duygularla yazdı bu güzelim dizeleri. Herkes kendisine göre algılayıp yorumlayabilir tabii. Hadi şimdi paylaşalım şiirimizi. Nülüfer. Ben oraya koymuştum, almışlar. Arasına sıkışık saatlerin. Çıkarır bakardım kimseler yokken. Beni bana gösterecek aynamdı, almışlar. Kışken ilk yaz sularımda açardı. Buzlu dağlar gerisine kaçıracak ne vardı? Eski defterlerde sararmış yaprak. Beni bana gösterecek anlamdı, almışlar. Bir ışıktı, yanardı yalnız gecelerde. Akşam çiçekler uykuya yattı. Sardı karşı kıyıları karanlık. Beni bana gösterecek lambamdı, almışlar.

Sevgili dinleyiciler, Behçet Necatigil'in yine aynı güzellikte bir başka şiirini bu kez birlikte tekrar tekrar sindirerek hissedelim istiyorum. Solgun bir gül oluyor dokununca demiş şair, nedir kastettiği bilinmez. Kimi dizelerin sırrına ermek güçtür. Hani bir şarkıda bir satır vardır ya, bilmem ki bu garip gülümsemeden ben ne kastederim, sen ne anlarsın diye. Tıpkı öyle bazı şiirler. Şair ne demek ister, biz ne anlarız bilinmez. Her birimiz kendi yaşamımızdan, o an içinde olduğumuz koşullardan bir şeyler buluruz dizelerde. Tabii önemli olan kendimize uygun bir şeyler bulup o şiirden yaşama ilişkin bir takım mesajlar alabilmek, yaşama daha çok dört elle sarılacak güzel duygular yakalayabilmek o dizelerde. Böyle hissetmeye çalışalım. Solgun bir gül dokununca diyelim.

çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler, eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya yurdun uzak bir yerinde, kahve, otel köşesinde, nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor, sigaralar, kağıtlar arasından kayıyor usulca, eğilip alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca.''

ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında, eşiğinde yine yorgun gecenin başını yastıklara koyunca, kimi de gün ortası yanıma sokuluyor. En çok güz ayları ve yağmur yağınca, alçalır ya bir bulut o hüzün bulutunda, uzanıp alıyorum kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca. Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda, akşamlara gerili ağlara takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor. Bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor. Yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum. Uyumuyor bütün gece. Kımıldıyor karanlıkta. Ne zaman dokunsam, solgun bir gül oluyor dokununca.

Kimi şiirler öylesine açık seçik anlatır ki duyguları sevgili dostlar, şairle birebir aynı şeyleri hisseder gibisinizdir. Gideceğini bildiğiniz bir sevdiğiniz için siz nasıl şimdiden üzülüp hayıflanırsanız, şair de aynı duyguları hissetmiştir ve dizelere döküvermiştir. İşte şimdi böyle bir şiir var sırada. Fatih Giray'ın Biliyorum isimli şiiri.

Biliyorum. Bir gün bu şehirden gideceksin. Pırıl pırıl ışıklı bir istasyonda elinde ufacık valizin, ne yapalım, hayat bu, yaşamak biraz böyle diyeceksin. İçinde hür maviliklerin özlemi, küçücük odanı, kitaplarını ve mahzun bırakıp göklerle baş başa beni, biliyorum bir gün bu şehirden gideceksin.

Sizler de yaşamın bir yerlerinde birçok deneyim sonunda biraz küskün, biraz kırgın, biraz yorgun, son liman gibi hissetmişsinizdir kendinizi. Sığındığınız nice limanlarda ummadığınız fırtınalarla açık denizlere sürüklenip yaşamla ölüm arasında gidip gelerek en sonunda kendi dallarınıza tutunmuşsunuzdur belki. Kendi umutlarınız, kendi çalışmalarınız, kendi erdemleriniz, kendi inandığınız değerlerle ayakta kalabildiğinizi fark etmişsinizdir sonunda. İşte Özdemir Asaf ve Pay isimli şiiri de benzer duygular taşıyor gibi. Onu paylaşalım dostlar.

pırıl bir gemiydim eskiden. İnanırdım saadetli yolculuklara. Adalar var zannederdim, güneşli, mavi, dertsiz. Bütün hızımla koşardım dalgalara, o zaman beni görseydiniz. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden, beni o zaman görseydiniz siz de gelirdiniz peşimden. Ama şimdi şu akşam saatinde son liman kendim bu döndüğüm. Bilmiş, bulmuş, anlamış. Hatırımda bir vakitler güldüğüm, yoluna can serdiğim o kaçış. Şimdi şu akşam saatinde dönüyorum. Görmüş, geçirmiş, atlatmış denizlerin doymayan sahilinde.

Sevgi ve gurur savaşır dururlar yaşamımızda. Acılar çekeriz de gururumuz yüzünden katlanırız. Giden bir sevgiliye gitme, kal diyemeyiz kimi zaman. Oysa sevgiler söylenmezse ne anlamı kalır? Yüreklerde saklı kalan bir sevgi kimseye fazla bir şey ifade etmez. Öyleyse gitme demeye değiyorsa kişi, ona gitme kal diyebilmeliyiz. Tıpkı şair Arif Damar gibi, çok sevdiğim dizelerle bütün gitmek isteyenlere gönderiyorum bunu. Gitme kal diyoruz.

Gitme, kal. Nice nice acıları aklına getir. Bunca yoksulluğu aklına getir. Gözyaşlarını aklına getir. Gitme, kal. Var yok dinlemez bir çocuk isteğidir. Gitme, aklına getir. Kıraç mı kıraç toprakların üstüne, güneşler açar yağmurlar kesilince. Çırılçıplak kayada yeşerir incir ağacı. Dağların kuytusunda bir uslu çiçek dağıtır mavisini kendi kendine. Gitme, beraberlik içinde nasıl sevinirdik, aklına getir. Her şeyi, her şeyi aklına getir. Gece yarılarını aklına getir. Söylediklerini aklına getir. Sinsi yağmurlar yağıyordu. Soğuktu. Yaktığımız ateşi aklına getir. Nelerden geçiyorsun aklına getir. Gitme, dünyamızın her yerinde yorgun eller gülleri derleyince, ellerin sevincini aklına getir, güllerin sevincini aklına getir. Ne çok severdik seni, aklına getir.

Ve bir büyük şair daha dostlar, Attila İlhan. Onun birbirinden güzel şiirleri arasında dolaştım ve sizler için çok nefis bir şiirini seçtim. Ben sana mecburum. Attila İlhan bu nefis dizesiyle sevgiyi nasıl güzel de özetliyor. Adını mıh gibi akılda tutan, hiç unutamadığı bir sevgiliyi bizlere öylesine güzel hissettiriyor ki dizelerinde. Gözleri yüreğimizde gitgide büyüyen bir sevgiliye, sevginizi en güzel ifade edecek cümle de herhalde ben sana mecburum demek olabilir. Bizler de böyle hissederiz ama büyük şairler gibi kağıda dökmek her birimize nasip olmaz. Evet, ben sana mecburum diyeceğiz birazcık müzikten sonra.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun.

Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu.

Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Dostlar, bilirsiniz hece vezniyle yazılmış şiirleri çok seviyorum ve sık sık okuyorum sizlere. Ve bu kadar serbest şiirden sonra bir hece paylaşmadan geçemeyeceğim. Cahit Sıtkı Tarancı'nın o unutulmaz şiirini hepiniz hatırlarsınız. 35 yaş. Ömrün ortası gibi gelir ona 1945'lerde bu yaş. Oysa şimdi bir 10 yıl sonrası ancak orta yaş oldu, şükürler olsun. Ama öyle ya da böyle hayat sonsuz değil ve çok kısa. Bu yüzden bu şiiri dinlerken asla karamsar olmanızı değil, yaşantınızı en tadını çıkararak ve yararlı nasıl geçireceğinizi düşünmenizi istiyorum. Hem geçmişten ders alarak, hem geleceği daha güzel olsun diye planlayarak, hem de bugünü en güzel ve yararlı geçirebilmek. Onun için keder yok, anlaştık mı? Şimdi 35 yaş diyeceğiz.

Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum, yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

Dostlar, bugün de Damla Damla şiirin sonuna geldik. Bu programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir başka Damla Damla şiirde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, sen cimrilik ederek malı tutma ki senden de mal esirgenmesin. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz, İslam alimi kime denir? Değerli dinleyenler, İslam bilgileri ancak üstattan ve kitaptan öğrenilir. İslam kitaplarına ve rehbere lüzum yoktur diyenler yalancıdır. Müslümanları aldatmakta, felakete sürüklemektedirler. İlmi, dini, kendi kendine kitaptan öğrenenler çok yanılır, yanlışı doğrusundan çok olur. Hadis-i şerifte, ey insanlar, biliniz ki ilim alimden işitilerek öğrenilir buyuruldu. Din alimi olmak için edebiyat ve fen üzerinde, fen ve edebiyat fakültelerinden diploma almış olanlar kadar bilgi sahibi olmak, Kur'an-ı Kerim'i ve manalarını ezberden bilmek, binlerle hadisi şerifi ve manalarını ezber bilmek, İslam'ın 20 ana ilminde mütehassıs olmak ve bunların kolları olan 80 ilmi iyi bilmek, 4 mezhebin inceliklerine vakıf olmak, bu ilimlerde içtihat derecesine yükselmek, tasavvufun en yüksek derecesi olan vilayeti hassa-i Muhammediye denilen kemale yetişmiş olmak lazımdır. Müslümanların beşikten mezara kadar ilim öğrenmeleri lazımdır. Müslümanların öğrenmesi lazım olan ilimlere ulûm-ı İslamiye denir. Ulûm-ı İslamiye, yani İslam bilgileri ikiye ayrılır. 1- Ulûm-ı Nakliye, 2- Ulûm-ı Akliye. 1. Ulûm-ı Nakliye. Bunlara din bilgileri de denir. Bu bilgiler ehli sünnet alimlerinin kitaplarından okunarak öğrenilir. Din alimleri bu bilgileri edille-i şerriye denilen 4 kaynaktan almışlardır. Bu 4 kaynak Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ve icma-i ümmet ve kıyas-ı fukahadır. Din bilgileri 8 büyük kısma ayrılır. 1. İlmi tefsirdir. Bu ilmin mütehassıslarına müfessir denir. Müfessir demek, kelam-ı ilahiden murad-ı ilahiyi anlayan derin alim demektir. 2. İlmi usulü hadistir. Bu ilim, hadislerin cinslerini ayırır. 3. İlmi hadistir. Bu ilim, Peygamber Efendimizin sözlerini, hareketlerini ve hallerini inceler. 4. İlmi usulü kelamdır. Bu ilim, kelam ilminin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarılacağını anlatır. 5. İlmi kelamdır. Kelam ilmi, kelime-i şehadeti ve kelime-i tevhidi ve bunlara bağlı olan imanın 6 şartını anlatır. Bunlar, kalple iman edilmesi lazım olan bilgilerdir. Kelam alimleri, usulü kelam ve kelam bilgilerini birlikte yazmayı adet edinmişlerdir. Cahiller bunun için bu iki ilmi tek bir kelam ilmi sanmaktadır. 6. İlmi usulü fıkıhtır. Bu ilim, fıkıh usullerinin Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarılacağını bildirir. 7. İlmi fıkıhtır. Bu ilim, ef'ali mükellefini, yani akıl, bali olanların bedenle nasıl hareket edeceğini bildirir. Beden için lazım olan bilgilerdir. Ef'ali mükellefin, farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsit olmak üzere 8 kısımsa da kısaca 3'e ayrılabilir. Emredilen işler, yasak edilen işler mübah olanlardır. 8. İlmi tasavvuftur. Bu ilme ilmi ahlak da denir. Kalple yapılması emir ve yasak edilen şeyleri bildirdiği gibi, imanın vicdanileşmesini ve fıkıh işlerinin seve seve ve kolaylıkla yapılmasını ve marifete kavuşmayı sağlar. 2. Ulûm-ı akliye. Bunlara tecrübi ilimler de denir. Bunlar fen bilgisi, edebiyat bilgisi olarak ikiye ayrılır. Müslümanların bu ilimleri öğrenmeleri farz-ı kifayedir. Dini bilgilerde ise lazım olanları öğrenmek farz-ı ayındır. Lüzumundan fazla olanları ve harpte kullanılan silahları öğrenmek, yani mütehassız olmak farz-ı kifayedir. Bir şehirde bu bilgileri bilen bir alim, yapan sanat adamları bulunmazsa, şehirde bulunanların hepsi ve hükümet adamları günahlı olurlar. İslam alimi, Resulullah Efendimizin sünnetine, yani getirdiği dine tabi olan, sımsıkı sarılan ve zahir ve batın bid'atlerden kaçılan ve selef-i salihinin itikadında olan kimsedir. Fıkıh bilgilerinden zaruri lazım olanları bilir. Hadis kitabını ve Kur'an-ı Kerim tefsirlerini çok okur. Din büyüklerinin yazdığı ahlak kitaplarını ve tasavvuf büyüklerinin hallerini ve sözlerini bildiren kitapları okur. Bu kitapları okumak kalbin tasfiyesi ve tezkiyesi için çok faydalıdır. İslam alimi dünyaya düşkün olmaz ve dünyaya düşkün olanlarla birlikte bulunmaz. Dinin bildirdiği iyi işleri yapar. Çalıştıklarının dünyadaki ve ahiretteki karşılığını yalnız Allah'tan bekler. Ondan başka kimseden bir şey beklemez. Kur'an-ı Kerim'i çok okur. Evliyanın kalplerine gelen feyizlerden, marifetlerden nasip almıştır. Her işinde tövbe, inabet, züht, vera, takva, sabır, kanaat, tevekkül ve rıza yolunu tutar. Onu görenler Allahü Teala'yı hatırlar. Dünya düşünceleri kalbinden kaçar. Maide suresinin 38. ayetinde mealen Allahü Teala'ya yaklaşmak için vesile arayınız buyuruldu. Enbiya suresinde mealen bilmediklerinizi bilenlerden sorup öğreniniz buyuruldu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanların en üstünü imanı olan alimlerdir. Din alimleri peygamberlerin varisleridir. Alimlerin uykusu ibadettir. Ümmetimin alimlerine saygılı olunuz. Onlar yeryüzünün yıldızlarıdır. Alimler kıyamet günü şefaat edeceklerdir. Fıkıh alimleri kıymetlidir. Onlarla beraber bulunmak ibadettir. Talebesi arasında alim, ümmeti arasında olan peygamber gibidir. Bilmediklerinizi bilenlerden sorunuz. Cehaletin ilacı sorup öğrenmektir. Kıyamet günü önce peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler şefaat edeceklerdir. Ey insanlar! Biliniz ki ilim alimden işitilerek öğrenilir. İlim öğreniniz. İlim öğrenmek ibadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlim öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir. İlim öğrenmek bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Çünkü kendine de öğreteceği kimselere de faydası vardır. İlim hazinedir, anahtarı sorup öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayabilmek için ilmi lügat, ilmi metni lügat, ilmi bedi, ilmi beyan, ilmi meani, ilmi belagat, ilmi usulü tefsir gibi çeşitli ilimleri iyi öğrenmek, sarf, nahiv, mantık gibi alet olan bilgilerde derinleşmek, ayet-i kerimelerin manayı zahirisi, manayı zımnisi, manayı muradisi, manayı iltizamisini ve her ayet-i kerimenin ne zaman, ne sebeple ve kimler için nazil olduğunu, Ayet-i kerimelerin hangi hadisi şeriflerle ve nasıl açıklandığını iyi bilmek lazımdır. Ancak böyle bir İslam alimi Kur'an-ı Kerim'i tefsir edebilir. Yani kelam-ı ilahiden murad-ı ilahiyi anlayabilir. Böyle bilgisi olmayanların Kur'an-ı Kerim'den mana çıkarmaya kalkışması, ilkokul talebesinin üniversite kitabı okumasına, kimya deneyleri yapmaya kalkışmasına benzer. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dini hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdülhakim Arvasi rahmetullahi aleyh. Ahirette kurtulmak için. Bu zat bir sohbetinde buyurdu: evlatlarım, ebedi saadetler versin size Allah'ım. Bizlere doğru yolu ihsan etti Rabbimiz. O göstermeseydi bulamazdık onu biz. Allah'ın biz kullara gönderdiği Resul'e inandık, iman ettik bin canla, bin gönülle. Zira iman etmekle umulur sonsuz necat, iman etmeyenlerin sonu olur fecaat. Senelerdir imanı anlattım camilerde, anlayan üçü beşi geçmemiştir yine de. Dediler ki, efendim, anlamadık bunu biz. Bu sözü biraz daha izah eder misiniz? İmanın altı şartı kitaplarda yazar hep. Okuyup ezberlemek bu kadar zor mu acep? Buyurdu, Amentü'yü bilip ezberlemekle, İmanın hakikati kolayca geçmez ele. Asıl iman şudur ki,

buyurur ki mealen, ey hakiki imana erişmeyenler halen, günahtan kaçarak ve çok yaparak ibadet, imanı hakikiye kavuşun en nihayet. İmanın hakikati bir sevgidir, bir haldir. Böyle iman edene isyan etmek muhaldir. Çünkü o içtenlikle inanmıştır Rabbine. Asla isyan edemez onun emirlerine. Bir günde buyurdu ki, kim isterse tam huzur, doğru iman, itikat edinmeye mecburdur. Yani inanan insan, ehli sünnet üzere bir iman ve itikat edinmeli ilk kere. Sonra da öğrenerek neyse farz ve haram, farzları eda edip günahtan kaçmalı tam. Çünkü asıl maksat ve gaye de şu dünyada kavuşmaktır doğru bir iman ve itikada. Bir insanın şerefi zira iman iledir. Asla mal ve makamda ve mevkide değildir. Kuvvetli bir imana kavuşabilmek için çok gayret sarf etmesi lazım gelir kişinin. Ahirette imanı olanlar kurtulacak. Ehli sünnet üzere olmalı bu da ancak.

Ali Ramiteni Hazretleri buyuruyorlar ki, iki halde kendinizi sakının. Konuşurken ve yemek yerken.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, diyelim ki bir kişi imanı var. Ancak tabii haramlar, günahlar içerisinde. Ya işte adama diyorsun ki, ya bakın ne güzel iman etmişsin, işte bu haramları, günahları yapmasan daha iyi değil mi? Dinimizin emirleri var, Allah-u Teala'nın emirleri var. O da diyor ki, ya Allah-u Teala affedicidir diyor, affeder diyor, kerimdir diyor. Dolayısıyla böyle hiç de çekinmeden günahları işlemeye devam ediyor. Yani bu böyledir diye, tabii ki Allah-u Teala kerimdir, affedicidir ama böyledir diye günah işlemeye devam etmek mi lazım?
1: Mustafa Bey, şimdi aslında tek bir cümleyle Peygamber Efendimiz cevabını vermiş bunun. Tek bir cümleyle. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme gider. İşte yorum getiriyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Allah-u Teala kerimdir, affeder. Doğru.

0: Allah-u Teala Kerim'dir. Erhamir Rahim'indir, kendisi bildiriyor. Merhametlerin en merhametlisidir. Ama aziziniz intikam, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, intikam arıcıdır. Elim azap sahibi olduğunu bildiriyor. Gadabını aynı şekilde bildiriyor. Ve açık net bir şekilde peygamberler vasıtasıyla gadabını yasak ettiği fiillerin içerisine koymuştur. Haramların içine koymuştur. Ona dokunduğun zaman hatta onu çok güzel bir şekilde izah etmişler. Rahmetini, merhametini itaata, gazabını da isyanların içerisine koymuştur. Yani önünde iki tane düğme var. Buton var diyelim, tamam mı? Sen gadab butonuna bastın. Gadab harekete geçer. Cenab-ı Hak o kadar merhamet sahibi ki, yani başka kelime yok ki, İmam Rabbani Hazretleri öyle buyurduğu için biz de öyle naklediyoruz. Kitaplar da öyle bildiriliyor. Mesela her insanın yanında münker ve nekir melekleri var. Kiramen katibin melekleri var. Kiramen katibin melekleri sağdaki soldakinin amiridir. İnsan o gadab butonuna bastığı zaman, Müslümansa, sağdaki soldakine bekletermiş. Tövbe edebilir. Hemen birden yazdırmazmış.
1: Yani günah işlediği zaman.
0: Evet, günah işlediği
1: butona zaman. Butona basmak o,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, butona basmak o. Ama hayırlı bir şey yaptığı zaman şak diye amel defterine kayda geçiyor. Ama günah işlediği zaman bekle diyor. Bekledi, onu bildirdiği zaman dilimi içerisinde şey yapmadı. Otomatik olarak.
1: Pişman olursa hiç işlememiş gibi, yapmamış gibi.
0: Aynen öyle oluyor. Hani bir hadis-i şerifte geçiyor. Tövbe edince hiç günah işlememiş gibi. İşte o anda hatırlarsa hemen aynı şekilde siliniyor. Hatta meşhurdur, kitaplarda anlatılıyor. İşte Beyazı İslami Hazretleri için de anlatılıyor da. Bir gün sabah namazına mübarek kalkamamış. Çok üzülmüş ama. Çok tövbe istiğfar etmiş. Hemen kaza etmiş ama. Arkasından tövbe istiğfar etmiş. Birkaç gün sonra bakmış. Bir şeytan gelmiş. Bunu sabah namazı vakti ayağını kıdıklıyor falan. Bakıyor. İblis olduğunu tanıyor. Evliya Kiram biliyor onları. Diyor ki hayırdır? Sabah namazı vakti diyor. Kalk namaz kıl. Senin vazifen diyor insanları diyor. Müslümanları diyor namaza kaldırmak mı diyor. Değil diyor. Niye kaldırıyorsun beni? Diyor geçen gün diyor sabah namazına uyaramadın diyor. Kaza ettikten sonra diyor öyle bir tövbe ettin ki diyor. Sana 70 rekat namaz sevabı verildi diyor. Yani benim niyetim esas namaz kıldırmamak ama diyor. Senin diyor çok sevap almana da kızıyorum ben diyor, tamam mı?
1: Bir tane alacakken 70 tane alıyorsun.
0: Bir tane alacakken 70 tane aldın diyor. Kalk baktın da kıl diyor bir tane.
1: Bir tane al yat.
0: Bir tane al yat.
1: Şeytan yani.
0: Şeytan bu. Çok kazanmasın diyor. Sevap çok kazanmasın diyor. Dolayısıyla yani günahtan sakınmaları çok fazla. Hatta bir hadise anlatılıyor. Bu konuyu yani o hadise daha net ifade ediyor, anlatıyor. Vaktiyle bir hükümdarın işte payitahtında, başkentinde evliyada bir zat varmış. Şehrin kenar mahallelerinde yaşıyor. İnsanlar gidiyor, duasını alıyor. Ondan öğrenecekler, öğreniyorlar falan. Hükümdarınla oranın emirinde o zata bir muhabbeti var. Fakat bir gün tabii Allah adamların sevenleri çok olunca bazı zamanlarda ürkmüş bazı devlet adamları. Ama hakiki devlet adamları yok diyor. Allah adamından diyor devlete zarar gelmez. Gelmez hakikaten. Mesela Ehl-i Sünnet talimlerinde de gelmez. Mesela bunun başı İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Devletin verdiği vazifeyi kabul etmedi. Kabul et diye de övdüler ya.
1: Hapse attılar tabii.
0: Şimdikiler öyle. Hemen el pençe duruyor falan. Allah Allah. Ondan sonra da kalkıyor, o da insan tabii. Seninki bir yalaka değildi onlar. Allah-u Teala'nın rızasını gözetiyorlardı. Şimdi o hükümdarın da, o emirin de kalbinde o zata karşı sevgi var. Neyse bir gün bir veziri gelmiş, demiş ki efendim falan, işte sizin de sevdiğiniz kimse var ya, o demiş sizin demiş saltanatın için tehlikeli. Allah Allah. Bir sebebini bilmiyorum diyor. Tehlikeli. Yani diyor idam edilmesi lazım. Yani ortadan kaldırılması lazım. Allah Allah. O ki diyor öbür vezir komutanlar ittifakan hepsi aynı şeyi söylüyor. Öyle söyleyince tabii o koltuk kıymetli olduğu için adamlarını gönderiyor. Kapı çalınca uzak tamam diyor falan çıkıyor. Bir fırının önünden geçerken askerlere diyor ki şuna bir girebilir miyim diyor. Fırına girip çıkacağım diyor, fazla beklemeyeceğim falan. Fırına giriyor. Diyor şu anda beni saraya götürüyorlar diyor, yanında param da yok diyor. Eğer sağ çıkarsan vermek üzere diyor, bana bir ekmek satar mısın? Fırını da tanıyor, efendim diyor, hediyem olsun diyor, veriyor. ekmeği cübbesinin altına saklıyor, koyuyor. Oradan çıkarken saraya yaklaşırken İran'a bir evin önünden geçiyorlar. O zat diyor ki şu eve diyor işte bir 15 dakikalığına diyor isim verir misiniz falan. Bakıyorlar kaçacak göçecek göre olur diyorlar giriyor. Orada peşli birisi var. O ekmeği çıkarıyor ona yediriyor. Ondan sonra saraya getiriyorlar. Sarayda işte vezirler, komutanlar hepsi böyle ayakta bekliyorlar falan. Bir sessizlik var. Bu zat da getirmişler. İşte asil polislerin arasında duruyor. Baş vezir gelmiş demiş sultanım demiş. Bu zatın demiş kılına dokunursan demiş tacın tahtın tepede kılık olur. Ne diyorsun sen demiş ya. Bilmiyorum demiş yani.
1: Öyle.
0: Ha böyle. O gidiyor öbürsü öbür gidiyor. Ya, kızmış adam demiş. Ya demiş sebebi. Bu zat sakin sakin duruyor. Diyor ki sultanım diyor onlar bilmez ben bilirim diyor.
1: Sebebini.
0: Sebebini. Allah'a bakmış yapmayınca dönmüş. Ya demiş nereden bileceksin demiş. Bunlar demiş senin idam fermanını hazırladılar. Demiş kafam karmakarışık oldu demiş. Nedir demiş bunun sebebi. Şimdi demek ki verdiğimiz buton meselesi. Diyor ki ben diyor Allah-u Teala'ya itaat ediyordum. Fakat diyor geçen de Allah-u Teala'nın beğenmediği bir fiil işledim. Yani gadab butonları harekete geçirdim.
1: Bir günah yani.
0: Bir günah işledim. Aklım başıma geldi. Tövbe et. Hatta yolda gelirken askerler bir fırına girdim, ekmek aldım. Allah-u Teala fakir kullandı. Elimle doyurdum. Ya sadaka verdim diyor. Onun için sadaka vermeli, tövbe etmeli buyuruyor. Hemen böyle bu durumda. Allah, ben diyor itaat ederken Allah-u Teala beni seviyordu. Dolayısıyla bu kullarının kalbinde de benim sevgim vardı. Ama ben diyor gadab butonuna basınca diyor günah işleyince Allah-u Teala sevgisini geri çekti. Geri çekince diyor sizin kalplerinizde de bana olan sevgi geri gitti. Ben diyor tövbe ettim. Ben tövbe ettim. Sadaka da verdim. Anladım ki Rabbim tövbemi kabul etmiş. Sadakamı da kabul etmiş. Dolayısıyla üzerimden gadabını çekip aldı. Gadabını çekip aldı. Dolayısıyla beni sevmeye başladı. Beni sevmeye başlayınca bunların da kalbine tekrar benim sevgim geldi. Hasse bunlar ibaret diyor. Yani diyor ben Rabbimle aramı düzelttim. Ben Rabbimle aramı düzelttim diyor. Mesele de bitti. Dolayısıyla günah işlerken ne olacakmış? Bu ne olacakmış? Hafife almak demektir. Hatta Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ne bu Belebreyi tarafında işte deniz kenarında böyle talebelerinden 3-5 kişiyle böyle otururken genç bir kız açık ama koşarak gelmiş. Demiş efendim ben sizi tanıyorum. Bu halimden ben memnun değilim. Ne olur demiş bana dua edin. Öyle şey yaparken kapalı bir kadın annesi o gelmiş falan. Seyyid Abdülhakim Arbaz demişler bak demiş kızın ne diyor. Ha demiş olur nerede halleder demiş ona bakmasam.
1: Daha genç.
0: Ha. Kız giderken Seyyid Abdülhakim Arbaz bulmuşlar ki bu kız kurtulur ama anası zor buyurmuşlar. Niye? Çünkü kızcağız tamam açık ama halinde memnun değil. Rabbim bunu beğenmiyor diyor. Beğenmiyor. Ben bundan kurtulmak istiyorum diyor. Yani becerememiş, başaramamış ama rahatsız. Ama annesi hafife alıyor Allah-u Teala'nın emrini. Bak kendisi kapalı. Ama Allah-u Teala'nın emrini hafife alıyor. Çünkü Muhammed bin Kudret-i Zikâ Hazretleri Miftah-ı Cennet kitabında yazıyor. Tazimi tahkir, tahkiri tazim küfürdür diye. Ne demek o? Allah-u Teala'nın emirlerini hafife almak küfürdür. Allah-u Teala yasak ettiği şeyleri övmek küfürdür buyuruyor.
1: Küfür. Övülmesi gerekeni yermek,
0: evet.
1: Yerilmesi gerekeni de övmek.
0: Küfürdür buyuruyor. Açık net bir şekilde bunu bildirmişler. Bunun için de bir gün Peygamber Efendimiz benim bildiğimi siz bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Ve Kur'an-ı Kerim cennet ve cehennemin halini bildirirken nasıl böyle gülersiniz? Hamidettin-i Naguri Hazretleri Peygamber Efendimiz ölüm kefarettir buyurdu. Ölüm günahlara kefaret olunca ahiret rüsvalığının manası nedir diye sual ettiler. Günah vardır, ölümle affedilir. Günah vardır, kabirde kalmakla affedilir. Günah vardır, kabir azabıyla affolur. Günah vardır, cehennem ateşini görmedikçe ve cehennem ateşi onu yakmadıkça hiçbir şeyle affolmaz. Buradan o kadar nur götürmelidir ki bu nur cehennem ateşini söndürsün. Ve geç ey mümin nurun ateşini söndürüyor desin cevabını vermiştir. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir gün işte tanıklarına birisinin bir yakını hastaymış. Duyuyor Sekeratim Efendi gidiyor. Dua ettim buyuruyorlar. O anda kalp gözüyle görüyor. Kalbi diyor simsiyah. Ölüm anında simsiyah. Ve ondan sonra yaptığım duaların diyor baktım açılmadı kalbi. Fakat diyor bir ara O simsiyah şeyin içerisinde böyle cılız bir ışık var. O da işte imanı tamamen sönmemiş. Cılız bir ışık var. Gözümün önünde öldü diyor. Bir ara tereddüt geçirdim diyor. Bunun cenaze namazı kılınır mı kılınmaz mı diye. Cenaze namazı kılınır mı kılınmaz mı? Sonra kalbime ilham edildi ki kıldım. Ondan sonra da açıklıyor. Şimdi buyuruyorlar. Bu kalbindeki o siyahlık, orada dua ettik, tövbe ettik, Allah-u Teala'ya yalvardık ama gitmedi. Bu küfür pisliği bulaşı. Yani dünyadayken, hayattayken tövbe ettin, ettin. Etmezsen, hani burada Ahmet bin Asım Antakya Hazretleri işte günah vardır. Ölümle affedilir. Yok özür dilerim. Hamiddin'in Naguri Hazretleri buyuruyor bunu. Günah vardır kibir, kabirde kalmakla affolur. Günah vardır kabir azabıyla affolur. Günah vardır cehennem ateşini görmedikçe buyuruyorlar. İşte İmam Rabbani Hazretleri küfür ne menem bir şeyse diyor bunu ancak cehennem ateşi temizliyor. Cehennem ateşi temizliyor. Halbuki ölmeden önce hayattasın. İmkanın var. Küfür dahil, şirk dahil, efendim zina dahil, adam öldürmek dahil, her türlü büyük günah olarak bildirilenlerin tövbe şansı var. Ama ölünce bu şans gidiyor ki, kalmıyor ki. Bu şans gidiyor, kalmıyor. Ve Hasan-ı Basri Hazretleri işte kahkahayla gülen bir gence, evladım Sırat Köprüsü'nü mü geçtin veya cennete gideceğine dair bir garantin var da böyle gülüyorsun buyurmuştur. İbrahim bin Ethem Hazretleri de her zaman şöyle dua edermiş. Ya Rabbi beni günah alçaklığından sana taat ve ibadet lezzetine kavuştur diye dua edermiş. İbrahim'in Ethem Hazretleri. Şimdi bu büyükler hakikati gördükleri için yakinen böyle feryadı figan ediyorlar. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer gülerek günah işlersen ağlayarak cehenneme gidersin. Eğer cennet ve cehennemi görseydiniz az güne çok ağlardınız buyuruyorlar. Ve bir hadis-i şeriflerinde de bir zerrecik günahtan kaçınmak bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir buyurmuşlardır. Daha iyidir buyurmuşlardır. Hal böyle olunca insanın kalkıp da aynı şekilde kahkahalarla bilmem nelerle haram işlemesi Allah-u Teala korusun. Yani iman gitmiştir, gaflet bütün vücudu sarmıştır. Başka türlü olmaz. Allah-u Teala hepimizi muhafaza eylesin.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalınız.

0: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatıp Allahü Teala'yı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibadet eder. Uyanınca yine Allahü Teala'yı anarsa, o melek bu kulun affı için Allah'a dua eder. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhüm ecmain ile birlikte bir gün Ebu Heysem bin Teyha'nın evine gittiler. Ebu Heysem, hoş geldiniz ya Resulallah ve eshabı. Evimi şereflendirseniz de size ikramda bulunsam diye daima arzu ederdim. Bugün ise evimde az bir yiyecek vardı. Fakat onu komşulara verdim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çok iyi yapmışsın. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar çok vasiyetlerde bulundu ki, komşuların birbirlerine mirasçı olacağını zannettim buyurdu. Evin bahçesinde bir hurma ağacı görüp, ey Ebu Heysem, izin verir misin şu hurma ağacından hurma toplayalım buyurdu. Ya Resulallah, o hurma ağacı hiç hurma vermedi. Siz bilirsiniz dedi. Resulullah, Allahü Teala o ağaçtan çok hurma verecektir buyurdu. Ali'ye radıyallahu anh, bir bardak su getir buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh bir bardak su getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bardaktaki suyun bir kısmını içti. Bir kısmını da mübarek ağzında çalkalayıp o hurma ağacının üzerine döktü. Hemen o anda ağacın üzerinde hurma salkımları görüldü. Hurmaların bir kısmı taze, bir kısmı kuru idi. Hurmaları topladılar. Tam yetecek kadardı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu Allahü Teala'nın size kıyamet gününde vereceği nimetlerdendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazada bana, ey Ebu Hureyre, yanında yiyecek bir şey var mıdır? Buyurdu. Ya Resulallah, dağarcıkta birkaç tane hurma var, dedim. Getir, buyurdu. Ben de götürdüm. Mübarek elini kabın içine soktu ve hurma çıkardı. O hurmaya mübarek elini sürdü ve dua etti. Sonra bana, eshaptan 10 kişi davet eyle, buyurdu. Çağırdım, geldiler ve o hurmalardan yediler. Onlar gidince, 10 kişi daha çağır, buyurdu. Yine 10 kişi daha çağırdım. Gelip, onlar da o hurmalardan yiyip gittiler. Böylece, bütün orduyu onar onar davet ettim. Hepsi hurmalardan yiyip doydular. O kabın içinde yine hurma vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, bu kabı sakla, elini içine sok, ağzını aşağı çevirme buyurdu. Resulullah hayattayken her ne zaman elimi o kabın içine soksam hurma çıkarıp yerdim ve halka da dağıtırdım. Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın radıyallahu teala anhum ecmaîn halifelikleri sırasında bu hal aynen devam etti. Hazreti Osman'ın şehit edildiği gün benim evimi de yağmaladılar ve o hurma kabını da almışlar. O hurma dağarcığından 200 veskten fazla hurma almıştım. Bir vesk 60 sa'dır. Bir sa 4,2 litredir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni halk arasında İslamiyetin hükümleriyle hükmetmem için Yemen'e kadi olarak vazifelendirdi. Ya Resulallah, ben alim değilim. Kadilik yapacak hükümleri bilmem dedim. Mübarek elini göğsüme koydu ve Ya Rabbi, kalbine hidayet et ve lisanına istikamet ver diye dua buyurdu. Ondan sonra iki kimse arasında hüküm vermekte hiç şüpheye düşmedim.

0: O anda Allahü Teala Cebrail aleyhisselama, sevgili peygamberimi çok üzdüm. Mübarek bedenini, nazik kalbini çok incittim. Bu halde yine bana yalvarıyor. Benden başka hiçbir şey düşünmüyor. Git, Habibimi getir. Cennetimi, cehennemimi göster. Ona ve onu sevenlere hazırladığım nimetleri görsün. Ona inanmayanlara, sözleri, yazıları ve hareketleriyle onu incitenlere hazırladığım azapları görsün. Onu ben teselli edeceğim. Onun nazik kalbinin yaralarını ben gidereceğim, buyurdu. Cebrail aleyhisselam, bir anda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Mışıl mışıl uyuyor gördü. Dürtmeye, uyandırmaya kıyamadı. İnsan şeklindeydi. Mübarek ayağının altını öptü. Bu şekilde Resulullah'ı uyandırdı. Cebrail aleyhisselamı hemen tanıdı ve "Ey Cebrail kardeşim, böyle vakitsiz niçin geldin? Yoksa bir hata mı ettim? Rabbimi gücendirdin mi? Bana acı haber mi getirdin?" buyurdu. Ve Rabbinin darılacağından çok korktu. Cebrail aleyhisselam, "Ey bütün yaratılmışların en üstünü, ey yaratanın sevgilisi, ey peygamberlerin efendisi, iyilikler menbaı, üstünlükler kaynağı olan şerefli peygamber, Rabbin sana selam ediyor. Hiçbir peygambere, hiçbir mahlukuna vermediği nimeti sana ihsan ediyor. Seni kendine davet ediyor. Lütfen kalk, buyur gidelim," dedi. Kâbe yanına geldiler. Orada bir kimse geldi. Göğsünü yardı, kalbini çıkardı. Zemzem suyu ile yıkadı. Yine yerine koydu. Sonra cennetten gelen Burak adındaki beyaz hayvana binip bir anda Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya geldiler. Cebrail aleyhisselam kayayı parmağıyla deldi. Burak'ı oraya bağladı. Geçmiş peygamberlerden bazısının ruhları insan şeklinde oradaydı. Cemaat ile namaz için Adem, Nuh, İbrahim peygamberlere İmam olmalarını sırayla söyledi. Hiçbiri kabul etmedi. Özür dilediler. Kusurlu olduklarını söylediler. Cebrail aleyhisselam, Habibullah'ı ileri sürdü. "Sen varken, başkası imam olamaz," dedi. Namazdan sonra mescitten çıkıp, bilinmeyen bir miraç ile bir anda 7 kat gökleri geçtiler. Her gökte bir büyük peygamberi gördü. Cebrail aleyhisselam sidrede kaldı ve kıl kadar ilerlersem yanar yok olurum dedi. Sidretül Münteha 6. gökte bulunan büyük bir ağaçtır.
1: Değerli izleyenler, yayınımız sorularla devam ediyor. Osman Ünlü hocamıza birkaç sorumuz var, müsaade ederseniz. Hocam, şirk ne demektir? Çok kullanılıyor mesela. Müşrik, şirk. Bunları bize anlatabilir misiniz?
2: Şerik.
1: Şerik.
2: Şirk ortak koşmak demektir. Müşrik de ortak koşan demektir. Kime? Allah-u Teala'ya. Şimdi Mekkeli müşrikler diyoruz. Niye Mekkeli müşrikler? Çünkü putperestlik, Kabe'nin içerisine putla doldurmuşlardı. Peki ne yapıyorlardı? Put yapmışlar tahtadan, şeyden. Diyorlar ki bunlar bize işte Allah-u Teala, yani yaratanla aramızda elçi. Ona gidiyorlar, adakta bulunuyorlar, dua ediyorlar falan. Allah-u Teala ortak koşuyorlar. Allah-u Teala ortağı yok. Zamandan, mekandan münezzeh olduğu gibi Allah-u Teala tektir, ortağı yoktur. Efendim, sadece böyle put mu? Hayır değil, insan bazen aynı şekilde nefiste ona ortak olmak ister. Der ki işte ben bu konuda daha iyi biliyorum. Mesela bunun en şeyi iblis, şeytan. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a karşı, bak Adem Aleyhisselam'a değil, Adem Aleyhisselam cesedine karşı meleklere emir verdi, bu tarafa secde edin. Melekler secde etti, etmedi. Niçin etmediği sorulduğu zaman Allah-u Teala Dedi ki sen dedi yanlış karar verdin. Sen dedi bilemedin dedi. Yani demek istiyor ki sen bana sorsaydın diyor. Ben sana doğrusunu söylerdim diyor. Allah-u Teala o konuda ortaklık taslıyor. Çünkü diyor ateş, ben ateşten yaratıldım diyor.
1: Ben üstünüm diyor.
2: Ben üstünüm diyor. Topraktan üstünüm. Sen diyor bu kararı gözden geçir. Onun için reddedildi buyuruyor. Onun için. Demek ki müşrik Allah-u Teala ortak koşmak. Şerik de ortaklık demektir. Müşrik de ortak koşan anlamındadır. Allah-u Teala korusun küfür müdür? Küfürdür. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun.
1: Hocam Kur'an-ı Kerim'i şimdi doğru okuyabilmek için, güzel okuyabilmek için müzik dersleri falan almak lazım. İşte şan dersleri şunlar bunlar almak lazım deniyor. Bu doğru mudur? Yani eskiden atalarımız hiç öyle bir şey yapmamışlar.
2: Eskiden atalarımız doğrusunu öğrenmişler.
1: Yani.
2: Tamam, güzel ses, hazin sesle okumuşlar ama tecvid kaidelerine uyarak, tecvid kaidelerini makam için şan dersi alarak bozmamışlar. Şimdi mesela sen Fatih'te oturdun. Ben de oturdum. Şimdi gerçi çok nadir kaldı. Seyyar satıcılar vardı. Mesela bizim orada sokağın içinde bir seyyar satıcı geçiyordu falan. Böyle sesini duyduğum zaman pencereyi açardım. Dikkatli dinlerdim. Bu adam ne demek istiyor diye.
1: Ne satıyor acaba?
2: Ne satıyor? Sesini duyduğum. Başındaki kaçırdıysanız olsun. Sonunu anlamıyorsun. Adam şimdi hayal falan diyor da hayal felah mı diyor? Ne diyor? Yani bir gürültü patırtı sesi. Caiz değil bu ya. Tamam, dört elif kadar çekebilirsin. Ama onda sesini ayarlarsın. Ayağlar falan gidiyor. Uzatıp gidiyor. Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde. Şeyine göre uzatıyor. Makamına göre uzatıyor. Manasını bozuyor. Zannediyor ki efendim ben sevap kazandım. Sevap kazandım. Manayı değiştirdin. Manayı bozdun. Dinleyen de kendisi de günaha girdi. Ve bu doğrudur dediyse, böyle yapılması lazım diyorsa, Allah Teala'sın küfre bile giren insan. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Kur'an-ı Kerim'i ve sureleri, duaları güzel okuyabilmek için şan dersine, müzik dersine ihtiyaç yok. Makam dersine ihtiyaç yok. Neye ihtiyaç var? Tecvide ihtiyaç var. Tecvide. Peki efendim, teganni ederek güzel sesle tecvid kalıplarına uyarak okunmasının mahsur var mı? Onca kitaplar teganni ikiye ayırmış. Bir, bu şarkı kalıplarına uyarak okumak, ki sizin de sorduğunuz o, bu reddedilmiştir. Ama öbür teganni, tecvid kalıplarına uyarak güzel sesle, hazin sesle Kur'an-ı Kerim okumak tavsiye edilmiş. Ve aynı şekilde öyle de talip yapılmış. Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde de bunlar buna göre yapılmıştır.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
0: Abdesti temiz yerde almak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, abdest almak istediğiniz vakit, abdest bozduğunuz yerde abdest almayınız. Çünkü abdest suyunun her bir damlasına bir yıllık nafile namaz sevabı veriliyor. Ve abdest bozduğunuz yerde, yani helada abdest alırsanız, çok vesveseli olursunuz. Ve abdeste besmele ile başlayan kimse için kiramen katibin melekleri abdest bitinceye kadar sevap yazarlar buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: her ne zaman bir ümmetim abdest alırken bismillah deyip elini yıkarsa eliyle yaptığı küçük günahların hepsi affolur. Ağzına, yüzüne vesair azalarına su verdikçe bütün küçük günahları dökülür. Diğer azaları yıkadıkça küçük günahları affolunur. Büyük günahlar ve insan ve hayvan hakları bu aftan müstesnadır. Hak sahibi ister Müslüman, ister kafir, ister hayvan olsun, hak kendisine veya varislerine ödenmedikçe günah affolunmaz. Hazreti Musa Kelimullah Tur'a giderken yolda namaz kılıp Hakk'a ağlayıp dua eden bir zata rastlamış. Musa aleyhisselam münacatında mezkûr zatın affı için Cenab-ı Hakk'a niyaz ettiğinde Cenab-ı Hak'tan nida gelip: "Ya Musa, ben o zatın namazını ve duasını kabul etmem. Zira üstüne giymiş olduğu elbisenin bedelinde haram para vardır, buyurmuştur.
3: Eshab-ı kiram aleyhimür ridvan. Bu bölümümüzde yine bir meşhur sahabinin hayatını anlatacağız. Fakat bu defa mübarek topraklardan çok uzaklara gideceğiz. Bu, Yemen'de başlanılan bir hidayetin gerçek hikayesidir. Ebu Musa el-Eş'ari, Yemen'in Zebit bölgesinde doğar ve burada büyür. Yıllar geçer. Bir gün bir haber ulaşır Yemen'e. Arabistan'da bir peygamber çıkmıştır ve bu peygamber, bütün insanların beklediği, geleceğini bildiği, müjdelenmiş olan peygamberdir. Geliş zamanı ve alametleri şüphe götürmeyen hakikatlerdir. Aslında bunu Hristiyanlar ve Museviler de pek iyi bilmekte ve beklemektedirler. Ne var ki, nefslerine taptıklarının işareti olarak putlara tapan putperestler bunu reddetmekte, Hristiyan ve Yahudiler hakikati bilmelerine rağmen hasetlerinden onu kabul etmemektedirler. Hele o serverin aleyhisselam akrabaları, hemşehrileri onun doğru sözlü olduğunda ittifak ettikleri, nice mucizelerine gözleriyle şahit oldukları, ehli kitap onun haber verilen işaretleri açık bir şekilde taşıdığını gördükleri halde yine iman etmezken, Ebu Musa el-Eş'ari'nin ve iki ağabeyinin de aralarında bulunduğu grup, Efendimiz aleyhisselamı görmek ve iman etmek için Yemen'den bir gemiye binerler. Yolculuk pek meşakkatli, fakat ahir zaman nebisini görecek olmak bir o kadar sürur vericidir. Gemi bir süre yol aldıktan sonra pek amansız bir fırtına kopar ve onlar bu sebeple bir başka ülkeye gitmek zorunda kalırlar ki bu ülke Habeşistan'dır ve Allahü Teala'nın takdiri orada Mekkeli müşriklerin zulmü dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın emri üzerine Habeşistan'a hicret etmiş olan Eshab-ı Kiram'la karşılaşırlar. Ebu Musa el-Eş'ari ve beraberindekiler Eshab-ı Kiram'ın dile gelmez üstünlüklerine şahit olurlar. Onların bu üstünlükleri de elbette Resulullah'ın Allahü Teala'nın peygamberi olduğuna en kat'î delillerden sadece biridir. Ve bunu görebilmek için azıcık insaflı olmak elbette yeterlidir. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri ve beraberindekiler daha Efendimiz Aleyhisselam'ı görmeden Cafer-i Tayyar Hazretleri ile görüşür ve Müslüman olmak şerefine kavuşurlar.
4: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetimden kim bana ihlaslı olarak kalbinden salat okursa, Allahü Teala o kuluna 10 kere rahmet eder.
5: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın Şirin ilçesi, tarihi mekanlar zengini İzdik'ten sesleniyorum. İzdik'te Yeşil Cami'yi daha önceki programlarımızda sizlere arz etmeye çalıştık. Şimdi de Kutbuddin İzniki Hazretleri'nin camiini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Aslında Kutbuddin İzniki Hazretleri'nin isminin bu camiye verilmesi türbesinin daha sonradan buraya yapılmasındandır. Bu 2. Bayezid Han zamanında o zamanın sadrazamı olan Çandarlı 2. İbrahim Paşa. 2. İbrahim Paşa. Yani İbrahim Paşaların sonuncusu, Çandarlı sülalesinden, onun yaptırdığı bir camidir. Bahanesi odur. Tabi Yunan işgalinde, o kısmi bir işgal var ya İznik'te efendim, o işgalde maalesef burası yakıldığı gibi önce de yağmalanmış. Türbede yağmalanmış efendim. Ya türbeden ne istiyorsunuz bir adamlar? Oradaki bir örtüyü kaldırıp götürmekten ganimet. Ondan zevk alacaklar. Evet, böyle gazi olan bir camimizdir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz eski durumuna uygun bir şekilde çok güzel olarak restore etmiş. Caminin içinde sizlere tanıtacağız. Cami çok büyük bir cami değil. Buradaki yeşil caminin gölgesi de kalmıştır. Tabii o büyük mekanlı bir cami. Bu çok küçük mekanlı, küçük kubbeli bir cami. Yanında türbesi var, minaresi var. Onları gidelim de caminin önünde sizlere arz etmeye çalışalım efendim. Kutbuddin İzdiki Hazretleri'nin camii, türbesi ve minaresinin önündeyim. En sol tarafımda böyle durduğuma göre yüzüm size doğru minare var. Minare tamamıyla tuğladan yapılmıştır. Kaidesi yalnız normal ocak taşından yapılmıştır. Şimdi bazı sanat tarihi kitaplarında bunlara moloz taş deniyor. Moloz lafının kullanması doğrusu bana hiç sevimli gelmiyor. Bence buna ocak taşı dense, yani bir taş ocağından çıktığı gibi gelip işte acık sağına soluna çekişle murşla vurup hafif bir düzeltip koydukları taş. Moloz, yani sanki bir yere çöp dökülmüş gibi, dökülen çöplerin içinden çıkan taşmış gibi böyle bir hürmetsizlik ifade ediyor. Ne dersiniz efendim, doğru değil mi? Tabii bu minare restore edilmiş güzel bir halde, baştan sona kadar da kaideden sonra olduğu gibi her tarafı tuğladan. Hemen minare ile caminin arasında arkamda Kutbüddin İzdiki Hazretleri'nin türbesi var. Türbede oğlu Muhittin Bey ile beraber kabirleri var. İki tane kabir var. Kubbeli bir mekandır. O da aynı caminin yapılışı gibi efendim taş ve tuğlalı almaşık sistem denilen, yani acık böyle karma bir sistem yapılmış. Şimdi cami restore edilirken tabii kesme taşlar kullanılmış. O zaman da kesme taş mıydı o muydu bilmiyorum. Burada bir son cemaat yeri gibi o niyete yapılmış bir giriş var. Burada aslında bir de zaviye vardı. Kutbüddin İznik Hazretleri bu zaviyede görevliydi. Burada öğrenci yetiştirdi. Zaviye demek eğitim yeri demektir. Aslında zaviyenin lügat manası açı demek. Açı. Açının tam karşılığı zaviye. Ama buradaki zaviye başka bir zaviye. Bursa bölgesi İznik'te dahil, belki Yalova'ya kadar, her ne kadar işte İznik bir başkentti, Yalova mı başkentti, Yenişehir mi başkentti diye bazı tarihçilerimizin son zamanlarda bir ortalığa bir karışık bilgi sunması oldu ama biz Yalova'nın başkent olduğunu, Osmanlı'nın başkent olduğunu bilmiyoruz okuduğumuz kitaplarda. Bu son zamanlarda belki de bir şahsi görüş olarak ortaya çıkmıştır. Şu harptir, bu harptir diye. Halbuki Koyunhisar'ın alınmasından sonra İnegöl alınmış, Yenişehir başkent olmuştur. Ondan sonra da Bursa alınmış, İnegöl'le beraber bir sefer mevziine Osmanlı askerleri yanaşmışlar. 10 sene sabırla beklemişler Bursa'nın teslim olmasını. Onlar da artık halkın zorlamasıyla, halk hatta tekfurlarını dövmeye kalkmış efendim. Yeter bu zulüm çektiğimiz, Osmanlı idaresine girenler çok rahatmış, biz haber aldık, biz de girmek istiyoruz diye. Tekfur canını zor kurtardı. Gelin kaleyi teslim alın dedi. Beyaz bayrağı çekti, iş bitti. Kutbüddin İzdiki Hazretleri İznik'te, adı da üstünde ama İznikli değil, Nideli. Tabii. Ama İznik'te vefat etmiş. Olsun, nereli olsa olsun efendim. Madem ki Allah-u Teala'nın yoluna hizmet ediyor. Mızraklı İlmihal ve Mürşidil Müteehhilin kitabının müellifi olduğu kitaplarda yazıyor. Ayrıca Tefsir-i Kur'an, Mukaddime, Rahatül Kulub, Telfikat gibi efendim, Fi Hakkı Devrani Sufiye gibi kitapları mevcuttur. İznik'in İlk müderrisi olduğu söylenir. Evet. 1418'de vefat etmiştir. İznik Medresesi Osmanlı'nın en önemli medreselerinden idi. Yenişehir Osmanlı'nın Anadolu'da kurduğu ilk şehirdir. Bayağı şehir kurmuş efendim kökten. Ovaya gelmiş, konmuş. Hangi ovaya? Yarhisar'ın baktığı bir düz ova var. Bugün Yenişehir Ovası çok mümbit, Osmanlı'nın bereketi hala sinmiş oraya. Oraya gelmiş, kurmuş şehri, adı da Yenişehir olmuş. Oradaki tarihi eserlerde gerçekten çok güzel. Oralarda İznik'e gelenin oralarda gidip oralarda görmesini ben tavsiye ederim. İşte bu medrese Osmanlı'nın göz bebeğiydi. Neredeki medrese? İznik'teki medrese. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Molla Hayal Hazretleri var. 33 yaşında vefat etmiş efendim. Bursa'da Zeyniler kabristanında. Diyor ki İznik müderrisi vefat etti. bu Molla Hayali 33 yaşında, oraya müderris yapalım, yani dekan yapalım, o okula dekan yapalım. Hayır diyor, ben hacca gideceğim. Ya padişah söylüyor kardeşim. Mahmut Paşa'ya diyor ki padişah biraz bastırsana, acık zorla, sen vezirsin canım, sadrazamsın, zorla biraz, korkut. Yok efendim diyor. Bana dedi ki diyor, paşam sen bana getirsen sadrazam mührünü önüme koysan ben gene hacca gideceğim. Fatih'e karşı söylenir mi bu efendim? Sultan bunu söyleyen. Buraya bir göreve tayin ediyor. Bol da para veriyor. Ve hakikaten Fatih gene kıyamıyor efendim. İlim adamlarını çok severdi. Diyor ki onun adı bulunsun müderris olarak, ama onun yardımcısı, asistanı, danışmendi orada, ders versin. Hacdan dönünce de görevine devam eder. Onu siz bilirsiniz diyor. Ben nasıl ders vermeyeceğim. Hacca gidiyor geliyor, ölüyor efendim. Evet. Uykusunu ayakta uyurmuş Molla Hayal Hazretleri, uykusunu. Duvara dayanır, elinde kitapla böyle hafif bir içi geçti bir uykuyu alırmış efendim. Beyin o bir iki dakikalık dinlenmeyle tekrar tazelenirmiş. Bazusunu iki elinin parmağıyla tuttuğunda, şöyle şöyle tuttuğunda parmakları birleşecek kadar kilosuz, zayıf bir insanmış. Sıfır beden diyorlar ya, şimdi insanlar görünüş için, mankenlik için ne sıfır bedenlere soyunuyorlar. Bu o sıfır bedene soyunmuş insan değil ama 33 yaşında Fatih'in yalvarırcasına müderris tayin etmeye çalıştığı bir insan. İşte Kutbüttin İznik Hazretleri de burada çok büyük insanlar yetiştirdi ve 1418'de de burada rahmete rahmana kavuştu. Timur geldiği zaman, Yıldırım Bayezid hayattayken Ankara Savaşı için Timur Savaşı kazanıp da Bursa bölgesine gelip konakladığında Timur Han'ı sert bir şekilde ikaz eden bir insandı efendim. Kutbüttin İznik Hazretleri sert olarak, artık sultan kan dökmeyi bırak, insanlara gözyaşı döktürme, insanlara huzur vermenin zevkini al diyecek kadar ileri gitmiş birisiydi. İşte biz fatihalarımızı gönderdik. Siz de inşallah fatihalarınızı gönderirsiniz. Şimdi ben size biraz da camiinden bahsedeyim. Camiyi yaptıran 2. İbrahim Paşa'yı sizlere anlatmam lazım. Evet, Kutbüttin İznik Hazretleri'ni iki bölümde anlatsak gider ama tabii bizim de ona göre bir programımız var. Ona da uymak mecburiyetindeyiz. Geçelim caminin önüne. Bu caminin banisi olan Çandarlı sülalesinden gelmiş vezir-i azamlardan sırasıyla üçüncüsü olan Çandarlı sülalesinden üçüncü fakat birinci İbrahim Paşa diye biz buna böyle bir ad koyduk mecburen. Çünkü iki tane İbrahim Paşa gelmiş, karışıyor bunlar. İkisinin de babalarının adı Halil. Birinci Hayrettin Halil Paşa'nın ilk Çandarlı olan, onun ikinci oğlu, küçük oğlu. Büyük oğlu Ali Paşa'ydı. O rahmetli olunca onun yerine bu geçti ve bu da 2. Murat Han zamanında vezir oldu. 8 sene 1428'e kadar vezirlik yaptı. Yani başbakanlık yaptı Osmanlı'da. İşte bu camiyi yaptıran bu zat, bu İbrahim Paşa. Bu İbrahim Paşa 1421'lerde 2. Murat Han zamanında olan bir savaşın neticesinde vezir-i azam olarak tayin edildi. Ve 2. Murat Han'ın padişahlığı sırasında da 1428'de vefat etti ve onun da türbesi burada İznik'tedir. Onları da anlatacağız inşallah. Türbesinin başında da anlatacağız ama burada bu camiyi yaptıran kişinin, bakınız şu mermer sövelerin, şunlar yeni konmuş ama bu eskisi maşallah güzel bir şekilde oturtturulmuş. Yeni ile eski birbirine bağdaştırılmış. Bu kapı, tabii Yunan yangından sonra burada ahşap şey kalabilir mi? Gitmiş o ahşaplar. Bunlar sonradan yapılmış. Böyle gül ağacı diye burada meşhur edilmiş. Nedendir bilmiyorum. Endonezya tarafında yetişen tik denilen bir şey var efendim. Yanlış söylemiyorumdur inşallah. Ondan yapılıyor. Ona gül ağacı deniyor. Yoksa bizim burada bildiğimiz güller böyle bir tahta verecek güller değil. Yani bahçelerde yetiştirdiğimiz güller. Olsa olsa bir yaşlıya baston olabilir. Başka da daha genişliği yok. Ama oralarda yapılandan, Avrupa'da bu mobilya çok tutuluyor. Çok insanlar orada almaya kalkıyorlar, satın alıyorlar. Burada İznik'te de birçok tarihi camiye gül ağacından yapıyoruz diye minberi bundan yapmışlar. Efendime söyleyeyim, kapılarını bundan yapmışlar. fena mı olmuş? Hayır, güzel de olmuş. Ama tarihi özellikler olsaydı bizce daha da iyi olur idi. Bu İbrahim Paşa'nın yaptığı hizmetleri nasıl peki bu böyle vezir-i azam oldu? Molla Fenari Hazretleri, Kazasker'di efendim, onun tavsiyesiyle bu tercih edildi devlet işlerine. Bunun gibi alim olan ve Bursa'da birçok tarihi eseri imza atmış olan Hacı İvaz Paşa ikinci planda kaldı. E tabii efendim, yani bir yerde iki kişi varsa birisi birinci planda olacak, birisi ikinci planda olacak. E bunu tavsiye eden de Molla Fenari Hazretleri ise herhalde akrabalıktan dolayı veya onu memnun etmelerinden dolayı onu tavsiye edecek bir insan değildi Molla Fenari Hazretleri. Osmanlı'nın ilk Şeyhülislam efendim. Şaka değil yani. Evet. Efendim. Mezar kitabesine göre 1428'de vefat etmiş. 8 veya 9 sene kadar sadrazamlık yapmış. Ve cenazesi vefat ettikten sonra İzlik'e getirildi. Ve Lefke kapısı denilen, yani Osmanlı tarafına giden, bugün İznik'in kabristanına geçilen bir kapı var efendim, İznik surlarından. O kapı civarında efendim türbesi var. Orayı da inşallah gideceğiz, beraber sizlerle çekeceğiz. Türbesinin doğusunda bir imareti vardı onun. Evet. İznik'te bir de sarayı olduğu söyleniyor İbrahim Paşa'nın. Ama İznik'te böyle saray denilen yerlerde hiçbir iz kalmamış. Sadece İbrahim Paşa'nın değil. O da zamana yenik düşmüş olabilir. İznik İstanbul alındıktan sonra birincilik durumunu mecburen devretti. Evvela Bursa'ya, sonra Edirne'ye, sonra da İstanbul'a devretmiştir. Ve bu vefatıyla beraber de yerine yine kardeşi olan, vefatından sonra yerine oğlu Kara Halil Paşa, Çandarlı Kara Halil Paşa, Çandarlı sülalesinin ikinci Halili bu efendim. Birincisi Hayrettin Halil Paşa, ikincisi ise meşhur ve çok uzun süre Osmanlı'da sadrazamlık yapmış. Yani 4-5 padişah eskitmiş derler ya efendim, şöyle 4-5 padişah. İkinci Murat Han zamanında vezir olmuş 1428'de. Devam etmiş. Fatih'e Murat Han tahtı terk ettiğinde, 2. Murat Han, Fatih Sultan Mehmet'e, bu vezir azam olarak yine Fatih Sultan Mehmet'le beraber kalmış. Ondan sonra tekrar Murat Han tahta geçince onunla beraber sadrazam olmuş. Tekrar Fatih 2. başa geçip de İstanbul'u alıncaya kadar yine sadrazam. Tam 20 küsür sene sadrazamlık yapmış. Vefatından sonra da yerine Kara Halil Paşa, yani 2. Halil Paşa, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden sonra tecziye ettiği, cezalandırdığı ve birçok tarihçilerin kendi kafalarına göre Fatih'i suçlamaya kalktıkları, işte neden olmuş, yanlıştı da şöyleydi de böyleydi dedikleri, esas meşhur olan Çandarlı Kara Halil Paşa, 2. Halil Paşa yerine geçti oğul olarak. Ondan sonrası yine bir İbrahim Paşa geçti ama o bugünkü programımıza dahil değil. Caminin içerisinde minberi gül ağacından, yanlardaki Kur'an-ı Kerim dolapları yine aynı şekilde o gül ağacından, tik denilen şeyden yapılmıştır. Tek kubbelidir, kubbesi küçüktür. Minaresi var ama minaresinde ezan okunmuyor. Niye okunmuyor? Sebebi şeyde, Yeşil Cami hemen karşısında, 150 metre kadar karşısında, orada okunan ezan ikisinin birden yerine geçiyor ama minareyi de okunmuyor diye yıkacak halleri yok ya, varsın kalsın, çok bir güzellik veriyor buraya. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Temeşvarlı Osman Ağa. Bir Osmanlı esirinin sıra dışı esaret anıları. 1688-1700 yıllar arası. 23. bölüm. 22 bölümdür Osman Ağa'nın hikayelerini anlatmaya çalışıyoruz. Temeşvarlı Osman Ağa bir Osmanlı subayı, bir kalenin vereyle tesliminde Osmanlı kalesinin Avusturyalı bir yüzbaşıya esir düşer. Yüzbaşı kurtuluş akçesini getirirsen 60 altın, ben seni serbest bırakırım der. Memleketinden 60 altını tedarik eder, gelir. Kaçmaz yani. Gelir ama fişeri bulamaz, yüzbaşısını, efendisini bulamaz. Derler ki onun birlikleri batıya doğru gitti, intikal emri aldı. Birlikler hareket halindedir. Tabii Viyana, 2. Viyana kuşatması biteli 5 sene olmuştur. Avusturya o bölgede artık cirit atmaktadır. Osmanlı'yı burada döndürdük, Viyana'dan döndürdük. Bir adım attırmadık ama Belgrad'a kadar da, hatta Saraybosna'ya kadar da bu toprakları kendimiz alacağız hevesine hevesine kapıldılar diyelim. Ve böylece Fişer'in birliği intikal ediyor. Osman bir sürü maceralardan sonra Fişer'e yanaşıyor. Tabii yolda haydutlar kendini soymuştur. 69 altını almışlardır. Ama Fişer'e diyor ki bizi soyan haydutlar filan yerdedir. Fişer 69 altının aşkıyla, sevdasıyla Osman'ı da yanına alıp gemiye gidiyorlar. Gemideki bütün altınları, paraları alıp Fişer tabii kendi cebine, devlete irat kaydedecek değil. Osman da diyor ki efendim, benden istediğin altını ben getiremedim ama benim getirdiğim altını alanlardan benim altınımı aldın geldin. Borcum bitti. Ben sözümü yerine getirdim. Beni serbest bırak. Bırakamam diyor. O bölgede çok harp var. Sana kıyamam. Seni öldürürler. Biz Bosna tarafına gideceğiz. İnşallah oraya gittiğimizde ben seni serbest bırakırım derken Sava Nehri'ni Fişer'in birliği geçiyor. Artık Bosna'da, Saraybosna denilen yerde de onu serbest bırakacakken

bir kaçan esirin hırıltısıyla, öksürüğüyle, astım öksürüğüyle tekrar yakalanıyorlar ve geliyor birlik komutanı, onların başındaki adam, ağzına geleni söylüyor. Bakın bakalım size neler yapacağız diyor. Bu sözlerden sonra başımıza pek iyi şeyler gelmeyeceğini anlamıştık diyor. Fakat neyle karşılaşacağımızı da bilmiyorduk. Kuşluk vaktinde tanımadığımız başka askerler gelince kötü şeyler olacağını anladık. Askerlerle birlikte nehir kıyısına doğru gitmeye başladık. Biraz sonra bizi bekleyen büyük bir kayağa bindirip karşıya doğru açıldık. Nehrin karşı yakasında Siska Kalesi vardı. Oraya doğru gidiyorduk. Tekne nehrin üzerinde kayıp giderken ben de dalgın dalgın kale ve manastır arası küçük bir taş binayı seyrediyordum. Kafamın içi meşguldü. Bakalım başımıza bundan sonra daha neler gelecek diye derin derin düşünüyordum. Bina gözüme öylesine kasvetli ve korku verici göründü ki, nehrin kıyısındaki bina. Yüreğim sıkıldı, bunaldım. Sanki bugüne kadar yaşadığım kötü günleri bile arayacağım gibi bir his vardı içimde. Yaklaştıkça o kasvetli yapı daha iyi seçiliyordu. Manastıra benzeyen son derece korunaklı bir yerdi. Bunu içerideyken, içeri girdikten sonra çok daha yakından tanıyacaktık. Tanımış çünkü. Kapılar sürekli kapalı tutuluyordu. Aslında buraya kale veya manastır demek yerine zindan demek daha doğruydu. Dışarıdan merdivenlerle girilen bir çekme kapıdan içeri giriliyordu. Yani kapıyı indiriyorsunuz, geri yukarı çekiyorsunuz, kimse kapıyı bulamıyor. Başka herhangi bir girişi ve çıkışı da yoktu bu binanın. Kalenin içine girip kapılar arkamızdan kapanınca hırvatın birisi elinde demirlerle geldi. Bu demirleri önce her birimizin ayaklarına bir bir geçirdi. Sonra da güzelce bağladı. Demirin soğukluğuyla ürperdim. Ama biraz sonra göreceklerim ve yaşayacaklarıma göre bu başlangıç aslında çok hafifmiş. Bizleri demirlerle bir güzel kontrol altına alan zindancı sonra hepimizi topluca zindana götürdü. Zindanın kapısı yukarıdan açılıyordu. Tepeden. İçeriye yerin altına girer gibi iniliyordu. İçeride iki esirle daha karşılaştık. Kostay niçeliymişler. Onlarla birlikte sayımız tekrar 13 oldu. İki tane samanlığı delip kaçtı ya ihtiyarlar. Çok geçmeden kale ve özellikleri hakkında ufak tefek bir şeyler de öğrendik. Kalenin idaresi Hırvat papazlardaydı. Kalenin koruması piskoposluğa bağlı askerlerce yapılıyordu. Askerler görevlerini nöbetleşe yapıyordu. Nöbetçiler haftada bir değişiyordu. Her hafta kaledeki askerler gidiyor, onların yerine yenileri geliyordu. Kale nöbetçilerinden 8-10 asker zindanı beklemek için ayrılıyordu. Burada yaşadıklarım, insanoğlu denen varlığın dünyada başına nasıl kötü şeyler gelebildiğine dair bütün insanlığa hep örnek olacak türden şeylerdi. Öyle şeyler yaşamış burada. Zindan büyük ağaç kalaslardan yapılmıştı. Üzerine de oda gibi bir şey eklenmişti. Burada nöbetçiler kalıyordu. Zindanın kapısı, daha doğrusu deliği üstten girişti ya, üsteydi. Küçük kalı kapağı ancak iki kişi tarafından halkalarından yekinerek tutulup kaldırılmıştı.

0: olarak açılıyordu. Tek kişi kaldıramıyor. Aşağıdan dürtsek bir sopayla falan kaldıramayız. Tavanın yüksekliği içindekileri iki büklüm olmaya zorlayacak kadar alçaktı. Girilen zindan da iki büklüm durabiliyorsun orada, dik duramıyorsun. İnsanlar ancak yürürken eğilerek iki büklüm yürüyorlardı. Zindan uzunca inşa edilmişti. İçeriye binanın boylu boyunca iki sıra halinde kalın tomruklar yerleştirilmişti. İki sıra tomruk konmuş. Bunlardan birisi esirlerin ayaklarının bağlanması için, diğeri de başları içindi. 23. bölümü de burada noktalamış olduk. 24. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbetinde daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugünkü yayın ekibimizde Muhittin Yaygıngöl bizlere yardımcı oluyor. Ben İsmail Yağcı, bütün programımız işte bir saate yakın bir müddet sürecektir. O zaman içerisinde inşallah sizlere güzel bir ekibimle beraber vakit geçirmeye çalışacağız. Faydalı bilgiler de vermek için uğraşacağız. Bugünkü sohbetimizde de yine birkaç haftadır yaptığımız gibi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın güzel sözlerinden bir tanesini sizlere aktarmaya çalışacağım. Düşmanlardan uzaklaş veya düşmanlarından uzaklaş. Her dost diyene, dostum diyene bel bağlama. Dostuna bel bağla. Ama dostum diyene değil, dost olana bel bağla. Senin için emin olan insanları arkadaş olarak seç. Peki emin ne demek? Emin malum bir erkek ismi. Ama bu insan çok emin dendiğinde, mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammedül Emin denirdi. İşte burada Ömer radıyallahu anh emini tarif ediyor. Onun tarifi kulağımıza inşallah küp olacaktır. Emin olanlar, yani emin dediklerimiz, Allah-u Teala'dan korkanlardır. Ya çok güvenilir abi, kasanı bırak git, çuvalının altını ver veya hazinenin anahtarını ver gel, bir tane eksilmemiştir. Çok emniyetli. Bugün piyasadaki iş adamlarımızın en büyük eksikliğini çektiği şeyler yetişmiş mühendisler değil veya buna benzer çeşitli teknik konulardaki üniversite mezunu elemanlar değil. Az çok onları bulabiliyorlar. Ama emin insan bulmakta zorlanıyoruz. Halbuki insanların hepsi emin olmak durumunda. Devlet memuru için, ya çok dürüst bir devlet memurudur demek, doğrusu toplumdaki ahlaki sıkıntıları ifşa etmekten başka bir şey değildir. Zaten her devlet memuru dürüst olmak durumundadır. Yani çoğunluk, küme, dürüstlüktür. Kümenin dışında olan birkaç tanesi sıra dışıdır. Biz dürüstlük hususunda o kadar puan kaybetmişiz ki dürüstleri sıra dışı gibi söylüyoruz. Acı değil mi efendim? Herhalde meramımı anlatabiliyorum. Evet, Allah Teala'dan korkan kimseler emindirler. Böyle kimseleri sen dost olarak seç. Peki böyle emin kimseyi dost seçmedin de emin olmayanları seçtin. Dostun sana zaman zaman müşavirlik edecek, danışmanlık edecek, yol gösterecek. Ama Allah-u Teala'dan korkan birisi olmazsa sana Allah-u Teala'nın yasak ettiği bir hususu da ya böyle de yap, böyle olur der. İşte emin dost seçerseniz onun elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü öyle Paris'te bilmem ne hangi müzenin bodrumunda saklanan santim ölçüsü değil. O ölçü Allah-u Teala'nın gönderdiği kitabında ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerindeki ölçülerdir. Allah-u Teala'dan korkanlar ölçüsü. Bu ölçüye uyan dünyada da rahat eder, ahirette de rahat edecektir inşallah. Bunu böylece buradan bu cümleyle bu nasihat babını bitirdik. Şimdi Nevizade Ataullah Efendi'yi geçen hafta anlatmaya başladık. Nevi rahmetullahi aleyhi anlattık. Önce dedesini anlattık. Sonra da Nevizade Atai veya Ataullah Efendi'yi anlattık.
Atai Hazretlerinin rahmetullahi aleyh hem manzum hem de mensur eserleri vardır. Malum Hamse sahibiydi. Yani 5 tane mesnevi yazana Hamse Nüvis deniyor idi. Birincisi eserinin divanında divanı var bir tane. Dibace, Miraciye, Kaside, Muaşşer gibi bölümlerle efendim meydana getirmiş, bölümlerden meydana getirmiş bir eserdir. Hamsesi ise Atai Efendi'nin Hamse Mesnevileri Saikname Alem Nüma Mesnevidir. 1617'de Silistre'deyken yazdı bu Saikname'yi. Burada İstanbul'daki hisarların anlatıldığı bölümler çok maharetli, ustalıkla yazılmış, ifade edilmiş, sevgiyle yazılmış bölümlerdir. Hamse'nin ikincisi Nefhatül Ezhar Tırhala'da yazıldı 1625'te. Öbürü Silistre'de yazıldı 17'de. 8 sene sonra bunu yazdı. Nefhatül Ezhar'da dini ve ahlaki mahiyetli bir mesnevidir. Atai padişahların kendi mevki ve ihtirasları uğruna, tabi buradaki padişahlardan maksat idareciler de denebilir. Kendi mevki ve ihtirasları koltuk bir de nefsindeki ihtirasları uğruna memleketi felakete nasıl sürüklediklerini misaller ve hikayelerle anlatır. Ayrıca padişaha yaranma peşinde olan vezir ve diğer mevki düşkünü insanlara şairlerin metiyeler düzmelerini ayıplar. Bu adam şimdi birilerine metiye düzebilir mi bunu söyleyen Atai Efendi? Söyleyemez. Niye? Metiye düzenleri ayıplıyor. Yaranmak için yapıyorsunuz diyor. 3-5 kuruş caize almak için bunu yapıyorsunuz diyor. Buna caize deniyor bu tip hediyelere. Bu yolla böyle metiyeler düzen şairler şiirleri ne kadar güçlü olursa olsun kendi değerlerini bir pula düşürürler diyor. Bir pula düşürürler. Sohbetil Ebkar Atai'nin mezhebiler içinde en hacimli olanı, şair bir bahar mevsiminde birkaç arkadaşı ile kırlara gezmeye gider. Çimende otururken arkadaşlarından biri cebinden caminin Sübhatül Ebrar'ını çıkarır. Namık-ı Cami Hazretleri rahmetullahi aleyh. İçerisinden bazı bölümleri okurlar ve beğenirler. Fakat Farisi bilmeyen arkadaşları bu kitabın Türkçe'ye tercümesini isterler. Namık-ı Cami Hazretleri'nin Sübhatül Ehbar'ını acaba Türkçe'ye tercüme etsek daha güzel olmaz mı derler. Atai hayır der. Olmaz. Şiir tercüme edilir mi? Ediliyor bugün. Ne kadar acayip bir şekil çıkıyor ortaya. Tercüme iyi bir şey değildir diyor Atai. Şairler, hakiki şairler böyle bir şiiri tercümeye tenezzül etmezler diyor. O zaman kırdaki arkadaşlardan birisi diyor ki ya bak biz bu kitabı beğeniyoruz. Namık-ı Cami Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh. Sübhatül Efhar'ı beğeniyoruz. Tercüme diyoruz, tercüme olmaz. Hakiki şair bunu tercümeyi suç sayar kendine diyorsunuz. O zaman otur sen yaz diyor. Bakın nereden nereye efendim. Bunun gibi bir eseri otur yaz diyor. Arkadaşlar ya. Madem ki
Mahzenül Esrar'a karşı bir eser yazdın, bari eserlerin sayısını 5'e tamamla der. Evet. Şair tevazu gösterir, itiraz eder, fakat arkadaşları ısrar edince işte Sohbet-ül Ebkar'ını yazar. Mesnevi'de Besmele'nin yazılı olarak tasviri, tahmid, münacat, naat, miraç, 4. Murat ve Şeyhülislam Yahya Efendi'nin methi, 40 sohbet ve her biri bir sohbeti takip eden 40 destan vardır Mesnevi'de. Her destanda sohbetteki konularla ilgili bir de nasihat edici, insanlara doğru yolu gösterici bir hikaye vardır. Hikaye anlatılır. Atayı 40 sohbeti tamamlayıncaya kadar kalem çok çile çekti benden der. İfade ne kadar güzel efendim. Çok çile çekti. Bu eseri de yine aynı senede Nefhatül Eshar'ı yazdığı senede, bunu da yine 1625'te tamamlar. Heft Han Mesnevi'den birisi de. Heft Han, 7 han, 7 hükümdar, 7 padişah, 7 sultan demek. Bunu da 1626'da yazdı. Bunlar gösteriyor ki daha önceden, yani 1617'den itibaren bir hazırlıklar var. Zamanı gelince de peş peşe bu mesleviler aynı sene veya ikinci senede 25'te 26 seneler arasında, 1625-26 seneler arasında tamamlar. Bu da 1626'da yazıldı. Heftan, Hamse'nin 4. beslevisidir. Atayi, Nizami'nin Heft Peykeri tarzındaki bir eserin mükemmel sayılabilmesi için nasıl özellikleri olacağını tarif eder ve onu gösterir bu Heft Han'la. Mesnevisinin sebebi telifi kısmında bunu açık açık yazar. Şair, konu, mekan ve şahıs tipleriyle bunlar arasındaki uyumsuzluğu belirten düşüncelerini de uzun uzun anlatır. Hilyetül Efkar, Hamse'nin 5. mesnevisi, Hilyetül Efkar'ın tam metni yok. Ara ki bul 1626'dan beri geleni. Hilyetül Efkar'ın hem Atay'ın eseri olduğunu hem de 5. mesnevisi olduğunu, eldeki bilgiler ve malzemeyi sistemli güzel değerlendirip ispat eden Agah Sırrı Levent Bey'dir. Agah Sırrı Levent, 110 beyitlik Hilyetül Efkar'ı Latin alfabesiyle neşretti. Mensur eserleri. Mensur eserleri de, yani nazım olarak değil, nesir olarak yazılan eserleri de, Hadaikul Hakayık fi Tekmiletil Şakayık, El Kavlül Hasen fi Cevabi Kavli Limen, Münşaat gibi eserleridir. Bu Atayi'nin eserinde 1596'da 3. Mehmet Han'ın Macaristan'a Eri sefer için yürüyen efendim ordusunu anlattığı şu satırları bir sizlerle paylaşayım, ondan sonra ara vereceğim. Boru sesleri göklere ulaşmakta. Yeşilova'da mızraklar yükseliyor. Hakikaten bu Eger dedikleri Macarların bugün Eri şehrinin Manlius'unda bir kasaba. Keresteş, Keresteş diyorlar Macarlar. Biz tabii Haçova, Haçova diye aradık. Haçova ne? Haçova'yı kimse bilmiyor ki. O günkü Macarlar kalmamış ki Haçova'yı bilsinler. Keresteş diye bir yere gittik, gördük. Hakikaten dümdüz, ziraata müsait, hoş bir ova. Bayraklar, alemler kaldırılmış. Askerin kaynaşması her tarafı kaplamıştır. Asker saflar halinde altı grupta toplanmıştır.
iri ufaklı çadırlar azgın bir denizdeki dalgaların köpürüşü gibidir. Benzetmeleri çok hoş. Hükümdar da altın işlemeli mükemmel bir çadır kurdurur. Atayi 11 Ekim 1596'da Eğri Kalesi'nin fethindeki zaferi şöyle anlatıyor. Hasmını edip kahrı ile kaddin heman Eğri'ye doğruldu o şah-ı cihan. Düşmanın boyununu kahırla yay gibi büken, boynunu bükmeyi bir ok atılan yay var ya efendim, onun böyle bir insan kaşı gibi, kabı kavseyn deniyor ya, iki kaşa, kaşı gibi o bükülü hilale benzer şekli, büken o cihan padişahı Eğri'ye yöneldi. Eyledi ol hısn-ı hasini hisar, daireler çekti ana hale var. Padişah ve korunaklı ve sağlam kaleye, hakikaten sağlam bir kale, ön tarafı Eğri'den akan çok güzel, etrafı ağaçlıklı olan büyük bir çay var. Arka tarafı da Eğri Kalesi'nin, hemen hemen üstten bitiren yolu geçiyor ama bir tepenin sanki tepe biter bitmez düzlük başlıyor Eğri Kalesi'nde. Keresteş tarafı değil, Haçova tarafı değil, Eğri Kalesi'ne geliyoruz şimdi. Evet, ayın halesi gibi daireler çekti padişah. Etrafına muhasara için daireler çekti anlamına söylüyor. Her bedeninden görünüp fethi bab, cündi zafer oldu o dem fethi yab. Kalenin her bedeninde kapılar açıldı. Fethi bab, kapı açmak. O vakit asker muzaffer oldu, fetih gerçekleşti. İçerisinde de orijinal bir müze vardır onun. Hali hazırda Macaristan'a yolu düşenler, Macar gulaşını yerler mi bilmiyorum ama Eğri'yi görmeleri lazım. Hatvan'dan sonra geliyor Eğri. 60. kilometreden sonra geliyor. Evet. Hoca Saadettin Efendi'nin Eğri'de elde kalan kim varsa ve elinde hangi alet eşya bulunuyorsa onlarla düşmana karşı koyduğu Haçova zaferi Atay'ın şiirinde değerlendirmesi, Atay'ın şiirinde ilahi bir galibiyetti bu diyor. Evet, düşman öyle oluyor ki efendim, Osmanlı ordusunun karayahana o kadar yakın, Otağı Hümayun'a yakın geliyor ki, Mehmet Han'ın oradan, padişahın durduğu yerden, hazinelerini de her ordu giderken yanında götürüyordu. Hazinelerin üzerine, hazine sandıklarının üzerine düşman askerleri çıkmış, içi altın dolu. Üstünde dans ediyorlar, tepiniyorlar. Yani Otağı Hümayun'a girdi girecekler. Padişaha neredeyse bir el sallama mesafesine gelmiş adamlar. Böyle bir yerdeki galibiyete bu ilahi bir galibiyetti diyor. Evet, 2. Osman'ın 1622 Mayıs'ta Yeniçerilerce tahtından indirilip çok ayıp hakaretlerle öldürülüşüne de çok üzüldü Atay Hazretleri. Gördüğü 7 padişahtan biri de genç Osman Hazretleri'ydi. 4. Murad'ın 1632'ye kadar hakimiyeti, disiplini ne Atay'ı Sohbet-il Ebkar Mesnevisi'nde 11 ve 12. sohbetlerde şöyle anlatır. Osmanlı'da bilgisizlerin hüzün verici işlerini, adaletli ve merhametli olan hükümdarların bir ülke için faydalarını, bunlar ana başlıklar, zalim, cahil, üstelik akılsızların ise vereceği zararları veciz bir şekilde anlatıyor. Şah kim mazhar ola, ol merhamete, bağbandır çemeni memlekete, padişah
merhametli olunca memleket bahçesini koruyan bir bahçıvan gibidir. Şahlar memlekete devlettir, saye-i hak eseri rahmettir. Hükümdarlar ülkeye nimet ve saadet kaynağıdır. Şimdi devlet idarecilerini savaşılacak düşman görüyorlar halk bazı memleketlerde. Yazık. Allah'ın gölgesi onlar ve rahmetinin nişanesidir diyor. Evet. Eğer padişah zalim olursa halka azap bulut olur. Zalim padişah böyle hani kara bulut geldi üzerimize denir ya, öyle ifade ediyor ama bunu şiirde söylüyor. Şiirini söylemiyorum şimdi, manasını söylüyorum sizlere. O haneler yıkan padişah ülkeyi ateşe verir. Şüphesiz ki şiir söyleyen suçlu olur. Sihir gibi şiir de ehlini töhmet altında bırakır. Hani dinimizde zaten çok fazla şiirle uğraşmayı uygun görmüyor ya efendim. Evet. Diyor. Onun namı rind ise yan kesici sayılır. Zavallı bir derviş ise dilenci olur. Metiye düzen yalan söylemekle tanınır. Doğrusunu söylerse hicip sayılır. Hakikati söylüyorsun, ya bu hükümdarı hicvetti deniyor. 4. Murat Han zamanında böyle hicvle uğraşan kimseler vardı, diğer padişahlarda da vardı. Şairler bazen Hızır, bazen de İsa gibi gam ve kederden ölmüşlere bir söz ile can verirler. Bir daha tekrar edelim efendim. Bu can verme normal bir can verme değil. Yani haşa, kul başka bir kula can veremez. Ama şairler bazen Hızır Aleyhisselam gibi, bazen de İsa Aleyhisselam gibi gam ve kederden ölmüşlere, ölmemiş canlı da gamından ve kederinden çökmüş bir insan, ölmüş gibi olmuş. Evet, kederden ölmüşlere bir söz ile can verirler. Tesirde sözden daha keskin şey var mıdır? Atay Hazretleri söylüyor. Kılıçtan da keskin efendim. Kılıcı da keskin yapan gene sözdür. Söz kılıçtan ve hançerden keskindir. Söz kuşu ağacın dalından indirir. Yılanı deliğinden çıkartır. Tatlı sözle nice müstahkem kaleler açılır. İkna edersiniz hiç top tüfek atmadan, kan dökmeden, insan öldürmeden o kalenin kapısı açılır. Şirin kelam, güzel söz dağları devirir. Yani şunları büyük büyük yazdırıp da bir yerlere asmak lazım kıymetli dinleyenlerim. Bitiriyoruz inşallah, reklam arasına geleceğiz şimdi. Hamalın eşeğinden farkı, bir hamal var, bir de eşeği var. Farkı olmayan niceleri, malı ile adam geçindiler. Bir hamal var, bir de eşeği var. Hiç farkı yok. Neden? Şöyle farkı yok. Bunu açıklamam lazım. Burada açıklanmamış ama benim açıklamam lazım. İnsan pazara çıkar, bir küfeci çağırır. Küfeci gel, eskiden bu çoktu. Şimdi artık pazar arabalı falan olunca küfecilere de ekmek bulamıyorlar. Bazı lüks semtlerde halen var herhalde. Der ki işte evim filan yerde, bu küfeyi dolduracağım ben. Evin alışverişine çıkıyorum. Olur abla. Doldurur. İçine bir sürü meyve, sebze ne varsa. Adam götürür. Evin önüne indirir. Mutfağına boşaltır. Küfeyi taşımanın ücretini alır.
içindeki yiyeceklerden hiçbirisi onun değildir. O kadar taşıdı o yükü ama ondan hiç istifade etmedi. Ev sahibi bir portakal, bir elma eline ya verir ya vermez. Merkep de öyledir. Yük taşıyan merkep ancak torbasına konan yemle taşır onu. Eve götürdüğünde bağdan bahçeden merkebin yüküyle yükü indirirseniz çoluk çocuğun yiyeceğidir. Ama merkep torbadaki samana, arpaya mahkumdur. Yani insanlar ilmiyle amil olmazlar ise ancak bir merkebin yük taşıdığı gibi o ilmi taşır fakat kendine bir kelimesi dahi uygulamak nasip olmaz. Söylemek istediği de buydu. Reklam aramızı 2 dakika geçirdik ama Hatayi Hazretleri'nde bu konudaki hazırlıklarımızı sizlere anlatmaya niyetliydim. Anlattık, bitti. Şimdi Kınalızade Hazretleri'ne girmeden efendim bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra inşallah beraber olacağız.

0: Ücretli reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Evet, kıymetli dinleyenlerim, TGRT FM radyosunu dinliyorsunuz. Bu radyoda tarih sohbetini dinliyorsunuz. Haftada bir bu sohbeti yapıyoruz. Yine haftada bir de 20 dakika üzerinden efendim ilimden medeniyete bir programda da Osmanlı'nın, Selçuklu'nun ilimle irtibatı, tabii dinimizin ilimle irtibatı da bu arada anlatılmış oluyor. Onu da kaçırmamanızı sabah saatlerinde veriliyor. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Kınalızade Hasan Çelebi, 3. Mehmet Han devrinde yaşamış. O asrın, 16. asrın mühim tezkire yazarı, fıkıh ve kelam alimi, 1546'da Bursa'da doğdu. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın padişahlığının 26. senesinde Bursa'da doğmuş. Tezkire demek, mesela şairler tezkeresi. Onların özgeçmişleri anlatılır. Veya işte Şeyhülislamlar tezkiresi gibi çeşitli din ilim hususunda tanınmış kimselerin hayatını ve eserlerini anlatan kitaplara tezkire deniyor. Ahlak-ı Alai isimli ünlü ahlak kitabının sahibi olan Ali bin Emrullah'ın oğludur. Bu Ahlak-ı Alai kitabı çok kıymetli bir kitaptır efendim. Yüksek ahlakı anlatıyor. Onu yazan işte Kınalızade Hasan Çelebi'nin babası. Ali bin Emrullah. Emrullah oğlu Ali. Büyük dedesi Abdülkadir Hamidi Çelebi sakalına kına yakardı. Caiz bir dilde cevaz verilmiş. Hala Mısırlılar falan sakallarına kına yakıyorlar. Mekke-i Mükerreme'ye gittiğinizde kınalı sakallı kimseler görürseniz, hepsi Mısırlı demek değil ama Afrika'dan gelenlerde falan da bu yaygın, neye istinaden böyle yapıyor onu da bilmiyorum. Dedesi böyle sakalına kına yaktığı için bunlara kınalı zadeler, sakalı kralının soyu, sülalesi, oğulları manasına kınalı zadeler denmiş. Dedesi Kadı Emrullah Çelebi, yani kına yakan, miri mahlasıyla şiirleri de var dedesinin. Hasan Çelebi önce babasından ve diğer bazı alimlerden okudu. Öyleydi. Evvela babalar okuturdu. Canım benim işim var, gücüm var şimdi. İşim var, gücüm var. Sen onu okutamıyorsun. Okulda öğretmenler okutsun. Okulda da öğretmen 25 tane çocuğunu eğitiyor. Değişik bir eğitim sistemi. Bu babanın okutması ise gün içerisinde çocuğuna ayıracağı bir veya iki saatlik zamanla bir insanın temelini atıyor. Birebir bir eğitim yapıyor. Ortak eğitim değil bu. Birebir bir eğitim. Bugünkü eğitimi tenkit mi diyorum? Hayır, etmiyorum. Ben de o eğitimin mahsullerinden biriyim. Ama herhalde inanıyorum ki birebir eğitimle yetişseydim başka şeyler olurdu. Öyle düşünüyorum. Suçsa bu suçu ben işliyorum. Bunları babasından okuduktan sonra ilk ilimleri büyük alim Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'den ders okudu. Şimdi basamak yükseldi. Bilhassa fıkıh ve kelam ilimlerine çok düşkün. Tabi Ebu Suud Efendi rahmetullahi aleyh gibi böyle mükemmel bir hocada okuyan hem fıkıh hem kelam ilminin künhüne varmıştır. Yani esas son noktasına varmıştır. Ne mutlu ki ona denk gelmiş. Hasan Çelebi, Kınalızade Hasan Çelebi, Arabi bilirdi, Farisi bilirdi. İlim tahsili bitince medresede
talebelere ders okutacak hale geldi. Daha 20 yaşındaydı. Bugün 20 yaşında üniversitesinde, kendi okuduğu üniversitesinde ders verebilecek kaç gencimiz var? O zaman bu eğitim sistemi zayıf kalıyor. İnsan, hani doğalgazı yakıyorsunuz, diyor ki doğalgaz bu kombide yanıyor ama bunun %30'u yanamadan havaya gidiyor. Razıyız, ne yapalım, bu kadar yapabildik diyor. Niye %100'ü yanmasının doğalgazın? %30 dış devletten alacağımız gazın parasını az öderiz. Ne yapalım, bu kadar yapabiliyoruz. Dolayısıyla bugünkü eğitim sisteminde de insanoğluna Allah-u Teala'nın verdiği o yüksek kabiliyetin %10'unu ancak harekete geçirebiliyoruz gibi geliyor. Hatta %5'i desem insafsızlık olmaz. Evet. 1567'de, yani 21 yaşındayken, Bursa'da Şair Ahmet Paşa Medresesi var. Şu anda kıyafet müzesi yapılmış olan bir yer. Sivil Osmanlı kıyafetlerinin müzesi. Orada özel bir müze kurulmuş. Başındaki kimsenin ismini şimdi hatırlayamadım. Efendim, şeye çok yakın, Muradiye Külliyesi'ne çok yakın. Ahmet Paşa'nın da türbesi hemen yolun kenarında. Taşına da bir sürü yazılar yazanlar olmuşlar. Daha önceki zamanlarda yazmışlar. O işte kıyafet müzesi olan yer Ahmet Paşa Müzesi'ydi. Orada vazife aldı. 1568'de, ertesi sene, Ali bin Emrullah, yani dedesi, Edirne'ye kadı olunca Edirne'ye gitti ve Çuhacı Han Medresesi'ne müderris oldu. 3 sene sonra da İstanbul'da eski İbrahim Paşa Medresesi'ne verildi. Hep müderrislik yapıyor. Yaş daha 30'u bulmadı efendim. Evet. 1580'de İstanbul'dan Bursa Sultaniye'sinde vazife verildi. O zamana kadar, 80'e kadar da İstanbul'da bulundu. 2 sene sonra tekrar İstanbul'a gelip, bu sefer İstanbul'un önde gelen medreselerinden Fatih Sultan Mehmet Han'ın kurduğu Sahn-ı Seman medreselerinden, 8 medreseden birisine müderris oldu. Ama hangisinin oldu, Akdeniz'e mi oldu, Karadeniz medreseleri mi oldu, onu bilmiyoruz. 1586'da Kafzade Efendi'nin yerine Nevizade Ataullah Efendi eğiten kimse, Kafzade, çok derin alimdi, onun yerine Sultan Selim Medresesi'ne müderris oldu. Sultan Selim Medresesi nerede derseniz, diyeceksiniz ki, suale cevap, işte Sultan Selim Camii'nin yanında olması lazım ama yıkılmış bugün orası. Hayır, Sultan Selim Camii'nin medresesi vardı ama yanında değildi. Vatan Caddesi kenarında Luna Park'ın karşısında, işte Alay Köşkü denilen bir yer vardır. Orada hala bu medrese, Sultan Selim Medresesi vardır. Eğitimde görev alıyor mu? Yok canım, ne eğitimde. Biz böyle medreseleri ya sağlık ocağı yapıyoruz ya daha başka bir şekilde kullanıyoruz. Eğitim, efendim bu zamanda da böyle medresede eğitim olur mu? Bir deneyin canım. Bir deneyin ya. 16 hücreli bir medreseyi alın, orada üniversite eğitimi verin. Ne olacak? Anayasa yasak mı ya? Bugün birçok üniversiteler var. Hollanda'da gitmişler, adamlar medrese kurmuşlar, bu Türk Üniversitesi diye. Bir apartmanın 4-5 tane katı var, hepsi medrese şey olmuş, üniversite olmuş. Böyle bir yere medrese deseniz, yani burası vay kubbeli arkadaş, devrimler ne oldu, harf devrimi ne oldu falan, eğitim devrimi, tevhidi, tedrisat mı denecek yani. Olmaz canım öyle şey. Olur mu? Olmaz. Evet. İşte Sultan Selim Medresesi
Vatan Caddesi'nin orada eskiden Luna Park vardı. Şimdi yeri de bellisiz ya Luna Park'ın. Oraya yakın sol tarafta, Aksaray'a doğru tarafındadır. Sultan Selim Medresesi. 1587'de Süleymaniye medreselerinden birine verildi. Süleymaniye medreseleri de evvel sani, ondan sonra 1 ve 2, 3 ve 4 kıbleye dönünce sol tarafta, efendim 1 ve 2 de kıbleye doğru dönünce sağ tarafta. Bugün Süleymaniye Kütüphanesi olan yerdir. 1 ve 2'nin olduğu yer. Süleymaniye eski doğum evi olan yerde Darüşşifa idi. 3 ve 4'ün olduğu yerde benim bildiğim boş duruyordu. Bir kamu kurumuna vermişlerdi ama maalesef içine giren çıkan, aşağı taraftan fetva yokuşundaki dükkanların çatısından giren çıkan da bellisiz idi bir zamanlar gördüğümde. Orada 4 medrese ve Süleymaniye Külliyesi 70 dönüm yere kuruludur efendim. Fatih'inki 50 dönüm yere kurulu, Fatih'inki de 8 medrese var. Süleymaniye 70 dönüm yere kurulu ama Süleymaniye'deki medrese artık ihtisas medreseleri de var. Darüşşifası var, Bimarhanesi var, Darül Kurrası var, Darül Hadisi var. Bunların da her biri bir medrese olduğuna göre herhalde Fatih'teki 8 medreseden daha fazla 10-12 medrese çıkar karşımıza. Süleymaniye medreselerinden birine verildi Kıranlızade. 1590'da Halep Kadısı oldu. Sırasıyla da Mısır, Kahire, Edirne, tekrar Mısır, Kahire ve Bursa kadılıkları yaptı. Kadılar, sohbetlerimde sık sık hatırlatıyorum dinleyicilerime, gittikleri yerlerde Osmanlı'da 2 seneden fazla kalmaz idi. Şimdi oho, emekliliğine kadar kalan hakimlerimiz var üst mahkemelerde, rütbeli hakimliklerde. Niye? 2 senede bir değişsin görevi. Yani bu bulunmaz bir şey değil ki. O hakimse o da hakim, o yargıçsa o da yargıç. 1600'de Gelibolu, sonra Eyüp Kadısı oldu. Kanice zamanında. 1602'de Eski Zara, Balkanlarda görev aldı. Son olarak da Mısır'da Reşit Beldesi'nde kadılık yaptı. Burada 1604'te bir sene kadar kadılık yaptıktan sonra 1604'te hastalandı ve vefat etti. Evet. Kınalzade Hasan Çelebi zühd ve takva sahibiydi. İlmiyle amildi ve büyük alimdi. Dinin emir ve yasaklarına uymakta çok titizdi. Din bunu böyle mi demiş, böyle demiş. Evet, onun esir olurdu artık. Yoksa öyle ama yani bana göre de şöyle diyen din adamları hakiki din adamları değildir. Dini kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Halbuki din bir ölçüdür, mastardır. Herkes ona uyar. Dini kendine uyduramazsın. Kendini dine uydurursun arkadaş. Onun için aman ha aman, bu hususta görevli olan kardeşlerimiz kitapları bol bol okusunlar. Vatandaşın dini sorularına cevap verirlerken öyle ama bana göre de şöyle olabilir sözünü edene ben soru sormuyorum. Öylelerde soru sormayı tavsiye kimseye etmiyorum. Hatta kaçırmalarını söylüyorum. Çünkü bana göre dediği zaman adam sallıyor demektir. Yani dindeki bütün delilleri, Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, efendim icma ümmet, kıyası fukahanın dördünü birden, kitabı, sünneti ve bu diğer ikisini ortadan kaldırıyor, bana göre diyor.
Bundan 100 sene önce başka biri daha demiş bana göre diye, sana tam tersi. Hangisi Allah-u Teala'nın rızası olan şey? Olmadı. Çok titizdi. Kuvvetli şairdi. Yüksek bir edipti. Yani ifade kabiliyeti de çok mükemmeldi. Bu nereden anlaşılıyor? Elbette ki bir arkadaşlık yapmadık. Ama kitaplarda onun beyitlerindeki ifade kabiliyeti bu işin uzmanlarınca takdir ediliyor. Dini kitaplara şerh ve ekleriyle şiirinden daha üstün bir çalışma yaptı. Dini kitaplara yapılan ek de öyle kolay kolay yapılacak. O da bana göre mi dedi diyorsunuz? Hayır. Hayır. O kitabı yazanın araştırmasında rastladığı delillerden daha üst delillere ulaştığı için onları yazmıştır. Din akıl dini değildir. Akla aykırı değildir ama akıl dini değildir. Nakil dinidir. E kardeşim sen okumamışsın. Kitapları hiç incelememişsin. Kitapları incelemek için alet ilimlerini hiç okumamışsın. Bana göre deyip geçiştiriyorsun. Kolay yolu tercih ediyorsun. Niye? İnsanlar sana cahil demesinler diye yapıyorsun değil mi bunu? Kocaman filan yeri müftüsü ya bak bak bak bu da bilmiyormuş falan diye. Demesinler diye. E bu dünyada desinler canım. Ne olur? Birazcık rüsvay olursun. Ama ahirette yüzün ak olur. Burada yüzün ak olmasını tercih ediyorsan ahirette yüzün kara olacaktır. Sevdiklerinle beraber olamayacaksın demek lazım bu kimselere. Hasan Çelebi'nin bugüne kadar kendisini unutturmayan en mühim eseri yazdığı tezkiredir. Tezkiretü Şuara, Şairler Tezkeresi. Bu esere bazı kaynaklarda Hasan Çelebi Tezkiresi denir. Ama internetten ararken Tezkiretü Şuara'yı arayın. Olmazsa o zaman Hasan Çelebi Tezkiresi diye ararsınız. Bakalım derde deva bir şey çıkar mı? Bu eseri kendi zamanı, yaşadığı devir ve öncesinde yaşayan birçok şairin hayatlarını anlatır. Edebiyat araştırmalarına mühim bir kaynaktır. Bir mehazdır. Sağlamdır. Tezkireden aldınsa orada tahmini bir bilgi yoktur. Sağlam bilgi vardır. Sicilli Osmani'yi şimdi Tarih Vakfı yaptırmış. Türkçe olarak vermiş 6 cilt. Ama bakıyorsunuz Mehmet Süreyya Bey bazı tarihlerde normal bizim bildiğimizin dışında değişik tarihler vermiş. Bir kişinin hakkında 25 binden ziyade Osmanlı devlet adamının ve ilim adamının, ilim adamları da devlet adamı sayılırdı, İlim adamının hayatları hakkındaki bilgilerde, evet çoğu doğru belki ama ben yanlışlıkları da rahat rahat orada görüyorum, sağlamaya muhtaç. Ama Tezkiretü Şuarası Kralızade'nin, Hasan Çelebi'nin sağlam bir kaynaktır. Mı dedirtmez insana. Mı acaba dedirtmez. Bu eserinde edebi yönden süslü bir üslup kullandı. Eser tetkik edildiğinde edebi teşbihler ve kelime sanatları sık sık görülür. Mükemmel bir ifade tarzı var. Öyle fuzuli süsleme değil, ağdalı cümleler değil. Sanat olarak. Anadolu sahasında yazılan 5. tezkeredir. Veya tezkiredir. Tabii bunu yazarken kendinden önce yazılmış olan 4 tezkireden de istifade etmiştir. Etmedi değil. Ondan da etti. 3. Murat Han devrinde hazırlanıp devrin büyük alimi olan
efendim Hoca Saadettin Efendi'ye ithaf edildi. Hoca Saadettin Efendi ki Hasan Can'ın oğludur. Hasan Can kim? Yavuz Sultan Selim Han'ın Çaldıran seferinden sonra getirdiği müezzin Mehmet Efendi'nin oğludur. Ki daha sonra da babasının vefatıyla padişahın hemhal olduğu musahibi şekline gelmiştir. Her an beraberlerdi. Hasan Çelebi eseri çevresindekilerin kendini böyle bir işe teşvikleriyle yazdı. Ya sende çok bilgi var, ne olur Hasan Çelebi sen yaz bunu diyerek onu teşvik ettiler. Allah'ın yardımıyla bu kitap gizlilikten çıktı. Kamil kişilerin bilgilerine ve değerlendirmelerine sunuldu diyor. Bir latif ayinedir buldu zamanında zuhur. Lütfu ihsanıma layık olursa manzur. Bu eser üç kısım. İlk iki kısmı şiirle iştigal etmiş Osmanlı padişahları ve şehzadelerine ayrıldı. Yani üç kısım, iki kısımda şair olan padişahlara ve onların oğulları şehzadelerine ayrıldı. Üçüncü kısım daha geniş, daha hacimli olan da 600 kadar şairin hal tercümeleri ile şiirlerinden misaller var. Tezkiret-i Şuara devrinde ve sonrasında müracaat kaynağı oldu. Tezkirenin yalnızca İstanbul kütüphanelerinde 60 kadar nüshası var. Çoğaltılmış. El yazması hepsi. Bu da eserin devrinden beri gördüğü rağbeti gösterir. 1604'te Mısır'dayken vefat eden Hasan Çelebi'nin başta Molla Hüsrev'in Durer ve Gurer isimli eserine haşiye olmak üzere ki çok kıymetlidir bu Durer ve Gurer kitabı. Muhtelif konularda çeşitli risaleleri de vardır. Allah Teala gani gani rahmet eylesin. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli dinleyenlerim. İnşallah bundan sonrasında yine böyle büyük kıymetli ecdadımızdan zevatı sizlere anlatmaya çalışacağım. Ömrümüz olursa. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize ekibim adına huzurlu, mesut, bahtiyar bir ömür sürme temennisiyle veda ediyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: merkezin neresi? Aile. Ailenin içerisinden başlıyor. Böylece insan bir toplumda kendine sosyal sermaye oluşturuyor. Saygın bir alan kuruyor. Hem fiziki mekan kuruyor hem bilgisel olarak. Efendim bunun adresi de aile. Bunun istisnası yok. Herkes için geçerli kural. Şimdi ailede bundan mahrum kalan, içeride yer bulamayan çocuk ileri yaşta kendisine hayatta da yer bulamıyor. Yani şöyle geriye doğru baktığımız zaman ben yaşıtlarımızdan, akranlarımızdan efendim çocukluk dönemini izlediğimiz, takip edebildiğimiz arkadaşlarımızın bugün sosyal hayattaki pozisyonuna bakıyorum da gerçekten de aile içerisinde kendisine yer bulabilmiş, kendisini ifade edebilmiş, aile içerisinde yer, mekan ve fikir paydaşlığı yapmış olan çocuklar ve gençler ilerideki hayat sürecinde daha başarılı oldular, daha mutlu oldular. Ve başarılı saygın insanların hepsinin arkasında da güçlü aileler gördüm. Şimdi güçlü aile nedir Hande Hanım? Çok zengin olan mı? Nüfusu kalabalık olan mı? Ya da makam ve servet sahibi olanlar mı güçlü aileler? Biz güç derken burada neyi anlayacağız? Çocukların iletişim kurma, sorup öğrenme, paylaşma ihtiyaçlarına karşılık veren anne babalar olan aileleri anlıyoruz biz. Bu ilişki her iki tarafta da, her iki tarafa da, yani hem anne ve babaya hem de çocuklara çok iyi geliyor. Bu öyle bir şey ki hem anne babaya şifa hem çocuklara şifa. Şimdi anne babalar, ama anne babalar günümüze geldiğimizde, yani bugünkü hayatın pratiğine baktığımızda anne babalar artık çok yoğunlar. Yükleri gerçekten çok ağırlaştı. Günlük hayat ve iş telaşından çoğu zaman ne aile büyüklerine ne de çocuklarına yeteri kadar vakit ayıramıyorlar.
1: Maalesef.
0: Yani malzemeyi baştan 1-0 mağlup başlıyoruz sanki hayata. Şimdi bir ailede sosyal sermaye aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan temasına bağlı, ilişkisine bağlı. Aile fertleri birbirlerinin varlıklarından hoşnutluk duyuyor, kendisini güvende hissediyor, mutlu oluyor. Paylaşma gönüllü, duyarlı ve istekli olduğunda o ailenin sosyal sermayesi ve dolayısıyla hayata ve toplumla olan uyumu o kadar yükseliyor, güçleniyor. Evden güçlü çıkıyor dışarıya, sokağa. Bildiğimiz diğer bütün maddi ve sosyal zenginlikler efendim ve imkanlar bunun ödülüdür. Yani bugün maddi ve sosyal zenginlik, efendim sosyal çevrenin zenginliği aileden kaynaklanarak geliyor.
1: Evet.
0: Efendim çocuklara bakıyorum ben, bazen bizim çocukluğumuzda falan hatırlıyorum da efendim konuşmaktan çekinen, çekingen, profiller çizdiğimiz de olmuştur, bunu izlediğimiz de olmuştur. Kapıların arkasına saklanmak, bir misafir geldiği zaman efendim görünür olmaktan çekinmek. Bunlar fevkalade önemli şeyler. Çocuğun ilerideki hayatında çok önemli. Bunu anlatacağım şimdi, nasıl bir hasar veriyor çocuğa ileri yaşlarda büyüdüğünde. Günümüzde hayat şartlarının baskısı ile aile bireyleri rol modelliğinden, çocuğuna karşı rol modelliğinden geri çekildi. Alanı daraldı çünkü. Ama yerleri, boşalan yerleri dolması gerekiyor. Efendim, o yerler de dışarıdan yardımla doldurulunca çocukları mutlu etmiyor, yetmiyor bu.
1: Evet.
0: Efendim, bize de yetmiyor, çocuğa da yetmiyor. Sonuçlar böyle. Devşirme ve kiralık aktörler çok farklı. Yani dışarıdan efendim yardım almak kaçınılmaz bir şey, ama ne olacak, çocuk tek başına, 2 yaşındaki çocuk evde tek başına oturacak değil. Mutlaka bir bakıcıya ihtiyacı, yardımcıya ihtiyacı var. Ama bu da genellikle çok da mutlu etmiyor. Bir mecburiyet karşısında yapılan bir şey bu. Çocukları korumak isterken bu defa bağımlılık ile yüzleşmeye başladık şimdi. Şimdi çocuklar büyüyor. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12 gidiyor çocuklar, ama çocuk büyüdükçe bu defa fiziki bakımdan beraber fikri bağımlılık başlıyor.

0: düşünsel bağımlılık başlıyor. Neyle o? Ekran ve dijital bağımlılığın bu defa muhatap oluyor çocuklara. Şimdi ailelerde mi daha fazla? Bu da tartışılır bir duruma geldi. Efendim çocuklarda bağımlılık var da yani aileler hiç bağımlı değil mi? Ailelerde de paralelinde gidiyor. Aile ve çocuk dijital bağımlılıkta birbirine paralel gidiyor. Çünkü burada çocuklar Hande Hanım anne ve babayı taklit ediyor. Anne ve babada gördüğü eylem ve davranış neyse efendim çocuk onu taklit ediyor. Nedir o? Dijital cihazlar, akıllı telefon, tablet, bilgisayar, sosyal medya oyunları, video platformları, çevrim içi, alışveriş falan. Bunların hepsi bir paket. Efendim son efendim ne diyelim 20 senede böyle bir kuşatma altına aldı bütün aileleri. Şimdi toplumların aile bütünlüğünü devam ettirmek burada tehdit altında olan şey, ailenin bütünlüğünü, birlikteliğini, fikir birlikteliğini, eğlence birlikteliğini, alışveriş birlikteliğini, yemek birlikteliğini ne hasar veriyor? Bunu ortadan kaldırma mücadelesi veriyor şimdi aileler. Aile içerisindeki bireyler arasındaki sevgiyi başka türlü nasıl temin edebiliriz? Bunu yapamadığımız takdirde ailede, akrabada, komşulukta sosyal düzenin devamı mümkün değil. Bu ilişki ağının devamı aile, akrabalık ilişkileri, arkadaşlık çevresi gibi sosyal kurumlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Bunun maalesef şeyi yok. Yani bu dijital ortamda, sanal ortamda ya da televizyon ekranlarında bu boşluğu karşılamak hayır mümkün değil. Şimdi burada bu taşıyıcı kurgeler diyoruz Hande Hanım bunlara. Taşıyıcı kurge. Sevginin kurgesi olur mu? Muhabbetin kurgesi olur mu? Ne kadar sağlıklı işlerse o ölçüde çocuk da topluma uyumlu olacak ve çocuk karakter kazanacak. Hı hı. Değerlerin temsil ve taşıyıcılığından sorumlu olanlar sorumluluklarını yerine getiremediğinde değerler de anlamını kaybediyor. Hande Hanım her şeyin sahtesi çekiliyor da sevginin sahtesi olmaz. Sevginin, merhametin, duygunun, duygusal bağların sahtesi olmaz. Bunun toplumda aile ve akrabada kanaat önderi gibi taşıyıcılar ister istemez hayatın dışına savrulunca yani aile mekanının ve temasının dışına itildiğinde bu defa efendim, kültür ve ahlak uygun olmayan aracıların eline düşüyor. Kişi ve kurumların eline düşüyor. İnsan efendim, öyle bir yaratılışta ki yalnızlığa tahammülü yoktur insanın. Efendim, yalnız kalan da zaten büyüklerimiz söylerdi. Efendim, gidip gelmiyorsunuz, bizi yalnız bırakıyorsunuz. Duvarlarla konuşuyoruz. Çok enteresan bir söz. Duvarlarla konuşur insan. Eşyayla konuşur insan yani.
1: Evet. Tabanlara baktım konuştum denir ya hocam.
0: Evet. Şimdi ikna yeteneği ve sorumluluğu. Efendim aile merkezli akrabalığa dayanıktan, aile içerisinde ve aile merkezli akrabalıktan, aile merkezli komşuluktan çıkınca rol modeli olarak çocuklar üzerinden hep bakıyoruz olaya ya. Çocuklar rol modeli olarak makam, servet ve gösterişli hayat sürenleri kendisine emsal teşkil ediyor.
1: Örnek alıyor.
0: Yani örnek alıyor. Hedefine de onları koyuyor. Onları koyuyor. Şimdi kısa devre yapıyor bu defa. Çocuk yani makam, servet, gösterişli hayat nasıl olacak? Birdenbire buna nasıl kavuşacak? Çocuklar itibar ve saygınlığı maddi varlıkların yüksekliği ile hatta bazen Hande Hanım saygınlığı şiddet ile ölçenler var. Yani bakın yani adli vakalara bakın. Genellikle itibar sahibi olmayı efendim şiddet ile ölçenler var.
1: Güçle, güç gösterisiyle.
0: Evet. Aynen öyle güç gösterisiyle ölçenler var, ölçüyorlar. Şimdi çocuk suçlarındaki artışın sebebi Şimdi şeylere falan bakıyorum bazen, sürekli takip ediyorum grafikleri ve sonuçları. Çocuk suçlarındaki artışın sebebi çocuğun bunları taklidinden ibaret.
1: Tabii.
0: Yani birkaç tane anket yaptık mesela, anket. Efendim, ilk beş kişiyi yazar mısınız? Hayatta kendisi gibi olmak istediğiniz rol modeli seçtiğiniz, efendim, beş kişinin ismini yazar mısınız diye soruyoruz. Bir felaket ortaya çıkıyor. İlim adamı, bilim adamı kimsenin umurunda değil.
1: Yok canım.
0: Genel olarak söylüyorum yani.
1: Şu dönemde işte influencer kesin onlara çıkar listede. Ünlüdür. Evet. Etrafında, ailesinde bile kimseler yoktur hocam, kesinlikle yani.
0: Ya maalesef. Şimdi hem dışarıdaki yani bize umut verecek isimler olmadığı gibi mesela amcasını, büyük abisini yazan da pek yok.
1: Evet, işte o yüzden dedim, aile bireylerinden de yazan hiç kimse yoktur.
0: Yani ortada kalmışlar. Şimdi böylece, şimdi buradan bile Hande Hanım, bir model geliştirilebilir. Bazen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı falan böyle şey yapıyoruz, makalelerde falan gördüklerimizi naklediyoruz. O şey için, bir koridor açmak için. Yani buradan bile bir şey çıkabilir. Bir envanter çıkarılabilir.
1: Kesinlikle.
0: Yani şöyle bir atıyorum, 10 tane ilde efendim biner kişi üzerinde, efendim 12 diyelim 18 yaş arasındaki gençlerde böyle bir anket yapsınlar. Ortaya çıkan sonuç onlara bir yol gösterecektir. Bir yol rehberliği yapacaktır. Şimdi peki, eğer çocukların bize verdikleri envanter, olmak istedikleri kişilerin envanteri efendim bizi mutlu etmiyorsa, bu defa alınması gereken çok daha ciddi tedbirler var. Çocukların geleceğine istikamet vermek isteyen ne yapmalı? Yani bazen de şöyle düşünüyoruz, çok konuşuyoruz, bazen önemli şeyler acaba konuşmaların arasında böyle kaybolup gidiyor mu diye cidden zaman zaman endişe ettiğimiz de oluyor. Ama şimdi başka çaresi de yok bu işin. Aile, akraba, medya ve eğitim kurumları, değerleri, hevesleri çocuklara taşıyan aracı kuryeleri, aracı kurumları çok iyi seçmeleri gerekiyor. Yani şu var, efendim 12 ya da 18 yaş arasındaki çocuğumuz eğer gününü dışarıda geçirdiyse, yani bunun envanterini sormak mecburiyetindeyiz çocuğa. Efendim şöyle bir çayımızı içerken, evladım bugün nerelere gittin? Efendim kimlerle sohbet ettin? Ya öyle mi? Tartıştığınız konular neler oldu diye bizzat takip etmek artık mecburiyetindeyiz. Yani aileler bunu yapmak zorunda. Çünkü hiçbir alışkanlık, hiçbir iyilik, hiçbir kötülük kendiliğinden gelmez. Mutlaka onun bir taşıyıcısı vardır. Yani çocukta eğer beğenmediğimiz ahlak dışı bir davranış, kendisine fiziken zarar veren bir sonuç gördüysek, onun bir taşıyıcısı var. Kötü bir alışkanlıkla mücadele, yani kurtulmanın yolu, yani hep çare diyoruz ya, çare. Bunun çaresi taşıyıcıları kontrol etmektir. Taşıyıcıları kontrol etmek. Her anne babanın birinci sorumluluğu budur. Kötü bir şeyle karşılaşınca, kötü bir taşıyıcı ile karşılaştığını fark ettiğimiz çocuğumuzda kötüyü iyi ile takas etmek tek çare. Çünkü yeri boş kalmıyor Hande Hanım. Psikolojide de böyle bu. Psikolojik olarak böyle. Kötü terk edildiği zaman yeri boş kalmıyor. Bunu mutlaka iyi ile takas edilmesi gerekiyor. Şimdi araştırmalara göre niye bu kadar şey yapıyoruz, feryat ediyoruz? Madde kullanan gençlerin %78'i madde kullanımına arkadaşlarının etkisi ile başladığını söylüyor. Araştırmalar öyle. Anket yapılıyor.
1: Hı hı.
0: Madde kullanımına nasıl başladınız?
1: Tabii ki en yakın etrafıyla alakalı.
0: Etrafındaki kuşatmayla alakalı. Arkadaşların etkisiyle başladığını söylüyor. Taşıyıcısı, musibeti taşıyan en yakınındaki oluyor. Tehlike en yakından geliyor. Peki ne yapmak lazım? Kurtulmanın yolu nedir? Kötü alışkanlığa sebep olan kötü arkadaşı iyi arkadaş ile takas etmek. Tek çaresi bunun, handanın bu. Çocuklarının kötü alışkanlıkları olduğunu söyleyen anne ve babalar, çocuklarının arkadaşlarını iyi arkadaşlarla mutlaka takas etmek zorundalar. Efendim bunu nasıl yapacağız? Efendim mahalleyi mi değiştirirsin? Değiştirirsin. Oturduğun değiştirirsin. Yürüdüğü yollar, gezdiği, eğlendiği yerler değiştireceksin. Bunun başka çaresi yok. Bu şansa bırakılacak bir iş mi? Handanım. Arabamızı
1: olmamalı.
0: Arabamızı arıza yaptığı zaman ne yapıyoruz? Tamirciye gidiyoruz. Eğer tamirci hayır bu benim konumu değil derse ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Değişim başka çaresi yok bunun. Şaşırtıcı olan ebeveynlerin de kendilerinde bazı bağımlılıkların oldu.
1: Evet.
0: Maalesef. Yani farklı.
1: Bunu kabul etmemiz gerekiyor hocam. Zaten çocuklara yapma deyip bizim yapmamız ne etik ne görsel olarak, yani zaten onlardaki irade bizden çok daha az. Evet. Ama şimdi telefon kullanma diyoruz ya da işte telefona çok fazla bakma diyoruz ya da tablete. Ama sürekli bizim elimizde telefon var. Bunu nasıl dengeleyeceğiz ki?
0: Ama bunu söylerken elimizde telefon,
1: telefon var.
0: Şimdi demek ki burada da bak başka farklı bir konu değil mi ortaya çıktı? O
1: kesinlikle
0: zaman,
1: çok ayrı bir konu.
0: Yani çocukları şey yaparken, çocukları mükemmelleştirmek iddiasıyla bazı şeyleri yaparken, söylerken bir aynaya da bakmamız lazım önce. Paralel olacak. Ben de bu işin kalkınmanın neresindeyim yani? Çocuklara böyle yapma diyoruz ama biz ne yapıyoruz? Efendim? Yoksa zaten Hande Hanım, yani malum sigara içmeye içen birisinin bir başkasına sigara
1: içme demesi.
0: İçme demesi gibi bir şey yani. Önce 40 gün kendisinin o işi terk etmesi gerekir. Efendim, şimdi bu durumda ebeveyn çocuk ilişkisine olumsuz yönde yansıdı. Artık ortada, bunu hepimiz biliyoruz. Ebeveyn çocuk ilişkisinin kesintiye uğraması veya hiç olmaması zaten o ayrı bir şey. Yani anne ve babadan mahrum kalarak büyümek yeri gerçekten doldurulacak bir boşluk değil. Yani mutlaka bir eksik gedik, efendim, bir tarafta bir hasret bırakıyor. En azından hasret bırakıyor. Şimdi insanlar her davranışı iyiliğiyle kötülüğü de gözlemleyerek benimser ve öğrenir. Ya kabul eder ya reddeder. Ama her zaman çocuklar için düşünürsek reddetmek bir şanstır. Bir şanstır. Ama her zaman çocuk reddetmiyor. İşte o bahsettiğimiz %78 diyor arkadaşlarımdan. %7 demek ki %22'si Hande Hanım reddetti. %78'i kabul etti. Öyle bir anlam çıkıyor yani. Hayat görerek öğrenilir ama şunu söyleyelim. Sanal dünyadan, sanal dünyayı ekrandan ya da başka türlüsü görerek öğrenilmez. Yani hayat yaşayarak öğrenilir. İçinde kalacak. Dizilerden öğrenilecek şey değildir hayat. Dizilerdeki senaryo, istediğimiz gibi şey yapabiliriz, oynatabiliriz. Nitekim zaten Hande'nin bu senaryoların çoğu da sık sık şey yapılıyor, tartışılıyor zaten. Bunu konuşmaya bile lüzum yok. Şimdi eşinden, şimdi şöyle bir bağlantı yapalım, bağlama yapalım. Eskiden işinden ve eşinden memnun olanın yüzü gülerdi Hande'nin. İşinden eşinden memnun olanın yüzü gülerdi. Şimdi tablo büyüdü. İşinden, eşinden, arkadaşından ve çocuklarından memnun olanın yüzü güler. Yani artık zaman, her şey pahalandı değil mi? Bunun da bedeli ağırlaştı yani. Mutlu olmanın bedeli de ağırlaştı. Bu dördüne dikkat edeceğiz. İşe, eşe, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza mutlaka dikkat edeceğiz. Ölçüde şu olsun diyelim, şöyle bağlayalım Hande Hanım. Bir markette, bir mağazada alışveriş yapmak için gösterdiğimiz titizlik ve seçicilik, Yani ben biliyorum, arkadaşlarımdan, dostlarımdan ben biliyorum, ta nerelere gidiyorlar bir alışveriş için. Yani şimdi bir eşya, evde kullanacağımız bir eşya için bu kadar titizlik gösteriyoruz. Efendim, çocuklarımız, yürüyen canlarımız, bizim geleceğimiz, çocuklarımızın aile içindeki ve dışındaki dünyasını kurarken mutlaka aynı takipçiliği göstermek zorundayız. Artık içinde bulunduğumuz andan şartlar içerisinde hanımefendilere de çok söyleyecek bir söz bulamıyorum. Gerçekten yükleri çok ağır.
1: Çok fazla.
0: Çok fazla yükleri var. Yani çok fazla yükleri var. Yani çalışıyorlarsa efendim, iş yerinde yapılacak işler var. Onun yorgunluğuna geliyor. Çocuk evde efendim, bir taraftan efendim yemek bilmem ne derdi falan, hizmet derdi. Eğer akşam bir de bir misafir gidecekse ayıkla pirincin taşını. Şimdi o halde hayatı sadeleştirmek en herhalde pratik yolu. Ne kadar sadeleştirirsek efendim o kadar iyi olacak. Ama çocukları seviyoruz. Buna mukabil de efendim bunu çok ağır bir fatura ödüyoruz amcanım. 2.1 değil mi? 2+3 deniyordu nüfusu muhafaza etmek için. Sonra 2+2 de eşitlendi. Sonra 2+1'e düştü maalesef. İnşallah ama herkes gayret ediyor. Herkes bir mücadele veriyor. Ben iyi sonuçlarla efendim programda buluşacağımıza inanıyorum.
1: Kesinlikle hocam. Biz böyle evet. Tek başımıza çabalıyoruz. Benim çabalamamla ne olacak diye düşünmemek gerekiyor. Herkes evet. Aynı anda çabalarsa kanat çırpıntısı rüzgara dönüşecektir diye düşünüyorum. Her şeyde olduğu gibi bunda da olacaktır.
0: Aynen öyle. Evet. Sıfat ve afiyet diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal hocamız bizlerle birlikteydi. Değerli görüşlerini paylaştılar bizlerle birlikte sevgili dinleyenler. Kısacık bir ara devam edecek programımız.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Devam ediyor programımız sevgili dinleyenler. Yeni bir yıla girdik. Hatta ilk günlerini sürüyoruz. Özellikle de sağlıkla ilgili konuları bol bol aktarmaya çalışıyoruz. Benim ailemde her gün olduğu gibi sizlerle. Bu bölümde de yine akciğer hastalıklarından birazcık bahsedeceğiz. Ve yeni yılda acaba akciğerlerimizi nasıl koruyabiliriz? Aradaki spottan da anlamışsınızdır. Tabii ki sigaradan durarak, uzak durarak. Ama bu ilk adım ve bununla birlikte atacağımız birçok adım da var. Bakalım bu 7 adım neymiş?

Geceleri uykunuzdan inatçı bir öksürükle uyanıyorsanız, göğüs ağrılarınız varsa, kendinizi sürekli halsiz hissediyor, merdiven yokuş çıkmakta zorlanıyorsanız sevgili dinleyenler, dikkat diyor uzmanlar. Ülkemizde son yıllarda KOAH ve astım başta olmak üzere akciğer hastalıkları artışa geçmiş. Özellikle bilimsel araştırmalara göre 35-40 yaşından sonra her yıl akciğer kapasitemizin yaklaşık %1'i ister istemez kayboluyor. Yani 50 yaşındaki bir kişinin akciğer kapasitesi 40 yaşındaki haline göre yaklaşık %10 daha azalabilir. Bu kayıp sigara içilmesi ve sigara dumanına pasif içicilikle maruz kalmakta dahil olmak üzere bazı çevresel faktörlerle çok daha hızlı hale gelebiliyor. Ama bazı püf noktaları var ki bunlara dikkat edersek akciğer sağlığımızı koruyabiliriz. İlki, sigaradan ve sigara dumanından uzak durmak. Sigara, nargile, puro, elektronik sigara akciğerlerin en büyük düşmanı. Sadece içenler için değil, pasif içiciler de bundan etkileniyor. Bilimsel araştırmalar göstermiş ki sigaranın dumanı akciğerdeki hücrelerde onarılamaz hasarlar oluşturuyor. Onları hızla yaşlandırıyor ve kendini yenileme kapasitesini azalttığı ortaya konuluyor. Bu zararlı maddelerden kaçınmak, içilen ortamlardan uzak durmak, eğer sigara içiliyorsa bırakmak için de mutlaka bir adım atmak gerekiyor. İçmiyorsanız da lütfen yakın arkadaşlarınız, aile bireyleriniz, eşleriniz, dostlarınız sigara içiyorsa onların sigara içtiği ortamlarda bir zahmet bulunmamak gerekiyor.

sebze yemeği ihmal etmeyin diyor uzmanlar. Meyve de tabii ki bunun içinde. Genel olarak söyledim, sebze meyve diyebiliriz. Fast food yiyecekler, aşırı yağlı ve işlenmiş gıdalar, yeterince sebze meyve tüketmemek akciğerleri savunmasız bırakan bir durum. Antioksidan eksikliği akciğer hücrelerinin daha çabuk yaşlanmasına yol açıyor çünkü. Akciğerlerimizin düşmanı olan serbest radikallerle savaşmanın en güzel yoluysa antioksidanlardan zengin beslenmek. C ve E vitamini gibi antioksidanlar taze sebze ve meyvelerde bolca bulunuyor. Özellikle portakal, kivi, brokoli, havuç, ıspanak gibi besinler akciğer sağlığı için de çok faydalı. Bilimsel çalışmalar göstermiş ki bu tür besinler akciğer hücrelerini koruyor ve yaşlanmayı yavaşlatıyor. Her gün mutlaka beslenmenizde renkli sebzelere ve meyvelere mutlaka yer veriniz. Hareket edin ve nefesinizi güzel açın. Hareketsiz, yani sedanter yaşam tarzı, egzersiz yapmamak, sürekli oturmak akciğer kapasitesini düşüren en önemli etkenler. Akciğerlerde tıpkı kaslar gibi çalıştıkça güçleniyor, hareketsiz onları zayıflatıyor ve yaşlandırıyor. Düzenli egzersiz yapmak akciğer kapasitesini arttıran en önemli özellik, dokuların oksijenlenmesini sağlıyor çünkü. Yürüyüş, yüzme, bisiklet, dans, hangisini seviyorsanız onu yapın diyor uzmanlar. Haftada en az 3 gün 30'ar dakika tempolu yürüyüş bile akciğer sağlığımız için çok önemli bir etken.

Bağışıklığı güçlendirmek akciğer sağlığımız için de çok önemli. Sürekli stresli olmak ve yeterince uyumamak bağışıklık sistemini zayıflatan etkenler arasında. Vücudu hastalıkları açık hale getiriyor çünkü. Akciğerlerde bundan olumsuz etkileniyor ve yavaşlama süreci hazırlanıyor. Akciğerlerimiz mikroplara ve virüslere karşı ilk savunma hatamızdır. Yeterli uyku, dengeli beslenme ve stresi yönetmeyi öğrenmekte bağışıklık sistemini güçlü tutacaktır. Kirli havadan uzak durun. Sadece sigara dumanı değil, kirli hava akciğerlerimizi etkileyen önemli sebeplerden. Göğüs hastalıkları uzmanları hava kirliliği, egzoz dumanı, fabrika gazları, tozlu ve kimyasal ortamların akciğerleri yıprattığını söylüyor. Büyük şehirlerde yaşıyorsanız hava kirliliği maalesef kaçınılmaz bir gerçek. Mümkünse sabah erken saatlerde ya da trafiğin az olduğu zamanlarda mutlaka dışarı çıkın, evi sık sık havalandırın ve akciğerleri korumaya fayda sağlamak için de bu adımları mutlaka atmanız gerekiyor. Temizlik deterjanlarına maruz kalmayın. 6. maddemiz bu. Evde, iş yerinde parfüm, oda spreyi, toz, küf, kimyasallar uzun süre maruz kalmak akciğerlere çok büyük zarar veriyor. Özellikle de mesela yeni boya badana yapılmış yerler. Biliyorsunuz ki özellikle mesela yağlı boya vesaire, bunlar akciğerde büyük hasarlara sebebiyet verebiliyor. Temizlik yaparken aşırı kimyasal kullanmayın. Rutubetli, tozlu, küflü ortamlarda bulunmayın. Gerekirse maske takın. Özellikle astım ve KOAH hastaları için de bu alışkanlıklar çok zararlı. Ve son olarak aşılarınızı mutlaka yaptırmanız gerekiyor. Sık sık solunum yolu enfeksiyonu geçirmek, tedaviyi ihmal etmek, grip ve bronşit gibi hastalıkları önemsememek, doktora gitmemek, ilaçları yarım bırakmak akciğerlerde kalıcı hasara yol açabiliyor. Bundan dolayı bu tür olası alışkanlıklarınızı mutlaka terk edin. Ayrıca grip, zatürre aşılarını yaptırmak, ellerin temizliğine dikkat etmek, kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalmamak ve akciğer sağlığı açısından da çok daha önemli. Doğru yaşam alışkanlıkları kazanmak akciğerimizi genç ve sağlıklı tutmanın da en önemli yollarından.

Turşu sever misiniz? Sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Özellikle de ev turşusu, evde yapılmış turşular. Uf, yemede yanında yatılıyor ya bazen böyle anne turşusu. Geçen gün bir kavanoz gelmişti öyle bana evde şu an mesela. Konuyu görünce hemen eve gidip onu açma eğiliminde bulunuyorum. Hele hele kış aylarında böyle çorbanın işte atıyorum salata niyetine çok güzel oluyor. Kesinlikle özellikle de en sevdiklerimden bir tanesi de lahana turşusudur. Lahana yani turşuları yapmak da çok kolaydır aslında bu arada. Gözde büyütüldüğü kadar değil. Birazcık böyle temizlik ve onlarla uğraşma süreci biraz uzun sürüyor olabilir ama onları kavanozladıktan sonraki mutlulukta aslında hiçbir şey yok. Hiçbir şey de yok yani. Öyle söyleyebilirim. Böyle rengarenk pancarlı turşular gerçekten bizi bizden alıyor bazen. Lahana turşusu özellikle tavsiye ediliyor uzmanlar ve diyetisyenler tarafından. Çünkü en tok tutan turşu cinsi. Lahana turşusu düşük kalorisi ve posa açısından zengin olmasıyla tokluk hissini sağlayıp aşırı yemeyi önlemeye de yardımcı oluyor. Turşularda bulunan probiyotik bakteriler bağırsak mikrobiyotasını dengelemekte usta, bayağı bir şefler bu konuda. Sağlıklı bir bağırsak florası içinse oldukça önemli, biliyorsunuz ki. Turşuyu her harikarda zaten söylüyoruz. Özellikle kış aylarında bağışıklığımızı güçlendirsin ama lahana bir başkası, öyle söyleyeyim. Lahana turşusunun içerdiği vitamin ve mineraller genel olarak metabolik işlevler için çok daha gereklilik sağlıyor. Turşu geleneksel bir fermantasyon yöntemi. Turşunun Türk mutfağındaki yeri son derece köklü. Uzmanlar diyor ki hem tarihsel hem de sosyokültürel açıdan değerlendirildiğinde oldukça önemli ve köklü bir yere sahiptir. Turşu yapımı ve yenmesi Türk toplumunun beslenme alışkanlıklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Türk mutfak kültüründe hem besinsel hem de kültürel açıdan zengin bir mirasın da temsilcisi. İşte bu mirasa da sahip çıkmamız gerekiyor. Az önce boşuna demedim. Turşuyu yapıp o kavanoza karşıdan bakmak insana gerçekten mutluluk verir. Lahana turşusu geniş coğrafyalarda da benimsenmiş sevgili dinleyenler. Türk mutfağında özel bir yere sahip tabii ki ama bu popülerliği hem tarımsal hem de ekonomik nedenlere dayandırıldığında çok önemli bir yerde. Özellikle sonbahar ve kış aylarında Türkiye'nin birçok bölgesinde bol miktarda, özellikle Karadeniz'den İç Anadolu'ya, Trakya'dan Doğu Anadolu'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya salınmış. Maliyeti düşük, halk arasında kolayca temin edilmesine rağmen kolaylıkla yapılıyor. Lahana turşusu özellikle etli yemekler, kuru fasulye, nohut, pilav gibi ana yemeklerle de uyumlu bir lezzete sahip. Tarhana çorbasını da lütfen es geçmeyiniz derim. Probiyotik değerleriyle öne çıkan bir sebze lahana, laktik asit fermantasyonuyla oluşturuluyor. Bu süreçte faydalı bakteriler devreye giriyor. Diğer turşulara göre çok daha dayanıklıdır. Uzun süre saklayabilirsiniz ve kilo kontrolü metabolizmamız açısından da az kalorili olduğu için diyetlerde de tercih edilebilir ama az tuzlu olmasından da kaçınmayınız diyoruz.

Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün benim ailemde ben Hande Ana kumanda masasında sevgili Yusuf vardı. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Sevgili dinleyenler, bir şiirle noktalayalım dedik yine bugün programımızı. Sevgili eski arkadaşım İrfan Atasoy'dan dinleyeceğiz efendim. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın.

Ben aslında buralı değilim hemşerim. Bir şilep geçer önce boğazdan. Dalgalanır yüreğimin kıyıları. Limanlar gemilere mahpushane olur. Martılar gönüllü gardiyan. Bir yalnızlık kuşattığında Halici, aşkın önümde dar ağacı olur. Ey uzaklardaki sevgili, ayı söndür de yat yıldızlar altına. Güzelliğin görülmesin, lal olsun dudaklarım. Buralarda seni sevdiğim bilinmesin. Ben aslında buralı değilim hemşerim. Yarın ismini ezberden okuyorum. Sultanahmet'te güvercinlere, Sirkeci'de gurbete giden trenlere, Süleymaniye'de minarelere. Ey uzaklardaki sevgili, ayı söndür de yat yıldızlar altına. Güzelliğin görülmesin, lal olsun dudaklarım. Buralarda seni sevdiğim bilinmesin.

Ben aslında buralı değilim hemşerim. Ben ta ötelerdenim. Erzurum'dan, Tokat'tan, Antep'ten. Ben ötekilerdenim hemşerim. Sevdaları umutla yamalı. Ey uzaklardaki sevgili, ayı söndür de yat yıldızlar altına. Güzelliğin görülmesin, lal olsun dudaklarım. Buralarda seni sevdiğim bilinmesin.

Ben aslında buralı değilim hemşerim. Erken düşer bizim oralara kar. Saçlarıma düştüğü gibi. Benim gurbete genç yaşta düştüğüm gibi. Ey uzaklardaki sevgili. Ayı söndür de yat yıldızlar altına. Güzelliğin görülmesin. Lale olsun dudaklarım. Buralarda seni sevdiğim bilinmesin. Ben aslında buralı değilim hemşerim. Kalbimi Mardin'de bir taş ustasına kaptırmışım. Sevda işlemiş motif olarak yüreğime. Tokat'ta yare bir yazma almışım. Al bir gül işlemiş üzerine. Ey uzaklardaki sevgili. Ayı söndür de yat yıldızlar altına. Güzelliğin görülmesin. Lale olsun dudaklarım. Buralarda seni sevdiğim bilinmesin. Ben aslında buralı değilim hemşerim. Belki doğru odun kalmadı dağlarımızda. Hala birkaç yunus gönül dergahımızda. Sevda şiirleri mırıldanır. Hala Mevlana aramızda dolanır.

Arkası Yarın. Monte Cristo. 32. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve montaj Engin Karagöz. Program yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve sürsüz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana attıran kraliyet savcısı Villefort'un aileleriyle tanışır. Bu arada Paris'e çıkan bir gazetede Fernand'ın bir hain olduğuna dair çıkan haberin kaynağının Monte Cristo olduğunu öğrenen Albert, onunla düello yapmaya karar verir. Ancak aynı gece Albert'in annesi ve Monte Cristo'nun eski nişanlısı Mercedes, Comte'un oğlunu öldürmemesini ister. Comte da öldürmeyeceğine dair söz verir.

0: Monsieur, babam General Morsef'in Yanya'daki ihanetini açığa çıkardığınız için size kızıyordum. Zira ne kadar suçlu olursa olsun onu cezalandırmak size düşmez diye düşünüyordum. Fakat monsieur, bugün buna hakkınız olduğunu öğrenmiş bulunuyorum.
1: Ne?
0: Beni sizi haklı bulmaya sevk eden gerçek, Albay Fernand Mondego'nun Ali Paşa'ya değil, balıkçı Fernand'ın size karşı ihanetidir. Ve bu ihanet sonucu uğradığınız misli görülmemiş felaketlerdir. Evet monsieur, bu sebeple itiraf ediyorum ki babamdan intikamınızı almakta haklıydınız. Ve daha ileri gitmediğiniz için Morsef ailesinin bir ferdi olarak size teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim Allah'ım, çok teşekkür ederim.
0: Monsieur, eğer bu özür dilememi kafi buluyorsanız elinizi bana uzatma büyüklüğünü gösteriniz. Yazık ki kader iki dost olmamızı imkansız kılıyor. Ama
1: sizi ilk gördüğümde sevmiştim Monsieur Albert. Hala seviyorum. Buyurun elimi.
0: Sağ olun. Şimdi eğer izin verirseniz eve gidip sizinle barıştığımı anneme söylemek istiyorum efendim.
1: Benden de selam söyleyin kendisine.
0: Hadi dostlarım, gidiyoruz.
1: Demek ki bizi yaradan Allah misyonumu tamamlamamı istiyor. Öyleyse tamamlayacağım. Diğer zalimlere hadlerini bildireceğim.
3: İnşallah ikisine de bir şey olmamıştır. Albert gerçeği öğrendikten sonra düellodan vazgeçeceğini söylemişti ama...
0: Anneciğim!
3: Albert oğlum! Düello yapmadınız değil mi?
0: Hayır anneciğim, hayır. Kendisine gerçekleri öğrendiğimi ve af dilemek istediğimi söyleyerek elimi uzattım. O da bana elini uzattı.
3: Oh, şükürler olsun. Şükürler olsun Allah.
0: Peki anne, bütün bu olanlardan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz?
3: Babanı terk etmeye karar verdim oğlum. Gördüğün gibi şahsi eşyalarımı bavula koyuyorum.
0: Haklısınız anneciğim. Ben de bu evde kalmak istemiyorum artık.
3: Madem öyle birlikte gidelim oğlum. Acıları da sevinçleri de birlikte paylaşalım.
0: Ama anne, benim ne olacağım belli değil. Parasız ve isimsiz olarak yaşamak zorundayım. Çekeceğim sefalete sizin de ortak olmanızı istemem.
3: Güzel oğlum. Beni sefalete alışık olmayan bir insan mı sanıyorsun yoksa? Genç bir kızken namusuma halel getirmemek için bir kulübede kuru ekmekle çok günler geçirdim ben.
0: Hayır, hayır Melek anneciğim. Ben o tür bir sefaletten bahsetmiyorum. Çok şükür gencim. Kendime güveniyorum. Seni asla aç bırakmam. Dün gece azmin ve cesaretin neler yaptırabildiğini gördüm. Her şeyini kaybetmişken, ümidini yitirmeyen, bu ümitle tekrar servete ve güce kavuşarak zalimlerin karşısına dikilen mert bir kimseyi gördüm. Ben o mert insanı örnek alacağım. Başkalarının yanında yüzümü kızartacak olan Morsef ismini kullanmayacağım. Yeni bir isim ve yeni bir azimle hayata atılacağım.
3: Güzel oğlum benim, birbirimize ne kadar benziyoruz. Madem bu evden beraber çıkmaya karar verdik, neticesine de birlikte katlanacağız. Ölürüm de sensiz yaşayamam oğlum. Madem eski adını kullanmak istemiyorsun, o zaman babamın, yani dedenin ismini kullanabilirsin.
0: Neydi dedemin ismi?
3: Herra.
0: Herra. Sevdim bu ismi. Anneciğim, söz veriyorum, bu ismi şerefle taşıyacağım ve asla leke getirmeyeceğim.
3: Baban evde yok oğlum. O gelmeden hemen gidelim buradan.
4: Monsieur Albert Betrocchio adında bir uşak size bu mektubu getirdi.
0: Betrocchio mu? Bu Monte Cristo'nun uşağı. Verin mektubu.
4: Buyurun efendim.
3: Çok merak ettim. Kont sana ne yazmış oğlum?
0: Şimdi okur öğreniriz anneciğim. Yiğit Albert. Olup bitenlerden sonra annenizle birlikte bulunduğunuz evi terk edeceğinizi düşünüyorum. Siz mert bir gençsiniz ama ne kadar genç ve güçlü de olsanız karşılaşacağınız her zorluğu yenmeniz imkansızdır. İlk darbeyi daima kendiniz göğüsleyin. Istırapları kendinize saklayın. Annenizi yanınızdan eksik etmeyin. O zavallı soylu kalbin çok şey borçlu olduğunuz o iffetli kadının daha fazla üzülmesine izin vermeyin.
3: Edmond! Edmond!
0: 24 sene önce bir gün sevinç ve neşe içinde memleketime dönüyordum. Çok sevdiğim ve uğruna ölümü bile göze alabildiğim bir nişanlım vardı. Güzel, şerefli ve namuslu olduğu kadar da çok fakirdi. Küçük bir balıkçı kulübesinde yaşıyordu. Güç şartlar altında azimle biriktirdiğim 150 altınım vardı. Denizin ne kalleş olduğunu bildiğimden bu parayı ona tahsis etmiştim. Bu küçük hazinemizi babamın Marsilya'da oturduğu evin minik bahçesine gömdüm. Anneniz Milhan Sokağı'ndaki bu muazzez fakat fakirane evi çok iyi bilirler.
3: Bilmez olur muyum? Bilmez olur muyum hiç?
0: Zindandan çıktıktan sonra bu evi ziyaret ettim. Lord Wilford adıyla satın aldım. Toprağa kazıp hazinemi sakladığım demir kutunun yerinde olduğunu gördüm. Kutu bahçedeki incir ağacının altında gömülüdür. Bir zamanlar çok sevdiğim birine tahsis ettiğim bu para ve ev... bugün aynı gayeye hizmet etmek üzere sizi bekliyor.
3: Edmond, Edmond sen çok büyük bir insanmışsın.
0: Unutmayınız ki şu anda önünüze milyonları yığabilecek bir servete sahibim. Ama şunu da iyi biliyorum ki siz Monte Cristo'nun bir kuruşuna tenezzül etmezsiniz ve ben de sizi buna zorlayamam. Ancak size bugün sahip olduğum pastayı değil de o gün alın teriyle kazandığım kara ekmeği ikram ediyorum. Eğer bu ikramımı kabul etmeyip benim size takdim etme hakkına sahip olduğum bir şeyi başkasından isterseniz, General Morsef'in açlıktan öldürdüğü ihtiyar adamın oğlunu çok üzmüş olursunuz. İnancım odur ki benden bugün özür dileme yüceliğini gösteren soylu bir kalp hiçbir art niyet taşımayan bu ikramımı reddetmeyecektir.
3: Ne diyorsun oğlum? Verdiğim söz geçerlidir. Ben sana tabiyim. Ayrıca görüyorsun ki mektup sana hitaben yazılmış.
0: Anneciğim, pekala biliyorsunuz ki bu mektup size yazılmıştır. Ancak o şerefli insan yanlış bir anlamaya meydan vermemek için usulen benim adımı kullanmış. Çünkü o ev ve o para size ayrılmıştır ve karar vermek de size düşer.
3: Yavrum, sanırım mektup sahibinin buna hakkı var. Onun mütevazi ikramını reddetmek büyük kadirsizlik olur.
0: Anneciğim kabul etmeyeceksiniz diye o kadar korktum ki. Hadi babam gelmeden hemen bu evden gidelim.
5: Ne yaptın Petrocio?
6: Mektubunuzu Monsieur Albert'e verdim efendim. Madam da yanındaydı.
5: Peki sonra?
6: Yarım saat kadar eve yakın bir yere gizlendim. Ve daha sonra anneyle oğlun ellerinde birer bavulla evden çıktıklarını gördüm. Sonra da size haber vermek için buraya koştum.
5: Peki Petrocio, sağ ol. Gidebilirsin.
7: Evet Monsieur General Morfes ya da eski adıyla balıkçı Fernan. Karın ve çocuğun seni terk etti. Bakalım bundan sonra ne yapacaksın?
3: Kontum, sevgili efendim.
5: Heidi, nedir bu halin? Gözlerin kıpkırmızı olmuş.
3: Ağlamaktan efendim. Siz düelloya gidince öleceksiniz diye o kadar korktum ki.
5: Beni bu kadar çok mu seviyorsun Heidi?
3: Çok. Bilemeyeceğiniz kadar çok efendim. Bu sevgi bir kızın babasına duyduğu sevginin ötesinde bir sevgi. Bir sevgiliye, bir aşığa, bir kocaya duyulan sevgi.
5: Ah çocuk. Bu yaşlı insanın yorgun kalbiyle oynama. Sen daha çocuk denecek yaştasın. Gençsin, güzelsin. Seni mutlu edebilecek soylu delikanlılar çoktur.
3: Soylu ve şerefli efendim. Kalbiniz bir başkasına aitse buna bir şey diyemem. Ancak yaşım konusundaki görüşlerinize katılmıyorum. Evet, belki fizik yaşı olarak gencim. Fakat acılar beni öylesine pişirdi ki ruhen sizden daha yaşlı olduğumu söyleyebilirim.
5: Giriniz.
4: Affedersiniz efendim, sizi rahatsız ettiğimi biliyorum ama sürpriz bir ziyaretçimiz var.
5: General Morfes mi?
4: Evet kontum, oldukça sinirli görünüyor. Bir elinde de eldiven var.
5: Bakın hele, düello etmeye niyetlenmiş olmalı. Söyleyeyim beklesin, geliyorum.
4: Peki efendim.
3: Aman Allah'ım, felaket hala başımızdan gitmedi.
5: Korkma Heidi, asıl felaketi atlattık. General bana vız gelir. Eğer karşıma çıkma cesareti gösterirse sana yemin ediyorum onu köpek gibi gebertirim. Allah mazlumdan yanadır sevgili Heidi. Sen ve ben bu alçak adamın zulmüne uğramış iki mazlumuz. Birinci darbeyi senden yedi. Yaralandı. Öldürücü darbeyi de birazdan benden yiyecek. Bu öyle bir darbe olacak ki giyotin ondan daha sevimlidir.
3: Peki efendim, gidiniz.
5: Kimi görüyorum? Siz miydiniz Monsieur General Comte de Morsef?
8: Evet, ta kendisi.
5: Sizi evimde görmeyi neye borçluyum Monsieur?
8: Bu sabah oğlumla bir karşılaşmanız oldu mu?
5: Demek haberiniz vardı.
8: Evet Monsieur. Oğlum sizinle dövüşmek ve sizi gebertmek niyetiyle evden çıkmıştı. Çünkü bunun için haklı sebepleri vardı.
5: Şüphesiz General. Hem de çok haklı sebepler. Ama görüyorsunuz ki benimle dövüşmedi.
8: Halbuki ailemizin uğradığı felaketlerden sizi sorumlu tutuyordu.
5: Evet, sorumluyum ama ikinci derecede. Genç bir kız sizi mecliste mahvetti ve bana iş bırakmadı. Çünkü size ilk darbeyi vurma hakkını ona verdim.
8: Demek oğlumu ikna edecek güzel bahaneler uydurarak canınızı kurtardınız ha?
5: Yanılıyorsunuz general. Ona hiçbir açıklamada bulunmadım. Bilakis o açıklamalarda bulunup benden özür diledi.
8: Peki bu davranışınızı neye yorumluyorsunuz?
5: Şüphesiz bu felaketlerin baş sorumlusunun ben olmadığımı birinden duymuş olmalı.
8: Kimmiş bu baş sorumlu?
5: Babası Mösyö. Yani siz.
8: Peki bundan size ne? Siz kimsiniz Mösyö? Ve ne hakla işlerime burnunu sokuyorsun?
5: Sizi mahvetmekle görevli Allah'ın bir kulu.
8: Bu cevap bana yetmez Mösyö. Sizden nefret ettiğimi söylemeye geldim. Öyle ki sanki sizi çok eskiden tanıyor ve hep nefret ediyormuşum gibi geliyor bana. Madem şimdiki gençler dövüşmesini bilmiyorlar, biz dövüşelim o zaman. Hem de birimizden biri ölünceye kadar.
5: Tamamen size katılıyorum Mösyö General. Suçsuz bir genci karşıma çıkardığınız zaman sizi dövüşü göze alamayan korkak biri sanmıştım.
8: O halde hemen yola çıkabiliriz. Şahitlere ihtiyacımız yok.
5: Gerçekten şahide ihtiyaç yok. Birbirimizi o kadar yakından tanıyoruz ki.
8: Aksine Mösyö, birbirimizi hiç tanımıyoruz.
5: Ya demek tanışmıyoruz. Siz Mösyö, Waterloo Savaşı'nın arifesinde İngiliz tarafına geçen asker kaçağı Fernand değil misiniz? Siz İspanyol olduğunuz halde vatandaşlarınıza karşı savaşan ve onların aleyhinde casusluk yapan Teğmen Fernand değil misiniz? Siz sevdiği nişanlısını elinden alabilmek için zavallı bir denizciyi ihbar ederek zindanlara gönderen ve o saf kızın abi gözüyle baktığı alçak Fernand değil misiniz? Ve siz Mösyö, bütün bu Fernandların toplamı olarak şu anda karşıma dikilmiyor musunuz?
8: Hey iblis! Belki biraz sonra öldüreceğin adamın günahlarını yüzüne vuran alçak. Nasıl oldu da geçmişimin karanlıklarına böyle inebildin? Paris'te adı Monte Cristo, İtalya'da denizci Simbad, Malta'da İngiliz iş adamı akıllığına giren milyoner bir serseri. Söyle, gerçek adın nedir? Söyle ki kılıcımı kalbine batırdığım zaman bu adı haykırabileyim.
5: Bekle öyleyse. Sana birazdan bu saadeti tahtıracağım. Kimin eliyle mahvolduğunu ölmeden önce bilmek hakkındır.
8: Nereye gidiyorsun?
5: Sana gerçek kimliğimi göstermeye.
8: Sefil herif, kim olursan ol geberteceğim seni. Ailemi, şerefimi iki paralık ettin. Sokağa çıkacak yüz bırakmadın. Bunu yanına bırakacağımı mı sanıyorsun ha?
5: Geldim işte balıkçı Fernand.
8: Ne? Ama sen üzerindeki denizci gömleği, başındaki tayfa şapkasıyla sen osun. Dante.
5: Evet ben. Edmond Dante.
8: Olamaz. Senin zindanda çürüdüğünü duymuştum. Bu imkansız. İmkansız.
5: Fernand. Balıkçı Fernand. Nişanlısını elinden alabilmek için ihbar ettiğin genç. 14 sene zindanlarda çektiği işkencelere rağmen hayatta kalabildi. Şimdi söyle bakalım. Onun karşısında durabilecek cesaretin var mı? Söyle! Var mı?
8: Hayır, hayır olamaz. Bu bir rüya olmalı. Olamaz.
9: Monte Cristo tabloyunun 32. bölümünü dinlediniz. 33. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.

Merhabalar dostlar, işte şiirli bir 30 dakikanın başındayız yine. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, Teknik Pasa'daki arkadaşımız Engin Karagöz ve bu programı hazırlayıp sunmaya çalışan ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Umarım her şeye rağmen yaşama sevincinizi ve umutlarınızı hep diri tutuyorsunuz. Öyle olmasa bu şiir yolculuğunda olmazdınız değil mi ama? Öyleyse hemen şiirlere başlayalım. İlk şiirimiz şair Ömer Kayaoğlu'na ait. Adı Bir Çıraktan Ustasına. Gerçekten çok güzel bir şiir. İşte geliyor. Katre olsam, sularına katılsam, ummanına sürükler mi sel beni? Derviş olsam, pir aşkına tutulsam, dergahına götürür mü yol beni? Bağlarında bunca bülbül ötüşür, sazıma bir name katsan yetişir, çıra olan üflemeden tutuşur, hele bir kez ocağına al beni. Hikmet var yoğurdu.

bilirsiniz. Coşkulu şiirleri sizlerle paylaşmaya bayılırım dostlar. Yusuf Ziya Ortaç şiirleri de o çok sevdiğim coşkulu şiirlerden. Şair arada karamsar dizeler de yazmış ama daha çok mutlu ve coşkulu duygular taşıyor şiirleri. Öyle ki ölüp toprağa karışmayı bile umulmadık bir coşkuyla ifade etmiş. Bir Gün isimli o muhteşem şiirinde bizi hayli şaşırtmış. Hangimiz ölüme korkusuz, dingin ve daha ötesi coşkuyla bakabiliriz ki? Ne mutlu ömrünü yararlı işler, güzel eserler ortaya koyarak bitirip ölümü de bir güzel başlangıç gibi hissedebilen yüreklere. Ölümü bir bahar cümbüşü olarak algılamak inanılır gibi bir şey değil. Bu nasıl bir yürek böyle anlamak çok güç. Ama gıpta etmemek de mümkün değil. İşte o güzelim Yusuf Ziya Ortaç şiiri Bir Gün geliyor şimdi. Kavuşmak bir gün toprağa, bir bahar cümbüşü olmak, dört mevsimde ayrı ayrı tabiatın düşü olmak. Bir buluttan düşen yağmur, bir yıldızdan damlayan nur, bir yeşil yaprakta huzur, bir konca gülüşü olmak. Yazın savrulmak harmanda, kışın şahlanmak ummanda, fecre karşı bir ormanda bir kuşun ötüşü olmak.

toprağa kavuşmayı, karışmayı bir bahar cümbüşü gibi hisseden bu muhteşem yüreğin sahibi Yusuf Ziya Ortaç, Anahtar isimli yine çok güzel bir şiirinde bir anahtar bulmak istediğini anlatır bizlere. Bu anahtar birçok kapıyı açmalıdır. Evrenin bilinmez sırlarının kapılarını, ölüm denen sonsuz rüyanın kapılarını, ama en çok da alnını eşiğine koyduğu bir sevgilinin açılmak bilmeyen gönül kapılarını açmak için arar o anahtarı. Acaba bir sihirli anahtarımız olsa biz hangi kapıları açmak için kullanırız dersiniz? Sanırım çoğumuz gönül kapılarını açmak için kullanırız. Ama bu kapının anahtarı, sihirli anahtarı olsa olsa sevgidir. Sevgiyle açılmayan bir gönül kapısını zorlamanın da hiç mi hiç gereği yok bana göre. Sevginin açamadığı bir kapıyı hangi güç açabilir ki? Hadi şimdi Anahtar isimli şiirimizi paylaşalım.

bulsam, bir sihirli anahtar bulsam, açsam göğün mavi kapılarını, bir saman yolundan geçip dolaşsam yıldızların altın yapılarını. Dolansa boynuma ışıktan kollar, açsa esrarını gök perde perde. Kayıp seslerini duysam yeniden, kaybolan yüzleri görsem göklerde. Bulsam, bir sihirli anahtar bulsam, toprak kilidini açsam dünyanın, çözsem düğüm düğüm muammasını, ölüm denen sonsuz büyük rüyanın. Gelse bahçe bahçe mevsimler dile, ağaçlar, çiçekler konuşsa biraz. Kimdir şu dallarda kızıl gülleri böyle alev alev yakan sihirbaz? Bulsam bir

Sihirli anahtar bulsam, ne yıldızlar için, ne güller için, alnı eşiğinde bekleyenlere, açılmak bilmeyen gönüller için.

bu programda hep coşkulu şiirler var. Bu defa hüzün yok dostlar. Dilerim hüzünlerimiz hep kısa süreli ve canımızı fazla yakmayan cinsten olsun. Coşku dedim de Büyük Ozan Aşık Veysel'in bir şiiri geldi aklıma. Bakın o Büyük Ozan çalışmayı nasıl bir coşku ve sevinç kaynağı olarak görmüş. Gerçekten de bedenen çalışmak insanı bambaşka mutlu eder. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış. İnsan vücudu hareket halinde mutluluk hormonu diye bir hormon salgılıyormuş. Spor yapanlar bunu daha iyi bilirler. İşte bedenen çalışma anında da bu hormon salgılanıyor ve mutlu oluyormuşuz. Şimdi de güzel bir şiirle mutlu olma vakti. İşte Aşık Veysel'in Tarlam isimli şiiri. Tarlam, sana 300 fidan aşlasam, tarla coşar, fidan coşar, el coşar. Gücüm yetse hemen işe başlasam, kazma coşar, kürek coşar, bel coşar. Muhitime örnek olsun maksadım. Sevinir evladım, söylenir adım. Hız ile yürürdüm olsa kanadım. Yolcu coşar, ayak coşar, yol coşar. Çalışırsan toprak verir, cömerttir. Emeksiz istemek dermansız derttir. Çalışmak insana büyük servettir. Kese coşar, gönül coşar, el coşar. Yılda bir kez çiçek açan ağaçlar, hayatta insana ömür bağışlar. Her taraftan cıvıldaşır o kuşlar. Seher coşar, bülbül coşar, gül coşar. Güzelin zülüfü küpeyi saklar. Ağacın yaprağı meyveyi koklar. Mehtap ile birleşince yapraklar, gölge coşar, mehtap coşar, dal coşar. Gel değdikçe sor ki dallar ne çeker. Irgalanır durmaz coşar hu çeker. Demişler ki bu dertleri bu çeker. Saz iniler, Veysel ağlar, tel coşar.

Yaşamda mutluluk ve coşkuyu yakalamanın anahtarı sevgi olmalı. İşimizi sevmek, sorumluluklarımızı, insanları, tüm canlıları sevmek. Hatta kimi zaman cansız şeyleri bile coşkuyla sevmek. Bir oyuncağı, bir çalışma masasını, bir bastonu sevebilmek. Aşk mı, sevgi mi? Sorusuna gelince. Bu herkese göre cevabı değişebilen bir soru. Kimileri aşkın üstün olduğunu, kimileri sevginin üstün olduğunu savunur. Kimine göre de ikisi aynı şeydir. Sanırım asıl olan sevgidir. Güvenli, özverili, aklı başında bir sevgi. Aşk sevginin ilk baharı olmalı. Her şeyin birdenbire bahar çiçeği pembeliğinde fışkırdığı. Ama çiçeklerin bir dolu sürpriziyle meyveye dönemeden yok olduğu bir ilkbaharda olabilir bu. Ama dolu yağmazsa, koşullar uygun olursa çiçekler meyveye dönüşür. Güven ve özveriyle tatlanmış sevgiler olgun meyveler gibidir. Dilinizi burmaz, yüzünüzü ekşitmez. Zaten zorluklarla ve acılarla dolu bir yaşamda aşkı sevgiyi de acılarla yaşamak neden? Acıya dönüşen duygu artık ne aşk ne de sevgidir. Acıdan, güvensizlikten sonrası bir yanılgıdır artık. Biten bir aşkı kabullenmemektir olsa olsa. Ama şairimiz Sezen Gül Özden böyle düşünmüyor olmalı ki dizelerinde böyle aşkın mayasından zehir şerbet olur bize diyor. Ateşin gül verir bize diyor. Şiirin adı bal olur bize.

türkülerle avunuruz. Yanıp yanıp kavruluruz. Ateşinle kül oluruz. Cananım bir ses ver bize. Yakınmayız yarasından, sakınmayız belasından, böyle zevkin mayasından zehir şerbet olur bize. Harman olur savruluruz, akar coşar duruluruz, elbet bir gün yoruluruz, cananım bir el ver bize. Ateşinle demleniriz, sözlerinle şenleniriz, belki biz de dilleniriz, bülbül rehber olur bize. Kanlı yaşta yüzeriz biz, pervaneyiz, döneriz biz, belki bir gün güleriz biz, acımız bal olur bize. Şiirdir bizim balımız, tek çiçektedir arımız, feda olsun şu canımız, ateşin gül verir bize.

Arada sürprizler yaparım bilirsiniz. İşte onlardan birisi gelecek şimdi. Sırada benim karaladıklarım var. Size bir zamanlar söz etmiştim, esmer güzeli, siyah lüleli saçları olan, konservatuvarda keman öğrenen Songül isimli bir güzel kızla tanışmıştım diye. Ve çok etkilenmiştim ondan diye. Kısacık bir görüşmeydi, yarım saatte ama beni çok etkilemişti nedense. Ve müziği çok seven, kapılara başını dayayıp müzik dinleyen bu kızı en ince iki notaya benzetmiştim. Si ya da La'ya benzetmiştim. İşte benim duygularım, işte Songül için hissedişlerim.

bahar gibiydi. Çiçekli dal gibiydi. İnce, zarif, duygulu, ya si ya la gibiydi. Kapıda bir kız vardı, ışıl ışıl gözleri. Namelerle dolardı belli ki saf yüreği. Narin bir bükülüştü, ince bir süzülüştü. Kara sevda değildi, ya si ya la gibiydi. Gece saçlı başını kapıya yaslayarak, belli sevdalanarak dinliyordu şarkıyı. Serin bir ürperişti, huşuyla eğilişti, sesten sese geçişti, ya si ya la gibiydi. İşveydi, naz gibiydi, tatlı bir yaz gibiydi, bir demet haz gibiydi, ya si ya la gibiydi.

şimdi o kadar güzel bir şiir var ki sırada. Kendi yazdıklarımdan sonra bunu paylaşmak aslında hiç de akıllıca değil ama hadi olsun. Ne yapalım? Bir gün gelir biz de daha güzel şeyler yazarız. Belki yaşla da ilgilidir bu. Neden olmasın? Bir şiir yarışmasında hece vezni dalında birinci olan bir şair Yunus Kara ve onun Bırakmadı Aşk Beni isimli gerçekten nefis şiiri birinci olmayı hak etmiş. Her gönülden bin sevdayı gül ile derdim yine bırakmadı aşk beni. Hamsın diye koymadılar dergaha, erdim yine bırakmadı aşk beni. Zümrüdü ankayla tutup el ele, çıkıverdim azad adlı sefere. Masallardan örtü yapıp her yere, serdim yine bırakmadı aşk beni. İlhamı ben verdim neyzene neye, kurtuluş Mevlana Şems'tedir diye, bin bir günden sonra başka çileye girdim yine bırakmadı aşk beni. Siliverdim sevda yazan yerimi, kimi sır der kara büyü der kimi, Nesimiyim her çıplağa derimi, verdim yine bırakmadı aşk beni.

Dostlar, hadi oldu olacak. Aynı şiir yarışmasında serbest şiir dalında birinci olan Canan Aşkı isimli şiiri de paylaşalım. Şairi Mustafa Karamelek. Bu da gerçekten çok güzel bir şiir. Ve yarışma jürisindeki isimler de sanırım hepinizin ilgisini çekecek. Vural Şahin'in organizesiyle jüride Cemal Safi, Sadık Atay, Güngör Sakman, Fatih Kısaparmak, İbrahim Sadri, Hakkı Yalçın gibi ünlü isimler vardı. Şairimiz Mustafa Karamelek şiirinde sevgiliye onu nasıl sevdiğini anlatmaya çalışmış. Anlatmadan anlatmaya fark var tabii. Böyle bir şiirli anlatım şaire bir birincilik getirmiş ama kim bilir şiirin muhatabı ne kadar mutluluk ve onur duymuştur. Bir sevgiliyi hangi mücevher, hangi servet bir şiir kadar onurlandırabilir ki? İşte Canan Aşkı.

seni, dağın, taşın, cümle tabiatın, bahar tutkusu gibi garip bir çiftçinin toprak aşkıyla sevdim. Seni İrem bahçesindeki bahçıvanın, gonca gül tutkusu gibi yüce dağlar delen Ferhat'ın şirin aşkıyla sevdim. Seni bir akşamcının kadeh tutkusu gibi karaya vurmuş balığın su aşkıyla sevdim. Seni bir ozanın sazındaki mızrabın tel tutkusuyla ve bağrındaki onmaz yaranın derman aşkıyla sevdim. Seni hak meclisindeki erenlerin dem tutkusu gibi sevmekten usanmayan bu canın canan aşkıyla sevdim. Dostlar, bir damla damla şiir programının yine sonuna geldik. Su gibi akıp geçen bir zaman, yarım saatlik kısacık bir sevgi şiir molası. İşinizin gücünüzün arasında, onca sıkıntının, derdin, tasanın arasında belki de. Ama hiç şüphesiz öyle. Çünkü kolay bir dünya değil, kolay bir yaşam değil yaşadıklarımız. Bizi seçtiğiniz için, bizimle birlikte şiiri paylaştığınız için, sevgiyi paylaştığınız için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Umarım hep şiir için ayıracak bir yarım saatiniz olur. Tabii sadece kendi programım için söylemiyorum bunu. Şiirle, sevgiyle, sanatla dolu ne kadar program varsa olabildiğince vakit ayırmaya gayret edin diyorum ben. Çünkü nasıl açlık diye bir duygumuz var ve onu yiyeceklerle ancak bastırabiliyorsak, beynimizin ve yüreğimizin de sanata bir açlığı var. Bunun farkına varsak da varmasak da bu böyle. Hani ruhun gıdası müziktir derler, ya da müzik ruhun gıdasıdır derler doğru şekliyle. İşte ben müzikle şiiri ayrı tutmuyorum aslında. Onlar birbirine çok yakın sanat dalları, adeta kardeşler. Bilirsiniz, bir şarkının içinde eğer güzel bir güfte yoksa çok da anlamlı olmaz, beste ne kadar güzel de olsa. Ya da sadece enstrümantal bir müzik dinlediğimizde bir süre sonra içinde mutlaka bir insan sesine özlem duyarız içimizde. Böylece görüyoruz ki müzikle şiir birbiriyle iç içe geçmiş iki güzel sanat dalı. Bu nedenle de ikisinden de ayrı kalmayın. Daha doğrusu hiçbir sanat dalından ayrı kalmayın diyorum dostlar. Evet, yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada arkadaşım Engin Karagöz sesimi sizlere ulaştırdı. Ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın efendim.

0: aklınızda bulunsun.
1: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor, özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri, çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor.
0: TGRT FM Haber.
2: İyi geceler Türkiye, ben Yakup Sağlam. Bugünden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan her ilde üniversite açılmasına karşı çıkan çevrelere tepki gösterdi. Üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır dedi Erdoğan. Verilen imkanları kötüye kullananlardan da hesap sorulacağını belirtti.
3: Biz son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Devletimizin imkanlarını seferber ettik. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından yoksun kalmasın istedik.
4: Üniversite sayısını 76'dan 208'e çıkardıklarını söyledi. AK Parti'nin 24 yıllık döneminde eğitim alanında devrim niteliğinde adımlar attıklarını belirtti.
3: 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın İlk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Her ilde üniversite açılmasına karşı çıkan çevrelere tepki gösterdi.
3: Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. İşçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna İşçisin sen, işçi kal demektir.
4: Erdoğan, verilen imkanları kötüye kullananlardan da hesap sorulacağını belirtti.
3: Elbette eksikler olabilir. Bazı alanlarda düzeltilmesi gereken hatalar olabilir. Hatta bazı imkanların suistimal edildiği örnekler de olabilir. Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelere yapay zeka uyarısında da bulundu.
3: Yapay zeka teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler üniversitelerimiz için bazı alanlarda sınayıcı bir hal almıştır. Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor.
2: AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir Marşı eşliğinde bir video paylaşıldı ve o video büyük ses getirdi. Çünkü paylaşımda CHP'den istifa ederek bağımsız kalacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarını doğrular nitelikteydi.
5: Çöplerin arasından açan rengarenk çiçekler, güneşin doğuşuyla birlikte arka fonda çalan İzmir Marşı. AK Parti dikkat çeken bu paylaşımı yaptı. Ankara kulislerinde yer yerinden oynadı. CHP'den istifa ettikten sonra yoluna bağımsız devam edeceğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti Meclis Grup Toplantısında AK Parti saflarına katılması bekleniyor. Gelişmeler bu yöndeyken AK Parti'nin sosyal medya hesabından bir video yayımlandı. Paylaşılan 30 saniyelik video klipte dikkat çeken detaylar vardı. İzmir'de sıkça eleştirilen çöp dağları tasviri, İzmir Marşı melodisi ve 7 Ekim 2026 tarihi başlıca detaylardandı. O detaylar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçiyor iddialarına güç kazandırdı.
2: CHP'li belediyelere yönelik de peş peşe operasyonlar yapılıyor ve o operasyonlar kapsamında tutuklama kararları da çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ve Yenişehir Belediye Başkanları tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de cezaevine gönderildi. İzmir'de ise Bayraklı Belediyesi'nin sabah saatlerinde yeni bir operasyon daha yapıldı.
6: Yetimin hakkını kimse kusura bakmasın, kimseye yediremez.
4: Peş peşe operasyonlar, ağır suçlamalar, tutuklanan belediye başkanları, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda yeni kararlar çıktı.
7: Halkımızın bize olan güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Hemşehrilerimiz bizden hizmet bekliyor.
4: İlk adres Mersin'di. Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediyelerine şafak vakti operasyon düzenlenmiş. 3 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.
6: Biz mağduruz. Denetleme yetkisi bize ait değildir. Bu konuda denetim yetkisi ve sorumluluğu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde değildir.
4: Dosyada dikkat çeken tespitler vardı. Büyükşehir Belediyesi'nin 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük tespit edildi. 3 belediyeye ilişkin kamu zararının 1 milyar liraya aştığı belirlendi. Soruşturmanın ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakim karşısına çıktı. Mahkeme 3 CHP'li başkanın da aralarında bulunduğu toplam 34 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Bir başka operasyon da Eyüp Sultan'da yapılmıştı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Suçlamalar, suç örgütüne üye olmak, rüşvet almak ve vermek, ihaleye fesat karıştırmaktı. Savcılık işlemlerinin ardından 17 şüpheli tutuklama, 11 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheliyi tutukladı. 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonların son adresi İzmir'di. Bu kez Bayraklı Belediyesi'nin önceki dönemi mercek altına alındı.
8: Sen benim ekmeğimle oynadın. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim.
6: İyi, evet.
4: 2023 ve 2024 yıllarında 20 milyon 85 bin liralık kamu zararı oluştuğu belirlendi. MASAK incelemesinde ise belediye personeline 4 milyon 625 bin lira rüşvet gönderildiği tespit edildi.
9: Projelerimiz bitecek ve bütün projelerimizi her mahallede, her sokakta vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hayata geçireceğiz.
4: Savcılık düğmeye bastı. Önceki dönem CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 45 şüpheli yakalandı.
2: Evet, tutuklamalar sonrasında İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Görevden uzaklaştırmalar var. Kimler görevden uzaklaştırıldı? Hemen tekrarlayalım. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. 5 belediye başkanı ve başkan vekili görevden uzaklaştırıldı. Yine aynı şekilde Ataşehir Belediye Başkanı Vekili de uzaklaştırılanlar arasında. Ayrıca Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı, Ahmet Serkan Tuncer de Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı açıkladı. Eyüp Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de aynı şekilde görevden uzaklaştırılan başka bir isim. Peki yeni başkanlar ne zaman seçilecek? İşte İstanbul Valiliği de bu konuya ilişkin bir paylaşım yaptı, açıklama yaptı. Eyüp Sultan ve Ataşehir'de başkan vekilliği seçimi için tarihler de belli oldu. 10 Ekim'de belediye başkan vekilliği seçimleri yapılacak Eyüp Sultan ve Ataşehir belediyelerinde diyelim ve diğer 3 belediye başkanı için de yine ilerleyen saatlerde yeni seçim tarihinin de açıklanması bekleniyor diyelim ve sıradaki haberimize geçiyoruz. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda 15 yaşındaki bir lise öğrencisi kız üniformasını giyip girdiği okulda rastgele öğrencileri bıçakladı. Yaralanan 8 çocuk hastaneye kaldırıldı. 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
10: Çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor.
4: Üniformasını giyip okula girdi. 8 ortaokul öğrencisini bıçakladı. 10 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti.
11: Ağır yaralı bir öğrencimiz var. O öğrencimizi kaybetti.
4: Bıçaklı saldırı olayı İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda yaşandı. Küçükçekmece'deki bir Anadolu Lisesi'nde 10. sınıfta okuyan 15 yaşındaki kız öğrenci okul üniformasını giydi. Evden aldığı bıçakla Kayaşehir'deki ortaokula geldi. Kız öğrenci bilinmeyen bir nedenle okuldaki öğrencilere bir anda bıçakla saldırdı. 8 öğrenci yaralandı.
10: Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor. Hepinize geçmiş olsun.
4: Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen saldırgan okulun kadın güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Polise teslim edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yaralanan öğrencilerden birinin durumunun kritik olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten bir mesaj yayımladı. Saldırının gerçekleştiği okulda 2 gün eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı da olayı tüm yönleriyle incelemek üzere 2 eğitim müfettişi görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı da yazılı açıklama yaptı. Olay için bir mülkiye ve bir polis baş müfettişi görevlendirilirken okullardaki güvenlik tedbirlerinin de yeniden gözden geçirildiği bildirildi.
2: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ sağlık sorunları sebebiyle meclis başkan vekilliği görevinden istifa etti. Bozdağ'ın yerine AK Parti yeni bir başkan vekili seçecek.
12: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 63. birleşimini açıyorum.
4: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Bozdağ bu nedenle meclis başkan vekilliği görevinden istifa etti.
12: Birleşime 10 dakika veriyorum.
4: Bozdağ istifa dilekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. AK Parti grubu boşalan başkan vekilliği için yeni bir isim seçecek. Bozdağ bu görevi 2023 yılından beri yürütüyordu. Genel seçimlerin ardından AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olarak seçilmişti. 12 Haziran 2025'te de 28. yasama döneminin ikinci yarısı için yeniden aynı göreve getirilmişti. Sağlık sorunları yaşayan Bozdağ tedavi süreci nedeniyle bir dönem meclis ve saha çalışmalarından uzak kalmıştı. Bozdağ son olarak Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest etkinliklerindeki görüntüsüyle dikkat çekmişti.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Para piyasası ve fonlardan çıkan paranın büyük oranda mevduata yöneldiğini açıkladı. Dezenflasyon sürecinin de devam ettiğini belirtti. Karahan enflasyondaki yavaşlamanın artık daha net bir şekilde gözlendiğini de kaydetti.
5: Fonlardan çıkanların mevduata yöneldiğini açıkladı. Dezenflasyon süreci devam ediyor dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda kararlılık mesajı verdi.
13: Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime, para birimi kompozisyonuna baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz.
5: Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin sunum yaptı. yaptı. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtti. Enflasyondaki yavaşlamanın daha net gözlendiğini ifade etti.
13: Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz.
5: Karahan enflasyonun ana eğiliminde gerileme olduğunu da belirtti.
13: Geldiğimiz noktada para politikasındaki sıkı duruşumuzun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını, talepteki zayıflama neticesinde enflasyonun ana eğiliminin düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz.
5: Karahan, kira artışlarının son dönemde belirgin şekilde yavaşladığı ve hizmet enflasyonunun altına indiğine de dikkat çekti.
13: Bu gelişme hizmet enflasyonunda kira kaleminden gelen ataletin gücünü yitirdiğini gösteriyor. Mevcut görünüm kira enflasyonundaki gerilemenin süreceğine işaret ediyor.
5: Karahan, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçların kullanılmaya devam edileceğini de vurguladı. Fatih Karahan, fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında tasfiye sürecinin devam ettiğini de aktardı. Tasfiye sürecinde prensip olarak kamu kaynakları kullanılmaması kararlaştırıldı ifadelerini kullandı.
2: Fon soruşturması tüm yönleriyle sürerken Sermaye Piyasası Kurulu'ndan dikkat çeken yeni veriler geldi. SPK 2025 yılında 152 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken 2026'nın ilk 9 ayında bu sayı 174'e çıktı. Üstelik bu yılki suç duyurularının 96'sının fon işlemleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.
4: Fon soruşturmasında SPK yeni rakamları açıkladı. 2 senede 326 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı. 3 milyar liraya yakın ceza kesildi. Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 85 şüpheli tutuklanırken Sermaye Piyasası Kurulu'ndan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. SPK 2025'te 152 kişi, 2026'nın ilk 9 ayındaysa 174 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. SPK 2026'da yapılan suç duyurularının 96'sının fon işlemlerinden kaynaklandığını bildirdi. Öte yandan SPK denetimleri sonucunda 2025'te toplam 2 milyar 741 milyon lira, 2026'nın ilk 9 ayındaysa 948 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Borsa İstanbul'dan gelen tüm bildirimlerin titizlikle değerlendirildiği, gerekli inceleme ve denetimlerin yapıldığı belirtildi.
2: Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde savcının mütalası belli oldu. Savcı tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nun tahliyesini istedi. Tetiği çektiği belirtilen Alaaddin Kadayıfçıoğlu içinse müebbet hapis talep etti. Davanın sonucu çarşamba günü yapılacak olan karar duruşmasında belli olacak.
4: Türkiye'nin günlerce konuştuğu futbolcu cinayetinde dava kritik aşamaya geldi. 21 yaşındaki Kubilay Kağan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin davada karar duruşması öncesi savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Şimdi gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi. Herkes haklıymış, ben yanılmışım. 21 yaşındaki futbolcu Kundakçı 19 Mart'ta İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma iddianameye dönüştü.
14: İki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu.
4: İddiaya göre rapçi Vahap Canbay eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi. Kundakçı Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyoya gitti. Bu sırada Alaaddin Kadayıfçıoğlu Kundakçı'nın bulunduğu araca yaklaşarak ateş etti. Genç futbolcu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddianameye göre şüpheliler olaydan saatler önce bölgeye gelip gitti. HTS ve telefon incelemelerinde aralarında yoğun iletişim tespit edildi. Saldırının planlı olabileceğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada çarşamba günü karar beklenirken duruşma savcısı mütalasını verdi. savcı tutuklu Aleyna Kalaycıoğlu hakkında kasten öldürmeye azmettirme suçundan yeterli delil bulunmadığını belirtti. Suçu bildirmeme suçundan cezalandırılmasını ve adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi. Alaaddin Kadayıfçıoğlu için kasten öldürme suçundan müebbet hapis talep edildi. Savcılık ayrıca İzzet Yıldız Han'la Zuhal Kalaycıoğlu'nun beraatini istedi. Davanın ilk duruşması 22 Haziran'da, ikinci duruşması 13 Temmuz'da görüldü. Üçüncü duruşma ise karar duruşması olacak. Mahkeme çarşamba günü Anadolu Adliyesi'nde toplanacak.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Acı bilançoda ölü sayısı 23'e, kayıp sayısı ise 5'e düştü. Öte yandan geçtiğimiz günlerde naaşları bulunan 2 kişinin kimlik tespiti de sonuçlandı.
5: Gemi faciasında ölü sayısı 23'e yükseldi. Kaybolduktan günler sonra bulunan 2 cesedin de kimliği belirlendi. Mersin'e sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos günü suya gömülmüştü. Girne limanına dönmeye çalıştığı sırada batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmaları sürdürüldü. Geçtiğimiz günlerde bulunan iki naaşın Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e ait olduğu belirlendi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendi. Alabora olan gemide kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Faciada ölü sayısı 23'e yükseldi. Kayıp sayısı ise 5'e geriledi.
2: Bölgedeki askeri hareketlilik yeni bir boyut kazandı. Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a asker konuşlandırılması kararı İsrail ve Yunanistan'da alarm zillerini çaldırdı. İki ülkenin medyası gelişme için düğmeye basıldı yorumunu yaptı.
4: Mekke ittifakı için Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan düğmeye bastı. Bu başlık İsrail ve Yunan basınında yankılandı. Atina ve Tel Aviv, Riyad'daki Mekke İttifakı toplantısında alınan kritik karara kilitlendi. Toplantıdan Suudi Arabistan'a asker konuşlandırma kararı çıkmıştı. Tel Aviv merkezi Kanal 14 Husi saldırısı altındaki Riyad için Mekke İttifakı tarafından düğmeye basıldı dedi. İsrail merkezi Maariv ise 3 güç devrede başlığını kullandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın adımları somutlaştırma konusunda anlaştığını aktardı. Yunanistan merkezi Bankik News kararı kesin sonuç başlığıyla duyururken para politiko ise Mekke anlaşması devreye alındı. Hepimiz birimiz için başlığını attı. Riyad'da ortak savunma taahhütlerinin derhal uygulanması ve Suudi Arabistan'a asker konuşlandırılması için tedbir alınması kararlaştırılmıştı.
2: Yemen cephesinde de sahadaki denge değişiyor. Suudi destekli Yemen ordusu stratejik Babül Mendeb Boğazı ve Moka Limanı'nı Husilerden geri aldığını açıkladı. Ordu Husilerin ana merkezi Sana'ya'da geniş çaplı bir operasyon başlattı.
4: Yemen'deki savaşta dengeler ansızın değişti. Stratejik Babül Mendeb Boğazı ve Moka Limanı yeniden Yemen ordusunun eline geçti. Suudi destekli Yemen hükümet güçleri Yemen'in şafaatlı operasyonla önce Moka kentine girdi. Operasyonda Suudi Arabistan doğrudan hava desteği sağladı. Moka'nın düşmesiyle Babül Mendeb hakimiyeti yeniden Yemen ordusuna geçti. Babül Mendeb Boğazı, Kızıldeniz'le Aden Körfezi arasındaki en kritik deniz geçişlerinden biri. Moka Limanı da stratejik bir ticaret güzergahı. Suudi öncülüğündeki koalisyon operasyona 100 savaş uçağıyla destek verdiklerini ve yüzlerce Husi hedefi vurduklarını açıkladı. Yemen ordusu ayrıca Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya geniş çaplı bir operasyon başlattıklarını da duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'daki havalimanları, petrol tesisi ve askeri noktaları hedef aldıklarını duyurdu. Riyad'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. Aramco petrol tesisinden yine dumanlar yükseldi. Yemen güçlerinin Husilere karşı ilerleyişinin Riyad'daki Mekke İttifakı toplantısıyla eş zamanlı olması dikkat çekti.
2: İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu'nun aşırı sağcı iktidar koalisyonu kan kaybetmeye devam ediyor. Son anketlere göre iktidar koalisyonu muhalefet bloğu karşısında 5 sandalye geriye düştü.
4: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 27 Ekim'deki genel seçimler öncesinde her geçen gün köşeye sıkışıyor.
15: Beni, Gadi, Hili, Gidon.
4: Seçimlere kısa bir süre kala yayımlanan son anketler tabloyu Netanyahu aleyhine netleştirdi. Buna göre muhalefet bloğu 54 sandalyeye ulaşarak 49 sandalyede kalan iktidar koalisyonunun 5 sandalye önüne geçti. Gadi Eysenkot liderliğindeki Yaşar Partisi birinci sıraya otururken Netanyahu'nun Likud Partisi ikinci sırada seyretmeye devam ediyor. Seçim dengelerini değiştiren bir diğer etken de Filistinli seçmenlerin temsilcileri. Sami Ebu Şehade'nin adaylıktan çekilmesiyle oylarını artıran ortak liste sandalye sayısını artırdı. Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap listesi ise anketlerde sandalye sayılarını koruyor. Sıkışan Netanyahu'ya bir darbe de seçim kurulundan geldi. Ordu mensubu askerleri seçim propagandasında kullandığı belirlenen Netanyahu 29 bin şekel para cezasına çarptırıldı. 17 Temmuz'da meclisin feshedilmesiyle başlayan erken seçim sürecinde son tablo net. Hiçbir blok tek başına hükümet kurmak için gereken 61 kişilik çoğunluğa ulaşamıyor. İsrail 27 Ekim'e başa baş ama siyasi kilitlenmenin gölgesinde bir yarışla giriyor.
2: Sağanak, hortum dolu. Bayburt, Mersin ve Gaziantep başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde olumsuz hava şartları etkisini gösterdi.
5: Bayburt'ta sağanak, Mersin'de hortum,
16: devasa bir hortum şu anda Erdemli'nin açığında,
5: Gaziantep'te dolu. Yurdun büyük bölümünde olumsuz hava şartları etkili oldu.
16: Erdemli açıklarında şu anda hortum var arkadaşlar.
5: Hatay'da etkili olan sağanak sonrası manzara bu. Evleri, iş yerlerini su bastı. Kentte etkisini gösteren dolu da cabasıydı. Elazığ'da da hava durumu aynıydı. Vatandaşlar şemsiyelerinin altlarına sığındı. Bingöl'de de yağmur bardaktan boşanırcasına yağdı. Diyarbakır'da ise hava durumunun azizliğine uğrayan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Adıyaman'da da aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yollarda meydana gelen çökmeler sonucu araçlarda hasar oluştu.
17: Yağmur yağınca kazılan yollar çöktü, araç kazılan yere çöktü.
2: Türk savunma sanayi ürünlerine ilgi ve talep her geçen gün artıyor. Aselsan haberleşme ve silah sistemlerinin satışına ilişkin yaklaşık 158 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Ateş!
18: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyor.
4: Türk mühendisleri kritik teknolojiler geliştiriyor. Bunları operasyonel savunma ürünlerine dönüştürüyor. Dünyadan o ürünlere adeta sipariş yağıyor. Aselsan dev bir ihracat sözleşmesi daha imzaladı.
18: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
4: Küresel savunma devleri arasında ilk 10'a girmenin eşiğindeki Aselsan yeni bir ihracat sözleşmesine daha imza koydu.
19: Teknoloji kazanımlarıyla yeni tedarikçiler oluşturmak bizim için önemli, anlamlı.
4: Sözleşme, elektronik harp, elektrooptik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerini kapsıyor. Aselsan'ın kasasına bu anlaşmayla yaklaşık 158 milyon dolar girecek.
20: Olmaz denilen işleri sırasıyla başardı. Artık seri üretim seferberliği diyebileceğimiz yeni bir dönemdeyiz.
4: Aselsan geçtiğimiz günlerde de Savunma Sanayi Başkanlığı ile hava savunması için 2 milyar 460 milyon euroluk sözleşme imzalamıştı.
18: Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.
2: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Yürütmede Erdoğan yasamada MHP olmalıdır dedi. Bahçeli seçimlerin erken alınarak Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olması gerektiğini de söyledi.
21: Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
4: Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında seçim sistemine dair çok çarpıcı bir konuşma yaptı. Bir kez daha Erdoğan'ın aday olması gerektiğini söyledi.
21: Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin erkene alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden adaylık yolunun açılması gerektiğini savundu.
21: Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
4: Dünyadaki kaosa dikkat çeken Bahçeli, istikrar ve terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için Erdoğan'ın görevde kalması gerektiğini ifade etti.
21: Türkiye'nin şahlanışına tanıklık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır. Bu çerçevede oy oranımızı arttırmak, milletvekili sayımızı çoğaltmak, Türkiye'nin birinci partisi olmaktır.
4: Bahçeli devam eden soruşturmaları da arınma ve aklanma fırsatı olarak niteledi.
21: Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
4: MHP lideri terörsüz Türkiye sürecine de parantez açtı.
21: 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir.
2: Fon krizinin yasal boyutunda da hareketlilik var. AK Parti tasfiye edilen fonlarla ilgili meclise kanun teklifi sunacak. Ödeme takvimini içeren teklifin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek.
18: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
5: AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin yasa teklifi verecek. Teklif 9 Ekim Cuma ya da 12 Ekim Pazartesi günü meclise sunulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Meclis Genel Kurulu'nda fon olayına ilişkin bilgilendirme yapacak.
18: İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz.
5: Fonlardaki manipülasyon yargıyı harekete geçirdi. geçirdi. Adli süreç başladı. Hükümet de mağduriyetleri giderecek önlemleri hızla aldı. Şimdi bu önlemler yasal zemine oturtulacak. AK Parti geçici bir kanun teklifi sunacak.
0: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
5: Teklife göre ilk aşamada fonlarda 1 milyon lira ve altında parası kalanlara ödeme yapılacak. Ana paraya enflasyon farkı da eklenecek. Bu da 355 bin yatırımcıyı kapsayacak. Tasfiye edilen fonlarda 450 binden fazla yatırımcı var. 1 milyon liranın üzerindeki hesaplar için ödemeler kademeli olarak ve bir plan çerçevesinde gerçekleştirilecek. Ödemeler bankalar üzerinden gerçekleşecek. Fonların bünyesinde bulunan değerler, taşınmaz varlıklar tasfiye edilerek nakde çevrilecek. AK Partili kurmayların verdiği bilgiye göre bu süreçte hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacak.
1: Biz istiyoruz ki yarın Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız genel görüşme de yapabiliriz. Tercihimiz budur. İç tüzük 59'a göre Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız genel kurula gelecek ve bizlere bilgi verecekler.
5: Öte yandan fon koordinasyon kurulu oluşturulmuş. Başına da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz getirilmişti. Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirecek. Gelinen aşama ve alınan tedbirleri anlatacak.
22: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek de fonlara girip kısa sürede fahiş kar elde edenleri belirlediklerini söyledi. Haksız kazançları iade ettireceğiz dedi. Zararın karşılanmasıyla dosyaların da kapanmayacağının altını çizdi. Gürlek ayrıca hakem soruşturmalarıyla ilgili de temiz futbol istiyoruz mesajı verdi. Muhsin Yazıcıoğlu ve Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne dair de çarpıcı açıklamalar yaptı.
23: Kısa sürede manipülatif hareketlerle mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var, listemiz var.
4: Haksız kazanç sağlayanla meşru kazanç sağlayanı ayırmamız lazım dedi. Hesapların titizlikle incelendiğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruları cevapladı.
23: Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık.
4: Gürlek TMSF'de bir iade hesabı açıldığını dile getirdi. Gönüllülük esasına göre 5 kişinin haksız kazancı iade ettiğini anlattı. Bunun soruşturmanın kapanması anlamına gelmeyeceğinin de altını çizdi.
23: Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak ki şu an tutuklananlar var. Fahiş kazanıp da aynı şekilde yurt dışına çıkış yasağı ya da mal varı tedbir uygulananlar var.
4: Fon soruşturmasının bilançosunu paylaştı. 207 kişi hakkında işlem yapıldığını, 85 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Hakem soruşturmalarına da değinen Gürlek, amacımız tamamen futbolun

0: Oğlunun öldüğüne işaret etti.
1: Buradaki savcı arkadaşlarımız senaristler bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani siz bunu nereden biliyordunuz? Çünkü birebir canlandırma aynı.
2: Bu kadar tesadüf olmaz diyorsunuz.
1: Olmaz tabii, birebir bakın cezaevindeki elektrik kesintisi de var.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Cuma günü olağanüstü seçim kararıyla toplanacak. Yaşanan skandalların ardından TFF'de bir istifa daha geldi. Görevini bırakan Mevlüt Aktan mevcut federasyonu da istifaya çağırdı.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'nda kazan kaynıyor. İstifalar peş peşe geliyor. TFF olağanüstü seçime gidiyor.
4: Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa onu temizlemek görevimiz.
0: Hakem dosyasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Hakem Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel de Şike'den tutuklandı. Yaşanan skandalların ardından TFF yöneticisi Mevlüt Aktan istifa etti. Hacı Osmanoğlu'na da istifa çağrısı yaptı.
5: Türkiye Futbol Federasyonu aile şirketi anlayışıyla yönetilemez. Türkiye'deki futbol iklimi değişmelidir. Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar yeni bir yönetimin önünü açmaktır.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'nda kriz iyice büyüyor. 3 yöneticinin daha istifa kararı aldığı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda üyeler Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı aldı. Toplantıda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun seçimi resmen açıklaması bekleniyor. Mustafa Eröğüt'ün TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacağı öğrenildi.
3: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılama aşaması devam ediyor. Tutuksuz sanıklardan Furkan Remzi Ceylan ve Hasan Özsoy savunma yaptı.
6: Tutuksuz sanıklar kürsüde tek tek söz hakkı aldı. Peş peşe gelen itiraflar duruşmaya damga vurdu. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuksuz sanıklar savunma yapmaya devam etti. İş insanı Furkan Remzi Ceylan, itirafçı müteahhit Ali Nuhoğlu'nun kendisinden borç para istediğini duruşmada anlattı. Firari sanık İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü'ye de ayrı parantez açtı.
7: Ali Nuhoğlu benden yaklaşık 66 milyon TL tutarında borç para istedi. Parayı kendisine gönderdikten sonra Beylikdüzü'nde ofisi bulunan İbrahim Bülbüllü denen kişiye teslim edip edemeyeceğimi sordu. Bankadan parayı çekip İbrahim Bülbüllü'ye gidip 1,5 milyon dolar gibi bir parayı kendisine teslim ettim.
6: Duruşmada tutuksuz sanık Hasan Özsoy da savunma yaptı. Etkin pişmanlık ifadesi alınan iş insanı Özsoy da Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasıyla Büyükşehir Belediyesi'nde dönen kirli ihale çarkını anlattı.
3: Dolandırıcılara yönelik operasyonlarda da hareketli bir gün yaşandı. Kuyumcukent'te piyasadan altın toplayıp Anadolu'da satacakları vaadiyle kuyumcuları dolandırdığı belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin banka hesaplarına da el konuldu.
0: Onlarca kilo altın topladılar. Kuyumcu firmalarına 420 milyon liralık vurgun yaptılar. İstanbul Kuyumcukent'teki 16 firma dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde 45 adrese baskın yapıldı. İddiaya göre iki şüphelinin öncülüğündeki grup üçüncü kişiler üzerine kurdukları iş yerlerini aracı olarak kullandı. İşçilikli bilezik, kolye, alyans ve benzeri takıları Anadolu'da satacaklarını söyleyerek kuyumculardan topladılar. Ancak takılar satılmadı. Şüphelilerin kontrolündeki atölyelerde eritilerek saf altına dönüştürüldü. Şüphelilerin aldıkları ürünlerin karşılığında kısmi ödeme yaptıkları, ardından yeni ürünler alarak borç bakiyelerini giderek artırdıkları öne sürüldü. Sürecin sonundaysa mal veren kişilerin çağrıldığı ve şüphelilerin iflas ettiklerini söyleyerek ödeme yapmadıkları iddia edildi. Bu yöntemle toplam 64 kilogram has altın karşılığında mağduriyete neden olunduğu belirlendi. 35 şüpheli hakkında örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

0: İstanbul'da bir başka dolandırıcılık şebekesine de darbe vuruldu. 95 şüpheli kız kıvrak yakalandı.
1: Çağrı merkezlerine baskın yapıldı. Dolandırıcılık şebekesine darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı verdi. Siber polis ekipleri düğmeye bastı. Uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekesine yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Şüphelilerin dolandırıcılık ağını yönettiği Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde iki ayrı çağrı merkezine operasyon yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda 95 şüpheli kız kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da deliller toplandı.
0: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin açılan davada sunulan bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazanın tek bir arızadan değil, birbirini takip eden ihmaller zincirinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
1: Bilirkişi raporu yeniydi. Ferdi Zeyrek davasında mahkemeye sunulan raporda ihmaller zinciri gözler önüne serildi. Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz yıl Haziran ayında evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılmış, hayatını kaybetmişti.
2: Senin rızan için sevebilmeyi nasip eyle ya Rab.
1: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı iken hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ölümü tüm Türkiye'yi derinden üzmüştü.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Zeyrek'in ölümüne ilişkin açılan davada İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nce Yüksek Makine Elektrik Elektronik İnşaat Mühendisleri ile İş Sağlığı Güvenliği uzmanının bulunduğu 5 öğretim üyesiyle oluşturulan heyetten gelen bilirkişi raporu dosyaya girdi. 4 kişinin asli, 9 kişinin ise tali kusurlu bulunduğu bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek'le birlikte 4 kişinin ise kusurlu olmadığı belirtildi. Zeyrek'in vücudundan geçen elektrik akımı dikkatlice hesap edildi. Hesaplamalara göre havuzun elektrik tesisatı kurallara uygun yapılsaydı, akımda kaçak olsa bile Ferdi Zeyrek'in vücudu üzerinde oluşacak temas gerilimi yaklaşık 6 volta düşecek ve Zeyrek hayatını kaybetmeyecekti. Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada bir sonraki duruşma 9 Ekim Cuma günü görülecek.
0: Aybaşı geliyor, maaşlar yatıyor. Harcamalar da peş peşe ekleniyor. Listede giderek kabarık hale geliyor. İhtiyaçlar sıraya konuluyor. Peki harcamaların çoğu nereye yapılıyor? İşte cevaplar.
4: En çok paranızı neye harcarsınız?
5: Hep alışveriş, elbise alıyorum.
6: Hiçbir planım olmaz. Dediğim gibi ihtiyacım olduğu kadar harcarım.
4: Her ay çalışıp dediniyoruz. Ay sonu geliyor, maaşlar hesaba yatıyor. Peki ilk harcama neye gidiyor?
7: Ev sahibi değilse en çok önce kirayı öder. Ondan sonra da gıdayı harcayacak.
4: Kira, aidat, kredi kartı ekstresi ve mutfak masrafı derken maaş daha hesaba yatmadan ödemeler sıraya giriyor.
8: Ben herhalde temel ihtiyaçlar şu an. Kirayla başlıyorum. Ondan sonra kredi kartı, faturalar, ev alışverişi, daha sonra sosyalleşme gibi ihtiyaçları ayırıyorum. Tabii ki sıkışıyoruz.
4: Erkekler de kadınlar da harcamanın çoğunu giyim alışverişinde yapıyor. Erkekler en çok parasını neye harcar?
9: Kıyafet ya da parfüm harcamalı bence. Ben en çok parfüm harcıyorum.
10: Kıyafet harcar. Ben de kıyafet alırım.
11: Ben gezmeye harcıyorum. Genelde kadınlar makyaj malzemelerini harcıyorlar. En son kalanla da yolculuk için falan biraz euro alırım, dolar alırım.
4: Üstelik sadece ihtiyaç değil, lüzumsuz harcamalar da yapılıyor. Ay sonu gelince para nereye gitti hesabı başlıyor.
12: Lüzumsuz harcamayı yerine göre bayan da yapar, erkek de yapar. Yapıyorum ya, lüzumsuz harcama yapıyorum. Acele aldığımız oluyor, bayanlar gibi değiliz. Aniden giriyoruz, alıyoruz, sonra pişman oluyoruz yani.
4: Ama işin ilginç tarafı da şu ki ay sonu sıkışsak da harcamadan vazgeçilmiyor.
13: İdeal olarak harcamaya çalışıyoruz. Harcanıyor, evet.
14: 3 tane çanta alacağına 13 tane çanta alır. Gereğine göre harcamak lazım.
0: Fon krizinde adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı İstanbul Çekmeköy'de aracında ölü bulundu. 46 yaşındaki Ballı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
15: Küresel dönüşümün en hızlı hissedildiği alanların başında gelmektedir.
1: Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı araçta ölü bulundu. Fon skandalında şüpheliler arasında adı geçen Ali Emre Ballı aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yedek üye ve Adil Varlık Yönetimi'nde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyordu. Sağlık ekipleri ihbar üzerine otomobilde yaptığı ilk incelemede başından tek el silah ateşiyle vurulduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma açıldı ve geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. Ali Emre Ballı'nın hayatını kaybetmeden önce aracıyla seyir halindeki son görüntüleri ortaya çıktı. Ballı'nın fonlarda 9 milyar liralık işlem yaptığı iddia ediliyordu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada olayla ilgili tüm delillerin toplanmaya başlandığı, soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulandı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki bombardıman uçaklarını İran tehdidi sebebiyle çektiklerini doğruladı. Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden uçağın kaçırılmasının arkasında da Tahran yönetiminin olabileceğini iddia etti.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Nebraska ziyareti öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken gündeme dair kritik değerlendirmelerde bulundu. İngiltere'deki Fairford üssünde bulunan Amerikan bombardıman uçaklarının çekilmesine değinen Trump, olası bir İran tehdidine işaret etti.
16: Bir tehdit olabileceği yönünde bir fikrimiz vardı. Onları orada bırakmanın ne gereği var? Onları taşımak çok az paraya mal oluyor. Görece yakın bir yere taşıdık. Bu da bir ölçüde sorunu ortadan kaldırdı. Ayrıca tehditte bulunan kişileri de gerçekten biliyoruz. Başlarına bela açacak bir durumun içine girdiler.
3: Trump, bir muhabirin İran İngiltere'ye saldırı drone'u soktuğu için mi çektiniz şeklindeki sorusu üzerine, bunu söyleyemem ama yaptılarsa ağır bedel öderler dedi. Trump, Nebraska'da yaptığı konuşmada da İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği bir senaryoya işaret etti. Tahran yönetiminin bir iki şehri yok edebileceğini söyledi.
16: Dünyanın güvenliği, ülkemizin güvenliği için ödenmesi gereken bir bedel bu. Onlar bir şehri yok edebilir. Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. Bırakın San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel ve çok yakında her şey sona erecek.
3: ABD Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden uçağın kaçırılmasının arkasında da Tahran yönetiminin olabileceğini söyledi. Trump'ın gündeminde Rusya'nın Irkutsk bölgesindeki bir veba enstitüsü çalışanında tespit edilen ve karantina önlemlerini beraberinde getiren akciğer vebası vakası da vardı. Konuyu çok ciddi şekilde ele aldıklarını belirten Amerikan Başkanı, mikrop ve bakterilerin güçlendiğine vurgu yaparak Moskova'ya yardım mesajı gönderdi.
16: Zatüre salgını konusunda onlarla konuşmadım. Onları bunu yaşarken görmekten nefret ediyorum. Zor, gerçekten zor bir hastalık. Biliyorsunuz bir zamanlar kontrol altına alabildiğimiz bir hastalıktı. Ama bir şekilde bu mikroplar giderek güçlendi. Adeta bir ordu gibiler. Böyle bir sorun yaşayan herkese her zaman yardım edeceğiz.
3: Trump, konuyla ilgili henüz bir adım atmak için çok erken olduğunu söyledi. Bunun Rusya için büyük bir sorun olduğunu vurguladı.
0: Trump'ın da bahsettiği o uçakla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Kaptan pilotu yaralayan ikinci pilotun uçağı İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'na düşürmeyi planladığı iddia edildi.
3: Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden Fly Dubai uçağının kaçırılma girişimiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Pilotu yaralayarak uçağı kaçırma girişiminde bulunan yardımcı pilot Hamam El Hammami'nin uçağı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na düşürmeye hedeflediği öne sürüldü. İddiaya göre Umman vatandaşı El Hammami, kokpitte kaptan pilota saldırarak uçağa iniş prosedürü sırasında piste çakmayı planlıyordu. Soruşturma raporlarına göre saldırının tesadüf olmadığı, El Hammami'nin istihbarat toplamak amacıyla daha önce de İsrail hattında uçtuğu ve eylemi aylardır planladığı aktarıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı yardımcı pilotun kaptana baltayla saldırdığını belirtti. Olayı resmi olarak terör saldırısı teşebbüsü şeklinde tanımladı. Kaptan pilotun yaralanması sonrası yolcuların kokpite girerek saldırganı etkisiz hale getirdiği o kritik dakikalarsa soru işaretlerini koruyor. Soruşturma kapsamında İsrail ve ABD saldırganın olası hücre bağlantılarını araştırıyor. Tel Aviv yönetimi de Birleşik Arap Emirlikleri'nden sorgu çemberinin tüm uçuş ekibini kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.
0: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana tam 3 yıl geçti. Geçen dönemde kalıcı bir barış hala sağlanamadı. 3 yılın ardından geriye soykırımın ağır bilançosu ve yıkıntılar arasında geleceğini arayan bir halk kaldı.

0: 7 Ekim 2023 sabahı Gazze sınırındaki tellerin aşılmasıyla başlayan Aksa Tufanı operasyonu İsrail'de büyük bir şoka yol açtı. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu şoka cevabı dünyanın gözleri önünde gerçekleşen 21. yüzyılın en büyük soykırımına dönüştü. Gazze'ye bombalar yağdıran İsrail elektriği, suyu, gıdayı ve tıbbi malzemeyi keserek bölgeyi tamamen abluka altına aldı.
1: Allah Akbar!
0: Hastaneler, ibadethaneler, mülteci kampları ve okullar birer birer hedef alındı. Güvenli bölge ilan edilen yerlere kaçan yüz binlerce Filistinli dahi hava saldırılarından kurtulamadı. Katar ve Mısır'ın diplomasisiyle sağlanan kısa süreli insani aralarda sınırlı takaslar yapılsa da kriz derinleşti. ABD yönetimi sivil kayıplardan endişeliyiz mesajı verirken İsrail'e milyarlarca dolarlık askeri desteği sürdürdü ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki ateşkes tasarılarını veto etti. Savaşın ikinci yılında Washington'da yönetimin değişmesi ve Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesiyle Mısır'da Şarm el Şeyh zirvesi toplandı. İmzalanan Gazze Anlaşması aşamalı ateşkes ve rehine takası hedeflese de silahlar hiç susmadı. 7 Ekim'in 3. yılı geride kalırken soykırımın ağır bilançosu dehşet tablosunu ortaya koydu. Resmi kayıtlara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bini, yaralı sayısı 175 bini aştı. Binlerce beden hala enkaz altında çıkarılmayı bekliyor. Konutların %80'inden fazlası yerle bir edildi. Altyapı ve sağlık sistemi çökertildi. Binlerce çocuk açlıktan hayatını kaybetti. Uluslararası davalar ve atılan imzalar Gazze'deki yıkımı geri getirmeye yetmedi. 3 yılın sonunda geriye insanlığın vicdanında kapanmayacak dev bir yara ve yıkıntılar arasında geleceğini arayan çocukların sessiz çığlığı kaldı.
2: Suriye Devlet Başkanı Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir araya geldi. Görüşmede bölgesel güvenlikle istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek muhtemel adımlar ele alındı.
3: Suriye Cumhurbaşkanı Şara resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman'la bir araya geldi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, taraflar arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlikle istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek muhtemel adımlar ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı 2 Şubat 2025'te ilk resmi yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti.
2: Fransa'daki liseliler isyanına üniversiteliler de dahil olmaya başladı. Polisin yetersiz kaldığı şiddet olaylarında hükümetin orduyu sokağa çıkarmayı değerlendirdiği iddia ediliyor. Günlerdir süren şiddetin bilançosu ise ağır.
0: İsyan dinmiyor, liseliler sokaktan çekilmiyor. Fransa'da liseler öğrencilerin ablukası altında. Protestocular polisle çatışmaya devam ediyor. Bu kez eylemler üniversitelere sıçradı. Paris'teki Sorbonne Yenol Üniversitesi'nde liselilere destek eylemi yapıldı. Üniversiteye derhal polis birlikleri sevk edildi. Bazı üniversiteler boykot kararı aldı. Paris'ten Marsilya'ya, Strasbourg'dan Nantes'a kadar öğrenciler okulların önünde barikatlar kurdu, girişleri kapattı. Paris'teki Honoré de Balzac Lisesi'ndeki eylemde bir göçmen öğrenci polislere karşı Allah için ölüm çağrısı yaptı. Öğrenciler alkışlarken görüntü ülkede büyük tartışmaya yol açtı. Polisin müdahalesi sırasında bir gencin elini kaybettiği, birinin de sağ gözünü kaybettiği açıklandı. Günlerdir süren çatışmaların bilançosu ise ağır. Bir haftada 5000'den fazla kişi gözaltına alındı. Bunların %90'ı reşit olmayanlar. Şiddet olaylarında 600'den fazla polis, 200'e yakın öğrenci ve 100'e yakın öğretmen de yaralandı. 500 okul kapandı. 24 okul tamamen yakılıp yıkıldı. Fransa medyasındaki tartışmalardaysa hükümetin ordu birliklerini sokağa çıkarma seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.
2: Fransa'daki ateş Belçika'ya da sıçradı. Ülkedeki öğrenciler daha iyi eğitim koşulları için yeniden sokağa döküldü. Protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü.
0: Burası Belçika sokakları. Öğrenciler polisle çatışıyor. Fransa'daki liseliler isyanı Avrupa'ya dalga dalga yayılıyor. Bu kez Belçika ateş topuna döndü. Onlarca kişi göz altında. Belçikalı öğrenciler daha iyi eğitim koşulları için birkaç gün önce sokağa çıkmıştı. Kısa bir sessizliğin ardından eylemler yeniden başladı. Valon bölgesinde yer alan Liège ve Enot'ta öğrenciler okulların önünde toplandı. Gösterilere maskeli kişiler de katıldı. Bazı gruplar otobüs durakları ve çöp konteynerlerini ateşe verdi, polise taş ve sert cisimler fırlattı. Polis, cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Tomalarla kalabalığı dağıttı. Hanü'de ise bir ilkokulun bahçesine sert bir cismin düşmesi sonucu birkaç çocuğun yaralandığı açıklandı. Öğrenciler daha iyi şartlarda, daha erişilebilir bir eğitim istediklerini söylüyor. Gösterilere karşı çıkan Belçikalılarsa sosyal medya hesaplarından ülkenin ikinci ve üçüncü kuşak göçmenler eliyle felakete sürüklendiği yorumunu yapıyor. Olayların yaşandığı bölge belediyeleri ise ortak bir açıklama yaparak ailelere çocuklarınıza sahip çıkın dedi.
2: Ve İspanya, konut krizi sebebiyle erken seçime gitme kararı alan İspanya'da sokaklar bir kez daha karıştı. Barcelona'da kira fiyatlarına karşı sokağa çıkan binlerce kişi polisle çatıştı. Olaylarda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
0: İspanya'da erken seçim kararı protestocuları ikna etmedi. Sokağa çıkan binlerce İspanyol konut krizine çözüm istedi. Katalonya bölgesinin başkenti Barcelona'da kontrolden çıkan gösterilerde polisle protestocular karşı karşıya geldi. Biber gazı ve müdahalelere sandalye ve şişelerle cevap veren eylemciler sokakları ateşe verdi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Valilik gösterici sayısını 20 bin olarak açıklarken organizatörler sokaklarda 120 bin kişinin olduğunu savundu. Protestocular başkent Madrid meydanlarında 23 Eylül'den bu yana protestolarını da sürdürüyor. Puerta del Sol meydanındaki çadır eylemi 9. gününde de devam etti. Ülkenin işçi sendikaları da seçim öncesinde bir günlük genel greve gideceklerini duyurdu. Ülke genelindeki eylemlerin fitilini Madrid'de 70 yıldır yaşadığı evden tahliye edilen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal ateşlemişti. Halk, kiralardaki fahiş artış ve konut yetersizliği nedeniyle sokaklara dökülmüştü. Başbakan Pedro Sanchez mecliste reddedilen konut kararnamelerinin ardından pazartesi günü erken seçim kararı alarak 29 Kasım'ı işaret etmişti.
2: Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND'nin eski başkanlarından August Hanning ve bir eski BND çalışanı casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı.
3: Almanya'da istihbarat dünyasını sarsan skandal yaşandı. Yıllarca ülkenin en gizli bilgilerini yöneten isimler şimdi casusluk ve vatana ihanet suçlamalarının merkezinde. Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND'nin eski başkanı August Hanning ve en güvendiği isimlerden biri olan eski özel kalem müdürü Manfred D. gözaltına alındı. Suçlama ağır, casusluk, vatana ihanet ve devlet sırlarını yasa dışı şekilde ele geçirmek. Savcılığın iddiasına göre skandalın geçmişi yıllar öncesine dayanıyor. Emekli olduktan sonra da devletin kozmik odasına uzanan bir hat kuran Hanning'in eski çalışma arkadaşı üzerinden gizli belgelere ulaştığı öne sürülüyor. Soruşturma dosyasındaki rakamsa çarpıcı, tam 2000 gizli belge. Üstelik bu belgelerin arasında yalnızca BND'nin kullanımına açık çok gizli damgalı devlet sırlarının da bulunduğu belirtiliyor. Başka bir ifadeyle Almanya'nın en kritik bilgileri yıllarca kurumun dışına taşınmış olabilir. Operasyon sabahın erken saatlerinde başladı. Federal Kriminal Dairesi ekipleri eski BND başkanını evinde gözaltına aldı. Aynı dakikalarda eski özel kalem müdürü için de düğmeye basıldı. Berlin ve Bavyera'daki adreslere baskın düzenlendi. Şimdi Almanya'nın gündeminde tek soru var. Devletin en gizli sırları kimlere sızdırıldı?
2: Hamburger 7'den 70'e herkesin favorisi, özellikle de çocukların. Dışarıda bir hamburgerin fiyatı 540 liradan başlıyor. Bu eşsiz lezzeti evde hazırlamanın maliyeti ise yaklaşık 110 lira. Yani dışarıda bir hamburger fiyatına evde 5 kişi bu lezzeti tadabilir.
1: Marul seviyorum, başka domates seviyorum. Ben sadece marul ve ketçap seviyorum yani.
4: Ben domatesi onun arkasına koyuyorum, sonra da salatasını koyuyorum, yanına da turşu, sonra da kızartıyorum, öyle oluyor.
5: Genelde evde yapıyoruz, yani kasap kıymasıyla yapıyoruz.
6: Özel ekmeği, burger köftesi, sosu, marulu, domatesi ve peyniriyle bir hamburgerin fiyatı Ankara'da bir restoranda ortalama 540 liradan başlıyor.
7: Ben tavuk burger seviyorum. Çedarlı, dinamit soslu, tempura tavuklu, çedarlı.
8: Direkt kıyma, üzerine birazcık tuz, hafif yuvarlak yapıp böyle üzerine bir ağırlıkla bastırıp hem kısa sürede pişiyor hem çok lezzetli oluyor. Öyle yapıyorum.
9: Benim canım çekti.
10: Genelde evde yemeği tercih ederim.
6: Peki bu lezzeti evde yapmak istediğimizde maliyet ne kadar tutacak? Domatesin kilosu 52 lira. Bir hamburgerin içine 10 gram koyduğumuzu varsayarsak tanesi 25 kuruşa denk geliyor. Soğanın kilosu 60 lira. 10 gramı ise 60 kuruşa denk geliyor. Marulun tanesi 50 lira. Hamburgere konulan küçük bir parçası ise yaklaşık 1 liraya denk geliyor. Turşunun 190 gramı 120 lira. Hamburgerin içine 20 gram koyarsak maliyeti 12 lira yapıyor. Ketçap ve mayonezin 550 gramı 60'ar lira. Hamburgerin içine 5'er gram sıktığımızı varsayarsak ketçap 55 kuruş, mayonez 55 kuruş tutacak. Toplamı ise 1 lira 10 kuruş yapıyor. Kıymanın kilosu 770 lira. Hamburgerin içine 100 gram koyduğumuzu varsayarsak maliyeti 77 lira yapıyor. Bir hamburger ekmeği paketinden 4 tane çıkıyor. Bir tanesi ise 18 liraya mal oluyor.
7: En son hamburger yediğimde 415 TL'ydi. Yani hamburger yerine aslında dürümü tercih ederim ben.
6: Hamburger yapmanın incelikleri de var.
11: Ekmeğin çok büyük faktörü var. Ekmek de çok lezzetli olmak zorunda. Köfte piştikten sonra direkt ekmeğin arasına bir alıp o suyun ekmeğin çekmesine izin vermek gerekiyor. Sonra diğer geri kalan yancılarını içerisine ekleyip sonra burger eklemek gerekiyor. Bu da sizlere afiyet olsun abi.
2: Şişkin dudak modası bitti. Klinikler şimdi eritme randevusuyla dolup taşıyor. Peki bu değişimin sebebi ne? Vatandaşlar ne düşünüyor? Detaylar haberimizde.
9: Yüzünüzde estetik var mı?
10: Var. Dudaklar, gözler, kaşları kaldırıyorlar.
11: Erkeklerde çene yapılıyor.
9: Dudaklar şişirildi, elmacık kemikleri belirginleştirildi. Çene ise keskinleştirildi.
12: Şimdi yapay oldu her şey.
0: Ancak artık şişkin dudak modası bitti.
9: Gençler işte bu yaptırdıkları dolguları erittirmeye başladı.
13: En sık burun ve dudakla ilgili başvurular oluyor. Biz hani her ne kadar eritmeye çalışsak da bazen kalıcı deformasyona neden oluyor.
9: Estetikte dolgusuz dönem başladı. Doğal görünüm yeniden trend oldu.
14: Bu sene özellikle bence daha yaygın bir hale geldi.
11: Güzellik algısı değişebiliyor.
9: Doğal görünüm mü sizce yoksa estetikli hal mi? Hangisi daha güzel?
14: Yani tabii ki doğal görünüm.
15: Doğallıktan yanayım aslında. Her ne kadar kendim yaptırıyor olsam da.
12: Eskiden daha güzeldi.
9: Verilere göre 18-34 yaş arasında dolgu yaptıranların %47'si o dolgularından memnun değil ve artık erittirmeye başladılar.
13: Oradaki hani mükemmel görünüme ulaşmak için bir mükemmellik kriteri var. Sonradan da o yaptırdıklarından yavaş yavaş 20'li yaşların sonlarına 30'lu yaşlara doğru karakterimiz oturduktan sonra onlardan kurtulmaya çalışıyorlar.
9: Şaşırdım, anlayamıyorum.
12: Aynen öyle oldu.
10: Gülemiyorsun da böyle kaka atabilir misin? Ha ha ha diyebilir misin? Yok, asla.
12: Kendi doğallığı herkesin daha güzel.
16: Ya bütün insanlar birbirlerine benzedi. Doğal güzellik hiç kalmadı.
9: Ya herkes estetikli, suratlar.
16: Maalesef.
9: Yapay.
16: Maalesef, evet, yapay.
9: Peki ya her dolgu eritilebilir mi?
13: Her dolgu eritilebilir değil tabii.
9: Uzmanlar uyarıyor. Özellikle 18 yaş altında yapılan dolgular İleri yaşlarda kalıcı hasar bırakabilir.
13: Güvenilir olanlarını tercih etmek lazım. Çünkü her dolgu maddesi de iyi bir marka olsa bile dudak için uygun değil. Doğru şekilde enjeksiyonun yapıldığından emin olmak lazım. Kasların arasına dolgu kaçtığı zaman o zaman o işte ördek dudak görüntüsü meydana geliyor. Dolgunun enjeksiyon onayı mutlaka olmalı kullanılan maddenin. İçeriğinin tam olarak ne olduğu belli olmayan şeyleri enjekte ettirdiğimizde bunları tabii eritemiyoruz.
2: Evlilik gerçekten ömrü uzatıyor mu? Araştırmaya göre iyi eş sağlığa iyi geliyor. Kötü evlilik ise hastalık riskini artırıyor. Peki vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Bakalım sokaktaki vatandaş mikrofonumuza neler söyledi.
17: Karın güzelsen ne işin var düğün evinde? Karın çirkinse ne işin var ölü evinde?
18: Severek varırsan çok mutlu olursun. Sevmeyerek varırsan mutsuz olursun.
19: İyi bir eş ilaç gibi, kötü bir eşse hastalık gibi. Evlilik sadece kalbi değil sağlığı da tetikliyor. Öyle ki huzurlu bir evlilik ömrü uzatıyor ama stresli bir evlilikse sizi adeta hasta ediyor.
20: Beni etmesin, etti mi? Def ederim evde.
21: Yerine göre ilaç, yerine göre hastalık.
19: Sen ne diyorsun?
22: İlaç gibi.
19: Peki vatandaş evliliğin sağlığa iyi geldiğini düşünüyor mu?
23: Valla hastalık gibi.
19: Benim için eşim hastalık gibi diyor, ilaç gibi değil diyor bana.
24: İyi ama kaç sene bakayım?
23: 55 senelik evliyiz.
24: 55 sene. Ondan öncesi de var.
19: Ondan öncesi nasıldı? İlaç gibi miydi?
23: Flört devresiydi. O zaman tabii ki daha güzeldi.
20: Hastalık gibi geliyor.
19: Neden?
20: İşte çok sessiz. Kendisini ifade edemiyor. Vurdum duymaz.
19: İlgi yok mu?
20: Yok, hiç yok. Bak beni ne hale soktu.
19: O mu seni bu hale soktu?
20: Evet.
19: Kavga ediyorsun.
20: Ediyorum, o susuyor. Sonra yemek küsüyor, erkek küser mi?
19: Çok küsüyor. Trip mi atıyor?
20: Küsen erkeği kapının dışına koyacaksın.
19: İlaç gibi mi o zaman eşiniz?
25: Sayılır tabii. İlaç da sayılır. Onun sayesinde hayattayız. Çünkü yemekleri güzel yapıyor.
20: Hastalık gibi.
19: Neden?
20: Vallahi hastalık gibi. Bir yanda söylüyorum. Bir de dünya gelsem ben diyeyim ki öldüğü zaman onun yanına gülmem ben.
26: Neler
1: neler yaşadın ya.
3: Kafam rahat, her şeyim rahat. Bir de adamla uğraşamazdım.
19: Öyle ki eş kaybı da alarm veriyor. Araştırmalara göre eşlerini kaybeden kişilerde ölüm riski daha yüksek. Uzmanlarsa buna eşler arasındaki güçlü bağ diyor.
4: El ele geziyorduk. Nazara geldik biz bir tanem. Gerçekten 40 yıl.
5: Yemin billah ediyorum, nazar ettiniz.
19: Yani marifet sadece yüzüğü takmakta değil, yüzüğü taktıktan sonra huzuru da koruyabilmekte. Çünkü ilişkinin kalitesini hem ruhsal hem de fiziksel şekilden direkt etkileyebiliyor.
8: Hayatı onunla paylaşmak da çok güzel. O yüzden iyi ki hayatımda, iyi ki var. Emre'cim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, hayatımdasın.
19: İlk eşiniz mi?
22: Hayır, ikinci.
19: İlki nasıldı? Hastalık gibi miydi size?
22: O hastalık gibiydi. Yani çok narsistin tekiydi. Ona ben 22 sene dayandım, ondan sonra dayanamadım. Şimdiki eşim bana ilaç gibi.

0: Gümüşhane'de kontrolden çıkan otomobil refüje açtı. Karşı şeride geçti. Ardından kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisine çarptı. Kameralara yansıyan feci kazada 4 kişi yaralandı.
1: Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma fırladı. Üniversite öğrencisini altına aldı. Kaza Gümüşhane'de yaşandı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Karşı şeride geçen araç kaldırımdaki üniversite öğrencisine çarptı. Talihsiz öğrenci demir parmaklıkların arasına sıkıştı. İtfaiye ekipleri demirleri keserek öğrenciyi sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı öğrenci ve araçtaki 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
0: Fatih'te 2 katlı binada çıkan yangın faciayla bitti. Alevler söndürüldükten sonra evde tek başına yaşayan Erdinç Leben'in cansız bedenine ulaşıldı.
1: Ahşap ev alev alev yandı. Bir kişi alevlerin arasından çıkamadı.
2: Panik yapmayın beyler, panik yapmayın. Panik yapmayın, sakin olun.
1: Olay akşam saatlerinde Fatih Ayvansaray'da yaşandı. 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalleli sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri alevlerle zamanla yarıştı.
2: Bu araba kimin ya? Şu araba kimin şurada ya?
1: İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen eve giren ekipler acı gerçekle karşılaştı. Evde yalnız yaşayan Erdinç Lebe alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
3: Alev aldı şu an. Komple alev aldı. Evlere sıçrıyor.
1: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Sakarya'da çay ocağından çıkan 17 yaşındaki genç kıza 54 yaşındaki bir adam saldırdı. Saldırganı gören baba ve mahalleli de adamı darp etti.
1: Genç kıza sinsice saldırdı. Öfkeli mahallelinin gazabına uğradı. Dehşetin adresi Sakarya. Sokakta yürüyen 17 yaşındaki genç kız arkasından yaklaşan 54 yaşındaki bir zorbanın saldırısına uğradı. O sırada genç kızın babası ve çevredekiler duruma müdahale etti. Öfkeli kalabalık tarafından sokak ortasında darp edilerek etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan gözaltına alındı. Genç kız kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
0: Kırıkkale'de polisin dronlu denetimini fark eden minibüs sürücüsü ara sokaklara kaçtı. Ama gökyüzünden takipten kurtulamadı. Adım adım izlenen sürücü yakalandı ve yetersiz ehliyetli araç kullandığı belirlendi. Ve 11.629 lira ceza kesildi.
1: Minibüs kaçtı, drone peşinden kovaladı. Kırıkkale'de polis Millet Bulvarı'nda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. O sırada caddeye yaklaşan minibüs şoförü denetimi fark edip panikle ara sokaklara kaçtı. Polisten kaçtığını sanan sürücüyü gökyüzündeki polis drone'u saniye saniye kaydetti. Drone'un havadan verdiği konum bilgisiyle harekete geçen ekipler minibüsün önünü keserek durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin yolcu minibüsü kullanmaya yetersiz olduğu belirlendi. 11.629 lira idari para cezası uygulandı.
0: İstanbul Sarıyer'de de freni patlayan kamyonet dehşet saçtı. 3 araca çarpan kamyonet 3 kişiyi de yaraladı. 1 kişi ise son anda kaçtı, canını kurtardı.
1: Kamyonetin altında kalacaktı. Saniyelerle ölümden döndü. Zincirleme kaza İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Freni boşalan kamyonet önüne gelen her şeye çarptı. Kamyonet bir otomobili sürükledi. Yol kenarında yürüyen adam tehlikeyi fark etti. Yaptığı hamleyle canını kurtardı. Tehlike dolu o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Freni patlayan kamyonet biri park halindeki 3 araca çarptı. Orta refüje çıkarak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Gümüşhane'de iki aracın çarpıştığı kazada bir kadın ölümden kıl payı kurtuldu. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs dolmuş durağını yıktı. Durakta bekleyen kadın iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Hız ve dikkatsizlik yine kaza getirdi. İki araç son hız çarpıştı. Korkutan kazada bir kişi ölümden döndü, dört kişi yaralandı. Kaza Gümüşhane'de Kaleköy mevkiinde meydana geldi. Minibüsle otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs yol kenarındaki dolmuş durağını yıktı. O sırada durakta bekleyen kadın iki aracın arasında kaldı. Minibüs üzerine doğru savruldu. Kadın faciadan son anda kurtuldu. Kazada iki aracın sürücüsüyle minibüsteki iki kişi yaralandı. Dört yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza ve kadının kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: İstanbul Esenler'de kasten öldürme dahil 18 suç kaydı bulunan firari için operasyon düzenlendi. Polisi görünce çatıya kaçan şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada bir tabancaya da el konuldu.
1: Suç makinesi polisten kaçmaya çalıştı. Çatıda yakaya ele verdi. Kasten öldürme dahil 18 suç işledi. 5 ayrı aranma kaydı vardı. Şüpheli İstanbul Esenler'deki bir apartmanın çatı katında saklanıyordu. Polis ekipleri tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Şüpheli evin havalandırma boşluğundan çatıya kaçtı. Polis kıskıvrak yakaladı. Firari'nin üzerinden bir cep telefonu çıktı. Evde yapılan aramada bir tabanca, 52 adet fişek ve dizüstü bilgisayara el konuldu. Ayrıca şüpheliye ait banka para girişleri ve dekontların bulunduğu 45 sayfalık evrak ele geçirildi.
0: İstanbul Başakşehir'de bir sürücü akan trafiğin ortasında adeta ölümle dans etti. Tehlikeli hareketleri pahalıya patladı. Sürücüye 10 bin lira ceza kesildi.
1: Bir o yana bir bu yana geçti. Araçların arasında adeta ölümle dans etti. Başakşehir'de bir sürücü akan trafikte metrelerce zikzak çizdi. Adeta faciaya davetiye çıkardı. O tehlikeli anlar an be an kaydedildi. Polis hemen harekete geçti. Plakadan kimliği tespit edilen trafik magandasına 10 bin lira ceza kesildi.
0: Isparta'da ilginç bir kaza meydana geldi. Cenaze nakil aracında bulunan tabutlardan biri yola düştü. Üstelik tabutun içinde cenaze de vardı.
4: Gelsene geri geri be mübarek ya.
5: Cenaze nakil aracı seyir halindeyken tabut yola düştü. Tabutun içerisinde cenaze vardı. Tuhaf olay Isparta'da meydana geldi. Tabut taşıyan cenaze nakil aracı kırmızı ışıkta durunca araçta bulunan tabutlardan biri kaydı ve yola düştü. Tabutun kapağı açıldı. Kefene sarılı cenaze içerisindeydi. Tabut görevliler tarafından yeniden cenaze nakil aracına alınarak yakınlarına teslim edildi. Tabutun sabitleme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.
0: Adana'da çocukların sokakta çıkardığı gürültüyle başlayan tartışma zincir, keser, sopa ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Aynı aileden 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin serbest bırakılması ise tepkilere sebep oldu.
1: Çocuklar gürültü yapıyor şikayeti sonrası tartıştılar. Sonra zincir, keser, sopa ve bıçak ne varsa saldırdılar. Üç kişinin yaralandığı kavga kameraya böyle yansıdı.
6: Adamlar bana diyor ki ben varlık çalışanıyım diyor. Bana bir şey olmaz diyor. Öbürü de diyor ben gaziyim bana bir şey olmaz diyor. Bizi öldürmeye vuruyorlar.
1: Olay Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. Serpil Ulusoy komşularının çocuklarını sokakta fazla ses çıkardıkları gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine ailelerle karşı karşıya geldi. Ulusoy'un tartıştıkları aile üyeleri ertesi gün ellerinde zincir, keser, sopa ve bıçaklarla evin önüne geldi. Aileye saldırarak yaraladı.
7: Evimize keser, bıçak, zincirlerle geldiler. Videoda ve kamerada her şey gözüküyor. Bu adamlar kasten öldürmeye kafama keserle vuruyorlar ve anneme zincirlerle vuruyorlar.
1: Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kafalarında dikişler ve vücutlarındaki morluklar dikkat çekti. 3 saldırgan da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak yaralanan aile duruma tepkili.
8: Gülüyorlar karşımızda gıcık gıcık. Biz devletin adaletini istiyoruz.
0: Ankara'da 4. Uluslararası KBRN Kongresi başladı. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin ele alındığı kongrede İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, riskleri önceden tespit eden önleyici güvenlik anlayışına geçildiğini söyledi.
9: Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan kimyasal ajanlardan Hiroşima ve Nagasaki'nin büyük yıkımına, Çernobil'den Fukushima'ya kadar insanlık tarihi KBRN tehditlerinin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bizzat tecrübe ederek gördü.
1: 4. Uluslararası KBRN Kongresi Ankara'da başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditlere karşı yeni bir güvenlik anlayışına geçildiğini vurguladı.
9: Olay meydana geldikten sonra meydana gelen anlayıştan riski önceden gören, veriyi doğru okuyan, senaryolarını hazırlayan ve gerekli tedbiri zamanında alan önleyici güvenlik anlayışına evriliyoruz.
10: İsmi Aybars. Kendisi bir robot köpek. Her türlü deliğe, mağaraya girebiliyor. Kimyasal sızıntıyı tespit edebiliyor.
11: Aybars köpeğimiz sahada veya kapalı alanlarda özellikle bilinmeyen kimyasalların tanımlanmasını sağlıyor.
1: Bakan Çiftçi, yapay zekanın KBRN alanında yeni riskler oluşturabileceğine dikkat çekti.
9: İlaç geliştirmek için kullanılan bir teknoloji yanlış ellerde tehlikeli kimyasal bileşiklerin tasarımında kullanılabiliyor.
10: Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditlere karşı koruyucu ekipmanlar var. Ve burada görmüş olduğunuz kıyafet A tipi bir kıyafet. Bunu giyen personel dışarıdan bağlantısını tamamen koparmış oluyor.
1: B ve C tipi kıyafetlerse daha düşük seviyede koruma sağlıyor.
12: 12 Ekim'de bir saha tatbikatı yapılacak. Mersin Akkuyu Nükleer Santral inşaat alanında.
0: Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, Türk futbol tarihinin en değerli futbolcusu oldu. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz 100 milyon euro piyasa değerine ulaştı.
13: Ala Madrid Estas!
1: Top toplayıcıydı, yeşil sahanın yıldızı oldu. Arda Güler, Türk futbolunun piyasa değeri rekorunu kırdı. Gençler Birliği altyapısında futbola başladı. Kısa sürede keşfedildi. 14 yaşında 2,5 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer oldu. Yeteneğiyle izleyenleri hayran bırakan Arda, 16 yaşında A takımla ilk maçına çıktı.
14: Etkili geliyor Fenerbahçe. İlk yarının sonunda bir şut ve top ağlara gidiyor. Arda.
1: Fenerbahçe taraftarının büyük sevgisini kazandı. Bir zamanlar kitabını okudu, Alex'in 10 numaralı formasını giydi. Arda 18 yaşına gelince artık yuvadan uçtu. Real Madrid genç yıldızı 28 milyon euroya transfer etti. İspanyol devinde yıldızlarla rekabet eden Arda Güler ilk dönemlerinde zor günler de yaşadı. Takımda kalması zor yorumları yapıldı. Ancak o yeteneğini göstermeyi başardı. Beklentileri fazlasıyla karşıladı. mütevazı hayatı ve oyun zekasıyla Real Madrid taraftarı da milli futbolcuyu takımın geleceği olarak görmeye başladı.
15: Fenerbahçe'nin genç yıldızı geliyor. Arda vurdu, Arda gol!
1: Fenerbahçe'de serbest vuruşta çekinerek sen mi vuracaksın abi diyen Arda, Real Madrid'de duran topların vazgeçilmez ismi oldu. Milli takımda da 10 numaralı formayı sırtına geçirdi. Arda Güler Real Madrid'de bir dünya yıldızına dönüştü. Milli futbolcu 100 milyon euro piyasa değerine ulaştı. 21 yaşındaki genç yıldız daha şimdiden Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
16: Gracias Madridistas, gracias por vuestro cariño.
0: Bizi gururla temsil eden Arda Güler eminim daha bize çok büyük sevinçler yaşatacak. Daha çok kupalar bizlere kazandıracak. Öyle ümit ediyoruz diyelim. Başarılar diliyoruz Arda'ya. Bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Türkiye'de ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri aktardık ama gündem bu ekranda akmaya devam ediyor. Biz noktaladıktan hemen sonra gündem özel programının tekrarı var. Çok önemli konular masaya yatırıldı. Sakın kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
17: TGRT FM.
18: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
19: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
20: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi.
21: TGRT FM.
22: Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1.
20: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
23: Arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
18: Şimdi reklamlar.
24: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
25: Burada.
24: YKS Türkiye dördüncüsü.
25: Burada.
24: YKS Türkiye 12.'si.
25: Burada.
24: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
26: Burada.
24: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
25: Burada.
24: Kickbox Dünya Şampiyonu.
26: Burada.
24: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
26: Burada.
24: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
27: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
5: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
5: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
5: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
5: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
5: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
6: Burada.
5: Kickbox dünya şampiyonu.
7: Burada.
5: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
8: Burada.
5: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

İnsanları Hakk'a davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 24.südür. Lakabı Mecdüddin olup Urvetül Vüska ismiyle meşhurdur. Urvetül Vüska sağlam ip, kendisine uyulan büyük alim demektir. 1007 miladi 1599 senesinde Hindistan'ın Serhend şehrine 2 mil uzakta bulunan Mülk-i Haydar mevkiisinde doğdu. 1079 miladi 1668'de Serhend'de vefat etti. Türbesi mübarek babası İmam-ı Rabbani Hazretlerinin türbesinin birkaç yüz metre kuzeyindedir. Muhammed Masum ilminin çoğunu babasının huzurunda öğrendi. Bu tahsili sırasında İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektubunda onun hakkında şöyle yazmıştır. Bugünlerde oğlum Muhammed Masum Şerh-i Mevâkıf'ı bitirdi. Bu arada Yunan felsefecilerinin kusur ve hatalarını iyi anladı. Çok faydalara kavuştu. Allahü Teala'ya bu ihsanından dolayı hamd ve senalar olsun. İlminin bir kısmını da büyük ağabeyi Muhammed Sadık'tan ve babasının halifelerinden olan büyük alim Muhammed Tahir-i Lahori'den öğrendi. Ayrıca başka alimlerden de ilim öğrendi. Hadis ilminde babasından icazet, diploma aldı. Muhammed Masum Hazretlerinin 3 ciltlik Mektubat-ı Masumiyye adlı bir eseri vardır. Bu 3 ciltte toplam 652 mektup vardır. Son olarak 1396 miladi 1976 senesinde Pakistan'ın Karaçi şehrinde bastırılmıştır. Farisi olan bu mektuplar arasından 141 adet seçilerek Müntehabat-ı Masumiyye adı ile Hakikat Kitabevi tarafından bastırılmıştır. Mektubat-ı Masumiyye adlı eserinden bazı mektuplar. Muhammed Masum Faruki Hazretleri 2. cildin 158. mektubunda buyurdu ki: Saadetin başı iki şeye kavuşmaktır. Birincisi, batının, yani kalbin, mahluklara düşkün olmaktan kurtulmasıdır. İkincisi, zahirin, yani bedenin, ahkâm-ı İslamiyye'ye sarılmakla süslenmesidir. Bu iki nimete kavuşmak, tasavvuf ehlinin sohbetinde kolay nasip olur. Başka yoldan kavuşmak güçtür. İslamiyete tam yapışabilmek, İbadetleri kolay yapabilmek ve yasak olunanlardan sakınabilmek için nefsin fani olması, teslim olması lazımdır. Nefis azgın olarak, asi olarak ve kendini beğenici olarak yaratılmıştır. Bu kötülüklerden kurtulmadıkça ve teslim olmadıkça İslamiyetin hakikati hasıl olamaz. Teslimden, itminandan önce İslamiyetin sureti, görünüşü vardır. Nefsin itminanından sonra İslamiyetin hakikati hasıl olur. Suretle hakikat arasındaki fark, yerle gök arasındaki fark gibidir. Suret ehli İslamiyetin suretine, hakikat ehli de İslamiyetin hakikatine kavuşur. Avamın, yani cahillerin imanına İman-ı mecazi denir. Bu iman bozulabilir ve yok olabilir. Havassın, yani hakikat ehlinin imanları zevalden ve halelden mahfuzdur. Nisa suresinin 175. ayetindeki mealen, ey iman edenler, Allah'a ve onun peygamberine iman ediniz emri bu hakiki imanı göstermektedir. Muhammed Masum Hazretleri buyurdu ki, Peygamber Efendimiz'i sevip ona tabi olmadıkça Allahü Teala'yı sevmek saadeti ele geçmez. Allahü Teala

0: Kur'an-ı Kerim'de İmran suresi 31. ayetinde mealen Peygamber Efendimize buyurdu ki: "De ki, Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olunuz. Bana uyanları Allah sever." Saadete kavuşmak isteyen kimse bütün adetlerini, ibadetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Yani İlmihal kitaplarında bildirildiği gibi yapmalıdır. Allahü Teala Resulullah Efendimize Habibim buyurmuştur. Yani çok sevmektedir. Allahü Teala Resulullah Efendimizi sevip onun bildirdiği yoldan giden, tabi olan ve ona benzemeye çalışanları da sevmektedir. Allahü Teala'nın sevdiğini seven her zaman sevilir. Allahü Teala'nın sevdiğine düşman olanlar da bunun için sevilmez. Görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak o yüce peygamberi sevmekle ele geçebilir. Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü bu sevgidir. Allahü Teala sevgili peygamberini insanların en güzeli, en iyisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı. Eshab-ı kiramın hepsi ona aşıktı. Hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Onu canlarından, mallarından, kısaca her şeyden daha çok sevdiler. Onu çok fazla sevdikleri için, onu sevenleri de sevip dost oldular. Bunun için eshab-ı kiram birbirini çok severdi. Resulullah Efendimizin üstünlüğünü anlayamayıp, onun güzelliğini göremeyen, onu sevmek saadetine kavuşamayanlara, ona düşman olanlara düşman oldular. Bu sevgileri, dostlukları ve düşmanlıklarıyla Allahü Teala'nın sevgisini, rızasını kazandılar. Yükseldiler. İnsanların en üstünleri, en kıymetlileri, en şereflileri oldular. Çünkü taatlerin, iyiliklerin başı Allahü Teala'nın dostlarını sevmek ve düşmanlarını sevmemektir. Allahü Teala'yı seviyorum diyen kimsenin Peygamber Efendimizi, eshabının hepsini ve onların yolunda giden İslam alimlerini sevmesi ve bunlara benzemeye çalışması lazımdır. Seven bir kimse sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarına da düşman olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allahü Teala Musa aleyhisselama "Benim için ne işledin?" diye sordukta, "Ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, ismini çok zikrettim." deyince, "Ya Musa, namazların sana burhandır, oruçların cehennemden siperdir, zekat kıyamet gününün sıcaklığından koruyan gölgedir, ismimi söylemen de kabir ve kıyamet karanlığında seni aydınlatan nurdur. Yani bunların faydaları hep sanadır. Benim için ne yaptın?" buyurdukta Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, senin için olan ameli bana bildir." diye yalvardı. Cenab-ı Hak, "Ya Musa, dostlarımı benim için sevdin mi? Ve düşmanlarıma benim için düşmanlık ettin mi?" buyurdu. Musa aleyhisselam da Allah için amelin hubbi fillah ve budi fillah olduğunu anladı. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. İbriğin sırrı. Muhammed Masum Hazretleri bir gün abdest alırken abdest aldığı ibriği kuvvetle duvara fırlattı. hizmetinde bulunan talebesi gitti ve başka bir ibrik getirdi. Talebesi, önce verdiği ibriğin böyle atılıp kırılmasına üzüldü. Acaba ne kusur ettim deyip, Muhammed Masum Hazretlerinin yakınlarından birine gidip durumu anlattı. O da talebesinin bu üzüntülü ve korkulu halini Muhammed Masum-i Faruki Hazretlerine bildirdi. Muhammed Masum Hazretleri buyurdu ki, ona söyleyiniz, korkmasın. O ibriği attığım sırada, bizi sevenlerden birisi sahrada kana susamış bir aslana rastladı. Aslan o anda onu orada öldürecek, parça parça edecekti. O talebemse tam bir acizlik içinde bizden yardım istedi. Benim o anda elimde ve yanımda o ibrikten başka bir şey yoktu. Bunun için ibriği o aslana fırlattım, o zavallıyı kurtardım. Bu hadiseyi yaşayan talebesi, başından geçenleri sonra şöyle anlattı. Sahrada aniden bir aslan gördüm. O anda hocam, İmam-ı Muhammed Masum Hazretlerini hatırladım. Hemen baş gözüm ile gördüm ki, İmam-ı Masum Hazretleri geldi. Elinde olan ibriği o aslana fırlattı. Aslanda hareket edecek kuvvet kalmadı. Sonra hocam gözümden kayboldu. Beni o aslandan kurtardı. Bundan sonra o ibriğin kırılmış parçalarını yerden topladım. Hala yanımda saklıyorum. Muhammed Masum Hazretleri talebelerine buyurdular ki, kıymetli ömrünü bu fani ve deni, alçak olan dünya için sarf eden kabiliyetli gençlere çok yazık. Onlar gençliklerini dünya için harcamakla, aldatıcı bir kahpeye aşık olmuşlar, kıymetli cevherleri saksı parçalarıyla değişmişlerdir. Müminin hesabı kısa bir zaman için olacaktır. Birinin hesabı diğerinin hesabını geciktirmez. Dünya hayatı çok kısadır. Bu birkaç günlük kısa fırsat zamanında kabri ve kıyameti unutmamak, hazırlanmak lazımdır. Dünya hayatı gayet kısadır. Ebedi saadete kavuşmak dünya hayatına bağlıdır. Saadetli kimse, bu kısa dünya hayatındaki fırsatı ganimet bilip, ahirette kurtuluşa sebep olacak işleri yapan ve ahiret azığını hazırlayandır. Son nefes korkusu bir nimettir ki, Hakk'ın dostları bu derde giriftardır, tutulmuşlardır. Dünya hayatı geçicidir. Bu birkaç günlük hayatı ganimet bilip Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya sarf etmek lazımdır. Deni dünyanın nimetlerine dalmayıp ahireti istemek lazımdır. Ebedi olan ahireti ve ahiret nimetlerini kazanmak için çalışmalıdır. Rızık mukadderdir. Ziyade ve noksan ihtimali yoktur. Rızkın noksan veya ziyade olması, Hak Teâlâ'nın hususi fadlı iledir. Hiç kimsenin bunda bir katkısı yoktur. Ticaret eşyasının ve saimenin, senenin ekserisinde çayırda otlayan dört ayaklı hayvanların zekatını, Müslüman fakirlere başına kakmadan seve seve vermelidir. Mal zekatını vermekle eksilmez. Hadis-i şerifte bildirildi ki, altın ve gümüş sahibi, bunlardan nisap yani zekat verecek miktar kadarına sahip olan, zekatını vermezse, kıyamet gününde altın ve gümüşleri levha yapılıp, cehennem ateşinde kızartılıp, sahibinin alnı ve sırtı bunlar ile dağlanacaktır. Soğudukça yeniden kızartılıp, tekrar dağlanacaktır. Kullar arasında hesaplaşmanın süreceği ve cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin de cehenneme girmesine kadar geçen 50.000 sene müddetince zekatını vermeyen kimseye böyle azab olunacaktır. Sadakanın sevabını evvela Resulullah'ın ruhuna, sonra da diğer meyyitin ruhuna hediye etmelidir. Seher vakitlerinde ağlamayı ve istiğfar etmeyi ganimet bilip en büyük iş olarak addetmelidir. Seher vaktinde uyanık olmayı mümkün olduğu kadar elden bırakmamalı, ağlayarak namaz kılıp istiğfar etmeyi ganimet bilmelidir. Attar-ı Şibli 40 sene ağladı ve başını kaldırıp semaya bakmadı. Ağlamasının sebebi sorulunca, kabrin korkusundan ve kıyamet gününün heybetinden ağlamaktayım dedi. Semaya neden bakmıyorsun diye sorulunca da, meclislerde kahkaha atarak çok güldüm. Bundan dolayı utanıp başımı kaldırıp bakamıyorum buyurdu. İslamiyete uymadıkça hiçbir vakit marifeti ilahi hasıl olmaz. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Bir genç Muhammed Masum Hazretlerinin sohbetine gelirdi. Bu genç bir kıza aşık olup dalgın ve dağınık bir haldeydi. Muhammed Masum Hazretleri bir gün o gencin halini anlayıp buyurdu ki, bu bozuk düşünceden ve lüzumsuz hayalden vazgeç. Himmet ve arzu yüzünü hakikat bahçesine çevir. Marifet bostanından meyveler topla. Elbette bu diğerinden daha iyi olacaktır. Bu hal içerisinde ezilen ve sıkıntı içinde olan genç, Hafız-ı Şirazi'nin bir beytini okuyarak, bu halden kurtulması için dua ve himmet etmesini istedi. Muhammed Masum Hazretleri, gencin bu sözü üzerine, o halden kurtulması için dua ve himmet etti ve seni bu halden kurtardılar buyurdu. Genç, bu sözü duyar duymaz, kendini toplayıp aklı başına geldi ve insana ait olan aşk ve sevgisi, hakiki aşk haline döndü. Muhammed Masum Hazretlerinin sadık talebelerinden oldu. Hatta onun feyz ve bereketlerinden o kadar faydalandı ki, salih, veli ve kamil bir zat oldu. Muhammed Masum Hazretleri yine buyurdular ki, günah işleyince hemen tövbe etmelidir. Gizli işlenen günahın tövbesi gizli yapılır. Açık işlenmiş günahın tövbesinin de açık yapılması lazımdır. Tövbe etmeyi geciktirmemelidir. Kiramen katibin melekleri bir günah işlenince yazmak için 3 saat bekler. Bu zamanda tövbe yapılırsa o günahı yazmazlar. Tövbe etmezse o zaman yazarlar. Cafer bin Sinan buyurdu ki, tövbeyi geciktirmek de ayrıca bir günahtır. Hatta işlenen günahtan daha büyük günahtır. Bundan anlaşılıyor ki, farz namazı özrü olmadan vaktinde kılmayanın hemen kaza etmesi lazımdır. Kazayı geciktirmek daha büyük günah olur. Tövbe hemen yapılmazsa, başka zamanlarda hemen yapmaya çalışmalıdır. Ecel gelmeden önce tövbe etmelidir. Tövbe her zaman kabul olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala gündüz işlenen günahlar için o gece tövbe edilmesini bekler. Gece işlenen günahlar için ertesi gün tövbe edilmesini bekler. Vera ve takvaya sarılmalıdır. Haramlardan ve şüphelilerden sakınmalıdır. Tasavvuf yolunda yasaklardan sakınmak, emirleri yapmaktan daha çok faydalıdır. Muhammed Masum Hazretleri talebelerine buyurdular ki, adet olarak, riya, gösteriş olarak değil de, Allah rızası için fakirlere yemek, sadaka verip, sevaplarını meyyitin ruhuna göndermek iyi olur ve büyük ibadet olur. İnsanın ömrü çok azdır. Sonsuz olan ahiret hayatında, insanın karşılaşacağı şeyler, dünyada yaşadığı hale bağlıdır. Aklı başında olan, ileriyi görebilen bir kimse, dünyadaki kısa hayatında, ahirette iyi ve rahat yaşamaya sebep olan şeyleri yapar. Ahiret yolcusuna lazım olan şeyleri hazırlar. Bir kimse ahirete yönelirse, Allahü Teala keremiyle onun dünya ve ahiret ihtiyaçlarını giderir. İnsanlar arasına karışmak, eğer onların haklarını yerine getirmek için olursa, zikir olur. Belaların ve şiddetli şeylerin kalkması için istiğfar etmek çok faydalıdır. Kulun ıslah olması, kalbinin ıslah olmasına bağlıdır. Fesadı da kalbin fesadına bağlıdır. Salih amellerin sevabını bütün müminlerin ruhuna hediye etmek iyi ve makbuldür. Her birine aynı sevap ulaşır. Hakkında hediye etmek için niyet edilip okunan ve hediye edilen meyyitin sevabı hiç eksilmez. İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. İnsan her neye kavuşursa, başına ne gelirse, bunların hepsi takdir-i ezeliye iledir. İnsandan bu fani dünyada istenen, kulluk vazifesini yerine getirip, ibadetleri yapmasıdır. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Sadullah Han, Şah Cihan'ın yanındayken, Muhammed Masum Hazretlerinin büyük bir mürşid-i kamil olduğunu inkâr ederek, dil uzatıp hallerini yalanlamıştı. O anda kulunç hastalığına tutuldu. Bu hastalığa birdenbire yakalanıvermesinin, Muhammed Masum Hazretleri hakkında söylediği kötü sözler sebebiyle olduğunun farkına vardı. Pişman oldu ve Muhammed Masum Hazretlerine 500 rupiye, o zamanın parası, ve bazı hediyeler gönderdi. "Benim kusur ve anlayışsızlığımı affetsin," diye haber yolladı. Bir bardak içerisinde de su gönderip, şifa olması için suya okumasını da istemişti. Fakat Muhammed Masum Hazretleri bunları asla kabul etmedi. Oğulları o kimseyi kurtarmak için çok yalvarınca buyurdu ki, "Yalan söyleyenlerin nefesinde bereket ve şifa olmaz. Bize yalancı," dedi. O hanın adamlarına, "Çabuk gidiniz. Onun ruhu bu cevabı bekliyor," buyurdu. Sadullah'ın adamları utanarak geri döndüler. Sadullah Han'a duyduklarını söylediler. Sadullah Han bu sözleri işitince o anda öldü. Muhammed Masum Faruki Hazretleri Mektubat-ı Şerif'te buyuruyorlar ki, 1. cilt 14. mektup. Bu ahir zaman fitne ve zulmeti içinde Allahü Teala bir kulunun kalbine kendi sevgisini yerleştirir ve kendi hicranı ayrılığıyla onu yakarsa ne büyük nimettir. Bu nimetin kıymetini bilip şükrünü yapmak lazımdır. Durmayıp bunun artmasına çalışarak aşk-ı ilahinin en son derecesine yükselmesini beklemelidir. Hakiki matluptan başka hiçbir şeye gönül bağlamamalı, faydası olmayan şeylerle uğraşmamalıdır. Muhabbet ateşi, nefs-i emmarenin azgınlığından, yükselmesinden meydana gelen izzet-i nefs perdesini tamamen yakarak, ezeli ve ebedi kemalatın nurları kalbi aydınlatmalıdır. Nimetlerime şükrederseniz, onları arttırırım. buyurulmuştur. Ey Mes'ud ve Bahtiyar kardeşim! Allahü Teala'nın sevdiği kullarının yolunda yürümek arzusundaysan, bu yolun şartlarını ve edeplerini gözetmelisin. İlk önce sünnet-i seniyyeye yapışmak ve bid'atlerden sakınmak lazımdır. Çünkü Allahü Teala'nın sevgisine ulaştıran yolun esası bu ikisidir. İşlerinizi, sözlerinizi ve ahlakınızı dinini bilen ve seven dindar alimlerin sözlerine ve kitaplarına uydurmalısınız. Salih kullar gibi olmalısınız ve onları sevmelisiniz. Uykuda, yemekte ve söylemekte aşırı gitmeyip orta derecede olmalısınız. Seher vakti, yani gecelerin sonunda kalkmaya gayret etmelisiniz. Bu vakitlerde istiğfar etmeyi, ağlamayı, Allahü Teala'ya yalvarmayı ganimet bilmelisiniz. Salihlerle beraber olmayı aramalısınız. İnsanın dini, arkadaşının dini gibidir. Hadis-i şerifini unutmayınız. Şunu iyi biliniz ki, ahireti, saadet-i ebediyeyi isteyenlerin, dünya lezzetlerine düşkün olmaması lazımdır. Mübah olan lezzetleri bırakamazsanız, hiç olmazsa, haramlardan ve şüphelilerden kaçınınız ki, ahirette kurtulmak umulsun. Fakat her türlü altın ve gümüş eşyanın ve çayırda otlayan hayvanların ve ticaret eşyasının zekatını, topraktan, tarladan, ağaçtan alınan mahsullerin öşrünü de her halükarda vermek lazımdır. Bunların verilecek miktarları fıkıh kitaplarında bildirilmiştir. Zekatı ve fıtraları, İslamiyet'in emrettiği kimselere seve seve vermelidir. Akrabayı ziyaret etmeli, mektupla gönüllerini almalıdır. Komşuların haklarını gözetmelidir. Fakirlere ve borç isteyenlere merhamet etmelidir. Malı, parayı, İslamiyet'in izin vermediği yerlere harc etmemeli, izin verilen yere de israf etmemelidir. Bunlara dikkat edince, mal zarardan kurtulur ve dünyalıklar ahiretlik halini alır. Belki de bunlara dünya denmez. İyi biliniz ki, namaz dinin direğidir. Namaz kılan bir insan, dinini doğrultmuş olur. Namaz kılmayanın dini yıkılır. Namazları, müstehap zamanlarda, şartlarına ve edeplerine uygun olarak kılmalıdır. Bunlar fıkıh kitaplarında bildirilmiştir. Namazları cemaatle kılmalı, birinci tekbiri imam ile birlikte almaya çalışmalıdır ve birinci safta yer bulmalıdır. Camiye geç gelip birinci safa geçmek için safları yarmak, cemaate eziyet vermek haramdır. Bunlardan biri yapılmazsa matem tutmalıdır. Allahü Teala'nın peygamberi buyurdu ki, bir mümin namaz kılmaya başlayınca cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile onun arasında bulunan perdeler kalkar. Cennette olan huriler onu karşılar. Bu hal namaz bitinceye kadar devam eder. Zamanınızın çoğunu La ilahe illallah kelimesini söylemekle geçiriniz. Kalbi temizlemekte çok tesirlidir. Her gün belli miktar okursanız iyi olur. Abdestli ve abdestsiz söylenebilir. Allahü Teala size ve doğru yolda gidenlerin hepsine selamet ve rahatlıklar versin. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Ehl-i Sünnet'in şerefi. Bir gün İran kumandanlarından Rafizi itikatlı bir kumandan Hindistan'ın baş şehrine gitmek üzere yola çıkmıştı. Serhend şehrinden geçerken alay edercesine hizmetçilerinden birini Muhammed Masum Hazretlerinin huzuruna gönderip ziyaretine gelmek istediğini bildirdi. Muhammed Masum Hazretleri, misafir kâfir de olsa ona ikramda bulununuz sözü gereğince misafir için hazırlık yaptırdı. İkindiye kadar beklediler. Gelmedi. Haber geldi ki o kumandan gitmiş. Maksadı ehli sünnetin en büyük alimlerinden ve koruyucularından olan Muhammed Masum ile alay etmek, onu tahvif ve tazkir etmekmiş. O sırada Muhammed Masum Hazretlerinin en yüksek halifelerinden olan Hacı Muhammed Hanifi Kabili misafir geldi. Hazır olan yemekleri onun için getirdiler. Hacı Muhammed Hanif hediye olarak birkaç tane bıçak getirmişti. Başka hediyeler de vardı. Muhammed Masum Hazretleri bıçaklardan birini alıp "Bir salatalık getirin." buyurdu. Salatalık getirdiler. O bıçakla salatalığı kesti ve buyurdu ki, "Salatalığı keserken bizimle alay etmeye kalkışan o Rafizi'nin de başının kesildiğini gördüm." Hakikaten buyurduğu gibi oldu. Muhammed Masum Faruki Hazretleri Mektubat-ı Şerif'te buyuruyorlar ki, "Her işte, her harekette iyi niyet hasıl olmadıkça bir şeye başlanmamalıdır. Çok kimseyle görüşmemeli, çok söylememelidir." Hadis-i şerifte buyuruldu ki, "Hikmet, yani faydalı şeyler 10'dur. Bunun 9'u yalnızlıktadır. Biri de az söylemektedir. İnsanlarla lüzumu kadar görüşmeli, başka zamanları zikir ve murakabe ile geçirmelidir. Faydalı olmak ve faydalanmak için olan sohbet çok kıymetlidir. Lüzumsuz ve faydasız konuşulmayan sohbetler faydalıdır. Bid'at sahipleriyle, mezhepsizlerle görüşmemelidir. İyi ve kötü, herkese karşı güler yüzlü olmalıdır. Özür dileyeni affetmelidir. Kimseyle münakaşa etmemeli, kimsenin sözünü aşağı görmemelidir. Herkese yumuşak söylemelidir. Ancak Allah için sert konuşulur." Şeyh Abdullah Bayal buyurdu ki, "Dervişlik yalnız namaz, oruç ve geceleri ibadet yapmak değildir. Bunlar kulluk vazifeleridir. Her Müslümanın bunları yapması lazımdır. Dervişlik kimseyi incitmemektir. Bunu yapabilen kavuşur." Muhammed bin Salim Hazretlerine evliya nasıl belli olur denildik de, yumuşak sözleri, iyi huyları, güler yüzleri, cömertlikleri, her sözü kabul etmeleri, özür dileyenleri affeylemeleri ve herkese merhamet etmeleriyle anlaşılır buyurdu. Her şeyi Hak Teâlâ'dan beklemelidir. Allahü Teâlâ kulunun her işine kifayet eder. Bütün kullarını sana yardımcı kılar. Yahya Muaz-ı Razi buyurdu ki, "Sen Allah'ı sevdiğin kadar herkes seni sever. Sen Allah'tan korktuğun kadar herkes senden korkar. Sen Allah'ın emrini yaptığın kadar herkes senin işlerini yapar." Allahü Teala ile kul arasında en büyük perde, kulun kendi nefsinin isteklerinin arkasından koşması ve kendi gibi zavallı olanlara güvenmesidir. Sıkıntılı zamanlarda Allah'tan ümidi kesmemelidir. Sevinçli zamanlarda İslamiyete sarılmakta gevşeklik yapmamalıdır. Kimsenin ayıbını aramamalı, kendi ayıplarını görmelidir. Kendini Müslümanlardan yüksek bilmemelidir. Her Müslümanı görünce, "Benim en büyük kazancım bunun duasını kazanmaktır." demelidir. Üzerinde hakkı bulunanların esiri olmalıdır. Tasavvuf, edep demektir. Edepleri gözetmeyen Rabbine kavuşamaz. Muhammed Masum Faruki Hazretleri Mektubat kitabında buyuruyorlar ki, İkinci cilt 110. mektup. Bid'at işleyenden, mezhepsiz olandan kaçınınız. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri, 3 kişiden sakınınız buyurdu. Gafil olan din adamlarından, yaltakçı olan hafızlardan ve cahil olan tarikatçılardan. Tekke şeyhi veya mürşit denilen bir kimse, Resulullah'ın sünnetine uymazsa ve İslamiyeti gözetmezse, sakın onun yanına yaklaşmayınız. Onun bulunduğu şehirde bile oturmayınız. Belki bir gün olur da onunla karşılaşır, zarara girersiniz. Böyle kimse yan kesiciye benzer. Şeytanın Müslümanları avlamak için kurduğu bir tuzaktır. Harika kerametler gösterse, dünyaya düşkün değilmiş gibi görünse de, ondan aslandan kaçar gibi kaçınız. Tasavvuf yolunun büyüklerinden Cüneyd-i Bağdadi buyuruyor ki, tasavvuf yollarından yalnız Resulullah'ın izinde gidenlerin yolu insanı kemale ulaştırır. Başka yollar çıkmaz sokağa benzer. Yine buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim'in çizdiği sınırları gözetmeyen ve hadis-i şerifleri bilmeyen kimse, mürşit, yol gösterici olamaz. Çünkü tasavvuf yolu, Allah-u Teâlâ'nın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine bağlıdır. Tasavvuf büyükleri, dine uyan âlimlerdir. Resulullah'ın varisleridir. Sözlerinde, işlerinde ve huylarında hep Resulullah'a uyarlar. Ya Rabbi, o büyüklerden feyz almamızı, bereketlenmemizi bizlere nasip eyle. Amin. Her zaman söylüyorum. Yine bildiriyorum ki, Resulullah'a uymakta gevşeklik eden, onun sünnet-i seniyyesini terk eden mutasavvıf olamaz. Onu Allah adamı sanmayınız. Onun dünyadan kaçınır görünmesine, harikalar göstermesine aldanmayınız. Onun zühd ve tevekkül ve marifetler anlatan sözlerini kendinden bilmeyiniz. Kıymetli işlerini gösterebilirler. Ebu Amr bin Necip buyurdu ki, din bilgilerine dayanmayan haller, ne kadar üstün görünseler de, zararları faydalarından daha çoktur. Tasavvuf nedir diye sorulduğunda, tasavvuf, İslamiyet'in emirlerini ve yasaklarını gözetmektir, buyurdu. Tasavvufun temeli, İslamiyet'e uymaktır. Ahirette insanı kurtaracak iş, Resulullah'ın izinde gitmektir. Doğru yolda olan ile sapık olanı ayıran şey, Resulullah'a uyup uymamaktır. Ona uygun olmayan zühd ve dünyadan sakınmak hiçbir şeye yaramaz. Abdullah bin Mübarek Hazretleri buyuruyor ki, edeplerde, müstehaplarda gevşeklik yapan kimse, sünnetleri yapamaz. Sünnetlerde gevşek davranan da, farzları yapmaktan mahrum kalır. Farzlarda gevşeklik yapan da, Allahü Teala'yı tanımaktan mahrum kalır. Bunun içindir ki hadis-i şerifte, günah işlemek küfre yol açar, buyuruldu. Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr Hazretlerine, biri için, su üstünde yürüyor dediklerinde, kurbağa da suda yüzüyor, buyurdu. Biri için, havada uçuyor dediklerinde, karga ve sinek de uçuyor, buyurdu. Biri için, bir anda bir şehirden bir şehre gidiyor dediklerinde, şeytan da bir solukta şarktan garba gidiyor, buyurdu. Bunların hiç kıymeti yoktur. Herkesin arasında bulunup, alışveriş yapıp ve evlenip, Allahü Teala'yı bir an unutmamak gibi kıymetli bir şey yoktur, buyurdu. Ebu Süleyman Darani Hazretleri buyurdu ki, çok oluyor ki kalbime bilgiler doğuyor. Bunları iki şahit olan Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle birlikte olmadıkça kabul etmiyorum. Hadis-i şerifte, bid'at işleyenler, cehennemdekilerin köpekleri olacaklardır, buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, bid'at işleyen kimseye, şeytan çok ibadet yaptırır. Onu Allah'tan korkuyor gösterip, hep ağlatır, buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, Allahü Teala bid'at sahibinin orucunu, namazını, haccını, umresini, cihadını, farzlarını ve nafile ibadetlerini kabul etmez. Hamurdan kıl çıkar gibi Müslümanlıktan çıkar, buyuruldu. Kabul etmez demek, şartlarına uygun olup sahih olsa da sevabı, faydası olmaz demektir. Şeyh İbni Ebu Bekr, Me'aricül Hidaye kitabında buyurdu ki, doğruyu öğren ve sıdk ile hallen. İnsanların iyiliği, olgunluğu ve ziyneti her işlerinde, düşüncelerinde, huylarında, adet ve ibadetlerinde Muhammed Mustafa Hazretlerine uymalarıyla olur. Çünkü bütün saadetler onun sünnetine, yani emirlerine ve yasaklarına uymaktadır. Bütün organlar, kalp ve nefis onun dinine bağlanmalıdır. Bu da ancak kalbin zikir ve Kur'an okumakla nurlanması ve iyi huylarla temizlenmesiyle olur. Günah işleyince hemen tövbe etmelidir. Gizli işlenen günahın tövbesi gizli yapılır. Açık işlenmiş günahın tövbesinin de açık yapılması lazımdır. Tövbe etmeyi geciktirmemelidir. Kiramen Kâtibin melekleri bir günah işlenince yazmak için 3 saat bekler. Bu zamanda tövbe yapılırsa o günahı yazmazlar. Tövbe etmezse o zaman yazarlar. Cafer bin Sinan buyurdu ki, tövbeyi geciktirmek de ayrıca bir günahtır. Hatta işlenen günahtan daha büyük günahtır. Bundan anlaşılıyor ki, farz namazı özrü olmadan vaktinde kılmayanın hemen kaza etmesi lazımdır. Kazayı geciktirmek daha büyük günah olur. Tövbe hemen yapılmazsa başka zamanlarda hemen yapmaya çalışmalıdır. Ecel gelmeden önce tövbe etmelidir. Tövbe her zaman kabul olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala gündüz işlenen günahlar için o gece tövbe edilmesini bekler. Gece işlenen günahlar için ertesi gün tövbe edilmesini bekler. Vera ve takvaya sarılmalıdır. Haramlardan ve şüphelilerden sakınmalıdır. Tasavvuf yolunda yasaklardan sakınmak, emirleri yapmaktan daha çok faydalıdır. Maruf-i Kerhi Hazretleri buyurdu ki, harama bakmaktan çok sakınınız. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamet günü Allahü Teala'nın rızasına, ihsanlarına kavuşacak olanlar, dünyada zühd ve takva üzere olanlardır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, vera sahibiyle kılınan namaz kabul olur. Vera sahibiyle oturmak ibadettir. Onunla konuşmak sadaka vermek gibidir. Bütün işlerini, hallerini kusurlu bilip tövbe ve istiğfar etmelidir. Cafer bin Sinan buyuruyor ki, ibadet edenlerin kendilerini beğenmeleri, kendilerini günah işleyenlerden iyi bilmeleri, onların günah işlemelerinden daha büyük günahtır. Muhammed Mürteiş Hazretlerini Ramazan'ın son 10 gününde sokakta görüp niçin itikaf yapmadığını sordular. Camide hafızların kendilerini beğenmelerini görünce dışarı kaçtım, buyurdu. Kendinin ve çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak için bir iş yapmalıdır. Bir işte çalışmak, tasavvuf yolunda ilerlemek için zararlı olmaz. Hatta bu yolda ilerlemek için faydalı olur. Tasavvuf büyükleri ticaret, sanat gibi bir iş yapmışlardır. Çalışıp kazanmanın sevap olduğunu bildiren hadis-i şerifler çoktur. Tevekkül etmek de elbet iyidir. Fakat tevekkül edenlerin, başkasının sırtından geçinmek niyetleri olmaması lazımdır. Muhammed bin Salim hazretlerine, çalışıp kazanmak mı, yoksa ahiret için çalışıp, dünya için tevekkül etmek mi daha uygun olur denildikte, tevekkül Resulullah'ın halidir. Çalışıp kazanmak da Resulullah'ın sünnetidir buyurdu. Tevekkülün şartlarını yerine getirmeyenlerin çalışması lazımdır. Muhammed bin Menazil, çalışıp da tevekkül etmek, çalışıp kazanmaksızın yapılan tevekkülden daha iyidir buyurdu. Orta derecede yiyip içmelidir. Şah-ı Nakşibend, Behaeddin-i Buhari hazretleri, iyi ye, iyi çalış buyurdu. Sözün kısası, ibadete yardımcı olan miktar iyi ve mübarek olur. İbadete zarar verecek kadar yemek yasaktır. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Muhammed Masum hazretlerinin talebelerinin meşhurlarından ve halifelerinden olan Hace Muhammed Sıddık'a Peşaver'de irşat, talebe yetiştirme vazifesi verilmişti. Bu talebesi şöyle anlatmıştır. Hocam Muhammed Masum hazretlerini çok özlemiştim. Mübarek yüzünü görüp sohbetinde bulunmak için Peşaver'den Serhend'e gitmek üzere yola çıktım. Bir katıra binip yola devam ediyordum. Yolda katır birdenbire ürküp kaçmaya başladı. Sonra da beni düşürdü. Ayağım üzengiye takıldı. Bir türlü kurtaramadım. Katır beni sürüklemeye başladı. Yanımda ve çevremde beni bu halden kurtaracak hiçbir kimse de yoktu. Tam bu çaresizlik içindeyken, hocam Muhammed Masum hazretlerini hatırladım. Allahü Teala'nın izniyle hocamın imdadıma yetişmesini istedim. Daha böyle düşünür düşünmez hocam aniden gözüküverdi. Katırı tutup durdurdu. Ben ayağımı üzengiden kurtarıp yerden kalkıncaya kadar bekledi. Ayağa kalkınca hocamın ayaklarına kapanıp bu yardımından dolayı memnuniyetimi ve muhabbetimi arz etmek istedim. Fakat ben ayağa kalkar kalkmaz hocam gözden kayboldu. Onu orada göremedim. Muhammed Masum hazretleri talebelerine buyurdular ki: Allahü Teala insanı beyhude yaratmadı ki insan kendi haline terk olunsun, istediğini yapsın. Hevâ-i nefse ve hoşuna giden şeye uysun. O emirlere uymakla ve yasaklardan sakınmakla mükellef kılınmıştır. İnsan için bunu yapmaktan başka çare yoktur. Bunu yapmayıp nefsine, arzu ve hevesine uyanlar asi, inatçı kul olup Allahü Teala'nın gazabına uğrarlar ve çeşitli azaplara müstehak olurlar. Vakitleri zikir ve tefekkür ile mamur etmek lazımdır. Vakti en mühim işler ile geçirmelidir. Yalnızken ve başkalarıyla birlikteyken, takva ve havf, korku üzere olmalı ve ölüm anını düşünüp tefekkürü terk etmemelidir. Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için can atarak gayret göstermek, vakti zikir ve tefekkür ile geçirmek lazımdır. Gecelerin karanlığını istiğfar ile aydınlatmalı. Geceleri çok tövbe etmeli ve bu az vakitte dünya hayatında ahiret azığını hazırlamalıdır. Resulullah bid'at ehline lanet edip Allahü Teala'nın, melaikenin ve bütün insanların lanetleri üzerine olsun buyurdu. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bid'at ehline buğz için, ondan yüz çeviren kimsenin kalbini Allahü Teala iman ve eman ile doldurur. Bid'at sahibini sürur ile, neşe ile karşılayan İslamiyeti hafife almış olur. Bid'atler yayılıp sünnetler terk edildiği zulmetli zamanda İslam ilimlerinin tahsili ve neşri en mühim işlerdendir. Ve Muhammed aleyhisselamın sünnetini yaymak en büyük maksattandır. Günahlardan hemen sonra tövbe yapılırsa ve tövbe günahtan sonra 3 saat içinde yapılırsa, o günah amel defterine yazılmaz. Tövbe kapısı açıktır. Allahü Teala Rauf ve Rahim'dir. Kimse kusurdan hali değildir. Ümitli olmalıdır. Kur'an-ı Kerim okumak Allahü Teala ile tekellüm, konuşmak olur. Cennete girmek ancak rahmet-i ilahi iledir. Ömrün en kıymetli zamanı gençlik zamanıdır. En kıymetli şey ise marifetullah'tır. Gençliğini en kötü şey olan heva ve heves peşinde harcayıp marifetullah'ı ömrün en kötü zamanı olan ihtiyarlık zamanına bırakanlara yazıklar olsun. Vefatı. Muhammed Masum Hazretlerinin vefat ettiği sene Şaban ayının 15. gecesi, yani duaların kabul olduğu, ecellerin takdir edildiği Berat gecesinde talebelerinden bazı hadiseleri sorup cevap aldı. Sonra da bir kutbun ismini yaşayanlar defterinden sildiler buyurarak vefat edeceğine işaret etmiştir. Yine vefatına yakın bir zamanda bir yerde durup, pek yakında kemal sahiplerinden birinin mezarı burası olur buyurdu. Vefat edince kabrinin orası olduğunu görenler bu sözdeki işareti anladılar. Yine o günlerde babası İmam-ı Rabbani Hazretlerinin kabrini ziyaret ettiği sırada ondan ahiretin hallerini sorduğunu ve babasının cevabında "Burada her şey rahmet iledir." buyurduğunu bildirdi ve ertesi gün vefat etti. Vefatları 1079, miladi 1667 senesi Rebiul Evvel ayının 9. günü öğle vaktiydi. Miladi 1668 senesi Rebiul Evvel ayının 9. günü öğle vaktiydi. Namazını en küçük kardeşi Şeyh Yahya kıldırdı. Mezarı hayattayken burada kemal mertebelerine kavuşan bir fakirin mezarı bulunur buyurduğu yer oldu. Babür Sultanı ve talebesi olan Evrengizb Alemgir, kabri üzerine yüksek kubbeli bir türbe yaptırdı. Türbesi, babası İmam-ı Rabbani Hazretlerinin türbesinin birkaç yüz metre kuzeyindedir.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: İslamiyet hakkında Napolyon şöyle demiştir: tarihe askeri dahi, aynı zamanda bir devlet adamı olarak geçen Fransız İmparatoru 1. Napolyon, Mısır'a girdiği 1798 senesinde İslamiyet'in büyüklüğüne, doğruluğuna hayran kalmış, hatta bir aralık Müslüman olmayı bile düşünmüştü. Scherfils'in Bonaparte e İslam ismindeki eserinde aynen şöyle diyor. Napolyon şöyle diyordu: Allahü Teala'nın varlığını ve birliğini, Musa aleyhisselam kendi milletine, İsa aleyhisselam kendi ümmetine, fakat Muhammed aleyhisselam bütün dünyaya bildirdi. Arabistan tamamıyla putperest olmuştu. İsa aleyhisselamdan 6 asır sonra Muhammed aleyhisselam kendisinden evvel gelmiş olan İbrahim, İsmail, Musa ve İsa aleyhisselamın bildirdikleri Allahü Teala'yı Araplara tanıttı. Arapların yanına sokulan Aryenler, yani Aryus'e tabi olan Hristiyanlar ve hakiki İsa dinini bozarak onlara üç tanrı, yani Allah, Allah'ın oğlu, Ruhul Kudüs gibi kimsenin anlayamayacağı akideleri yaymaya çalışanlar şarkın sulh ve huzurunu tamamen bozuyorlardı. Muhammed aleyhisselam onlara doğru yolu gösterdi. Araplara Allahü Teala'nın bir olduğunu, onun ne babası ne de oğlu bulunmadığını, böyle birkaç Allah'a tapmanın puta tapmaktan kalan saçma bir adet olduğunu anlattı.
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
0: Niçin Müslüman oldular?

Captain Cousteau, Fransız. Fransa'da Müslümanlık her sanatta, her cihette şöhret kazanmış kimseler arasında hızla yayılıyor. Hristiyanlığı bırakarak İslam dinini tercih edenlerin adedi 100 bine ulaştı. Katolikliğin Fransa'da en yüksek makamı olan Paris Arşövekliği bu rakamı onayladı. İslam dinini seçenlerin sadece işsizler, memurlar değil, her cihette şöhret kazanmış kimseler olması nazarı dikkati çekmektedir. Müslümanlığı tercih edenlerin arasında denizaltı araştırmalarıyla bütün dünyanın yakından tanıdığı Captain Cousteau yer alıyor. Fransa'da dünyaca meşhur kimselerin Müslümanlığı kabul etmelerinin tesirleri devam ederken, dünyanın en meşhur denizaltı kaşiflerinden Captain Cousteau, İslam dinini tercih etmekle hayatının en doğru kararını verdiğini söyledi. Televizyonda yayınlanan Yaşayan Deniz programı ile okyanusların sırlarını bir bir gözler önüne getiren Captain Cousteau, İslam dinini tercih etmesine asıl sebep olan vakanın Atlas Okyanusu ile Akdeniz sularının birbirine karışmadığını tespit ettikten sonra, bunun 1400 sene önce dünyaya indirilen Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurulduğunu görmesi olduğunu

Kaptan Cousteau İslam dinini tercih etmesine sebep olan hadiseyi şöyle anlattı. 1962 senesinde Alman ilim adamları Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendeb Boğazı'nda Kızıldeniz'in suyu ile Hint Okyanusu'nun suyunun birbirine karışmadığını bildirmişlerdi. Biz de Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in sularının birbirine karışıp karışmadığını tetkik etmeye başladık. Evvela Akdeniz'in kendine has sıcaklığı, tuzluluğu ve kesafeti ile ihtiva ettiği canlıları tespit ettik. Aynı araştırmaları Atlas Okyanusu'nda tekrarladık. İki su kütlesi binlerce seneden beri Cebel-i Tarık Boğazı'nda birleşiyordu. Bu vaziyette iki su kütlesinin karışmasıyla tuzluluk, kesafet yani yoğunluk gibi unsurların birbirlerine eşit, hiç olmazsa yakın olması icap ediyordu. Halbuki her iki denizin en yakın kısımlarında bile deniz suyu kendi hassasını koruyordu. Yani iki denizin birleşme noktasında bir su perdesi iki deniz

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox dünya şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji.

0: Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT efendim.

geldiniz de YRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim ve İbrahim bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz ekip olarak. Pırıl pırıl şerbet gibi bir gün var dışarıda. İstanbul için konuşuyorum. Dışarıda böyle gelirken hafif de böyle bir rüzgar esiyor arada, şey bir ürpertiyor, sonra bir güneş çıkıyor falan. Harikulade çok güzel bir sonbahar günü. Sonbahar sevenler için dışarıda vakit geçirmeye çok uygun bir günden bahsediyoruz. Efendim biz bugün ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Türkiye Hastanesi'nden misafirlerimiz olacak. Ama ilk bölümde biraz gündeme bakacağız. Tabii biz içinde bulunduğumuz şehir için böyle şerbet gibi çok güzel bir gün dedik. Ama sarı kodlu uyarı verilen yerler de var. Doğu Anadolu'da, Erzurum'da mesela. Özellikle de bu uyarı sel ve su baskınına karşı verilmiş, detaylara bakacağız. Önce bir yol durumuna bakmak istiyorum izninizle. İstanbul'da çok yoğun bir trafik var. İşe, okula, gitmek istediğiniz bir yere, bir randevuya yetişmek çok kolay değil. Böyle bir normalde yarım saatte giderim ben buraya dediğiniz yer için bir saat öncesinden çıkmakta fayda var.

Bizim de zaman zaman yayınlarda kullandığımız, bilgi vermeye çalıştığımız ve hangisini daha çok seversiniz diye sorduğumuz bir içecek var. Çay ve kahve. Aslında bu iki sıcak içecek bizim kültürümüze çok yakın. Biz de geçen hafta hatırlayacaksınız, Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile kahveyi konuşmuştuk. Ama çay da bizim kültürümüz için vazgeçilmez. Çay ve kahveye sağlık açısından bir bakış oluşturulmuş. Ve bu bakıştan, özellikle de yapılan araştırmalardan sonuçlar da eklenerek bir analiz yapılmış. Çay mı daha sağlıklı, kahve mi? Aslında bizim için çay ve kahve, çay daha sonra gelmiş olmasına rağmen çok sevildi ve belki de kahvenin tahtını salladı. Daha kolay hazırlanan, daha ekonomik, daha fazla içilebilecek, daha kolay ikram edilebilecek bir içecek. Hazırlaması kahveye göre nispeten daha kolay. Sağlık açısından da her ikisinin öne çıktığı farklı alanlar var. Bizim coğrafyamızda hangisini daha çok içersiniz diye bir şey yok aslında. Hangisini ne kadar içersiniz diye bir soru daha doğru olur. Yani çay mı seversiniz, kahve mi sorusuna sadece birisini seçerek cevap verecek. Yani ben hiç çay içmem, hiç kahve içmem diyecek insan herhalde yetişkinler açısından baktığımızda çok az bulunur. Ama çayı daha çok içerim, kahveyi daha çok içerim herhalde daha doğru bir cevap olur. Tüketim alışkanlıklarımızın çok değiştiğini kabul edelim. Türkiye'de kahve zincirleri çok iyi iş yapıyorlar. Bunlara yenileri eklendi, yerli markalar eklendi. Sadece kahve markası olmaktan çıktı. Artık marketlerde satılan ürünleriyle de öne çıkmaya başladı bu markalar. Yani siz ona gelemiyorsunuz, o size geliyor. Paket servisinden tutun da markette ulaşabileceğiniz reyona kadar her yerdeler. Durum böyle olunca aslında İşin biraz daha sağlık açısından önem kazandığını görüyoruz. Bu kadar kolay ulaşılan iki içeceğin sağlık açısından kıyaslaması şaşırtıcı sonuçlar çıkartmış. Çünkü hem çayda hem kahvede sağlık açısından bir verim, bir fayda konuşmak gerekiyorsa o zaman önce miktar konuşmamız lazım. Yani çay ve kahveyi ne kadar içmeliyiz sorusu çok önemli. Araştırmalar var, özellikle kadınlarda bazı kanser türlerine karşı çayın ciddi koruyuculuğu var. Kemik erimesine karşı uzun vadede şekersiz içilen çayın koruyuculuğu olduğu ifade ediliyor. Mesela 10 bin kadın üzerinde 10 yıl boyunca araştırma yapılmış, çay içenler ve içmeyenler olarak kalça yoğunluğu, kalça kemiği yoğunluğunda çay içen kadınların içmeyenlere oranla biraz daha yoğunluğu yüksek çıkmış. Ama bu böyle çok abartılacak, çok odaklanmamız gereken bir fark mı? Orası tartışılır. Şimdi İngiltere'de bir araştırma yapılmış. Yetişkinlerin %63'ü düzenli olarak kahve içiyor. Ki İngiltere deyince aklınıza önce çay gelir değil mi? Yani İngiliz çayı, beş çayı, bunlar hep İngiltere'nin dünya kültürüne empoze ettiği seremoniler. Ama yine de İngiltere'de yetişkinlerin %63'ü düzenli olarak kahve içiyormuş. Çay içenlerin oranı %59'da kalmış. Bu tabii kahvenin hazırlanış biçimi itibariyle aslında zor olan kahvenin birkaç dakikalık bir bekleme süresi sonrasında elinize kadar paket servis olarak ya da herhangi bir coffee shop'ta rahatlıkla ulaşabilecek olmanızdan da kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar vücutta farklı mekanizmaları harekete geçirdiğini gösteriyor çayın ve kahvenin. Bu biraz önce söylediğim gibi mesela kemik yoğunluğunda çay kahvenin önüne geçiyor. Hatta eğer orantısız bir şekilde kahve içerseniz gün içinde kemik yoğunluğunuz açısından kahvenin olumsuz etkilerinden bile bahsetmek gerekebilir. Günde 2 fincan kahve için bir sınır. Çay içinde normal Türk bardağı ölçüsüyle konuşuyorsak eğer 5-6 bardağı aşmamak lazım. Eğer bir fincanla içiyorsanız, bir kupayla içiyorsanız o zaman ölçü biraz daha az elbette. Bağırsak sağlığı açısından bakıldığında araştırma kahvenin daha sağlıklı olduğunu ifade ediyor. Batı toplumlarının beslenmesindeki önemli polifenol kaynaklarından bir tanesi kahve. Polifenol bağırsak metabolizmasında oldukça faydalı. Mikroorganizmaların rahatlıkla kullanabildiği bir polifenol, iltihabın azalmasında ciddi faydası var. Kan şekerini kontrol altında tutmak için de öyle. Kahve ve çay arasındaki farklardan biri de kahvenin lif içermesi. Çayda lif yok. Bir fincan filtre kahvede yaklaşık 1,5 gram lif varmış ki baktığınızda sadece sıvı bir içecek gibi görüyorsunuz. Gün içinde birkaç fincan kahve içen birisi için bu güzel bir oran oluşturabilir. Yine burada
Kahve ve çay arasında önemli farklardan bir tanesi kafein. Eğer kafein duyarlılığınız varsa o zaman kahve konusunda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Kalp sağlığı açısından baktığımızda çay bir adım öne geçiyor. Hem kalp krizi hem inme riskinde ciddi anlamda fayda sağlıyor çay. Ama özellikle yeşil çay. Yani bizim içtiğimiz o kırmızı çay da elbette çay. Ama biraz daha kavrulmuş olması vesaire o çayın içindeki biraz önce saydığımız bizi iyileştiren, bize iyi gelen özelliklerin ortadan kalkmasına yol açıyor. Düzenli yeşil çay tüketenlerin kan basıncı ve kan yağları, kalp damar hastalıkları ile ilgili diğer riskler daha düşük seviyede kalıyor. Yani onlar daha olumlu bir göstergeye sahipler. Yine çayda bulunan bazı polifenoller damar fonksiyonlarını destekliyor. Bu arada çayın içindeki bu polifenollerin kırmızı, yani yeşil çaydaki bu polifenollerin kırmızı çaya göre biraz daha fazla olduğunu da söyleyelim. Kahvenin öne çıktığı alanlardan bir tanesi konsantrasyon. Dikkatli olmaya ihtiyacınız duyduğunda, ihtiyaç duyduğunuzda, uykunuzun açılmasını istediğinizde, şöyle bir kendime geleyim dediğinizde aklınıza ilk önce kahve geliyor. Peki bir kahve içeyim kendime geleyim cümlesi günde kaç kez tekrar edilebilir? Yani her enerjinizin düştüğünde bunu arttırmak için kafeine mi gideceksiniz? Bu bir döngü oluşturuyor bir süre sonra ve o kafein vücudunuzda olmadan çalışamayacağınız bir enerji metabolizmasının sahibi haline geliyor. Halbuki vücudumuzun kendi enerji mekanizmaları var. Biraz temiz hava almak, biraz yürümek, bir bardak su içmek, belki düşen kan şekerinizi yeniden dengelemek. Bunların hepsi kafeinden önce aklınıza gelmesi gerekenler. Bu arada kahve ve çay arasında kafein, tein açısından bir değerlendirme yapıldığında kahvenin çaydan iki kat daha fazla kafein, yani tein içerdiği ortaya çıkmış. Peki nasıl bir metabolizması var kahvenin? Neden böyle bir kendimize gelelim, kahve içelim diyoruz? Bir kere kısa vadede konsantrasyonu arttırıyor. Evet, ancak bu yoğun çalışma ve dikkat gerektiren çok anlık bir iş. Böyle gün boyu yoğun olmanız gerektiğinde ve kahveler arka arkaya geldiğinde çok hızlı bir düşüş de beraberinde geliyor. Yani bu kısa süreli konsantrasyon artışları uzun vadede yorgunluk ve sonrasında da dikkat problemleriyle karşınıza çıkabilir. Kahve için günde iki, hani en fazla 4 fincan, küçük bir fincanla içiyorum dediğinizde 4 fincan olması gerekiyor. Onun üzerindekine izin vermiyor uzmanlar. Yine beyin sağlığı bu son dönemde ortalama ömrün artmasıyla birlikte demans çok sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Her gün çay ve kahve içmek demans açısından, kalp sağlığı açısından olduğu gibi beyin sağlığı açısından da faydalı. Her iki içeceğin de bunama ve inme ile ilişkisi bakılmış. Harvard Tıp Fakültesi'nde 130 binden fazla kişinin verileri incelenmiş. Günde 2 ya da 3 fincan kafeinli kahve tüketenlerde daha düşük demans riski ortaya çıkmış sevgili dinleyiciler. Yine 2025 yılında bir araştırma sonucu yayınlanmış. Yaklaşık 205 bin İngiliz orta yaşlı yetişkin değerlendirilmiş. 9 yıl boyunca takip edilmiş. Ve bu kişilerin şekersiz kahve tüketimi ve burada tabii düzensiz değil, düzenli bir tüketimden bahsediyoruz. Yani her gün bir veya iki fincan kahve içenlerden bahsediyoruz. Bu 205 bin kişi rakam çok güzel. Alzheimer ve Parkinson hastalıkları açısından değerlendirilmiş. Bu çalışmanın gözlemsel tabii verileri, araştırma sonucunda çay ya da kahve tüketimi açısından oldukça doğrudan ilişkiler olduğunu ortaya koymuş. Kahve içenlerin demans riskinin azaldığı ifade ediliyor. O zaman kemik ve kalp sağlığı için çay, bağırsak sağlığı için, beyin sağlığı için kahve, yine özellikle kendi vücudunun kendi enerji metabolizmasını harekete geçirebilmek için yine çay ön plana çıkıyor gibi görünüyor.

Bugün İstanbul'da güzel bir hava var ama İstanbul'da güzel bir gün aynı zamanda. 1923 yılına gidelim. Bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü sevgili dinleyiciler. Takvim yaprağımız da bunu bizimle paylaşmış. İstanbul'un her yerinde de bu akşam Üsküdar'da yapılacak olan kutlamaların afişleri var, billboardları var, outdoor'da yer almış. İstanbullular Üsküdar Meydanı'nda toplanacaklar ve düşman işgalinden kurtuluşu kutlayacaklar.

Evet, biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Türkiye Hastanesi'ne gideceğiz. Bu seferki ziyaretimizde hacamat konuşacağız. Hacamat bizim programlarda sıkça konuştuğumuz bir konu. Sizin de ilginizi çektiğini biliyorum. Anlatacak olan konunun uzmanı misafirlerimize, doktorlarımıza da aynısını söylüyorum. Diyorum ki lütfen bizim dinleyicimizin ilgisini çekecek yeni bilgilerle gelin bize. Çünkü bizim dinleyicilerimiz hacamat konusunda hem bilgililer hem de tecrübeliler. Dolayısıyla burada belki daha önce hiç yaptırmamış olanlar için hangi tür hacamatın hangi hastalığa iyi geldiğini daha net anlayabilmek için ikinci bölümde bizimle birlikte olmanızı rica ediyoruz.

Evet, altın güne düşüşle başladı sevgili dinleyiciler, ama bu düşüşün çok büyük bir hareket oluşturacağı tahmin edilmiyor. Bunu da ifade edelim. Özellikle Amerika'da Ekim ayı içinde faiz arttırımı olmayacağına dair beklenti. Bir yandan da bir doların güçlü kalması hala altını bu noktada tutuyor. Türkiye için bakıldığında da hani altının en fazla tüketildiği dönem yaz ayları yavaş yavaş geride kalıyor. Tabii ki yatırım amaçlı altın hep hareketlidir, ama talebin çok olduğu döneminde yavaş yavaş geride kaldığını söyleyebiliriz. Biz bu bölüm için yavaş yavaş izninizi isteyeceğiz sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Ama gitmeden önce hemen dün açıklanan enflasyon rakamlarına da bakalım. Enflasyon rakamları son gelen veriyle birlikte 1.80'in üzerinde bir aylık veri geldi. Bu aynı zamanda yıllık enflasyonun 5 yıl sonra ilk defa %30'un altına gelmesine yol açtı. İnşallah bu mücadele, enflasyonla mücadele hızlı bir şekilde sonuç verecek ve biraz daha önümüzü görebileceğimiz fiyatlarda stabil rakamları konuşabileceğimiz, birkaç ay arayla rakamların değişmeyeceği dönemde yakınlarda olur.

Evet, Adana'da son dönemde yaşanan arka arkaya Adana Osmaniye'deki depremler sonrasında açıklamalar gelmiş. Bu bölgede dikkatli olunması gerekir diye Profesör Doktor Naci Görür açıklamış. Bu bölgede yaşayanlar dikkatli olsunlar demiş. Biz de buradan paylaşmış olalım, bölgeye de tabii ki geçmiş olsun diyelim. Türkiye bir deprem ülkesi, bunu kabul etmemiz lazım. Bu bize aynı zamanda bölge için, yani depremlerin sık olduğu bölgeler için, bu küçük depremlerin enerji boşalması anlamına geldiğini gösteriyor. Ama elbette ki bazı depremler biraz daha büyük oluyor, sarsıntısı daha kuvvetli oluyor. Böyle olunca da korkusu ve tabii ki çok yakın tarihli anılar, kayıplar, bunlar aklımıza geldiğinde korkuyoruz. Allah yardımcımız olsun, Allah tekrarını göstermesin o büyük acıların, ama tedbirli, dikkatli olmak lazım. Bize düşen görev de bu. Kısa bir ara diyelim, sonra tekrar buluşalım.

0: Evet, Doktor Ahmet Yasin Tekin, Türkiye Hastanesi'nden GETAT hekimi bizimle birlikte. Bugün hem ozon tedavisini hem hacamat tedavisini konuşacağız ama bütün bunları konuşmadan önce GETAT nedir, nasıl bir başlığı var, altını nasıl doldurmalıyız, bunu konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Radyo seven bir doktor.
1: Evet.
0: Ne güzel. Radyo dinlemeyi, radyoculuğu seven bir doktor. Ahmet Bey, belki bunu da konuşuruz. Ama gençler özellikle ders çalışırken seviyorlar radyoyu, evet. Değil mi?
1: Ya benim de sizin programımızda eskiden üniversiteye çalıştığım seneyi çok dinlemişliğim vardır.
0: Bu da buradan kayıtlara geçsin yani. Evet. Doktorumuz bizim programımızı dinleyerek son derece başarılı bir eğitim öğretim dönemi bitirip tamamlayıp doktor olmuş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Ahmet Bey, Ahmet mi Yasin mi, hangisini kullanıyorsunuz?
1: Nasıl isterseniz.
0: Peki Ahmet Bey, biz bugün GETAT konuşacağız ama GETAT'ın altındaki iki başlığı, ozonu ve hacamatı konuşacağız. Ben tabii ki önce GETAT hekimliği nedir, nasıl bir uzmanlıktır, işte biz iç hastalıkları diyoruz, onun altındaki branşları biliyoruz ama GETAT dediğimizde tam olarak onu nereye konumlandırmalıyız?
1: Efendim şöyle, dediğiniz gibi GETAT son zamanlarda özellikle daha çok duyduğumuz bir kavram ama hiç bunun evveliyatından çok bahsedilmiyor. Hı hı. GETAT aslında çok eskilere dayanan uygulamaların, toplumlara mal olmuş geleneksel uygulamaların ve günümüz güncel tıbbi yaklaşımlarının da belli bir kısmını içine alan bütünleştirici bir tedavi yöntemi diye özetleyebiliriz. Aslında adından belli, geleneksel ve tamamlayıcıdır.
0: Hı hı.
1: Şimdi tarihçesinden biraz bahsedecek olursak, özellikle 1978'de Almaty Anlaşması imzalandığı dönemlerde Dünya Sağlık Örgütü ülkelere geleneksel tıbbi uygulamaları, hı hı, kendi sistemlerine entegre etmeleri konusunda bir tavsiyesi vardı.
0: Yani aslında bizim pozitif tıp dediğimiz, pozitif bilim dediğimiz tıbbın geleneksel tıbbı reddetmediğini, tam tersi onu kendi tıpları, yani kendi tıp uygulamalarını bu pozitif tıbbın içine yerleştirmelerini, evet, istediğini söylüyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Şu anda. Çünkü bir ayrım yok yani.
1: Kesinlikle.
0: Aslında.
1: Kesinlikle. Hepsi birlikte güzel. Hı-hı. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü 2002 yılında, 2014 yılında ve bu sene 2025 yılında strateji planları yayınladı. Bu strateji planları 2002 yılında yine aynı şekilde ülkelere sağlık sistemlerinde özellikle koruyucu hekimlik bazında entegre etmelerini önermekteydi. 2014'te ise biraz daha işin standartlarını oluşturma konularında ülkelere ve bakanlıklara tavsiye niteliğinde bir strateji planı yayınlamışlardı. Şimdi bu sene 2025 yılında yayınlanan strateji planında ise çok büyük bir kavram değişikliğine gittiler. Geleneksel, tamamlayıcı ve bütünleştirici tıp kavramı girdi.
0: Hmm.
1: Artık Dünya Sağlık Örgütü ülkelere şunu öneriyor. Bunu sağlık sisteminize entegre ettiniz veya ediyorsunuz veya edeceksiniz.
0: Hı-hı.
1: Bununla birlikte artık bu işin bilimsel tarafına odaklanın. Daha fazla tıbbi yayın, daha fazla tıbbi literatür ve branşlar arası artık bütünsel bir yaklaşım tavsiye ediliyor.
0: Hı-hı. Yani ikisi birbirinden ayrı olmasın, ikisini birlikte uygulayalım.
1: Kesinlikle.
0: Diyor. Yani bir doktora gittiğimizde, biz şimdi biraz daha bizim anlayabileceğimiz kısmına dönelim. Biz bir doktora gittiğimizde, doktor bize bir reçete yazdığında, bu reçete bazen tamamlayıcı tıp kısmından olabilir. Bazen bir ilaç yazıp onu diğeriyle birleştirebilir. Bazen buna bir uygulama ekleyebilir. Bazen bir noktaya yapılacak bir masajı ekleyebilir.
1: Kesinlikle. Yani bundan daha güzel bir özetleme olamazdı herhalde. Şimdi özellikle geçmiş yıllarda, şimdi bizim ülkemiz tarafına gelelim. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı geleneksel tamamlayıcı tıp yönetmeliğiyle aslında bu uygulamalar bizim ülkemizde resmiyet kazandı. Sağlık Bakanlığı dedi ki, bu 15 ana uygulamayı ben geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamına alıyorum. Eğitimlerini ben bakanlık olarak vereceğim. Hı hı. Hekimleri ben ruhsatlandıracağım. Klinikleri ben denetleyeceğim.
0: Nedir bu branşlar?
1: Şimdi 15. 15 ana branşı özetleyecek olursak, hepsini şu an ezbere sayabilirim.
0: Yok, hayır, hani başlıklar itibariyle.
1: Genel olarak akupunktur, hı hı, ozon tedavisi, hı hı, kupa tedavisi, osteopati, larva terapi, magot, aynı zamanda magot terapi de diyoruz.
0: Arılarla yapılan tedaviler,
1: apiterapi, akupunktur, ozon tedavisi var yine bunların, hı hı, içerisinde.
0: Bugün konuşacaklarımız.
1: Mezoterapiler var, karyopraktik var, refleksoloji var, müzik terapi var. Biraz karışık saydım,
0: saydık
1: hepsini, saydım mı bilmiyorum
0: ama. Hepsini saydık zannediyorum. Şimdi bunlar aslında bizim kendi tarihimize baktığımızda da, işte ne bileyim, saraylarda aslında yapılan tedavi, işte suyla tedavi yapmış, sesle tedavi yapmış, arılarla tedavi yapmış, bazen kokuyla tedavi etmiş. Yani aslında insanı iyileşmeye açan bir sürü şey de, iyileşmek için, o esenlik hali için önce bizim duygusal olarak da tedaviyi kabul edebilir hale gelmemiz lazım. Yani düşünün, hastasınız, ağrınız var. Önce bir sakinleşmeye davet ediyor doktor. Biraz sakinleş diyor ki doğru cevap verebilsin, teşhisi koyabilmek için hastada doğru cevap alabilsin. İşte hepsi bir araya geldiğinde aslında işin en önemli tarafı bu, bütünleştirici tarafı, hastanın bütünlüğünü korumak anlamında da kıymetli.
1: Kesinlikle. Yani biz hastamız geldiğinde sadece bir belirli ağrı semptomuna değil, aslında onun hayat standartlarına, işte beslenmesine, uykusuna, stres durumuna, içinde olduğu haleti ruhiyesine ve şikayetlerinin tamamına, yani bir bütün olarak ele almaya çalışıyoruz. Hı hı. Genel aslında tıbbi yaklaşımlar bu yönde ilerlemeye, yani özellikle evrilmeye başladı. Her branş kendi içerisinde bir bütünsel yaklaşım standardı belirlemeye başladı. Keza multidisipliner olarak branşlar birbirleriyle işte daha fazla iç içe girmeye başladı. Neden? Şimdi branşlaşma beraberinde tabii ki spesifik alanlara da uzmanlaşmayı bir beraberinde getiriyor. Ama bu genelden uzaklaşmayı gerektirmiyor. Bu şekilde branşlar birbirleriyle multidisipliner olarak hastaları ele aldığında çok daha güzel sonuçlar, çok daha yüz güldürücü sonuçlar elde edebilmekteyiz.
0: Bir de zannediyorum bu GETAT'ta önemli olan sadece teşhis koymak değil, tedavinin bir parçası hastada hastalığa yol açan sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi böyle olduğunda işte tansiyonu yüksek hastanın, tamam, tansiyon yüksek, teşhis koydu doktor. Ama neden yüksek? Acaba bu tansiyonu yükselten ne var başka? Neyi düzelterek belki tansiyonu da düzeltebiliriz konuşmaya başladık şimdi.
1: Evet.
0: Hastayı bir bütün halinde sadece sonuçları ve kullanacağı ilaçlar üzerinden değil, ona yol açan sebepleri de ortadan kaldırarak kendi esenlik halini bütünlemesi üzerine bir kurgu oluşturuyoruz ki bu gerçekten insan bedenine de en saygın, en saygılı tedavi biçimi bence.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Çünkü bazen kullandığımız ilaçlar başka bir hastalığa da yol açabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi benim sorularım var. Ozon tedavisiyle başlayacağım. Çünkü benim sevdiğim tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Son yıllarda çok popüler oldu. Bazıları çok eleştirdi. Sonra işte Türkiye'de ürünle ilgili, maddeye ulaşmakla ilgili problem yaşandı tedavide kullanılan ozona. Ama bazen de döndük baktık ki, dedik ki sonuçları itibariyle değerlendirdiğimizde, ya hakikaten uygulama öncesi ve sonrası arasında çok ciddi farklar var. Nedir ozon tedavisi? Oradan başlayalım.
1: Evet. Şimdi ozon tedavisiyle alakalı hepsinden konuşmadan önce şu bilgiyi vermek isterim. Şimdi burada anlattığımız şeyler tedavinin genel hatlarıyla alakalı bilgilendirmeler. Bir tedavi yönteminin kişiye uygun olup olmadığını mutlaka bir hekim muayenesi ve kişi özelinde bireysel planlamalarla oluşturmaktayız. Bu uyarı yaptıktan sonra şimdi tanımlamama geçebilirim.
0: Yani bu yasal uyarı
1: evet,
0: diyoruz ya.
1: Kamu spotundan evet, sonra. Ozon tedavisi aslında 3 oksijen atomundan oluşan bir bir maddedir ozon gazı. Doğada gaz halinde bulunur. Ozon aslında doğada bulunan en güçlü oksidanlardan biridir. Şimdi bunu söylediğim zaman şöyle bir kafa karışıklığı olabiliyor. Ya oksidan bir şeyi biz niye veriyoruz?
0: Evet, biz antioksidan almıyor muyuz?
1: Evet.
0: Değil mi dışarıda?
1: Bazen bununla alakalı bilgi kirliliği olabiliyor. İşte ozon antioksidandır, ozon antioksidan değil. Aslında ozon çok güçlü bir oksidandır. Ancak biz bununla vücutta düşük dozlu bir oksidatif stres oluşturarak antioksidan mekanizmaları hey kendine gel merhaba.
0: Tetiklemeye çalışıyoruz.
1: Evet, tetiklemeye çalışıyoruz. Aslında ana fikir olarak hani böyle ABN tabirle özetleyecek olursak biz ozonla vücutta bir oksidatif stres oluşturup vücudun kendi bağışıklık mekanizmalarını, hücresel mekanizmalarını, mitokondriyel mekanizmalarını uyararak kendi bağışıklığını güçlendirmesini. Yani aslında GETAT uygulamaların hemen hemen hepsinde ana amaç şudur. Vücudun kendi eczanesine, vücudun kendi gücünü arttırarak veya vücudun kendi tamir mekanizmalarını
0: iyileştirme
1: üzerinedir. Ana amaç budur. Şimdi ozonda nasıl bir mekanizma işliyor? Böyle kısaca özetlemek gerekirse çok terminolojiye de girmeden anlaşılacak
0: bizim,
1: şekilde.
0: Bizim anlayabileceğimiz gibi olsun lütfen.
1: Şimdi ozonla kan bir araya geldiğinde burada tabii ozonun insana verilebileceği çok farklı yöntemler var ama burada ana en sık kullandığımız majör uygulama dediğimiz majör otoimmünoterapi dediğimiz kan ile yapılan uygulamalardan anlatacağım.
0: Yani dışarıdan bir tabletle alabileceğimiz bir şeyden
1: bahsetmiyoruz.
0: Kan yoluyla
1: tabii
0: yani
1: ki.
0: Bir kliniğe giderek bir hastaneye giderek almamız gereken bir tedavi. Bunu da altını çizelim. Mutlaka bu tedavilerin bir hastanede bir doktor tarafından yapılması gerekiyor.
1: Şimdi onun özel setleri var. Özel setlerimizde hastanın belirli bir miktar kanını alıyoruz. Sonra belirlediğimiz konsantrasyonda ozon oksijen karışımını biz bu setin içine veriyoruz.
0: Bunlar.
1: Evet aynı anda oluyor. Hepsi yaklaşık 3-5 dakikalık süreç içerisinde oluyor. Biz bu ozon gazını kan ile birleştirdiğimiz zaman orada bir reaksiyon meydana geliyor. Şimdi ozon oksijen olduğu için orada bir oksidatif stres ürünleri, reaktif oksijen türevi dediğimiz ürünler meydana geliyor. Tabii ki bu kandaki antioksidan mekanizma tarafından saniyeler içerisinde yok ediliyor. Şimdi bizim istediğimiz reaksiyon zaten bunun gerçekleşmesi. Sonrasında biz siti ters çevirip kan hastaya geri verirken biz orada aslında lipid oksidasyon türevleri dediğimiz ürünleri kana veriyoruz.
0: Yani aslında orada tüpün içinde ya da işte kanın bulunduğu yerde bir hareket var, bir eylem var ve biz onun sonucunu kana tekrar geri veriyoruz hastaya.
1: Peki. Bunun sonucunda kanda vücutta belirli mekanizmalar tetiklenmiş oluyor. Örnek veriyorum, eritrosit dediğimiz oksijen taşıyan hücrelerimizin oksijen taşıma kapasitesi ve dokuya oksijen bırakma kapasitelerinde artış söz konusu oluyor. Trombosit dediğimiz kan pulcuklarında büyüme faktörü salgılayan hücrelerdir bunlar. Büyüme faktörleri de şu işe yarar. Şimdi büyüme faktörü deyince sadece büyütüyor gibi bir algı olabilir isminden
0: ya da
1: ama.
0: Gençlere uygun da hani ileri yaşa uygun
1: yok,
0: değil
1: aslında
0: gibi.
1: Aslında vücuttaki böyle yani böyle abi yani tabirle söyleyecek olursak böyle vücuttaki tamir mekanizmalarını veya nerede bir problem varsa onun giderilmesine yönelik salgılardır bunlar. Mesela trombositler üzerinden büyüme faktörlerinin salgılanmasının uyarılması. Kemik iliğinde kök hücre uyarısının bulunması. Aslında anti-aging etkisi de biraz buradan yaklaşıyor.
0: Şimdi soracağım aslında.
1: Keza vücutta oksijenizasyon kapasitesinin artışına bağlı mitokondriyal uyarıma bağlı kişilerde bir enerji hissetme. Veya
0: anlık mı bunlar yoksa belli bir vadeye mi yayılıyor?
1: Şimdi ozonun belli etkileri kısa vadeli etkiler. Belli etkileri uzun vadeli etkiler. Şimdi neye göre kısa, neye göre uzun? Şimdi kısa vadeli etkiler dediğimiz mesela ozon mükemmel bir antimikrobiyaldir. Antimikrobiyal dememin sebebi hem antifungal yani mantarlara karşı hem antiviral hem antibakteriyel etkisi vardır. Kendi ozon gazı olarak. Şimdi vücutta da özellikle biz enfeksiyon süreçlerinde iyileşmeyen şeker hastalarının diyabetik ayak dediğimiz hastalıklarında bunları destekleyici tedavi olarak kullanabilmekteyiz. Bunun haricinde kısa vade etkiler olarak mesela hemen hissediyor muyuz dediğiniz kişi seans sonrasında eğer vücutta ciddi bir toksiklik veya bir inflamatuar süreç dediğimiz hani böyle enfektif bir süreci veya inflamatuar bir süreci yoksa o gün gerçekten kendimi daha dinç hissediyorum şeklinde geri bildirimlerde bulunabiliyor ama dediğim gibi bütün yanıtlar kişisel hani herkes de böyle olacak diye bir kaydı daim hiçbir zaman diyemeyiz.
0: Ama beklediğimiz tepki anlık bir tepki değil aslında.
1: Değil. Bunu gün içerisinde yayılmış olarak ve bazı uzun vade etkileri örneğin vücutta genel bir metabolik düzenleme yaptığı için mesela bazen kişiler bize işte saç tırnaklarımda güçlenmelerim oldu veya kendimi çok daha dinç hissediyorum şeklinde geri bildirimler verebiliyorlar. Şikayet bazlı işte çok farklı geniş spektrumda uygulayabildiğimiz bir alan olduğu için ozon pek çok branştan hastalar bize ozon tedavisi için başvurabiliyorlar veya hekimler tarafından yönlendirilebiliyorlar.
0: O zaman şöyle adım adım gidelim. Bir kere tek seanslık bir uygulamadan bahsetmiyoruz. Evet, önerdiğiniz nedir?
1: Şöyle eğer amacımız ağır gribal enfeksiyon geçiren birini hızlı toparlamaksa aslında birkaç seansta istediğimiz sonucu elde edebiliriz. Orada aslında nasıl bir tedavi planı yapacağımızla alakalı yine bireysel bir durum söz konusu. Bazı hastalarımıza 1-2 seanslık tedaviler önerebildiğimiz oluyor. Bazen 10-12 seanslık tedaviler önerdiğimiz oluyor. O tamamen kişiye göre değişebilen bir süreç.
0: Peki. Basit bir gribal enfeksiyondan tutun da daha ağır hastalıklara kadar tedavinin tamamlayıcısı olarak biz ozonu öneriyoruz. Bunları biraz nokta atışı hastalıklar olarak gidelim. Diyabet dediniz.
1: Diyabetik,
0: faydaları evet, olduğunu söylediniz.
1: Ayaklarda yani geçmeyen, iyileşmeyen yaralarda torbalama dediğimiz cilt dışından uygulanan bir yöntemle uygulamalar yapabiliyoruz. Keda yine kadın hastalıklarında geçmeyen enfeksiyonlarda, mantar enfeksiyonlarında direkt bölgeye insüflasyon dediğimiz bir yöntemle uygulanarak kadın hastalıkları doğum uzmanlarıyla birlikte yaptığımız vakalarımız oluyor. Onun haricinde genelde en sık uyguladığımız şey aslında kişilerin kendi iyilik hallerini ve bağışıklıklarını korumak, hastalıklardan korunmak amacıyla yaptırdığı için tabii ki spesifik tedavilerde özellikle otoimmün hastalıklarda ozonun ayrı bir kullanımı söz konusu.
0: Otoimmünden kastınız?
1: Otoimmün hastalıklardan romatizmal hastalıklar.
0: Sedef.
1: Evet, sedef hastalıkları, otoimmün yine bağırsak hastalıkları, Hashimoto tiroidi dediğimiz otoimmün tiroid problemi olan hastalarımızda ayrı dozajlamalar kişiye özel yine planlamalarla destekleyici ve tamamlayıcı tedavi olarak uyguladığımız vakalarımız var.
0: Peki gelelim işin çok konuşulan, çok merak edilen anti-aging tarafına. Ozon öyle bir lanse edildi ki sanki genç kalmak yetmedi, gençleşmek isteyenler her yıl belli periyotta ozon tedavisi almalıdır. Bu doğru mu?
1: Ya şimdi bu tarz genellemeleri yapmak her zaman biraz tehlikelidir çünkü herkeste reaksiyonlar ve beklenen yanıtlar farklı olduğu için ancak bir hastamızı genel anlamda tetkiklerini yapıp muayenesini yaptığımızda herhangi bir buna karşı bir durum söz konusu değilse Bizim belli yaklaşımlarımız var, haklısınız. Örneğin belirli seans ozonu yaptıktan sonra aylık hatırlatma dozu önerdiğimiz hastalarımız oluyor. Veya ben aylık hatırlatmaları istemiyorum, ben seneye bir periyot daha ozon almayı istiyorum şeklinde geri bildirim veren hastalarımız oluyor. Onlarla da öyle gittiklerimiz oluyor. Bazen size uygun değil, size farklı tedavi yöntemleri öneriyoruz dediklerimiz oluyor. Ozonu yapmayı reddettiğimiz hastalarımız oluyor. Örnek veriyorum, GEB hastalarda veya belirli onkolojik hastalıklarda. Aslında onkoloji hastalarının belli gruplarında destek tedavisi olarak onkologlar tarafından da önerilmekte. Belirli gruplarda yapamamaktayız. Kanama bozukluğu olan kişilerde.
0: Onlar zaten çok riskli bir grup.
1: Evet, riskli grupların hepsine yapılabilir şeklinde bir yorumumuz yok. Yapılamayan durumlar muhakkak ki var. Bu her türlü tıbbi uygulama için geçerli. Birazdan konuşacağımız hacamatta da geçerli.
0: Evet, aynen. İşte özellikle kanama deyince işte kont ya da bazı kullandığı ilaçlar
1: evet,
0: diyelim.
1: Evet, kesinlikle.
0: Onları mutlaka o biraz önce söylediğimiz o GETAT'ın bütünleştirici kısmı aslında biraz da bireyselleştirmek anlamına da geliyor. Çünkü tıpta şu anda konuştuğumuz şey, hatta bazen ilaçların bile sadece hastaya özel hazırlanmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla GETAT aslında çok kişiye özel. Birebir doktorla hastanın en uzun zaman geçirdiği tedavi yöntemi diyebiliriz. Yani doktor teşhisi koyuyor, ilacı yazıyor ve hastayı gönderiyor. Ama GETAT'ta hasta ve doktor uygulama sırasında çok uzun zaman geçiriyor birlikte. Bu hastalığın konuşulmasına, hastanın daha iyi anlaşılmasına, belki rahatladığı için kendini daha iyi ifade etmesine de yardımcı oluyor diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle öyle. Hatta şu an bahsettiğiniz şey benim aklımda hemen şöyle bir bilgi uyandırdı. Şimdi özellikle son yıllarda bu GETAT uygulamalarına yönelik klinik araştırmalar, bilimsel yayınların sayısı ciddi oranda artmış bulunmakta ama aslında bu uygulamalarla alakalı yapılacak yayınların önündeki en büyük engel de tam olarak bahsettiğiniz şey. Şimdi bir tedavinin bilimsel bir çalışmaya konu olup klinik çalışma haline gelebilmesi için bir standart tedavi şeması olması gerekiyor ve herkese aynı tedavinin uygulanması ve onun sonucuna göre faydalı mı değil mi istatistiksel analizlerinin yapılması gerekiyor. Şimdi GETAT'ın fıtratını aslında bu karşı olduğu için şimdi bizde her hastalığın tedavisi kendisine özgüdür. Örnek veriyorum, akupunkturda. Size yapacağım bir akupunkturla arkadaşlarımıza yapacağım akupunkturların arasında çok ciddi farklar olacaktır. Aynı semptomla, aynı şikayetle gelseniz bile.
0: Bir sürü değiştiren faktör
1: evet,
0: var
1: pek
0: çünkü.
1: Çok değiştiren faktör var. Çevresel faktörler var, sizin beslenmeniz var, uyku durumunuz var, stres durumunuz var. Pek çok dediğiniz gibi faktöre bağlı. Ancak buna rağmen belirli standartizasyonlar sağlanarak klinik çalışmalar yapılıyor, faydalı oldukları gösteriliyor. Daha çok büyük çalışmalara ihtiyacımız da var. Umarım önümüzdeki yıllarda ve günlerde daha büyük vaka gruplarıyla da çalışmaları yapma fırsatımız olur.
0: Ve daha genel sonuçlara ulaşabiliriz.
1: Daha genel sonuçlara ulaşabiliriz.
0: Peki şimdi yine ozon tedavisi için ne kadar zaman ayırması gerekir kişinin? Özellikle büyük şehirlerde günlük telaşta, yani sadece bir hafta sonunda mı vakit bulmalı, yoksa iş arasında gelip tedavisini alıp devam edebilir mi gününe?
1: Şöyle majör terapinin seans süresinden yine bahsettim.
0: Evet, kanla.
1: Kan üzerine uyguladığımız seansların yaklaşık 20-25 dakikalık bir vaktini alır hastamızın. 20-25 dakika içerisinde seansımız tamamen bitmiş olur. Biz genelde majör ve minörü birlikte yaparız. Hani az önce majörü anlattım. Minör dediğimizde kişinin yine küçük bir miktar kanıyla ozon gazını enjektörde karıştırdıktan sonra intramüsküler kas içi
0: aşı gibi.
1: Uygulama yöntemimiz. O da orada da bir steril inflamasyon dediğimiz, orada bir bağışıklığı uyarıcı bir reaksiyon elde etmek amacıyla uyguladığımız bir yöntem.
0: Peki anti-aging tarafını konuşalım.
1: Evet.
0: Yani bizi gençleştirir mi? Nasıl gençleştirir? Gençlik için yani ya da sağlıklı yaşamak için ya da olduğumuzdan biraz daha genç görünmek için nasıl bir ozon tedavisi öneriyorsunuz?
1: Şimdi anti-aging'den bahsedeceksek aslında tek başına ozondan bahsedemeyiz. Aslında tek başına hiçbir yöntemden bahsedemeyiz. Öncelikle kişilerin beslenmesini düzenlememiz gerekiyor. Belirli gündelik alışkanlıklarını düzenlememiz gerekiyor. Belki günün içerisindeki belli rutinlerinden vazgeçirmemiz veya ona yeni rutinler kazandırmamız gerekiyor. Ha tabii ki burada ozonun mekanizmalarından faydalanabiliriz. Anti-aging etkilerinin olduğuna dair yayınlar var, yeni yayınlar da geliyor. Ancak bir anti-aging'den bahsedebilmemiz için kişinin bütün eksiklerini, mesela bu kişide bir mineral, vitamin eksikliği var mı? Varsa öncelikle bunların tamamlanması. Veya altta yine kronik strese sebep olacak başka bozucu bir faktör var mı? Bunun elimine edilmesi gibi yaklaşımları almamız gerekiyor. Ama dediğiniz gibi bunların hepsinin optimum olduğu bir vaka düşünelim. Anti-aging açısından ozon yaptırmalarının faydası var mıdır? Eğer mani bir durum kişi bazında yoksa tabii ki yaptırabilirler.
0: Peki, kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buluşacağız.

0: Ege Hastanesi'nden Getat Hekimi Doktor Ahmet Yasin Tekin bizimle birlikte bu defa hacamat konuşuyoruz. Ozon tedavisinden konuştuk. Bu arada 0212 454 56 46 sizi de yayına bekliyoruz. Hacamatla ilgili sorularınızı, ozon tedavisiyle ilgili sorularınızı alabiliriz. Şimdi hacamat deyince aslında yabancısı olmadığımız bir uygulama. Evet. Yani hakikaten geleneksel tedavide aklınıza ne gelir derseniz akupunktur çok bizden değil ya da uzaklaşmışız, onu saymam. Ama hacamatı sayarım, kupayı sayarım geleneksel tedavide. Belki biraz hani böyle o masajla yapılanlar, işte olmalar, kırıklar, çıkıklarda eğer hani burada bir masaj tekniği varsa belki onu, ama ilk aklıma gelen hacamat olur herhalde.
1: Herhalde toplumumuzda da en sık uygulanan işlem de herhalde Getat çatısı içerisinde ülkemizde hacamattır diye düşünüyorum. Yani kupa tedavisi.
0: Evet.
1: Evet, aslında kupa tedavisi dediğimiz şey, evet, özellikle
0: hacamat ve kupayı ayıran kesim midir?
1: Şöyle, aslında bizim hacamat bizim toplumumuzda verilen adı diyebiliriz. Uluslararası literatürde cupping terapi diye geçer, kupa tedavisi. Yaş ve kuru kupa olarak. Kuru kupa dediğimiz kesik atmadan sadece negatif basınçla vücutta bir kupayla oluşturduğumuz negatif basınç etkisi, ona bağlı oluşan mikrosirkülasyon dediğimiz işte dolaşımın hızlanması, bölgedeki lokal travma sonucu özellikle ağır sendromlarında kullandığımız bir yöntem diyebiliriz. Hacamatta ise yine negatif basınç söz konusu. Ancak bundan sonra temizledikten sonra bölgeyi, antisepsiyi sağladıktan sonra yüzeysel mini kesiler atıp oradaki kanla beraber doku arası sıvı dediğimiz sıvıların negatif basınç yoluyla vücuttan uzaklaştırılması dediğimiz yönteme biz kupa tedavisi
0: ne fayda bekliyoruz biz bu tedaviden? Niye kesiyoruz? Niye kan atıyoruz? Ya da niye kimi zaman kuru, kimi zaman da işte kesiyi yaparak, kan akıtarak yapıyoruz?
1: Şöyle, uygulama yöntemi olarak neden kuru veya yaş olarak ayırıyoruz? Orada yine hastamızın şikayetine yönelik, uygulama amacımıza yönelik uygulama. Mesela kuru kupayı daha çok ağır sendromlarında veya işte kas tutulmalarında bu tarz şikayetlerde yapıyoruz diyebilirim. Hem biraz daha hızlı bir tedavi olmuş oluyor. Negatif basıncı oluşturup, hatta bazen o basınçla birlikte orada uyarıyı arttırmak için bir kupa masajı yapıp orada bir kanlanmanın artışı, orada bir lokal mikro travma oluşturup tamir mekanizmanın uyarımı amaçlı yaptığımız bir uygulama. Ama esas konumuz bizim yaş kupa, yani hacamat. Şimdi hacamat dediğimiz uygulama ya dair en eski yazılı eserler M.Ö. 600'lere kadar antik Mısır'da papirüslere kadar dayanıyor. Bunlar yazılı eserler. Artık ne kadar yazılı uzun süredir yapıldığına dair bilgimiz yok. Ancak özellikle işin içine İslam sonrası İslam tıbbıyla birlikte işin manevi yönünde katıldığı için bizim ülkemizde yapılan uygulamaların çoğu da bu statüdedir. İş tabii ki başka bir boyut almış. Şimdi burada işin biraz fizyolojisinden bahsedecek olursak bizim hacamattaki ana amacımız bir detoks yapmak. Vücuda bir detoks uygulamak. Tabii bunun beraberinde az önce saydığım gibi işte oradaki dolaşımı arttırmak, mikro travmaya bağlı oradaki inflamatuar süreçleri oluşturup vücudun kendi tamir mekanizmalarını tetiklemek, bir ağrı için işte kapı kontrol mekanizması dediğimiz ağrı sendromlarında aslında omuriliğimizden ağrıyı taşıyan liflerin ağrı liflerini blok etmesiyle ağrı duygusunun azaltılmasını amaçlayan uygulamalarımız da söz konusu. Yani biz burada yine bir taşlı birkaç kuş vurmaya çalışıyoruz aslında. Hacamatta bizim dediğim gibi esas amacımız orada bir vücutta bir detoks etkisi oluşturmak.
0: Yani aslında şey diyorlar ya, belli zamanlarda yapın, vücudunuzdan kirli kan gitsin. Tek amacımız o kirli kanı uzaklaştırmak mı? Bazen işte hastalık gruplarına göre nereye yapılacağı, ne kadar derinlikte yapılacağı, kaç tane yapılacağı, kaç tekrar yapılacağı ya da işte takvime göre doğru zamanın bulunması gibi detaylar da konuşuluyor.
1: Ya şimdi burada vücuttan kirli kanı uzaklaştırmak belki abi yani tabirle söylenecek bir tabirdir ama tıbbi olarak böyle bir şey söylemek çok söz konusu değil. Ya şöyle, kirli kan vücutta zaten dolaşmaz. Akciğerde sürekli bizim kanımız aslında temizleniyor ama aslında oradaki kirli kan tırnak içerisinde şöyle bir manası var. Bizim hacamattaki amacımız şu. Örnek veriyorum, ben size şu an bir seansı canlandırayım.
0: Lütfen.
1: Hastamız geldi. Noktalarımızı belirledik, şikayetlerine yönelik veya şikayetleri yoktu.
0: Önce şikayeti dinliyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Sonra noktaları belirliyorsunuz. Çünkü her hastalığa göre farklı yerler
1: tabii ki.
0: Kesiliyor.
1: Yani şöyle, vücutta özellikle bu Getat uygulamalarında şöyle de bir nokta var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Farklı farklı yöntemlerle aslında aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Mesela hacamat noktalarının hemen hepsi aynı zamanda akupunktur noktasıdır. Biz bir şekilde vücudun o bölgedeki özelleşmiş noktalarını uyarmayı da amaçlıyoruz. Hatta yurt dışında akupunktur uygulamasıyla kupa uygulamaları, kuru kupayı birleştiren uygulamalar da söz konusu. Önce akupunktur iğnesini iğneleyip ardından kupayla negatif basınçla vakumlayarak.
0: Aynı yere
1: tabii
0: mi?
1: Tabii aynı yere bu şekilde uygulamalar da söz konusu. Bizim ülkemizde çok yaygın bir kullanımı yok ama yurt dışında özellikle Çin, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde bu tarz uygulamaları sık görebiliyoruz. Şimdi konuyu çok dağıtmadan hacamat özelinde geri döneyim.
0: Tabii hastamızı yatırdık.
1: Evet, şimdi hastamız geldi, şikayetlerini söyledi, muayenesini yaptık. Uygun mu değil mi baktık, hacamat için uygun bir hastamız. Hastamız sedyeye uzandı. Noktalarımızı belirledik. Önce tek kullanımlı kupalarla negatif bir basınç oluşturuyoruz. Orada aslında bir staz dediğimiz bir kan toplanmasını tetiklemeye çalışıyoruz. Ardından kupalarımızı açıyoruz. Bu ilk kupalama kısmıydı. Ardından orayı uygun bir şekilde temizliyoruz.
0: Sterilize
1: ediyoruz. Aynen öyle. Ardından tek kullanımlık yine bistürlerimizle çok ince yüzeysel kesikler atıyoruz. Ardından tekrardan ikinci kupalama dediğimiz tekrardan kupayla negatif basıncımızı
0: kesilen
1: oluşturuyoruz.
0: Kesilen yere kupa basıyoruz.
1: Evet, bu sefer kupa kapatıyoruz. Burada ne olmuş oluyor? Bir, bölgedeki kılcal damarlardan tabii ki oraya bir miktar kan süzülmüş oluyor. Beraberinde o bölgedeki işte doku arası sıvı dediğimiz, hücreler arası sıvı dediğimiz bölgeden işte hem lenfatik akımdan hem o hücresel doku arası sıvıdan bir miktar sıvı çekmiş oluyoruz. Aslında biz burada bir nevi vücudu şey mantığıyla süzüyoruz diyebiliriz. Şimdi bizim böbreklerimiz şu şekilde çalışır. Bir damar yumağı vardır. Etrafında da bir onu saracak kapsül vardır. Ve bunun ikisinin arasında bir basınç farkı vardır. Bu basınç farkına bağlı olacak şekilde idrar oradan süzülür. Aslında biz burada yani bu tabii ki bir AVN'e tabirle özetlemek için bu benzetmeyi yapıyorum. Biz orada bir negatif basınç alanı oluşturup doku arası sıvıdan ve oradaki kılcal damarlardaki sıvıdan, kandan bir süzüntü elde etmeye çalışıyoruz. Aslında vücuttaki detoks etkisi biraz bu yüzden detoks diyoruz. Veya belki halk arasında kirli kan uzaklaşılıyor tabiri de bu mekanizma üzerinden bu şekilde kirli kan kirli kan diye ifade ediliyor olabilir. Herhalde özetledik diye düşünüyorum bu kısmı.
0: Şimdi burada kupayı bastığınızda ya da kesi atıldığında her zaman kan çıkmaz.
1: Evet. Veya kişiye bazen göre kiminden çok kiminden az çıkabilir.
0: Bazen gaz çıkışı olabilir.
1: Evet.
0: Peki bunları yorumlar mısınız bizim için? Ne bekliyoruz biz? Kesi attığımız andan itibaren ne görüyoruz? Ya da ona bakarak bir şey söylemeniz mümkün mü?
1: Ya orada şu şekilde oluyor. Evet, hastalarımız hep soruyor. Hocam nasıl geliyor? Gelene göre bir yorum yapabilir misin şeklinde. Aslında oradaki kanın miktarının fazla veya az gelimi kişinin su içmesine bağlı, spor alışkanlıklarına bağlı, hareketli mi yoksa duran bir yaşama mı sahip ona bağlı veya kişinin kilo durumuna bağlı olarak bazen çok veya az gelebiliyor. Aslında orada çok veya az gelmesine göre şöyle yorumlar tabii ki yapabiliyoruz. Bazen böyle çok az miktarda kan gelen kişilerde şey diyebiliyoruz. Aa evet, siz sanırım çok su içmiyorsunuz. Hani veya işte aslında su içiyorum dediğinde o zaman hareketimiz az. Hani onu etkileyen faktörlerden birinde bir problem var demek şeklinde bir yorumda bulunabiliriz. Ancak İşte bu noktadan fazla geldi, şu noktadan
0: rengi
1: çok geldi.
0: Şöyleydi.
1: İşte rengi böyleydi. Rengi aslında kanın rengi oksijenizasyonunu gösterir. Ne kadar kan oksijene doygunsa o kadar parlak ve açık bordo renk alır. Ne kadar oksijenizasyonu düşükse de daha koyu, böyle siyahımsı, kahverengi.
0: Kirli denmesi ondan
1: evet,
0: belki.
1: Belki de o yüzdendir. Özellikle mesela viral enfeksiyon geçirdiğimiz dönemlerde, şimdi ozon setinde kanında aktif gördüğümüz için viral enfeksiyon geçirdiğimiz dönemlerde özellikle kanın rengi çok koyulaşır. Böyle koyu kahverengi, siyahımsı böyle bir hare alır. Ama mesela oksijenizasyona doygun bir kansa çok daha parlak bordodur. O kişiler arasında kan rengi farkları biraz da ona bağlı aslında.
0: O zaman buna bakarak bir şey yapmak yerine sonrasında bekleyeceğimiz iyiliğe bakarak
1: evet,
0: yorum yapmak
1: kesinlikle
0: lazım. Hacamat yapıldı. Doğru noktalara yapıldı. Hasta kalktı ayağa. Bir kere tabii hani bunun için hep öyle bir soru da gelmiş, onu da soracağım. Kan sulandırıcı kullanıyorum. Hacamat yaptırabilir miyim? Çok karşılaştığımız bir soru zaten. Evet. Sosyal medyadan sormuşlar.
1: Şöyle belirli kan sulandırıcı ilaçların hacamata bir manisi olmayabiliyor ama bazı grup ilaçları kullanan kişilerde uygulamayı yapamıyoruz. Çünkü bu ilaçlar kanama zamanı dediğimiz süreyi uzatıyor ve bu tarz kişilerde hani kesik attığınızda kanamanın çok uzun sürmesi belli problemlere neden olabiliyor. O yüzden yine burada bireysel bazlı hastanın az önce özetlerken orayı unutmuşuz. Çok güzel bir soru olmuş. Teşekkür ederiz sorana. Bize de hatırlatmış oldular. Evet. Kişi geldiğinde şikayetlerini dinlediğimizde tabii ki muayene sırasında biz kullandığı ilaçları da sorguluyoruz. Geçirdiği ameliyatları da sorguluyoruz. Aktif o anki bir enfeksiyon süreci veya bir hastalık sürecinde miyiz? Bunları hep detaylıca konuşuyoruz. Ardından karar veriyoruz. Bu yüzden hani her kan sulandırıcı kullanan yaptıramaz diyemem ama belirli grup ilaçları kullanan kişilerde hacamat uygulamalarını yapamıyoruz. O yüzden mutlaka işlem öncesinde hekiminizle konuları detaylı konuşmamız.
0: Hiç atlamadan bilgi vermek lazım. Yine çok merak edilen bir soru. Özellikle dizlerdeki hareketsizliğe hacamat iyi gelir mi?
1: Burada şöyle, altında yatan organik nedene bağlı. Şimdi orada kıkırdak bozulması mı var ya da kemiksel bir problem mi var veya işte çapraz bağlarda mı bir hasar var? Bu tarz şeylerin önce bir hani ortopedi hekimi tarafından detaylıca bir değerlendirilip altta yatan sebebin tedavi edilmesi lazım. Biz burada tamamlayıcı ve destekleyici olarak diz ağrılarında belirli grup hastalara hacamat uygulaması yapıyoruz. Evet. Ama burada da vaka seçiyoruz dediğim gibi. Hani herkese yapıyor muyuz? Hayır. Ama hasta uygunsa tabii ki dizden de uyguladığımız vakalarımız oluyor. Bazen travma sonrası işte mesela örnek vereceğim. Bir motor kazası geçirdi hastamız, Allah korusun. İşin işte kırıklar oldu vesaireler oldu. Ayağımızda ya da bileğimizde ödemler oldu. İşte bir alçı dönemi atlattık ama ödemimiz, morluklarımız geçmiyor. Bu tarz süreçlerde o bölgedeki dolaşımı hızlandırmak amacıyla ve bölgedeki tamir mekanizmalarını daha çok uyarmak amacıyla o bölge üzerinden değil ama yakın bölge üzerinden uygulama yaptığımız vakalarımız da oluyor.
0: Yakın zamanlı bir kazadan bahsediyoruz. Mesela seneler önce kaza geçirmiş ama.
1: Mesela bu şey dönemi, iyileşme sürecini hızlandırma amaçlı. Ama tabii ki işin kırık vesaire tedavileri bittikten sonra. Anladım. Hani bu her zaman dediğimiz gibi yine bir tamamlayıcı tedavi
0: devamında
1: olarak.
0: Devamında. Evet. Ama mesela 10 yıl önce bir kaza geçirmiş ama dizinde hala bir hareket kaybı var ya da bir şişlik var ya da zaman zaman şişiyor, iniyor. Bu hastada geçerli mi?
1: Bu hasta için geçerli diyemem. Şöyle diyemem. Kişiyi bir öncelikle görmeden gerçekten görmek lazım ve değerlendirmek lazım. Belki de artık belirli dokularda fibroz dediğimiz artık hani iyileşmesi zor olan yarı iyileşmeleri olmuştur. Ona mı bağlı? Veya gerçekten o bölgede bir kemik kıkırdak bozukluğu mu oldu? Onu bilemediğimiz için fayda görür demek burada çok büyük ve yanlış bir vaat olur. Hı. O yüzden önce dediğim gibi her zaman muayene.
0: Evet, kişisel zaten artık bunu öğreneceğiz. Yani söylediğimiz her şey genel bilgiler ve tecrübemiz ışığında anlattığınız vakalara ya da sorduğunuz soruya uygun örtüşen tecrübelerden elde ettiğimiz cevaplar. Mesela fıtıkla ilgili sorular gelmiş. Boyun fıtığında uygulanabilir mi diye soruyor takipçimiz.
1: Şöyle herhalde bizim ülkemizde bu GETAT uygulamalarının en sık uygulandığı gruplar baş ağrıları grupları ve fıtıklar olabilir. Hem akupunktur için konuşuyorum, hem hacamat için, hem yine aynı şekilde ozonun farklı kullanım alanlarından işte intramusküler enjeksiyonlar kısmında da bel boyun ağrılarında yaptığımız gibi çok yaygın yapıyoruz. Şimdi burada vaka seçiyoruz. Nasıl vaka seçiyoruz? Boyun fıtığının da evreleri var. Hani sinire sıkışması var.